verilere göre bütçe hedefleri ulaşılabilir seviyede, dedi. Mehmet Şimşek, yeni bir vergi artışı çalışmasının gündemde olmadığını da kaydetti. Antalya'da CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet davasında karar açıklandı. Manavgat Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefikar'a 45 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına mahkum oldu. Belediyedeki makam odasında rüşvet alırken suçüstü yapılan belediye başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter hakkında ise 40 yıl 20 ay hapis cezası verildi. Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi su altındaki kirliliği gün yüzüne çıkardı. Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı koordinesinde Antalya'da Deniz Hep Temiz temasıyla dip temizliği yapıldı. Kaleiçi Yat Limanı'nda deniz dibinden çamaşır makinesinden kapıya kadar birçok atık çıkarıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın füze kapasitesini koruduğuna dair haberleri yalanladı. %80'inin yok edildiğini savundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi de Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan belirsizliğe ilişkin Amerikalılara hiç güvenimiz yok, dedi. Türkiye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail'e Suriye'de gerilimi tırmandırmayın çağrısı yaptı. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, İsrail'in Suriye'deki askeri faaliyetlerinin bölgesel istikrarı tehdit ettiğini söyledi. Lübnan'la İsrail arasındaki geçici ateşkes bir kez daha uzatıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı ateşkesin 45 gün daha süreceğini açıkladı. 2-3 Haziran tarihlerinde tarafların müzakere için bir araya gelmesi bekleniyor. Filistin'de İsrail zulmü 78 yıl önce başladı. Filistinlilerin hafızasından silinmeyen Nekbe, yani büyük felaketin bugün Gazze'de çok daha ağır ve kanlı tekrarı yaşanıyor. Soykırımcı İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 72 binden fazla Filistinliyi katletti. Şiddetli yağış yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Kuvvetli yağış Sivas, Yozgat, Osmaniye, Amasya ve Kahramanmaraş'ta sele neden oldu. Sel nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı, ulaşımda aksamalar yaşandı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray futbol takımı ve taraftarı Rams Park stadında kutlama yaptı. Futbolcular üstü açık otobüsle şehir turuna çıktı. İstanbul sokakları sarı kırmızı renge büründü. İstanbul bir kez daha Etnospor Kültür Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, geleneksel sporlarımız, kadim kültürümüzün yansıması, dedi. Unutulmaya yüz tutmuş değerlerin gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini söyledi. Haberleri dinlediniz.

0: Başkalarının Şarkıları 6. ve son bölüm. Yazan Zeynep Ankara, yöneten ve anlatan Kenan Işık, efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Gönül Işık Yenersu, Kübra Oya Düşen Kalkar, Yonca Deniz Yüce, öğretmen Ayton Sert, İbo Murat Karasu, Zehra Bensu Orhun Öz, Defne Gamze Yapar, Itır Sumru Yavrucuk, Leman Işıl Yücesoy.
1: Gönül, eşinin ilgisini çekebilmek için sık sık dış görünüşünü değiştiren çocuksuz bir ev kadınıdır. Fuat ise onun içine düştüğü boşluktan habersiz görünmektedir. Gençliğini geride bırakmakta olan kadının bu boşluktan kurtulmak için giriştiği çeşitli arayışlardan biri de üniversite sınavlarıdır. Son girdiği sınavı kazanır. Ancak hayatında açılan bu yeni sayfa birçok uyum sorununu da birlikte getirmiştir. Hem kendini okul çevresine kabul ettirme çabaları hem de Fuat'la sorunlarının daha derinleşmesi zaman zaman cesaretini kırmaktadır. Bir gün yurtta yer bulamayan genç bir kıza evini açması ve Fuat'ın bu öğrenciye yaklaşım biçimiyle evlilikleri son noktaya gelir.
2: Fakültede görüşürüz Kübra'cığım. Avukata uğramam lazım.
3: Peki, ama unutmayın, ilk söyleşi sırası sizin. Geç kalmamaya çalışın.
2: Tamam. Ay, şu arabayı da yıkatmak gerekiyor.
3: Boşuna olur, yağmur geliyor.
2: Ya evet evet. Havada ne kadar iç karartıcı bugün.
3: Ay, bir an önce durağa gitmeliyim. Hoşça kalın.
2: Kapşonunu başına çek.
3: Peki anne.

0: Neyse, fazla geç kalmadım. Söyleşi için hazırladığım dosyayı ceketimin altına sokayım da ıslanmasın. Şuraya bak, arabadan buraya kadar sırsıklam oldum. Kim bilir ne haldeyim. Makyajım da akmıştır.
1: Nihayet geldi. 10 dakika daha geçseydi dersin ilk yarısı bitmişti.
0: Çok kötü görünüyor. Bero da kaymış.
2: Oho Gönül Hanım, bakıyorum yağmura yenilmişsiniz.
0: Geç kaldığım için özür dilerim efendim.
2: İsterseniz sizin söyleşiyi başka bir güne erteleyelim.
0: Hayır efendim, hayır, hazırım. Kürsüye geçebilirim.
2: Pekala, siz bilirsiniz.
3: Söylemedi demeyin, bence fiyasko olacak.
0: Aman İbo, sen de. Bugünlerde iyi değil zaten.
1: Avukatın yanından gelmiş buraya boşanma için. Üzücü bir görüşme olduğu belli.
3: Aa, şuraya bakın.
0: Yonca, bana da anlatır mısın neler oluyor?
1: Kürsüye geçer geçmez Peron'u şapka gibi çıkarıp masanın üstüne bıraktı.
0: Aslan Gönül'a bravo. Gönül abla bravo. Hepinizden tekrar özür dilerim. Bugün bir başkalık var üzerinde.
3: Güzel bir başkalık ama baksana.
0: Ne yapıyor?
3: Usta konuşmacılar gibi kağıtlarını masaya yaydı.
0: Şimdi de elindeki mendili yüzündeki makyajı temizliyor.
3: Vay canına. Maskenin altındaki yüz hiç de fena değilmiş ha.
0: Bravo Gönül abla. Teşekkürler. Bu morale ihtiyacım vardı.
2: Şimdi lütfen lütfen. Artık geçebilir miyiz?
0: Hadi Gönül abla.
2: Vaktimiz bir hayli daralıyor yine.
0: Hadi göster kendini.
4: Hocamızın da önceden belirttiği gibi söyleşi konumuzu dilediğimiz şekilde belirleyebilecektik.

0: doğrusu bu hiç de kolay olmadı.
1: Onu tanımak hepimiz için bir kazanç olacak.
0: Hele bir grubun karşısında konuşmak düşüncesi bile beni korkutuyordu. Neyse ki tiyatro çalışmalarımızda başkaları karşısında daha az tedirgin olmayı öğrendim. Bunun için de kurucumuz ve yöneticimiz İbrahim'e burada teşekkür ederim.
2: Bravo İbo!
3: Aman
2: bravo.
3: Efendim, rica ederim. Demek çalışmalarımız gerçek hayatta da işe yarayacak ha?

0: Galiba sözü fazla uzattım. Hiç durup kendinize baktığınız oldu mu bilmem. Olmadıysa mutlaka denemelisiniz. Bu siz misiniz? Yoksa beğendiğiniz, yerinde olmak istediğiniz birinin size sinmiş bir yanı mı?
1: Enteresan, ilginç bir konu. Devam edin.
0: Durup kendinizi dinleyin. Belki de başkalarının şarkılarını söylediğinizi fark edeceksiniz. Bu henüz kendiniz bir şarkı yazmayı beceremediğiniz içindir.
1: Çok güzel, gerçekten. Kendimiz olmaktan söz ediyorsunuz sanırım. Ne kadar da zordur oysa.
2: Vallahi bravo.
0: Ama gün gelir bakarsınız içinizden bir şarkı yükselir. Bu şarkı sizin şarkınızdır.
1: Evet evet, başka bir deyişle.
0: Başka bir deyişle artık kendiniz olmuşsunuzdur. Başkalarının şarkılarını söylemeye gerek kalmamıştır.
1: Çok güzel.
0: Artık sizin bir şarkınız vardır.
3: Aslan Gönül abla.
0: Artık yaşamınızın bir anlamı vardır. Ve bundan sonraki yaşamınızı değerli...

0: Hadi çocuklar, hadi kıpırdanın biraz,
1: ay,
0: hadi.
1: Ay, çok heyecanlıyım.
0: Çok yavaş gidiyorsunuz, elinizi çabuk tutun biraz.
2: Gelin ablanın getirdiği peruklar nerede?
0: Gözünün önündeki bir düzine peruğu görmüyorsun.
2: Benim
0: ya.
2: Benim takacağım peruk demek istemiştim.
0: Işık tamam.
1: Bu makyaj işi de ne zormuş. Gönül abla beni nerede?
3: Buradayım. Niye çağırdın beni?
1: Yetiş Gönül abla, makyajım.
3: Telaşlanma, benimki bitti zaten.
2: Sırada ben varım.
0: Hayır, ben.
1: Aa, sen yoksun ki.
3: Seninki tamam Kübra. Yonca, gel hadi. Yonca.
0: Seni üretim, seni üretim.
2: Şu gözümün üretim. Üstündeki çizgiyi düzgün çekemiyorum.
0: O heyecandan titreyen ellerine çekemezsin tabii.
3: Tamam, işte oldu. Şimdi kimde sıra?

0: Biz Zehra ile kenardan fısıldayacağız size.
1: Hepsi
0: tamam mı?
1: Hepsi ezberimde.
0: Bu oyunluk yırttın ama bir dahaki sefere sen de sahnede olacaksın ha.
1: Küçük rol oynamam ama.
2: Vay vay.
0: Şşt, hadi kolay gelsin.
3: Başarılar.

0: Eleştirmenlerin hakkımızda yazdıklarını güzelce arşivledim.
1: Amatör bir topluluk olarak çok başarılı buluyorlar bizi.
0: Hak ettiğimiz övgüyü almak ne güzel.
1: Oynadıkça da alacağız. Evet, saçlar kurudu. Şimdi sıra tırnaklarda. Güzelce düzeltmeli.
0: Artık kuaföre gitmiyorsunuz Gönül abla.
1: Sıkılıyorum orada galiba. İşte oldu.
0: Hem saçlarınız böyle daha güzel.
1: Özel günlerde başka bir biçim veririm ama.
0: Fuat Bey'le boşandıktan sonra gittiğiniz yemekte olduğu gibi mi?
1: O bir iş yemeğiydi şekerim. Şirketimin genel müdürüyle yaptığım küçük bir iş görüşmesine.
0: Öyle olsun. Anlaşılan yollar başka türlü birleşmeyecek.
1: Seni ilgilendirmeyen işlere burnunu sokma.
2: Yemek masasını topluyorum artık Gönül abla.
1: Tamam Defneciğim, ellerine sağlık. Güzel yemeklerin olmasa ne yapardık bilmem.
0: Evinizi okul yurduna çevirdik.
2: Oh, yersiz yurtsuz kalan buraya. Günüm mutfakta geçiyor valla.
1: Defne, maaşına zam yaptım ya, daha ne istiyorsun?
0: Bizim gibi 8 zıpırla evinizi paylaşmak nasıl bir şey?
1: Ah, bu ev yeterince büyük.
0: Buraya ilk geldiğim günü hatırlıyorum da, doğrusu eski düzeniniz kalmadı.
1: Yapayalnız kalmaktan kurtardınız beni. Böylesi çok daha iyi. Hepiniz çocuklarımsınız benim.
0: Demek yine de bir işe yaradık.
3: Size minnettarız.
1: Bana mı? Sen hala burada mısın Yonca?
0: Evsiz yurtsuz değil ama bizi bırakamıyor yavrucuk.
1: Aa, annen baban merak eder kızım.
4: Haberleri var. Hem bir gün sizi yemeğe çağırıyorlar.
1: Finalleri atlatalım gideriz.
4: Aa, Zehra'nın kasetlerini bu defa kim dolduracak?
1: Benim yarınki sınavlara hazırlanmam gerekiyor.
4: Benim de. Zaten son derslerden hiçbir şey anlamadım.
0: Bana hiç bakmayın. Bundan öncekilerin çoğunu ben doldurmuştum. Unuttunuz mu?
4: Bir gece rahat yatağında uyurken bir sesle uyanırsın. Gözlerini açarsın. Fakat heyhat, her yer karanlık. Görmüyorum dersin. Görmüyorum. Ben ne olacağım şimdi?
1: Bittirim tiyatrocusu.
4: Ama sonra bir bakarsın rüyaymış. Kötü bir kabus. Oh dersin. Derinden bir oh. Şimdi daha iyi anlıyorum Zehra'yı.
0: Aman aman, tamam, ver şu kaseti.
3: Defne içeri. Boş, pis, boş.
1: Defne.
3: Hoş gelmiş. Misafirleriniz var Gönül abla.
1: Hoş gel. Aa, bu bebek. Canım benim.
5: 40 dolar dolmaz aldım geldim
1: ablacığım. İşini de mi getirdin?
5: Buyurun beyefendi, hoş
1: bana
5: geldiniz.
1: Otursanız, ayakta kaldınız.
5: Sağ ol. Önce önünü öpeyim de Gönül ablacığım. Aylar önceki saygısızlığımı bağışla ne olur.
1: Oh, haklıydın canım, haklıydın. Ben tam anlamıyla bir kaçığım.
5: Defne de ben de sizi aslında hep severiz de kusura bakma işte.
1: Bak, yeniden işe girmek için yağ çekiyorsan vazgeç.
5: Yok abla.
1: Artık bu evde yemeğin dışında her iş bölümüyle yürüyor.
5: Yok vallahi
1: yürüyor.
5: Niyetim o değil. Zaten bebeğimi el avuca gelene kadar kendim büyüteceğim. Anneme falan vermem.
4: Onlar da bize katılsın lütfen. Bu bebek dünya harika.
1: Ay imdat!
4: Bakın size nasıl gülüyor.
1: Hayatta olmaz. Itır arada bir getirir, hepimiz severiz.
5: Vallahi getiririm abla. Tabii getiririm. Telefon edin, o saat buradayım.
1: O canım benim. Senin yeğenimin oğlunu alayım mı ben ha? Seni Serdar'a alayım mı?
4: Ben alayım mı?
0: Ne olur bana da lütfen.
1: Canım.

0: İlk soruyu yaptım bile çok kolay.
1: Gülün abla biraz daha kay.
0: Şşt öğretmen.
1: Kağıdını göremiyorum lütfen.
0: Bak şimdi ikimiz de kopyadan dışarı atacak.
1: Sorular çok zor, ne yapacağım şimdi?
0: Bildiğin şeyler bunlar senin. Kafan karıştı herhalde, sakin ol.
1: Hiçbir şey hatırlamıyorum.
2: Ne oluyor burada bakayım?
3: Hiç efendim.
2: İkiniz de kağıtlarınızı kürsüye bırakıp dışarı çıkın.
0: Gördün mü işte.
3: Ne olacak şimdi?
2: Hadi çabuk olun. Arkadaşlarınızın haklarını çiğnemeye utanmıyor
1: lütfen
2: musunuz?
1: Lütfen efendim, bu defalık bizi affedin.
2: Hayır.
1: Lütfen.
2: Hayır. Orada görmeyen arkadaşınız bile zorlu çabalar gösterirken siz burada kopya çekiyorsunuz.
3: Evet efendim, haklısınız.
2: Lütfen dışarı.
4: Gördün mü yaptığını? Sınavdan atıldık senin yüzünden.
1: Ne olurdu biraz yana kaysaydınız?
4: Sabretsen olmaz mıydı? Daha ilk sorudaydım.
1: Birazını görseydim gerisini getirirdim.
4: Dur bakayım. Ne yapıyoruz biz? Lise öğrencileri...

0: gibi kopyadan yakalandık, sınıftan atıldık. Hadi sen neyse de ya ben...
1: Hayatımda kopya çekmemiştim.
0: Şu halime bak. Yaşımdan başımdan hiç utanıyorum.
1: Ne miyim? Ayıp.
0: Aa, çok kötü örnek oldunuz bana.
1: Öğretmen yanınıza gelince yüzünüz utançtan kıpkırmızı olmuştu.
0: Senin de öyle. Şimdi ne olacak?
1: Sanırım ceza alacağız.
0: Eyvah. Ya okuldan atarlarsa?
1: Sahi mi? Aileme ne derim o zaman? Güzel bir geleceğim olacağını düşünüyorlardı. Of.
0: O kadar büyük bir suç olmamalı bu, öyle değil mi? Yani okuldan atılacak kadar.
1: Bilmem ki. Ah, bir kınamayla burada. Şşt, öğretmen.
2: Ya üzüldünüz değil mi?
1: Evet, hem de çok.
2: Bu yaptığınızı size hiç yakıştıramadım.
1: Şey, doğrusu. Bizi yeniden sınava alsanız.
0: Ne iyi olur, bütün soruları bir çırpıda yapacağımdan eminim.
2: Elbette. Ancak böyle bir durumda hoşgörülü olamam artık. Bu mümkün değil. Diğer arkadaşlarınıza haksızlık olur.
0: Ben de sanmıştım ki...
2: Yalnız yapabileceğim tek şey...
1: Demek cezalandırmayacaksınız.
2: Hayır, tam olarak öyle demedim. Başka bir gün sizi tekrar sınava alacağım. Yalnız sorular bugünkünden daha zor olacak. Bunu iyi bilin.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ne iyisiniz.
2: Tamam tamam. Artık burada konuşup gülüşmeyin. Hadi bakalım. Sınavdaki arkadaşlarınıza engel olun.
1: Gidiyoruz efendim, hemen.
0: Tekrar özür dileriz. Bir daha asla olmayacak. Asla.

0: herkes ıslanında katılınca tam kızlar yurdu oldu burası. Ah,
1: sorma. Gönül ablayla Kopya'dan yakalandığımız dersin sınavı oldukça zorluydu. Neyse ki kurtardık.
0: Fena halde uykum geldi, ben yatıyorum.
1: Yeni ranzanın üst katı benim, boşuna heveslenme.
0: Bu gidişle salona bile ranza konacak.
2: Kim yedi benim lokumlarımı ha? Sen mi?
1: Yok, ben zaten tatlı sevmem ki.
3: Ne kadar sevmediğini bilirim.
1: Ama kalbimi kırıyorsun, benden kıymetli mi Gönül abla?
2: Ya bir tane bıraksaydım be şekerim.
0: Aa, çocuk gibisiniz.
2: Hiç düşünmüyorsunuz beni ama, şimdi nasıl uyuyacağım, uykum kaçacak.
1: Yatarken tatlı yenmez, dişleriniz çürür sonra.
2: Fırçalardım.
0: Hadi tonton, abartmayın bu kadar.
3: Utanmadan dalga geçiyorsunuz değil mi bir de?
1: Hadi öpeyim de barışalım.
3: Bırak bırak.
1: Hmm, canım, sizin gibisi yok.
2: Ya işinize geldi mi öyle, çekiş öyle hadi. Çekil.
3: Ben sana yapacağımı biliyorum.
0: Hoş dedim pisi, gelme yatağıma, almam seni.
1: Bana da gelme, daracık ranzada kocaman yer kaplıyorsun.
2: Yatarken bütün ışıkları söndürün.
0: Tamam.
1: Şu bizim istatistik hocasına bayılıyorum doğrusu.
0: Ne ayıp, liseli kızlar gibi.
1: Ne olmuş?
0: Aklı başında öğrenciler hocasına aşık olacağına dizini kırıp dersine çalışır.
1: Ne kötü kalplisin.
0: Yalan de, ben yanılmam.
1: Aşık olmak mı? Hiç de fena fikir değil.
0: Bak işte kendin söylüyorsun.
1: Ha, sen de İbo dururken.
0: İbo'ymuş. Sahi mi? O biliyor mu? Geleceğin ünlü tiyatro yönetmeni.
1: Ne olmuş? Siz kendi işinize bakın.
2: Paralelden açıyorum, siz bırakın. Hem sessiz olun artık. Alo, deliler cennetini arıyorsanız burası.
4: Aa, ne deli sayo, ne cenneti bu? Ay vallahi çok alemsin gönülcüm.
2: Leman, nasılsın?
4: Çok iyi. Hastane gönüllüleri yönetim kurul başkanlığına seçildim.
2: Yaşa! Hızla yol alıyorsun desene.
4: Hem de nasıl. Neyse tutmayayım. Bana bak, en kısa zamanda bana çaya gel. Ha, konuşulacak çok şey var.
2: Çok iyi olur, ben de biraz kafamı dinlerim.
4: İyi geceler canım.
2: Sana da iyi geceler.
4: Hadi canım.
2: Şimdi bir güzel uyku çekmeli. Bir gün de böyle bitti.
5: Koydum uzatmacasını yatağımın içine.
3: Ben koydum. Lokumumu yer misin sen?
2: Sen misin pisi? Hmm,
1: gel yavrum, gel. Gel.
2: Keşke başka bir şey dileseymişim.
1: Bir ev dolusu çocuğum oldu.

TRT Radyo 1'in Sabah Kuşağı'nda yayınlanan Sabahın Hayrı programı hafta içi her gün 6.10-6.30 arasında farklı bir konu ve konukla sizlerle olmaya devam ediyor. Yalçın Çetinkaya'nın hazırlayıp sunduğu Sabahın Hayrı, sabahın ilk ışıklarıyla sizlere hem farklı konularda önemli bilgiler aktarıp zihinleri aydınlatıyor, hem de bu akıcı ve sıcak sohbeti güzel bir müzikle zenginleştiriyor.

0: Radyo 1.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Pek güzelsin sevdiğim, sevmek seni mihnet midir? Sevdi gönlüm, gönlüme aşkın senin illet midir? Haham Nesim Silvia'nın Suzinak makamındaki bestesine Çağlar Fidan'ın yorumuyla selamladık bu gece sizleri. Eserin başında Tatyos Efendi'nin Suzinak peşrivinin bir bölümünü dinledik. Yıldızlar Altını programının yepyeni bir bölümüyle daha huzurlarınızda olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece yine bir saat boyunca huzurlarınızda olacağız. Suzinak ve Gerdaniye makamında eserler dinleyeceğiz hep birlikte. İkinci Suzinak eserimiz Udi Şekerci Cemil Bey'in bir bestesi. Güfte Mehmet Sadi Bey'e ait Ekrem Kongar'dan dinliyoruz. Hali dilimi şerh edemem kimseye eyvah. Bir ben bilirim çektiğimi, bir dahi Allah.

Asuman Aslım Görgün'ü Gavsi Baykar'ın Suzinak şarkısında dinleyelim. Dokunma kalbime, zira çok incedir, kırılır. O tıpkı mabede benzer ki orada hıçkırılır. Gülersen aşkıma, gönlüm harap olur, yıkılır. O tıpkı mabede benzer ki orada hıçkırılır.

Güftesi ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait Suzinak eseri Solmaz Teğmen'den dinliyoruz şimdi. Ayrı düştüm sevgilimden, dünya bana dar oldu. Gurbet elde kimsesizim, buna sebep yar oldu. O yar ile hoşça geçen demler bana kâr oldu. Gurbet elde kimsesizim, buna sebep yar oldu.

Güftesini Celadet Barbarosoğlu'nun yazdığı Osman Nihat Akın'ın Suzinak şarkısını Koray Safgan'dan dinliyoruz. Cevrin yeter artık, bu kadar olma sitemkar. Sen olmasan alemde benim söyle neyim var? Bir yan bakışın ruhumu baştan başa sarsar. Sen olmasan alemde söyle benim neyim var?

Sıradaki Suzinak eserimizin güftesini Bekir Sıtkı Sezgin kaleme almış. Mayıs 1996'da İstanbul'da. Ve Alaaddin Yavaşça bu eseri Temmuz 2003'te Bodrum'da bestelemiş. Bestekarın kendi sesinden, Alaaddin Yavaşça'dan dinliyoruz eseri. Bilmem bana baktıkça neden hep gülüyorsun. Zannım o ki sen sevgini ima ediyorsun. Ben böyle düşünmekteyken sendeki hali, sen hep gülerek kendine hayran ediyorsun.

Güftesi ve bestesi Erol Sayan'a ait Suzinak makamındaki eseri Dündar Balkan'dan dinliyoruz. Aylardır gül yüzünü göremez oldum senin, aşkıma inan, söylemem yalan, bekliyorum ben her an.

Yıldızlar Altında beraberliğimize Gerdaniye makamında eserlerle devam ediyoruz. Yunus Emre'nin şiirine Ahmet Hatipoğlu'nun Gerdaniye makamındaki mersiyesini Güler Basuşen'den dinliyoruz. Bilirim seni yalan dünyasın, evliyaları alan dünyasın, kaçan kurtulmaz senin elinden, demir kafesler kıran dünyasın.

Bulut gelir seher ile, çiçek açar bahar ile, herkes sarılmış yar ile, yağma yağmur, esme bre delir uzigar, yârim yoldadır. Gerdaniye makamındaki bu Rumeli türküsünü Selma Sağbaş'tan dinledik hep birlikte. Sıradaki Gerdaniye eser, Kadri Şençalar'ın bir bestesi, yine Selma Sağbaş'ın yorumundan sunuyoruz sizlere. Karşı dağdan uçan turna, yaralı kalbime vurma, aşk yolundan geçerseniz, yâre selam edin turna.

Şeref Canko'nun Gerdaniye makamındaki eserini Selim Öztaş'tan dinliyoruz şimdi. Gidelim bağlara hey, yemyeşil dağlara hey, yeniden dönelim hey canım, ceylanım, sevdalı çağlara hey.

Güftesi Hamit Baykal'a, bestesi Saadettin Kaynağı'a ait Gerdaniye eseri Gül Yazıcı'dan dinliyoruz. Gözler mavi, yüz pembe, sanki

Yine saadetin kaynağı ait, yine Gerdaniye makamında bir eser var sırada. Güfte Ramazan Gökalp Arkın'a ait bu kez ve Mustafa Öztürk'ten dinliyoruz. Yar, ayrılık yaktı beni, hangi yürekle naz edem? Yar sensiz bıraktı beni, derdimi kime arz edem?

Kıymetli dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece dinleyeceğimiz son eser, Gerdaniye makamında bir türkü, Recep Birgit'ten dinliyoruz. Erzincan'ın deresini atlayıver, şu benim nazlı yarimi saklayıver. Ayda bir kerecik olsun yoklayıver. Ben adam salıvermem ağlama ile, ben adam koyuvermem yalvarma ile. Hoşçakalınız.

0: Sevinçler, özlemler, coşkular, kederler, tüm zamanlarda yaşamın anlamını ve renklerini duyumsatan müzikler. İstanbul Radyosu'ndaki müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk, o müzikleri yeni yayın döneminde de her pazar günü saat 11.07 ile 12 arasında TRT Radyo 1'deki Müzikler Hayatı Anlatır'da sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili dostlar. Pazar günleri saat 11.07'de TRT Radyo 1'de buluşmak dileğiyle.
1: Radyo 1.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. 15 Mayıs Cuma bugün saat 13.26. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün gerçek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Engin Erkan. Mikrofonda ben Feyza Aktaşkanay'a sizinle birlikteyiz. Ve saat 13.51'e dek burada olacağız. Size sesleneceğiz sevgili dinleyenler. Ve 15 Mayıs Milli Aile Haftası olarak ilan edildi. 15-21 Mayıs'ta Milli Aile Haftası olarak kutlanacak Türkiye genelinde. Aile ve nüfus 10 yılı vizyonu doğrultusunda başlatılan yeni süreçte aile yapısının güçlendirilmesi ve nüfus politikalarının desteklenmesi hedefleniyor. Biz de aileden bahsedeceğiz, aile içi iletişimden, aileyi güçlendirmek için neler yapabileceğimizi konuşacağız. Sorularımızın cevaplarını, bu önemli konunun ayrıntılarını program konuğumuz, uzman psikolog ve aile danışmanı Burcu Aksongur'la konuşacağız. Ailece başladı sevgili dinleyenler. Uzman psikolog ve aile danışmanı Burcu Aksongur bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Feyza Hanım.
0: Şimdi aileden bahsedeceğiz. Zaten programımız ailece. Biz elimizden geldiğince aileyle ilgili birçok konuya değinmeye çalışıyoruz. Bugün geniş olarak şöyle bir ele alalım istedik aileyi. Aileyle ilgili çok şey konuşuluyor.

0: Zaten insan yavrusunun dünyaya geldiğinde birçok fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarının karşılanması için gereken ortamı sağlayan bir kavram aslında. Sadece değerler anlamında değil, aynı zamanda bütün aile bireylerinin güvende, duygusal olarak ve fiziksel olarak sağlıklı bir şekilde yaşaması için gereken ortamı sağlandığı bir ortam aslında. Bu açıdan bir çocuk dünyaya geldiğinde ailenin ne kadar sağlıklı ve onun ihtiyaçları ne kadar karşılayabildiği bir ortamda olursa, çocuk için de diğer aile bireyleri için de duygusal olarak ailenin önemi çok büyük. Bunu da yani iletişimde tabii bunların bir ayağı. Sağlıklı iletişim kurmak, iletişimin daha pozitif olması bir aile içinde çok önemli. Yani genel olarak aile kavramından böyle başlıyoruz. Oradan iletişime geçtiğimizde bizim çocukların, oradaki aile içindeki her bireyin kendini daha iyi hissetmesi için sağlıklı iletişim becerilerine de sahip olması gerekiyor. Çünkü iletişimin yani sözel iletişim aynı zamanda bedensel iletişim de biz insanlar için çok önemli.
1: Evet, kesinlikle. Çocuklar için aile ortamı ne kadar önemli aslında bakıldığında. İleride çok güzel deneyimler de yaşayabiliyorlar. Farklı ortamlara girebiliyorlar. Arkadaş ortamları, okul ortamları vesaire. Her şey çok güzel olabiliyor ama işte ailede alamadıkları ne yazık ki onları birazcık geriye çekiyor, değil mi?
0: Kesinlikle. En başta hayata aslında sevgi dolu, güvenli bir ortamda başlayan çocuk çok konuda donanımlı oluyor. Yani o söylediğiniz süreçlerin hepsinde hayatta kalma becerisi, işte sağlıklı olarak kendini ifade edebilme, sorun çözme, güvende hissetme. Yani pek çok çocuğun aslında bazen ailelerinden çekindiği için birçok şeyi paylaşmadığını görebiliyoruz. Yani çocukların farklı mizaçları da var. Hepsi çok açık olmayabiliyor. Hepsi çok rahatlıkla kendini ifade eden, kendisini gerçekleştirebilecek ortama sahip olamayabiliyorlar. Oysa ki onlara katılan, yani çocuğu tanıyan ailenin aslında ona katacağı hayatta kalma becerileri, o ortamlarda kendilerini savunabilmek, kendini ifade edebilmek, duygularını diğer insanların da hakkını koruyarak kendi duygularını da gerçekleştirebilme özelliklerinin aile tarafından verildiğini söyleyebiliriz.
1: Peki şöyle de bakabilir miyiz duruma? Sadece anne baba çocuk olmak bir aile olmak için yeterli mi? Yoksa aile olmak için farklı bir şeylere mi ihtiyaç var?
0: Yani aile olmak için aslında o aile içerisindeki her bireyin belli bir dayanışma içerisinde olması gerekiyor. Yani kavramlar, evet, anne, baba, çocuk, çocukların görevleri gibi düşünülebilir. Anne babanın görevleri gibi kağıt üstünde matematiksel olarak böyle söylenebilir. Ama aile gibi hissetmek, ailenin içerisinde bir birey olarak da o aileye bağlı, bağımlı değil, bağlı bir birey olabilmek dediğimiz zaman, hani aile sadece anne baba çocuktan oluşmuyor tabii ki. Bir de tabii aslında biz geniş ailelerin de önemli olduğu bir toplumuz. Sadece çekirdek ailelere çekilsek de şu son dönemlerde geniş ailelerde bizim için aslında çok önemli toplumsal olarak.
1: Evet,
0: Yani
1: ama şu an çok fazla yok, değil mi? Geniş aile kavramı daha çok çekirdek aileyle ilerliyoruz.
0: Çekirdek aile bile bulsak aslında şu an şanslıyız.
1: Değil mi?
0: Çok herkes daha çok bireysel alanına daha fazla çekildi diyebiliriz. Yani evet, geniş aileler, onlarla anlaşabilmek, yani tabii ki onlara da görev düşüyor, hani büyüklere de görev düşüyor, ama çekirdek aile ya da yeni nesil ailelerin de Anlaşmaya biraz daha niyetli ol.

0: olmaları lazım sanırım.
1: Çok
0: Diğer
1: değiller mi sizin
0: farklarla.
1: gözlemleriniz? Yani daha çok insanlar kendini mi önemsemeye başladı? Ben iyi olayım, gerisi önemli değil mi demeye başladı acaba insanlar?
0: Biraz öyle, biraz işte herkesin çağımızın çok hızlı olması, ondan sonra sosyal medya gücü, bütün bunlara baktığımızda daha çok bireysel olarak ihtiyaç duyulan şeyler farklılaştı aslında. Daha belliydi eskiden yollar. İnsanların gideceği yollar daha belliydi. Yani bayramda yapılacaklar daha belliydi. Şimdi çok fazla seçenek var ve bu seçenekler içerisinde daha çok bireysel seçimler ön plana çıkabiliyor.
1: Bu nasıl şekillendiriyor peki sizce toplumu? Ailenin daha ön planda tutulması ya da bireyselliğin daha ön planda tutulması nasıl etkiler bunlar?
0: Yani bunu ikiye ayırabiliriz. Aslında dayanışma içinde bir geniş aileye üye olmak, duygu alışverişi, birlikte sosyalleşmek, sosyal yardımlaşma, dayanışma gibi pozitif duyguları çok ihtiyacımız var insan olarak. Bunun ama bir de diğer yüzü var. Yıkıcı aileler var. Hani
1: Tabii.
0: devamlı negatif duygular, devamlı eleştirel,
1: Tabii.
0: devamlı iyi hissettirmeyen ya da bir şekilde sadece bizim istediğimiz gibi olsun deyip hani çiftleri kalıplara sokmaya çalışan ya da bireyleri kalıplara sokmaya çalışan aileler de var. Yani buraya da bir sınır koyulması gerekiyor. Çünkü birey bu sefer tamamen o aile döngüsünde kaybolabilir. Bizim daha çok aileyi pozitif yönde oluşturma, aile değerlerini, herkesin memnun olacağı bir ortamın oluşması üzerine durmamız gerekiyor.
1: Evet, tek bir tarafa ağırlık vermek değil yani.
0: Kesinlikle değil. Yani sadece şu anda eskiden daha ebeveynlere saygı ve sadece onların istedikleri yapılan
1: Saygıdan öte itaat
0: itaat.
1: vardı
0: Evet,
1: eskiden.
0: itaat.
1: Evet. Saygı ve itaat karıştırılıyor çünkü özellikle bizim ülkemizde bence.
0: Kesinlikle
1: Çünkü saygı
0: haklısınız.
1: başka bir şey. Yani onun da bir fikri olduğunu, o da bize bunları söylesin, biz de söyleyelim, orta yolda buluşmaya çalışalım. Ya da onun deneyimlerine tabii ki güvenelim ve onu hayatımızın belli bir noktasında belki hayatımıza dahil edelim ama itaat koşulsuz şartsız. Ben ne dersem o olacak. Sen de buna uymak zorundasın, yoksa ceza gelir. Burada itaat var aslında.
0: Haklısınız. O kavramı aslında saygı dolu ilişkiyi herkesin birbirine karşı kurması lazım.
1: Kesinlikle.
0: Ama dediğiniz gibi eskiden daha itaatkar bir ebeveynlik tarzı vardı. Şimdi çocuk odaklı bir ebeveynlik tarzı var. Şimdi bu da
1: Evet.
0: fazla.
1: Ne yazık ki hep söylüyoruz ya, Y kuşağı.
0: Evet.
1: Çok yazık olan bir kuşak diye. Şimdi önceden anne babalarımızı mutlu etmeye çalışıyorduk. Onların dediklerini yapıyorduk sürekli. Şimdi de çocuklarımızı
0: Evet.
1: mutlu etmeye çalışıp onların dediklerini yapıyoruz. Bizim kendimiz için yaşayacak bir alanımız kalmadı gibi sanki.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi öyle olduğu için yani bu her sadece bir tarafın memnun edildiği bir ilişki türünün olması ve yaşaması
1: Yanlış
0: ve
1: zaten. Evet.
0: sağlıklı olması mümkün değil zaten. Onun herkesin memnun olacağı, herkesin birbirini dinleyebildiği, anlamaya çalıştığı, merak ettiği. Yani çoğunlukla yeni her şey yadırganıyor.
1: Evet.
0: Yenilikler, yani niye buna ihtiyaç duyuyorlar? Bu onlar için ne anlam ifade ediyor? Yani çocuklarımızla, bizden daha gençlerle ya da bizden daha yaşlılarla da
1: Evet.
0: kurmamız gereken iletişim bu aslında. Yani buna niye ihtiyaç duyuyor? Bu onun için ne ifade ediyor?
1: Evet, yargılamaktan öte önce bir
0: Evet.
1: anlamaya çalışmak.
0: Değişen dinamikler var ve çok hızlı değişiyor.
1: Çok.
0: Yani 3 yıl arayla, 5 yıl arayla doğan
1: Çok.
0: nesillerin bile
1: İnanılmaz farkı
0: kuşakları,
1: var. Evet.
0: kuşak farklılıkları var. Yani eskiden o kadar değildi. Şimdi çok daha hızlı bir değişim var. Ve ne o dili biliyoruz, ne o şeyi biliyoruz. Yani orayı anlamaya çalışmak lazım,
1: Evet.
0: yadırgamaktan ziyade.
1: Adapte olmak biraz zorluyor ama işte elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız. Biz de böyle
0: Evet.

0: programlarla destek olmaya çalışıyoruz en azından.
1: Kesin.
0: Şimdi bir ara verelim. Sonrasında özellikle geçinmeye gönlü nasıl olur insanın? Bu iletişim nasıl güçlendirilir? Onunla devam edelim. Ailece devam ediyor.

0: Seviyor, özlüyor, değer veriyor, bazen üzüyor, bazen de içinden çıkılması zor zamanlar yaratıyoruz. Gerçek sevgi var ya Ser'de, sımsıkı bir sarılmayla hemen geçiyor tüm kırgınlıklar. Tam olup tamamlanarak devam ediyoruz yine kaldığımız yerden. Çünkü biz bir aileyiz.
1: İşte nasıl olacak o acaba? Nasıl tam olup tamamlanacağız? Nasıl biz bir aile izleyeceğiz? Nasıl o içimizdeki o sıkıntıları çözebileceğiz acaba? Çünkü tek başına kendimize bile bazen tahammülümüz olmazken o geçinmeye gönlünün olması yer yer olmayabiliyor. Nasıl olacak bu?
2: Yani geçinmeye gönlü olması için insanın bir kere kendinden biraz çıkması lazım.

0: lazım.
1: Hı.
0: Ben böyle düşünüyorum. Ben böyleyim. O da öyle olsun. Sadece tek odaklı düşünme sisteminden biraz kendini çıkarmaya çalışması lazım. Çünkü hiçbir zaman bütün aile bireyleri aynı olamıyor.
1: Tabii ki.
0: Aynı olma şansı da yok. Sadece burada aslında şunun üzerine odaklanmak lazım. Ortak değerler. Ortak pozitif değerler geliştirilebilirse aile ortamında, herkes o değerler etrafında birleşirse bu iş çok daha kolay olur.
1: Hı.
0: Uğraşmaya gerek olmaz.
1: Nasıl mesela, ona bir örnek verebilir misiniz? Ortak pozitif değer derken ne
0: Ortak
1: anlamalıyız?
0: pozitif değer dediğimiz her bireyin kendi ihtiyaçları, farklılıkları,
1: Hı.
0: farklı renklere sahip olduğunu bilip buna saygı duyup bunu anlamaya niyetli olmak demek.
1: Evet.
0: Tabii ki bir anne baba da, bir çocuk da diğerinin farklılığını yadırgadığı zaman zaten orada en başta o geçinme niyeti baştan kopuyor.
1: Hı.
0: Ama siz kendinizi duyulduğunuz, görüldüğünüz, anlaşıldığınız, sevgi dolu, şefkatli, saygı duyulduğunuz herhangi bir ortamda zaten bunu siz de verirsiniz.
1: Tabii,
0: Her
1: tabii ki.
0: insan bunu verir. Ama bunların olmadığı bir ortamda zaten hiçbir şekilde o niyet olmaz.
1: Doğru.
0: Devamlı
1: Gördüğünüzü
0: yadırganıyorsunuz, devamlı eleştiriliyorsunuz, devamlı farklılıklarınızla ön plana konuyorsunuz. Yani orada ne bir çocuk, ne bir ebeveyn, hiç kimse bu sağlıksız iletişim
1: uyguluyormuşsunuz.
0: ortamında gönüllü olamaz zaten.
1: Evet, o toplumsal hayata da yansıyor işte. Çünkü orada rahat edemeyen insan ne yazık ki toplumun da huzurunu bozacak hareketlerde bulunabiliyor. Ya da kendine yer bulamayınca iyice yalnızlaşıp farklı kötü yollara da yönelinebiliyor. O yüzden hem sevgiyi hem saygıyı önce ailede almak gerekiyor ki sonra o gördüğümüzü biz de verebilelim etrafımıza.
0: Kesinlikle. Zaten bu boşluklardan dediğiniz gibi her türlü negatif davranış,
1: Hı.
0: negatif alışkanlıklar, yıkıcı sorunlar, içsel buhranlar ortaya çıkabiliyor. Yani verimli bir toprakta bir çiçek nasıl güzel yetişir
1: Hı
0: ve
1: hı
0: çiçek
1: hı.
0: açar ama susuz kaldığında verimsiz bir toprakta
1: Kurur
0: kurur.
1: gider.
0: Kurur. Yanında ayrık otları çıkar.
1: Tabii.
0: O ayrık otlarından etkilenir. Bunun gibi düşünmek lazım.
1: Evet. Bu arada yapılan araştırmalarda da şimdi TÜİK'in yaptığı araştırmalar var mesela. Hane sayısında artış var ama hanelerde daha çok tek kişilik artış var gibi görünüyor. Daha önce daha fazla toplu yaşam fazlalaşırken bir yandan bakıyoruz ki hanelerin işte %20,5'inde tek kişi yaşıyor. Yani bunda bir artış var. Bireyselleşmede bir artış var. İşte dediğimiz gibi aile kurma gibi bu tarz durumlarda yine azalma olduğunu görüyoruz. Niye böyle sizce? Niye bu kadar çok bireyselliğe yöneldi insanlar?
0: Yani insanların artık ilgi alanı da çok
1: Tabii. Hı.
0: dağılabiliyor. Sosyal medya, farklı platformlar, bunlar arasında farklı alışkanlıklar gelişiyor. Yani insan için alışkanlıkları da çok önemlidir. Ve bu alışkanlıklara tutunmaya ve o yaşam şekli daha konforlu hale gelmeye başlıyor. Kimse başımı ağrıtmasın. Kimse bana karışmasın. Zaten ben
1: Evet.
0: kendi sistemimde iyiyim.
1: Sorumluluk da almayayım.
0: Sorumluluk da almayayım. Zaten ben odaklı olayım. Hayat zaten koşturmacalı, zor,
1: Hı.
0: yoğun. Biraz daha hani eskisinden çok daha farklı yoğunlukları var herkesin.
1: Evet. Zaman yetmiyor diyor
0: Zaman
1: herkes.
0: yetmiyor. Evet. Uğraşlar çok fazla. Bu nedenle de o konfor alanından da çok çıkmamak için de insanlar bireysel olarak daha çok kendi hayatlarını
1: Hı.
0: oluşturuyorlar.
1: Bir de gençler de daha çok böyle kendi hayatını kurmaya, ailesi kurmaya yönelik değil de ben annemin babamın yanında rahatça yaşayayım durumuna girebiliyorlar, değil mi? Çok fazla ev içerisinde okumayan, çalışmayan ama ailesiyle yaşayan ve yaşı da artık belli bir noktaya ulaşmış genç de görüyoruz.
0: Evet, kesinlikle. Yani aslında en çok üretkenlikten bir harekete geçmekten ve üretkenlikten
1: Evet.
0: bir geri duruş var. Yani çok bence bunun da hani sosyal medyanın etkisinin çok olduğunu düşünüyorum. Yani bütün gününü insanlar yani sıkılmadan geçirebilecekleri milyon tane aktivite var ve bu aktivitelerle o stabil alanda orası yaşam alanı oluyor. Ve o dünya aslında çok uğraş vermeden, çok psikolojik olarak başkasının getirdikleriyle uğraşmadan ona konforlu bir alan sağlıyor
1: Evet,
0: aslında.
1: ama aslında bir şey üretmiyor, gerçekten sosyalleşmiyor bu arada. Ne kadar işte birçok yerde bireysellik pompalansa da biz aslında sizinle müzik arasında da konuştuk. Birilerine ihtiyaç duyuyoruz. Biz yanımızda bir yaren istiyoruz aslında gelişmek için. Beyin hücreleri dahi birlikte gelişiyor yanındaki insanla. Kim varsa yanında ona göre şekilleniyor biraz beyin hücreleri. Her zaman konuşulur bu zaten, yanınızdaki kişiler sizi çok etkiler. Ne kadar doğru bilemiyoruz ama işte en çok görüştüğünüz 5 kişinin ortalamasısınız diye çokça dolandı bu sosyal medya içerisinde. Bu kadar ağır mı söylenmeli bilmiyorum ama en azından birilerine ihtiyaç duyduğumuz, yanımızda gerçekten bize destek olacak ve onunla el ele yürüyeceğimiz birilerinin olması şart. Bunu unutmamak lazım.
0: Kesinlikle zaten eskiden de bugün de yani insan sosyal bir canlıdır. Hiç tek başına hayatta kalabilemiyor yani. Ve bir şekilde birbirimize ihtiyaç duyuyoruz. Bu ihtiyaçlıkta işte sağlıklı oluşturulabilirse bir aile
1: Tabii.
0: çerçevesinde çok daha kişiyi güvende hissettiren bir şey.
1: Evet.
0: O bütün o negatif duygularını aslında baş etmesi için de kendi kendine kalan insan düşünce üretiyor çünkü.
1: Kesinlikle.
0: Ve bu iç ses eğer ki negatif konuşuyorsa çok daha zorlanıyor insanlar. Orada büyük uğraşlara gerek var. Kendini o negatif düşünce sisteminden çıkarabilmek için.
1: Tabii.
0: Ama bazen bir geri bildirim, bir omuza tutulacak bir el, bir sırt sıvazlaması, bir göz kırpma, onay cümlesi bile insanı o negatif cümlelerden, o negatif duygu durumundan çıkartabiliyor. Ya yani bunlar çok unutuluyor
1: Evet.
0: aslında.
1: Evet, o yüzden dediğiniz gibi işte o sağlıklı iletişimi güçlendirip gerçekten birbirlerinin düşüncesine saygı duyup bu şekilde o sorunları çözmek ve el ele güzel yarınlara yürümek lazım diye toparlayalım o zaman. Çünkü programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun aktardıklarınız için.
0: Rica ederim.
1: Hoşça kalın, görüşmek üzere.
2: Anne,
3: baba,
2: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
3: ben,
2: biz,
4: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Gülden Özel.
1: Konuşuyoruz ama nasıl konuşuyoruz?
2: Eğer bana imkan ve olanak tanırsanız çok güzel konuşacağım.
1: Örneğin mesela ne gibi kişisel ya da şahsi, onur ve haysiyetinizi ayaklar altına almayan ayrıntı ve detaylardan söz edebilirsiniz?
2: Öncelikle ilke ve prensiplerimden başlayarak bu programda konuşmak isterim sizinle.
1: Direk ve temennilerinizi de sunacak mısınız?
2: Kısaca özetleyeceğim.
1: Peki en sonunda teşekkür ve şükranlarınız olacak mı?
2: Teşekkür ve şükran tabii ki sunarım ama çoğul eki getirmeden de yapabilirim sanıyorum.
1: Nüans farkı olacak mı bütün bunlarda?
2: %100 olacak. Olmazsa hem nüanssız hem farksız kalabiliriz.
1: Önlem ve tedbirleri alalım mı bu arada?
2: Hadi başlayalım o zaman alarak. Örneğin mesela nasıl başlıyoruz?
1: Şimdi dinleyenlerimiz, radyo başındakiler birdenbire sıraladığımız bu sözcükleri işitince neler söylüyor Gülden'le Hafize dediler. Biz farkında olmadan eş anlamlı olup da pekiştirmek için güçle, kuvvetle söylediğimizi daha da anlamlı hale getirecek, etkili hale getirecek düşüncesiyle sıraladığımız bu sözleri söylerken ne duruma düşüyorsak o duruma düştük.
2: Aslında çok anlamı güçlendirdiğimizi düşünüyoruz belki. Çok kuvvetlendirdiğini, güçlendirdiğini ve kuvvetlendirdiğini düşünüyoruz.
1: Evet.
2: Çok güçlü, kuvvetli insanlarla bir arada olmak, konuşurken de bu gücü ve kuvveti sözcüklere yansıtmak işte böyle bir şey. Güzel konuştuğunu zanneden insanların pek çoğunda böyle bir durumla karşı karşıya kalabiliriz dinlerken. Konuşurken fark etmeyebilir insanlar ama eş anlamlı sözcükler birlikte kullanıldığında hem anlamı gereksiz yere kavranmasını zorlaştırarak ortaya koymaya çalıştığımız bir konuşma biçimiyle kavranılsın istiyoruz. Hem de tam ve net anlaşılmak istiyoruz. Burada da problem karşımıza çıkıyor. Açık seçik gibi bir ikilem değil çünkü söylediğimiz. Açık seçik başka bir şey. Birlikte kullanılması gerekir. Ama programımızın başından beri kullandığımız söz grupları yan yana gelince işi sevimsiz hale getiriyor.
1: Söz kalabalığı oluyor.
2: Evet.
1: Gereksiz bir söz kalabalığı. Bunun sebebi de aslında örneğin meselayı birlikte kullanırken örneğinin Türkçe bir sözcük olması, meselanın Osmanlı Türkçesinden alıntı bir söz olması, verdiğimiz örneklerdeki pek çok iki sözcükten biri Türkçe, ikincisi Arapça, Osmanlı Türkçesinden geliyor. Örneğini kullandıktan sonra onun yerine daha önce kullandığımız mesela da hemen bilinçaltından ulaşıyor dilimizin ucuna ve meselayı peşine ekleyiveriyoruz. İkisi aynı anlamda.
2: Evet, imkan ve olanak da öyle. İster imkan deyin, ister olanak ama birini tercih edin. Olanak söyleniyorsa peşinden imkan gelmiyor ama imkan deyince, imkan dedikten sonra peşinden hemen olanak sözcüğü de geliveriyor. İkisi de aynı anlamda.
1: İlgi ve alaka, ilgi ve alakanıza muhtaç derken olduğu gibi aynı anlamları içeriyor iki sözcükte ve biz bunların peş peşe söyleyince söz kalabalığı yapıyoruz az önce de ifade ettiğimiz gibi. Kişisel Türkçesi, şahsi, Arapça kökenli hali. Onur Türkçesi, haysiyet, Arapça kökenli, eş anlamlısı. Ayrıntı ve detay eşleşmesinde, ilke ve prensipte de Fransızcadan aldığımız Batı kökenli söyleyişler var. Bir de Türkçe olup da kullandığın kısaca özetlemek hali var. Aslında özetlemek kısaca anlatmak demek zaten. İçinde evet, bir kısaltma var. Özetin anlamı bu. Farkında olmadan biz ikisini birlikte kullanıyoruz gereksiz yere.
2: Bir de tabii en çok kullanılan ve çoğu zaman da doğru olduğu düşünülen, insanları rahatsız etmeyen bir nüans farkı var. Nüans sözcüğü de Fransızca, nüans söyleyişi de çok müziği hoş bir sözcük ama farkı da eklediğimiz zaman ikisi aynı anlama geliyor, onu önce vurgulayalım. Nüans da zaten ince ayrım, fark demek. Ya nüansı kullanalım ya farkı kullanalım. Nüans da yerleşti dilimize çünkü. İkisinden birini tercih edebiliriz. Teşekkürle şükran kısmı da yine aynı biçimde. teşekkür ederiz demek hatta zor geliyor. Eğer mutlaka yanına bir sözcük getirilecekse etmek fiiliyle kullanılması gereken bir sözcük teşekkür. Ama teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum demeyi tercih ediyor pek çok kişi.
1: Tıpkı önlem ve tedbirin bir arada söylenmesi gibi.
2: Evet.
1: Hepsi birbirimizi doğru anlamamız, doğru ifade etmemiz kendimizi ve sonuçta doğru anlaşmamız için.
2: Yani sağlıklı iletişim için.
0: Konuşuyoruz.

0: Spor'un unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program Spor'un unutulmayanlarına hoş geldiniz. Ahmet Kireççi ve Yaşar Erkan. Olimpiyatlarda madalya kapısını aralayan öncü sporcularımız. 1936 Olimpiyatları Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlendi. Türkiye ikisi kadın, 57'si erkek olmak üzere 59 sporcuyla olimpiyatlara katıldı. Millilerimiz güreş, bisiklet, eskrim, binicilik, futbol, basketbol ve yelken branşlarında mücadele etti. Eskrim takımında yer alan Suat Fetgeri Aşeni ile Halet Çambel olimpiyatlara katılan ilk kadın sporcularımız oldu. 3 kez Balkan şampiyonu olan güreşçimiz Ahmet Kireççi 79 kilo serbest stilde mindere çıktı. Berlin'de bronz madalyaya uzanan Kireççi, Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını kazandıran sporcu unvanını aldı. Balkan şampiyonasında 4 altın madalya kazanan Yaşar Erkan ise Berlin'de 61 kilo Greco-Roman stilde güreşti. Zorlu geçen müsabakalarda güçlü rakipleri eleyip tarihi bir başarıya imza attı. Kazandığı altın madalyayla Türkiye'nin ilk olimpiyat şampiyonu unvanının da sahibi oldu. Türkiye 49 ülkenin katıldığı 1936 Berlin Olimpiyatlarında 19. sırada yer aldı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Salih Yılmaz, mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.

0: Radyo 1.
1: Saat 5.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyaretine ilişkin görüntüleri paylaştı. Gerçekleştirdiğimiz tüm temasların Türk dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, yakın çevremizde yaşanan krizler Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyadaki ekonomik sistemi bozan konulardan birinin de vahşi kapitalizm olduğunu söyledi. En zenginlerin dünyadaki servetin %50'sine sahip olduğunu belirten Kurtulmuş, böylesine bir eşitsizliği hiçbir dönemde görmedik dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyatların enflasyon hedefiyle uyumlu seyrettiğini belirtti. Bütçe disiplinini korumaya devam edeceklerini ifade eden Şimşek, 4 aylık verilere göre bütçe hedefleri ulaşılabilir seviyede dedi. Mehmet Şimşek, yeni bir vergi artışı çalışmasının gündemde olmadığını da kaydetti. Antalya'da CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet davasında karar açıklandı. Manavgat Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara, 45 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına mahkum oldu. Belediyedeki makam odasında rüşvet alınırken suçüstü yapılan belediye başkan yardımcısı Mehmet Emin Tüter hakkında ise 40 yıl 20 ay hapis cezası verildi. Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi su altındaki kirliliği gün yüzüne çıkardı. Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı koordinesinde Antalya'da deniz hep temiz temasıyla dip temizliği yapıldı. Kaleiçi Yat Limanı'nda deniz dibinden çamaşır makinesinden kapıya kadar birçok atık çıkarıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın füze kapasitesini koruduğuna dair haberleri yalanladı, %80'inin yok edildiğini savundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de, Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan belirsizliğe ilişkin Amerikalılara hiç güvenimiz yok dedi. Türkiye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail'e Suriye'de gerilimi tırmandırmayın çağrısı yaptı. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, İsrail'in Suriye'deki askeri faaliyetlerinin bölgesel istikrarını

ziyareti tehdit ettiğini söyledi. Lübnan'la İsrail arasındaki geçici ateşkes bir kez daha uzatıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı ateşkesin 45 gün daha süreceğini açıkladı. 2-3 Haziran tarihlerinde tarafların müzakere için bir araya gelmesi bekleniyor. Filistin'de İsrail zulmü 78 yıl önce başladı. Filistinlilerin hafızasından silinmeyen Nekbe, yani büyük felaketin bugün Gazze'de çok daha ağır ve kanlı tekrarı yaşanıyor. Soykırımcı İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 72 binden fazla Filistinliyi katletti. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde Türk rüzgarları esiyor. 43. Türk Günü yürüyüşü öncesi dünyaca ünlü finans merkezi Wall Street'e bayrak çekme töreni düzenlendi. Şiddetli yağış yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Kuvvetli yağış Sivas, Yozgat, Osmaniye, Amasya ve Kahramanmaraş'ta sele neden oldu. Sel nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı. Ulaşımda aksama yaşandı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray futbol takımı ve taraftarı Rams Park Stadı'nda kutlama yaptı. Futbolcular üstü açık otobüse şehir turuna çıktı. İstanbul sokakları sarı kırmızı renge büründü. İstanbul bir kez daha Etnospor Kültür Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, "Geleneksel sporlarımız kadim kültürümüzün yansıması," dedi. Unutulmaya yüz tutmuş değerlerin gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini söyledi. Haberleri dinlediniz.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan ziyaretine ilişkin görüntüleri paylaştı. Gerçekleştirdiğimiz tüm temasların Türk dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada yakın çevremizde yaşanan krizler, Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyadaki ekonomik sistemi bozan konulardan birinin de vahşi kapitalizm olduğunu söyledi. En zenginlerin dünyadaki servetin %50'sine sahip olduğunu belirten Kurtulmuş, böylesine bir eşitsizliği hiçbir dönemde görmedik dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyatların enflasyon hedefiyle uyumlu seyrettiğini belirtti. Bütçe disiplinini korumaya devam edeceklerini ifade eden Şimşek, 4 aylık verilere göre bütçe hedefleri ulaşılabilir seviyede dedi. Mehmet Şimşek, yeni bir vergi artışı çalışmasının gündemde olmadığını da kaydetti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kurbanlık hayvan arzında herhangi bir problemin olmadığını söyledi. Bakan Yumaklı, büyük şehirlere kurbanlık hayvan sevkiyatlarının devam ettiğini belirtti. Antalya'da CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet davasında karar açıklandı. Manavgat Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara, 45 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına mahkum oldu. Belediyedeki makam odasında rüşvet alırken suçüstü yapılan belediye başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter hakkında ise 40 yıl 20 ay hapis cezası verildi. Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi su altındaki kirliliği gün yüzüne çıkardı. Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı koordinasyonunda Antalya'da Deniz Hep Temiz teması ile dip temizliği yapıldı. Kaleiçi Yat Limanı'nda deniz dibinden çamaşır makinesinden kapıya kadar birçok atık çıkarıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın füze kapasitesini koruduğuna dair haberleri yalanladı. %80'inin yok edildiğini savundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi de Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan belirsizliğe ilişkin Amerikalılara hiç güvenimiz yok dedi. Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail'e Suriye'de gerilimi tırmandırmayın çağrısı yaptı. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, İsrail'in Suriye'deki askeri faaliyetlerinin bölgesel istikrarı tehdit ettiğini söyledi. İsrail'in saldırısı Lübnan'da ateşkese yine gölge düşürdü. ABD Dışişleri Bakanlığı 17 Mayıs'ta süresi dolacak ateşkesin 45 gün daha süreceğini açıkladıktan sonra da İsrail saldırıları sürüyor. Son olarak 3'ü sağlık görevlisi en az 6 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Filistin'de İsrail zulmü 78 yıl önce başladı. Filistinlilerin hafızasından silinmeyen Nekbe, yani büyük felaketin bugün Gazze'de çok daha ağır ve kanlı tekrarı yaşanıyor. Soykırımcı İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 72 binden fazla Filistinliyi katletti. 70. Revizyon Şarkı Yarışması, İsrail'in katılımı nedeniyle tartışma ve boykotların gölgesinde reyting ve sponsorluk kriziyle karşı karşıya. Yarışmaya ilişkin protesto gösterileri devam ediyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Rusya yarışmadan çıkarılırken İsrail'e izin verilmesini eleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde Türk rüzgarları esiyor. 43. Türk Günü yürüyüşü öncesi dünyaca ünlü finans merkezi Wall Street'te bayrak çekme töreni düzenlendi. Şiddetli yağış yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Sivas, Yozgat, Osmaniye, Amasya ve Kahramanmaraş'ta sel meydana geldi. Dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı, ulaşımda aksamalar yaşandı. Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray futbol takımı ve taraftarı Rams Park Stadı'nda kutlama yaptı. Futbolcular üstü açık otobüste şehir turu çıktı. İstanbul sokakları sarı kırmızı renge büründü. İstanbul bir kez daha Etnospor Kültür Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, geleneksel sporlarımız kadim kültürümüzün yansıması dedi. Unutulmaya yüz tutmuş değerleri gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini söyledi. Haberleri dinlediniz.

0: Denizlerimizde hava durumu.
1: Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan, gece saatlerine kadar güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 1 ila 2 metre, görüş iyi. Marmara hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga 50 cm ila 1 metre, yer yer 1,5-5 metre boyunda, görüş iyi. Ege hava durumu parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan öğle saatlerinden itibaren kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6. Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, güney kuzeybatıdan gece saatlerinden itibaren kuzeyi güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde güneyi 6 kuvvetinde, dalga 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş iyi. Akdeniz hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan öğle saatlerinde kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5, gece saatlerine kadar 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan gece saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, gece saatlerine kadar 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, gece saatlerine kadar 1,5 ila 2,5

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bugünkü misafirimiz Sabancı Üniversitesi Diller Okulu öğretim görevlisi Sayın Ekrem Şimşek. Ekrem Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Ekrem Hocam, Allah-u Teala biz sizi farklı milletler halinde yarattık ki birbirinizi tanıyasınız buyuruyor. Mealen yaklaşık Kur'an-ı Kerim'de. Evet, bu önemli bir şey. Fakat milletlerin birbirini tanıması sadece rengine, şekline bakarak olmaz herhalde. Çünkü anlaşma, konuşma, diyalog çok önemli. Bunun için de onun dilini bilmek gerekiyor. Bu bakımdan dil öğrenmenin faydalarını konuşalım sizinle.
2: Evet, öncelikle kendi dilimizden başlamak iyi olur diye düşünüyorum.
1: Elbette, çok doğru.
2: Dilimizi iyi şekilde öğrenmenin, hele bizimki gibi kültürel mirası çok zengin, geniş olan, yani sadece Türkçeden değil birkaç dilin birleşiminden bahsediyoruz.
1: Doğru.
2: Bunlara vakıf olmak. Ama belki de temelinde Rahman suresinin 4. ayetine gitmek gerekiyor. Beyanı öğretti buyuruyor orada Allah.
1: Evet.
2: Beyanda baktığımızda konuşma ve anlamayı içeriyor ki bu karşılaştığımız görmez misiniz, düşünmez misiniz türden müthiş bir mucizeyi biz her gün işte şu anda yaptığımız gibi çok basit, sıradan bir şeymiş gibi yapıyoruz ama bunların bilimin açıklayamadığı mucizevi şeyler olduğunun farkına varmamız gerekiyor.
1: Hocam, affedersiniz sözünüzü kestim ama Rahman suresinde halakal insan ve allemehul beyan, yani yarattı, beyanı öğretti. Çok ardışık şeyler, yani çok anlamlı gerçekten.
2: İşte bu beyan kısmını biraz irdelediğimizde bir kere önce konuşma kısmından başlayalım. Kavramlar, o kavramların getirilmesi, sonra vücuttan işi bitmiş bir havanın dışarıya gönderilmesiyle ortaya çıkan sesler ve karşı tarafta bunun tekrar kodlanması, algılanması,
1: evet,
2: ve buna cevap verilmesi ve bunların milisaniyelerde olması. Hiç yabancı da girmedik bile, kendi dilimizden bahsediyoruz.
1: Evet.
2: Bunlar mucizevi şeyler ve her bir insanın kendi stüdyosu olduğunu da düşünebilirsiniz. Ya, yani
1: evet,
2: sesiniz sadece size ait bir şey. Duyduğunuz
1: çok güzel bir şey söylediniz.
2: Şeyler. Dolayısıyla
1: insanın kendi ton maestri olması adeta. Yani
2: milyarlık stüdyolara sahibimiz evimiz ama kıymetini bilir miyiz?
1: Evet. Çok muhteşem hakikaten.
2: Dolayısıyla dil tanımı itibariyle bunları da içeriyor ve özünde sadece insanlara mahsus bir beceri, bir soyut düşünce var burada.
1: Evet.
2: Bilirsiniz, müzikte de bu soyut kısımlar çok önem kazanır.
1: Elbette, tabii.
2: Matematiği vardır her şeyin, dilin de matematiği vardır. Dolayısıyla kelimelerden bahsetmek gerekir burada. Kelimelerin sayısının fazla olması, insanın dünyasının ne kadar zengin olduğunu gösteren bir alamettir.
1: Evet.
2: Öncelikle kendi dilimizden başlayalım. Bunu iyi öğrenmemiz gerektiğini. Günlük pratiklerimizde, Arapça bizim ana dilimiz değil ama imamın arkasında cemaat olarak dururken okuduğu sureden kelime bazında işte bazılarını seçebilsek, bizim daha anlamlı bir ibadet yaptığımızı belki sağlamlaştırır.
1: Çok önemli bir şey söylediniz. Önce kendi dilinde öğrenmesi bir insanın. Yani dili öğrenmek bir şeyle daha kanıtlanmalı. Pratik yaparak, konuşarak. Ben şöyle bir şey üzerinde kafa yordum. Çok özür dilerim. Sizin uzmanlık alanınız hocam ama neden biz yabancı dili zor öğreniyoruz diye. Çünkü çok konuşmuyoruz. Yani az kelimeyle konuşan bir millet haline geldik. Bir kere kendi dilini konuşmayan bir insanın başka bir dili konuşması mümkün değil. Dolayısıyla bu açığı bir kapatmak icap ediyor sanki diye bir dipnot olarak düştüm sadece.
2: Şüphesiz dediklerinizin hakkaniyet payı var. Fakat dil öğrenme de başka şeyler de devreye giriyor. Motivasyon gibi,
1: Doğru.
2: gerçek hayat durumları gibi. Yoksa biz haftalık programda bütün ilkokul ikinci sınıftan hatta birinci sınıftan başlayarak hani hiç göz ardı edilmeyecek miktarda
1: Evet.
2: ders saati alıyoruz.
1: Doğru.
2: Hazırlık programlarına baktığınızda aslında 1000 ders saati kadar bir ders alan öğrenci akademik seviyede bence de öğrenmeye fırsat bulur. Ama şunu unutmayalım, 1000 ders saati sadece derste olan vakittir. Bunun en az 4-5 katını öğrencinin kendisinin harcaması gerektiğini de hatırdan
1: Doğru,
2: uzak
1: evet.
2: tutmayalım. Böyle bir şeye baktığımızda dil öğrenimi kendi yani bir de şeyi düşünelim. Bir çocuğun anlamlı cümleler üretebilmesi için bir 2 seneye ihtiyaç var. Elbette fiziki gelişim de bunun bir parçasıdır ama anlamlı cümleler haline gelmesi çocuğun söylediklerinin 2 seneyi bulabiliyor. Dolayısıyla dil öğrenmek biraz zahmetli bir süreç. Bu konunun hem bireysel olarak hem de kurumsal olarak eksiklikleri olduğunu söyleyebiliriz. Ancak şunu görüyoruz. Bu gelişen teknolojide gençlerin bilgisayarla olan haşır neşirleri, oyunları vesaire kendileri motive oldukları zaman çok zor kelimeleri bile öğrendiklerini görebiliyorsunuz. Demek ki bu
1: Doğru.
2: yapılabilir bir şey.
1: Elbette.
2: Gayet de mümkün olan bir durum. Bizim bazı şeyleri gözden geçirmemiz gerektiğini söyleyebiliriz. Bir ihtiyaçlarla da
1: Evet.
2: ilgili bir şey. İnsan ihtiyaç duyarsa buna eğilim gösterecektir.
1: Tabii.

0: olabilir diye düşünüyorum.
1: Mesela karşılaştığımız zorluklardan bir tanesi yabancı dil matematik öğretir gibi öğretmemiz sanki. Çok fazla kural öncelikli, yani bir çocuk annesinden gramer öğrenerek doğmaz ve büyümez.
2: Öyle olmuyor. Gerçek hayat işte bu dili kapma ve öğrenme diye ikiye ayırabiliriz şeylerde. Yani kapma kısmı acquisition dediğimiz kelime aslında 2 senelik süreci ifade ediyor bebeklerin. Yani deneyerek, yanılarak, kullanarak öğreniyor. Halbuki derslerde boşluk doldurarak, gramerin belli bir noktasını sadece odaklanarak böyle dil öğrenilmiyor.
1: Doğru.
2: Gerçek hayatta karşılığı olmuyor maalesef.
1: Doğru. Şimdi iletişim açısından da bakabilir miyiz acaba?
2: Mutlaka bakarız
1: Dil
2: çünkü bunun
1: öğrenmeye.
2: gerçek hayatta o kadar anlamı var ki Peygamberimizin hayatına gittiğimizde de mesela sahabelerden birinin İbranice'yi
1: İbranice.
2: öğrenmesini de teşvik ediyor. Ben güvenemiyorum onların yazdıklarına çünkü diyor. Benim de kendi tecrübelerimde mesela iş adamlarından duyduğum o pazarlığı ben yapabilseydim cümlesini çok sık duymuşumdur. Her ne kadar teknoloji ilerlese de çevirilerin mümkün olması göz önünde bulundurulsa bile insani dokunuş her zaman iletişimde yeri var. Yabancı dilde bu anlamda önem kazanıyor.
1: Bir müzik arası verelim müsaade ederseniz. Bir türkü dinleyelim. Bir Elazığ türküsü. Adile Kurt Karatepe seslendiriyor. Hüseyinlik'ten çıktım seher yoluna. Buyurunuz.

0: Ekrem Hocam, dil öğrenirken bir şey çok önemli. Mesela Türkiye'de çalıştığımız yabancı dil kitapları, ister Fransızca ister İngilizce ne olursa olsun, size İngilizlerin, Amerikalıların günlük yaşama biçimini de öğretiyor. Hatta aradaki farkları da görüyorsunuz. Amerikan İngilizcesi, İngiliz İngilizcesi, Avustralya İngilizcesi gibi bir şey daha veriyor insana. Bunun tehlikeli tarafları yok mu? Mesela şöyle eleştiriliyor. İşte emperyalist güçler kendi yaşama biçimlerini dilleri üzerinden transfer ediyorlar gibi.
1: Bu mümkün, böyle bir tehlikeyi görmek mümkün ama konuşmamızın başında bahsettiğimiz kişi kendi diline yeterince hakimse bence bu problem olmaktan öteye gider. Yani daha
0: Doğru.
1: hiç problem bile sayılmaz.
0: Doğru.
1: Fakat olumlu taraflarına bakacak olursak dille birlikte siz kültürü de öğrenirsiniz. Örneğin Almanca'da akşam ekmeği diye bir şey kullanılır. Yani bu o milletin akşam yemeğine çok fazla önem vermediğini, geçiştirdiğini görürsünüz. Bizdeki delikanlı kelimesini başka bir dile zor tercüme edersiniz.
0: Tabii,
1: Yani
0: tabii, tabii.
1: kelimelerle birlikte kültür geçer. Bu kaçınılmaz bir şeydir.
0: Doğru.
1: Olumsuz bir şey aramak mümkün. Bu şey yapılabilir ama kişi eğer kendinden eminse, şöyle bir faydası da var yabancı dil öğrenmenin. Karşılaştırma yaparak kendi dilinizin zenginliklerine de vakıf oluyorsunuz.
0: Elbette.
1: Böyle bir imkan da tanıyor size. Ve belki görmediğiniz, sizin hayatınızda eksik olan şeyleri tamamlamanıza yer veriyor. İlgi alanınız ya da çalışma alanınız neyse onunla ilgili belki daha fazla kaynak bulabiliyorsunuz.

0: biliyorsunuz. Kendi dilinizde bunlar eksik olabilir. Ve belki ne bileyim bunu duymuştum yani çok romantik gelmişti ama yani sırf Puşkin'i anlayabilmek için Rusça öğrenenler olduğu söylenir.
1: Tabii ki.
0: Yani o dilden siz bir şiiri ne kadar iyi çevirebilirsiniz başka bir dile? Bazı şeyler eksik kalabilir büyük ihtimal.
1: Bir de başkasının çevirisine güvenmeyebilirsiniz. Bu çok normal bir şey
0: Bu da
1: yani.
0: mümkün. Yani dolayısıyla sadece kelimeler değil, duygular, yaşayışlar bunların hepsi aktarılıyor ve büyük bir zenginliktir.
1: Yok yok haklısınız. Bunu aslında çok fazla takmamak icap ediyor. Ben şöyle bir şey de duymuştum. Yani dil öğrenmenin faydalarından bir tanesi. Bir doktor arkadaşım söylemişti. Alzheimer'ı geciktirdiğine dair.
0: Bu hiç akıllardan uzak tutmamız gereken bir mesele. Çünkü beyin bu işe dahil
1: Evet.
0: oluyor. Ne kadar fazla alan aktive olursa benim alanım değil bu ama yani bunun olumlu etkisinin olabileceğini düşünebiliriz.
1: Evet, öyle bir şey var.
0: Dolayısıyla dil başlı başına bir iletişim unsuru. Buna vücut dili de dahil olmak
1: Tabii,
0: üzere.
1: tabii.
0: Çünkü hareketler, jestler bunlar hepsi öğrendiğiniz dilin içerisinde vardır. Belki kendi öğrendiğimiz dilin, İstanbul Türkçesinin mesela farklı versiyonlarını Anadolu'nun başka yerlerine gittiğimizde belki yanlış anlaşıldığını, belki kelimelerin değiştiğini görüyoruz.
1: Evet, doğru.
0: Dolayısıyla sadece yabancı dil değil, kendi dilinizin de bölgelere göre farklılık arz ettiğini görüyorsunuz. Bunların hepsi zenginliktir yani.
1: Evet, çok haklısınız. Mesela o kültür emperyalizmi mevzu bana çok önemli gelmemeye başladı. Çünkü mesela İngilizceyi ya da Fransızcayı öğrenirken bir Fransızın günlük yaşamından da şeyler öğrenmeniz, söz gelimi Paris'e gittiğinizde bir Fransızla nasıl oturup kalkacağınızı, nasıl selamlaşacağınızı bilmeniz demektir. Bu da güzel bir kazanım.
0: Doğru.
1: Yedekleyin. Yani bunu Türkiye'de gidip efendim Konya'nın bir köyünde göstermeyin tabii ama Paris'e giderseniz orada gösterin. Orası için lazım.
0: İncelikler açısından biz hiç geride değiliz. Öğreteceğimiz çok şey var başka insanlara.
1: Tabii.
0: Belki bu anlamda Türkçenin çok daha iyi yerlerde olması gerektiğini düşünüyoruz. Baktığımız zaman Fransızların, İngilizlerin hegemonyası altındaki yerlerde halen günümüzde
1: Evet.
0: Kuzey Afrika'nın neredeyse tamamında
1: Evet.
0: Fransızca'nın etkin
1: Evet.
0: olduğunu, hatta Cezayir deneyimde görmüştüm. Standart Arapça konuşanlar Cezayirlilerle çok zor anlaşıyor. Fransızca o kadar sinmiş ki içlerine böyle bir durum var. Keza İngilizler öyle Sri Lanka'ya gittiklerinde ilk yaptıkları şey dili, resmi dili
1: Evet,
0: İngilizce'ye
1: evet.
0: çevirmek olmuş. Biz bunu yapmamışız.
1: Tabii bunun dışında dil öğrenmek oldukça faydalı bir şey diyelim. Çok teşekkür ediyorum Ekrem Hocam. Çok sağ olasın. Efendim Ekrem Şimşek Beyefendi ile yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın hayrı.
3: Günaydın Türkiye.
4: İyi sabahlar değerli dinleyiciler. Günaydın Türkiye ile huzurlarınızdayız. TRT Antalya Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz siz sevgili dinleyenlerimize. Programı prodüktör Emre Altınışık ve Serkan Ersöz birlikte hazırladı. Ses kayıtta Özgür Gül var. Sunan ben Rıza Okur. Yaklaşık bir saatlik birlikteliğimizde bize eşlik edecek bütün dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyor. Gününüzün güzel, hafta sonunuzun keyifli geçmesi dileğiyle başlıyoruz yayınımıza. Programımızın ayrıntılarına geçmeden önce geçmişi geleceğe bağlayan türkülerimizden bir örneğe yer verelim. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Çopur Ahmet'ten alınan Konya türküsünde Serpil Kaya'yı dinliyoruz. Gitme bülbül, gitme, bahar erişti.

Programımızın ayrıntılarını paylaşalım şimdi. İlk konuğumuz Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü'nden Ziraat Mühendisi Selma Coşkun olacak. Kendisiyle arıcılık ve arıcılığa yeni başlayanlar neler yapmalı konusu üzerine konuşacağız. Ardından Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Mahmut Şevket Esendal'ın edebi kişiliği hakkında bilgi vereceğiz. Programımızın ilerleyen bölümünde Batı Akdeniz Çölyak Derneği Başkanı Sülbiye Şahinler'le çölyak hastalığı üzerine yaptığımız söyleşi yer alacak. Şimdi Erol Köker'i Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Selahattin Mazlumoğlu'dan alınan Diyarbakır türküsünde dinleyelim. Bir ceket isterem kolu dar ola, bir çubuğu yeşil biri al ola.

0: Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü'nden Ziraat Mühendisi Selma Coşkun'la arıcılık ve arıcılığa yeni başlayanlar neler yapmalı konusu üzerine konuştuk sevgili dinleyenler. Arkadaşımız Serkan Ersöz'ün yaptığı söyleşiyi hep birlikte dinleyelim.
1: Değerli dinleyenler, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü'nden Ziraat Mühendisi Selma Coşkun'la birlikteyiz. Kendisiyle arıcılığı ve arıcılığa yeni başlayanlar için neler yapılması gerekenleri konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk.
1: Arı ve arıcılık deyip siz devam edin, buyurun.
2: Arıcılık deyince aklımıza ilk bal geliyor. Ürünleri de çok kıymetli. Tozlaşmaya yaptığı katkıdan dolayı bitkisel üretim içinde çok kıymetli arı varlığımız. Ülkemiz arıcılık açısından çok şanslı bir ülke diyeyim size. Ekolojik yapısı, coğrafik yapısı, flora çeşitliliği. Dünya ballı bitkilerin %75'i ülkemizde bulunuyor. Akdeniz'den, sahil kesiminden, yaylalara doğru baharda başlayan gezginci arıcılık hareketimiz var. Kışın da yaylalardan sahile doğru bir hareketimiz var. Arıcılarımız çiçek neredeyse, bal neredeyse, nektar neredeyse ona göre hareket yapıyorlar. Arıcılığa ilk başlayacak olan kişilerin şuna dikkat etmesi gerekiyor. İlk başlangıçta işi bilmedikleri için 3-5 kovanla başlamalarını öneriyoruz biz. 3 tane kovanı arı alsınlar veyahut da arı satın aldıkları zaman aynı ölçülerde kovan satın alsınlar. Çerçeve ölçüleri çünkü kovanlara uymadığı zaman sorun oluyor üretimde. Bir sezonu bir arıcının yanında geçirip ikinci sezonu yine de danışarak arıcılık yaparlarsa, hatta bizim ilçe tarım ve orman müdürlüklerimizden gerekli teknik bilgiyi alarak, gerekli eğitimleri alarak başlarlarsa çok daha iyi olur.
1: Kullanılan araç gereçlerden de söz eder misiniz?
2: Tabii ki. İlk aşamada ilk alacağı şey kendini korumak için maske alması gerekiyor. El demiri, körük, bu tür malzemeleri öncelikle hazır etmesi gerekiyor arıcının, başlayanların.
1: Peki o malzemeler ne işe yarıyor? Bunları da söyler misiniz?
2: Körük arıları sakinleştirmeye yarıyor. Kovanı açmadan önce bir miktar duman verdiğiniz zaman kovanlara, onlar şu algıyı hissediyorlar. Yangın var. Biz karnımızı doyuralım. Neslimizi devam ettireceğiz ya. Yani

0: yangından dolayı kaçalım, birbirimizi koruyalım şeklinde bir algı oluşuyor ve duman sayesinde arıyı sakinleştirmiş oluyoruz. Maske giydiğimiz zaman da arılar yüzyıllardır var, evcilleştirilemeyen canlılar biliyoruz. Sahibi de olsa bu benim sahibim deyip sokmamazlık yapmıyor. Stres yaratmamak için maske giyiyoruz. Hem kendimizi koruma açısından hem de arı açısından. Stres olduğu zaman aşırı stres arılarda da tabii insan vücudu gibi direnci azalıyor.
1: Kovanları aldık, araç gereçleri aldık. Artık bir yere kurmak zorundayız.
0: Evet.
1: Bunu kurarken dikkat edeceğimiz unsurlar nelerdir?
0: Kovanları koyacağımız yerler tabii ki ilçe tarım ve orman müdürlükleri tarafından uygun konaklama noktalarında olmalı. Bunu biz sabit arıcılar için de öyle söylüyoruz. Sabit arıcılar için de aynı şekilde, gezginci arıcılar için de aynı şekilde. Alanların özelliğine gelecek olursak, insan ve hayvandan uzak, nektar ve polenin çok yakınında arılıklar olmalı. Bu arılıklar rüzgardan, yağmurdan ve çamurdan korunaklı bir yerde, hatta kovanların altına 25-30 santimlik bir sehpalar şeklinde yerleştirilirse yerden gelebilecek zararlardan ve nemden de korunmuş olur. Kovanların yönü açısından güney, güneydoğu yönüne baktığı zaman arılar ilk gün ışığında erkenden çalışmaya başlar. Bunlara dikkat edersek, hakim rüzgarlara ters olacak kovan giriş delikleri. Dikkat edersek iyi olur.
1: Peki bu kovanların bakımı, değişimi, bunların bir süresi var mı?
0: Kovanlar şöyle, her dönem arıcının kovanları tamir edip bakım yapıp yenilemesi gerekiyor. Arıcılık sezonunu sonbahar sezonu diye, başlangıcımız sonbahar sezonudur. Aslında bal hasadı dediğimiz zaman sezonu kapatırız ve bizim yeni sezonumuz başlar sonbaharda. Sonbahar bizim arıcılığın sezon başlangıcıdır. İlkbahar gibi gelir ama aslında sonbahardır. Balı hasat ederiz. Ondan sonra sonbahar çalışmalarına başlarız hemen. Önemli olan kışa genç ana arı ile girmek, genç işçi arı ile girmek, hastalık ve zararlardan korunmuş olarak kışa girmek ve kuvvetli kışa girmesini sağlamak istiyoruz biz sonbaharda. Çünkü bahara az kayıpla çıksın arımız. Sonbaharda bunun için bir takım çalışmalar var. Kovanların tamir edilip kışa hazırlanması, arının hareketine göre, örneğin eğer arımız kuvvetli ise çerçeve takviyesi yaparız. Arı çekildiyse onun hareketine istinaden kışa girerken biraz daha sıkıştırıp ısınma, kovanın ısınma alanını daraltırız. Besleme yaparız. Ana arıyı sonbaharda yumurtlamaya teşvik ederiz. Hızlı bir şekilde yumurtlasın ki kışa genç ana arı ile girilsin. Kovanlarımız herhangi bir sebeple kraliçesi yaşlıysa, herhangi bir sebeple anası kraliçesini kaybettiyse diğer zayıf kraliçeli ana arılı kovanlarla birleştirme yaparak yine kuvvetlendirebiliriz. İlkbahar ve sonbaharda varroa zararlısı var. Erken ilkbaharda ve geç sonbahardadır bunun ilaçlama dönemi. Asla balımız varken kovanın içerisinde ilaçlama yapmıyoruz. Erken ilkbaharda, geç sonbaharda kapalı yavru dönemine geçmeden yavrularımız öncelikle biyolojik ve teknik mücadeleyi tercih edip daha sonra kimyasal mücadeleyle varroa mücadelesini yapmamız gerekiyor. Çünkü bu zararlı kışı yine kovanda geçiriyor arı gibi. İlkbaharda arı ne zaman yavru faaliyetine başladı? O da faaliyete başlıyor. Yavrunun gözü ana arı yumurtayı bıraktıktan sonra kapanmadan önce içeri girip kapalı dönemi aynı arı gibi orada geçiriyor ama bir tane varroa girerse 6-7 tane varroa çıkıyor bir gözden. Artışı müthiş derecede, zararı müthiş derecede. Arıların kanını emerek besleniyor. Sakat arılar dünyaya geliyor. İş göremez arılar dünyaya geliyor. Bu bir arıcılık için zarar. Zaten kanatsız ya da bacağı eksik, bir organı eksik arı gördüğümüz zaman kovanda varroa aşırı zararda demektir. Bu varroadan dolayı aşırı zarar görmüş. Bu kovandan verim alamayız. Biz bunun için ilaçlama dönemlerini iyi takip etmeliyiz. Bakanlığımızdan ruhsatlı, varroa üzerine ruhsatlı ilaçları kullanmamız gerekiyor. Uygun dozda, uygun zamanda. Biyoteknik, biyolojik mücadeleler var. Örneğin ilkbaharda oluşan erkek arı gözlerini kesip atarsak, buranın içerisinde genelde varroa erkek arı gözlerini tercih eder. Biz teknik olarak varroa ile mücadele yapmış oluruz. Yani ilk kovanda arı yavrusuyla çıkacak bir varroayı etkisiz hale getirmiş oluruz. Bunun da çok büyük faydaları var. Pudra şekeriyle mücadelemiz var. Arıların üzerine temizlenme içgüdüsüyle yine sırtında olan paraziti düşürebilirler. Yani arıcılarımızın uygun zamanda, uygun dozda ve uygun ilaçlarla mücadelesini yapması gerekiyor ilkbahar ve sonbahar.

0: Tabii bu taşınacak bile olsa, çünkü 3-4 yer gezen arıcılar var. Bal
1: Evet.
0: için önemli bunlar. Bunları yaparken peki taşınırken nelere dikkat etmeleri lazım arıcıların ve orada da bakımlarına devam edilmeli mi?
1: Tabii ki taşınırken şu anda mesela arıcılarımız bekliyorlar. Havalar ısındığı zaman Mayıs 15'ten sonra bizde arı hareketi başlar. Haziran'da arımız kalmaz. Sabit arıcıların dışında arıcıların hepsi yaylaya gider. Bu taşınma sırasında da öncelikle ilçe tarım ve orman müdürlüklerinden resmi belgelerini alması gerekiyor. Buna çok dikkat etmeleri lazım. İl dışı hareketlerde veteriner sağlık raporu ve vize belgeleri, il içi hareketlerde işletme tescil belgesiyle hareket etmeleri gerekiyor ve konaklama izin belgelerini almaları gerekiyor. Eğer konaklama izin belgeleri eksik olan arıcılarımız varsa hareketine maalesef izin veremiyoruz. Hareketi gerçekleşemiyor. Bizim kayıt sistemlerimiz üzerinden de gerçekleşemiyor.
0: Kayıt sisteminden de söz edelim ve bu kayıt sisteminin öneminden de söz edelim lütfen.
1: Bizim hayvancılık kayıt sistemi içerisinde bir işletmelerin kaydettiğimiz kayıt sistemimiz var. Bir de arı kayıt sistemimiz var. Arı hareketlerinin tümünü destekleme işlemlerimizi bu sistemler üzerinden takip ediyoruz. 2026 yılında biz arı konaklama noktalarının sayısallaştırılması projesi kapsamında arıcılarımızın tüm arılıklarını arı kayıt sistemine harita üzerinden giriş yaptık. Arıcılarımız bu konaklama noktalarından konaklama noktasına hareket edecekler. Ancak bu yıl için gidecekleri noktayı tarım ilçe müdürlüklerinden önceden belirlemeleri gerekiyor. Daha sonra hareket etmeleri gerekiyor arıcıların.
0: Diyelim ki belgelerin birini almayı unuttular ya da birkaçını almayı unuttular ya da bu sayısallaştırma sisteminde haber vermeyi unuttular. Bunun bir müeyyidesi var mı?
1: Örneğin bizim sayısallaştırılma sistemimizden haberi yok, hareket etti, gitti. İlgili ilçe tarım müdürlüğü arıcıyı kontrol eder. Uygunsa yeri arı kayıt sistemimize kaydedebiliriz ama uygun değilse başka bir yere kaldırması için ona süre veririz.
0: Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için.
1: Rica ederim.
0: Değerli dinleyenler, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü'nden Ziraat Mühendisi Selma Coşkun'la birlikteydik. Kendisiyle arıcılık ve yeni başlayanların dikkat etmesi gerekenler üzerine sohbet ettik.

Bir sevda geldi başıma. Mehsem Özşimşir, güftesi ve bestesi Arif Sami Toker'e ait olan Acem Kürdi makamındaki bir eserle bizimleydi. Günaydın Türkiye, yine Acem Kürdi bir eserle devam ediyor. Bestesi Muallim İsmail Hakkı Bey'e ait olan eseri Mehmet Özkaya'dan dinliyoruz. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü, o gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni.

1883'te Çorlu'da doğan Mahmut Şevket Esendal'ın çocukluğu maddi sıkıntılar içinde geçti. Bu yüzden düzenli bir eğitim göremedi ve daha çok kendi kendini yetiştirdi. Bir süre çiftçilikle uğraştıktan sonra Reji Muhafaza Müdürlüğü'nde çalıştı. Esnaf Odaları Mümessilliği ve Anadolu Vilayetleri Müfettişliği görevlerinde bulundu. Milli mücadeleye katıldı. Bakü, Tahran, Kabil elçiliklerinde bulundu. Elazığ ve Bilecik milletvekilliği yaptı. 1908 yılında Tanin gazetesinde yayınlanan Veysel Çavuş adlı hikayesiyle edebiyat alanına girdi. Daha sonra Çığır, Meslek, Vakit, Ulus gazeteleri ve Halka Doğru, Ülkü, İstanbul Kültür, Hayat, Hisar, Türk Dili dergilerinde öyküler yazdı. Rusça, Farsça ve Fransızca bilen Esendal, 1945 yılından itibaren siyasi hayatına son verdi ve sadece edebiyata yöneldi. Dergi ve gazetelerde yazıları yayınlandı ve eserleriyle ödüller kazandı. Türk hikayeciliğinde çığır açan ve birçok yazarı etkileyen Esendal, ilk öykülerinde Mopasan tarzı dediğimiz sağlam konulu, tasvirli, tahlilli bir anlayış benimsemiş, daha sonra ise Çehov tarzı olarak adlandırılan hayatın bir parçasının konu edinildiği durum öykülerine kaleme almıştır. Esendal, hayatı olduğu gibi yansıtan, edebiyatsız edebiyat yapan, konuşur gibi son derece sade bir dille yazan, anlattığı her şeye iyimserlikle yaklaşan bir hikayecidir. Hikayelerinde anlattığı kişiler hep bizdendir. Esnaf, köylü, aylak, ev kadını, cahil, aydın, mektepli, çırak, üst sosyete, alt tabaka insanlar. Hepsi onun hikayelerinin kahramanlarıdır. Her gün gördüğümüz, ilgi göstermediğimiz kişileri ayrıntılara inmeden, ilgi çekici bir canlılıkla ve birkaç satır içinde canlandırıverir. Her zaman umutlu olan sanatçı, ben insanlara yaşamak için ümit ve neşe veren yazılardan hoşlanırım der. Onun bu sevecen yapısı, mizacından kaynaklanmaktadır. Yer yer yergi ve mizah yapmak da sanatının bir parçasıdır. Memduh Şevket Esendal, hikaye ve romanlarında genellikle İstanbul'u, özellikle Aksaray semtinden yoksul çevreleri, çeşitli kasabaları, konakları ve köyleri anlatmıştır. Anlattığı bu yerlerdeki kişilerin birkaç saatlik serüvenini ortaya koyar, sonu ve başı belli olaylardan kaçınıp entrikalı bir öykü kurgulamaz, olaydan daha çok olayın iç yüzünün peşinde koşar. Esendal, Türk edebiyatında Çehov tarzı öykücülüğün ilk temsilcisidir. Kişilerin günlük yaşamda dikkat çekmeyen yönlerini anlattığı öyküleriyle tanınır. Yazarın son derece güçlü bir gözlem yeteneği vardır. Kendi ifadesiyle topluma ayna tutan bir sanatçıdır. Toplumun aksayan yanlarını, insanların psikolojik sorunlarını, ruhsal durumlarını ele almış, öyküyü gereksiz süslemelerden kurtarmıştır. Dili konuşma dilidir. Yapıtlarında sıradan insanların gündelik yaşamlarını anlatmıştır. Hayatı ve olayları nesnel bir şekilde yansıtmıştır. Modern Türk öykücülüğünün önemli isimlerinden durum öyküsünün ilk temsilcisi olan Mahmut Şevket Esendal, 16 Mayıs 1952'de Ankara'da yaşamını yitirmiştir.

0: Değerli dinleyenler, bugün Uluslararası Çölyak Günü. Günün önemini ve çölyak hastalığını Batı Akdeniz Çölyak Derneği Başkanı Sülbiye Şahinler'le konuştuk. Şimdi bu söyleşiyi hep birlikte dinleyelim. Sayın dinleyiciler, bugün Uluslararası Çölyak Günü. Günün anlam ve önemini çölyak hastalığını ve yapılan çalışmaları Batı Akdeniz Çölyak Derneği Başkanı Sülbiye Şahinler'de konuşacağız. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi tabii çölyak hastalığını bilmeyen, tanımayan olabilir. Toplumda da önemli bir nokta aslında. Şimdi çölyak hastalığı nedir? Nasıl teşhis edilir? Neye bakmaya ihtiyaç var? Onu bir duyalım sizden. Sonra gluten, glutensiz bütün bunlara bakacağız, besin maddelerindeki duruma.
1: Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bugün Uluslararası Çölyak Günü Sağlık Bakanlığı tarafından 16 Mayıs olarak belirlendi. Ben de Türkiye'deki 166-167 bin çölyaklı adına bu programa davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Çölyak, buğday, arpa, çavdar ve yulaf tahıllarında bulunan gluten adlı proteinin ince bağırsaklarda meydana getirdiği hasar sonucu emilim bozukluğuna neden olan bir hastalık, sindirim sistemi hastalığı. Çölyak hastalığı bebeklerin 6 aylıktan sonra ek gıdaya başlamasıyla birlikte glutenle tanışıyor insanoğlu ve genetik altyapısında çölyak hastalığını barındıran kişiler, bebekler de artık gluten onların ince bağırsaklarının yapılarının bozulmasına neden oluyor. Çünkü çölyak hastalarında gluten alınmaması gerekiyor. Çölyak hastalığının da tanı aldıktan sonraki tek tedavi şekli yaşam boyu glutensiz beslenmek.
0: Dolayısıyla glutensiz beslenmek onların daha rahat bir yaşam sürmesine sebep oluyor. Gluten aldıkları zaman neyle karşılaşıyorlar? Diyelim ki teşhis gecikti. Bu tür beslenme devam etti. Kişide nasıl değişimler oluyor? Ne yaşıyorlar?
1: Evet. Çocuklarda daha tipik bir özellikler görülüyor. Özellikle karın ağrısı, karın şişliği, büyüme yavaşlığı, boy kısalması, kilo alamaması, ciltte kabarıklıklar, kızarıklıklar, kaşıntılar, geçmeyen, demir eksikliğine bağlı olarak kansızlık, huysuzluk, mızmızlık hali ve ishal atakları. Çocuklarda bunlar çölde.

0: Çölyak hastalığının tipik belirtileri. Ama çölyak hastalığı sadece bebeklik ve çocukluk döneminde değil, yaşamın herhangi bir döneminde, orta yaşta, ileri yaşta da ortaya çıkabilen bir hastalık. Bu nedenle yetişkinlerde klinik bulgular çok daha çeşitli. Çünkü emilim bozukluğuna neden olduğu için, ince bağırsaklar yapısı bozulduğu için gluten aldıkça emilim gerçekleşmiyor. Buna bağlı olarak da vücudumuzdaki bütün sistemleri etkileyebiliyor. Çok genç yaşta kemik erimesi yaşayanlar, eklem ağrıları yaşayanlar, tiroid sorunu yaşayanlar, karaciğer sorunu yaşayanlara, yani sadece sindirim sistemiyle değil, diğer sistemleri de olumsuz etkilediği için klinik bulguları çok çeşitli. O nedenle de tanı alması da çok zor bir hastalık.
1: Başka hastalıklarla karıştırılıyor
0: çok,
1: mu?
0: Çok, evet, evet.
1: Dolayısıyla o tanı almak burada bir zorluk yaratıyor.
0: Evet, literatürde de zaten bir çölyak hastasının ortalama 5 ile 7 yıl arasında tanı alabildiğini. Yani hemen ilk şikayette çölyak akla gelmiyor. Çünkü bulgular yanıltabiliyor.
1: Evet. Peki şimdi o 5 ile 7 yıl dediniz tanı alabilmesi bir hastanın. Bu 5 ile 7 yıl sürecinde geriye dönüşsüz bir durum söz konusu oluyor mu hasta için?
0: Tabii ki hasta gluten aldığı sürece hasta. Bütün bu bahsettiğimiz klinik bulguları kimi daha hafif düzeyde, kimi daha yoğun bir şekilde yaşıyor. Ta ki uzman doktor, gastroenterolog tarafından önce serolojik kan testleri yapılıyor. Bu testler pozitif çıktığında ön tanıya bağlı olarak ince bağırsak endoskopisi yapılıyor. Bu endoskopi sonucundaki biyopsi sonucunda da çölyak olup olmadığına kesin karar veriliyor. Tanı aldıktan sonra glutensiz beslenmeniz gerektiği söyleniyor. Glutensiz beslenmeye başladıktan sonra da 3-6 aydan sonra iyileşme hali hızla görülüyor.
1: Yani ekstra bir ilaç kullanmaksızın beslenme şekli değişince hasta 3 ila 6 ay içerisinde normal bir yaşama kavuşabiliyor.
0: Kavuşabiliyor.
1: Ağrılardan evet. Kurtuluyor. Belki evet. İş yerinde, okulunda çok daha başarılı hale gelebiliyor.
0: Kesinlikle.
1: Rahat bir yaşam sürüyor.
0: Kesinlikle.
1: Düşünsenize 6 aydan sonra ilk besinini almaya başlamış çocuk. Şimdi anne baba ya da doktor belki o çölyak hastası mı acaba benim çocuğum ya da benim hastam sorusunu sormakta biraz gecikiyor galiba.
0: Evet.
1: O akla en son gelen hastalıklardan evet. birisi. Peki bu ilerleyen yaşlarda ortaya çıkması genetik bir durum olmadığına mı işaret ediyor?
0: Hayır, genetik durum
1: var. Hepsinde var.
0: Var ama glutenli beslenmemiz gerekiyor ki çölyak hastalığı aktif olsun, ortaya çıksın bu şekilde.
1: Aklımda yanlış kalmadıysa 130 bin civarında hasta var galiba.
0: 167 bin. 2025 yılı sonu Sağlık Bakanlığı verilerine göre.
1: Evet, 167 bin hasta var. Tabii teşhis konulmamış olanlar da olabilir bu 167
0: evet,
1: binin dışında.
0: Evet, bu da literatürde şunu söylüyorlar. Tanı alan çölyaklı sayısı henüz tanı almayan çölyaklı sayısının %10'u. Aslında toplumda çölyak hastası olduğu halde henüz tanı almamış birçok bireyin olduğu da söyleniyor.
1: Yani bu yaklaşık 1 milyona tekabül ediyor
0: olabilir.
1: Evet,
0: çünkü
1: olabilir.
0: Her 100 kişide bir görülebilen bir hastalık. Ve dünyadaki genetik hastalıkların en sık görüldüğü hastalık da yine çölyak.
1: Ortada bir tedavi var, o da sadece beslenmeyle.
0: Beslenme, evet.
1: Teşhisi koyduk. Yer Türkiye. Glutensiz ürünlere ulaşmak hasta için zor mu, kolay mı?
0: Kolay diyemeyeceğim, zor. Şöyle ki 25 yıl önce biz çocuğuma çölyak tanısı konulduğunda tanıştık glutensiz diyetle. Ve Türkiye'nin beslenme şeklini düşündüğümüzde bizim sofralarımız hep hamur işiyle doludur.
1: Evet.
0: Böyle bir toplumda glutensiz beslenmek tabii ki zorluyor. Bundan önce ben şunu söylemek istiyorum. Bir çölyak hastasına çölyak tanısı konulduğu zaman sadece hastanın hastalığıyla ilgilenmesi yetmiyor. Öncelikle birinci derece yakınlarının da bir çölyak hastası kadar konuyu öğrenip, bilip onun hayatını kolaylaştırması gerekiyor. Bu birinci koşul.
1: Şimdi ben de tam da size şunu soracaktım. Şimdi 25 yıl önce çocuğunuza böyle bir teşhis konuldu. Mesela evdeki yaşam şekli nasıl değişti? Mutfak nasıl değişti?
0: Mutfak tabii ki.
1: Siz de mi glutensiz beslenmeye başladınız?
0: Şöyle söyleyeyim. Biz de glutensiz beslendik tabii ki. Artık evimize makarna girmedi. Çünkü o yıllarda glutensiz makarnamız yoktu. Glutensiz un yoktu piyasada. Glutensiz bisküvi yoktu. Doğal olarak bizim evde de bunların hiçbiri girmedi. Ama bunları temin

0: edebildiğimiz zamanda çok yüksek fiyatlar ödüyorduk. Hala da ödüyoruz. Hala da glutensiz ürünler normal diğer ürünlerin 5-10 katı pahalı. Şu anda Türkiye'de 1 kilo glutensiz unun ortalama 200 lira kilosu. Bu da tabii ki zorluyor. Mutfakta tabii ki değişiklik yapmamız gerekiyor. Öncelikle onun o yalnızlığını hissettirmemek için bütün aile ona destek olmamız gerekiyor. Ve çölyaklar zaten kendi ev ortamlarında ve aile ortamlarında daha rahatlar. Ama 25 yıl geçti. Bugün hala çölyaklılar aynı sorunu yaşıyorlar. Evlerinin dışına çıktığı zaman, okula gittiklerinde, hastanede yattıklarında, tatile gittiklerinde, iş yerinde çalıştıklarında,
1: Ya da arkadaşlar bir araya
0: bir araya
1: geldiğinde.
0: geldiklerinde henüz akredite olmuş, bu konuda eğitim almış, denetlenebilir işletmeler hala yeterli değil.
1: Var ama
0: Belki de
1: yeterli değil.
0: varsa da
1: Evet.
0: bir elin parmakları kadar. Bizim amacımız çölyaklıların bu ihtiyaçlarını ve sadece çölyaklar da değil, tıbben özel beslenmek zorunda kalan, gıda alerjisi olanlar, fenol ketonuri olanlar, bütün çölyaklılar, bütün bunların taleplerini karşılayabilecek yerlerin mutlaka açılması, bunların bir anne evladı için çok özenerek, öğrenerek yapıyor bunu. Bir anne titizliğinde eğitimini almış, kontrollü yapıldığından emin olduğumuz, denetlendiğinden emin olduğumuz yerlerde bu çocuklarımızın da beslenmelerinin olmasını arzu ediyoruz. Bunun için dernekler yıllardır çalışıyor. Hatta derneklerden önce yıllardır, belki 2000'lerden önce çölyak tanısı almış, çok zorluklar yaşamış her bir çölyaklı ve ailesi zaten her konuşmada, her mekanda, her sofrada, her yerde çölyak ve glutensiz beslenmeyi anlatıyor.
1: Çok dikkat edilmesi gereken bir durum.
0: Çok.
1: Hastanın yaşam standardını
0: Evet.
1: yükseltmemeyle ilgili bir
0: Evet, evet.
1: noktadayız
0: Biraz
1: aslında.
0: önce dediniz, eğer tedavi edilmezse ya
1: Evet.
0: da tanı konuldu ama diyete uymuyor.
1: Uymuyor, evet.
0: Çok vahim tablolarla ölüme kadar gidebilen ihtimaller de var. Ama beraberinde düşünün, iş yerindesiniz, depresif haldesiniz, ağrılarınız var. Ne derece sağlıklı topluma fayda sağlayabilirsiniz?
1: Evet,
0: Sürekli
1: bir de
0: bir
1: okulda öğrencisiniz.
0: okulda
1: Tabii.
0: öğrencisiniz. Yani sağlıklı bir topluma dahil olabilmesi için çölyaklıların bu diyeti mutlaka ve mutlaka çok dikkatli yapması gerekiyor. Evet, demesi kolay ama uygulama aşamasında ekonomik zorluklar yaşadıklarını biliyoruz. Seçenek bulamadıklarını biliyoruz. Okullarda bu konuda idarelerin
1: Yeterli bilgiye sahip
0: yeterli bilgiye
1: olmadığını.
0: sahip olmadığını, yeterli ekipmanı hazırlamadıklarını görüyoruz. İnanın, çocuğu çölyak olduğu için işinden ayrılan anneler çok fazla. Çünkü
1: Evet.
0: çocuğunun okul yemeğini yapıyor, taze taze götürüyor. Glutensiz gıdalar şöyle bir özelliği var:
1: Yapılıp yenilmek zorunda
0: hemen
1: galiba, onu
0: taze
1: demek.
0: tüketilmek
1: Evet.
0: zorunda. Çok çabuk bayatlıyor. İşte ekmek hemen ufanıyor, pastası hemen ufanıyor. O nedenle onları ve tazeyken daha lezzetli. Soğuyunca aynı lezzeti
1: Yemek zorlaşıyor.
0: zorlaşıyor. O nedenle de bu konularda mutlaka okullarda, iş yerlerinde, hastanelerde, otellerde, yaşamın olduğu her yerde, işte havalimanlarında, otogarlarda, bütün buralarda, yemeği içme yaptığımız her yerde bu talebimizin karşılanabildiği ya da bize kolaylık gösterildiği. Yanımda mesela ekmeğim var ama o ekmeği ısıtmam gerekiyor. Güvenli bir şekilde ısıtabileceğim bir yer ayarlanmalı. Ama bu anlamda çok da yardımcı olan bir toplumuz.
1: Öğrendikleri zaman ellerinden geleni
0: Evet,
1: yapıyorlar.
0: evet. Ama burada işte sürekli sorgulamak durumundasınız.
1: Evet.
0: Her restoranda işte ağzınıza atacağınız her lokmayı sorguluyorsunuz. Bu sizin karşınızdaki bir işletme de olabilir, çok yakınınız olabilir,
1: Evet.
0: akrabanız olabilir. Hani güvensizlik gibi algılanıyor bazen ama sormak zorundayız.
1: Hani buna bilinçsizlik demeyelim de, şimdi hasta sayısını biz 1 milyon diye düşündüğümüzde, yaklaşık Türkiye için konuşuyoruz.
0: Hı.
1: Bilinen 167 bin
0: Evet.
1: hasta var ortada. Dolayısıyla şimdi lokantaları düşündüğümüzde, işte hastaneleri, pastaneleri düşündüğümüzde, çok da böyle onlar için kayda değer bir sayı olarak düşünmeyebilirler ticari olarak bakıyoruz. Evet. Tabii öyle bakmamaya ihtiyacımız var. Şimdi bunu bir kenara koyduk ama biz de böyle bir kamuoyu oluşturmaya katkı sağlayalım en azından. Ne güzel. Şimdi siz çocuğunuzla 25 yıldır birebir ilgileniyorsunuz ve içinde yaşıyorsunuz. Peki dernek çalışmaları ne noktada? Şimdi tamam, siz çok bilinçlenmiş bir insansınız. Çocuğunuz için bunu yapıyorsunuz. Diğer muhatap olduğunuz dernek çalışmaları nedeniyle aileler, kişiler, onlar neler yaşıyorlar ya da derneğin çalışmalarını geliştirmek için ne yapıyorsunuz, planlarınız ne?
0: İlk İzmir'de Çölyak Derneği kuruldu 2001 yılında ve Türkiye'nin gündemine de çölyak hastalığı ve glutensizliğiyet böyle dernekleşme sonrasında gündeme geldi. Ve gerçekten bu 25 yıl içerisinde şu an Türkiye'de yaklaşık 50'ye yakın, başka şehirlerde de olmak üzere çölyak derneği var. Tabii ki her çölyaklı birey ve ailesi inanın benden çok daha bilgiler, çok daha yaratıcılar. Ben öyle anneler gördüm ki marketteki bütün bisküvilerin muadillerini, glutensiz muadillerini yapıyorlar. Bu kadar yaratıcı anneler var, bu kadar bilinçli. Doğal olarak da biz her fırsatta, her gün, her yerde zaten çölyak hastalığını anlatıyoruz. Türkiye'de 2015-2019 yılları arasında mevcut olan çölyak derneklerinin tamamı birlikte birkaç çalıştay yaptık farklı şehirlerde. Kamu kuruluşlarını davet ettik. Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çölyak hastalığı araştırma komisyonu kuruldu. Oradaki görüşmeler sonucunda bu rapor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yayımlandı. Doğal olarak da o süreçten sonra çölyakla ilgili ve glutensiz beslenmeyle ilgili artık Milli Eğitim Bakanlığı okullara her Mayıs ayında çölyağı unutmayın diyor. Sağlık Bakanlığı yaptığı çalıştayla aile hekimliklerini bilgilendirdi. Şüphelenmeleri gereken bir hastalığın varlığından bu şekilde aracı oldu. Tabii ki o güç birliği, yani çölyak derneklerinin birlikte hareket ettiği süreçte çok olumlu adımlar atıldı. Marketlerde glutensiz ürün bulundurulması zorunluluğu geldi.
1: Onu çok rahatlıkla rastlıyorsunuz o marketlerdeki ürünlere.
0: Yani dernek çalışmaları bu anlamda gerçekten çok önemli. Biz de Batı Akdeniz Çölyak Derneği olarak 2013 yılından beri bu çalışmaların içindeyiz.
1: Evet, bunu artırarak da devam ettireceksiniz anladığım kadarıyla. Şimdi Sülvi Hanım, şunu da öğrenmek istiyorum ya da siz insanlara öneride bulunun. Bir tür bağırsak hastalığı var ama bilmiyorlar, teşhis konulmamış. Tekrar neden şüphelensinler bir çölyak hastası olup olmadığı konusunda? Şimdi bizim bu yayınımızı dinleyenler olabilir.
0: Evet.
1: Benzer rahatsızlıklar söz konusu olabilir. Hı. Ya biz bugüne kadar baktırmadık da hadi bir de çölyak mıyım, değil miyim, bu teşhisi koyduralım ya da bizim çocukta benzer bir durum var mı acaba?
0: Evet.
1: Demeleri için o unsurları bir daha bize söyleyin.
0: Bir daha. Çocuklarda karın ağrısı, karın şişliği, karnı şişiyor ama kol ve bacaklar inceliyor. Yani biraz Afrika'daki
1: biraz
0: o
1: sıtma
0: açlık
1: hastası gibi.
0: Evet, yani, evet, açlık çeken çocukların vücutlarına benzemeye başlıyor bir süre sonra.
1: Evet.
0: Demir eksikliğine bağlı kansızlık, cilt kabarcıkları, kızarmaları, yaraları ve ishal atakları. Bunlar çocuklarda tipik belirtiler. Tedavi edildiği halde tekrarlayan, geçmeyen her türlü klinik bulguda çölyak akla gelmeli diyor doktorlar.
1: Evet, ama mutlaka bir de belki böyle bir doktorun yoğunluğu nedeniyle gidilen doktorda belki atlanmış olabilir. Bir daha gidip bir de bununla ilgili test yapılması
0: uzman
1: istenebilir.
0: Uzman gastroenterolog doktorlarımız tarafından. Bir de çölyakta bir de ciltle ilgili, yani cilt çölyağı dedikleri bir durum var. Cildiye, hematoloji, gastroenteroloji bölümleri, dahiliye bölümleri bu hastalığı koymak için uzman bölümler.
1: Bir de bu teşhisi koydurmak için ya da bu testleri yaptırmak için bir kere daha girişimde bulunsunlar.
0: Evet.
1: Tedavi var, yiyecekle oluyor bu. Birazcık dikkatle, evet biraz pahalıya mal oluyor ama sonuç itibariyle tedavisi olan bir durumdan bahsediyoruz.
0: Tabii,
1: evet.
0: Tabii.
1: Herhangi bir ilaç da kullanılmıyor.
0: Kullanılmıyor.
1: Evet. Bunun önemli da altını olan, çizdik.
0: Evet, yani bu bilince vardıktan sonra glutensiz beslenmenizi aklınıza acaba glutenli mi diye şüpheye düştüğünüz hiçbir gıdayı tüketmeyerek. Bu çok önemli çünkü artık ürünlerin üzerinde içerik bilgisi var, alerjen uyarıları var.
1: Bunlar olmak zorunda
0: Glutensiz olan
1: zaten.
0: Ürünlerin üzerinde

0: Glütensiz logosu var. Bütün bu bilgiler ışığında şüpheye düşülen hiçbir gıda tüketilmemeli. Tamamen glütensiz ve doğal beslenerek
1: Tabii bir de
0: sağlık.
1: internet var. İnternet yoluyla da
0: Tabii
1: getirtilebiliyor. O
0: ki,
1: da bir kolaylık. Evet.
0: tabii. Tabii
1: Evet.
0: bunlar geçen süreç içindeki kazanımlar.
1: Evet. Sülbiye Şahin'e çok teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz. Çölyak hastalarının daha güzel yarınlara ulaşmasını diliyoruz bir. Bir de umarız o ürünlere çok daha kolay ulaşırlar. O
0: Evet.
1: da bizim için değerli bir durum.
0: Ben de Türkiye'de çölyak ve glutensiz beslenme için bu sorunu yaşayan, bu sorunun giderilmesi için çaba harcayan tüm çölyaklar adına sesimizi duyurduğunuz için teşekkür ediyorum. İnanıyorum daha güzel glutensiz günler olacaktır.
1: İnşallah.
0: Herkese sağlıklı günler diliyorum.
1: Sağ olun.

Radyo 1. Radyo 1.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Birol Reçber. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni bir vergi artışı çalışmasının gündemde olmadığını söyledi. CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet davasında görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara, 45 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına mahkum oldu. İsrail'in saldırısı Lübnan'da ateşkese yine gölge düşürdü. 70. Eurovizyon şarkı yarışması, İsrail'in katılımı nedeniyle tartışma ve boykotların gölgesinde reyting ve sponsorluk kriziyle karşı karşıya. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siber güvenlik konusunun kara, hava ve denizdeki güvenlik kadar zorunlu olduğunu söyledi. Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'nde konuştu.
2: Yapay zeka teknolojilerinin beraberinde getirdiği yeni risk alanlarına karşı müteyakkız olmalıyız. Veri bankalarımıza ve

0: Kritik ulusal altyapılarımıza yönelik yeni nesil tehditler dijital dönüşümün dikkatle yönetilmesi gereken boyutlardır. Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan dijital gelişmişlikte adalet vurgusu da yaptı.
0: Dijital dönüşüm sürecinde geri kalmamızın bağımsızlığımızı da tehdit eden bir unsur olacağının farkındayız. Yapay zekanın bir tahakküm aracına dönüşmemesi için bu temayı doğru bir yaklaşımla fırsat zaviyesinden ele almalıyız. Diğer tüm alanlarda olduğu yüzde dijital gelişmişlikte de uluslararası adaletin sağlanması mühimdir. Gelişmiş ülkeler ile en az gelişmiş ülkeler arasındaki dijital uçurumun kapatılması bu bakışımızın esasını teşkil etmelidir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kriz ve savaşların işbirliğini daha önemli hale getirdiğini de vurguladı.
0: Bugün Hürmüz Boğazı merkezli krizinde gösterdiği üzere ortak koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor.
1: Erdoğan, yapay zeka ve dijital kalkınma temasıyla düzenlenen zirvede Türkiye'nin Kasım ayında üstleneceği dönem başkanlığına da değindi.
0: Mütakip dönem başkanlığımız sırasında Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde siber güvenlik alanındaki eşgüdüm ve işbirliğini daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Gebze'de bulunan Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası'yla teşkilatımızın üye ve gözlemcilerinin işbirliğini önemsiyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Kazakistan ziyaretiyle ilgili paylaşımda bulundu. Ziyaretin detaylarına ilişkin görüntülere yer veren Erdoğan, 3 gün süren Kazakistan ziyaretimizi hamdolsun başarıyla tamamlayarak ülkemize döndük ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyadaki ekonomik sistemi bozan konulardan birinin de vahşi kapitalizm olduğunu söyledi. Bursa Uludağ Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada en zenginlerin dünyadaki servetin %50'sine sahip olduğunu belirten Kurtulmuş, böylesine bir eşitsizliği hiçbir dönemde görmedik dedi.
2: Dünyadaki ekonomik sistemi bozan ve çok konuşulmayan konulardan birisi de vahşi kapitalizmin, vampir kapitalizmin geldiği noktadır. Dünya nüfusunun %1'ini teşkil eden dünyanın en zenginleri, en zengin %1'i dünyadaki toplam servetin %50'sine sahiptir. Böylesine bir eşitsizliği hiçbir dönemde görmedik. 8 milyarlık dünya nüfusunun yaklaşık %10'u da mutlak yoksulluk içerisindedir. Yani dünyadan hiçbir nasibi olmayan 800 milyon insanın var olduğu bir dünyada yaşıyoruz.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleri ve suçlularla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Akın Gürlek, Kayseri Valiliği'ni ziyaretinde, suçlular her türlü yasa dışı faaliyet sebebiyle hukukun üstünlüğü karşısında hesap vermek zorundadır, dedi.
3: Suçlular ve suç örgütleri işledikleri her türlü yasa dışı faaliyet sebebiyle hukukun üstünlüğü karşısında hesap vermek zorundadır. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk kuvvetlerimiz her türlü suça ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımız devletimizin bu kararlı duruşuna verdiği destekten dolayı şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Milletimizden aldığımız geri dönüşler de oldukça memnuniyet verici durumdadır. Yakın zamanda faili meşhur.

0: suçlara ilişkin bir büro kurduk. Özellikle aydınlatılmamış dosyaların üzerine titizlikle gitmek için bu şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu konularda mağdur ailelerimizle sürekli temas içerisindeyiz.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kurbanlık hayvan arzında herhangi bir problem bulunmadığını söyledi. İbrahim Yumaklı, büyük şehirlere kurbanlık hayvan sevkiyatlarının devam ettiğini belirtti.
2: Herhangi bir şekilde kurbanlık hayvan arzında bir problem yok. Büyükbaş kurbanlıklarda 1 milyon 202 bin sayısındayız. Bu geçtiğimiz yıl sevk edilen hayvanların %45 üzerinde. Yine küçükbaş hayvan sayısı 3 milyon 761 bin. Bu da geçtiğimiz yıl kesilen hayvanların %51 üzerinde. Büyük şehirlere özellikle sevkiyatlar devam ediyor. İstanbul'un Avrupa yakasına da bayram boyunca hatta devam edecek bu sevkiyatlar. Vatandaşlarımızın inşallah bu dini vecibelerini herhangi bir problem olmaksızın gece gündüz çalışıyoruz.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyatların enflasyon hedefiyle uyumlu seyrettiğini belirtti. Mehmet Şimşek, Eşel Mobil uygulamasından kaynaklı gelir kaybına rağmen yılın ilk 4 ayında bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %54'ten fazla arttı. Yani enflasyonun çok üzerinde diye konuştu. Yıl sonu gelir hedefinin yaklaşık %32'sinin gerçekleştiğini vurgulayan Şimşek, buna göre bütçe hedefleri hala ulaşılabilir seviyede. Biz açığı %3,5 öngörmüştük, çabamız bu seviyelerde tutmak dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek yeni bir vergi artışı çalışmasının gündemde olmadığını da söyledi. Elektrik, gaz, köprü ve otoyol fiyatlarının enflasyon hedefiyle uyumlu seyredeceğini kaydetti. Antalya'da CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet davasında karar açıklandı. Manavgat Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara, 45 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına mahkum oldu. Mahkeme Niyazi Nefi Kara hakkında 2 milyon 500 bin lira adli para cezası uygulanmasına da hükmetti. Kara'nın Side'de bulunan villasının da müsaderesine karar verildi. Davada 21 sanık hakkında da çeşitli suçlardan hapis cezalarına hükmedildi. Tutuklu sanıklardan Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cemgül hakkında da 41 yıl 9 ay hapis cezasıyla 2 milyon lira adli para cezası verildi. Belediyedeki makam odasında rüşvet alırken suçüstü yapılan belediye başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter de 40 yıl 20 ay hapis cezasına mahkum oldu. Davada yargılanan diğer 19 sanık hakkında da 2 yıldan 41 yıl 9 aya kadar değişen sürelerde hapis cezaları verildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Çin ziyareti dönüşünde uçakta açıklamalarda bulunan Trump, İran'ın füze kapasitesini koruduğu iddialarını reddederek %80'inin yok edildiğini savundu. İran'dan nükleer program konusunda gerçek taahhüt beklediğini belirten Trump, İran'ın nükleer emellerini sadece ertelemek değil, kalıcı olarak bitirmek zorundayız. Eğer masaya oturacaklarsa bu 10 yıllarca sürecek ve tam denetim içeren bir taahhüt olmalı, dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan belirsizliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Arakçı, Hindistan ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Amerikalılara hiç güvenimiz yok, dedi. Mevcut müzakerelerin de bu durumdan etkilendiğini kaydeden Arakçı, diplomasi masasını terk etmediklerinin altını çizerek askeri bir çözüm yolu yok ve ABD bu gerçeği anlamalı diye konuştu. Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi su altındaki kirliliği gün yüzüne çıkardı. Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı koordinesinde Antalya'da deniz hep temiz temasıyla dip temizliği yapıldı. Deniz dibinden çamaşır makinesinden araba lastiğine, kapıdan tencereye kadar birçok atık çıkarıldı. Polis dalgıçlarla dalış okullarından gönüllüler de destek sağladı. Deniz dibinden çıkarılan çöp ve atıklar kirliliğin boyutunu gözler önüne serdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde Türk rüzgarları esiyor. 43. Türk Günü yürüyüşü öncesinde düzenlenen 43. Türk Günü yürüyüşü öncesi dünya ünlü finans merkezi Wall Street'te bayrak çekme töreni düzenlendi. Bayrak töreni sonrası mehteran takımı New York sokaklarını marşlarla inletti. Bayrak çekme töreni

0: 26 yıldır Mayıs ayında geleneksel New York Türk Günü yürüyüşü kapsamında ABD'de yaşayan Türk toplumunun ve sivil toplum organizasyonlarının katılımıyla gerçekleştiriliyor. Türkiye, İsrail'e Suriye'de gerilimi tırmandırmayın çağrısı yaptı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde gündem Suriye'ydi. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, İsrail'in Suriye'deki askeri faaliyetlerinin bölgesel istikrarı tehdit ettiğini söyledi. Büyükelçi Yıldız, Suriye'nin kuzeydoğusundaki entegrasyon sürecinin hızlı ve kesintisiz şekilde tamamlanmasının ülkenin birlik ve bütünlüğü açısından kritik olduğunu da vurguladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşan Suriye'nin daimi temsilcisi İbrahim Olabi de İsrail'in saldırılarıyla Suriye'deki toparlanma sürecinin baltalandığını söyledi. Olabi, Şam yönetiminin uluslararası hukuka ve 1974 anlaşmasına bağlı kaldığını ancak İsrail'in bu anlaşmayı ihlal ettiğini belirtti. Suriye'nin artık savaş sonrası toparlanma ve yeniden yapılanma sürecine odaklandığını kaydetti. Filistin'de İsrail zulmü 78 yıl önce başladı. Filistinlilerin hafızasından silinmeyen Nekbe yani büyük felaketin bugün Gazze'de çok daha ağır ve kanlı tekrarı yaşanıyor. Soykırımcı İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 72 binden fazla Filistinliyi katletti. Nekbe'nin tanıkları TRT Haber'e konuştu. Gazze'de yaşadıklarımız 1948 Nekbe'sinden bile daha ağır dedi. Lübnan'la İsrail arasındaki geçici ateşkes bir kez daha uzatıldı ancak İsrail'in saldırısı ateşkese yine gölge düşürdü. ABD Dışişleri Bakanlığı 17 Mayıs'ta süresi dolacak ateşkesin 45 gün daha süreceğini açıkladıktan sonra da İsrail saldırılarına devam ediyor. Lübnan'ın güneyinde bir sivil savunma merkezi İsrail güçlerinin hedefi oldu. Saldırıda 300 sağlık görevlisi en az 6 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'da İsrail saldırılarında 3000'e yakın kişi hayatını kaybetti. 70. Eurovision şarkı yarışması İsrail'in katılımı nedeniyle tartışma ve boykotların gölgesinde reyting ve sponsorluk kriziyle karşı karşıya. İkinci yarı finali Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşen yarışmanın izlenme oranı birçok Avrupa ülkesinde geçen yıla kıyasla belirgin şekilde düştü. Sponsorların çekilmesi de organizasyonu finansal açıdan zorladı. Viyana'da İsrail'in Eurovision şarkı yarışmasına katılımını protesto etmek amacıyla alternatif konser de düzenlendi. Şarkı protestosu "Soykırıma sahne yok" başlığıyla düzenlenen konsere çok sayıda uluslararası sanatçı ve aktivist katıldı. Dinleyiciler sık sık Filistin'e özgürlük ve İsrail'e boykot sloganları attı. Yarışmaya ilişkin tepkiler büyüyor, protesto gösterileri devam ediyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Rusya yarışmadan çıkarılırken İsrail'e izin verilmesini eleştirdi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeni bir vergi artışı çalışmasının gündemde olmadığını söyledi. CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet davasında görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara 45 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına mahkum oldu. İsrail'in saldırısı Lübnan'da ateşkese yine gölge düşürdü. 70. Eurovision şarkı yarışması İsrail'in katılımı nedeniyle tartışma ve boykotların gölgesinde reyting ve sponsorluk kriziyle karşı karşıya. Spor. Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Rams Park'ta düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı. Trendyol Süper Lig'in son haftası Çaykur Rizespor Beşiktaş maçıyla başladı. Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı. Siyah beyazlılar bu sonuçla sezonu 60 puanla 4. sırada tamamladı. Trendyol Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma oynanacak, program şöyle. Saat 17 mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Korendon Alanya Spor. Saat 20 Gaziantep Futbol Kulübü Rams Başakşehir ve Samsun Spor Göztepe. Trendyol 1. Lig'de playoff finalinin adı Arca Çorum Futbol Kulübü Esenler Erok Spor oldu. Çorum ekibi 1-0'ın rövanşında Sipahi Bodrum Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup ederek finale yükselmeyi başardı. Süper Lig'e yükselen son takımın belirleneceği final mücadelesi 24 Mayıs Pazar günü MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak. Erkekler Sev Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Ziraat Bankart, Polonya ekibi Warta Zawiercie ile tarihinde ilk kez Avrupa sahnesinde karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Etnospor Kültür Festivali'nin 8.si 21-24 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Etkinlik öncesinde yapılan basın lansmanında konuşan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, yeni nesillere kültürel aktarımın yapılacağı bir organizasyon olacak dedi.
1: Hava durumu.
0: Şiddetli yağış ve dolu yurt genelinde etkili oldu. Tokat, Sivas, Yozgat, Osmaniye, Amasya ve Kahramanmaraş'ta sele neden oldu. Dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı, ulaşımda aksamalar yaşandı. Malatya, Bitlis, Amasya ve Şırnak Beytüşşebap'ta ise dolu nedeniyle her yer beyaza büründü. Bazı illerde günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Kastamonu ve Diyarbakır 22, İstanbul, Kırklareli, Adana ve Şanlıurfa 25, İzmir 29, Van 14, Artvin ve Erzurum 15, Çanakkale, Bolu, Afyonkarahisar ve Hatay 23, Eskişehir, Konya ve Burdur 24 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle kontrollü patlatma yapılacağından Ankara-Kırıkkale yolunun 28-29. Kilometreleri arasında her iki istikamette trafik 14-15 saatleri arasında kontrollü olarak 15 dakika süreyle durdurulacak. Isparta-Beyşehir yolunun 29-36. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. Çamlıbel-Sivas yolunun 56-59. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklam. Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
3: Reklam. Güvenli yolculuk.
4: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. Deprem bölgesinde bulunan sürücülerin araçlarında acil durum çantasını bulundurmalarında fayda var. Peki çantanın içinde neler yer almalı? Hazırladığım kısa listeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha detaylı bir liste oluşturulabilir. Ancak sanırım temel ihtiyaçları karşılıyor olacağız. Acil bir durumda aranması gereken telefon numaraları yazılı olarak çantada bulunmalı. Bu numaraların arasında birinci derece akrabalarınızın yer almasında fayda var. Aracınızda ilk yardım kiti muhtemelen vardır. Bu kiti de acil durum çantasına yerleştirebilirsiniz. Çantanın içinde tuvalet kağıdı ve büyük bir ıslak mendil kutusu olmalı. Buna ek olarak 50 adetlik yüz maskesi ve bir şişe dezenfektan bulundurulmalı. Eğer reçeteli ilacınız varsa mutlaka çantanızda bu ilaçtan bir veya birkaç kutu yer almalıdır. Çantanın içinde mutlaka su ve pişirilmeye gerek olmayan tenekede yiyecek ve teneke açacağı olmalı. Su ve gıda en temel ihtiyaç. Bunlardan olabildiğince fazla stoklamalısınız. Bunlara ek olarak ekstra kıyafet ve en az bir adet battaniye çantanın içinde yer almalıdır. Son olarak ekstra pilleriyle bir adet fener, bir çift eldiven ve bir çift de spor ayakkabıyı çantaya ekleyelim. Güvenli yolculuklar.
3: Güvenli yolculuk.

0: Gündem hafta sonu.
1: Günaydın, Gündem hafta sonu programından selamlıyoruz sevgili dinleyicilerim sizleri. 16 Mayıs Cumartesi günündeyiz. Saat 9'a kadar beraber olacağız TRT Radyo 1'de. Programı sizler için yapımcımız Kurtuluş Özyazıcı hazırladı. Teknik yönetmenimiz Berkay Bigeç sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda da ben Büşra Tayırdam yer alıyorum. Bugün nelerden bahsedeceğiz? Hemen onları da arz edelim. İlk olarak Türkiye gündemiyle başlayacağız. Haftanın haber akışını değerlendireceğiz. Akabinde yine Türkiye gündemiyle devam edeceğiz ama biraz daha sosyal tarafıyla ve etki uyandıran yönleriyle, toplumda yön bulan yönlerini değerlendireceğiz. Daha sonrasında somut olmayan kültürel miras köşemizde lüle taşını konuşacağız bugün. Bu lüle taşının işlenmesiyle ilgili inceliklerini değerlendireceğiz. Ve son bölümde de lezzet köşemiz var. Çorum mutfağına yer veriyor olacağız. Hemen başlamadan önce de gazete haberlerine bakalım. Hürriyet gazetesi hokus pokus para temiz manşetine yer veriyor bugün. Yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'nın da gözaltına alındığı yasa dışı bahis operasyonu ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına göre böyle bir yapıya ilk kez rastlanıyor. Yasa dışı bahis organizasyonu her türlü kara parayı aklayan bir finans ağını da yönetiyordu. Savcılığa göre organizasyon dikkat çekmemek için yasa dışı bahis gelirine ticari işlem görüntüsü veriyordu. Kara para önce sanal postlarla sisteme alınıyor. Ardından paravan şirketler ve kiralık banka hesapları arasında dolaştırılıyordu. Son aşamada kripto para, döviz, altın ve taşınmazlara dönüştürülüyordu. Ve bu kara para aklama yöntemiyle 100 milyar TL, 2 milyar dolar beraberinde aklandı. Erik Dalı'na gel Hendrik. Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik van der Werden'in 13 Mayıs'taki etkinlikte Ankara havası oynaması büyük ses getirdi. Fransa Büyükelçiliği van der Werden'e meydan okudu. Fransa Büyükelçiliği Werden'in dans ettiği anları paylaşıp onu Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ile karşılıklı Erik Dalı oynamaya davet etti. Büyükelçi Dumont da sevgili dostum ben hazırım paylaşımını yaptı. Uzaktan çalışma verimi uçurdum. Uzaktan çalışma ile ilgili önemli araştırmalar yapan Stanford Üniversitesi ekonomi profesörü Nicholas Bloom açıklamaları büyük bir tartışma yarattı. Uzaktan çalışma olduğunu 5 yıldır istatistiklere yansıyan verimlilik patlamasıyla en büyük etkenin bu anlamda da pandemide artan bir alışkanlığın kafa bölgelerinde çıkışa neden olduğu, bu konuda da kat be kat daha verimli ofisten çalışmaya göre daha etkili bir çalışma yöntemi sunduğu belirtilmiş. Bir diğer gazetemize geçelim hemen. Türkiye gazetesi, meteorolojik olaylar yıkım getiriyor, afetin şiddeti artıyor şeklinde bir manşetle okurlarını selamlamış. Samsun'daki selin ardından Çorum'da bir köyü hortum yuttu. Uzmanlar tabii afetlerin sayısı da şiddeti de artacak diye uyardı. İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Tekin Altuğ da hortumlar, Ege kıyılarını vuran fırtınalar ve Doğu Anadolu'daki heyelanlar olağanüstü sürecin bir parçası dedi. Siber kalkan hayati zaruret. Cumhurbaşkanı Türk dünyasına sanayi ve teknolojide işbirliğini artırma çağrısı yaptı. Türkistan'da yapay zeka temasıyla toplanan Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesinde siber güvenlik tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi zaruridir. Dilde fikirde birlik şiarına dijital vizyonda birlik ifadesini eklememizin zamanı gelmiştir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Mehmet Şimşek noktayı koydu, yeni vergi olmayacak. Harcama disiplininin aynen devam edeceğini belirten Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe hedefi hala erişebilir durumda. Fiyatlarda sürpriz olmayacak, yeni vergi artışı da gündemimizde yok açıklamasını yaptı. Piyasada bozuk para sıkıntısı, ATM'lerden sadece 100 ve 200 TL'lik banknot çekilebiliyor, 40-50 TL bakiyesi olan parasını çekemiyor. Esnaf bozuk para bulamıyor, kart kullanımı artıyor. Üniversite affı yakında, YÖK, 27 maddelik af taslağı hazırladı. 1 Temmuz 2022 sonrasını kapsayan düzenleme, lisansüstü öğrencilerine de dönüş kapısını açacak. Yıldırım, Karadeniz'de enerji filomuzun yeni üyesi derin deniz sondaj gemisi Yıldırım, ilk görevi için Filios limanından demir aldı. Karadeniz'e açılan gemi, Türkale 16 kuyusunda petrol ve gazın akacağı düzeneğin en alt kısmını kuracak. CHP'yi çakal sürüsüne bırakmışız. TGRT Haber'e konuşan Baykal döneminin kilit isimlerinden Mehmet Sevigen, CHP parayla, şaibeyle, kadınla anılmazdı, partinin pavyonu var artık, biz partiyi çakallara bırakmışız diyerek özel ve yönetimini eleştirdi. İstanbul İl Başkanlığı görevini süren Gülsel Tekin de partide olanlar midemi bulandırıyor dedi. Baklava kutusundaki rüşvete 45 yıl, mahkeme baklava kutusu içinde dövizle rüşvet alan Manavgat eski belediye başkanı CHP'li Niyazi Nefi Kara'ya 45, yardımcısı Engin Tüter'e de 40 yıl hapis cezası verdi. Sevgili dinleyicilerimiz, kısa gazete turumuzun sonuna geldik. Birlikteliğimize bir müzikle devam edeceğiz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonundaki birlikteliğimizi konuklarımızla söyleşilerimize devam ederek izleyeceğiz. İlk bölümde de Türkiye gündemini değerlendireceğiz. Haftanın haber akışlarını konuşacağımız isim gazeteci Gül Gündüz. Gül Hanım, hoş geldiniz.
1: Günaydın Büşra Hanım. Güzel bir cumartesi diliyorum herkese.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi artık önümüzde de bir Kurban Bayramı var. Az bir zaman dilimi kaldı. Herhalde 1,5 hafta kadar bir zamandan bahsediyoruz burada. Onun hemen öncesinde de takip ettiğimiz yine çok önemli bir başlık var. Bayram ikramiyeleri. Bununla ilgili gelişmeler nasıl ilerliyor?
1: Evet, bayram ikramiyeleri artık tarihleri belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı duyurdu tarihleri. 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatmış olacak. Yani maaşları her ayın 12, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22'sinde ödenenler aynı gün 4000 liralık ikramiyeyi hesaplarında görecekler. Yine aylığını her ay 23 ve 24'ünde alanlarsa 21 Mayıs Perşembe günü o ödemeyi görmüş olacaklar. 25 ve 26'sında alanlar da 22 Mayıs Cuma günü hesaplarında bayram ikramiyesini görecekler. 4000 lira bayram ikramiyesi. Geçtiğimiz bayramda da yine 4000 liralık bir bayram ikramiyesi yatmıştı emeklilerin hesabına. Yine bu bayramda da hemen bayramın öncesinde hesaplarında olacak. Bakan Vedat Bilgin duyurmuş oldu. Vedat Işık'a.
0: Gül Hanım, şimdi tabii uzun zamandır sizinle takip ettiğimizde bir diğer önemli başlık terörsüz Türkiye ile alakalıydı. Bir süredir belki haberlerin birinci basamağında yer almıyor. Ama arka planda bunun gerekçesinin sağdaki sürecin takibi olduğunu da görmekteyiz. Tabii gerek Devlet Bahçeli'nin gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da grup toplantılarında yer ayırdıkları içeriye de baktığımızda bununla ilgili detayları da yakalıyoruz. Ama şimdi yeni bir başlık da ön plana çıktı. Bir kurul kurulması ile ilgili öneri var. Bu öneri kimlerden geldi? Bununla ilgili nasıl bir alt zemin yatıyor arka planda?
1: Evet, muhtemelen kısa bir süre içerisinde Büşra Hanım biz bu kurula dair detayları görmüş olacağız. Çünkü bir yandan aslında DEM Parti kanadı hızlıca yasal adımların atılmasını, önceliğin bu olmasını istiyor. Ama bir yandan da AK Parti kanadı ise bu süreçte özellikle sahaya işaret ediyor. Terör örgütü PKK'nın silahları tamamen bıraktığına dair tespitin yapılmasının ardından güvenlik güçlerimiz tarafından bu tespit yapıldıktan sonra işte o aşamada artık yasal bir adım atılabilir. Önce silahlar tamamen bırakılacak diyor. Şimdi ise yeni bir kurul konuşuluyor. İşte tam da bu süreci izlemek için, silah bırakma sürecini izlemek, toplumsal uyum çalışmalarını yürütmek için toplumsal bütünleşme izleme ve koordinasyon kurulunun oluşturulması planlanıyor. Henüz planlama aşamasında ama üzerinde çalışılan taslak bu ve o taslağa göre de işletilecek mekanizmayı ve tüm süreci aslında oluşturulacak bu kurul takip edecek. Kısa bir sürede bu kurula dair detayları konuşuyor olacağız.
0: Meclisteki bir diğer komisyonun çalışmalarından devam edelim isterseniz. Okul saldırılarını önlemek için de bir araştırma komisyonu kurulmuştu. Ve bu silahlı saldırıların düzenlendiği illere de bir ziyaretlerde bulunacağını konuşmuştuk. Geçtiğimiz haftanın haberlerinde yer alıyordu belki de. Eğer sizin de değerlendirmediysek de lütfen hafızama kusura bakmayın. Şimdi Kahramanmaraş'ta hatta ziyaretlerde bulundu diye de biliyorum, yanlış değilsem. Ayrıntılar alabilir miyiz? Haberlere baktığımız zaman bugünkü gazete köşelerinde çok fazla yer vermedik belki programımızda ama hemen bir diğer haberde de yine genç çocukların saldırılardaki detayları yer almaktaydı. Bizleri üzen detaylar bunlar. Bu Kahramanmaraş'taki ziyaretle ilgili neler aktarırsınız?
1: Kesinlikle önem verdiğimiz bir konu. Yine mecliste de aynı zamanda son dönemde çokça konuşulan bir konu. Özellikle de o iki okul saldırısının ardından mecliste bir komisyon kurulmuştu. O komisyon bugünlerde Kahramanmaraş'ta ve orada bir dizi ziyaret yapıyorlar. Yine orada hayatını kaybeden saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüşüyorlar milletvekilleri. Yine aynı zamanda mezarlıkları da ziyaret edecekler ve orada bir kez daha taziye verecekler komisyon olarak. Ama hemen öncesinde bu komisyon Kahramanmaraş'a gitme kararı alırken Büşra Hanım,

akademisyenler de geldi meclise ve orada önemli tespitler yaptılar. Benim dikkatimi çeken Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Alperen Bıkmazer. Dedi ki çocuklar, 3 çocuktan biri okula devam etmiyor. İşte en büyük aslında sorunlardan biri bu. Suça sürüklenen çocukların %35'inin okula devam etmediği tespit edildi. Kendine zarar verme davranışı %73,6. Yani çok yüksek bir rakam olduğuna işaret etti. Verileri sıraladı milletvekillerine ve bu konuda bir çalışma yapılması, özellikle okulun teşviki konusunda büyük bir çalışma yapılması gerektiğini işaret etti. Sadece cezalar yetmez, buna yönelik bir kontrol mekanizması da oluşturulmalı dedi. Elbette en büyük görev aileye düşüyor. Hı-hı. Ailelerin de burada önemli bir söz vardı Büşra Hanım. Psikiyatr gibi aslında alanlarda çocuklarını götürmekte birazcık da aslında temkinli olduklarını söyledi akademisyenler. Orada ilaç aldırmak istemiyor ya da bu konuda bir tedavi ettirmek istemiyor. Çünkü ileride polis olmak istediğinde, asker olmak istediğinde çocukları önüne

0: kullandığını görüyoruz bu konuda da.
1: Kesinlikle öyle.
0: Şimdi siyasete geçelim dilerseniz. Geçtiğimiz haftada bu konuda ön planda olan başlıklar vardı. Bir süredir CHP'den ayrılacağı konuşuluyordu. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın. Öyle de oldu. AK Parti'ye geçti kendisi. Nasıl yankılandı bu durum?
1: Evet, aslında uzun zamandır sizin de söylediğiniz gibi konuşulan bir isimdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde meclis sıralarından ayrıldı. Peşinden belediye başkanlığına geçti. Şimdi siyasi kariyerinde artık yeni bir eşik diyebiliriz. Artık AK Parti sıralarında olacak. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Afyon'u yeniden inşa etmek için memleketime AK Parti saflarında hizmet edeceğim dedi. Ve o 9 aylık aranın ardından AK Parti Genel Merkezi'nde önemli bir transfer ev sahipliği yapılmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bu kez CHP'den belediye başkanı seçilen başka bir isim vardı. Öncesinde Özlem Çerçioğlu'nu çokça konuşmuştuk. Aydın'dan isimdi. Şimdi ise Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal yalnız da değildi. Yine yanında Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu, İhsaniye Belediye Başkanı Emine Gökçe de vardı. Pek çok isim de kendisiyle beraber artık AK Parti sıralarına geçmiş oldu. Bundan sonraki süreçte AK Parti ile yol yürüyeceğim dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne dair bir eleştirisi dikkat çekti ve aslında hafta içerisinde çokça da konuşuldu Büşra Hanım. O da ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim sözüydü ve bundan sonra da Afyonkarahisar'ımıza, ülkemize, milletimize, tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun diyerek de bu geçişe dair açıklamasını yapmış oldu.
0: Bu hafta CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir vatandaşla bir araya geldi. Helallik istedikleri yönünde manşetle duyuruldu bu haber. Neden siyasi gündemde bu kadar dikkat çekti?
1: Çok önemli bir görüşmeydi. Hafta boyunca da çok konuşuldu. Çünkü biraz da 2019'a gidersek Ankara Çubuk'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir şehit cenazesine katılıyor ve linç girişimine uğruyor burada. Ona yönelik o linç girişiminde bulunan Yakup Karakoç hatta hapis cezasına da çarptırılıyor. İki isim yıllar sonra bir araya geliyor. Ben helalleşmek istiyorum dedi Yakup Karakoç ve kucaklaştılar, helalleştiler. 78 yaşındayım. İki tane şeyden pişman oldum bu zamana kadar dedi. Yaptığı o iki hatadan birinin Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik o linç girişimi olduğunu söyledi. Ve ben helalleşmek istiyorum dedi ve Kemal Kılıçdaroğlu da aslında büyük bir olgunlukla karşıladı diyebiliriz. Görüntüler öyle gösteriyor. Helalleşmek için geldiyseniz başımızın üstünde yeriniz var diyerek de karşılık vermiş oldu. Az da ceza almadı. 3 yıl 4 ay ceza almıştı. Hapis cezası almıştı. Dikkat çeken bir görüşme artık o helalleşme gerçekleşmiş oldu.
0: Şimdi bir de son birkaç senedir takip ettiğimiz bir haber bu da. Özellikle de tarım alanından daha çok konuşuyoruz belki de biz sıradaki haberi. Türkiye genelinde sayıları hızla arttı hobi bahçeleri. Tabii tarım alanlarının korunmasına yönelik uyarılar da daha fazla da duyulmaya başladı beraberinde. Yeni bir taslak hazırlığını siz de aktarmıştınız. Şimdi onunla ilgili bir düzenleme geliyor zannediyorum. Nedir detaylar?
1: Evet, artık son dönemde sizinle de çokça konuşuyoruz. Çünkü hobi bahçeleri çok kişiyi de ilgilendiriyor. Şöyle küçük bir alanım olsun, içerisinde işte minik bir ev yapayım ve en azından nefes alacak bir yer olsun, o şehir içinden biraz kaçayım diyenler hobi bahçeleri alıyorlar ve aslında uzun bir süredir de sayıları gittikçe artıyor. Ama şimdi burada bir sıkıntı oluşmaya başladı Büşra Hanım. Çünkü hobi bahçesi alınıyor ama üzerine villalar yapılıyor, işte havuzlar kuruluyor. İşte tam da buna dair Türkiye Büyük Millet Meclisi artık harekete geçiyor. Çünkü burada artık tarım arazilerine dair bir risk söz konusu. Bu sebeple de tarım arazilerine dair bir çalışma yapılacak ve hobi bahçelerine dair bir yasal düzenleme gelecek. Kısa bir sürede meclise gelmesini bekliyoruz bu teklifin. Çünkü tarımsal amaçlı kooperatiflere istisna tanınmış olacak ama Tarım ve Orman Bakanlığı'nın iznine bağlanacak artık tüm bu süreç. Bir hata

0: tespit edildiğinde, bozulan tarım arazisi tespit edildiğinde metrekare başına 2500 liralık bir ceza öngörülecek. Bu arada sadece bu çalışmayı yapan hobi bahçesi sahibine değil, aynı zamanda cezaları takip etmesi gereken belediyelere de cezalar gelebilir. Burada abonelikler verilmeyecek, mevcut abonelikler iptal edilecek, büyük bir düzenleme. Mevcut hobi bahçenizde eğer villa ya da havuz gibi yapılar varsa işte burada aslında sıkıntı yaşayacak o vatandaşlar.
1: Şimdi bu haftanın aslında haber detayları arasında farklı hırsızlık, dolandırıcılık ya da bahis gibi soruşturmaya konu olan operasyonlar yer aldı ama aralarında bir tane hırsızlık vakası vardı. Ne kadar planlı, ne kadar değil sorgulattı doğrusu detayları ama belli ki aldığı cezayla da örtüştüğün zaman planlı bir yanı da var zannediyorum. Dinleyicilerimiz için bir açar mısınız detayları?
0: Evet, kuyumcu dükkanından bahsediyoruz değil mi?
1: Evet.
0: 9 Şubat'ta oluyor aslında olay ama ilginç bir olay. Yani güler misin ağlar mısın, memleketin ilginç bir örneği ve Melik Gazi ilçesinde bir olay yaşanıyor. Çalıntı forkliftle kuyumcu dükkanına geliyor bir vatandaş ve dükkanın kepenklerini forkliftle kırıyor, içeri giriyor. 150 gram ziynet eşyası çalıyor. Büyük de bir rakam. Şüpheli kameradan tespit edilip yakalanıyor ve toprağa gömülü halde de 150 gramlık ziynet eşyası tespit ediliyor. Ama işin ilginç yanı burada değil. Biraz daha devamında. Çünkü güvenlik kamerasına yansıyan o görüntüde kuyumcu dükkanının kepengi kırdığı ve içeri girdikten sonra da eşyaları aldıktan sonra da bir eşekle kaçtığı görüntülere takılıyor. 9 yıl 7 ay ceza alıyor bu kişi. İlginç bir hırsızlık vakası. Büyük de bir ceza aldı.
1: Evet, forkliftle gidip eşekle kaçan bir hırsızı da duymuş olduk bu anlamda. Şimdi geçen sene yine üzüldüğümüz haberlerden bir tanesi de çok bu tarz haberler hakikaten toplumda yerde ettiği için kolay değil hafızalardan silmek. Taksicilerimizin güvenliğiyle ilgili hususlara vurgu yapıyorum burada. Yeniden bir taksicimizi de yakından etkileyen hatta elinden de
0: Maalesef.
1: Ciddi yara aldığı bir hadise yaşandı. Ümit var olduğumuz bir husustu tabii kendisinin sağlıklı olması akabinde bir önceki hadiseler gibi ne yazık ki o bir hadiselerde taksicilerimizi kaybetmiştik. Böyle bir haberin olmaması bizleri sevindirdi ama Gaziantep'te yaşanan bu rehine krizini de bir dinleyebilir miyiz sizden?
0: Evet, aslında korkutan bir olay çünkü siz de hatırlattınız. Öncesinde böylesi bir hafızamız da var maalesef. Gaziantep'te kız arkadaşıyla birlikte ticari bir taksiye biniyor rehin alan kişi ve iki kişi silahlı bir şekilde araca biniyorlar taksiye ve ilçede başlayan bir kovalamaca yaşanıyor. Şehir merkezinde neredeyse sona eriyor ama çok soğukkanlı bir taksici var araçta ve taksi şoförü şükürler olsun ki diyor polis zarar görmedi, bu bana yeter diyor çünkü dışarıdan tehlike olduğunu gördükçe çokça da aslında polisler müdahale etmeye çalışıyorlar araca ama aracı durdurmamakta ısrar ediyor rehin alan kişi ve taksi şoförü Ramazan Yıldırım 20 yıldır taksiciyim, arabanda taksicilik yapıyorum diyerek o yaşadığı dehşeti anlattı. İnternet üzerinden taksi çağırdılar ve gittiğimde elinde silahla yanındaki kadını kendini siper etmişti. Ben gidecektim, silahı bana çevirdi. Taksimin arka koltuğuna bindi ve gitmemi istedi. 5 kilometre sonra polis otosunu görünce ona ateş etti diyor. İşte o ateşler sonrasında ama soğukkanlı bir tavır gösteriyor taksici ve görüntüler gerçekten ürkütücü. Neyse ki o soğukkanlılık ve hızlıca dışarıdan polislerin müdahalesiyle yara almadan kurtuluyor hem taksi şoförü hem de polislerimiz.
1: Bu detaylarla beraber normalde taksici de aslında rehine krizini yaşatan o genci de tanıdıklarını ifade ediyor. Saygılı bir çocuktu, nasıl bu hale geldi bilmiyorum diye de aktarmış. Bu da ilginçti haberin detayları arasında. Doğrusu sizinle tekrarlamıştık bu sözü, bir kere daha söylemekte fayda var. Polislerimize kolaylıklar diliyoruz. Kütahya'da da 5 öğrenci, daha doğrusu 8 öğrenci

0: bir otomobile binmişler. 5 kişilik otomobile. Tabii polislerin de radarına takılıyorlar burada ama tepkileri komik. Yani abi yemin ederim çok zor bindik, kimlik versek olmaz mı demişler. Gerçekten kolaylıklar diliyoruz. Gül Hanım çok teşekkürler aktardıklarınız için.
1: Ben teşekkür ederim Büşra Hanım. Güzel bir cumartesi diliyorum hem size hem tüm dinleyenlere.
0: Çok
1: Hoşçakalın.
0: teşekkürler. Tekrar gazeteci Gül Gündüz konuğumuz oldu sevgili dinleyicilerimiz. Hiç vakit kaybetmeden de birlikteliğimize devam edelim. Yine Türkiye gündemi programımızda yer alıyor olacak. Daha toplumsal tarafını konuşacağız dedik ama aslında siyaseti ilgilendiren başlıkları da yok değil. Gazeteci Armağan Canbaz bizlerle. Armağan Bey günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Büşra Hanım, hoş bulduk.
0: Şimdi tabii siyaseti de ilgilendiren tarafı yok dediğim başlıkla da dilerseniz hemen başlayalım. Mavi Vatan vurgusu bugün aslında gazetelerimizin bir çoğunda da birkaç gündür de işlenen bir başlıktı bu. Hem Milli Eğitim Bakanlığı'nda daha bir milli şuur bilincini de ön plana çıkartarak kelimeleri değiştirerek o kelime algısının üzerinde de Türkistan kelimesini mesela ön plana çıkarması, Orta Asya yerine, Ege yerine Adalar Denizi. Alanın uzmanları zaten özellikle siyaset programlarını yakından takip edenler bu terimlere yabancı değildir. Haçlı seferleri yerine Haçlı saldırı denemesi gibi. Mavi Vatan vurgusu da bu hafta milli hafızamızı güçlendirecek başlıklar arasında çok önemli bir doktrindi. Neler aktarırsınız? Bu bahsedilen doktrin nelerdir, nedir ayrıntılar?
2: Yani şu anda gördüğümüz kadarıyla Yunanistan'dan ciddi tepkiler gelmeye başladı Büşra Hanım. Demek ki doğru bir şeyler yapıyoruz bu konuda. Ve Yunanistan'dan gelen karşı hamleler, tepkiler biraz yine onların yaralarını kaşımaya başlamış. Çünkü Çanakkale için mesela Yunanistan'dan gelen bir tepki var. İşte Türk Boğazı değildir şeklinde Birleşmiş Milletler'de ifade edilen Çanakkale ve İstanbul Boğazları için dahi kullanılan Türk Boğazları ifadesine itirazlar geliyor. Bizim Çanakkale'yi nasıl aldığımız zaten ortada. Sık sık sizinle haftalardır konuşuyoruz. Yani zaten Türkiye'nin belli başlı bu konuda duyurduğu doktrinler veya bir duruşu var. Ama bunu bir yasa haline getirecek Türkiye. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kanun gelecek. O kabul edildiği halinde de Akdeniz'deki, işte Karadeniz'deki 12 deniz mili olduğu teyit edilecek. Yine Ege'deki karasularının da 6 deniz mili olduğu yasa haline ulaşacak. Tabii orada bulunan küçük adalar var. Daha doğrusu paylaşılmayan bazı adalar var.
0: Silahlandırılmaması gereken.
2: Nasıl? Yani,
0: Silahlandırılmaması gereken ama
2: evet,
0: komşumuzun ne yazık ki
2: silahlandırılmaması
0: bunu
2: gereken.
0: açtığı adalar.
2: Yani sık sık zaten bu konuda Yunanistan hep sınırları aşıyor. O 6 mili de aşıyor. Hava sahasındaki milleri de zaten fazlasıyla aştığını her zaman görüyoruz. Ki bunu en çok Ege'de balıkçılar da yaşıyor. Zaman zaman gelip onları taciz etmeler, balıkçılarımızı taciz etmeler. Ama bizim oradaki karasularında sınırlarımız belli ve her zaman da biz uyuyoruz aslında. Biraz önce bir haber dikkatimi çekti. Bir profesörden, bir Yunan profesörden. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nda 15 yıl diplomat olarak görev yapan birisi. Bir ifadesi var. Türkiye saldırgan değil, 6 başlıktan ikisinde özellikle hava sahası ve fil hattı konusunda Yunanistan'ın tamamen haksız olduğunu söylüyor. Yunanistan cephesinden yani profesör bazında böyle bir açıklama gelmesi de şaşırtıcı, en azından doğruyu görebilenler var. Türkiye'de bu doğru noktasında sınırlarını yasal olarak da net bir şekilde belirleyecek ki dün Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de bir açıklama vardı, Milli Savunma Bakanlığı'ndan aslında. Deniz yetki alanları kanunu çalışmasının devam ettiği belirtildi. Ve sorumluluklarla ilgili hukuk mevzuatındaki eksikliklerin giderileceği ve bunun da yakın zamanda duyulacağı paylaşıldı. Net bir mesaj var yine. Türkiye'nin o noktalardaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla da devam edilecektir mesajı da verildi.
0: Komşumuz yetki sahibi olmadığı bazı alanlarda da balıkçılığı dahi yasak
2: Evet.
0: bölgeler olarak da ihlal edilen alanlar olarak tesis edip balıkçılığı yasaklıyor bu alanlarda. Tabii Türkiye açısından bunlar yok hükmünde. 2023'te aslında dostane ilişkilerle ilgili çok iyi bir sayfa açılmıştı. İyi komşuluk hakkında da Atina bildirgesi imzalanmıştı. Dileriz ona daha sadık kalan haberleri de duyurmak
2: Umarız.
0: sizin de mümkün olur. Şimdi bir diğer haberimize geçelim. Yine Türkiye'yi ilgilendiren bir husus bu da. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2025'in ilk 9 aylık verilerini tabi baz alarak

0: Türkiye'nin en borçlu, en borçsuz illerini açıklamış. Bununla ilgili şehirler neler söylemiş?
1: Tabii yani borçlara, rakamlara baktığımızda nüfus bazında kredi hacmi en yüksek ilk 10 il açıklanıyor. İstanbul görünüyor 8,684 trilyonla. Ardından Ankara geliyor. Kredi hacmi en düşük ilk 10 ilde Bayburt var, Tunceli var, Gümüşhane, Hakkari diye ilerliyor. Yine kişi başına kredi hacmi en yüksek 10 ilde Ankara var en başta, sonra İstanbul, Antalya diye gidiyor. Kişi başına kredi hacmi en yüksek 10 ilde ise Hakkari birinci sırada Ağrı, Şırnak olarak devam ediyor. Ama rakamlar ne söylüyor? Orası sizin de sorduğunuz gibi önemli. İstanbul kredi hacminde zirvede ama nüfusa göre orantılandığında ilk sırada Ankara, yani başkent var. Yine kredi hacmi yüksek illerin iş merkezi sanayi turizm gibi alanlarda öne çıkıyor ve Yalova dışında büyük şehirlerden oluşması da dikkati çekiyor bu noktada. Her iki listenin başında aslında şeylere bakıldığında Ankara'da kişi başına kredi hacmi Hakkari'nin yaklaşık 10 katı kadar yukarıda bulunuyor. Yani en borçlu il burada artık Ankara olduğunu gördük. Hem toplam kredi hacminde hem de kişi başı kredi hacminde de en düşük illerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da olduğu da görülüyor. Tabii manşetlerde Ankaralıların Hakkarililerden 10 kat daha fazla borçta olduğu görüldü. Tabii krediler riskli. Zaman zaman vatandaşlar bu konuda ucunu kaçırabiliyor. Yani kişisel olarak hani genellemeyeyim, kendi adıma konuşayım ya da benim de Ankara'da yaşayan birisi olarak kredide sıkıntılar yaşadığım oldu. Hani ayağımı yorganıma göre uzatmadığım dönemler
0: Tabii
1: oldu.
0: normalde ekonomik
1: Bu yansımış.
0: faaliyetlerin böyle yoğun olduğu illerde hem bireysel aslında hem de ticari faaliyetlerden doğan bir kredi hareketliliği oluyor ama
1: Evet.
0: Ankara deyince tabii bu ticari taraf mı yoksa memur şehri olması sebebiyle de bir tarafı var malum o etiketine dayandırılarak bir
1: Evet.
0: çıkan sonuç mu? Bu da soru işareti doğrusu bugünün belki
1: Ya
0: düşünülmesi gereken
1: 577
0: konulardan
1: bin
0: biri o.
1: lira. Hani kişi başına kredi hacmi iyi bir rakam dediğiniz gibi. Keyfi midir artık başka bir sorun mudur? Orası keşke araştırılıp anlatılabilseydi.
0: Şimdi Armağan Bey diğer tarafta da evlenecek arkadaşlarım da var. Onlarla da konuştuğumuzda bu süreçteki hazırlıklarında tabii Hürmüz Boğazı'na yansıyan gerginlikten alışverişte etkilendiklerini söylüyorlar. Fiyatlarda daha da bir artışla karşılaştıklarını ya da olabilecek bir tedarik sıkıntısına binaen burada satıcıların hazırlıkta olduğunu ifade ediyorlar. Bunun belki bir başka yansıması da yine toplumumuzda olmuş. Hem Denizli'de hem de Manisa'dan yansıyan fotoğraflarla da neler
1: Evet.
0: aktarırsınız?
1: Damatlık var bir Denizli'deki düğünle başlayalım. O çünkü net görüntüleri de paylaşıldı damadın. Reklam almış. Düğün masraflarının dörtte birini de o reklamlarla karşılamış. İşte bir tekstil firmasının ismi yazıyor. Bir ön tarafında bir çiçek firması ya da dükkanının yazıyor. Arka tarafına döndüğünüzde bir inşaat firması, yine bir tekstil firması, hatta bir anladığım kadarıyla bir YouTuber'ın adı yazıyor. Bir dönerci var, bir yemek, başka bir restoran var. Ama damatlığın her tarafı böyle reklamlarla bezenmiş durumda. Ve onlardan da dediğiniz gibi belki de kendini rahatlatmak için düğün masraflarında böyle bir adım atmış. 20 farklı firmanın reklamı yer almış. Yani kendisine bir damat sponsor almış. Bunu da damatlığına yansıtmış. Şaşırtıcı, bakalım bu diğer damatlara da yansıyacak mı, onu göreceğiz.
0: Gelin hanımın kabul etmesi de burada önemli
1: Yani
0: hakikaten.
1: evet.
0: Yani buna izin
1: Yani...
0: vermesi de takdire şayan bir hareket olmuş. Peki Manisa'daki husus nedir?
1: Ya Manisa'da bir fotoğraf var açıkçası. Hani ben biraz seyit etmeye çalıştım. Baktım birçok yere ama genellikle o fotoğraf yansıyor. Kız tarafının, yani görücü usulü istemede bir liste veriliyor. Gelin adayının ailesi tarafından. Eğer bu şartları kabul ederse evlenirim şeklinde, yani kabul ederiz şeklinde bir yazı var. Ama hani geçmişteki gibi böyle çok değişik talepler olurdu. İşte şu kadar altın, şöyle ev, araba falan. Bu sefer öyle değil. İlk maddede damat zeybek oynamayı bilecek yazıyor. Sokak hayvanları için 20.000 TL bağış yapacak. Burası çok enteresan. Takı altın para beklentimiz yok. Düğünü gelin taraf olarak biz yaparız. Yeter ki kızımızı çok sev, üzme. Beklentileri karşılayabilirseniz buyurun gelin demiş. Güzel talepler. Hani bir parasal olarak ciddi bir beklenti yok. Sadece sokak hayvanları.

0: bir bağış yapılsın deniyor. Bu da bu haftanın
1: Evet.
0: ilginç
1: Manevi
0: ayrıntılarından biri.
1: tarafına daha çok
0: Evet.
1: ağırlık veren bir yanıyla ön plana çıkmış. Ne kadar kıymetli. Armağan Bey, bir kıymetli haberimiz daha var aslında. Şu anlamda da kıymeti belki daha fazla ön plana çıkıyor. Son dönemlerde hem çocuklarımızla ilgili hem de gençlerimizle ilgili üzücü haberleri ön planda olması hepimizin de böyle içini burkan detayları gizliyordu. Ama bir o kadar da sevindirici haberler de var. Bunlara konu olan çok küçük yaşta gençlerimiz, çocuklarımız da var. Onlar da sesinin daha fazla duyurulmasını hak ediyorlar. Aslında çok fazla var bundan. Ben de hafta
0: Çok.
1: içinde fazlasıyla gördüm. Farklı farklı alanlardan, boyundan büyük işleri diyoruz ama hakikaten gençlerin de zekasını hafife almamak gerektiğini bir kere daha bize gösterdi bu durum. Bir tanesi var ki, dilerseniz en azından onu konuşalım hepsini temsilen. Matematik olimpiyatlarında dünya birincisi oldu.
0: Evet. Hem de 14 yaşında Doruk İzmir'de yaşıyor. Almanya'da düzenlenen bir yarışmada birinciliği elde ediyor. Küçük yaşlarından itibaren zaten matematiğe ciddi bir ilgisi varmış. 60 ülkeden yüzlerce ülke öğrencinin katıldığı bir organizasyonda zirveye yerleşiyor. Öğretmeni yönlendirmiş kendisini. Olimpiyat sürecine dahil olmuş. Daha sonra bronz madalya kazanarak finale gitme şansı yakalamış Doruk. Yakın zamanda da 29 Nisan tarihinde de üniversitede düzenlenen yüz yüze finallerde, 8 katılan finallerde dünya birincisi olması büyük bir olay. Sizin de dediğiniz gibi Büşra Hanım, aslında Milli Eğitim Bakanlığı bunları sık sık yayınlıyor. Ama çok konuşulmuyor. Gerçekten birçok öğrencimiz bu başarılara imza atıyorlar. Ve Doruk da hepimizi gururlandırdı. Bir de öğretmenimiz var. Onu da ekleyelim. Ordu'da görev yapan Muhammed Aydın bir öğretmenimiz. 101 ülkeden 12 bin öğretmenin katıldığı yarışmada da Avrupa'nın en iyi öğretmeni ödülünü kazanmış o da. Onu da tebrik edelim. Niceleri olsun. Hep böyle başarılarla inşallah öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin başarılarıyla, özellikle de öğretmenlerimize duyulan büyük saygıyla her zaman konuşulan, yapılan haberleri böyle detaylandırırız.
1: Armağan Bey, siz söyleyince de aklıma geldi. Öncelikle tabii öğrencimiz için şunu da demek isterim. Yarışma ortamından eğlenceliydi diye bahsediyor. Bir
0: Evet.
1: bu. Bir de rekabette olduğu yarışmacılar için de birçok ülkeden arkadaş edindim diye de söz etmiş.
0: Ne
1: Yani
0: güzel,
1: dünya
0: evet.
1: birincisi olmasının yanında da bu da hakikaten değeri ölçülemeyecek bir başka hazineler.
0: Kesinlikle.
1: Dilinden dökülen detaylar. Bir öğretmenimizle ilgili de ilkokul çağlarında öğrencisi olan bir öğretmenimiz. Bu öğrencilerine soruyor. 15 yıl sonrayı hayal edin. Ne olmak istiyorsunuz? Kendinizi nasıl bir fotoğrafta görüyorsunuz? Hangi mesleği seçeceksiniz diye. Her birinden de ayrıntılı geri dönüş almış. Hakim, öğretmen, doktor, farklı farklı meslekler. Bir sonraki derste de onların o fotoğrafını yapay zekaya yaptırarak böyle bir küçük tablo
0: Evet.
1: edinmiş ve her birine de hediye ediyor. Hakikaten o da sosyal medyaya yansıyan güzel görüntülerden bir tanesiydi. Sizin vesilenizle de bütün öğretmenlerimize buradan tekrar teşekkürlerimizi sunalım. Bu emeklerin hakikaten kıymeti çok daha farklı bir noktada.
0: Kesinlikle.
1: Dileriz gençlerimiz de bunun değerini bilerek yollarına devam ederler. Şimdi bir de tabii şöyle bir husus var. Zayıflama ile ilgili son dönemde bazı detaylar var. Sizin de bunu da konuşmak isterim. Bazı besinlerin vücuda ciddi zarar verebileceğine siz de dikkat çekmek istediğinizi belirtmiştiniz. Ne yazık ki reçetesiz bazı ilaçları alıp kullanmanın da biraz arttığını da gözlemliyoruz.
0: Evet.
1: Bunlar dikkatle takip edilmesi gereken konular, yabana atılmaması gereken mevzular. Neler söylersiniz özellikle de besinlere bu kadar yönelimlerin değiştiği bir zamanda?
0: Tabii yani hep bir algı vardır. İşte protein çok sağlıklıdır şeklinde, ama bunun pek de doğru olmadığı belirtiliyor. Her öğünde protein tüketmek sanıldığı kadar masum olmadığı paylaşılıyor uzmanlar tarafından. Kontrolsüz ve aşırı proteinin özellikle böbrekte, karaciğerde, bağırsakta ve yine kalp damar hastalıklarında da birçok riski beraberinde getirdiği paylaşılıyor ki sporcular, özellikle hem zayıflamak isteyenler hem de vücutlarını geliştirmek isteyenler, yani böyle adet adet yumurta, hani çok sayıda yumurta her sabah tüketilir. Tabii ki çok sağlıklı, ama bunların dozajını da ayarlamanın çok önemli olduğunu profesör doktorlar, hocalarımız, uzmanlar özellikle belirtiyor. Tabii ki uzmanların söylediği şu vurgu var ya, protein çok önemli, vücudun yapı taşı, ama başta da belirttiğim gibi

0: gibi. Eğer bunun dozajı kaçarsa birçok organa ciddi zararlar verdiği paylaşılıyor. Her zamanki gibi bir şeyi dengede tutmak en sağlıklısı gördüğümüz yapılan araştırmalarda Büşra Hanım. Ne kadar aşırıya gidersek o kadar vücudumuza zarar verebiliyoruz. Yararlı olacağını beklerken.
1: Bir de şimdi tabii dediğim gibi reçetesiz ilaçlarla ilgili hususta da çok az bir kilosu olanlar dahi buna yeltenebiliyor. Biraz daha tabii yüksek kilolara olanlar da bunlara yeltenebilir anlamı çıkmasın lütfen. Biraz irade mevzusu elbette hepimizi sınayan bir konu bu tablo ama daha sonrasında vücutta farklı hastalıklara yol açabildiğini de görüyoruz. Pankreas ya da
0: Şunu da
1: karaciğerlerinde yüklenme oluyor. Buyurun
0: hani
1: lütfen.
0: sizin sözlerinize ek olarak son zamanlarda ben de şunu görüyorum. Bu yapay zekalarda işte kendilerine insanlar bir diyet listesi çıkartıyorlar.
1: Evet.
0: Ya bu da risk. Yani kendi durumumu anlatıyorum ona diyor. O da bana bir diyet listesi çıkartıyor diyor. Ya bu yapay zekaya çok güveniyoruz. Ya bu konuda doktorlarımız, hocalarımız var. Yani sağlık ocakları var. Oradan da hani doktorlarımıza danışıp illa bir hastaneye gitmeyeceksek ya da özel hastaneler de sadece yapmıyor. Devlet hastanelerinde de birçok diyetisyen hocamız var. Onlardan destek almak daha mantıklı olacaktır. Bu kadar yapay zekadan her şeyi beklemeyelim. Kan değerlerimiz çünkü bunda çok önemli. Bir diyet listesi çıkartılacaksa kan değerimizi nereden biliyor bu yapay zeka? İnanın bilmiyorum. Hani onun sonuçlarını mı gönderiyorlar? Ne yapıyorlar? Ama çok güvenir haldeyiz yapay
1: Raporların paylaşıldığını zannetmiyorum. Doğrusu bizde
0: zekaya.
1: yanıltacak neticeler çıkabilir elbette ama
0: Yani
1: istisnalarda kaideyi bozmaz. Lütfen hani daha kötü sonuçları konuşmamak için
0: kesinlikle.
1: işin uzmanlarını bırakalım yine. Yapay zeka her alanda arkadaşımız oldu ne yazık ki. Şimdi tabii bu haftanın haberlerini konuşurken de değinmemek mümkün değil. Spordan da bahsedelim. Milli takımımız, futbol takımımız Dünya
0: Evet.
1: Kupası'na biletini almıştı. Artık adım adım da bununla ilgili de yol almaktalar. Ve Türkiye içerisinde de tabii marş konuşuluyor. Bu yolculukta hangi marşlar eşlik edilecek? Farklı sanatçılarımızdan da bir takım öneriler çıktı bu hafta. Neler söylersiniz?
0: Ya 2002 yılı benim hani çocukluğumun da belki de o yıllarda yaşayan gençlerin, büyüklerin fark etmiyor. Yaş fark etmeksizin inanılmaz duygular yaşadığımız bir yıldı.
1: Kesinlikle
0: Ve
1: öyle.
0: bu duyguları taçlandırdığımız yani en önemlisini de açıkçası en sonda söyleyeceğim, başta söyleyeyim Tarkan'ın o meşhur şarkısıydı. Ya bu bence
1: Tek bir
0: resmi
1: ağzım.
0: kayıtlara geçmeli ve biz nereye gidersek gidelim o Tarkan'ın o meşhur şarkısı çalınmalı. Şimdi yeni bir şeyler tabii ki sanatçılarımız yapmaya çalışıyor. Ama onlar yaptığında o şarkıyla hep kıyaslanıyor. Şimdi zirvede olan bir şarkıyla kıyaslandığında da beğenilmiyor. En son Sinan Akçıl bir paylaşım yaptı. Bayağı tartışmalara yol açmış. Sonra Semih Cenk isimli sanatçı da bir kısa bir kesit yayınlamış yapacağı şarkıdan. O kimisi tarafından beğenildi, kimisi tarafından eleştiriliyor. Ya göreceğiz hangisi seçilir hangisi seçilmez ama hepsi ayrı bir renk. Ama bunların en güzel birleşim rengi de bence Tarkan'ın o meşhur şarkısıydı. Ama çok heyecanlıyız. Bir an önce gelsin diye
1: Evet.
0: bekliyoruz. Umarız büyük başarılar
1: Maçların
0: yakalarız
1: heyecanı
0: oralarda.
1: arttıkça da aslında bununla ilgili de biz de bir hararetli bir şekilde o marşları söylemeye başlarız. Bu biraz
0: Tabii.
1: marşlarla da beraber örtüşen de bir konu. Şimdi son sorum da son birkaç haftadır aslında aynı soruları soruyorum sizlere. Özellikle göstermiş olduğunuz hassasiyetten dolayı da ayrıca teşekkür
0: Ben
1: etmek
0: teşekkür ederim.
1: istiyorum.
0: Ne demek?
1: Tabii Mayıs'ın 1915 yıllarının bugünleri Çanakkale'de savaşın en hararetli geçtiği zamanlarından
0: Evet.
1: bazılarıydı. Ve çok uzun, çok kayıp verdiğimiz bir siper
0: Evet.
1: savaşına dönmüştü o çıkarma savaşlarından sonrasında. O günlere dair anekdotlar da dinliyoruz sizden. Bugün neler paylaşırsınız?
0: Ben teşekkür ederim esas böyle fırsat verdiğiniz için. Çünkü Çanakkale sanki sadece bir deniz zaferinden ibaretmiş gibi. Hep böyle başlıyorum söze. Ama 9-10 ayı bulan bir kara savaşları süreci var. Yaz sürecinde devam ediyor, kış sürecinde devam ediyor. Ve büyük bir mücadeleyle devam ediyor. Bir de bir ek daha yapalım Çanakkale'ye geçmeden ki hep söylemiştik ön sözüdür Kurtuluş Savaşı'nın Çanakkale diye. Hasan Tahsin'in de ilk kurşunu attığı ve şehit edilişinin üzerinden 107 yıl geçti. Bugün o 107 yılın geçtiği gün Yunanlar tarafından işgal edilmişti bildiğimiz gibi İzmir.

0: Hasan Tahsin'de bir kez daha anmış olalım buradan. Ben kadınlarınız ne yaptı Büşra Hanım? Onu da şöyle bir oradan küçük anılarla Çanakkale'den bahsetmek isterim. O dönem biz Osmanlı Devleti olarak iki tane gemi almak istiyoruz. Kısaca geçeceğim orayı. Gemi alabileceğimiz yerde İngiltere. İngiltere'de bizden bir para bekliyor. Bir imdadı seferiye isimli bir vergi duyuruluyor devlet tarafından ama burada çok önemli bir ayrıntı var. Gönüllü olarak verilebilecek bu vergi. Haliyle birçok askerimiz, Mehmetçiğimiz cephede, geride kalanlar da kadınlarımız, onlardan da böyle bir vergi talep ediliyor. Ama dediğim gibi bu gönüllü. Enver Paşa'ya bir zarf geliyor. İrice bir zarf ama diğerlerine göre. Enver Paşa bu zarfı açıyor. Kendi anılarında bahsettiği bir hikaye olduğu için böyle anlatıyorum. Bir tane çorap çıkıyor ve bir de mektup var. Bir kadından gelmiş, bir anamızdan gelmiş bu mektup. Diyor ki, kumandanım hakkını helal et. Evladımın küçülen kazağından söküp ama söktüğüm, yani o kazaktan söktüğüm tek bir çorap yapabildim diyor. Allah rızası için diyor, kaldırıp bir kenara atmayın bu çorabı diyor. Ayağı kesik bir Mehmet'in tek ayağı da olsa ısıtsın diyor. Bir diğer tarafta da Rumlar, yani ticaret anlamında gerçekten maalesef diyeyim o dönem için zekiler. Özellikle kuaförler dükkanlarının camlarına kadın saçından peruk yapılır 5 kuruşa alınır şeklinde bir yazı asıyorlar. Annelerimiz de, bizde saç kadınlarımızda çok önemlidir. Hep geçmişte büyüklerimizden, o ebelerimizden diyeyim, hep uzundur saçları, bilenler bilir. Saçlarını kazıtıyorlar ve o Rumlara satıyorlar, karşılığında da para alıyorlar. Ama tek bir istekleri var, saçlarının tek bir telini istiyorlar ve o teli de gönderecekleri o zarflara koyup ellerimiz, evlatlarımız terini kanını dökerken bizim saçımız feda olsun diyor. Hızlıca anlatacağım. Tabii ki bunu karşılıksız bırakmıyor Osmanlı Devleti. Savaş bittiğinde 1916 yılında İngilizlerin ve Fransızların 130 bin tüfeğinin namlusundan bir yüzük yapılıyor Büşra Hanım. Yüzük formatında kesiliyor o namlunun uçları ve hem esir alınan ya da öldürülen o İngiliz ve Fransızların tüfeklerinden yapılıyor bu. O yüzükler hala var. Üstünde bir yazı var, bir Osmanlı sancağı var. Bir tarih var, 1916, yani savaşın bittiği tarihi yazıyor. Arapça'da cihadiye yazıyor üstünde. Eğer kadın olursa cihadiye, erkek olursa cihat anlamını taşıyacağı için. Ve bu yüzükler de kadınlarımıza hediye ediliyor. Osmanlı Devleti tarafından bir karşılık olarak da veriliyor. Bu anılarla da gerçekten kadınlarımız da her zaman orada Mehmetçiğin, bu vatanın yanında fazlasıyla oldular.
1: Milli bilincin güçlenmesine, milli mücadelenin aslında moral temelinin oluşmasına yol açan önemli bir savaş dizisiydi. Her bir emeği geçen bütün şehitlerimize de tekrar rahmetle yad ederek de
0: Amin.
1: buradan mesajlarımızı ulaştırmış olalım. Bu bilinçle bizler de dileriz kat ve kat üstüne katarak devam edebiliriz. Armağan Bey, çok teşekkür ederiz
0: İnşallah.
1: aktardıklarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim. Sağ olun.
1: Gazeteci Armağan Canbaz konuğumuz oldu.

0: Milli bilincin üzerine kat be kat ekleyerek ilerletebilmenin bir yolunda da somut olmayan kültürel mirasları konuşmak var. Bununla ilgili de Geleneksel Sanatlar Derneği Genel Sekreteri Sonu Tamaş bizlere her hafta farklı bir zenginliğimizi tanıtıyor. Sonu Hanım hoş geldiniz, günaydın.
1: Merhabalar Büşra Hanım, hoş bulduk.
0: Şimdi Kültür Yolu festivallerimiz bu yıl özellikle çok fazla ilimizde düzenleniyor. Her haftada sizinle bir ilimizi ziyaret ediyoruz, onun zenginliklerini, hazinelerini konuşarak. Eskişehir'deyiz bu hafta. Tabii Türkiye'nin maden zenginliğiyle ilgili, hazinesiyle ilgili hususta Eskişehir çok kıymetli olan illerimizden bir tanesi ve başlarda yer alabilecek bir il. Bu anlamda da ekonomik katkısı yadsınamaz. Şimdi onlardan bir diğer önemli madenimizi konuşacağız aslında. Dünyanın belki de en kıymetli lüle taşı Eskişehir'de çıkıyor. Büyük bir kısmı Eskişehir çevresinde çıkıyor. Şimdi lüle taşı nedir? Hangi alanlarda kullanılır? Biraz açar mısınız bizlere?
1: Tabii Büşra Hanım, Eskişehir bu sene ilk defa kültür festivalleri kapsamında

0: yer aldı. Ve ilk defa festival yapılacak burada. Bunun coşkusunu yaşıyoruz. Ben de sizinle şu an Eskişehir'den konuşuyorum. Litresi aslında bilimsel adında sepiolit olan doğal ve oldukça hafif bir mineral aslında. Toprağın altında damarlar halinde bulunuyor ve çıkarıldığı anda aslında oldukça yumuşak bir yapıya sahip, kil gibi bir yapıya sahip. Bu özelliği de onu sanat için de çok uygun hale getiriyor aynı zamanda. Çünkü ustalar taşı çıkardıktan hemen sonra kolayca işleyebiliyorlar. Üzerine ince motifler oyabiliyorlar ve kurudukça da sertleşiyor, dayanıklı bir hale geliyor. Hatta lüle taşı için halk arasında bazen deniz köpüğü benzetmesi yapılırmış. Bunun nedeni de hem renginin beyaz oluşu hem de hafifliği. Elinize aldığınızda aslında elinize taş varmış gibi değil, çok hafif bir malzeme hissi verir. Tarih boyunca da lüle taşı neler için kullanılmış diye bakacak olursak, pipo yapımında, tesbihlerde, takılarda, bibolarda, küçük heykellerde, süs eşyaları yapımında kullanılmış ve üzerine de ince çiçek motifleri, Osmanlı desenleri, insan figürleri ve hayvan figürleri işlenmiş. Aslında burada taş sadece malzeme değil, ustanın da hayal gücünü ortaya koyduğu bir alan haline gelmiş. Bir de şu çok ilginç Büşra Hanım. Lüle taşı çıkarıldığı anda nemli ve yumuşak olur ama zamanla kuruyup sertleştiği için ustanın da onu işleyebilmesi için doğru zamanı bilmesi gerekiyor. Bu çok önemli.
1: Değil mi? İnanılmaz
0: O bir
1: aslında detaylı işlemeler yapılıyor üstünde o yumuşak olduğu zaman da. Kurumadan önce bunların yapılabiliyor olması lazım.
0: hepsinin yapılıp bitiriliyor olması gerekiyor. Tabii bu bilgi de kitaplardan edinilmiyor. Yılların deneyimiyle geliyor.
1: Evet, ben baktığım zaman üzerinde biraz daha araştırdığımda Viyana'da da atölyelerde bu taşla ilgili çalışmalar olduğunu görüyorum. Hatta fazlasıyla ün kazanan yerler de var. O da Osmanlı döneminde aslında Avrupa aristokratları burada lüle taşı ile ilgili bazı malzemeler götürmüşler zamanında Viyana'dan.
0: Evet,
1: Hala
0: 1800 yıllara kadar özellikle Avusturya'ya çok fazla ihraç etmişiz. 1800'lü yılların başında bir ihraç yasağı getiriyoruz ama o döneme kadar Viyana'da Eskişehirli taşının çok fazla kullanıldığını görüyoruz. Hatta Viyana taşı olarak adlandırıldığını da görüyoruz kimi literatürlerde.
1: Aslında çok dar kuyulardan çıkarılıyor. Yani geleneksel yöntemlerle madencilerde çalıştıkları için oldukça zahmetli de bir iş anladığım kadarıyla. Zaten gördüğüm biraz da detaylarda şöyle bir nükteli bir yan da var. Çinlilerin taklit edemediği tek ürün olarak da
0: Evet.
1: adlandırılıyor. Yatırımcı bulmak zor tabii bunun. Bu kadar
0: Kesinlikle öyle.
1: meşakkatli bir yoldan çıkarılması. Kültürel miras olarak değerlendirilmesiyle ilgili noktada neler söylersiniz peki?
0: Şimdi şöyle lüle taşı dediğiniz zaman aslında bizim aklımıza her zaman ülkemizde de direkt Eskişehir gelir. Ve dediğiniz gibi Eskişehir'de lüle taşı çıkarmak da oldukça zahmetli, dar kuyular açılıyor. Bazen metrelerde deliğe giriyor. Ruslar büyük yemeklerle taşı çıkarıyorlar. Hatta bu işi yapanların anlattığına göre lüle taşı çıkarmak büyük bir sabır işi. Çünkü her kazıdan kaliteli taşları bulamıyorsunuz. Eskişehir de bu anlamda çok zengin, çok büyük madenlere ve çok iyi madenlere sahip. Şimdi somut olmayan kültürel miras açısından baktığımızda da aslında çok önemli bir ayrım var. Çünkü lüle taşı dediğimizde aklımıza ilk başta bir taş geliyor. Yani somut bir malzeme. Ama somut olmayan kültürel miras açısından önemli olan şey taşın kendi değil, onun etrafında oluşan bilgi, ustalık, gelenek ve yaşam kültürü diyebiliriz. İşte tam da bu yüzden lüle taşı işçiliği bir somut olmayan kültürel miras unsuru olarak değerlendiriliyor. Çünkü düşünün ki toprağın altından çıkan beyaz bir taşı herkes sanat eserine dönüştüremez. Bunun için yıllarca öğrenilen bir ustalık gerekiyor. Bu bilgi de çoğu zaman kitaplardan değil, doğrudan ustadan çırağa aktarılıyor. Yani lüle taşı ustalığının en önemli şeylerden biri de bu arada eli terbiye etmek olarak geçiyor kaynaklarda. Çünkü taş çok hassas bir malzeme. Yanlış bir oyma yaptığınız anda bütün emeğiniz boşa gidiyor. Bu yüzden de çıraklar önce uzun uzun ustalarını izliyorlar. Hareketlerini, taşı nasıl tuttuğunu, hangi noktadan baskı yaptığını bunları öğreniyorlar. Bunu çok güçlü bir usta-çırak ilişkisinde biz görüyoruz. Bu da aslında somut olmayan kültürel miras için en önemli şey.
1: Günümüzde de hala bu usta çırak ilişkisi güçlü bir şekilde devam ediyor mu?
0: Şimdi şöyle aslında lütaşı atölyelerinden bahsetmek istiyorum ben biraz burada. Çünkü lütaşı atölyeleri gerçekten sadece lütaşın olduğu değil, aynı zamanda insanların gelip sohbetlerini ettiği, çaylarını içtiği ve ustaları böyle saatlerce izledikleri bir kültürel mekanlara dönüşmüş durumda. Özellikle Eskişehir'de birçok aile geçimini bu zamanattan sağlamış geçtiğimiz senelerde. atölyelerde sürekli bir hareket varmış, çırak yetiştirilmiş ve ustalar ortaya çıkarmış. Ama günümüzde tabii modern üretim biçimleri ve diğer üretim alışkanlıkları nedeniyle bu zanaatı sürdüren usta sayısı geçmiş döneme göre azalmış durumda. Çünkü el işçiliği sabır isteyen, zaman isteyen bir iş. Seri üretim ürünlerle rekabet etmek tabii takdir edersiniz ki çok kolay değil ama insanlar artık hızlı tüketen ürünlere alışmış durumda. Bu yüzden de geleneksel zanaatlar biraz kırılgan bu yapıda. Ama hala buna rağmen eski şehirde taşı kültürünün hala çok güçlü şekilde yaşatıldığını görüyoruz biz.
1: Evet.
0: Özellikle Odun Pazarı bölgesinde atölyeler bulunuyor ve kültürün en önemli merkezlerinden biri haline durumda. Hala ustalar yetişiyor burada, taş oyuluyor, ziyaretçilere bu zanaat gösteriliyor. Bir de tabii müzeler, kültürel etkinlikler ve kültür yolu gibi festivaller de Eskişehir Düzyataşı ile ilgili sergiler bu kültürü daha yakından tanımamızı sağlıyor.
1: Tabii
0: turizm ki. Turizm de tabii çok önemli. Yani kültürün yaşamasında çok önemli bir rola sahip turizm.
1: Eskişehir'de Lületaşı Müzesi de var. Bu
0: tabii.
1: anlamda merak edenler de gezebilir. Çok incelikli eserler, ince oyulmuş eserleri görme şanslarına erişecekler. Saatlerce çalışan ustalar olmasına rağmen özellikle bir ustamızın sözleri beni etkilemişti bunu okuduğumda. Yani hafızayı kuvvetlendirdiğini, Alzheimer riskini daha azalttığı ile ilgili bir değerlendirmesi vardı kendisinin. Bu da düşünülmesi gereken bir husus hakikaten. Belki burada da sağlık alanındaki yetkililerle de bakmak lazım. Çok uzun süre böyle bir işçilikte vakit harcayan birinin bunları söylüyor olması da gerçekten kıymetli. Ve işlenmemiş halinin yurt dışına çıkması da yasak. Ülkemizin böyle bir hazinesinden bahsediyoruz. Sizin vesilenizle de bu hafta Lületaşı'nı konuştuk Sonu Hanım. Çok teşekkürler aktardıklarınız için.
0: Rica ederim. Hafta sonunu diliyorum.
1: Geleneksel Sanatlar Derneği Genel Sekreteri Sonu Tomaç bizlerleydi.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, illerimiz arasında seyahat etmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta bizleri dinleyenler hatırlayacaklardır. Çorum ilinin isminin hikayesini konuşmuştuk. İlçelerinin isimlerinin nereden geldiğini değerlendirmiştik. Gizli bir hazine Çorum, farklı medeniyetleri bünyesinde barındıran temiz havasıyla da tabii sağlık özelinde, özellikle de üzerinde bir misyonu da barındırmış tarih boyunca. Hala da onun etkilerini de gözlemliyoruz. Bu hafta o ilimizin lezzetlerini konuşacağız. Mutfağına yer vereceğiz. Araştırmacı yazar Tolunay Sandıkçıoğlu ile birlikte. Tolunay Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Nezih hocamızla tarihini konuşurken ben dayanamamış, sürekli lezzetlerinden bahsederek araya küçük notlar koymuştum doğrusu, ama şimdi işin uzmanından dinlemek çok daha keyifli olacak. Beni şaşırtan mutfaklar arasındaydı, bunu itiraf etmek istiyorum doğrusu. Hakikaten böyle bir İç Anadolu'da zengin, lezzetiyle ön plana çıkan bir şehrimiz olarak da Çorum'u söyleyebiliriz. Siz ama genel olarak nereden açmak istersiniz? Tatlısından tuzlusuna, tatlısına konuşmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince, süremiz el verdiğince.
1: Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi gerçekten çok zengin bir mutfak. Çünkü inanılmaz bir tarihi var, inanılmaz bir kültürü var ve Çorum ne yazık ki yurdumuzun pek bilinmeyen hazinelerinden bence. Çorum'u giden, oraya yolu düşen, belki bir Çorumlu arkadaşı olan, tanıdığı olan insanlar mutfağını tanıyor ama diğer vatandaşlarımız ne yazık ki Çorum'un lezzetlerini ve güzelliklerini pek bilmiyor. Şehir olarak da çok güzel, tarihi kültürel özellikleri de inanılmaz değerli. Mutfağı çok zengin, bahsettiğimiz gibi tarihi çok zengin olduğu için, pek çok kültür ve medeniyetin geçiş noktasında olduğu için, göç alan bir bölge olduğu için tarih boyunca bu çeşitlilik tabii ki bütün yemeklerine de yansımış. Aynı zamanda biz biliyoruz ki ta ilk çağlardan bugüne kadar hem buğdayla ilgili çok güzel, unla ilgili çok güzel yemekler yapmışlar, hem de yörede çok güzel pirinç çeşitleri yetiştiği için pirinç de çok güzel yemekleri de var ve ta saraya kadar Osmanlı döneminde pirinç gönderdiklerini biliyoruz. Ve bununla ilgili de festivaller yapıyorlar. Zaten yörenin pirinci gerçekten de çok ünlü. Hatta marketlerde satılırken tercih edilen, aranan ürünler arasında diyebilirim. Ama onun dışında çok bilinen baldo çeşitleri dışında ak çertik gibi ya da böyle kırmızı çertik gibi farklı türleri de var. Kırmızı damarlı küçük pirinç çeşitleri de var yörede ve bunlar gerçekten de çok çok lezzetli oluyor. Şimdi düğünlerde Çorum beşlisi denen bir yemek

0: oluyor. Bir pilav, su böreği ve gül baklava. Çorum'un meşhur gül baklavası. Mesela bu mutlaka sunulan yemeklerden biri. Biz şunu görüyoruz. Mesela Konya'da da Afyon'da da yemek takımları denen özel böyle çeşitli yemekler vardır. Çorum'da da aynı bu şekilde. Bu beşini düğünlerde davet ettikleri zaman misafirlerine ikram ettiklerini biliyoruz. Yine Çorum deyince herhalde herkesin aklına içkilik dolma geliyor diye düşünüyorum.
1: Elbette.
0: Evet, aslında yörede bunun adı içkilik dolma değil, cağ dolması. Ama biz içkilikte o yapıldığı için biz içkilik dolma diyebiliyoruz. Cağ dedikleri aslında pirinçleri içine koydukları bez torba. Bez o torbadan dolayı cağ dolma diyorlar. Yine akçeltikle yapıyorlar yörenin bir pirinciyle. Tabii salma pilav yapılıp işte sonra bu bez torbaya doldurulup işte altına etlerin kazanda alınması ve 10-15 saat kadar pişirilmesinden bahsettiğimiz
1: Etin buharıyla ağır ağır.
0: inanılmaz bir teknikten bahsediyoruz. Cağ dolması artık sadece ülkemizde değil, yani ünü dünya çapında olan bir yiyeceğimiz.
1: Çok
0: Çünkü
1: lezzetli.
0: pişirme tekniği hem lezzetli hem de pişirme tekniği çok inanılmaz,
1: Evet.
0: çok farklı.
1: Yanında sirkeli cacıkla da ikram
0: Tabii
1: ediyorlar.
0: ki, tabii ki.
1: Hakikaten o
0: O
1: da çok
0: zaten o
1: lezzetli.
0: asit yağın dengesine ulaşmasını sağlıyor. Eskiden mesela Konya tandırı da üzerine limon sıkılarak da servis edilir. Soğan vesaire sonraki gelenektir. Asit yağlı bir şey yediği zaman, asit Anadolu bilgeliği işte burada bakın. O ağızdaki yağ tadını azaltması için özellikle ikram edilen bir şey. Onun dışında şimdi yine kuru ve sulu mantısından bahsedeceğim. Kuru mantı, Çorum mantısı çok bilinir. İşte normal iç harcı yapılır ve altılı kapatılır. Altılı kulak şeklinde kapatılır ve tepsilerde kurutulur bu mantı. Bakın bu da çok pratik. Ramazan'da özellikle bu pişirilerek, ön pişirim yapılıp kurutulmuş mantılar serin yerde saklanır. Ramazan'da iftardan hemen önce işte ya da belki sahurda hemen pişirilerek sos üzerine gezdirilerek yoğurduyla
1: Servis edilir.
0: beraber servis edilir ve kuru mantı bugün de Çorum'da çok tüketilen, sevilen, sulu mantının yanında çok tüketilen bir ürün. Yine kargıdan bahsedecek olursak sarık kebabı işte kuzu ya da oğlağı sırığa geçirip kalın tuzda olduktan sonra yapılan bir kebap. Ama kargının sadece sarık kebabından bahsetmek
1: Peyniri var
0: bence
1: değil mi?
0: haksızlık. Evet, tulum peyniri inanılmaz lezzetlidir. Bence hani herkesin damak tadı kendine göre değişir ama Anadolu'daki en iyi tulum peynirlerinden biridir
1: Evet,
0: bence.
1: Kars'ta tatmak nasip olmuştu Çorum'un bu kargı
0: Evet.
1: peynirini.
0: Evet.
1: Gerçekten çok kıymetli bir peynir,
0: Çok
1: çok
0: çok
1: lezzetli.
0: lezzetli, çok güzel, çok karakteristik bir peynir. Bence yani müdavim tulum peyniri sevenlerin araması ve bulması gereken bir ürün. Yine yörede unla, hamur işiyle çok güzel, çok çeşitli, çok farklı yemekler yapıldığını biliyoruz ama belki biraz helva çeşitlerinden de bahsedelim isterim. Helva, pekmezli un helvası yapımı, işte kara çuval helva vesaire diyorlar yöresel olarak. Çok yaygın ve çok güzel ürünler ortaya çıkartıyorlar. Ama bir gelenekten daha kısaca bahsedecek olursam, işte nişanlanan kızların, arkadaşlarının ve akrabalarının toplanıp işte tereyağıyla pudra şekeri iyice ovarak, dondurarak, azıcık da un ekleyerek yaptıkları bir şekerleme dedikleri bir çeşit var, tatlı çeşidi var ve bu coğrafi işaret aldı, tescil aldı. Dinleyicilerimiz müsait olduklarında eğer arama motorlarının görsellerinden bakabilirlerse bu görsel şeylerini görmelerini de isterim. Çünkü gelinin kız arkadaşlarının ve akrabalarının çeşit çeşit kalıplarla elde minik minik yuvarlayarak yaptıkları üzüm şekilleri, çiçek şekillerinde damat adayının evine bir tepsi işte gönderilmesi ve damadın evinde bu tepsinin beklenmesiyle hem harika bir gelenek hem de çok lezzetli çevrede ikram edilen bir ağız hoşluğu meydana geliyor Çorum'da.
1: Ne kadar güzel. Tabii leblebiden bahsetmeden olmaz.
0: Aynen. Onu sana sakladım.
1: Buyurun lütfen.
0: Evet, o da leblebi tabii Çorum'a yolu düşen herkesin aldığı bir hediyelik. Kuru
1: Evet.
0: nohuttan odun ateşiyle yapılan bir lezzet ve gerçekten de çok farklı. Çünkü kavurduktan sonra 2 gün dinlendirip ikinci kavurmadan sonra tekrar bir 15-20 gün
1: Evet.
0: dinlendirip üçüncü kavurmada lezzetlendirdikleri ve odun ateşiyle yaptıkları bir kuru nohuttan yapılan bu lezzet inanılmaz güzel oluyor ve artık üçüncü

0: kavurmadan sonra çok çeşitli lezzetler yapmaya
1: Çeşit
0: başladılar.
1: çeşit
0: Hani
1: değil mi?
0: biz
1: Farklı farklı
0: tabii
1: yani tek
0: tuzlu
1: bir
0: biberli,
1: aşina
0: aynen
1: olduğumuzu değil.
0: şekerli, hani bunlar çok biliniyor ama hani
1: Soldayalım.
0: artık
1: Hep bu
0: inanılmaz çeşitleri var.
1: lezzetlerle gerçekten kapatmak da bir ayrıcalık oluyor
0: Evet.
1: doğrusu. Haftanın açılışını daha da renkli yapacaktır dinleyicilerimiz. Eksik olmayın aktardıklarınız için. Çok
0: İyi günler
1: teşekkürler.
0: diliyorum herkese.
1: Araştırmacı yazar Tolunay Sandıkçıoğlu ile Çorum mutfağını değerlendirdik sevgili dinleyicilerimiz. Bu tatlı sohbetle veda ediyoruz. Kurtuluş yazıcı Adem Karaman, Büşra Tayırdam. Sağlıkla kalın. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Gündem hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siber güvenliğin kara, hava ve denizdeki güvenlik kadar zorunlu olduğunu söyledi. Dijital dönüşümde geri kalmanın bağımsızlığı tehdit edeceğini belirtti. Türk dünyasını bu alanda işbirliğine davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın çevremizde yaşanan krizler, Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur, diye konuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Azerbaycan'la olan 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine kısa sürede ulaşılacağını söyledi. Ankara'daki Azerbaycan Bağımsızlık Günü resepsiyonunda konuşan Uraloğlu, "Orta koridorun hayata geçmesi bölgemizin refahı için son derece kıymetli," dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, Türkiye Yüzyılını ülkemizin sosyal mimarisini daha sağlam, daha adil biçimde yeniden inşa ediyoruz, dedi. Göktaş, bakanlık hedefinin engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak hizmetlerin yaygınlaştırılması olduğunu söyledi. Bakan Göktaş, Kırklareli'de Şevket Dingiloğlu Engelsiz Yaşam Parkı açılışında konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyatların enflasyon hedefiyle uyumlu seyrettiğini belirtti. Bütçe disiplinini korumaya devam edeceklerini ifade eden Şimşek, 4 aylık verilere göre bütçe hedefleri ulaşılabilir seviyede, dedi. Mehmet Şimşek, yeni bir vergi artışı çalışmasının gündemde olmadığını da kaydetti. Bayram tatili trafiği karayollarında akıllı ulaşım sistemleriyle anlık takip edilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ekiplerin 7/24 esasına göre sahada olacağını söyledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çin'in Türkiye ile ilişkilerini artırmak istediğini söyledi. Çin'le depreme karşı dirençli şehirler kurma ve sürdürülebilir kentler için işbirliği yapılacağını belirtti. Kurum, örnek projelerimizi ve mevzuatı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda tüm dünya ile paylaşacağız, dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin temaslarının ardından ABD'ye döndü. Çin ziyaretini harika bir başarı olarak nitelendiren Trump, İran hakkında da mesajlar verdi. İran'ı yine tehdit eden Trump, "Her şeyi bitirmedik, geri dönüp kalanları da halledeceğiz," dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, DAEŞ terör örgütüne yönelik Nijerya ile ortak operasyon düzenlendiğini duyurdu. Trump, operasyonda DAEŞ'in ikinci adamı olan Ebu Bilal el-Minuki'nin öldürüldüğünü söyledi. Hac ibadetini yerine getirmek üzere ilk kafileler yola çıkıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkmenistan'dan ilk kafileler kutsal topraklara uğurlandı. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de...

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 1306 mililitrelik Pril sıvı bulaşık deterjanı çeşitleri 99 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye. Migros.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: güzel Migros gelsin sana. Baby Mall'dan bayram kampanyası. 31 Mayıs'a kadar her 1000 TL harcamana anında 200 TL kazan. Detaylar babymall.com.tr'de.
1: Bebeğim için her şey. Baby, baby, baby Mall'da. Baby Mall.
2: Reklamlar.
3: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

0: unutma beni.
1: Vay! O albümlere bakmayalı da kaç yıl oldu?
0: Getir Şenay, getir. Şu çekmeceli dolap var ya, oradakileri getir. Hah, o. Oradakileri getir canım.
2: Üç tane varmış, üçünü de getirdim abla.
0: Aha, bak baba. Bak bakalım kimler varmış burada.
2: Benim kirazlı şapkama da bakın. Babam almıştı bu şapkayı bana. Durun durun, babama gösterelim. Baba, bu fotoğraftakiler kim baba?
1: Kim bu baba?
0: Bak baba, başına da kirazlı çocuk şapkası takmış.
2: Benim şapkamı takmış baba. Kirazlar da vardı ya üstünde şapkanın.
3: Kirazlı şapka. Evet.
2: Hatırlıyorsun değil mi baba? Hani demir yolu teftişine gitmiştin ya. Sivas'a gitmiştin ya, oradan getirmiştin.
3: Şapka. Kiraz. Evet.
2: Ah, hatırladın mı baba?
3: Kar çok yağmış. Yollar kapanmış. Esat'a dedim gel gidelim. Yok, olmaz. Öyle tabii. Gelmedi.
2: Anlamadım. Hatırladı mı acaba?
3: İstanbul Boğazı buz tuttu. Oo, titriye titriye yürüdüler. Yürüye yürüye. Tabii canım. Karşıya geçtik. Cevdet abim gelmedi. Gönül de pek üşüdü. Ah, ah canım Gönül.
1: Hadi bakalım. Kirazlı şapkadan anneme geçti.
0: İki lafından biri Gönül zaten. Bazen bana da Gönül diye sesleniyor ya.
2: Şapkayı hatırlayamadı mı yani? Ne dersiniz?
1: Kirazlı şapkadan İstanbul Boğazı'na geçti. Boğazı da yürüyerek geçip konuyu anneme bağladı. Ya ya, hatırlamadı bence.
0: Durun bakalım, buna ne diyecek? Kim bunlar baba? Bak gelin var, damat var. Bak kim bu?
3: Aa canım, ya ya.
2: Kim baba? Kim bunlar?
3: Ya ya, güzel, çok güzel.
1: Annem ya bu baba.
2: Ama bir dursan abi. Bir fırsat versene, söylesin kendi.
3: Annen kimdi senin?
0: Aa, Gönül baba. Gönül. Hani senin karın, eşin vardı ya Gönül. Gönül işte bu. Gönül bizim annemiz ya baba. Ay bak, bu da Teoman'ın doğumunda. Ay, ay, al Çetin, al. Bunu da sorsana.
1: Baba, bak bu kimdi?
3: Kimdi?
2: İlk

0: Özgürlük neredeydin? Ha? Gar vardı ya, tren garı.
1: Tren.
0: Ha?
1: Tren.
0: Ay fena
2: Tren.
0: oldu,
2: Baba,
0: fena.
2: ne oldu? Ne diyor? Ay, bir şeyler diyor.
3: Tamam ya, tamam. Kaldırın şu albümleri.
0: Ay, çok mu üzerine gittik acaba? Babacığım.
1: Ankara.
2: Ama işte hatırlatmak için abla. Ay, ne bileyim böyle olacağını.
3: Yanlış yaptık, yanlış. Üst üste sorular sorup durduk. O kimdi, bu kimdi? Kimse kim? Üzdük ya durduk yere.
1: Ankara. Tren Ankara.
4: Hastalarımızı sürekli test ediyoruz. Nesnelerin adını, gelen kişinin kim olduğunu, az önce ne yediğini sormak, onu bir sınava tabi tutmak doğru bir davranış modeli değildir. Hem zaten demans tanısı mevcut. Biz soru sorarak neyi kazanacağız ki? Neyi kanıtlamaya çalışıyoruz, öyle değil mi? Bu davranış modeli kişiyi daha kızgın, üzgün, endişeli ve utanmış hissettirebilir. Peki ne yapalım? Mesela bir fotoğraf albümüne bakıyorsunuz. Söyle bakalım baba, bu kimdi gibi bir soru sormak yerine, aa bu fotoğraf ne güzelmiş baba, görünüşe göre o gün çok eğlenmişsiniz, ne dersin gibi bir soru sormak duyguları canlandırır. Böylece kişi kendisinin bir sınavda olduğunu değil, bir sohbette olduğunu hisseder. Demans hastalarını lütfen sınava sokmayın. Onlarla konuşun, onları hissedin, duyguları birlikte yaşayın.
5: Ben nöroloji uzmanı doçent doktor Armağan Uysal. Hepimize güzel anılar biriktireceğimiz ve onları hep hatırlayacağımız, beynimizin işlevlerini eksiksiz yerine getireceği sağlıklı günler diliyoruz.
6: Unutma beni.

0: Hayat radyoda.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT İzmir Radyosu'na hoş geldiniz. Evdesiniz, iştesiniz. Belki de bir şeyler yetiştirme telaşındasınız. Ama kulak verin bize. Düşündüklerinizi, dile getiremediklerinizi, belki de sohbetlerde konuştuklarınızı, aklınızdan geçenleri, ortak düşünceleri bu programda bulacaksınız. Yepyeni farkındalıklara varacağız belki de bugün. Programı hazırlayanlar Özlem Kaçmaz. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Ramazan Özbay. Ve ben Çağatay Sevdi. Sizlerle birlikteyiz. Hayatı radyoya sığdıracağız. Hayat radyoda başlıyor.

Sevilirken bilmedin mi? Ben söylerken gülmedin mi? Falımızda hasret var, ayrılık var demedin mi? Anlamazdın, kadere de inanmazdın. Hani sen acı veren, kalpsizlerden olamazdın. 1975 yılında Fikret Şeneş'in Anlamazdın ismiyle kaleme aldığı sözleri Ayla Dikmen seslendirir. O yıllarda 45'lik plak üzerinde piyasaya verilir ama pek de ilgi çekmez bu şarkı. Ta ki Çağan Irmak'ın yönettiği Issız Adam filmiyle yeniden gündeme gelir ve bir daha hayatımızdan çıkmaz.

Zamansız şarkıların ismidir Ayla Dikmen. İzmirli bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelir. Müzik çocukluğundan itibaren hayatının içindedir. Ayla Dikmen'in babası Ali Rıza Bey piyano ve ut çalar. Anne Bedriye Hanım ise keman.

Hikmen Kütahya'da doğar. Tahsil hayatını Aydın'da tamamlar. Üniversiteyi ise Ankara'da okur. Ayla Dikmen lise yıllarında okul korosuna katılır. Müzik öğretmeni İhsan Ünaldın'ın teşvikiyle yöre türkülerini seslendirir ve katıldığı küçük konserlerde beğeniyle karşılanır.

Ayla Dikmen, Ankara Yüksek Ticari İlimler Akademisi'ndeki öğrenimi boyunca pek müzikle uğraşmaz. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde stenograf olarak çalışmaya başlar. Kariyerini sekreterlik üzerine kurma yolunda ilerlerken tesadüfen müzisyen Üstün Poyrazoğlu'yla tanışır. Ve Ayla Dikmen için müzik dünyasının kapıları da ardına kadar açılır.

Zamansız şarkıların ismi Ayla Dikmen, ikinci üniversite okumak için İstanbul'a gider. Orada müzisyen Yavuz Özışık'la tanışır ve onun orkestrasında Parla Nur adıyla şarkı söylemeye başlar.

Ayla Dikmen'in hayatı bir radyo programında müzik yapımcısı Şerif Yüzbaşıoğlu ile tanıştığında tamamen değişir. Yüzbaşıoğlu onu Balkan Melodileri Festivali'ne davet eder. 1965 yılında Şerif Yüzbaşıoğlu'nun başını çektiği Milli Orkestra'nın solisti olarak festivale katılır. Dikmen'in söylediği Niksar'ın Fidanları isimli türkü alkışlarla karşılanır. Önce türküler, sonra aranjmanlar gelir ardı ardına. Anlamazdın, Zehir Gibi Aşkın var aranjmanların. Al Yanaklım, Çoban Pınarı, Anadolu pop çalışmalarının birkaçıdır aslında. Ayla Dikmen, 20 Ağustos 1990'da henüz 46 yaşındayken hayata veda eder. Dikmen, Türk müzik tarihinde unutulmaz sesler arasında yerini alır. Veda vakti geldi sevgili dinleyiciler.

0: Reklamlar.
1: 8. Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
2: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.
1: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece...

0: 900 TL.
1: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
2: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-18 Mayıs tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
3: iyi gelecek. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Reklamlar.
5: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Güneşin Çocukları 1. Bölüm. Yazan Lütfiye Aydın, dramaturg Bilge Bölükbaşı. Yöneten Ejder Akışık, yapımcı Ersan Edinç, efektör Hamit Çelik.

Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Mehmet Atay, mutasarrıf Mecdettin Bey, Baykal Saran, Süleyman Ağa, Hüseyin Soysalan, Firdevs Hanım, Ümit Sergen, Selvi Serpil Çağran, Müjgan Özlem Ersönmez, Nazlı Berrin Öney, Şemsi Bahri Aydın, Zekeriya Levent Şenbay, Necile Hanım, Şefika Ümit Tolun.

Yıl 1913. Balkan Savaşı'ndan bir yıl sonra yenilgileri tatmaya başlamış olan Osmanlı İmparatorluğu'nun o dönemlerde Ayın Tab adıyla bilinen Antep sancağındayız.

0: Bir dev sanım. Nerede kaldı bizim nargile?
1: Getiriyorum Süleyman'a. Ah.
2: Ah, buyur. Ancak hasarladım.
3: Anladım.
2: Ancak hasarladım.
1: Beni mi çağırmıştın baba?
0: Hayır. Annene seslenmiştim. Demek sen yandaki odadaydın Selvi. Hı? Kardeşin nerede? Nazlı evde yok mu?
1: Evde yok baba. Yine bu tasarruflarda. Kızları Müjgan'la beraber.
0: Tövbe tövbe. Bu kız sabahtan akşama ne yapar orada bilmem ki.
2: Bunun tuhaflık neresinde Süleyman ağa? Müjgan'ın bize ihtiyacı var. Kızcağız yapayalnız. En çok da Nazlı'ya tabii. Yaşıt sayılırlar. İyi de anlaşıyorlar. Sana gelince ablasın sen Selvi. Vazgeç artık kardeşinle uğraşmaktan kızım. Sen Nazlı'nın da Şemsi'nin de büyüsün.
1: Asıl o benimle uğraşıyor anne. O kızla birlik olup bana laf çarpmalar.
0: Yeter Selvi, uzatma. Ben eve dedikodu dinlemek için gelmedim. Hem kardeşin derken de Şemsi'yi kastetmiştim. Nazlı'nın bitişikte olduğunu ben de biliyorum.
1: Ha, Şemsi. Gelmedi baba. Herhalde arkadaşıyla kütüphaneye gitmiştir yine.
0: Nedir bu bilmem ki. Yok kütüphaneye gitmeler. Yok efendim gündelikçi Hayriye'nin oğluyla arkadaşlıklar, gezmeler filan. Kabahat bizde tabii. En çok da bende. Eski köye yeni adet getirince olacağı buydu. Selvi, bak kapıya hele. Gelen kimmiş?
2: Kim olacak canım? Nazlı'dır herhalde.
1: Pek sanmıyorum ya. Geldim.

0: Şemsi geldi anne.
1: İyi iyi.
2: Bakıyorum yine gergefin başına geçtin hemen.
1: Ne yapayım Süleyman Ağa? Selvi ile Nazlı gelinlik çağı geldi. Boş oturmak olmaz. Her kız anasının yaptığını yapıyorum ben de.
2: Şula çaputa para dökün durun bakalım. Hadi parasından vazgeçtik. Yahu bir an boş durmaz mısın sen? Böyle saatlerce iki büklüm. Hem her yanım ağrıyor, uyku tutmuyor geceleri diye sızlanıp durursun. Hem
1: İş yapınca da kızıyorsun, boş durunca da. Fena mı? Çalışıyorum işte.
2: Bakıyorum sırtını oğluna dayayınca dilin fena uzadı.
1: Ah yine mi? Yok oğlum, yok kızların. Onlar senin de çocukların değil mi? Yapma Allah aşkına Süleyman Ağa.
2: Yine nasıl cevap veriyor Firdevs Hanım? Dilini tut. Kadın dediğin susar, erinin dediğine uyar. Değilse kendi bilir artık.
1: Ne kusur ettim ki?
2: Kusur mu? Suç! Suç! Hangi birini sayayım ha? Firdevs Hanım, sen pek başına buyruk oldun şimdilerde. Hadi boş yere para harcamana göz yumalım. Peki ya kızlar?
1: Ne olmuş kızlara? Söyle hele.
2: Daha ne olsun? Selvi bugün nasılsa evde işte. Postu ninesinin evine sermiş. Evin yolunu unutmuş gibiydi. Öteki dersen nadiren uğruyor. Nerede görülmüş koskoca kızların sağda solda sürtmesi?
1: Sağda solda sürtmüyor onlar. Herkes Selvi'nin ninesinde kaldığını biliyordu. Zavallı ihtiyar anacığım tek başına yaşıyor biliyorsun. Nazlı komşuda. Seslensen gelir. Duyan da başka şey sanacak. Aa, ayıp ayıp. Zaten şu ayıpın acısı var içimde. Bir de sen böyle.
2: Ne bitmez matemmiş bu. Balkan Harbi'nden dönmeyen tek kişi senin kardeşin mi? Bırak artık. Nicedir ağzımızın tadı tuzu kalmadı canım. Olmaz ki.
1: Ne olur sesini yükseltme. Komşularla aramızda sadece şu incecik duvar var. İşitecekler, ayıp olacak sonra.
2: İşitsinler. Ben de sırf işitsinler diye söylüyorum zaten.
1: Süleyman Ağa, kızları Müjgan'a değilse bile koskoca mutasarrıf Mecdettin Bey'e ayıp. Sonra Necile Hanım'a. Kadıncağız zaten çok hasta. Bir de konuştuklarımızı duyarsa.
2: Pekala, yani... pekala, susuyorum. Ne haliniz varsa görün. Fakat şunu bil ki o Müjgan bu gidişle Selvi'yi de yoldan çıkaracak, Nazlı'yı da. Belki günün birinde Şemsi'yi de. Sonra söylemedi de.
1: Neler söylüyorsun Süleyman Ağa? Neler de geliyor aklına? Ay, senden korkulur vallahi.
2: Görürüz bakalım. Nerede kaldı bunlar? Gelemediler bir türlü.
1: Şemsi ellerini yıkıyordur. Gelirler şimdi. Hoş geldin Şemsi. Oğlum, neyin var? Kötü bir şey mi oldu Şemsi? Konuşsana evladım.

0: Müşgen! Müşgen! Neredesin? Müşgen!
1: Buradayım Nazlı. Başını kaldırma, yukarı bak.
0: Müşgen, yine mi ağaca çıktın?
1: Bak Nazlı, bir sürü dut döküldü oraya. Bir kat yeşil de dutlar.
0: Sen bırak şimdi dut silkelemeyi. Hadi in aşağı, konuşacaklarım var seninle.
1: Peki, peki. İniyorum.
0: Aman dikkat et, yine düşeyim deme.
1: Yok, düşmem artık. Öğrendim, nasıl ineceğini biliyorum. Bak şimdi, şu kalın dala basıyorum önce. Şimdi de şuna. Şimdi gövdeye yaklaştım bile. Neyse. Oldu. Şimdi de kayarak iniyorum.
0: Söyledim sana. Bak dizim fena halde sıyrılmış, kanıyor. Ay dur dur, gidip ilaç getireyim sana.
2: Ne ilacıymış o?
0: Ah, otacı Halime'nin merhemi, her derde devaymış.
2: Annem için öyle kaç ilaç yapıldı, hiçbiri fayda etmedi.
0: Annenin hastalığına ne yazık ki Amerikan Hastanesi'nin doktoru David bile çare bulamadı. Halime'nin otları mı iyileştirecek?
2: Ben başka bir şey mi söylüyorum Allah aşkına?
0: Müşgan, seni tanırım. Bu sinir bacağındaki yaradan filan değil. Hadi asıl derdini söyle bana.
2: Asıl derdim

0: asıl derdim burası Nazlı. Daha doğrusu İstanbul. Kusura bakma ama sevemedim aynı tabu. Hem annem burada hastalandığı için, hem de bütün gün dört duvar arasına hapsolduğum için.
1: Anladım. Sen bizleri de sevemedin aslında.
0: İyi saçmalama şimdi. Baban için bir şey diyemeyeceğim ama şu hacizadelerin hepsini severim ben. Hatta o suratsız Şemsi abini bile. Baban dedim de, bugün cuma, tatil günü, evdedir. Nasıl gönderdi seni buraya?
1: Marif bahçesine hava almaya gitti. Ben de buraya attım kendimi. Demek İstanbul'u özlüyorsun Müjgan.
0: Öyle, hem de çok. Acıbadem'deki anneannemi, Harbiye Nezaretindeki dayımı, karısı Sabiha yengemi, sonra yazlık komşumuz Atıfet'i.
1: İyi canım, özle, ne yapalım? Zaten günün birinde gideceksiniz. O zaman adımızı bile anmayacaksın, biliyorum.
0: Bir daha ağla bari. Canım ben seni, sizleri unutur muyum hiç?
1: Bakıyorum İstanbul deyince ağrın sızın kalmadı. Annenin rahatsızlığını bile unuttun galiba.
0: Yok, bacağım hala sızlıyor. Annem de hep aklımda. Çok acıyorum ona, çok üzülüyorum. Düşünebiliyor musun? Ciğerleri çürümüş. Bütün gün ağlayıp içimi karartsa da o benim annem Nazlı. Annem işte. Sahi ne konuşacaktın sen benimle?
1: Yarın tersi Şaziment Hanım'a gitmeye başlıyorum. Dikiş öğrenmeye, onu söyleyecektim.
0: Aman ne güzel. Tersi Nazlı Hanım olacaksın yani. Peki bunun için mi indirdin beni ağaçtan?
1: Hayır. Sadece seni ağaçtan indirmiş olmak için.

0: Zekeriya! Zekeriya!
1: Merhaba Şemsi. Ben de seni arıyordum.
0: Hayrola?
1: Yok bir şey. Hava güzel. Şöyle kırlara doğru bir yürüyüş yapalım diyecektim.
0: Olur, yapalım. Bizim çocuklarla sizinkiler birbirine girmiş. Haberin var değil mi?
1: Ya fena kapışmışlar. Bizim ticaret idadesi talebeleri sizin Amerikan kolejlerden bayağı dayak yemiş. Sizinkilere azınlıklardan da yardım edenler olmuş.
0: Çok canım sıkıldı buna. Olanlar hiç hoş değil. Zaten kolejdeki azınlık öğrenciler arasında biz 7-8 kişiyiz. İyi ki yokmuşuz orada. Yoksa ister istemez biz de karışacaktık kavgaya.
1: Bunca yılın iki iyi arkadaşı karşı karşıya gelecekti. Belki de darılacaktık birbirimize.
0: Olur mu hiç Zekeriya?
1: Şaka yaptım canım. Şuradan sapalım mı? Kestirmeden kırlara çıkar.
0: Olur tabii.
1: Görüyor musun mutasarrıfın kızını?
0: Ne? Müjgan mı? Nazlı'nın en yakın arkadaşı olduğu için maalesef görüyorum. İkide bir bizim tarafa geçer. Hem de kapı dururken duvardan atlayarak. Tuhaf bir kız.
1: Niye kızıyorsun ona?
0: Bilmiyorum. Şımarık mı desem, havai mi, sorumsuz mu? Hoşlanmadım mesela.
1: Keşke bize komşu olsaydılar.
0: Bırak be Zekeriya. Ben babası Mecdettin Bey için üzülüyorum. Koskoca mutasarrıf ama mutsuz. Ne kızından yana şansı var ne karısından. Necile Hanım çok da iyi bir kadınmış ama hasta zavallı.
1: Ya öyleymiş. Annem epey zamandır yanlarında çalışıyor ya. Öve öve bitiremez Necile Hanım'ın insanlığını, kibarlığını. Aa, Şemsi bak, babam Marif Bahçesi'nde oturuyor. Yine gelmiş çadır tiyatrosu.
0: Hani babam nerede?
1: Bak işte orada. Havuzun kenarında nargile içen Fesli Bey Süleyman amca değil mi?
0: Evet o. Zat mıdır nedir demek yine gelmiş o kantocu kadın.
1: Bir şey mi dedin? Seni anlamıyorum Şemsi. Aslında ne kadar şanslısın biliyor musun?
0: Şanslı mı? Hı-hı. Bu da nereden çıktı şimdi Zekeriya?
1: Güvenip yaslanabileceğin bir babaya sahip olmak az şey mi?
0: Bilmem. Asıl şanslı olan sensin dostum. Çünkü bir şehit oğlusun. Bütün Ayıntap biliyor benim babamın bedel verip cepheye gitmediğini. Üstelik o dediğin güvenme, yaslanma duygusunu hiç vermedi bana. Onun için sen övünmelisin babanla.
1: Annem mutasarrıfların ev işlerini yapsa da mı? Bununla da övünebilir miyim?
0: Elbette. Çünkü Hayriye teyze kimsenin hakkını yemiyor. Sana da helal ekmek yediriyor. Üstelik okutuyor seni. Bence annen en az baban kadar saygıdeğer bir insan.
1: Bunlar züğürt tesellisi ya. Neyse. Yoruldum ben. Şu ağacın altında oturalım mı biraz? Ne dersin?
0: Olur, oturalım.

0: Oh, oh, yeter artık. Bıktım. Ne zaman kesilecek bu öksürük bilmem ki.
1: Necile Hanım, canım. Bak geçti bile. Şöyle yaslan arkana. Dur, dur yastığını düzelteyim. Ha? Derin derin nefes al. Ha, şimdi geçecek, şimdi. Rahat edeceksin.
0: Arkama yaslanamayacak kadar halsizim Meşrettin Bey. Bırak da uzanayım yine.
1: Biraz gayret et, biraz. Hem bir şeyler de yemelisin. Müjgan getirecek şimdi.
0: Canım hiçbir şey istemiyorum.
2: Anne bak, Hayriye teyze çorbayla muhallebi pişirmiş. Hmm, tam senin istediğin gibi.
1: Hadi Necim, hadi canım. İki kaşık olsun. Ben vereyim mi sana?
0: Mümkün değil. Yemeyeceğim. Su bile geçmiyor boğazımdan.
2: Ama olmaz ki anne. Kendini böyle bırakıyorsun, sonra da...
1: Müjgan. Peki canım, peki peki peki. Kendini nasıl iyi hissediyorsan öyle yap. Bak şimdi benim gitmem lazım. Biliyorsun öğle tatilinden istifade gelebiliyorum ancak. Öğleden sonra Hayriye Hanım izinli ama Müjgan var yanında. Yalnız değilsin.
0: Sağ ol. Sağ ol Meşrettin Bey. Sen git. Beni merak etme. Şimdi iyiyim. Güle güle.
1: Allah'a ısmarladık canım. Allah'a ısmarladık.
2: Güle güle baba.

0: Şemsi, evladım kapıya bakar mısın?
1: Neden? Nazlı niye bakmıyor?
0: Kardeşin ustaya gidiyor ya oğlum, dikiş öğrenmeye, evde yok.
1: Kim o?
2: Benim Müjgan, çabuk olun ne olur.
1: Açıyorum. Müjgan Hanım, Müjgan Hanım, nedir bu hal? Saç baş açık, hadi girin içeri, bu kılıkta sokakta duramazsınız.
2: Bırakın
1: girin,
2: şimdi kılığı filan. Firdevs teyzeyi çağırmaya geldim. Annem, annem çok kötüledi, ne yapacağımı bilmiyorum. Şaşkınım, perişanım.
0: Hayır ola Müjgan. Ne oldu, girsene içeri kızım.
2: Hiç zamanımız yok Firdevs teyze. Size zahmet, bize kadar gelir misiniz?
0: Tabii gelirim, ama önce neler olup bittiğini söyle.
2: Annem çok kötüleşti Firdevs teyze. Hayriye Hanım da izinli. Evde benden başka kimse yok. Ne yapacağımı bilmiyorum.
0: Müjdem, ağlama yavrum. Hemen aklına kötü şeyler getirme. Hay Allah, ben de birdenbire şaşırdım şimdi.
1: İsterseniz hemen doktor çağırayım.
0: Buna kalırsa önce Mecdettin Bey'e haber ver Şemsi. Sonra beraber gider getirirsiniz doktor David'i. Hadi hadi, hiç oyalanma oğlum, hadi.
1: Peki anne, hemen gidiyorum. Yarım saate kadar geliriz zannederim.
0: Hadi biz de çıkalım Müjdem. Hadi.

0: geldiniz Bekir Devsanım. Sağ olun. Zahmet oldu size.
1: Elbette geldim Necila Hanım. Geçmiş olsun. Nasılsınız? İnşallah biraz daha iyisinizdir şimdi.
0: Değilim efendim. Çok kötüyüm. Yolun sonuna geldiğimi biliyorum.
1: Yapmayın, böyle konuşmayın ne olur. Bakın kızınız da çok üzülüyor siz böyle konuşunca. İyileşeceksiniz. Şemsi Mutasarrıf Bey'i çağırmaya gitti. Birazdan doktorla beraber gelirler. Sonra da...
0: Kendinizi yormayın komşum. Sizi... sizi bilhassa istedim. Şey için... Kızım... Müşkin'i size emanet ediyorum Firdevs Hanım. Ona göz kulak olacağınıza söz verirseniz

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siber güvenliğin kara, hava ve denizdeki güvenlik kadar zorunlu olduğunu söyledi. Dijital dönüşümde geri kalmanın bağımsızlığı tehdit edeceğini belirtti. Türk dünyasını bu alanda işbirliğine davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın çevremizde yaşanan krizler, Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur diye konuştu. Kazakistan temaslarının ardından Türkiye'ye dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde gençlik şölenine katılmak üzere Kocaeli'ye gidecek. Erdoğan, burada yapılacak etkinlikte gençlerle bir araya gelecek. Faiz dışı bütçe dengesi ilk 4 ayda yıllık 536 milyar lira iyileşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe performansının hedeflerle uyumlu ilerlediğini söyledi. Kamu harcamalarında etkinliği artıran politikalar sayesinde ekonominin küresel şoklara karşı dayanıklılığının güçlendiğini vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Engelliler Haftası dolayısıyla işaret diliyle bir paylaşım yaptı. Bakan Çiftçi, "Birlikte aynı milletin fertleriyiz, bu birliktelik sizinle tamam" ifadelerini kullandı. Ulusal Staj Programı'nda yeni bir adım daha hayata geçiriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, staj arayan gençlerle işverenleri bir araya getiren bir havuz sistemi kurulduğunu duyurdu. Bakan Işıkhan, öğrencilerin ve işverenlerin süreçleri İşkur'un internet sitesindeki Ulusal Staj Programı bölümünden takip edebileceğini belirtti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, adım adım el ele bağımlılıkla mücadele programı kapsamında 200 milyon liralık destek çağrısının başladığını duyurdu. Program, gençlerin bağımlılıkla mücadelesi için önleyici çalışmalar yapılmasını öngörüyor. Çocukların sosyal açıdan güçlendirilmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için destekler devam ediyor. Bu kapsamda Mayıs ayına yönelik 1 milyar 844 milyon lira tutarındaki sosyal ekonomik destek ödemesi hesapları yatırıldı. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş'tan geldi. Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray futbol takımı ve taraftarı Ramspark Stadı'nda kutlama yaptı. Futbolcular üstü açık otobüsle şehir turuna çıktı. İstanbul sokakları sarı kırmızı renge büründü. İstanbul bir kez daha Etno Spor Kültür Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Dünya Etno Spor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, "Geleneksel sporlarımız kadim kültürümüzün yansıması" dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini açıkladı. Çin dönüşü uçakta konuşan Trump, İran'ın füze kapasitesini koruduğuna dair haberleri reddetti, %80'inin yok edildiğini savundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da ABD ile yaşanan belirsizliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. "Amerikalılara hiç güvenimiz yok" dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa, İngiltere ve Ukrayna'yı barış sürecini baltalamakla suçladı. Yeni Delhi'den sert mesajlar verdi. Lavrov, "Avrupa ile müzakere istemiyoruz, kimsenin peşinden koşmayacağız" dedi. 70. Eurovision şarkı yarışması

0: ilişkin tartışmalar büyüyor. Yarışma İsrail'in katılımı nedeniyle boykotların gölgesinde kaldı. Birçok Avrupa ülkesinde reytingler düşerken, sponsorların çekilmesi de organizasyonu ekonomik açıdan zor durumda bıraktı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de İsrail'in yarışmaya katılımını çifte standart olarak nitelendirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde Türk rüzgarları esiyor. 43. Türk Günü yürüyüşü öncesi dünyaca ünlü finans merkezi Wall Street'te bayrak çekme töreni düzenlendi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Adana ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerde günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara ve Diyarbakır 22, İstanbul, Adana ve Şanlıurfa 25, İzmir 29, Van 14, Artvin 15, Çanakkale, Afyonkarahisar, Hisar ve Hatay 23, Eskişehir ve Burdur 24 derece. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
2: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınız yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
2: Reklamlar.

0: Masalcı.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, TRT Radyo 1'de Masalcı programındasınız. Ben programı hazırlayan ve sunan Özgür Aras Tüfek, program yapımcımız Ayda Çınar ve teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler sizlerle birlikte olacak. Bugün stüdyomuzda çok sevdiğim bir masalcı, yayın yönetmeni ve çocuk kitapları yazarı var. Sevgili Sema Yaylı bizlerle. Hoş geldin Sema.
2: Hoş buldum.

0: Özgür.
1: Nasılsın, iyi misin?
0: Çok iyiyim. Burada olmak çok keyifli.
1: Teşekkürler, senin olmak, bu stüdyodan dinleyicilerimize seslenmek benim için de çok kıymetli. Bu kadar yoğun işinin, koşturmacanın içinde vakit ayırıp dinleyicilerimizle buluşmak için geldiğin için tekrar tekrar teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Ne demek? Büyük bir keyif.
1: Şimdi Semacığım, biz bu programda Masalcı'da masallara dair, çocuk kitaplarına dair, çocukluğa dair sohbet ediyoruz. Elbette bu sohbetin dinleyicilerimize de bir ilham vermesini istiyoruz. Bazıları merak ediyor olabilir çünkü masal anlatmak isteyen, anlatan yahut çocuk kitapları ile ilgili önemli bilgiler

0: Yazarıyım. Yazmayı, anlatmayı çok seviyorum. Masal anlatıcısıyım. Bununla beraber masallarımı origami sanatıyla birleştiriyorum. Origami ile masal anlatıyorum. Bu tekniğe de storygami deniyor. Yazmayı, anlatmayı, şarkı söylemeyi, çocuklarla birlikte vakit geçirmeyi çok seviyorum. Bununla beraber yayın evimizde yayınladığımız farklı yazarların çocuk kitapları var. Onlara da yayın yönetmenliği yapıyorum.
1: Evet, sen böyle mütevazı mütevazı anlatıyorsun ama bu işleri ne kadar büyük ölçekli bir noktaya taşıdığını da ben yakından biliyorum. Örneğin en son Bologna Çocuk Kitap Fuarı'nda adeta Türk yayıncılar çıkartması vardı. Bunda senin de büyük bir payın vardı. Pek çok çocuk edebiyatı yazarını ya da çocuklar için güzel işler yapan insanları oraya götürdün. Buna bir köprü oldun, vesile oldun. Onların da ufuklarını açmalarını sağladın. Bologna izlenimleri bak şimdi aklıma geldi. Bunlardan da biraz bahsedelim istersen. Dünyanın en önemli çocuk kitapları fuarında çok şey gördük, çok şey öğrendik. Ve sen hemen senin en çok beğendiğim özelliğin de bu. Öğrendiğin bir şeyi hemen anında taşıyıp paylaşıyorsun. Bologna'daki o Türk çıkartmasından bahsedelim. Oradaki arkadaşlarla ciddi bir gözlem yapma şansın oldu. Senin de yayın evinin orada bir standı vardı ve güzel değiş tokuşlar oldu diyelim farklı ülkelerle. Nasıldı bununla ilgili izlenimlerin? Biraz bahsedelim mi?
0: Çok inanılmaz büyük bir keyifti benim için orada olmak. Ekipçe orada olmak çok güzeldi. Biz 50 kişi gittik Bologna Çocuk Kitapları Fuarı'na ve hepsi birbirinden değerli isimlerdi. Yazarlar vardı, çizerler vardı içlerinde, yayıncılar vardı içlerinde. İnsanın yurt dışına çıkarken bazı tedirginlikleri oluyor. Ben de bunları yaşadım. İlk kez fuara giderken gitmeyi çok istiyorum ama nasıl gideceğim? Bunun tedirginliklerini çok yaşadım ve gittiğimde şunu gördüm. Bir yazarın, çizerin mutlaka Bologna'yı görmesi lazım. Bologna Çocuk Kitapları Fuarını görmesi lazım. Frankfurt Kitap Fuarını görmesi lazım. Yani oradaki fikirleri, oradaki tadı, lezzeti alması lazım ki bunu kalemine yansıtsın, bunu çizgisine yansıtsın. Biliyorum biz gerçekten sözlü kültürle çok iyi beslendiğimiz için çok iyi eserler ortaya koyabiliyoruz. Ama bir taraftan da dünya trendlerini de yakalamamız lazım. Yani onlarla birleştiğinde, dünyayı gördüğümüzde biz ürünlerimizi buna göre yeniden revize edebiliyoruz ve çok iyi yazarların, çizerlerin olduğunu biliyorum. Bunu beslemek açısından benimkisi bir hayaldi ve gerçekleşti.
1: Evet.
0: Gerçekten orada bir Türk çıkartması yapmıştık.
1: Vallahi
0: Nereye
1: öyleydi.
0: dönsek Türkçe
1: Evet.
0: konuşan birileriyle rastlaşıyorduk ve bunda bizim büyük bir emeğimiz
1: Evet.
0: vardı. Sen de oradaydın.
1: Evet.
0: Senin için nasıldı?
1: Ya benim için de çok keyifliydi ve döner dönmez bir takım kararlar aldım. Normalde ben fuar seven biri değilim. Arkadaşlarım, yakın çevrem bilir. İmza günlerine gider böyle 2 saat hani bitse de gitsek. Hani çünkü çok özür dilerim o fuar tezgah gibi oluyor ya. Ben onu hiç sevmiyorum. O uğultuyu, gürültüyü. Bazen rüzgar buradan girip buradan çıkıyor ve titriyorsun. Bologna Çocuk Kitap Fuarı tam olarak bir şölendi. Yani o renkler, o tasarımlar, ülkelerin o standlarının bir kitap için yaptıkları o kocaman fare evi, oradaki o renkler, insanların o heyecanı, gelen insanların kıyafetlerine de dikkat ettin mi? Hepsi bambaşkaydı, renkliydi, özgündü. Bu beni çok etkiledi. Fuarın tamamında neredeyse fuardaydım. Sabah 9'da gidip akşam 6'ya kadar farklı ülkelerin işte yazarlarını, kitaplarını, yayın evlerini incelemek bana da çok şey kazandırdı ve sizleri orada görmek ayrıca gerçekten çok gururlandırdı. İyi ki böyle bir hayal kurmuşsun Sema. Ve Sema iyi ki neler yapmış. İyi ki kağıtları katlamışsın. Nasıl başladı bu? Storygami diyoruz. Hem hikaye anlatıcılığının hem de origami sanatçılığının birleştiği bir alan. Sen de bu nasıl başladı? Bunun Türkiye'deki en önemli taşıyıcılarından birisin. Çok güzel gerçekleştiriyorsun bunu. Nasıl başladı bu merak? Sen küçükken de böyle kağıt katlamayı seven bir çocuk muydun? Nasıl bir fikirdi bu?
0: Çok klişe olacak ama tabii ki çocukken de kağıt katlamayı çok seviyordum. Yani ben Mersin'de doğdum. Mersin'in Homurlu Köyü diye küçük bir köyünde 10 yaşına kadar yaşadım. Sonra da Mersin'e taşındık. O zamanlar TRT'de, şimdi yaşımız da ortaya çıkıyor ama
1: çıksın boşver.
0: Çıksın boşver diyelim. 46 yaşındayım ben. O zamanlar TRT'de her cumartesi ya da pazar

0: bilemiyorum. Birlikte origami yaptığımız bir hanımefendi vardı. Her programına kağıtlarım hazırlar, katılır ve
1: Ya.
0: sonrasında da yapamazsam eğer, hani burada hazırı var diye hep espri konusu olur
1: Evet.
0: ya, yapamazlar denir. Ben akşamları mutlaka onu tamamlardım, yapardım, modeli çıkarırdım. Çocuklarla etkinlik yapmaya başladığımda benim bir materyale ihtiyacım oldu. Yani onların hayal gücünde bir şeyleri görünür kılabilecek bir materyal olması gerekiyordu. Kağıt dedim. Kağıtla ne yapabilirim? Kağıtla origami yapabilirim. Sonra yaptığım origamilere hikayeler uydurmaya başladım. Ve origamili masallar dedim buna. Bir sürü hikaye uydurdum. Bizim işimiz uydurukçuluk.
1: Evet.
0: Yani biz bol bol uyduruyoruz. Yazarken uyduruyoruz, anlatırken uyduruyoruz. Çocuklara da anlattığımda diyorum ki biz uydurukçuyuz diyorum.
1: Evet.
0: Çocuklar gülüyorlar. Hocam olur mu öyle şey falan
1: Tabii ama
0: yapıyorlar.
1: kalpten uyduruyoruz.
0: Tabii ki.
1: Kalpten uyduruyoruz, değil
0: Tabii ki
1: mi?
0: öyle. Sonra araştırdım, baktım, ben bunu kendim buldum zannediyorum.
1: Kıyamam.
0: Diyorum ki origamili masallar diye bir şey ortaya çıkardım. Hiç kimsenin bunu yapmadığını düşünüyorum. Bir araştırdım ki dünyada bunun bir sürü örneği varmış. Sonra onlardan Keloğlan'a uyarladığım masalım var. Kendi kültürümüze yönelik masalları
1: Harika.
0: origamiyle birleştirdim. Ve onları anlatmaya başladım. Elinizde bir objeyle hikaye anlattığınızda ve o elinizdeki obje şekilden şekile dönüştüğünde çocukların dikkat süresi inanılmaz uzuyor.
1: Evet.
0: Ve sizi sihirbaz gibi görmeye başlıyorlar.
1: Evet.
0: O kağıt nasıl bu kadar şekle dönüştü diyorlar. Ve çok keyifli masal anlatma saatleri ortaya çıktı. Bu şekilde benim origami ile birleştirmem.
1: Pek çok kişiye de bu alanda eğitim de verdin. Sadece anlatmadın. Origami masalları bir sürü yetişkinle de buluşturdun. Onlar da kağıtları katlayarak masallar anlatıyorlar. Masal anlatıcılığı ile ilgili biraz sohbet edelim istiyorum. Yani senin karşılaştığın güçlükler de olmuştur. Her şey toz pembe değildir. Şimdi insanlar bugün işte bir işi çok güzel bir şekilde ortaya koyan, yapan, ışıldayan birini gördüğünde, özellikle bir sosyal medya bununla ilgili maalesef bir yanılgıya sebep oluyor. Sanki bu yukarıdan indi ve böyle donandı ve parlayarak ortaya çıktı. Oysa ki hiç böyle değil, değil mi? Arka planda nelerle, hangi devlerle, hangi ejderhalarla, ne takım kuyularla ve nasıl dipsiz ormanlarla baş ediyoruz. Hayat böyle bir şey zaten. Masal anlatıcılığında da, yine girdiğin pek çok yayıncılık yolunda da zorluklarla karşılaşmışsındır. Aklında kalan ya da hani böyle çok samimi bir ortam ya, burası beni biraz zorlamıştı ya da burada bir noktada bir karar almam gerekti. Var mı böyle bir hikayen ya da bugünlerde seni zorlayan, yoran ama onun üstüne giderek bu süreci devam ettirdiğin masallardaki kahramanlar gibi var mı? Peki masallar bu alanda bir de sana yardımcı oluyor mu? Hani hep anlatıyoruz, dinleyiciye çocuklara söylüyoruz, kahraman iyilikle yola devam ederse, adaletle hükmederse, vicdanın sesini dinlerse elbette kazanır. Ben seni tam böyle görüyorum. Eminim arkada savaştığın devler de vardır, ejderhalar da vardır. Nasıl bakıyorsun? Biraz uzun bir soru oldu, kusura bakma.
0: Yok yok, hiç sorun değil. Gerçekten en büyük savaştığımız şey kendimiziz. Yani evet, dışarıdaki güçlerle bir şekilde savaşırsınız ama o savaşma gücünü içinizde bulmanız lazım öncelikle. Üzüldüğümüz zamanlar, gerçekten o kadar emek verdiğimiz halde bir şeylerin olmadığı ve yolunda gitmediği zamanlar olur. Ama o zaman durup düşünüp ısrarcı olursanız, gerçekten ben bunu yapacağım dediğiniz noktada size kapılar açılmaya başlıyor. Ben kapıları çok güzel çalarım. Israrcı olurum kapı çalmakta ve farklı şekillerde de çalarım kapıları. Kapılardan geçiyor hayatımız. Benim Kapıların
1: Evet,
0: Ardındaki
1: tam
0: diye
1: onu
0: bir
1: diyecektim.
0: kitabım var. Kapılardan geçiyor hayatımız ve biz birçok kapıdan geçiyoruz. Bazı kapılardan geçerken birinin desteğine ihtiyacımız oluyor. O desteği bulabilmek lazım ya da önünüzde açılan fırsatları görebilmeniz lazım. Ben hep o fırsatları gördüm. Önümde açılan fırsatları gördüm ve çok vicdanlı davrandım. Çok iyi niyetle yaklaştım. Bugün geldiğim noktada da bir sürü zorluklarla karşılaşıyorum. Bu alanda ben masal anlatıcısı olmak istiyorum diyen arkadaşlarıma tavsiyem şu olur: kendi kendinizle mücadelenizde galip çıkın.

0: biri sizi eleştirdiğinde, biri size olumsuz baktığında demoralize olmayın, yolunuza devam edin. Israrcı olursanız, cesaret ederseniz bunların karşılığını görürsünüz. Bir arkadaşım vardı, işte bundan 10 yıl kadar önce bir origami sergisine gittik. Dedim ki bir gün ben origami sergisi yapacağım ve büyük bir sergi yapacağım dedim. Şöyle baktı, çok cüretkarsın dedi. Evet, cüretkar olmak gerekiyor. Yani cüretkar olmazsanız, cesur olmazsanız hayat hiçbir şekilde size karşı kapıları açmıyor. Benim şu anda Rami Kütüphanesi'nde bir biyanel var. Çocuk kitapları biyaneli, çocuk ve sanat biyaneli. Orada bir enstalasyon alanım var. Origami de yaptığımız, ekip olarak yaptığımız müthiş bir şey oldu.
1: Kesinlikle buradan da dinleyicilerimize de bunu söyleyecektim. Rami Kütüphanesi'nde harika bir bienal var ve burada çok farklı salonlarda çok güzel etkinlikler ve sergiler var. Bunlardan biri de senin origami sergin. Harika bir iş çıkarmışsın. Görsellere şöyle tekrar tekrar döne döne baktım. Muhteşem bir hayal gücü. Ne zamana kadar devam edecek, dinleyicilerimiz ne zamana kadar görebilirler?
0: 15 Haziran'a kadar
1: Oo,
0: görebilirler.
1: evet harika.
0: Ve 15 Haziran'a kadar birçok etkinliğe de katılabilirler orada. Okullar randevu alabilir. Randevuyla kabul ediyorlar etkinliklere. Mutlaka görmeliler. Sadece benim alanım değil. Müthiş bir alan yaratıldı orada.
1: Evet.
0: Bahçesiyle, salonlarıyla müthiş bir alan yaratıldı.
1: Evet, inşallah yollarını düşürüp orayı ziyaret edecekler. Peki masal anlatıcılığıyla yolun nasıl kesişti? Böyle durduk yere haydi ben artık masal anlatayım mı? Tamam, kağıt katlıyordun. Zaten burada konuk ettiğimiz misafirlerimizle çocukluklarına dair sohbet ettiğimde şunu görüyorum. Gerçekten bir çocuğun o çocukluk evreni ne olursa olsun, ne yaşarsa yaşasın, hayatının ilerleyen dönemlerinde, yetişkinlik zamanlarında bilhassa da sıkıştıkları bir anda gelip o çocuk elini uzatıp hadi gel sen eskiden bunu yapıyordun ya, gel bir de buradan tekrar bir deneyelim bunu yapalım diyor. Benim hayatımda da bu oldu. Sen kağıt katlamada bu yardımı almışsın o çocuktan. Merak ediyorum masalla ilişkin çocukken nasıldı ya da ilerleyen zamanlarda masal anlatıcılığı kalbine nasıl düştü?
0: Benim çocukluğum kıssa meclislerinde geçti ve ben de o kıssa meclislerinde iyi bir anlatıcıydım çocukken de. Eğer kıssaları iyi biliyorsanız yaşın pek önemi olmuyor. Çocuksanız da anlatabiliyorsunuz. Ben 10 yaşında bir çocukken 70 yaşında nenelerin beni dinleyerek ağladıklarını bilirim.
1: Kıssalar anlatıyordu.
0: Kıssalar anlatıyordum. Sonra öğretmenlik var tabii ki. Çocuklara her derste mutlaka bir hikaye, kıssa, masal anlatırdım. Ve yıllar sonra benimle karşılaştıklarında hatırladıkları en önemli şey benim anlattığım masal ya da kıssa olurdu. Diğer her şey uçmuş gitmiş olurdu. Şunu fark ettim, bir derdiniz varsa sizin bunu hikayelerle, masallarla anlatmanız gerekiyor. Ben derdi olan bir insanım ve bir sanat dalıyla uğraşıyorsanız derdiniz olmalı. Çocuklara anlatacak, yetişkinlere anlatacak bir derdiniz olmalı. Ben herkese yapabilirsin demek istiyorum. Sen bir şeylerle uğraşırsan bunu yapabilirsin demek istiyorum. Ve başarının yolunun nasıl ilerlediğini onlara anlatarak göstermek istiyorum. Genelde hikayelerim, masallarım da bununla ilgilidir. Ve onlara öz değerlerimizi kazandırabilmek istiyorum. Mesela masallarımda hep Keloğlan vardır mutlaka. Keloğlan'la da kendimi çok özdeşleştiririm. Derim ki ben bir Keloğlan'ım. Sonuçta Mersin'de bir köyde doğmuşum. Annem babam çok değerli insanlar. Okuma noktasında beni çok öncelediler. Kızım okuman lazım dediler. Onlar ilkokul mezunuydu ve benim hayatımda çok büyük bir öneme sahiptiler. Sahipler her zaman. Şu anda İstanbul'da birçok insana masal anlatabiliyorum. Kitaplarım okunabiliyor. İşte halktan biri bir yerlere gelebiliyor. Bunda çok büyük önemi olduğunu düşünüyorum o Keloğlan masallarının.
1: Gerçekten sen söyleyince fark ettim. Sen gerçekten aslında pek çoğumuzda var ama sen de bu çok belirgin. O Keloğlan bütün zorluklara, engellere rağmen o böyle çalışkanlığıyla, farklı düşünmesiyle, böyle sivri zekasıyla hiç beklenmedik yollar bulmasıyla en sonunda padişahın kızını alıyor ya ya da hazinelerin sahibi oluyor. Keloğlan'ı pek çoğumuz

0: severiz. Senin de bir sözün vardı. Sen eğitimlerinde de Keloğlan'dan bahsetmeyi de çok seversin hatırladığım kadarıyla. Keloğlan Türklerin işte en bilinen masal kahramanı. Bunun sebebi belki de en çok halka dokunan, halktan çıkan masal kahramanı değil mi? Çünkü böyle hani üstün güçlerle falan gelmiyor. Yani o çok sıradan ama çok da gerçek biri ve o sivri zekası onu bir yere taşıyor. Tabii ki iyi kalbi de her zaman onu eşlik ediyor. Masallar anlatıyoruz, yetişkinlere anlatıyoruz, çocuklara anlatıyoruz. Sen de yetişkinlerle de masal anlatılarında buluşuyorsun, çocuklarla da. Ama sanki daha ziyade çocuklarla olmak seni daha mutlu ediyor, değil mi? Böyle mi biliyorum ben? Doğru mu
1: Evet
0: biliyorum?
1: evet ben çocuklara anlatmayı daha çok seviyorum. Yetişkinlere de çocuklara nasıl masal anlatırızı anlatıyorum.
0: Anlatmayı seviyorsun.
1: Çocuklar konusunda kendimi çok rahat hissediyorum. Yetişkinlere masal anlatma deneyimim çok fazla yok. Daha çok çocuklara
0: Eğitimler
1: anlattım.
0: veriyorsun.
1: Eğitimler veriyorum. Yetişkinlere daha çok eğitim veriyorum. Yetişkin masalcılığının da çok ayrı olduğunu düşünüyorum. Üzerinde çok çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Çocuklarla çok iyiyim. Ben çocuk masalcılığında profesyonelim diyebilirim.
0: Peki bu masal diyarına çocuklar geliyor ya, nasıl çıkıyorlar? Senin için böyle olağanüstü dikkatini çeken, ya bunu gördüm, bunu net biliyorum. Yani bir sürü faydası var masalın. Masal dinlemenin elbette biz de hani sayıyoruz. İşte dil gelişimini etkiler, empati yeteneğini geliştirir. Çocuğun duygularını ifade etme becerisini elbette artırır. Hayal gücüne zaten çok ciddi anlamda katkısı olduğunu biliyoruz. Senin bütün bunların toplamında ve bunların üstünde ya da bunların içinde en çok masalın çocuklara ne verdiğini görüyorsun. Anlatımlardan sonra düzenli masal dinleyen belki çocuklarla ilgili nasıl dönüşümler görüyorsun? Ya da eğitim verdiğin insanlar, eğitimciler pek çoğu düzenli masal anlattıklarında öğrencilerinde, çocuklarında nasıl değişiklikler görüyor? Bununla ilgili senin söyleyeceğin şeyler vardır diye düşünüyorum.
1: Öncelikle hayal becerisi, hayal kurma becerisini inanılmaz geliştiriyor. Sonrasında dinleme becerisini geliştiriyor. Günümüzün en büyük problemi dinleme becerilerinin çok kısa olması, çocukların odaklanamamaları, odaklanmasını sağlıyor. İyi bir anlatıcı tarafından anlatılıyorsa bu masal, odaklanmasını sağlıyor çocuğun. Dikkat süresini uzatıyor. Sabretmeyi öğretiyor. Bence en önemlisi sabır, sabretmeyi öğretiyor. Ve duygularla aramızda bağ kuruyoruz. Duygularla aramızda bağ kuruyoruz. Bu bağ da bence tarifsiz.
0: Evet, gerçekten öyle. Masallar, Erhan Altunay Hoca'yı bir kere misafir etmiştik. Böyle saymıştı faydalarını masalın. En sonunda içi rahat etmedi. Dedi ki ya tamam, kelleye de iyi geliyor. Yani onu da diyeceğim, o kadar iyi bir şey. Masalları anlatın çocuklarınıza, kendinize de. Sadece çocuklara değil, masallar dinleyin diyoruz biz dinleyicilerimize. Masal diyarı bambaşka. Peki bu pedagojik kaygılar, son birkaç dakikamız kaldı. Bu bazen böyle veliler, yetişkinler bugünün çocuklarına biraz fazla kaygılı yaklaşıyorlar ya. Hani kuyu olsun ama düşse de hemen çıksın. Timsah olsun ya da ejderha olsun ama işte ateş çıkarmasın. Ne bileyim, benim çocuğum işte rüyasına girer. Öyle orman falan. Ya buna nasıl bakıyorsun? Bu pedagojik kaygılar, biraz çocuklarla daha fazla vakit geçirdiğin için hak verdiğin tarafları da vardır ama biraz abartılıyor mu acaba son zamanlarda? Masallardaki bu pedagojik kaygılar ya da olmalı mı? Nasıl bakıyorsun buna?
1: Tabii ki pedagojik bir gözle de bakmalıyız. Yani tamamen olduğu gibi anlatılsın diyemem. Masallar bir pedagojik gözden geçmeli. Ancak bu pedagojik göz, işte orayı da kısaltalım, burayı da kısaltalım, kuyuya insin de hemen çıksın gibi bakıldığı zaman o bambaşka, hayatın çok dışında bir şeye
0: Hayat öyle bir
1: dönüştürüyor.
0: şey değil.
1: Hayat öyle bir şey değil. Biz masallarla çocuğu hayata hazırlıyoruz. Zorlukları da var bunun. Orada anlatıcının mahirliği giriyor devreye. Eğer çok korkutursa, kaygılı bir şekilde anlatırsa tabii ki çocuğun rüyalarına girebilir. Ama çocuk bir sürü şeyle de haşır neşir oluyor. Korkacağı, kaygılanacağı. Biraz kutsallık atfediyoruz sanırım kitaba,
0: Masal.
1: masala.
0: Evet.
1: Ondan bir çıkmamız lazım ve çocukları, anlatıcıları biraz daha rahat ve özgür bırakmamız lazım bu
0: Evet,
1: konuda.
0: kesinlikle. Zaten masallar bu korkuları vermiyor. Bunlarla baş etme yolları.

0: Aslında öğretiyor değil mi temelde?
1: Kesinlikle öyle.
0: Ağzına sağlık Sema, çok şey öğrendik. Sen hayal kurmaya devam et ve hayallerini bizlere ortak etmeye devam et lütfen. Ayaklarına sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum bu programa konuk ettiğin için. Senin de ağzına sağlık.
0: Çok teşekkürler. Sevgili dinleyenler, bu hafta da Masalcı'nın sonuna geldik. Haftaya başka bir programda buluşuncaya dek. Hoşça kalın.
2: Masalcı.

0: Günde sadece bir paket sigara tüketimi 10 yıla ulaştığında akciğer kanseri riski 20 kat birden yükselir, DNA tamir mekanizması tamamen çöker.
1: Topraktaki organik madde %1.5'in altına düşerse erozyon pozitif geri beslemeye girer, çölleşme başlar.
2: Günde sadece 3 sigara içildiğinde damar içi yüzey fonksiyonu 24 saat içinde %50 bozularak %78'i aşarsa,
3: skal şekeri 40 mg desilitrenin altına düşerse, bilinç 30 saniye içinde kapanır.
1: Altına düşerse,
3: balık popülasyonu %70 azalırsa, plankton patlaması gerçekleşir ve oksijen çöküşü başlar.
0: Sistem geri dönüşsüz şekilde çökmeden önceki son aşama.
2: Kritik eşik, harekete geçiren farkındalık.
1: Ekolojik, biyolojik, sosyolojik ya da matematiksel. Bir yanda canlılığın ve uygarlığımızın devamını mümkün kılan irili ufaklı sayısız sistem ve bu sistemlerin denge hali, diğer yanda ise onları birer hayat memat meselesine dönüştürebilecek olan kritik eşikler. Yaşamsal sorunların olası tetikleyicileri kritik eşikler aşılırsa geriye sadece hasar kontrolünün konuşulması kalır. Oysa biz yıkımdan geri dönüşü konuşmak yerine sürdürülebilirliğin koşullarına odaklanmak istiyoruz. Yıkımın ve kaosun yaşanmadığı büyük ve olumlu değişimleri düşleyen kritik eşik bu hafta 13 Mayıs SMA Farkındalık Günü'ne odaklanıyor.
0: Kritik eşik, gücünü farkındalıktan alan ve çözümde birleşenlerin yeni adresi.

Spinal musküler atrofi, kamuoyunda bilinen adıyla SMA. Omurilikteki motor nöronların erimesine neden olan, şiddetli kas güçsüzlüğüne ve körelmeye yol açan, nadir görülen ilerleyici bir genetik hastalık. Tedavi edilmediğinde motor nöron kaybından kas gerilemesine, solunum yetmezliğinden yutma ve beslenme güçlüklerine ve iskelet sistemi deformasyonlarına dek uzanan bir dizi yıkıcı etkiye neden olmaktadır. Bebek ölümlerinin önde gelen genetik nedeni olmasına rağmen yeni geliştirilen tedaviler birçok vaka için prognozu yani bilimsel tahminleri önemli ölçüde iyileştirmiştir. Hastalık bebeklikte başlayabileceği gibi yetişkinlikte de ortaya çıkabilmektedir. Küresel ölçekte yaklaşık 10 bin doğumda bir, ülkemizde ise 6 bin doğumda bir görülmekte olan SMA hastalığında her 40 ila 50 kişiden biri hastalığın taşıyıcısı durumundadır. Her ikisi de taşıyıcı olan ebeveynin çocuğundaysa %25 oranında risk söz konusudur. Sinir uyarısı alamadığı için körelen kasların zamanla ilerleyici felce yol açabildiği SMA hastalığı sadece bireyi değil, ailesine de çok ağır bir bakım yükü ve duygusal yıpranmayla karşı karşıya bırakmaktadır. Hastalığın neden olduğu bu son derece dramatik tablo, motor nöron kaybı henüz başlamadan presemptomatik yani belirti öncesi dönemde yapılabilecek müdahalelerin önemine dikkat çeker. Erken tanı ve tedavi sürecine yönelik bilgilendirmeleri yaşamsal kılar. Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan ve spinal musküler atrofi üzerine

0: dünyanın en büyük araştırma ve destek ağlarından biri olan Cure SMA'nın 2025 raporuna göre erken tedaviye erişebilen hastalarda ölüm oranı %80 oranında azalmış, hastaneye yatış oranları ise belirgin şekilde düşmüştür. Bu bağlamda özellikle son 5 yılda kaydedilen bilimsel gelişmelerin ardından erken tanı ve erişilebilir tedaviyle binlerce SMA hastasının hayatının kurtulabilmesi mümkün olabilecektir. Ancak küresel ölçekli raporlar özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşanan iki temel soruna işaret etmektedir. Bunlardan ilki yüksek tedavi maliyetleri ve sigorta engelleri, ikincisi ise tedaviye sınırlı ve eşitsiz erişimdir. Peki SMA hastalığında erken tanı neden hayati önem taşımaktadır? SMA hastalığında erken tanı ve tedavi hastalığın doğası gereği zamana karşı bir yarış niteliğindedir. Henüz belirti göstermeyen yani presemptomatik dönem, geri dönüşü olmayan motor nöron kaybını durdurmak için en kritik aşamadır. Öyle ki tedaviye bebeklikte başlanması çocukların yaşıtlarıyla benzer gelişim sürecini yakalayabilme şanslarını yükseltmektedir. Uzmanlara göre erken tanının önemi 4 ana başlıkta incelenebilir. Geri dönüşsüz motor nöron kaybını önlemek. SMA ilerleyici bir hastalıktır. Vücuttaki motor nöronlar bir kez öldüğünde kendilerini yenileyemezler. Bu nedenle belirtiler ortaya çıkmadan müdahale imkanı kritik bir eşiğe işaret eder. Çünkü belirtiler ortaya çıktıktan sonra motor nöronların büyük bir kısmı zaten kaybedilmiş demektir. Bu nedenle özellikle presemptomatik yani belirti öncesi dönemde başlayan erken tedavi bu sinir hücrelerini ölmeden koruyarak felç gelişmesini engeller. Time is neuron, zaman sinirdir prensibi. Tıpta inme veya kalp krizi gibi nörolojik acil durumlarda zamanın beyin hücresi kaybıyla doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayan bu tıbbi ilke, SMA hastalığı için de geçerlidir. Tip 1 SMA hastası bebeklerde ilk 6 ay içinde motor nöronların yaklaşık %90'ı kaybedilebilir. Tedavi ne kadar erken başlarsa vücutta o kadar çok sağlıklı sinir hücresi korunabilir. Bu da çocuğun sadece hayatta kalmasını değil, bağımsız hareket edebilmesini de sağlar. Komplikasyonlar gelişmeden müdahale etmek. SMA hastalığı, solunum ve beslenme gibi sistemik sorunlara da yol açan bir hastalıktır. Geç kalınmış vakalarda akciğer kapasitesi düşer, yutma fonksiyonu bozulur ve skolyoz başlar. Bu komplikasyonlar oluştuktan sonra ilaç tedavisine başlansa bile oluşan fiziksel hasarı onarmak oldukça zordur. Erken tanı bebeğin solunum cihazına veya beslenme tüpüne bağımlı hale gelmesini önlemekle kalmaz, ölüm riskini de minimize eder. Maksimum tedavi etkinliği ve normal gelişim şansı. Uzmanlara göre SMA hastalığında tedavinin başarısı ilaçların başlama zamanına bağlıdır. Presemptomatik yani belirti öncesi dönemde tedavi edilen bebeklerin yaşıtlarıyla benzer zamanlarda oturabildiği, ayakta durabildiği ve hatta yürüyebildiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Geç tanı alan hastalarda tedavi sadece mevcut durumu korumaya yararken, erken tanıda tedavi sağlıklı bir gelişime olanak tanır.
1: Erken uyarı, geliştirilen direnç ve kısır döngüden çıkış. Kritik Eşik devam ediyor.

0: SMA hastalığında erken tanı süreci, bebek henüz dünyaya gelmeden başlayan ve doğumdan hemen sonrasına kadar uzanan üç temel evrede gerçekleşmektedir. Uzmanlara göre bu evrelerde atılacak adımlar hastalığın dramatik sonuçlarını tamamen değiştirebilecek niteliktedir. Peki SMA hastalığında erken tanı imkanı sunan dönemler ve bu dönemlerde yapılması gerekenler nelerdir? Evlilik öncesi evre, taşıyıcılık taraması. Bu evre hastalığın daha oluşmadan önlenmesini sağlayacak aşamadır. Bu evrede neler yapılabilir? Evlenmek üzere olan veya bebek sahibi olmayı planlayan çiftler, aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz taşıyıcılık testi yaptırmalıdır. Şayet her iki ebeveyn de taşıyıcıysa, doğacak her çocuğun %25 ihtimalle SMA hastası olma riski vardır. Riskli çiftler, devlet destekli preimplantasyon genetik tanı yöntemiyle tüp bebek benzeri bir süreçle sağlıklı embriyolar seçilerek bebek sahibi olabilirler. Gebelik dönemi, doğum öncesi tanı. Bebek anne karnındayken hastalığın tespit edildiği evredir. Bu evrede neler yapılabilir? Eğer çiftler taşıyıcı olduklarını gebelik sırasında öğrenmişlerse bebeğin genetik haritası incelenmelidir. Gebeliğin 10. haftasından itibaren plasentadan parça alma veya 15. haftasından itibaren amniyosentez yani sıvı alınmasıyla kesin tanı konulabilir. Yeni doğan evresi, presemptomatik yani belirti öncesi dönem. Bebeğin doğduğu ancak henüz hiçbir kas zayıflığı göstermediği en kritik altın evredir. Bu evrede neler yapılabilir? Ülkemizde her bebeğe uygulanan yeni doğan tarama programı kapsamında doğumdan sonraki ilk 48 saat içinde topuk kanı verilmelidir. Eğer tarama sonucu pozitif çıkarsa, bebekte henüz motor nöron kaybı başlamadan teşhis konulmuş olur. Kesin tanı konulduğunda vakit kaybetmeden uygun görülecek tedavilere başlanmalıdır. Uzmanlara göre belirtiler başlamadan uygulanacak tedavi çocuğun yaşıtları gibi yürüyebilmesini sağlar. Belirti başlangıcı semptomatik evre. Eğer tarama kaçırılmışsa veya uygulanmamışsa ailenin gözlemi devreye girer. Bu evrede neler yapılabilir? Bebekte kurbağa bacağı pozisyonunda yatma, başını tutamama, çok cılız ağlama veya solunumda zorlanma fark edildiği an bir çocuk nöroloğuna başvurulmalıdır. Vakit kaybetmeden genetik test yapılmalı ve tanı konur konmaz fizik tedavi ile birlikte ilaç sürecine geçilmelidir. Ancak uzmanlara göre bu evrede tedaviye başlamak presemptomatik evreye göre daha zorlu bir iyileşme süreci anlamına gelmektedir.
1: Anladım, bir küçük bebek gibi sevilmek senin niyetin.

Arı büyütmüşler öcülerle, devlerle. Yok ederiz onları sonsuz sevgilerle.

0: Bir sigara izmariti toprağa ya da denize düştüğünde ne olur?
1: Bir ağaç kesildiğinde ciğerleriniz ne kadar eksilir?
0: Her nefeste, her adımda ve alınan her kararda yaşam hangi yöne doğru akar?
1: Farkındalıktan aldığı gücü, çözümden yana olanların umudu ve kararlılığıyla zirveye taşıyan Kritik Eşik, her cumartesi günü saat 10.30'da Sözün Merkezi TRT Radyo 1'de.
0: Sorgulamaya, yeniden düşünmeye ve harekete geçmeye sevk eden Kritik Eşik devam ediyor.

Araştırmalara göre ülkemizde akraba evlilikleri nedeniyle ortaya çıkan diğer otozomal resesif geçişli hastalıklar gibi SMA hastalığının da görülme sıklığı ve taşıyıcılık oranı yüksektir. Son yıllarda tanı ve tedavi alanında gelişmelerin yaşanması, önceden tedavi edilemez olduğu düşünen SMA hastalığına yönelik umutları arttırmaktadır. Peki, bizim ülkemizde SMA hastalığına yönelik erken tanı ve tedavi süreçleri nasıl işlemektedir? Türkiye'de SMA hastalığına yönelik süreçler, önleme, tanı ve tedavi olmak üzere 3 başlık altında devlet güvencesiyle ve tamamen ücretsiz olarak yürütülmektedir. Önleyici aşama, evlilik öncesi tarama. Bu aşama hastalığın ortaya çıkmasını engellemeyi amaçlar. Sağlık Bakanlığı 27 Aralık 2021'den itibaren evlilik öncesi tarama testini zorunlu hale getirmiştir. Başvurular aile sağlığı merkezleri, aile hekimliği üzerinden yapılır. Önce erkek eş adayından kan örneği alınır. Erkek taşıyıcı değilse süreç sonlanır. Şayet her iki eş de taşıyıcı çıkarsa çiftler ücretsiz olarak tüp bebek yöntemine yönlendirilir. Bu sayede sağlıklı embriyolar seçilerek çiftlerin SMA'sız bebek sahibi olmaları sağlanır. Tanı aşaması. Yeni doğan tarama programı. Bu aşama bebeğin doğumundan hemen sonra henüz hiçbir belirti göstermediği dönemde teşhis konulmasını sağlar. Doğumdan sonraki ilk 48 saat içinde hastanede bebekten topuk kanı alınır. Kan örnekleri ilgili ulusal laboratuvarlarda incelenir. Eğer bebekte SMA tespit edilirse İl Sağlık Müdürlüğü aile ile iletişime geçer ve hızlıca bir çocuk nöroloji uzmanına randevu planlanır. Tedavi aşaması. Türkiye'de onaylı ilaçların tamamı Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme kapsamındadır. Omurilikten enjekte edilen bu ilaç tüm SMA tipleri için ücretsizdir. Tanı alan bebek için ilgili branş hekimleri tarafından bir sağlık kurulu raporu düzenlenir. Gelecek vizyonu, yerli SMA ilacı. Türkiye dışa bağımlılığı azaltmak için kendi SMA ilacını üretme çalışmalarını sürdürmektedir. Yerli ilacın bu yıl seri üretime geçmesi ve hastalara sunulması hedeflenmektedir.

Peki 13 Mayıs SMA Farkındalık Günü'nde hangi öncelikli hedefler dünya kamuoyunun gündemine taşındı? İlk olarak tedavi etkinliği için çok önemli olan erken teşhisi sağlamak amacıyla halkı ve sağlık profesyonellerini SMA semptomları hakkında bilgilendirmek hedeflendi. Kalıtsal, otozomal resesif bir hastalık olan SMA'da evlilik veya gebelik öncesi taşıyıcı taramasının önemi vurgulanarak çiftlerin olası riskleri daha iyi anlamalarına ve önleyici tedbirleri almalarına olanak tanınması bir diğer hedefi oluşturdu. Ayrıca 13 Mayıs Dünya SMA Farkındalık Günü, başta gen terapileri olmak üzere yenilikçi SMA tedavilerine yaygın erişim sağlanabilmesi için hükümetlere ve sağlık kurumlarına yönelik ikna çalışmaları için de önemli bir fırsat sundu. Öyle ki SMA hastalığına yönelik araştırmaları küresel ölçekte finanse eden, hasta ve ailelerine destek sağlayan ve toplumun bu hastalık konusunda bilinçlenmesi için çalışan Amerika Birleşik Devletleri Merkezi kar amacı gütmeyen en büyük kuruluş olan Cure SMA 2026 yılı için birlikte inşa edilen çığır açan gelişmeleri vurgulayarak araştırmaları hızlandırmaya ve fonlama açıklarını kapatmaya odaklandı. Kurum 2026 yılı için temel araştırmalara 1 milyon dolarlık yatırım yapmayı hedeflemektedir. Ayrıca 2026 yılının önemli hedeflerinden bir diğeri ise yaş veya hastalık evresine bakılmaksızın tüm bireylerin tedavilere, terapilere ve ekipmanlara tam ve zamanında erişimini sağlamaktır. Tüm bu gelişmeler farkındalığın bir adımı ötesine geçerek geleceği inşa etmeyi uzun vadeli sonuçlara ve kişiselleştirilmiş bakıma odaklanmayı hedeflemektedir.

Kalp durmadan, akciğerler iflas etmeden, ormanlar kül olmadan, endemik türler tükenmeden, toprak çölleşmeden. Kritik eşik, sistem geri dönüşsüz olarak çökmeden önceki son aşama.

0: solunum cihazları, tekerlekli sandalyeler, özel yataklar ve beslenme destekleri. Bunlar o küçücük bedenlerin ve ailelerinin verdiği büyük mücadelenin, yani kapsamlı bir bakımı gerektiren SMA hastalığının ayrılmaz parçaları. Erken tanı ve hızlı müdahale hayat kurtarıyor ve umutları çoğaltıyor. Hastalığın tedavisinde kaydedilen gelişmeler sayesinde artık birçok çocuk oturabiliyor. Hatta bazıları yürüyor ve okula gidiyor. Peki çocuğumun nefesini dinlerken kendi nefesimi tutuyorum diyen bir anneyle kuracağımız duygudaşlık, sergileyeceğimiz maddi ya da manevi desteğin katlanarak artmasına bir vesile olamaz mı? Dayanışmanın yaratacağı o benzersiz güce dahil olabilmek için en doğru zaman neden bugün olmasın? İzmir Radyosu'nca hazırlanan ve gücünü farkındalıktan alanların buluşma noktası Kritik Eşik'te bu haftaki beraberliğimizin sonuna geldik bile. Bize zaman ayırarak ortak iyiye amaçlayan kolektif iradenin ve Kritik Eşik ailesinin parçası olduğunuz için siz değerli dinleyenlerimize müteşekkiriz. Programı hazırlayan Feride Burcu Sürgit, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve speakeriniz ben Giray Çavdar. Yıkımın ve kaosun yaşanmadığı, büyük ve olumlu değişimleri düşleyenlerin kutup yıldızı Kritik Eşik'te haftaya cumartesi günü aynı saatte buluşuncaya dek harekete geçme arzunuzun hiç tükenmemesini diliyoruz. Esen kalın.
1: Günde sadece bir paket sigara tüketimi 10 yıla ulaştığında akciğer kanseri riski 20 kat birden yükselir, DNA tamir mekanizması tamamen çöker.
0: Topraktaki organik madde %1.5'in altına düşerse erozyon pozitif geri beslemeye girer, çölleşme başlar.
2: Günde sadece 3 sigara içildiğinde damar içi yüzey fonksiyonu 24 saat içinde %50 bozularak %78'i aşarsa
3: kan şekeri 40 mg desilitrenin altına düşerse bilinç 30 saniye içinde kapanır.
0: Altına düşerse
3: balık popülasyonu %70 azalırsa plankton patlaması gerçekleşir ve oksijen çöküşü başlar.
1: Sistem geri dönüşsüz şekilde çökmeden önceki son aşama.
2: Kritik Eşik, harekete geçiren farkındalık.
4: Saat 11.
5: Haberler.
4: Haberleri veriyoruz, ben biri olur Eçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyaretine ilişkin görüntüleri paylaştı. Cumhurbaşkanı, Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin şehri Türkistan'da olmanın bahtiyarlığını yaşadığını ifade etti. Gerçekleştirdiğimiz tüm temasların Türk dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada yakın çevremizde yaşanan krizler, Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyadaki ekonomik sistemi bozan konulardan birinin de vahşi kapitalizm olduğunu söyledi. En zenginlerin dünyadaki servetin %50'sine sahip olduğunu belirten Kurtulmuş, böylesine bir eşitsizliği hiçbir dönemde görmedik dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyatların enflasyon hedefiyle uyumlu seyrettiğini belirtti. Bütçe disiplinini korumaya devam edeceklerini ifade eden Şimşek, 4 aylık verilere göre bütçe hedefleri ulaşılabilir seviyede dedi. Mehmet Şimşek, yeni bir vergi artışı çalışmasının gündemde olmadığını da kaydetti. Türkiye, sağlık alanında attığı dev adımlarla yerli üretime hız verdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yerli ultrason cihazı üretimiyle ilgili adımların hızlandığını söyledi. %90 yerli kalp pompa makinesiyle ilk ameliyatın yapılacağını da duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kurbanlık hayvan arzında herhangi bir problemin olmadığını söyledi. Bakan Yumaklı, büyük şehirlere kurbanlık hayvan sevkiyatlarının devam ettiğini belirtti. Bayram tatili trafiği karayollarında akıllı ulaşım sistemleriyle anlık takip edilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ekiplerin 7/24 esasına göre sahada olacağını söyledi. Dijital Park Teknokent, İstanbul Çekmeköy'de hayata geçirdiği ikinci blok yatırımını hizmete açtı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile Türk-Alman Üniversitesi ortaklığında kurulan Teknokent, 2 milyar 200 milyon liralık yeni yatırımla kapasitesini önemli ölçüde artırdı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinliklerini organize eden Anset şirketine yönelik soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı. İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. 5 milyondan fazla uyuşturucu hap üretilebilecek miktarda madde ele geçirildi. Şiddetli yağış yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Sivas, Yozgat, Osmaniye, Amasya ve Kahramanmaraş'ta sel meydana geldi. Dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı, ulaşımda aksamalar yaşandı. Malatya, Bitlis, Amasya ve Şırnak Beytüşşebap'ta ise dolu nedeniyle her yer beyaza büründü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın füze kapasitesini koruduğuna dair haberleri yalanladı. %80'inin yok edildiğini savundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan belirsizliğe ilişkin Amerikalılara hiç güvenimiz yok dedi. Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail'e Suriye'de gerilimi tırmandırmayın çağrısı yaptı. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, İsrail'in Suriye'deki askeri faaliyetlerinin bölgesel istikrarı tehdit ettiğini söyledi. İsrail'in saldırısı Lübnan'da ateşkese yine gölge düşürdü. ABD Dışişleri Bakanlığı 17 Mayıs'ta süresi dolacak ateşkesin 45 gün daha süreceğini açıkladıktan sonra da İsrail saldırıları sürüyor. Son olarak 3'ü sağlık görevlisi, en az 6 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Spor. Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Rams Park'ta düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı. Trendyol Süper Lig'in son haftası Çaykur Rizespor Beşiktaş maçıyla başladı. Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı. Siyah beyazlılar bu sonuçla sezonu 60 puanla 4. sırada tamamladı. Trendyol Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma.

0: karşılaşma oynanacak. Program şöyle. Saat 17'de mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Korendon Alanyaspor'la karşılaşacak. Saatler 20'yi gösterdiğinde ise iki maç futbol severleri bekliyor. Gaziantep Futbol Kulübü Rams Başakşehir ile Samsun Spor'da Göztepe ile mücadele edecek. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Aygaz diyorum.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. I got a good good feeling.
6: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Reklamlar.

Belki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz. Belki de yüzünüzde bir acı tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Müzikle bir ömür başlıyor. Ron Juliana, harika bolerolar ve balat şarkıları bestecisi ve söz yazarı. İşte onun şarkılarından biri, Kristal Kanatlı Kelebekler, Mariposa de Cristal.

Mariposa de Cristal, Kristal Kanatlı Kelebekler. Ron Julian'ın bu harika şarkısını dinledik. Italian Atmosphere Studio Orkestrası, Come l'Aranzio Amore adlı aşk şarkısında bizleri İtalyan sahillerine sürüklüyor.

Come la Ranzio Amore. İtalyan Atmosfer Stüdyo Orkestrası ve solistlerinden dinledik. Memory Remains, kalan anılar anlamındaki şarkı romantikler için adeta ilaç gibi. 2025'te İngiltere'de aylarca bir numarada kalan şarkıyı gelin birlikte dinleyelim.

Arda kalan anılar içinde bir kırık kalp buldum. Memory Remains. 2006 doğumlu Norveçli bir caz şarkıcısı olan Angelina Jordan harika bir şarkıya imzasını atmış. Mi Amor diyor. İspanyolca yorumladığı şarkısında Aşkım.

Mi amor, aşkım, Angelina Jordan söylüyordu. Şimdi Ömür Göksel, Tadından Yenmez adlı şarkısını bir caz yorumu ile sizlere sunuyor.

Tadından yenmez, Ömür Göksel söylüyordu. Söz ve müziği kendisine ait şarkısını, caz tadında. Şimdi bitmez tükenmez arzularınıza Ömür Göksel bestesiyle ve teşekkürleriyle yanıt veriyor. Sevemem artık.

sensiz hayatı. Sevmek istesem de sevemem artık. Beni hiç eden sensiz hayatı. Sevmek istesem de sevemem artık. Beni hiç eden sensiz hayatı. Sevmek istesem de sevemem artık. Beni hiç eden sensiz hayatı. Sevmek istesem de sevemem artık. Beni hiç eden sensiz hayatı. Sevmek istesem de sevemem artık. Beni hiç eden sensiz hayatı. Sevmek istesem de sevemem artık. Ömür Göksel'in kendisini 1973'te yılın şarkıcısı yapan şarkısını dinlediniz. Sevemem artık. Belki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz. Belki de yüzünüzde acı bir tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Yayında emeği geçen Gülşah Çetin Alkan ve teknik yönetmen Mahmut Dağsan'a teşekkür ederim.

0: Baba Ocağı. Efendim merhaba. TRT Radyo 1'den Baba Ocağı programından selamlar. Ben Ayla Aydemir. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz radyomuza, programımıza, stüdyomuza ve elbette gönlümüze. Yine çok özel, çok kıymetli bir misafirimiz de Baba Ocağı'na yolculuk yapacağız. Kendi sesiyle, kendi soluyla bizi Baba Ocağı'na misafir edecek. Bugün bizi Baba Ocağı'na misafir edecek kıymetli isim İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımız ve aynı zamanda yazar Mehmet Nezir Eryarsoy. Mehmet Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ayla Hanım. Çok teşekkür ediyorum.
0: Nasılsınız?
1: Davetiniz için. Çok sağ olun. İyiyim. Siz de iyisiniz.
0: Safa getirdiniz.
1: Sağ olun.
0: Teşekkürler. Mehmet Bey bugün sizin tanıdığımız kimliklerinizi oluşturan, evet, o hamuru yoğuran, o mayayı atan yere gideceğiz. Baba Ocağı'na gideceğiz.
1: Evet.
0: Baba Ocağınız nerede yandı?
1: Bu vesileyle ben TRT'mizin çok kıymetli dinleyicilerini de sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Ne güzel tekrar TRT'de buluşmak. TRT'yi sürekli dinliyoruz. Özellikle TRT Name kanalını, TRT Türkü kanalını, radyo programlarını. Ama TRT Radyo 1'de de olmak çok ayrı bir mutluluk verici.
0: Var.
1: Bu vesileyle çok kıymetli program yapımcılarımızı sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Şöyle biz Mardin'de yandı baba ocağımız diyelim. Mardinliyim ben. Çocukluğumuz orada geçti. Daha sonra İzmit'e geldik ama Kocaeli'de yetiştik, büyüdük. Ama asıl Mardin bizim ailemizin mekanı.
0: Ne diyorlar Mardin için?
1: Gündüzü seyranlık, gecesi gerdanlık.
0: Mardin çok güzel bir yer, çok tarihi bir yer. Çok kendine has özellikleri olan ve hala o özelliklerini koruyabilen nadir şehirlerimizden bir tanesi. Peki baba ocağı dediğimiz zaman, şimdi ben size baba ocağınızı sorduğum zaman zihninizde bir fotoğraf canlandı muhtemelen.
1: Evet.
0: O fotoğraftaki evin kapısının ardında kimler vardı?
1: Tabii bizim Mardin'de evler biraz tarihi bir yapısı var malumunuz, taş evler. Bizim o evlerden bir tanesi de dedemlerin hala devam eden, zaman zaman kullanılan bir ev. Büyük bir evdi, biz geniş bir aile, artık bugünkü anlamıyla geniş bir aileydik. Amcamlar vardı, biz 7 kardeşiz. Amcamın da 7 tane çocuğu vardı.
0: Maşallah.
1: Ve biz o evde büyüdük. Daha sonra gerçi biz başka bir eve taşındık ama o evde de çok sık birlikteydik. Dedem rahmetli, işte babaannem, amcamız.

0: Kızın çocukları ve bizler hep orada bir aradaydık. Günlerimiz orada geçiyordu tabii. O dönemin şartlarında oyun oynama imkanları tabii çok kısıtlıydı. 50 seneyi geçtik herhalde. Böyle bir ortamımız vardı. Geniş aile.
1: Geniş ailenin size kattıkları, bugünkü kimliğinize
0: Evet.
1: kattıkları olumlu olumsuz şeyler mutlaka vardır. Biz olumsuzları iyi niyetle arkada
0: Evet.
1: bırakalım, olumlulara şöyle bir bakacak olursak. Böyle büyük bir ailede yani 14
0: Evet.
1: çocuğun
0: Evet,
1: olduğu bir
0: evet,
1: ev.
0: evet.
1: Muhtemelen dışarıda arkadaşa da ihtiyaç duymamıştır zaten. Oyuncağa da ihtiyaç duymamış
0: Evet.
1: olabilir. 14 çocuğun, 6 büyüğün olduğu bir ev. Orada nasıl bir çocukluk geçer? Yani olumlu, bugünkü kimliğinize
0: Evet.
1: kattığı olumlu şeyler anlamında.
0: Vallahi orada tabii biz dostluğumuz vardı. Böyle bir kardeş ortamında büyüdük. Herhangi bir kavga falan doğrusu şu anda da baktığımda o günlere dönük amca çocuklarımızla, kendi kardeşlerimizle hiç öyle bir kavga durumumuz da aklımıza gelmiyor. Dolu dolu geçen bir çocukluğumuz vardı. Sokaklardaydık yani akşama kadar bugün çocuklarımız çok fazla dışarıda oynayamıyorlar. Çok fazla oynayacak alan da kalmadı belki. Ama o gün için çok farklıydı. Biz akşama kadar çocuklarda işte dışarıda top oynuyorduk, işte yakan top oynuyorduk. Misket vardı, gazoz kapakları vardı. O günler için dedik ya çok fazla oyuncaklarımız belki yoktu. Ama bunlarla biz çok mutluyduk.
1: O misketleri böyle
0: Evet.
1: toprağa dizip
0: Ay.
1: atıyordunuz değil mi? Çelik
0: Evet.
1: çomak falan var mıydı?
0: Çelik çomak vardı tabii. O da klasik oyunlardan birisiydi. Ondan sonra birbirimizi yakaladığımız bir oyun vardı. Koşup saklanıyorduk. Yani saklambaç diyelim. O da çok sıkça oynadığımız oyunlardandı.
1: Güzel,
0: Güzelmiş.
1: dolu dolu
0: O
1: bir
0: güzel
1: çocuk.
0: günlermiş. Tabii kitap okuyorduk. Çok kitap okuyorduk. Yani özellikle o dönemlerde. Yani aileden de gelen bir geçmişimiz var. Yani daha çok bizde sülalede akrabalarımızda ticaretten çok okuyan bir
1: Ne kadar
0: aileyiz.
1: güzel.
0: Biz bir
1: Aslında çok
0: sülaleyiz.
1: fazla şahit olduğumuz
0: Evet.
1: bir durum değil. Kalabalık bir aile, 50 sene öncesinden bahsediyoruz. Bir arada yaşayan büyük bir aile. Genel olarak geçim derdiyle büyükler uğraşırken okuma biraz daha onlarla sanki ne diyelim çok birinci plana alınamamış yani şartlarından dolayı alınamamış gibi bir izlenim var. Belki yanlış bir izlenimdir. Fakat sizin ailenizde genel olarak okuma birinci sıraya yerleşmiş.
0: Birinci sırada yani halen şu anda baktığımızda yani artık ikinci, üçüncü nesiller geldi bizden sonra da. Yine çok büyük çoğunluğu okuyan işte yeğenlerimiz, kardeşlerimiz, diğer amcalarımızın çocukları
1: Ne
0: çok büyük
1: kadar güzel.
0: oranda yani ticaretten çok okuyan
1: Büyüklerin açtığı yolda
0: büyüklerin tabii.
1: sonradan
0: Ya
1: geliyorlar.
0: 1850'lerde dedemiz Mardin müftüsü, tarihçi Abdüsselam
1: Ay
0: Efendi diye
1: maşallah.
0: bilinir. Mardin tarihi üzerine eserleri var, Mardin üzerine kitapları var ve fıkıh, tefsir üzerine kitapları var. Oradan gelen bilmiyorum belki bir şey. Öyle devam ediyor o gelenek.
1: Aslında size genetik olarak
0: Evet,
1: geçmiş gibi. Bugünkü
0: öyle.
1: yaptığınız meslek de belki
0: Evet.
1: yani dedenizin yaptığı mesleğin
0: Tabii,
1: aynı
0: aynı.
1: minvalde sayılabilir.
0: Kesinlikle o da bir
1: Evet,
0: eğitimci.
1: evet.
0: Zaten şey de o İstanbul'da okumuş müderris. Eğitimini İstanbul'da almış. Daha sonra Mardin'e gelmiş. Oradan gelen bir şey var herhalde.
1: Rahmet olsun
0: Evet,
1: kendisine
0: amin.
1: de.
0: Cümle geçmişlerimizin sağ
1: Peki
0: olun.
1: sizin anne baba, amca, yenge var ve dede babaanne var.
0: Evet.
1: Babanızın şimdi doğu kültüründe biraz daha büyüklere, aile büyüklerine saygı, onlarla işte iletişim. Bazı hani onaylamayacağımız şeyler de olabiliyor. Bunlar örfi şeyler. Ama genel olarak büyüklere işte hürmet, saygı doğu kültüründe birazcık daha
0: Tabii.
1: belirgindir. Şimdi babanızın bir baba modeli var sizin babanız ama aynı zamanda kendi babası da var. Orada da bir evlat modeli var ya.
0: Tabii.
1: Siz babanızdan evlatlığı mı gördünüz, babalığı mı gördünüz daha çok?
0: İkisini de gördük biz zaman zaman. Tabii dedemi de hatırlıyorum ben. Yani 12 yaşlarına kadar Mardin'de kaldık biz. O süreçte hep dedemiz de birlikteydik. O da sağ olsun yani geleneksel bir aile yapısı olduğu için. Ve babam marangozdu, mobilya işleriyle uğraşıyordu. Babam aslında okumamıştı, okumayanlardan birisiydi. Marangozluk mesleğini icra ediyordu. Yani sert bir babamız yoktu. Hiçbir zaman bize bağırıp çağırdığını hatırlamam, dövdüğünü hatırlamam. Belki bağırmış olabilir elbette de ama hiçbir zaman dövdüğünü
1: Ne kadar
0: hatırlamam.
1: güzel.
0: Hani anlayışla karşılıyordu bize, yaklaşıyordu bize.
1: Bu 7 çocuk arasında kolay bir şey de değildir.
0: Değil,
1: O
0: değil, evet.
1: otoriteyi sağlamak, o
0: Evet.
1: düzeni sağlamak.
0: Evet, kesinlikle. 7 çocuk, 7 erkek.
1: Ha, 7'si de
0: Evet,
1: erkek.
0: 7 erkek.
1: Annenizi şu anda
0: Evet.
1: gerçekten rahmetle ve saygıyla anmak
0: Annem
1: lazım.
0: yaşıyor, babam
1: Ha,
0: rahmetlik
1: öyle
0: oldu.
1: mi?
0: Evet.
1: Allah selamet
0: Babam
1: versin,
0: çok
1: sağlık,
0: sağ olun,
1: saat
0: çok
1: versin.
0: sağ olun. Evet, sağ olsun. Onlar
1: Ellerinden öpüyoruz.
0: kahırlarımızı çektiler. Allah razı olsun kendilerinden. yaşayan büyüklerimizin.
1: Maşallah.
0: İnşallah Allah sağlık saatlerini versin.
1: Güzel günlerini göstersin
0: çok sağ olun,
1: inşallah.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ötelerde yüz akın inşallah. Bütün

0: Evlatlar ötelerde yüz akı olsun. Kapanmamış
1: İnşallah.
0: amel defterleri olsun.
1: İnşallah. Sağ
0: İnşallah.
1: olun. Çok
0: Peki
1: teşekkür ederim.
0: annenizle çocukluğunuzda, gençliğinizde tarihini siz elbette daha iyi bilirsiniz. Unutamadığınız böyle yüzünüze tebessüm olan ya da sizi duygulandıran annenizle birebir yani kardeşler haricinde şahsi olarak birebir sizin yaşadığınız anılar mutlaka vardır ama ilk aklınıza gelen hatıralarınızdan dinleyebilir miyiz?
1: Vallahi ilk aklımıza gelen şöyle bir özelliğim var benim maalesef ki hiç hatırlamıyorum ben. Çok çabuk unutuyorum. Hiçbir olay hafızamda yoktur benim.
0: Değil
1: Böyle
0: mi?
1: enteresan bir yönüm var. Geçmişe dönük, eskiye dönük, işte kötü anılar özellikle unutuyorum ben. Böyle bir şey var. Şimdi şu anda düşünsem inanın aklıma çok fazla bir şey gelmiyor.
0: Kötüyü unutma
1: Ama
0: güzel bir şey.
1: unutuyorum ben. Çok da hoşuma gitmiyor bu özellik. Yani birçok şeyi unutuyoruz. Bazen lazım oluyor. Ama gerçekten hatırlamıyorum ben. Ama tabii ki annemizin bize karşı gösterdiği bu şefkat, bu sevgi, işte yedi erkekle uğraşması elbette onlar bizim unutabileceğimiz şeyler değil. Yani.
0: Mutlaka güzel
1: Evet.
0: hatıralar vardır da o kalabalık hengame
1: Elbette,
0: içinde
1: elbette.
0: hani birebir
1: Evet.
0: ilişki kurabilmek de çok fırsat bulunabilir bir şey olmasa gerek belki.
1: Tabii şey, biz daha sonra yaşadığımız ev nispeten daha küçük bir evdi. Yani Mardin'in o malum taş evlerini düşündüğümüzde onlar çok büyük evler. 4-5 odalı,
0: Evet.
1: ortada bir eyvan var dediğimiz böyle bir avlu gibi bir yer var. Ama daha sonra bizim taşındığımız ev daha küçük bir evdi. Tabii o şeyler mutlaka bahsettiğiniz hususlar olmuştur. Daha sonra İzmit'te de tabii nispeten işte diyelim ki 2 artı 1, 3 artı 1 evimiz oldu. Yine orada da bahsettiğiniz şeyler gerçekleşmiştir. Ama dediğim gibi bunlar hiçbirisi yoktur benim aklımda. Düşünmem lazım, bayağı bir düşünmem lazım.
0: Bu bazı yerlerde güzel bir şey
1: Evet.
0: olabilir ama bazı yerlerde de hatırlamak isteyeceğiniz şeyler olabilir ya.
1: Kesinlikle.
0: İnşallah
1: Evet.
0: vakti zamanı geldiğinde o gönlünüzde böyle güzellik, yüzünüze tebessüm
1: Çok
0: olacak
1: sağ olun.
0: şeyleri zihninize Rabbim versin. Peki bugünkü kimliğinizi inşa eden anne baba o ortam mutlaka bugüne çok etkisi olmuştur. Babanız bu anlamda sizin işte kimliğinizi oluştururken, sizin yolunuzu çizerken size bir yol açtı mı yoksa yani ben arkanızdayım, sizin gitmek istediğiniz yol neyse gidin ben arkanızdayım mı dedi yoksa ben burayı uygun görüyorum, buradan gidin diye size
1: Ya
0: bir
1: daha
0: yol çizdi
1: çok
0: mi?
1: babamız, ailemiz arkamızdan geldiler. Yani önümüzü açtılar ama bahsettiğim gibi aileden de gelen o genetik yapı, bahsettiğiniz gibi o genetik yapı da yolumuzu çizdi. Yani işte biz İmam Hatip Lisesi'ne gittik ama işte benden önce amcam gitmişti, amcamın oğlu gitmişti. İşte sonra ben gitmiş oldum. İşte benim dedem de imamdı Mardin'de. Yani işte onun dedesi müftülükten geliyor. Böyle bir geleneği biz aslında devam ettirmiş olduk. O anlamda yani biz sadece okula devam ettik. İmam Hatip Lisesi'ne gittik. Ondan sonra yolumuz o şekilde
0: Ne
1: gelişmiş
0: güzel.
1: oldu.
0: Aslında ailelerin, büyüklerin açtığı yollar bu anlamda baktığımızda ne kadar kıymetli. Yani nereyi işaret etmişse belki sözlü olarak belki hani bura dememiş ama aslında
1: Tabii.
0: gittiği yer
1: Tabii
0: ben
1: neticede ben
0: tabii.
1: kendi kafama göre İmam Hatip'e gitmedim. Kendisi sağ olsun Allah rahmet eylesin bizi kaydettirdi okula. Yani o aileden gelen şeyi o şekilde kendisi devam ettirdi. Elbette orada bir yol açıcılığı, ufuk açıcılığı var. Kendi kafamıza göre tabii o dönem şartlarında zaten. Bugün belki çocuklar istemediği yerlere gitmiyorlar ama kendileri biraz
0: Evet,
1: daha
0: tercih.
1: özgüvenleri yüksek, algıları değişik. Kendileri bir tercih yapıyorlar ama bizim zamanımızda öyle değildi. İşte ailemizin yönlendirmesiyle oldu tabii.
0: Peki siz babalığı şu anda babanızdan öğrendiğiniz şekliyle yani ben evet babamdan güzel bir babalık öğrendim deyip çocuklarınızı o babalık modelini göstermek ister misiniz? Mutlaka değişiklikler olur
1: Tabii.
0: elbette. Çağ değişti, zaman değişti, çocukluk. Yani sizin çocukluğunuzla sizin çocukların çocukluğu da aynı değil elbette. Ama yine de oradan bir tat taşımak isterim, oradan bir genetik taşımak istedi diyebileceğiniz şeyler vardır mutlaka.
1: Elbette. Yani biz de babamızdan aldığımız o çocuklarımıza ulaştırdığımız o sevgi, şefkat, onları anlamaya çalışma, o yönünü devam ettirdik diye düşünüyorum. Ama bunun yanında tabii biraz daha belki hayatlarında yönlendirici olmaya çalıştık. Günün şartları da belki onu gerektiriyor şu anda. Onu yapmaya çalıştık. İşte çocuklarımızın yine hem önlerinde hem arkalarında hem yanlarında durmaya çalışıyoruz. İnşallah onlar da şu ana kadar sağ olsunlar. Benim 3 tane çocuğum var.
0: Allah
1: Sağ
0: bağışlasın.
1: olsunlar onlar da. Ellerinden geldiği kadar vatanlarına, milletlerine, memleketlerine faydalı olmaya çalışıyorlar.
0: İnşallah. Peki gelelim yazar kimliğinize. Allah gani gani rahmet
1: Sağ olun.
0: eylesin. Rasim
1: Amin.
0: Özdenören çok kıymetli bir insandı.
1: Evet.
0: Çok özel bir insandı. Hepimizin bildiği gül yetiştiren adam çok güzel bir ne diyelim yakıştırma, çok güzel bir sıfat, çok güzel bir anılma şekli. Herhalde

0: De böyle anılan çok az insan
1: Yok,
0: vardır.
1: evet.
0: Gül yetiştiren adam namıyla zihinlerimizde, gönüllerimizde yer eden Rasim Özdenören'i hayatı sanatı eserleri olarak kaleme
1: Evet.
0: aldınız. Bahsetmek isterseniz elbette bahsedecek çok şey var. Yani belki bir programa
1: Tabii.
0: sığmayacak şekilde. Ama yine de gönlünüzden geçen haliyle neler söylemek istersiniz? Rasim Bey'le tanışıklığınız ne zaman oldu? Ne kadar yol yürüdünüz? Diğer yedi güzel adamla bir irtibatınız var mıydı?
1: Şöyle, Rasim Bey'le biz tezi hazırlamaya başlamadan önce elbette ben onun kitaplarının, o dönem içinde çıkan bütün kitaplarını tek tek okuyordum, takip ediyordum. Kendisinin iyi bir okuyucusuydum. Daha sonra bu yüksek lisans tezi ortaya çıktığında tabii birebir tanıştık. 2008 yılında ben başladım teze, 2009'da bitti. O süreçten sonra, yani aşağı yukarı 2009'lardan 10'lardan sonra Rasim abi vefat edinceye kadar İstanbul'a her geldiğinde onu biz karşıladık. Bir arkadaşımız var, Muharrem dinleyici. Rahmetli Asım Gültekin. Biz üçümüz mutlaka, Rasim abi bizi arardı. Onu biz havaalanından alırdık. Kalacağı otele biz götürürdük. Ve akşamları 12-1'lere kadar sohbetlerimiz oldu. Kendisinden bu anlamda birebir çok yakın sohbetlerimiz oldu. Yakın muhabbetlerimiz oldu. Bu vesileyle kendisini de rahmetle, minnetle anmak isterim. Mesela Rasim abinin de özgeçmişini yazarken, monografisini yazarken onu da inceledik tabii, babasıyla, annesiyle olan ilişkilerini. Rasim abinin de öyle babasından çok annesinin kimliğin oluşmasında etkili olduğunu görüyoruz. Anne tarafının etkili olduğunu. Zaten babası Eyüp, İstanbullu. Kendileri işte orada iş nedeniyle Maraş'a gidiyor babası. Orada tabii ailesinin kimliğinin oluşmasında bir rolü var. Tabii Rasim abi, bahsettiğiniz gibi, ülkemizin çok önemli öykü yazarlarından, deneme yazarlarından birisi. Benim üzerimde de o anlamda çok olumlu gelişmemizde etkileri olmuştur. Yani bugünkü bazı gençlerin popstar algısı neyse, bizim için de o dönem, yani o dönemde vardı belki popçular, sanatçılar, ama bizim için Rasim Özdenören o teşbihte hata olmazsa öyle bir yönüyle bir özellik taşıyordu.
0: Çok güzel. Şimdi o dönemde yazarlar dergilerde yazınca çok çok kıymetli. Şu anda belki çok bilinmiyor ama bir yazarımız öyle söylemişti. Ben dergide ilk yazım çıktığında zannettim ki dışarı çıkacağım ve herkes beni tanıyacak diye.
1: Evet.
0: O kadar kıymetli, özeldi. Keşke öyle olsa. Şimdi Rasim Bey, Allah gani gani rahmet eylesin.
1: Amin.
0: Bilindik bir isim, bildiğimiz, sevdiğimiz, saydığımız bir isim. Ama aynı dönemde birçok şair, yazar vardı. Belki bilemedik. Bu anlamda TRT'ye tekrar teşekkür ediyoruz.
1: Tabii.
0: Gerçekten Yedi Güzel Adam dizisiyle, ki çok muhteşem bir şeydi. Bence uzun soluklu
1: Evet,
0: olmalıydı.
1: sağ olsun. Tüm emek verenleri sevgiyle,
0: Gerçekten
1: saygıyla
0: öyle.
1: tekrar hatırlayalım.
0: Belki bizim yaşımızdakiler biliyor, belki bizim yaşımızdakiler. En azından isimler, bazı isimler kulaklara çalıyor. Yani okuma alışkanlığı olmasa bile. Ama o diziyle beraber gençlerin bu isimleri tanıma, bu isimlerin
1: Kesinlikle.
0: varlığından, kalemlerinden
1: Kesinlikle.
0: haberdar olma şansları oldu. Ve çok güzel bir görselle, çok güzel estetikle, zarafetle bu sunuldu ekranlara. Yani şiirin sıkıcı olmadığı, işte faalün
1: Tabii.
0: faalülatın sıkıcı
1: Ondan ibaret olmadığı.
0: olmadığı, ya olsa bile onun başka güzel bir
1: Tabii,
0: anlamı
1: tabii.
0: olduğunu orada çok zarif bir şekilde gönüllerimize şöyle küçük bir nokta bıraktılar. Bence bir
1: Sağ
0: tohum
1: olsun,
0: attılar.
1: sağ
0: O
1: olsun.
0: anlamda TRT'ye, TRT ekibine,
1: Elbette.
0: o diziyi yapan senaristine, yönetmenine, yapımcısına, herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah onlara da gani gani
1: Amin,
0: rahmet
1: amin.
0: eylesin, yazarlarımıza. O güzel isimlerin yol açtığı yerden inşallah
1: Sağ
0: bizim
1: olsun.
0: gibi çaylak çay, kendi adıma söylüyorum,
1: Estağfurullah.
0: yazarları da inşallah yol alacaktır. Bu eserle alakalı çalışırken sizi en fazla etkileyen bölüm neresiydi?
1: Rasim abinin gerçekten etkileyici olabilecek, gençlerimize örnek olabilecek, bizlere örnek olabilecek çok hususiyetleri var. Hemen aklıma gelebilecek şeylerden bir tanesi. Aynı özellikler, enteresan, biz organize ettiğimiz bir şiir gecesi için Erdem Bayazıt'la da biz görüşmüştük, kendisini ziyaret etmiştik. Aynı özellik onda da vardı. Bir defa çok mütevazı. Yani o dönemin şartlarında ve bu dönemin şartlarında daha sonra da, yani bunlar çok bilinen, birçok yazara, şaire örnek olmuş olan, eserleri satmış olan, tanınmış olan, her ne kadar gençlerimiz sonradan bahsettiğiniz dizi vesilesiyle biraz daha tanınmış olsa da, kendi dönemlerinde bunlar çok tanınan, bilinen insanlar, çok mütevazı. O anlamda bir kişiliği vardı Rasim abinin, rahmetlinin, Erdem Beyazıt'ın da hakeza. Yine çok güçlü bir hafızası vardı. Yani ben inanıyorum ki Rasim abinin, yani o yedi güzel adamın hayatını yazmak için mutlaka Rasim abinin anılarına, bahsettiği yazdıklarına bakmak gerekiyor. Eğer onlara bakmadan, onları dinlemeden böyle bir şey ortaya konursa

0: Mutlaka eksik kalacaktır. Çünkü o, yani benim
1: tabii.
0: bahsettiğim deminki o hafızamın çok zayıf olmasına paralel olarak kendisinin çok çok güçlü bir hafızası var. Yani tarih vererek, olayın adını vererek neredeyse saatine varıncaya kadar hatırlardı bunu. Hatta vaktimiz varsa işe gireceği zaman bir mülakatta sözlük ezberlediği çıkıyor ortaya. Bir sözlüğü M harfine kadar ezberlediği. Yani İngilizceyi öğrenebilmek için bir sözlüğü ezberlediği.
1: Artık buna hafıza denmiyordur herhalde.
0: Artık çok farklı bir şey. Öyle bir şey ki İngilizceyi konuşamıyor. Telaffuzu yok ama söylenilen her şeyi anlıyor ve tercüme edebiliyor. Kitap tercümesi var. O dönem kitap tercüme etmiş George Orwell'ın Hayvan Çiftliği'ni ama konuşması yok. Böyle değişik yönleri olan birisi tabii ki düşünür olarak da Türk edebiyatında nesiller üzerinde etkisi olmuş olan çok önemli bir isim. Sadece öykücülüğüyle değil, elbette evet. Öykücülüğümüzde de yerelliği ve Anadolu'luğunu ilk ortaya koyan
1: bizim
0: öykümüzü ilk anlatan şairlerden birisidir Rasim Özdenören.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Amin.
1: Gani gani. Başarı tesadüf değil. Görüyoruz ki gerçekten elbette. Hiçbir başarı tesadüf değil. Bu gülü yetiştiren adam namını almakta.
0: Tabii.
1: Geçerken verilmiş bir isim değil.
0: Değil tabii.
1: O dizide de zaten ya yanlış bilmiyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa Rasim Bey yaşıyordu o dönemde ve
0: tabii,
1: zaten
0: tabii.
1: Sorulan adres oydu.
0: Evet evet.
1: Kaynak oydu.
0: Evet yaşıyordu.
1: Evet bütün geçmiş yazarlarımıza, şairlerimize hayırlı güzel iz bırakmak niyetiyle
0: amin.
1: Kalem oynatan, bir harf söyleyen bütün yazar şairlerimize rahmet olsun geçmişte. Bugün de olanlara sağlık saat ve hayırlı işler dilerim. Size de sağlık saat ve güzel
0: çok
1: işlerde
0: sağ
1: emeğinizin olduğu için çok teşekkür ederek ötelerde de yüz akınız işler olsun inşallah.
0: İnşallah çok sağ olun.
1: Programımızın sonuna geliyoruz. Mehmet Bey maalesef cümlelerinizi toparlamak
0: ben
1: isteriz.
0: Ben çok teşekkür ediyorum davetiniz için. TRT ekibimize, radyo ekibimize, radyodaki çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Safa getirdiniz. İnşallah
0: olun,
1: bir daha ağırlamak nasip olur. Baş göz üstüne. Evet, sürçülisan eylediysek affola. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Ayla Aydemir. Haftaya aynı gün ve aynı saatte sıra bana gelmediyse buralarda olmak için gayret sarf edeceğim. Ve bu güzel yolculukta bizi yalnız bırakmayan yapımda Nazlı Güven ve teknik yönetimde Türkay Güner'e çok teşekkür ediyoruz. Gider ayak mikrofonumuzun yakasına, gönüllerimizin raflarına güzel bir söz bırakalım. Say ki her köşe tutulmuş. Say ki her kapı kapanmış. Say ki her tekere çomak sokulmuş. Göğdü örtecek, kilit vuracak değiller ya. Selametle.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e, coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Reklamlar.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yüksel.

0: gelmediyse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
2: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
3: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
0: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
6: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Hayatın ve sanatın tüm renklerine kapanıldığımız kültür turundan hepinize merhabalar. Teknik yönetmen Türkay Güner, yapımda Özlem Demir ve ben Bünyamin Yılmaz TRT Radyo 1'de her cumartesi sizlerle birlikteyiz. Bu hafta konuğumuz Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkan Yardımcısı yazar Emin Gürdamur. Emin Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Bünyamin Bey, teşekkür ederim.
0: Sizin tabii ki öykücü kimliğinizi bir kenara bırakmadan konuşacağım ama bu yeni bir heyecan. Türkiye Yazarlar Birliği, Türkiye'nin kültür hayatında çok özel yeri olan bir kurum. Rahmetli Mehmet Doğan'ın arkadaşlarıyla çıktığı o yol uzun yıllar sonra artık genç kuşakları da içine alarak devam etti. Bir kısmıyla kendimi de dahil edebilirim. Çünkü Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi'nde yönetim kurulunda bulundum ve arkadaşlarla birlikte de görev aldık. Bunlar çok kıymetli şeylerdi. Benim için çünkü uzun yıllar kültür sanat haberciliği yaptığımda hep uğradığım bir kurumdu. Ve bizi de içine dahil etti. Rahmetli Mehmet Doğan'ın bu anlamda gerçekten de emekleri çok, gayretleri çoktu. Ve hepimiz üzerinde de büyük hakları oldu. Şimdi siz yeni bir yönetimle geldiniz. Enes Kalay'la birlikte. Neler var, neler düşünüyorsunuz, neleri hedefliyorsunuz, hangi duygularla geldiğini soruyor. İlk önce oradan başlayalım.
1: Bünyamin Bey, şimdi ben geçtiğimiz yönetim kurulunda da yönetim kurulu üyesiydim. Muhammed Bey zaten daha önceki çalıştaylar, kongreler, Türkiye Yazarlar Birliği'nin etkinliklerinde çok kritik görevler, roller üstlenen, bu yüzden rahmetli Mehmet Doğan hocamızın da gözdesi diyebileceğimiz bir arkadaşımız aynı zamanda hocamız. Bu yüzden bu tür derneklerde, yapılarda, kurumlarda bilirsiniz böyle bir kan yenilenmesi çok radikal bir duruş değişikliğine değil, yapılan faaliyetlerin, etkinliklerin daha aktif hale gelmesi, daha yaygın, derin hale gelmesi için, belki gençlere daha erişmesi için zaman zaman gerekli hale geliyor. Bu açıdan böyle bir devir teslim oldu. Ben daha önceki yönetimde yönetim kurulu üyesiydim. Şimdi Enes hocamın yönetiminde başkan yardımcısıyım. Türkiye Yazarlar Birliği, sizin de söylediğiniz gibi, Türkiye'de, Anadolu'da pek çok yazarın hayatına dokunmuş, gençliğinde, çocukluğunda hatta hayatına dokunmuş bir kurum. Bu açıdan fonksiyonu elbette entelektüel faaliyet, yazarlık, şairlik, her açıdan bireysel bir uğraş. Yani eserlerin üretimi noktasında. Fakat insanların edebiyat muhitine olan ihtiyacı, hele hele şimdi gittikçe daha bireyselleşen bir dünyada, belki dijitalleşen bir dünyada edebiyat muhitine olan ihtiyacı kat be kat artıyor. Baştan Türkiye Yazarlar Birliği çok en uzun ömürlü kurum.

0: amaçlardan biri bu açıdan. Hı-hı. Hem entelektüel seviyesini korumakla, hı-hı, hem ha işte Cemil Meriçler, Necip Fazıllar, Sezai Karakoçlar çok önemli isimlere, Türkiye'de bazen görmezden gelinen isimlerle, edebi derinlikleri görmezden gelinen isimlere verdiği ödüllerle ve istikrarıyla çok köklü bir kurum. O yüzden biraz heyecanlıyız açıkçası. Hı hı. Enes Hocam'ın yeni projeleri var. Gençlere dönük faaliyetlerimizi bir miktar daha, hı hı, artırmayı düşünüyoruz. Ben mesela şöyle bir şey fark ettim. Hı hı. Türkiye Yazarlar Birliği'ni rahmetli Mehmet Doğan Hocamız, Beşir Ayvazoğlu filan, o pek çoğunu bildiğimiz isimler, İlk kurduklarında 25-35 yaş aralığındaydılar.
1: Evet, çok ilginç.
0: Gençlerdi ya, çok gençlerdi ya. Bugünden dönüp o zamana baktığımızda çok çarpıcı bir şey yapmışlardı aslında. O açıdan bunu da dikkate alarak, bunu da düşünerek faaliyetlerimize devam ediyoruz. Daha artırarak, daha yaygın hale getirerek edeceğiz inşallah.
1: Eyvallah. Şimdi şöyle, benim Ankara dönemlerim olmuştu. İki farklı zaman dilimi. İşte bu bir kısmı 80'li yılların ortalarına tekabül ediyor. Bir kısmı da 90'ların ortalarına tekabül ediyor. İki, hı hı, aynı dönemde şimdi hayatımda, hafızamda yer eden çok özel bir şey vardı. Birisi Bilik Radyo. Mesela, hı, o Mehmet abinin radyo merakı ve orada, evet, hakikaten çok güzel müzikler dinlediğimi hatırlıyorum Ankara günlerinde. Öncesinde böyle bir takım sohbetlerde bir araya gelmek, çünkü ben daha o dönem çocuktum ve işte amcam Ankara İlahiyat'taydı, öğretim görevlisiydi. Dolayısıyla ortak alanlarda o buluşmalar sağlanıyordu ki, yani insanın hayatında böyle özel yerler oluyor ya, noktalar oluyor.
0: Evet, evet.
1: Sonrasında mesela Ankara'da hep şeyin peşine düştüm, işte o Türk İş Pasajı vardı, kitapçılar, hı-hı, vardı, işte oralara uğruyorsun, evet, sahaflara uğruyorsun. Ankara'nın geneline baktığınızda, yani İstanbul'a göre tabii İstanbul uyumayan, evet, bir şehir. Yani gecesi gündüzü her şey birbirini takip eder, koşturmaca gibi. Ama Ankara'da daha bir sakinlik vardır ve oradaki mekanlar bellidir, yapılacak işler bellidir. Genel olarak baktığımızda Ankara kültür hayatımızda nasıl bir yer teşkil ediyor? Yani Yazarlar Birliği açısından da baktığımızda, evet, ya da, evet, kültür dünyası açısından nasıl görünüyor?
0: Güzel bir konuya değindiniz. Aslında vitrinde İstanbul var. Hem yani İstanbul olmaklığıyla beraber, pek çok yazar ve şairi barındırmasıyla beraber ve bütün hepimizin her sabah bugün de İstanbul'da yaşamıyoruz duygusuyla uyandığımızdan ötürü İstanbul'un çok özel bir yeri var. Fakat bir dip dalga Ankara. Yani büyük şairlerin, işte İsmet Özel'lerin, Sezai Karakoç'ların, Orhan Veli'lerin Ankara hatıralarını, Ankara edebiyat muhitlerini düşündüğümüzde, Ankara'nın da Türk edebiyatında çok belirleyici bir şehir olduğu kanaatindeyim. Bu muhitler zaman zaman dağılmış, seyrelmiş, evet, farklı şekillerde, farklı biçimlerde evrilmiş. Bazen bir lokantada, bir kafede devam etmiş. Fakat Ankara'da biraz önce sizin söylediğiniz o İstanbul'un bildik koşturmacası olmadığından da olabilir. Ankara'nın insanı kendi içine iten bir yanı var. Kendi yalnızlığıyla baş başa bırakan bir yanı var. Bu açıdan da belki de bugün de mesela hala Ankara'da sessiz sedasız pek çok edebiyat muhiti faaliyetlerini düzenli bir şekilde yapar. Türkiye Yazarlar Birliği bunlardan biri ama başka dernekler var, işte yayın evleri var. Ben aynı zamanda Hecevük'ü, evet, yayın yönetmeniyim. Oralarda bir muhit var. Kafelerde toplanan yazar, şair büyüklerimiz var, arkadaşlarımız var. Ama bu vitrinde olmak şeklinde olmuyor. Tabii İstanbul'un başka bir merkezi durumu var, çekim durumu var. Bu açıdan ben Ankara'nın bir yazar olarak Ankara'dan memnunum açıkçası. Yani İstanbul'dayken İstanbul sizi dışarıya çağırıyor. İstanbul sizi sosyal hayata çağırıyor. Kendi mucizevi güzelliğine çağırıyor. Fakat Ankara'da biraz kendinizle baş başa kalma imkanınız daha fazla oluyor sanki.
1: Yani Mehmet Aycı'ya Ankara'yı kötületememiştim. Emin Hocam, size de kötülemek demedim.
0: Evet, o kahve müdavimlerinden birisi de Mehmet Aycı.
1: Evet ya, ama hakikaten yakışıyor. Ben Ankara'ya geldiğimde orada şimdi o bürokrasinin gri alanı çok fazla hakimdir ya. O alanı, evet, tamamıyla dağıtabilecek öyle muhabbet ehli insanların olması ve burada tabii ki edebiyata yaslanan güçlü bir geleneğin de devam etmesi çok kıymetli. Tabii sizin hayatınızda çok özel yeri olan öyküler, evet, Hece Öyküler, evet, yönetiyorsunuz. Ama aynı zamanda herkesten sonra gelen Türkiye Yazarlar Birliği'nin 2019 yılında en iyi hikaye kitabı seçildi.

İşte ardından Rasim Özdenören öykü ödülünü aldı ve Necip Fazıl ilk eserler ödülüne de layık görüldü. Şimdi öykücülüğünüze gelecek olursak, Ankara mı besliyor yoksa başka bir damar mı var Emin Hocam?

0: gerçekten Trabzonluyum ama Samsun'da yaşadım. Ama görevim dolayısıyla Ordu'daydım ve öykülerimi dergah ve Ece Öykü'ye gönderirdim. Fakat burada bir kere insanın kendi mizacına, kendi yalnızlığına, kendi müktesebatına sımsıkı sarılarak öyküyü ortaya çıkardığını hissediyorum o yıllarda. Fakat daha sonra büyük bir şehre gelmenin, bir miktar kozmopolit bir şehre gelmenin, dünyayı ve Türkiye'yi buralardan görmenin insanın öyküsüne kattığı şeyler oluyor. İşte zaten biraz önce bahsettiğimiz İstanbul'un en büyük etkisi de bu yani. Yazarlara, edebiyatçılara, şairlere tesirinin bu olduğu kanaatindeyim. Hem tarihsel derinliğiyle hem bugünkü hareketliliğiyle. Fakat Ankara'nın da bu açıdan benim öykülerimi biraz daha cesur hale getirdiği, biraz daha nasıl diyeyim, dünyaya bakan hale getirdiği kanaatindeyim. Ama son tahlilde şunu biliyoruz. Biraz önce mahcup oldum, işte ödülleri filan saydınız. Son tahlilde okumak ve yazmak alabildiğine bireysel, alabildiğine yalnız bir eylem. Ve oradan elde ettikleriniz veya ortaya koyduklarınız başkaları tarafından nasıl anlaşılırsa anlaşılsın aslında kendi iç dünyanızda karşılıkları olan yani eylemler. Şunun için buna dikkat çekmek istedim. Hepimiz kendi bireyselliklerimiz içinde, yani insan olmamızdan kaynaklı bireyselliklerimiz içinde yaşıyoruz. Her kelimenin dünyadaki insan sayısınca nasıl anlamı varsa okuduklarımızın, yazdıklarımızın da en azından bizim için böyle bir biricik anlamı oluyor. Bu yalnızlık baki. Yani bu yalnızlığın içinden insan yazıyor, okuyor.
1: Peki şimdi bir taraftan da zor bir göreviniz var. Yani şimdi mesela Cahit Sarıfoğlu rahmeti hatırlıyorum şeyde, yani çocukluk dönemimizdeki o keşiflerden biriydi. Ben Gül Çocuk'tan işte çocuk şiirleriyle tanıdım ve sonrasında edebiyat dünyasındaki yerini fark ettim. Onun şöyle bir tarafı vardı. İşte günlük bir gazetede farklı isimlerle okuyucuyla temas kuruyordu ama aynı zamanda Mavera dergisinde ve birkaç dergide daha İnsanların o gönderdiği öyküleri ya da şiirleri ya da işte edebi ürünleri değerlendiriyordu. Hatta bunlar kitaplaştı sonrasında. Şimdi bugüne geldiğimizde o dönem biraz şeydi, yani kimin nerede ne yaptığı belli değil. Mesela birisi çıkıyor, acaba hani mesela çok iyi bir öykü yazıyor ama yarın bir gün başka bir yerde onu görebiliyorsunuz. Hiç alakasız bir yerden işte bürokraside ya da siyasette ya da başka bir taraftan gidebiliyor. Dolayısıyla sürprizlere çok açık bir dönem ve keşif. Günümüze geldiğimizde artık birçok şey yerli yerine oturdu. Birçok edebiyat dergisi var, öykü dergisi var. Dolayısıyla insanların yazışlarından ya da işte nereden, hangi yollardan gittiğini bile daha çok keşfettiğiniz, fark ettiğiniz bir döneme geldik. Burada da iş zorlaşıyor. Niye? Karşınızdaki her şey birbirine de benzeşebiliyor. Birbirinden çok ayrıksız da durabiliyor. Seçmek daha da kolaylaştı. Şimdi bir Hece Öykü dergisi açısından da bakacak olursak. Şimdi sizin işiniz daha mı kolaylaştı, daha mı zorlaştı? Öykücülerle irtibat kurarken nasıl kuruyorsunuz?
0: Evet, tam bu mesleğin, bu meselenin ortasından bir soru sormuş oldunuz Bünyamin Bey. Şimdi dediğiniz gibi eskiden daha böyle sakin, duru, insanlar birbirinden haberdar olmuyordu ama şimdi herkes birbiriyle aşırı iletişim halinde, yani konuşmasa da herkes birbirini görüyor. Bu durum, evet, bir sorudur bu mesela bizim için. Bir metni sadece metin olarak değerlendirebiliyor muyuz? Yoksa o kişinin bizim gözümüze çarpan sosyal medya davranışları, sosyal davranışları, iletişim biçimleri, edebiyat kamusuyla iletişim biçimlerini de dikkate alıyor muyuz diye zaman zaman henüz cevabını veremediğimiz sorular soruyoruz. Bu iletişim çağıyla ilgili, yani içinde yaşadığımız çağla ilgili bizler tabii burada dikkatle şunu gütmeye çalışıyoruz. Metnin özelliğini korumaya çalışıyoruz. Yani bize gelen bir metin artık yazarından da bir miktar bağımsızlaşmış. Artık başka şekillere dönüşmeye hazır, başka insanların muhayyilelerinde başka şekiller almaya da hazır bir metin. Bu dikkatle ve esneklikle değerlendirmeye çalışıyoruz. Fakat bu dediğiniz çok önemli. Bir dönem, şimdi daha önce, biraz önce şeyden bahsettik, edebiyat muhitlerine olan ihtiyaçtan. Mesela dijital mecraların, sosyal medya mecralarının artık bir tür edebi mecraya dönüştüğü, muhite dönüştüğü bir zaman yaşıyoruz. Burada yine sorunuzda işaret ettiğiniz şey bence bütün bu sürecin tek handikapı, herkes biraz fazlaca birbirine benziyor.

0: Yakın zamanlarda bir senarist arkadaşımızla sohbet ederken sinemalardaki yaygın sekanslardan bahsediyordu. Sanırım bütün Hollywood sinemasını birbirinin aynı şeyleri izliyormuşuz duygusunu bize uyandıran şey o sekanslar klişesinin bütün filmlerde tekrar edilmesi. Şimdi burada bu kadar etkileşim ve iletişim içinde olmak hem davranış olarak hem düşünce olarak hatta ifade biçimi olarak yazarları etkiliyor olabilir. Mesela burada şeyi hatırlatmak isterim. Yani yazarlar bu tür şeylerden doğal olarak etkilenir. Çünkü insanız. Mesela Orhan Pamuk diyordu ki 20. yüzyılda sinemanın icadıyla romanlarda yüz tasviri ortadan kalktı. Çok önemli bir tespit. Şimdi biz dijitalleşmeyle yani sinemadan daha ileri bir aşamadan bahsetmiş oluyoruz dijitalleşme deyince. Şimdi burada bir kere bu furyanın, bu tufanın kendi etkileri var. Fakat burada birbirimizi etkileme biçimlerimiz var. Bu açıdan biraz kurutmuş olabilir. Yani muhayyilesini insanların birazcık kurutmuş olabilir bu süreçlerin. Ama bir taraftan yazma cesareti, yazma deneyimini coşturduğunu, artırdığını, insanların birbirinden cesaret aldığını da fark ediyoruz. Şimdi mesela ne diyor ki iki ayda bir çıkan bir dergi 200'e yakın öykü geliyor. Ve bu bilmediğimiz isimlerden, Anadolu'dan, Türkiye'nin her yerinden, yetişkinlerden, gençlerden. Bu tabii çok büyük bir hareketlilik. Büyük bir çoğunluğu kadın. Mesela bu da başka bir sosyolojik okumaya muhtaç bir mesele. Herkes yazıyor. Bu iyi bir şey aslında. Eskiden buna biraz hayretle ve biraz da karamsarlıkla bakardım. Çünkü hani bizim yazdıklarımız veya bizden sonra bir genç arkadaşımızın yazdığı metin nasıl kendini gösterecek bu kakofoni içinde, bu yoğunluk içinde derdim. Fakat bu niceliğin de edebiyatın istikbali adına iyi bir şey olduğunu hissettim. Burada tam burada rahmetli Rasim Özdenir'in de anmış olalım.
1: Evet,
0: Rasim abinin çok güzel bir sözü vardı ve ben o sözü söyleyebilmesi sebebiyle apayrı severdim Rasim abiyi. Dedi ki bir gün, belki de dedi, bizim bütün yazıp çizdiklerimiz, yapıp ettiklerimiz, ileride doğacak büyük sanatçıların, yani Dostoyevski çapında büyük sanatçıların dolgu malzemesi olabilir bunlar dedi. Mesela bu çok fedakarca bir ifade geldi bana. Hani onlarca kitabı var. Türk öyküsünde boşluğu doldurulamaz. Yani metafizik gerilimi öyküye taşıyarak çok özel bir alan açmıştır öyküsünde. Hani böyle bir yer doldururken insanın bunu söyleyebilmesi çok anlamlı geldi bana. Çok ince bir şey gelmişti bana. Şimdi bu çokluk meselesi de biraz böyle olabilir. Dünyada da aşağı yukarı böyle olduğunu biliyoruz.
1: Peki şöyle bir durum var, şimdi sinemadan bahsettik, bu kıymetli bir alan. Yani edebiyat ve sinema ilişkisini özel olarak da konuşmak gerekiyor. Genelde işte bu dijitalleşmeyle birlikte bu Reels'lar falan filan işte böyle parmak kaydırmalar çok daha fazla gençlerde karşılık buluyor. Hikayelerin kısaldığı, daha özel bir alana çekildiği bir şeyden bahsediyoruz. Yani sözün uzun uzun hükmünü icra ettiği alanların daha da daraldığı ve insanların belki dikkat süreleriyle çok bağlantılı. Öykü'de böyle bir şey görüyor musunuz? Bunu tehlike olarak mı addedersiniz yoksa bir gelişme mi?
0: Bunu tehlike olarak, yani edebiyat zevkini tatmış bir Tanpınar, bir Şinasi Hisar okumuş insan olarak her okur bence. Bunu yani tehlike dersem belki radikal bir şey söylemiş oluyorum ama bunu söyleme hakkımı da olsun, hani kendi kendime söylüyorum bunu. Çünkü biz yakın zamanda şöyle bir dosya yapmayı düşündük tam bu sorunuzdan hareketle. Edebiyatta derinliğin kaybı. Bu kayba bütün bunların sebep olduğunu hissediyoruz. Mesela Amerika'da son yıllarda çıkan romanların büyük bir çoğunluğunun sinemaya kolay uyarlanabilecek roman olduğunu fark ediyoruz. Yani oraları takip eden arkadaşlardan bunları duyuyoruz. Şimdi bu edebiyat için alan kaybı. Edebiyat başka hiçbir türle ortaya koyamayacağımız dertlerimizi, hiçbir türle ortaya koyamayacağımız meseleleri açabildiğimiz sürece kendi özelliğini taşıyor, ayakta durabilir. Aksi halde işte Atilla İlhan mı demişti yanılmıyorsam, 20. yüzyılda işte edebiyatçıların işi daha zor, artık sinemayla yarışıyorlar. Şimdi ben bu açıdan bakıldığında edebiyatta derinliğin bir miktar kaybedildiğini, o reisler var ya, Çulhan'ın bu çağın zikri dediği, tesbih dediği o kaydırmalar filan, sadece o bizim zamanımızı çalmıyor. Sanırım ve korkarım ki bizim düşünce biçimimizi de şekillendiriyor. Bu düşünce biçimimizi şekillendirdiği zaman öykümüzü de şekillendiriyor, romanımızı da şekillendiriyor. O yüzden şöyle yazarları hala çok gıpta ediyorum. Bizi onlar kurtaracak. Hani 3 yıl, 5 yıl kapanıyorlar. Yani sosyal medyadan uzak kalıyorlar. Ya bu duyarsızlaşmak anlamında değil toplumsal hadiselere. Ama oradaki o magazinel akıştan kendilerini yalıtıyorlar. Ve Romanya'da öykü yazıyorlar. Bu hala değerli bir şey. Şunun için söyledim bunu aslında. Bir örnek vererek canlandırayım. Mesela gün boyu reels izleyen bir insan Oğuz Atay'ın tutunamayanlarını yazabilir mi? Biraz zor yazar ya. Orada sözle elde edilen derinlik var. Burada görsellikle elde edilmeye çalışılan başka bir derinlik var. Ama bunların matematiği birbirinden çok farklı. O açıdan bu iki kanalın bu yüzyılda ilginç bir şekilde, yani televizyon, sinema, biraz daha böyle serin kanlı konuştuğumuz, tartıştığımız meselelerde, ama bu dijitalleşme pek çok şeyle beraber edebiyattaki derinleşmeyi de tartıştığımız bir süreci beraberinde gitti.
1: Peki şimdi ilginç bir yazardan bahsedeceğim. Aslında bu yazar birçok alanda hem kılık değiştiriyor. Sinemacı olabiliyor, gazeteci olabiliyor, siyasetçi de olabiliyor, her şey olabiliyor. O da yapay zeka. Şimdi mesela diyorsun ki yapay zeka, prompt giriyorsun. Emin Gürdamur'un tarzında bana bir öykü yaz diyor ve o sizin o kitaplarınızdaki tarzı alıyor ve bir hikayeye dönüştürüyor. Şimdi size gelen bu kadar eser arasında yapay zekaya yazdırılmış öykülerle karşılaşıyor musunuz? Onları nasıl tespit ediyorsunuz? Yapay zekayla mı, yoksa gerçekten bir okuyucu fehmiyle o duyguyu oradan nasıl ayırıyorsunuz?
0: Evet. Bir miktar yapay zekanın kullandığı klişeler var. Henüz onlardan kurtulamadı. Bence yapay zeka animasyonda, çizgi filmlerin mesela bir miktar başı belada, bence animatörlerin, illüstrasyon yapan arkadaşların, sanatçıların, bir de sayısal bilimlerin diyeyim, hani tıbbı da içine dahil ederek söyleyeyim bunu, orada gerçekten çok şaşırtıcı düzeyde iler. Fakat hala edebiyatta o ilk de bizi korkutan, heyecanlandıran, dergilerde dosyalar yaptıran, üzerine yazı yazdığımız meselede, yani profesyonel kullanım versiyonlarında bile hala edebiyatta gerçekten, işte Orhan Pamuk tarzında öyle videolar vardı. İşte şu yüzyılda geçen bir öykü yaz, bir işte metin yaz dediklerinde, şu an hala yüksek oranda klişelerle, tekrarlarla bu işi yaptığını fark ediyoruz. Açıkçası 2 yıl önce çok panik içindeydik. Belki de son öykülerimiz olacak bunlar dedik. Yani o kadar bizi demoralize edecek ki bu durum. Ve belki aramızdan bazı arkadaşlar öykülerini biraz ferahlatmak, açımlandırmak, takıldıkları yerde biraz destek almak için yapay zekayı kullanacaklar. O yüzden hani organik yazan son kuşak olabiliriz diyordum. Fakat bugün geldiğim yerde, biliyorsunuz bu yapay zeka meseleleriyle ilgili tam karşıdan cephe eleştiriler, teorik eleştiriler hem batıda hem bizde var. Yani o zannedildiği kadar yapay zeka sanat üretemeyeceğini, en azından yazınsal sanat üretemeyeceği iddiaları, aslında basit bir matematik, bir hesap makinesinin geliştirilmiş versiyonuyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyenler var. Edebiyatta benim korkum açıkçası biraz azaldı. Yani ama bu duruyor orada ve bence pek çok isim bunu kullanıyor. Muhtemelen fark etmediğimiz öyküler de oluyor. Bunu çok konuştuk kendi aramızda, ne yapacağız? Hani bir öykü yapay zekaya bir kısmını yazdırmış olabilir. Ya büsbütün yapay zekanın yazdığı metni, biraz metin kokusu alabilen herkes, bir miktar editörlük yapmış herkes fark edebilir. Fakat ondan destek almanın önüne geçemeyiz. Yani o ifade biçimini daha güzel bir hale getir diye küçük küçük çalışmalar yapılmışsa metin üzerine, onu fark edemeyiz. O kişinin kendisi ve yazarlığıyla arasındaki bir soruna dönüşüyor bu durumda.
1: Eyvallah. Peki son olarak 5. öykü kitabınız Ateşkes Çadırında Silah Sesleri. Bu kez uzun tek bir öyküyle okuyucu karşısına çıktınız. Emin Gürdamur'un öyküleri nereye gidiyor? Bu eser kapsamında değerlendirdiğinizde kendiniz

0: nasıl bakarsınız, nereden bakarsınız?
1: Daha önceki öykülerimde ilk başladığımda kısa öyküler yazıyordum. Yani 2-3 sayfalık öyküler. Çok çalışarak yazıyordum. Aslında ben öykü yazmayı öykü yazarak öğrenmiş. Daha sonra teoriyle, öykü teorileriyle muhatap olmuş biriyim. Zaman geçtikçe sözümün uzadığını fark ettim. Yani bir önceki kitabımda uzun öyküler, bir miktar daha eski ilk öykülerime nazaran uzun öyküler yazdığımı fark ettim. Bir de 5. kitap dediniz ya,
0: evet.
1: İlk kitaplarınızda, ilk öykülerinizde sürekli dergilerde görünmek istiyorsunuz. Bu çok doğal bir şey. O yüzden ben hani masanın hem öbür tarafında hem bu tarafında olmuş bir editör evet. olarak da hani ben arkadaşlarımla muhatap oluyorum öykü yazan. Fakat 200 kitaptan sonra artık her dergide, her sayıda olma arzunuz tatmin olmuş oluyor. O zaman dönüp metninizi geliştirmeye odaklanıyorsunuz. Şimdi bunu niçin söyledim? Dergilerde olmak için uzun, upuzun metinler yazmamalısınız diye bir durum var. Dergilerin hacmi sebebiyle. Biraz da o dergilerde olmak durumu benim öykülerimi kısa tutuyordu başlarda. Fakat son birkaç kitabımda dergileri düşünmeden öykünün kendi kendini inşa etmesine izin verdim. Gidebileceği yere kadar, bitti duygusunu ortaya çıkardığı ana kadar gitmesini istedim. Bu son kitabım gerçekten başta bir iki öyküyle peş peşe yani 15-20 sayfada tamamlarım diye başladığım fakat kendi kendine açımlanarak bir novelleye dönüştüğü bir öykü oldu. Şey açısından benim için çok değerli. Bu hep tartışılır, yazarlar kendilerini mi yazar, otobiyografi ne kadar metinde görülür filan. Bile isteye ben doğduğum, büyüdüğüm Karadeniz'im. Yani böyle biraz varoluşçu meseleleri de tartışan, kahramanın kendi hayatının kendi ayaklarına dolandığı bir kahramanı anlatırken biraz Karadeniz'i fazla anlatmakla diğer kitaplardan ayrılıyor bu kitap. O yüzden benim için de ayrı bir değeri var.
0: Çok teşekkür ediyorum Emin Gürdamur. Güzel bir sohbet oldu.
1: Çok teşekkür ederim Bünyamin Bey.
0: Evet, Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkan Yardımcısı yazar Emin Gürdamur'la hem öykülerini hem Yazarlar Birliği'ni hem de Ankara'daki muhitleri konuştuk. Bunlar kıymetli şeyler. Yakın zamanda konuşacağımız, tartışacağımız birçok meselenin de ipuçlarını herhalde bu sohbette bulmak mümkündü. Yapay zekadan işte bu dijital mecraların aktarımı ve öykünün geleceğine dair. Evet, bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Kültür Turu. Reklamlar.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Opet doldur kazan.

0: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
1: Reklamlar.
2: Hayatın gündemi.
3: Değerli dinleyenler merhabalar. Hayatın gündemi programıyla huzurlarınızdayız. Ben Ayşe Çağlayan. Ekip arkadaşlarımla birlikte TRT Ankara Radyosu'ndan, Radyo 1 frekanslarından hepinize gönül dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. Bugün cebimizdeki telefonlardan evimizdeki akıllı cihazlara kadar her anımızı kuşatan bir konuyu, dijital ayak izlerimizi ve veri güvenliğini konuşacağız. Dijital çağda verilerimiz sadece birer sayı dizisinden mi ibaret, yoksa modern dünyanın en kıymetli hazinesi mi? Yapay zeka stratejileri, veri analitiği ve dijital dönüşüm konularındaki çalışmalarıyla tanıdığımız yapay zeka uzmanı Dr. Fatih Sinan Esen stüdyomuzda. Kendisiyle sıradan insanın dijital dünyada kendini nasıl koruyabileceğini, veri güvenliğinin aile yapımızdan ulusal güvenliğe kadar uzanan etkilerini konuşacağız. Değerli hocam hoş geldiniz.
4: Çok teşekkürler, hoş bulduk Ayşe.
3: Nasılsınız?
4: İyiyim, teşekkür ediyorum. Koşturuyoruz, sizler de iyisiniz.
3: Bizler de sizi gördük, daha iyi olduk hocam. Teşekkür ediyoruz. Zira gerçekten artık dijital teknolojiler, kişisel verilerimiz, veri güvenliği konusu hayatımızın gündemi haline geldi ve gelmeli de. Bilmemiz gereken çok şey var ve bugünkü programımızda size bu konuları danışacağız. Şimdi en başta dijital ortamlarda veri ne demek? Kişisel veriler deyince ne anlamalıyız? Buradan başlayalım istiyorum. Çünkü aslında çoğumuz henüz bu temel düzeydeki soruların cevabına vakıf değiliz ama dijital dünyada da aktif şekilde varız. Dolayısıyla önce temel bir tanımlamayla bilgilerimizi en baştan alarak sizden alalım. Buyurun.
4: Tabii, teşekkürler. Şimdi aslında veri dediğimiz zaman hemen hemen dünyada gözümüzde gördüğümüz, hissettiğimiz, beş duyu organımızla tanımlayabildiğimiz her şey bir veridir ve ya da veri üretir. Bizler sosyal medya kullanıcıları olarak, internette dolaşan insanlar olarak, kişiler olarak veri üretiyoruz. Onun dışında sadece canlılar veri üretir demek de uygun değil. Çünkü makineler, aletler, özellikle işte otonom cihazlar diyoruz. Bunların da hepsi veri üretir. O zaman veri türleri nelerdir? Neleri biz o zaman günlük hayatımızda veri olarak kabul ediyoruz? Onlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi günlük dijital izler diyoruz, değil mi? Arama yapmak, cep telefonumuzda bir arama yapmak veya internet üzerinden bir şeyleri aramak. Burada bir dijital iz bırakıyoruz. Mesaj gönderdiğimiz zaman, bir yol tarifi açtığımız zaman, hani o navigasyonları kullanıyoruz. Orada bir veri üretiyoruz aslında. Nereye gitmek istediğimiz, hangi güzergahtan gittiğimiz veya güzergahta nerelerde durduğumuz, hangi trafik ışıklarında durduğumuz, ne kadar durduğumuz, beklediğimiz, bunların hepsi birer veri. Video izliyoruz, bir veri üretiyor. Ürün inceliyoruz, bir şey satın alıyoruz, bu bir veri üretiyor. Bunlar aslında bizim günlük hayatta gördüğümüz dijital izlerimiz. Farkında olarak ürettiğimiz aslında veriler. Ama bir de görünmeyen sinyaller diyoruz. Görünmeyen bazı veriler var. Bunlar çok daha değerli olmaya başladı. Özellikle yapay zeka çağında. Örnek vermek gerekirse, bir sosyal medyada bir video açtığımız zaman ne kadar süreyle ona bakıyoruz? Bunlar çok önemli hale geldi. Çünkü her bir videonun bir teması var, bir konusu var, bir yaklaşımı var konulara. İşte siyasi, ideolojik, teknik fark etmez. Hangi saatlerde giriyoruz, hangi saatlerde kullanıyoruz? Cep telefonumuzun ekranını bile aktif hale getirdiğimiz saatler, bunlar veriler. Bunlar çoğu zaman farkında olmuyoruz. O anda nerede bulunduğumuz, ne yaptığımız, neye ilgi gösterdiğimiz, bunların hepsi veri ve bunlar bir yerlerde depolanıyor. Bazen lokal yerlerde, yerel noktalarda depolanıyor. Bazen de denizler aşırı bunlar gidebiliyor bu veriler. Sürekli işte iz bırakıyoruz. Telefon, bilgisayar, akıllı cihaz, internet hizmetleri. Burada önemli olan nokta şu. Verinin aslında bir alt alanı da kişisel veri diyoruz buna. İşte Türkiye'de biliyorsunuz kişisel verileri koruma kurumu var. Özellikle Avrupa Birliği buna çok önem veriyor GDPR uygulamalarıyla. Mesela ad, soyad, telefon, sizin fotoğrafınız, yüz görüntüsü, sesiniz, kimlik bilgileriniz gibi daha saymakla bitmez. sizi doğrudan tanımlayan veriler kişisel veri. Bir de dolaylı yoldan tanımlayan veriler olabiliyor. İşte konumunuz, günlük rutininiz, sık görüştüğünüz kişiler, bir araya geldiğiniz kişiler. Örneğin işte cep telefonunuzda hemen hepimizde o navigasyon uygulaması var büyük firmanın. O örneğin kimlerin ne zaman bir araya geldiğini, günlük rutininizi görebiliyor ve sizin kimlerle de yemek yediğinizi, sohbet ettiğinizi, hangi saatlerde kimle buluştuğunuzu görebiliyor. Bunlar da aslında dolaylı kişisel veriler olarak da düşünülebilir. Burada önemli olan nokta şu, herkesin verisi birer yapbozun bir parçası gibi düşünebilirsiniz. İnsanlar işte bunu çok önemsemeyebilirler. Ama yapbozun parçaları bir yerlerde, dünyanın bir yerlerinde bir araya getirildiği zaman sizin hakkınızda, toplum hakkında, belirli görüşler, belirli topluluklar hakkında çok değerli bilgiler elde etmelerine sebep olabiliyor diyelim.
3: Evet, dolayısıyla her bir tıklamamız, hatta geçirdiğimiz süre, yani o dijital ortamları açtığımız andan itibaren, bu bir video sitesi olabilir, sosyal medya hesaplarımız olabilir, arama motorları olabilir, fark etmeksizin orada yaptığımız her faaliyet birer veri olarak kaydediliyor. Bunların da küresel teknoloji devleri için bir ekonomik karşılığı var, değil mi hocam? Yani sosyal medyada paylaştığımız bir fotoğrafın ya da işte bir beğenimizin, bunların hepsinin bir ekonomik karşılığı var ve hatta şöyle ifadeler duyuyoruz artık, veri yeni petroldür deniliyor. Bu doğru mu?
4: Kesinlikle doğru Ayşe Hanım. Şimdi veri dediğimiz zaman biraz önce de bahsettik, aslında bazı ham verilerden de bahsediyoruz. İşte fotoğraf, beğeniler, tıklamalar, izleme süreleri veya hangi konuyla alakalı ne gibi araştırmalar yaptığınız, herhangi bir tarayıcı, internet tarayıcısına günlük olarak yazıp arattığınız şeyler dahi, bunların hepsi aslında veriye örnek demiştik. Burada bazı küçük sinyaller veriyoruz karşı tarafa, platformlara, işte o bahsettiğimiz teknoloji kartellerine, devlerine. Nedir? İşte neleri seviyoruz? Hangi saatlerde aktifiz? Hangi içeriklere bakıyoruz, ilgileniyoruz? Hani böyle kaydırma hareketimiz vardır ya o platformlarda. Onlar da bu videoları izlememize göre, oradaki trende göre de bizim karşımıza aslında bir şeyler çıkartmaya başlıyorlar. Burada da aslında bazı işte bu yankı odaları diyebileceğimiz odalar oluşuyor. Ve insanlar gitgide belli noktalarda radikalleşmeye de başlayabiliyorlar. Bu da aslında bir bakıma o kartellerin işine de zaman zaman gelen bir şey. Çünkü bu verileri topluyorlar, birleştiriyorlar, sınıflandırıyorlar, profil çıkarabiliyorlar. Yani hem bireysel profiller hem de toplulukların profillerini çok rahatlıkla şu anda çıkarabiliyorlar. Neden rahatlıkla diyorum? Eskiden de belki bunlar bir ölçüye kadar toplanabiliyordu ama şu anda yapay zeka ve veri bilimi teknolojilerinin geldiği ve işte hesaplama teknolojilerinin geldiği noktada bunlar çok rahatlıkla insan gözünün dahi algılayamayacağı hassasiyette bunlar yapılabiliyor. Tabii bunun bir ekonomik karşılığı var. Mesela petrol dediniz. Bence çok önemli bir benzetme, bir analoji. Çünkü insanlara ilgi alanlarına dönük olarak hedefli reklam, uygun içerik önerisi, ürün önerisi. Mesela bazen çok ilginç. Siz zannediyorsunuz ki bir şey konuştuğunuz zaman karşınıza işte sizi dinliyor. Evet, dinlediği noktalarda oluyor uygulamaların, fakat sizin izlediğiniz ve ilgi alanı olarak uygulamaya verdiğiniz o sinyaller sonrasında sizin neye ihtiyacınız olabileceğini tahmin edebiliyor. Çünkü sizin gibi daha önce sayısız insan oraya girmiş ve veri vermiş. O veriler sonrasında sizin nasıl davranacağınızı, neye ihtiyacınız olduğunu rahatlıkla tahmin edebiliyor. Böylece sizin tüketim davranışınızı öğreniyor. Tehlikeli olan kısmı ise bunu yönlendirme kabiliyetine de sahip. Çünkü sizin zaaflarınızı da öğreniyor. Sizin hangi konularda zayıf olduğunuzu, eksik olduğunuzu, ne gibi tehditlerle karşı karşıya olduğunuzu ve hangi tehditte nasıl davrandığınızı da biliyor. Dolayısıyla onlar açısından baktığımız zaman hakikaten petrol, hatta belki de daha kıymetli bir meta haline geliyor.
3: Evet, çünkü tüketimimizi tetikleyen, tabiri caizse bunu manipüle edebilecek bir güce de sahip. Çok ilginç bir noktaya değindiniz. Artık anne babamızdan, eşimizden, çocuğumuzdan, hatta belki bizi bizden, kendimizden daha iyi tanıyan yapılardan bahsediyoruz.
4: Hatta bununla alakalı Ayşe Hanım bir araştırmadan bahsetmek istiyorum hemen konu gelmişken. 2017 yılıydı galiba. Yani aslında çok yeni bir araştırma da değil. Belki yenilense daha çarpıcı bir bulgu ortaya çıkacak ama ben kısaca bahsetmek istiyorum. Sosyal medya üzerinden bir kullanıcının 10 tane hareketi, işte beğeni, like ya da o video izleme, paylaşma, yorum yapma gibi Bunlardan 10 tane olursa sizi iş arkadaşınızdan daha iyi tahmin ediyor ve tanıyor. 70 hareketiniz olursa arkadaştan veya ev arkadaşından daha isabetli tahmin ettiğini söylüyor ilgili araştırma. Çarpıcı olan kısmı ise şu: 150 hareket, 150 beğeniden sonra sizi aile üyenizden, ya ne demek aile üyesi? Anneniz, babanız, eşiniz, çocuğunuzdan daha isabetli tanıyor ve 300 beğeni olursa da sizi en yakınınızdaki insandan, eşinizden veya her kimse, çocuğunuzdan çok daha iyi tanıdığını söylüyor. 300. Yani bazen öyle günler oluyor ki biz bir günde 300 like ya da 300 yorum
3: Tabii.
4: yaptığımız günler olabiliyor topladığımız zaman. Çok çarpıcı bir istatistik.
3: Evet, yani bir dakika içinde ya da şöyle diyeyim, bir saat içinde kaç kere elimiz telefona gidiyor ve hiç lüzumu olmadığı halde kaç kere o sosyal medya hesaplarını açıyoruz. Birdenbire kendimizi o kaydırma davranışı içinde buluyoruz. Tüm bunları hesap ettiğimizde 300 çok insaflı bir rakammış, ama hani bu kadar bile bir veri sunduğumuzda eşimizden, çocuğumuzdan, ailemizden bizi daha iyi tanıyabileceği o algoritmaların bir veri seti sunmuş oluyoruz kendimizle ilgili. Tabii burada şu da karşımıza çıkıyor. Daha iyi anlar hale geliyoruz tüm bu anlattıklarınızda. Bu uygulamaların çoğu ücretsiz. Telefonumuza indiriyoruz ve bütün o uygulamaların imkanlarını kullanıyoruz. Ürün biz kendimiz olduğumuz için mi böyle acaba? Çok klişe bir söz vardır ama çok iyi tanımlıyor bu çağı gerçekten. Eğer bir ürüne para ödemiyorsanız ürün sizsiniz. Ne dersiniz bu açıdan?
4: Aslında çok güzel bir tespit ama hani düşündüğünüzde işin çok daha fazla boyutu olduğunu da görüyorsunuz. Şimdi baktığınızda bir uygulama yüklüyorsunuz. Cep telefonunuzun uygulama şeyine giriyorsunuz. Yükleme kısmına, hangi işletim sistemi ise o değişiyor ona göre. İlk gördüğünüz şey ücretsiz kullanım. Aa, ne kadar güzel ya, bakın bizi düşünmüşler. Kara kaşımız kara gözümüz için bizim için bir ücretsiz uygulama yapmışlar. Hadi indirelim bunu kullanalım. Bazen girdiğiniz zaman uygulamanın kendi içinde işte 10 günlük bir kullanım veriyor size veya işte 3 tane hak, 5 tane hak veriyor, sonrasında ücretli. Ama bazen de bakıyorsunuz, özellikle bahsetmiş olduğumuz bu teknoloji devlerinin uygulamalarında, mesela navigasyonunda, aklınıza gelen video uygulamasında veya internet tarayıcısında, ne kadar güzel, bak bizim için üretmişler bedava. Ücretsiz kullanım, hızlı erişim, hemen tek tıklamayla indirebiliyoruz. Çok da kolay, güzel. Onlar hep biliyorlar zaten kullanıcıların o UI UX dediğimiz arayüz tasarımlarının nasıl olacağını, onlar o konuda çok çalışmaları da var. Eğlenceli, pratik vesaire, ama şunu farkında olmuyoruz bazen: bizden konum istiyor. Örnek vermek gerekirse akıllı telefon uygulaması, rehberimize ulaşmak istiyor. Sizin işte ortalama bir rehberde 300, 500, 1000 ne kadar şey varsa onların hepsini alıyor ve bunları hedefli reklamlarda kullanılıyor. Bu verilerin satıldığını biz biliyoruz bu firmalar tarafından. İrili ufaklı birçok firma bu veri setlerini satıyor ve bunlar sonradan size işte bahis sitelerine satılıyorsa bahis SMS olarak gelebiliyor. Bazen işte dolandırıcılar işte farklı noktalarda size ulaşabiliyor gibi. Kameranıza ulaşabiliyor. Bu çok ciddi, aslında mahremiyeti tehdit eden bir husus. Mikrofonunuza ulaşabiliyor, ortam dinlemesi yapıyor. Bunu sadece öyle korsan firmalar ya da işte korsanlar yapıyor, hackerlar yapıyor. Kesinlikle bunu düşünmeyin. En aktif kullanılan uygulamaların dahi şu anda ortamı dinlediğini, hatta cep telefonu işletim sistemlerinin dahi ortamı dinleyerek maalesef farklı ülkelere bu bilgileri, mikrofon bilgilerini gönderdiği, ses bilgilerini gönderdiğini biliyoruz. Bakın, sizin fotoğraf arşivinize ulaşabiliyor. Yüklediğiniz bazen otomatik oluyor bu. Uygulamada açık oluyor cep telefonunda ve siz çektiğiniz fotoğraflar periyodik olarak, haftalık olarak bulut dediğimiz o sisteme ve bu bulutların çok büyük bir miktarı yurt dışında, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nde, hangi cep telefonunu kullanıyorsanız, marka ya da model fark etmeksizin, buralarda bu bulut sistemleri kullanılıyor ve sizin silseniz dahi, yani ki pişman oldunuz, dediniz ki ya bunu kullanıyor, benim fotoğraflarım var burada, bilgilerim var, ben bunu artık silmek istiyorum. Bunun silinmediği de gösterildi. Yani siz siliyorsunuz ama onlar orada kalıyor, sadece size gösterilmiyor. Bu işte en bilinen telefon markalarının uygulamalarında da bu gösterilmiş durumda. Kullanıcıların tipik davranışı işte hemen kuralım, onaylayalım. Zaten o minik minik yazılarla karşımıza çıkıyor ya, onlar kimsenin okuduğu yok. Direkt onaylayıp işte ileri ileri ileri deyip geçiyoruz bir şey kurarken, gerek bilgisayara gerek telefona. Dolayısıyla aslında biz onun bedelini ödüyoruz. Ücretsiz değil. Neyle ödüyoruz? Veriyle ödüyoruz, dikkatimizle ödüyoruz, zamanla ödüyoruz ve o uygulama üzerinden kendimizi tanımlayarak, davranışlarımızın bilgisini vererek ödüyoruz.
3: Mahremiyetimizle ödüyoruz
4: kesinlikle.
3: Aslında.
4: Kesinlikle. Mahremiyetimizi kaybederek ödüyoruz. Dolayısıyla sizin de soruda sorduğunuz üzere ürün biz oluyoruz.
3: Evet, gerçekten acı bir tablo bu boyutuyla baktığımızda. Bir de uygulamalarda sanki bir seçenek sunuluyormuş gibi. Yani işte bu izni veriyor musun, vermiyor evet. musun? Ama vermediğimde o uygulamayı zaten kullanamıyorum. Dolayısıyla o izni, örneğin işte benim rehberime ulaşma iznini vermek zorunda kalıyorum ki o uygulamayı kullanayım. Dolayısıyla orada çok ciddi bir yanıltma da söz konusu. Çok güzel özetlediniz. Şimdi sadece cep telefonları, akıllı telefonlar üzerinden kullandığımız uygulamalardan bahsettik, dijital uygulamalardan. Artık eşyalar da dijitalleşti. Evimizde kullandığımız işte robot süpürgeler, buzdolapları, işte bazı mutfaklarımızda kullandığımız robotlar var artık. O yemek yapan. Onlara da telefonumuzla bir mesaj göndererek çalışmasını sağlayabiliyoruz vesaire. Dolayısıyla artık her şey internete bağlı. Bu cihazlar tabii evimizin haritasını da çıkarabiliyor ya da alışkanlıklarımızı da kaydedebiliyor. Bu veriler de aynı şekilde kaydedilip bir yerlerde tutuluyor mu? Kimlerin eline geçiyor acaba hocam?
4: Bu aslında nesnelerin interneti, yapay zeka, veri bilimi, bu konuyla alakalı uğraşan, işte etik ve güvenlik konusunda çalışan insanların en çok hayıflandığı ve bizim aslında kanayan yaramız diyebiliriz. Çünkü bir ortamdan, bir konuyla alakalı veya bir insandan tek bir bilgi almanız önemlidir tabii ki ama çok fazla bir şey ifade etmez. Bir gün boyunca bilgi almanız daha önemlidir ama baktığınız zaman sadece bir gününüzü gösterir. Ama siz bir söz gelimi robot süpürge aldığınız zaman sizin 7/24 evinizde olan bir, tırnak içerisinde söylüyorum, casustan bahsediyoruz. Tabii bu kullanımla alakalı, ürünün özellikleriyle alakalı. Örneğin işte robot süpürge alıyorsanız evin planını, odaların düzenini, izleme alışkanlıklarını, izleme derken yani radyo, televizyon, çünkü üzerlerinde onların da sesli komut adı altında onu koyuyorlar özelliği. Kasıtlı veya kasıtsız, ona bir şey diyemiyorum tabii niyet okumak adına, ama sonuçta bir kısmının üzerinde mikrofon da var. Ses tanıma gayesiyle konulmuş. Dolayısıyla eğer sizin sesinizi işte hey süpürge dediğinizde algılıyorsa sürekli sizi dinleyen orada bir kulak var demektir. Basit teknik mantıkla. Dolayısıyla cep telefonlarında da öyle. Aynı mantık. Konuşma kalıplarınızı öğreniyor. Evde hareket saatleri, kim evde ne zaman yattı, bu evde ne yeniyor, ne içiliyor. Çünkü konuşmaları öğrendiğiniz zaman bir eve mikrofon koyduğunuzu düşünün, 7/24 ve bütün orada konuşulanları dinliyorsunuz. O kişiler hakkında inanılmaz bilgiye sahip olursunuz. Bir de bunun yanında çok ciddi bir sıkıntı daha var. Bu cihazların, evdeki bu cihazların, özellikle robot süpürgelerin üzerinde kameralar var. Bununla alakalı bu kameraların çok rahatlıkla uzaktan yönlendirilebilir. Çünkü bu süpürgeler, bu aygıtlar internete de bağlı oluyor evin modemi üzerinden. Ve bunun gerekçesini de şöyle sunuyorlar. Dışarıda bile kullanabilir. Ya şimdi ben dışarıda neden robot süpürgeyi kullanırım? Eve gittiğim zaman kullanırım değil mi? Dışarıdan şimdi ben buradan stüdyodan robot süpürgeyi gireyim evi bir süpürsün demem. Onu önceden planlayabilirim. Orada işte saatini, şeyini tıpkı alarm gibi kurabilirim. Ama yani aslında bizim için çok da elzem olmayan bir teknolojiyi bize sunarak kasıtlı veya kasıtsız bu noktada izleme, veri alma. Çünkü veri çok önemli. Verinin, internet üzerindeki verinin zaman içerisinde tükendiği ve aslında gerçekten yeni organik veriye ihtiyaç olduğu birçok yapay zeka modelinin de geliştirilmesi için söyleniyor. İşte nasıl veri elde edilecek? Bu şekilde bu da bir veri elde etme yolu. Bunun dışında işte evin içi düzeninin görünür hale gelmesi dedik. Bakın çok önemli bir konu daha var. Tatilde olup olmadığının da anlaşılabilmesi. Yani uzaktan o firma belki kontrol etmeyebilir sizin robot süpürgenizi aldığınız marka. Ama çok rahatlıkla bunların siber güvenlik konusunda açıkları olduğu gösterildi. Korsanların bunu ele geçirebildiği, oradaki mikrofon ve kameralar üzerinden izleyebildiği gösterildi.
3: Bu bebek kameraları için de bu bir dönem çok tartışılmıştı.
4: Kesinlikle geçerli. O yüzden hani ben şahsen bir fikir beyan etmem gerekirse bu evde kameralı herhangi bir ürün, mikrofonlu herhangi bir ürün kullanmamaya gayret ediyorum. Eğer kullanmam gerekirse işte bir tablet, bilgisayar gibi kullandıktan sonra mümkün mertebe fişini çekiyorum, kapatıyorum. Bunlar evdeki, tekrar söylüyorum, tırnak içinde casuslar olabilir.
3: Evet. Meselenin bir de yapay zeka boyutu var. Büyük dil modelleri meseleye tabii bambaşka bir boyut kazandırdı. Bunu da sormak isterim. Sadece işte arama motorlarındaki davranışlarımız ve karşımıza reklam olarak nelerin çıkacağı ya da sosyal medyada bir videoya baktığımızda hemen o akım videolarının benzerlerinin karşımıza dökülmesi gibi değil. Yapay zeka ile yepyeni dünyalar, yepyeni karakterler, yepyeni metinler, yani hem yazılı hem görsel hem işitsel olarak yepyeni ürünler üretiliyor ve karşımıza çıkıyor. Bunların kaynağı da aslında dönüp dolaşıp yine kendi ürettiğimiz veriler, bıraktığımız o dijital izler olduğunu anlıyoruz. Bu nedir? Mesele yapay zeka deyince boyutlar nasıl değişiyor, nasıl genişliyor?
4: Bence yapay zeka hayatımızı birçok noktada kolaylaştırdı. Bu net, doğru, verimi artırdı iş yerlerinde. Daha doğru sonuçlar elde etmemize sebep oldu. Birçok sektörde, sağlıkta, tarımda, imalatta, medyada, yani girmediği sektör yok. Kesinlikle faydalı bir teknoloji diyebiliriz. Ama önemli de bir araç. Nasıl? Şimdi biz eskiden de aslında birçok veri veriyorduk. Yapay zeka bu kadar gelişmiş olmadığı 90'lı yıllarda ya da 2000'lerde, 2000'lerin başında da biz yine veri veriyorduk ve arka planda bu veri toplanıyordu. Hani müsbet amaçlarla ya da menfi amaçlarla, o kısma girmeyelim, ama arka planda bir veri toplanması vardı. Kullanıcı daha pasifti aslında. Yani bu Web 1.0, Web 2.0 dönemlerinde girdiğimiz internet sayfaları, kullandığımız belki çok da akıllı olmayan telefonlarla bir şekilde veri veriyorduk. Fakat şimdi yeni dönemde aslında kendi elimizle biraz da veri vermeye başladık. Hemen aklımıza o büyük dil modellerini getirelim. Büyük firmaların modellerini. Girip işte chat yapıyoruz, konuşuyoruz. Günlük birçok insan günlük olarak girip onlarla sohbet ediyor. Hatta uzun, daha geniş şekilde kullanmak için ücret de ödüyoruz. Fakat genel olarak birçok insan onları bedava kullanıyor. Bedava kullanıp ne yapıyor? Belge yüklüyor mesela. İşte o PDF dosyaları, Word dosyaları kendi hazırlamış olabilir. Bir de mesela gölge yapay zeka kullanımı konusu var. O da çok ciddi, sıkıntılı bir konu. Kurumların içerisinde, kamu olur, özel sektör, hiç fark etmez, veya aile arasında olabilir. Sizin aranızda kalması gereken mahrem belgelerin veya işte sınıflandırılmış gizlilik dereceli belgelerin oraya yüklenmesi ve kurumların, kuruluşların, toplulukların bunları gözlemleme şansı bazen olmayabiliyor. Yani X çalışan, X uzmanı bunu yüklediği zaman bunun üzerinde herhangi bir söz hakkınız olmuyor. Otomatikman o veri gitmiş oluyor gibi. İşte metinler yapıştırılıyor, sorular soruluyor ve sorulan sorulardan tıpkı arama motoruna girmiş olduğunuz anahtar kelimeler gibi oradan sizin merak ettiğiniz şeyleri, eksik olduğunuz şeyleri, zaaflarınızı, yani mesela hipokondriyaklık vardır, işte bu sağlık konusunda çok fazla araştırma. Oraya girdiğiniz zaman yaptığınız, araştırdığınız şeyleri, ha diyor ki sistem, ha burada diyor ya bu kişide ya da bu kişinin yakınlarında böyle bir problem var. O arka planda veri olarak toplanıyor, o bir yere kaybolmuyor. Dolayısıyla bütün bunlar birikiyor. Peki yapay zeka nerede devreye giriyor? Yapay zekanın ek gücü, bunları sadece depolamıyor, bunlardan anlam çıkartıyor. Mesela şöyle bir şey örnek verelim. Hepimizin cep telefonunda navigasyon uygulamaları var. Özellikle bir firmanın uygulaması birçok cep telefonunda zaten otomatik geliyor, yüklü olarak geliyor. Bir kişinin belki günlük rutininin çok bir önemi yok. Yani ben işte iş yerimden eve gidiyorum, oradan markete gidiyorum, bir şeyler satın alıyorum, işte çocuğu okuldan alıyorum, geliyorum. Ama bir ülkedeki işte 86 milyonluk Türkiye'den bahsedelim, 60-70 milyon telefon varsa buradaki bütün bilgilerin birlikte değerlendirilmesi, bu yapay zekanın bu kadar ya da hesaplama teknolojilerinin bu kadar gelişmiş olmadığı dönemlerde bir şey ifade etmiyordu. Gözle girilip bakılıyordu. Sadece ufak kesitler alınabiliyordu. Ama şimdi bütün bu büyük veriyi yapay zeka ile çok daha rahat değerlendirme opsiyonu ortaya çıktı. Dolayısıyla bu gerek altyapıların, gerek hesaplama teknolojilerinin, şimdi bir de kuantum geliyor. Daha yani olay fena. Yani yapay zeka kullanarak, bu sistemleri kullanarak belki de bir iki haftada hesaplayabileceğimiz, bir ayda hesaplayabileceğimiz şeyleri birkaç saniyede hesaplayabiliyor durumuna geleceğiz ileride. Onun tabii bazı bariyerleri var, ama baktığınız zaman yapay zeka ve bu büyük dil modelleri faydalı olmakla birlikte buradaki mahremiyet kaygısını daha da derinleştirdi diyebiliriz.
3: Evet, yani kişisel mahremiyetten aslında ülkelerin mahremiyetine giden bir süreç söz konusu. Konuşacağımız çok şey var, süremiz de çok hızlı ilerledi. Son dakikalarımıza geldik ama ben şunu muhakkak sormak istiyorum. Bu konuları konuşurken ben çevremden genellikle şöyle bir tepki alıyorum. Diyorlar ki aman, yani küresel güçler, işte bu dev şirketler beni mi takip edecek? Yani o kadar ünlü insan var, bu kadar önemli insan var. Benim mi kişisel verilerimin hesabını yapacak gibi konuşabiliyorlar ama siz bir yapboza benzettiniz. O yapbozun bir parçası oluyoruz biz. Örneğin bir sosyal medya uygulamasının 2,5 milyar takipçisi varsa ki dünyanın 8 milyar olduğunu düşünürsek bu çok büyük bir rakam. O 2,5 milyar kişiden biri biz oluyoruz ve kendimizle ilgili ve ülkemizle ilgili de aslında veri sunmuş oluyoruz. Bu nasıl bir risktir? Hızlıca alalım, sonra da tavsiyelerinizi alacağım hocam.
4: Tabii Ayşe Hanım, şimdi şöyle bir benzetme yapalım. Tek bir kum tanesi aslında

0: önemsiz görünür. Ama bunları milyonlarca, milyarlarcasını bir araya getirdiğinizde çöl deriz biz buna. Bu artık çöldür. Onun çok farklı bir faunası, farklı bir iklimi vardır. Veya tek bir damla su önemsiz görünür. Çok önemsemeyiz, çoğu zaman elimizde siler geçeriz ama bunların milyonlarcası, milyarlarcası biriktiğinde baraj oluyor. Buradaki temel değer aslında bireysel olarak ayrı ayrı değil, verinin aslında toplu olarak değerlendirilmesi. Çünkü bakınız işte şu anda dünyanın çeşitli yerlerinde bazı çatışmalar var. Özellikle işte Asya'da bildiğimiz maalesef yakınlarda böyle savaşlar oluyor. Bunlara karşı, böyle durumlara karşı eğer elimizi kuvvetlendirmek istiyorsak bu konuda biraz farkındalık sahibi olmamız lazım. Çünkü bütün bu veri birleştiği zaman bir milletin, bir ülkenin hangi bölgelerinin hangi dönemlerde hareketli olduğu, insanların neye ilgi duyduğu, bunları insanları kategorize ederek hangi kategorideki insanın nasıl davrandığına kadar modellemeler yapılabiliyor. Veya hangi durumda, yani çok basit bir şey söyleyeceğim, döviz kurunda %5'lik oynama olduğunda insanlar nasıl hareket ediyor? Bunun bile simülasyonu yapılabiliyor. Dolayısıyla veri tek başına değerlendirildiğinde çok önemli görülmüyor ama toplu olarak değerlendirildiğinde önemli bir sıkıntıya neden olabilir.
1: Evet, psikolojik manipülasyonlar, sosyolojik manipülasyonlar ve keza savaşlarda kullanılabilecek veriler haline geliyor. Son olarak biz tüm bu sistemde hangi güvenlik önlemlerini almalıyız?
0: Evet, yani baktığınız zaman güvenlik önlemi olarak eğer işte cep telefonu kullanıyoruz, orada bir uygulama yüklediğimiz zaman mutlaka hangi izinleri verdiğimizi görmemiz lazım. Onun dışında birçok sistem parolayla girilebiliyor. Güçlü ve farklı parolalar kullanmayı ben öneriyorum bütün dinleyicilerimize. Bazen işte tembellik yapıyoruz, aynı parolayı hemen hemen bütün sitelerde kullanıyoruz. Bu yanlış. Parolaların içerisine alfanümerik karakterler haricinde dediğimiz işte parantez, nokta gibi bu noktalama işaretlerini mutlaka koymak lazım. Çünkü bu hackerların bu parolaları çözme zamanını üstel olarak artırıyor. İki aşamalı doğrulama yapmamız lazım işte SMS bankaların gönderdiği gibi. Ve mutlaka gereksiz uygulamalarımız varsa bunları silmek, bunları şey yapmak, güncellemeleri sürekli yapmamız gerekiyor. Çünkü bu güncellemeler genelde güvenlik açıklarını kapatıyor. Dolayısıyla aslında farkındalık oluşturmak ve bir yandan da teknik açıdan da bilgi sahibi olmak önemli.
1: Evet, dolayısıyla uyanık olacağız. Bu konuda bilgili ve bilinçli hareket etmemiz, kapılıp gitmek yerine iradeli davranmamız gerçekten çok çok önemli. Çünkü hadi fişleri çekelim, internet bağlantılarını keselim diyeceğimiz bir çağda da değiliz. Bütün hayatımız online geçiyor tabiri caizse. Dolayısıyla tek bir seçenek var karşımızda, o da bilgi ve bilinç sahibi olmak diyelim. Yapay zeka uzmanı Doktor Fatih Sinan Esen, aktardığınız tüm bilgiler ve çok değerli tavsiyeler için çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim Ayşe Hanım, sağ olun.
1: Değerli dinleyenler, dijital dünyada kendimizi nasıl konumlandırmamız gerektiğini, verilerimizin mahremiyetini ve teknolojinin görünmeyen yüzünü konuştuk bugün. Unutmayın, dijital dünyada attığınız her adım bir iz bırakır, o izin kontrolü sizin elinizde olsun. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Acar ve hazırlayan ve sunan ben Ayşe Çağlayan. Haftaya yeni bir gündemle yeniden buluşmak üzere. Mutlu ve huzurlu günler diliyoruz efendim. Hoşça kalın.
2: Hayatın gündemi.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sevgili dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmre Olgun. Önce özetler. Kazakistan temaslarının ardından Türkiye'ye dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de gençlik şölenine katılacak. Çiftçiye destek sürüyor. 3 milyar 756 milyon TL hesaplara yatıyor. Türkiye'den İsrail'e Suriye'de gerilimi tırmandırmayın tepkisi geldi. Lübnan-İsrail ateşkesi 45 gün daha uzatıldı. Trump'ın ardından Putin de Çin'e gidiyor.

0: Geleceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siber güvenlik konusunun kara, hava ve denizdeki güvenlik kadar zorunlu olduğunu söyledi. Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'nde konuştu.
1: Yapay zeka teknolojilerinin beraberinde getirdiği yeni risk alanlarına karşı müteyakkız olmalıyız. Veri bankalarımıza ve kritik ulusal altyapılarımıza yönelik yeni nesil tehditler, dijital dönüşümün dikkatle yönetilmesi gereken boyutlardır. Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan dijital gelişmişlikte adalet vurgusu da yaptı.
1: Dijital dönüşüm sürecinde geri kalmamızın bağımsızlığımızı da tehdit eden bir unsur olacağının farkındayız. Yapay zekanın bir tahakküm aracına dönüşmemesi için bu temayı doğru bir yaklaşımla fırsat zaviyesinden ele almalıyız. Diğer tüm alanlarda olduğu üzere dijital gelişmişlikte de uluslararası adaletin sağlanması mühimdir. Gelişmiş ülkeler ile en az gelişmiş ülkeler arasındaki dijital uçurumun kapatılması bu bakışımızın esasını teşkil etmelidir.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kriz ve savaşların işbirliğini daha önemli hale getirdiğini de vurguladı.
1: Bugün Hürmüz Boğazı merkezli krizinde gösterdiği üzere ortak koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor.
0: Erdoğan, yapay zeka ve dijital kalkınma temasıyla düzenlenen zirvede Türkiye'nin Kasım ayında üstleneceği dönem başkanlığına da değindi.
1: Mütakip dönem başkanlığımız sırasında Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde siber güvenlik alanındaki eşgüdüm ve işbirliğini daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Gebze'de bulunan Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası ile teşkilatımızın üye ve gözlemcilerinin işbirliğini önemsiyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal hesaptan Kazakistan ziyaretiyle ilgili paylaşımda bulundu. Ziyaretin detaylarına ilişkin görüntülere de yer veren Erdoğan, 3 gün süren Kazakistan ziyaretimi hamdolsun başarıyla tamamlayarak ülkemize döndük ifadesini kullandı. Kazakistan temaslarının ardından Türkiye'ye dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde gençlik şölenine katılmak üzere Kocaeli'ye gidecek. Burada saat 19'da Turka Kocaeli Stadyumu'nda AK Parti Gençlik Kollarınca düzenlenecek bir gençlik şöleni programına katılacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilere yönelik yeni destek ödemelerini açıkladı. Destek kalemlerinde en büyük pay büyükbaş hayvancılığa ayrıldı. İbrahim Yumaklı'nın verdiği bilgiye göre buzağı desteği için 2 milyar 895 milyon 868 bin 200 lira ödenecek. Katı organik gübre desteği için 330 milyon 131 bin 500 lira verilecek. Küçük ölçekçi balıkçılık desteği 144 milyon 790 bin 400 lira olarak belirlendi. Planlı üretim desteğine 130 milyon 977 bin 800 lira kaynak ayrıldı. Büyükbaş hayvancılık malak desteğine 121 milyon 444 bin 120 lira aktarılacak. Ödemeler dün hesaplara aktarılmaya başlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ödemelerin tüm çiftçilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kurbanlık hayvan arzında herhangi bir problem bulunmadığını söyledi. İbrahim Yumaklı, büyük şehirlere kurbanlık hayvan sevkiyatlarının devam ettiğini belirtti.
2: herhangi bir

0: şekilde kurbanlık hayvan arzında bir problem yok. Büyükbaş kurbanlıklarda 1 milyon 202 bin sayısındayız. Bu geçtiğimiz yıl sevk edilen hayvanların %45 üzerinde. Yine küçükbaş hayvan sayısı 3 milyon 761 bin. Bu da geçtiğimiz yıl kesilen hayvanların %51 üzerinde. Büyük şehirlere özellikle sevkiyatlar devam ediyor. İstanbul'un Avrupa yakasına da bayram boyunca hatta devam edecek bu sevkiyatlar. Vatandaşlarımızın inşallah bu dini vecibelerini herhangi bir problem olmaksızın gece gündüz çalışıyoruz.
1: Bayram tatili trafiği karayollarında akıllı ulaşım sistemleriyle anlık takip edilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ekiplerin 7/24 esasına göre sahada olacağını söyledi. Karayolu taşıma yönetmeliğinde de değişikliklere gidildi. Yeni düzenlemeleri Bakan Uraloğlu duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, şehirler arası otobüslerde hareket zamanına 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılmasını zorunlu hale getirdik, dedi. Yeni düzenlemeyle terminallerde yaşanan yoğunlukların da önüne geçiliyor. Terminallerde yer bulunamaması halinde yerel makamlarca tahsis edilen alanlar kullanılabilecek. Kurye taşımacılığı alanındaki yeni yükümlülükler de belli oldu. Bakan Uraloğlu, kurye ve kurye faaliyet belgelerinin 1 Ocak 2027'ye kadar temin edilmesine imkan tanıdıklarını ifade etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim sezonunda öğrencilere müfredata uygun Türk Dünyası Tur Rehberi kitabının dağıtılacağını söyledi. Tekin, Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 29. Dönem Genel Kurulu'nda konuştu.
2: Bizim öğretim programlarımızla, müfredatımızla uyumlu bir Türk Dünyası Tur Rehberi oluşturmak arzusunda idik. Onu da hazırladık. İnşallah Eylül ayında çocuklarımıza ders kitaplarını masalara dağıtırken bunu da ailesiyle beraber, öğretmenleriyle beraber Türk Dünyası turu yapmak isteyen öğrencilerimize bir kültür turu olması anlamında, rehberi olması anlamında bunu da hayata geçiriyoruz. İnşallah dağıtacağız çocuklarımıza. Milli Eğitim Bakanlığı olarak her bir öğrencimizi eşit fırsatlar temelinde kaliteli ve erişilebilir eğitim imkanlarıyla geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
1: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Uluslararası Fetih Kupası'na katılımın her geçen gün arttığını söyledi. 3-7 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek yarışmalara 51 ülkeden 700 aşkın sporcunun katılacağını belirtti. Osman Aşkınbak, Fetih Kupası basın toplantısında konuştu. Bitlis, Sinop ve Samsun'da 3 yeni halk plajı hizmete alınıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy, 23'e yükselen halk plajının 5 yıldız standardında olduğunu söyledi. TRT Haber yayınına konuk olan Bakan Ersoy, açtığımız halk plajlarının hepsi mavi bayraklı, dedi.
3: Bitlis'te, Sinop'ta ve Samsun'da 3 yeni plajı hayata geçiriyoruz. Bayram gelmeden önce de plajlarımızı hazır hale getirdik bayram itibariyle. Sezon açılışını gerçekleştiriyoruz. Yoğun ihtiyaç duyulan bölgelerde, yoğun turist alan bölgelerde 5 yıldız standardında halk plajları statüsüyle yola çıktık. Bunlar ücretsiz girişli halk plajları ve aldığınız hizmetlerde bölgedeki hizmet veren noktalara göre oldukça ucuz. Her sene de sayısını arttıracağız. En güzel yerlere halk plajlarını açıyoruz. Hepsi şu ana kadar açtıklarımız mavi bayraklı.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın son günü olan Ulusal Erişilebilirlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakan Göktaş, sosyal hizmetleri erişilebilirlik anlayışıyla toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde geliştirdiklerini belirtti. Engelsiz yaşamın altyapısını inşa etmek için çalıştıklarını kaydeden Göktaş, "Çünkü biliyoruz ki biz birbirini tamamlayan bir bütünüz, birlikte daha güçlüyüz," ifadelerini kullandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, son gelişmelerin etkisiyle enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını vurguladı. Politika faizine ilişkin adımların dezenflasyonun gerektirdiği sıklıkta olacağını belirtti. Başkan Karahan, ihtiyatlı yaklaşım mesajı verdi. Birleşmiş Milletler

eylemleriyle istikrarın sağlanmasının önündeki en büyük engel olduğunu kanıtlıyor, dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin konser ve festival etkinliklerini düzenleyen şirketi ANSET'in 150 milyon lira kamu zararına yol açtığı belirlendi. Müfettiş raporları doğrultusunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 9'u emniyetteki işlemlerin ardından serbest kaldı. 16 kişi adliyeye sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi'nden üst düzey ismin yer aldığı iki zanlı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 13 şüpheli ifadeleri sonrası salıverildi. ANSET soruşturmasında 5 Mayıs'ta da 14 zanlı tutuklanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin temaslarının ardından ABD'ye döndü. ABD Başkanı Trump, Washington'a dönüşünde Beyaz Saray'a girerken basın mensuplarına Çin ziyaretini değerlendirdi. Ziyareti harika bir başarı olarak nitelendiren Trump, "Çin'le çok iyi ilişkilerimiz var, Çin'le çok iyi anlaşmalar yaptık," dedi. Trump, İran'a ilişkinde açıklamalarda bulundu. İran'ı yine tehdit eden ABD Başkanı, "Her şeyi bitiremedik, geri dönüp kalanları da halledeceğiz," sözleriyle saldırı mesajı verdi. İran'la ilgili askeri hedeflerinin %75'ini tamamladıklarını kaydeden Trump, İran'ın altyapısını isterlerse 2 günde yok edebileceklerini iddia etti. Trump, Tahran'ın müzakerelerde güvenilmez ve öngörülemez olduğunu da söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da Washington yönetimine yüklendi. ABD'nin İran'a savaş açmayı tercih ederek Amerikan halkını büyük bir ekonomik yükün altına soktuğunu belirtti. Bunların hepsi önlenebilirdi ifadesini kullandı. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik de sürüyor. Son olarak İtalyan mayın gemileri Hürmüz Boğazı'nda olası bir misyonda görev almak için bölgeye doğru yola çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Çin'e gidiyor. Putin 19 Mayıs'ta Pekin'de olacak. Ziyaret sırasında Rusya ile Çin arasında çeşitli alanlarda ortak bildiri ve ikili anlaşmaların imzalanması planlanıyor. Lübnan-İsrail ateşkesi 17 Mayıs'ta doluyordu. Son karar gereği ateşkes 45 gün daha uzatıldı. Açıklama Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Diplomasi trafiği için yeni takvim de belirlendi. İlk kritik randevu 29 Mayıs'ta. ABD Savaş Bakanlığı da o masada olacak.

0: gelecek. Masadaki kararlar sahaya yansımıyor. İsrail'i işgal güçleri ateşkese rağmen Lübnan'ı bombalamayı sürdürüyor. Soykırımcı İsrail'in hedefinde bir sivil savunma merkezi vardı. Bombardımanda 300 sağlık görevlisi 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 22 kişi de yaralandı. Bölgede tablo her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Ateşkese rağmen işgal güçlerinin saldırılarında Mart ayından bu yana 3000'e yakın kişi hayatını kaybetti. Avusturya'da sanatçılar ve aktivistler İsrail'in Eurovision'a katılımını protesto etmek için alternatif sahne kurdu. Viyana'da düzenlenen etkinlikte şarkılarla Filistin'e destek mesajları verildi. Gazze'deki insani duruma dikkat çekildi. İsrail şimdi de Eurovision'u öldürüyor denildi. Katılımcılar İsrail yarışmadan men etmeyen Avrupa Yayın Birliği'ne tepki gösterdi. Sanatın da soykırımı normalleştiren bir propaganda aracı değil, direnişin sesi olması gerektiği vurgulandı. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Kazakistan temaslarının ardından Türkiye'ye dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de gençlik şölenine katılacak. Çiftçiye destek sürüyor, 3 milyar 756 milyon TL hesaplara yatıyor. Türkiye'den İsrail'e Suriye'de gerilimi tırmandırmayın tepkisi geldi. Lübnan-İsrail ateşkesi 45 gün daha uzatıldı. Trump'ın ardından Putin de Çin'e gidiyor. Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Ramspark'ta düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı. Trendyol Süper Lig'in son haftası Çaykur Rizespor Beşiktaş maçıyla başladı. Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı. Siyah beyazlar bu sonuçla sezonu 60 puanla 4. sırada tamamladı. Trendyol Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma oynanacak. Program şöyle. Saat 17'de Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Korendon Alanyaspor'la karşılaşacak. Saatler 20'yi gösterdiğinde ise 2 maç futbol severleri bekliyor olacak. Gaziantep Futbol Kulübü Rams Başakşehir'le Samsun Spor'da Göztepe ile mücadele edecek.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinde bir yanda güneşli hava, bir yanda yağış var. Bugün doğu ve batı bölgelerde yağış etkili olacak, yarınsa Karadeniz'de yağmur bekleniyor. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Adana ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara ve Diyarbakır 22, İstanbul, Adana ve Şanlıurfa 25, İzmir 19, Van 14, Artvin 15, Çanakkale, Afyon, Karahisar ve Hatay 23, Eskişehir ve Burdur 24 derece.
1: Yol durumu.
0: Çamlıbel-Sivas yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam ediyor. Isparta-Beyşehir yolunun 29 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar. Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
3: AGESA, pilot garaj oto ekspertiz.
4: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. etiket ücretinin ilk yükleme bedelinin

0: ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
4: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
3: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok, sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
4: Hadi hep beraber Türksel mağazasına, hadi! Türksel gücünde
5: 5G. Reklamlar.

0: spor gündemi.
1: Merhaba sevgili radyo dostlarımız, saatimiz 13.22'yi gösteriyor. Haberlerin ardından spor gündemi programında sizlerle birlikteyiz. Saat 17'ye dek sizlerle birlikte olacağız. Süper Lig maçına kadar sizlerle birlikte olacağız. Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programında. Ve bizler, program yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenlerimiz Adem Karaman ve Berkay Bigeç ve sunucunuz ben Yüce Er, hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyor ve iyi bir gün diliyoruz. Efendim, bugün programımızda yine stüdyo konuğumuz spor yazarı Özgün Erdoğan. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim. Bugün önemli bir karşılaşma var. Süper Lig. Hepimiz Süper Lig diyoruz da Süper Lig'in dışında bugün önemli bir karşılaşma var sevgili dinleyiciler. Bu karşılaşma 3. Lig yükselme playoff finali. Çorlu 1947 ile Yeşilyurt Spor karşı karşıya gelecek ve Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak bu karşılaşma ve sevgili dinleyiciler saat 17'de eğer Ankara'da yaşayan, bugün sporla, futbolla ilgili nereye gideceğim diye düşünen varsa maça gidebilir. Biz de işte bu maçla ilgili Çorlu Spor 1947 Kulübü Başkanı Ahmet Bayram konuğumuz. İlk olarak nasıl geldiler Ankara'ya, ne yaptılar, ne ettiler, nasıl bir maç olacak, bunları konuşacağız. Ahmet Bey, hoş geldiniz. Ahmet Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bugün çok heyecanlı bir gün sizler için. Evet. Önemli bir karşılaşmaya çıkıyorsunuz. Evet. Nasıl bir sezon başlangıcı yaptınız? Nasıl bir hedef koydunuz? Ve şu ana kadar neler yaptınız? Bizimle paylaşırsanız çok sevinirim.
3: Tabii. Sezon başında güçlü bir kadro yaptık. Biliyorsunuz sezona güzel bir başlangıç yapamadık ama daha sonra haftalarda toparladık. Bu bahis sürecinde 10. haftada liderdik. Daha sonra bu bahisle ilgili aramızdan ayrılan arkadaşlarımız oldu. Ondan sonra ikinci yarıya, tabii 3. sırada ya da 4. sırada tamamladık. Ara transfer döneminde transferlerimizle beraber oynadığımız 15 maçın bir mağlubiyet, iki beraberlikle 12 galibiyetle tamamlayarak

0: finali ikinci sırada tamamladık. Bir puan farkla İnegöl Kafkas'ın arkasından ikinci olduk. Playoff'lara kaldık. Playoff'larla ilgili ilk maçımız Bursa Yıldırım'la oldu. Bursa'daki ilk maçı 3-2 kazandık. Kendi evimizde berabere kaldık. Daha sonra Küçükçekmece Sinop'la, yine grubumuzdaki diğer takımımızla eşleştik. İlk maç berabere kaldık Sinop'ta, İstanbul'da. İkinci maçı da 3-1 kendi sahamızda alarak playoff oynama hakkını kazandık ve Ankara'ya geldik. Hikayemiz bu şekilde gelişti.
1: Sayın Bayram, şimdi çok önemli bir noktaya değindiniz. Hani bahis sürecinde liderdik, bahis öncesinde liderdik ama orada büyük bir darbe yedik. Ama sonra baktık ki daha iyi duruma gelebilmişsiniz. O darbeden, o ne diyelim yıkıntıdan çıkabilmişsiniz. Bu kararları kimlerle aldınız? Şundan dolayı diyorum. Çünkü birçok takım ondan sonra çok daha büyük düşüş yaşadı. Bu düşüşü engellemek için neler yaptınız? Nasıl bir çalışma içine girdiniz?
0: Şöyle, biz bu süreçte iki tane teknik direktör değiştirdik. Daha sonra Cem Kavçak hocamla anlaştık ikinci yarıda. Hocamla beraber sportif direktörümüz vardı, Tuncay Koçun Bey. Onunla beraber hareket ederek transferlerimizi tamamladık ve lige devam ettik. İyi transferler yaptık. Takımda güzel bir uyum oluşturdu, tepki verdi. Diyorum ya, güçlü bir kadro yapılanmasına girdik. İkincilikten, üçüncülikten, diğer camialardan güzel, birincilikten hatta futbolcularımız var. Baktığımız zaman aramızda. Kaliteli bir ekibiz. İyi bir ekibiz. Yani şanssız bir şekilde birkaç puanla, bir puanla kaçırdık ama biz orada direkt çıkacağımızı da düşünüyorduk. O özveriyle ve o inançla devam ettik. Sonuçta futbol biliyorsunuz 3 neticeli bir sonuç. Baktığımız zaman bir iki tane beraberliğimiz olunca playofflara kaldık. Orada da bu sürece geldik. Tabii o bahis sürecinden sonra amatör topçular alma bize yetkisi verildiği için TFF tarafından, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından. O arada biz 3-4 tane amatör arkadaş transfer ettik. Biraz bu kadro yapılanması ileri orada bocaladık. Ama ikinci yerden itibaren toparladık. Ligimizi birinci grubu ikinci tamamladık. İnegöl Kafkas 62 puanla, biz de 61 puanla tamamladık. Playoff oynama hakkı oluştu. Kendi aramızda da bu seviyeye kadar geldik tabii.
1: Bu arada Özgün Erdoğan da spor yazarı konuğumuz, evet. Stüdyo konuğumuz her zamanki gibi. Merhaba, size sorusu var. Evet. Soruyu cevaplarsanız sevinirim.
0: Tabii tabii.
2: Sayın Başkan, başarılar diliyorum öncelikle.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Şimdi tabii Süper Lig, birincilik, ikincilik baktığımız zaman gerçekten her ligin birbiriyle çok büyük farklılıkları var. Ama herhalde en zor olanı amatör ve üçüncü lig müsabakaları. Evet. Gözlerden daha uzak, çok fazla böyle göz önünde olmadığı için de orada yaşananlar daha sıkıntılı olaylar. Siz bu süreç içerisinde hem bu bahis olaylarında hem bahis olaylarının dışında kendi liginize baktığınız zaman nasıl zorluklarla karşılaşıyorsunuz ve bu zorlukları aşmak için oradaki kulüplerin nasıl bir mücadele içerisinde olması lazım?
0: Şimdi şöyle, bahis süreciyle ilgili bir takımız ama diğer takımlar da zarar gördü baktığımız zaman. Bizde 11 tane topçumuz bu cezadan aldılar. 2 tane topçumuz 45 gün olunca onlar tekrar geriye döndü. Yerine 9 tane daha topçu transfer ettik, futbolcu transfer ettik. Ama bütün kulüplerimizde bu süreç yaşandı. Herkes süreçte tabii zarar gördü. Ama biz buradan güçlü çıkmamız gerektiğini inandığımız için iyi transferler yaptığımızı düşünüyoruz. Kadromuza kattığımız arkadaşlarımızın da bize katkı sağlamaları ve uyum süreciyle ilgili sorun yaşamadığı için bu sürece kadar geldik. Tabii üçüncülükler dediğiniz gibi diğer gruplara göre daha bir mücadele. Bal liginden sonra üçüncülükler daha fazla mücadelenin olduğu, belki daha fazla sorunların olduğu futbol kulüpleri açısından diyorum.
1: Evet.
0: Kulüpler biliyorsunuz tesisleşme önemli, altyapı önemli. Bu bahis sürecinde altyapısı güçlü olan kulüpler bir şekilde alttan gelen futbolcularla takviyelerini yapıp süreci tamamlayanlar oldu. Ama bizim işte futbolumuza, Türkiye'de altyapımıza önem vermemiz lazım. Yani gençlerimizi yetiştirmemiz lazım. Yetişen gençler, o bilgiyi, donanımı alan gençler inşallah Türk futboluna daha iyi yerlere getirir. Bu süreçte altyapısı güçlü olan kulüpler başarılı çıktı mesela. Ama bizde futbol biliyorsunuz, Türkiye'de her şey başarılı odaklı. İyi transferlerle buraya geldiğimizi düşünüyoruz. Bugün de final oynayacağız Malatya Yeşilyurt'ta. Güzel bir maç olur inşallah. Çorlu'muza da kupayla döneriz diye dilek ve temennilerimiz var Allah'ın izniyle.
1: Biz de kim hak ediyorsa o kazansın, evet. Sayın Bayram. Şöyle ki evet. Şunu da sormak istiyorum. Ben bir özel kanal platformundan seyrettim Sinop Küçükçekmece maçını, kendi sahanızda oynadığınız maçı. Seyircinin temposu hiç düşmedi. Kazanmak için çok önemli tezahüratlarda bulundular. Bu arada Çorlu Spor'un 1947'nin seyirci potansiyeli nedir ve seyircinin desteği hep başarılı olduğu zaman mı yoksa her zaman mı destek olarak oluyor?
0: Şöyle, ben daha önce Bal Ligi'nde ve Süper Amatör'den de yönetimdeydim. Bu sene ilk dönemim benim başkanlıkta. Çorlu hep hedefleri olan, hedef oynayan bir takım oldu. Baktığımız zaman tribünlerimiz hep dolu. Taraftarımız hep yanımızda oldu. Sadece bu maçla ilgili değil. Yani Küçükçekmece Sinop maçı ile ilgili değil. Diğer maçlarda da biz dolu oynuyoruz. Evet. Yeni bir ek tribün yaptık. Şimdi orası da doldu. Baktığımız zaman Gençlik Spor Bakanımızın 10.059 kişilik bir stat sözü var. İnşallah o da gerçekleşirse, bölge vekilimiz var Gökhan Bey. O da takipçisi oluyor işlerin. İnşallah altyapıyı da sağlamlaştırıp o tribünleri dolduracak kapasitede bir futbol sevgisi var Çorlu'da. Şu anda bugün maçımız var burada. 100 otobüse yakın Ankara'ya taraftarımız geliyor. Meydanlarda 3 tane 4 tane ekranlar kurulup Çorlu halkı da bugün maçımızı takip edecekler mesela. Belediyemizin yerel yönetimlerin desteğiyle de Çorlu halkı güzel bir müsabaka izler inşallah.
1: Ahmet Bey, başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum ve futbolculara da güç kuvvet versin özellikle bu karşılaşma için. İyi günler diliyorum, hoşça kalın.
0: Çok teşekkür ediyoruz, iyi yayınlar diliyoruz. Bize bu fırsatı verdiğiniz için de teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz katıldığınız
0: Görüşmek
1: için.
0: Üzere.
1: Kolay gelsin.
0: Sağ olun, iyi günler diliyorum.
1: İyi günler. Çorlu Spor 1947 kulübü başkanı Ahmet Bayram bizlerle birlikteydi. Şimdi Özgün Erbey, hani biz hep Süper Lig'i konuşuyoruz, Avrupa Liglerini konuşuyoruz, evet. Ama üçüncü liglerde neler oluyor, neler bitiyor, bunları da ara ara programımızda konuk ediyoruz, konuklarımızla konuşuyoruz. Gerçekten orası da başka bir dünya.
2: Tabii, kesinlikle zor bir yer. Zaten ben de onu biraz daha belki acaba başkan dile getirir mi diye sormuştum. Gerçekten zor şartlar altında mücadele ediyorlar. Gerek ekonomik şartları, gerekse tesisleşme anlamında sıkıntıları var. Başkan bir noktaya, çok güzel bir noktaya değindi. Altyapısı güçlü olan takımlar dedi. Bu işten ceza alan futbolcuları olsa da dedi, altyapıdan çıkardıkları futbolcularıyla ligi gayet iyi forse ettiler dedi. Ama bizim altyapımız olmadığı için dedi, çok sıkıntı yaşadık. Bu şeye benziyor. Yani hep hazır dışarıdan al evet, nereye evet. kadar? Ne kadar uyum sağlayabilir? Senin kulüp yapına ne kadar uyar? O aidiyet duygusunu ne kadar taşır? Onlara bakmak lazım. O yüzden altyapılar çok önemli. Hele ki böyle ikincilik, üçüncilik, alt liglerde çok daha önemi var. Çünkü oralardan yetişen, çıkan çocuklar hem kendi elinde yetişmiş oluyor, kendi hocalarının elinde yetişmiş oluyor, hem de kulüple birlikte bütünleşmesi çok daha kolay oluyor. Yani onun için evet, zor bir işi başarmışlar. Yani ikincilikte geldikleri zaman tabii üçüncülükle ikincilik arasında sadece bir lig gibi görünüyor ama onun arasında çok büyük farklar var. İkincilik artık yavaş yavaş üst liglere doğru çıktığımız için ara bir ligdir. Süper Lig'le amatör arasında tam ortada bir ligdir.
1: Tabii.
2: Onun için orada artık bütün birikimleriniz ve kazanımlarınız sizin birinci lige taşıyacak düzeyde olması lazım. Futbolcu kapasitesi, oyuncular, teknik ekibiniz, İşte futbol alanında söz sahibi olan yöneticileriniz, hepsinin biraz bir bilgi birikimi olması gerekiyor. Herkes elini taşın altına koyarak, ama dediğim gibi önemli olan altyapı anlamında çok ciddi çalışmalar yapmak gerekiyor. Eğer altyapınız varsa korkmayın, 11 tane değil 21 tane futbolcunuz da gitse altyapıdan çıkaracağınız oyuncular bir şekilde onu zaman içerisinde telafi edebiliyorlar.
1: Bir de çok önemli bir noktaya değindi. İkinci ligden ve birinci ligden futbolcular geldi. Şimdi gelebilir de onlar da

0: Bazıları günlerini doldurmaya
1: Tabii,
0: geliyorlar.
1: kesinlikle.
0: Çünkü orayı bir istasyon gibi görüyorlar, geçiyorlar ama aidiyet duygusuyla bağlanmışlar ve hedefe de kilitlenmişler.
1: Çok da doğru. Yani şimdi şöyle, ikinci ligde ve birinci ligde hedefi olmayan ya da ne bileyim beklediğini bulamayan futbolcular için burası çok büyük bir arenadır. Orada yer aldığı zaman hem kendisi için bir vitrin oluyor, hem de takımı birlikte taşırsa üst liglere, orada devam ederse o kadro içerisinde başarılı olup daha sonra yukarılarda kendisine daha fazla yer bulabilir, dikkat çekebilir. Genelde o tür oyuncuları toplayıp alıyor. Yani üçüncü lig için birinci ligden oyuncu niye gitsin? Gitmez.
0: Tabii.
1: Ama gidebilmesi için burada bir takım hedeflerden kopmuş, tamamen boşta kalmış. İşte orasının kendisi için bir artık çıkış yolu, yani hiç oynamamaktansa oynayıp kendini kanıtlaması daha iyi
0: Evet,
1: bir
0: bir
1: göz.
0: zıplama noktası
1: Tabii.
0: olarak
1: O yüzden
0: koyuyorlar.
1: gider. Her zaman başarılı olur mu? Tutmuyor.
0: Evet.
1: Yani eğer 3. lige 1. ligden top çalıyorsanız o topçudan çok fazla bir şey beklemeyeceksiniz. Zaten dediğim gibi o 1. ligde belki de Süper Lig'den düşmedir. Başarıya doymuştur. Sizin o içinizdeki o açlığı giderecek yapıda da bir oyuncu değildir. Çok nadirdir böyle bulup da getirip orada başarıyı sağlamak. Onu sağlayabilmek için de dediğim gibi çok iyi takip etmek lazım. Üst ligleri de çok iyi takip etmeniz lazım. Hangi futbolcu nerede ne yapıyor? Ne kadar memnun, ne kadar mutlu o oynadığı takımda veya ligde. Veya beklentisi ne, gücü ne, ne kadar başarılı olabilir? Eğer fırsat verilirse kendisine ve geleceği takıma ne kazandırır, onları çok iyi analiz etmek lazım. Sadece hani boyuna posuna bakarak futbolcu transfer etmek de yanlış. Futbolcu artık teknolojiyi de çok iyi kullanan futbolcular var. Onu da çok iyi düşünmek ve dikkate almak gerekir.
0: Çorlu Spor 1947 Yeşilyurt Spor maçı saat 17'de Eryaman stadında sevgili dinleyiciler, Ankara'da bulunanlar, Ankaralı hemşehrilerimiz bu maça gidebilirler. Bu maç özellikle 3. Lig yükselme playoff finali ve Çorlu Spor Yeşilyurt Spor maçını izleyebilirsiniz. Gerçekten güzel ve
1: Olur.
0: çekişmeli bir karşılaşma olacak. Çünkü kazanan bir üst lige
1: Lige çıkacak.
0: çıkacak.
1: Evet, çok
0: Kupasını
1: doğru.
0: alıp çıkacak.
1: Doğru.
0: Sevgili dinleyiciler, şimdi şöyle diyelim. Dün Galatasaray kupasını havaya kaldırdı. Şimdi orada dikkatimizi çeken bazı konular var.
1: Evet.
0: İsterseniz biraz da ondan bahsedelim.
1: Olur.
0: Biraz ondan
1: Olur.
0: bahsedelim. Şimdi ben hayatımda şu ana kadar şampiyon olan kulüplerin kaldırdığı kupada muhakkak bir Türkiye Futbol Federasyonu yetkilisinin elinin olduğunu, değdiğini ya da o kupayı götürüp verdiğini gördüm.
1: %100. Hatta başkan genelde verir.
0: Evet, hani şimdi burada Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hiçbir yetkili yok.
1: Evet.
0: Şimdi bu yetkilinin olmaması veya yetkililerin olmaması, seyirci olabilir o ayrı bir şey ama platforma çıkıp kupayı vermediler. Şimdi bir, hani deniyor ya sakın ha sezonu dedikleri için mi? Hani federasyon
1: Anladım.
0: bir tavır aldı. Yoksa bir kesim de diyor ki evet, federasyon küsmüş gibi göründü ama arka taraftaysa zaten birliktelikleri, beraberlikleri devam ediyor. Dışarı karşı bu tavır sergilendi. 3. Şimdi devamlı bahisle ilgili bazı konuşmalar var. Hatta milli takımda olan birkaç futbolcunun olduğu adının olduğunu söyledi savcı ve dedi ki Dünya Kupası'nın ardından bu operasyon olacak. Şimdi acaba bunun için mi federasyon bir olay olacak da bunun için mi? Hani ben görmedim, bu çok gariplikler bir dünyasına döndü, garip
1: Aynen.
0: bir lige döndü. Bu nasıl bir şey oldu anlayamadım.
1: Şimdi tabii şöyle, siz bir kurumsunuz. Yani Türkiye Futbol Federasyonu Türk futbolunun patronudur, başındadır. Ve siz sadece Türkiye'den ibaret değilsiniz. Dünya futbolu, Avrupa futboluna da üyesiniz, tabisiniz yani.
0: Evet.
1: Siz Türkiye'de şampiyon olan takıma ben küstüm gel oyuncaklarını al git diyemezsiniz.
0: Hani bu mu yoksa bir? Bak bu da çok önemli bir şey.
1: İkincisi Galatasaray başkanını biliyorsunuz.

0: açıklaması var. Biz bir süreliğine Futbol Federasyonu ile ilişkilerimizi askıya aldık dedi.
1: Ya futbol kulüplerinin askıya almak gibi bir işte düşüncesi olamaz.
0: Oraya geleceğim. Yani bunu söylemiş olsa bile, evet, yani başkan bunu söylemiş olsa bile Futbol Federasyonu'nun burada çıkıp hem bir açıklama yapması gerekir hem de yani bir kulübün federasyonla ilişkisini askıya alması mümkün değil. Bu şeye benziyor. Şimdi düşünün, Milli Eğitim'e bağlı bir okulsunuz. Milli Eğitim Müfredatına ben uymuyorum kardeşim diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Yani tabii böyle ki bir şey, imkan yok. Futbol Federasyonu'nun kanun ve kuralları var. Onlara da uymak zorunda. Yani seninle ilişkisini askıya alma gibi bir lüksü de olamaz. Evet. O saçma sapan bir şey ama dün çok ilgimi çeken bir şey oldu. Kupa kuryeyle gönderildi ya.
1: Evet, evet.
0: Yani
1: evet.
0: Kuryeyle kupa mı gelir Allah'ını severseniz? Evet. Bütün dünya izliyor sizin şampiyonunuzun kupa almasını. Seversin sevmezsin. Galatasaray'a karşı bir an tartışman olmuş olabilir ama sen Futbol Federasyonu'nun başkan, kendin gitmeyeceksen vekilini gönderirsin. Birisi kupasını verir, törenden sonra çıkar gider. Bu elzem bir şeydir, kaçınılmaz. Yani eğer gerçekten bir Futbol Federasyonu dünyanın neresinde olursa olsun bu hareketleri yaparsa o kınanır.
1: Evet.
0: Yani bir kere hiçbir zaman teamüllere uyan bir şey değildir. Olmaz böyle bir şey.
1: Yani ben görmedim.
0: Ben de görmedim. Hani ne oynadığım yıllarda gördüm, ne evet, spor yazarlığı dönemimde gördüm. En kötü ihtimalle bir dönem çok iyi hatırlıyorum. Futbol Federasyonu'yla ciddi anlamda böyle takışmalar yaşayan futbol milli takım teknik direktörleri oldu. Amili takım teknik direktörleriyle Futbol Federasyonu başkanı arasında çok ciddi sorunlar oldu. Ona rağmen milli takımın bütün kamplarında, bütün hazırlık maçlarında, bütün maçlarında Futbol Federasyonu başkanı yerini aldı. Almak zorunda. Çünkü orada Ahmet'le Mehmet'in küsü olayı değil. Orada iki kurum var. Bir kurum var yani. Siz o kurumu temsil ediyorsunuz ve orada olmak zorundasınız. Kupayı kuryeyle göndermek nedir? Sonra şu laf mesela çok o kadar şeyime gitti ki. Yani olacak gibi bir şey mi Allah'ınızı severseniz. Diyor ki Başkan Dursun Özbek aidiyet cümlesiyle Tanrı beni Osimhen'in Tanrı beni Galatasaray ile kutsamış diyor. Ve Galatasaray'da kalacağını söylüyor. Arkasından Dursun Özbek işte böyle bir kadroya, böyle bir camiaya, böyle bir başarıya sahip olduğumuz halde Futbol Federasyonu'ndan hiçbir yetkili yoktu diyor. Yani bizim gücümüzü mü acaba kıskanıyor Futbol Federasyonu?
1: Ama orada Dursun Özbek'in de bir ne diyeyim üslup tarzında sıkıntı var.
0: Sıkıntı değil, tamamen hata var. Tamamen hata var.
1: Yani sezon başından beri şimdi böyle bir dünya olmaz. Bakın ben Premier Ligi de izliyorum, Bundesliga'yı da izliyorum, Fransa Ligi'ni de izliyorum, İtalya Ligi'ni de. Bir kulüp başkanı böyle bir şey diyemez.
0: Diyemezsin. Ya işte onu anlatıyorum ya, kesinlikle ve kesinlikle bu bir bakın
1: üslup tarzı
0: yani diyoruz ya bu bir evet olabilir hata falan değil. Bu yanlış. Tamamen evet, yanlış. Evet. Baştan sona karşı yanlış bir hareket. Siz Futbol Federasyonu ile kavgaya giremezsiniz.
1: Bu kadar.
0: Sizin konumunuz ve yeriniz belli. Federasyonun yeri bellidir. Siz saygı çerçevesinde birbirinizle oturur konuşursunuz. Birbirinize karşı bir yanlışınız veya bir hatanız mı var? Oturup konuşarak halledersiniz. Kamuoyu önünde birbirinizi zedeleyemezsiniz. Birbirinizi aşağılayamazsınız. Birbirinizin değerini düşüremezsiniz. Bunlar olamaz böyle bir şey. Yani bugüne kadar Futbol Federasyonu Başkanı ile ilgili bir sürü kulübümüz çıktı konuşma yaptı. Yanlış yapılıyor. Hakem atamaları hatalı dedi. Demedi mi? Dedi.
1: Evet,
0: hiçbirisi kalktı aşağıladı mı ya da Futbol Federasyonu dışladı mı? Dışlamadı. Federasyon da hiçbir zaman onlara karşı tavır alamaz. Alamadı. Ama siz kalkarsanız biz Futbol Federasyonu ile ilişkimizi askıya aldık. Ya sen niye askıya alıyorsun ya? Bu iki insan arasındaki bir ilişki değil ki. İki kulüp, kurum arasında yani. Sen bir kulüpsün ve Futbol Federasyonu'na bağlı bir kulüpsün. Nasıl sen askıya alabilirsin? Göbekten bağlısın sen oraya, yapamazsın bunu. Onun için baştan aşağı yanlışlıklar sinsilesi. Kupayı Dursun Özbek verdi. Futbolculara madalyaları Dursun Özbek taktı.
1: Olmaz.
0: Hoş bir görüntü
1: olmaz
0: miydi?
1: Olmaz.
0: Yani olmaz. O tribünde yarın öbür gün Şampiyonlar Ligi'nde temsil edeceksin sen Türkiye'yi. Evet. Ne evet olacak? Diyecekler ki bunlar kendi federasyonlarıyla daha kavgalılar. Bunlar kendi içinde kavgalılar.
1: Hakemlerimizin Dünya Kupası'nda olmamasının nedeni de bir spor medyası.
0: Tabii.
1: İki spor ortamı, maçların oynanırken değer verilip verilmemesi, futbolcuların
0: adaletli hakemlerin olması.
1: Evet.
0: Yani
1: bunlar, bu böyle bir şey yok. Yani biz baştan sona sıkıntılarımız var.
0: Kesinlikle biz oraya artık neşteri vurmamız gerekiyor. Ben %100 buna eminim. yoksa öyle geçiştirerek efendim hani ne olursa efendim telafi edelim, çürükleri ayıklayalım falan değil. Neşleri vurup yarayacağız. Ne çıkarsa önüne kötü, zararlı, onların hepsini temizleyeceksin. Adam akıllı bir yapılanmayla yola devam etmek lazım. Böyle gitmez yani. Bu sene Dünya Kupası'na katılamazsın. Bir dahaki sene hiçbir Avrupa Kupalarında hakemin olmaz. Sonra takımlarını da almazlar. Evet. Sonra takımlarımızı da almayacaklar. Ne olacak? İçeride birbirimizle efendim ben şampiyon oldum sen iki. Öyle mi? Ona mı yetineceğiz biz? O zaman bırakalım yani.
1: Benim
0: yapmayalım.
1: İki kupam fazla, onun üç kupası yani, az. Bunlarla mı uğraşacağız?
0: Yani yapmayalım o zaman. Bırakalım abi futbolu. Bak diğer branşlar ne kadar bizim göğsümüzü kabartıyor.
1: Evet.
0: Basketbolla, voleybolla ilgilenelim abi.
1: Evet.
0: Tenisle ilgilenelim, yüzmeyle ilgilenelim, atletizmle ilgilenelim. Onlar daha iyi abi. Bu böyle şey olur mu yani? Olmaması gereken şeylerle iyice çamura batmış durumdayız.
1: Hayır, marka değeri diyoruz. Sponsorlukların o tarafa çekilmesi diyoruz. Devletin de birçok bankasından tutun birimine, kurumuna kadar hepsi ya organizasyona ya kulüplere sponsor oluyor.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi markayı kesinlikle. O zaman biz yerle bir ediyoruz.
0: Marka diye bir şey kalmadı. Kalmadı. İnanın kalmadı. Yani evet. O sponsorlar bugün arkasında duruyorlarsa o takımların birebir ilişkilerle duruyorlar. Yoksa bugün gerçekten bu düşmüş futbolun şu düştüğü durumda hiçbir büyük firma arkasında durmaz. Hiçbir büyük firma bunu istemez. Kendi içerisinde anlaşamayan, kendi içerisinde bir uyum sağlayamayan futbolan ben sponsor niye olayım ya? O takıma ben niye sponsor olayım? Önce işi bilen, işin ehli insanları getireceksin göreve. O insanların yaptıkları da senin marka değerini yükseltecek ki oraya giren firma da diyecek ki ben böyle bir markanın arkasında duruyorum. Neyin arkasında duruyorlar? Kupayı, şampiyonluk kupasını kendi başkanı veriyor. Böyle bir şeyin arkasında durulur mu?
1: Olmaz. Olmaz. Şimdi sevgili dinleyiciler, teknik direktör Celal Kıbrızlı telefon attığımızda. Sayın Kıbrızlı hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk sevgili Yüce, hoş bulduk sevgili Özgüner. Özgüner Bey'in son söylediğine yerden göğe kadar hak veriyorum. O zaman yönetmeyeceksiniz Futbol Federasyonu. Başkaları gelecek, yönetecek kişiler, onlar yönetecek.
1: Hani ben Sayın Kıbrızlı, hani ben sizden küçüğüm, siz daha çok görmüşsünüzdür.
2: Evet.
1: Futbolda, hani evet futbolu konuşalım, futbolda hiç ben amatör ligde bile kupayı kazanana veya gençler liginde bile kupayı kazanana bir federasyon yetkilisinin dışında ben kupayı veren görmedim.
0: Evet, yok.
1: Siz gördünüz mü?
2: Ya doğru. Senin söylediğin doğru Yüce. Yani şimdi siz Türkiye Futbol Federasyonu nedir? Türkiye'deki futbolu idare eden, her kategoride idare eden kesimdir. Sizin kırgınlığınız hiçbir kulüpte olma hakkınız yok.
1: Evet.
2: Siz her kulübe eşit mesafede olmak zorundasınız. Eşit yakınlıkta olmak zorundasınız. İşte ne çekiyorsa Türk futbolu bu yüzden çekiyor. Şimdi A milli takım Türkiye Futbol Federasyonu'nun başarısı değildir. A milli takımda 14 tane lejyoner oyuncu var.
1: Doğru.
2: 14 tane. Bu lejyoner oyuncuların çoğu bizden yetişme değil. Hepsinin altyapıları, yetiştiği kulüpler yurt dışı.
1: Evet.
2: Kimse hiç kimseyi kandırmasın. Sizin elinizde bir Fransa değilsiniz siz. Siz bir Almanya değilsiniz. Siz bir İngiltere değilsiniz. Siz bir İspanya değilsiniz. Orada altyapıdan geliyor oyuncular. Harıl harıl oyuncu geliyor. Bizde öyle bir şey yok. Bizde örnek Hakan Çalhanoğlu. Türk, tamam. Hakan Çalhanoğlu Türkiye'de yetişmedi ki. Kenan Yıldız Türk, tamam. Türkiye'de yetişmedi ki. Yani ya buna dünya kadar oyuncu ilave ederiz ya. Yani bunlar ne yapıyorlar? Ne ediyorlar? Yani bu işler Külhanbeylik'te filan affedersin sırnak içinde olmaz. Bu işler insanlara yaklaşımla olur. Sosyolojiyle olur, felsefeyle olur, mantıkla olur, akıllı olur. Bu birliktelik de olur. Siz her kulübe aynı şekilde davranmak zorundasınız. Kupa orada duruyor. Bir tane genç arkadaş elinde eldivenler ile iki tane de kızımız var yanlarda madalyaları getirmişler. Ondan kimse onlar. Ya oraya örnek veriyorum. Başkan var, başkan vekilleri var, as başkan var. Futboldan sorumlu yönetici var. Oraya birini getirin. Hadi başkan tanınıyor. Başkan vekilleri tanınıyor. Tanınmayan bir yönetici koyun ya tepki alacağız diye korkuyorsanız. Veya tepki de alabilirsiniz ya. Tepkin için var. Tepki insanlar için var. Tepki niye var? İnsanlar doğruyu bulsun diye tepkiler var. Eleştiri niye var? doğruyu bulmak için var. Eleştiri niye var? İyiliğin daha iyi

0: olması için eleştiriler var. Ya maalesef bu psikolojiyi bilmediğimiz süreçte biraz evvel de belirttiğim gibi A milli takımla kalkıp A milli takımla yatıyorlar. A milli takımda bu futbol federasyonun başarısı değil. İsteyenle istediği şekilde her ortamda tartışırım. Daha detaylara iner ki zamanımız süremiz yetmez evet. Sevgili Yüce, sevgili Özgüner. Onun için fazla detaylarına da girmek istemiyorum.
1: Sayın Kıbrıslı, bu evet futbolumuzun marka değeriyle ilgili bir sıkıntı yarattı. Ama bir haber aldık hafta içinde, hatta evet. Geçen hafta. Shakhtar Donetsk'i şampiyon yaptı Arda Turan.
0: Evet.
1: Ve Avrupa'da ilk kupa kaldıran, lig şampiyonu yapan teknik direktör oldu. Hani evet. Biz bunu konuşabiliriz de siz bir teknik direktör olarak bunun değerini bizimle paylaşır mısınız?
0: O Arda Turan'ın ki Arda Hoca dememiz gerekiyor
1: evet,
0: artık.
1: Evet.
0: Arda Hocamızın yapmış olduğu bu başarı hiç yatsınamayacak bir başarıdır.
1: Evet.
0: Bu başarıyı kim ne düşünürsek düşünelim, hangi kulüpten yana olursak olalım, bu bir hepimizin ortak başarısıdır.
1: Evet.
0: Bir Türk teknik adamın Shakhtar Donetsk gibi takımdaki kaç yıldır savaş orada sürüyor
1: evet.
0: Ve Ukrayna'da oynamıyor, Krovski'de oynuyor, Polonya'da Karachovi'de oynuyor yani. Orada oynayarak deplasmanlara maddi imkansızlıklar yüzünden otobüslerle gidiliyor saatlerce ve bu takımı alıp yarı final oynattı değil mi?
1: Evet,
0: Avrupa
1: evet.
0: Ligi'nde de
1: evet.
0: Ve Shakhtar'ı da şampiyon yaptı. Bizim Arda Turan'ın bu yapmış olduğu arkadan gelen Türk teknik adamlar için bir kapıdır. Bu kapının da iyi değerlendirilmesi gerekir. Ve bunu değerlendirirken de bizim katkı sağlamamız lazım. Bugün Arda Turan'a, yarın başka bir teknik adamımıza veya başka teknik adamlarımıza sahip çıkmamız lazım. Ve onları yürekten desteklememiz gerekir. Biz böyle yapmıyoruz. Vay efendi işte şu gitti yurt dışına, örneğin Fenerbahçeli, bu gitti yurt dışına Galatasaraylı, bu gitti Beşiktaşlı, bu gitti Trabzonlu diyerek farklılıklar yaratıyoruz. Bu farklılıklar da bize zarar veriyor, fayda vermiyor. Bugün şampiyon olmuştur Galatasaray futbol takımı. Tebrik edeceğiz. Yarın da Fenerbahçe futbol takımı seneye şampiyon olur. Ki seçimli kongresi de var Fenerbahçe futbol takımının. Bana göre en doğruyu bulacakları düşüncesindeyim başkan için.
1: Evet.
0: Benim yani herkesin kafasında bir isim geçiyor. Ben burada bir reklam amaçlı söylemiyorum.
1: Evet.
0: Sayın Hakan Safi'ye de başarılar diliyorum. Ama benim kalbimden geçen Aziz Yıldırım Bey'in başkan olarak Türk futboluna da hem hizmet edeceğini hem de Fenerbahçe takımını 2026-2027 sezonunda ligimizin en şampiyonluğa en yakın adaylarından bir takım yaratacağı görüşündeyim. Bunu da tırnak içinde söylemek istedim.
1: Şimdi Süper Lig'in son haftasındayız Sayın Kıbrıslı. Dün Çaykur Rizespor Beşiktaş karşı karşıya geldi. Hafta içinde de Beşiktaş Konyaspor'a mağlup olmuştu geçen hafta.
0: Evet.
1: Ve Sergen Yalçın'a büyük bir tepki vardı Beşiktaşlı taraftarlardan. Hele dün 2-0 öne geçince Çaykur Rizespor bu tepkiler çok daha fazla oldu. Özellikle sosyal medyadan. Tamam, sosyal medyayı biraz saymayabiliriz ama sosyal medyada etkin olan bir alan aynı zamanda. Siz Sergen Yalçın'ın bundan sonraki durumu için Beşiktaş'la ilgili neler söylemek istersiniz?
0: Bundan sonraki dediğiniz, bundan önce bir şey söylemek istiyorum. Bu
1: tabii.
0: Takımı şampiyon yapan bir teknik adam Sergen Yalçın
1: evet.
0: Ve bu takımın efsane oyuncularından birisi. Ve Sergen Yalçın tabii bu takımın oyuncu grubunu bilerek bu görevi kabul etti ve devre arasında transferler yaptılar. Ve bu transferler yapılırken bu takımın bu sene şampiyon olması için değil, şampiyonluğu kovalaması içindi. Ama senenin takımı kuruluyor diye devamlı beyanatları var.
1: Evet.
0: Hem Sayın Başkan Serdar Adalı'nın hem de Sergen Yalçın'ın. Yani bu tip davranışları ben maalesef yapıştıramıyorum. Yani bu tip davranışlar erken yapılıyor. İşte 2-0 mağlup 2-2 yapıyor. 2-2 yaptıktan sonra nasıl davranış içine giriyor bağıranlar. Ve ben bu tip davranışların Türk futboluna uzak olmasını temenni ediyorum. Hem bugün Sergen Yalçın ve Beşiktaş'a yapılan davranışların diğer takımlarımıza da yapılmaması gerekir. Avrupa'da maçlar izliyoruz işte

0: şampiyon yani Premier Lig'de İngiltere'de takım küme düşüyor. Bütün Stad ayağa kalkıyor ve o düşen takımı bütün türbinleri dolaştırarak alkışlıyorlar ve seneye diye bağırıyorlar. Ya bizim bunu görmemiz lazım. Bunu biz yaşamamız lazım. Ben yıllardır futbolun içinde olan birisiyim. Ben bunu Türkiye'de görmedim ya. Ama görmek istiyorum yani bunu. Bunların böyle olması lazım. Yani yanlış transferler yapılıyor, farklı yorumlar yapılıyor. Yanlış teknik adamlarla anlaşılıyor, farklı yorumlar yapılıyor. Yani biraz evvel söylediğiniz sabretmek lazım. Ben de hep o güzel bir atasözü var. Tolstoy'un söylediği, ünlü yazar Tolstoy'un. Dünyada iki tane büyük savaşçı var diyor. Biri sabır, biri zamandır diyor. O zaman sabır edeceğiz ve zamanı da yaymamız gerekir diye söylemek istiyorum.
1: Benim hani dediniz ya, ligden düşen bir takım olduğu zaman hani görüyoruz dediniz. Ben
0: evet,
1: bunu canlı olarak seyrettim. Televizyonda, yine TRT'nin tek kanal olduğu maç dönemde seyrettim.
0: evet.
1: O zaman Premier Lig'den özetler veriyordu ve Nottingham Forest'ın da biliyorsunuz 70'lerde 80'lerde nasıl
0: Evet.
1: bir takım olduğunu,
0: Evet.
1: bütün kupaları kaldıran, ikinci ligden bir devamlı aynı kadroyla gelen Brian Clough'ın menajerliğinde bir kulüptü. Bütün kadrolarıyla şampiyonlukları aldı Avrupa'da, esti.
0: Evet.
1: Premier Lig'de
0: Evet.
1: şampiyon oldu ve sonunda ömrünü tamamladı o kadro. Yenileyemediler ve son maç ve ligden düştü. Ve emin olun Brian Clough menajer koltuğunda oturuyor, bütün stat alkışlıyor, gözyaşlarıyla futbolcuları selamlıyorlar ve yolluyorlar, yolcu ediyorlar ve şimdi Nottingham Forest tekrar başka bir teknik direktörle yine Premier Lig'de. Şimdi biz gerçekten kazanmasını da bilmiyoruz, kaybetmesini de bilmiyoruz, sabretmesini de bilmiyoruz.
0: Evet.
1: Futbolcu, futbol taraftarı olarak özellikle. Basketbolda
0: Evet.
1: var bunun güzel örnekleri.
0: Evet.
1: Şimdi bir şey daha söyleyeceğim.
0: Evet,
1: Siz bir
0: buyurun.
1: teknik direktör olarak.
0: Buyurun.
1: Şimdi hep bir kötüledik. Farioli geçen sene Ajax'ta nedir o, şampiyonluğu son maçta kaybetti.
0: Evet.
1: Porto'yla bu sene şampiyon
2: Final
1: oldu.
2: Oynadı.
0: Evet.
1: Şimdi baktığımız zaman Mourinho'yu kızdık, kovaladık sezon başında. Gitti kendi ülkesine ve şimdi Real Madrid'e gidiyor. Şimdi bakıyoruz diğer birçok teknik direktör, ülkemizde çalışan teknik direktörler Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından çağrılıyor. Şimdi bu acaba bir menajerlik başarısı mıdır? Yoksa bu teknik direktörlerin geçmişine mi verilen değer sonucunda o kadroları onlara teslim ediyorlar? Ya da biz futbolu farklı mı biliyoruz? Yani biz spor camiası olarak futbolu başka bir gözle mi izliyoruz?
0: Biz bakın iyi yönetilmiyoruz. Futbol olarak hiç iyi yönetilmiyoruz. Biraz evvel Futbol Federasyonu eleştirdik. Hep oradan kaynaklanıyor. Bakın Galatasaray futbol takımına bir 4 senedir şampiyon. Galatasaray futbol takımını, şimdi sezon bitti, bitiyor yani son hafta yarın.
1: Evet.
0: Ve ondan sonra transferlerini yapacak. Ben inanıyorum ki Galatasaray futbol takımına yapılacak transferlerin nokta atışı transferi ve yetkili kişilere büyük yetkiler verilerek yapılan transferler. Ve hazır bir kadroya nokta atışı 3 veya 4 oyuncu alınarak yoluna devam edecek. Şimdi geri gidelim. Siz geri gittiniz. Ben de geri gideyim. Fenerbahçe futbol takımı sevgili İsmail Kartal'la 99 golle şampiyonluğu kaçırdı. Değil mi?
1: Evet.
0: Kaçırdı. Ve o kadrodan teknik kadro gitti. Oyuncuların 20 tanesi gitti. 20 tane oyuncu alın. Ya bu kadro başarılı olmuş bir kadro. Bu kadroyu süzgeçten güzel süzüp üstet kalan oyuncularla kalıp aşağı düşen oyuncularla yolları ayırıp, yani süzgeçten aşağı düşenler olarak
1: evet,
0: kastediyorum. Ayırıp yolu var. Yapılacak akıllı transferlerle yola devam etmek. Ya şimdi geldi örneğin o zaman Ali Koç, Sayın Başkan, transferler, hem oyuncu transferi hem teknik adam transferi. O gitti, arkadan Tedesco geldi, arkadan Saadettin Saran geldi. İşte o Tedesco transferler, gönderiler oyuncular. Ya bu şekilde doğru.

doğruyu bulamayız. Bakın doğruyu bulan takımlar başarılı oluyorlar zaten. Yani nasıl doğruyu buluyorlar? Yetkili bir futbol aklı kuruyorlar. Örneğin 3 veya 4 kişiden o kulübün bünyesinden yetişmiş, o kulüpte futbol oynamış, o kulüpte yöneticilik yapmış ya da o kulüpte teknik adamlık yapmış adamlardan bir futbol aklı kuruyorlar. Ve o futbol aklının plan programıyla teknik kadronun ve yönetimin futbolla transfer komitesi diye belirlediği yöneticilerle birlikte tartışarak gidip o oyuncuları bir iç sahada seyrederek, bir dış sahada seyrederek, bir kuvvetli rakiple seyrederek, bir zayıf rakiple seyrederek, yani en aşağı 4 kere seyrederek karar verip o oyuncuları mıknatıslı çeker gibi çekip bünyenize katıyorsunuz. Ve o kulüpte size başarılı oluyorlar. Şimdi hep dönüp dolaşıp geliyoruz Fenerbahçe takımına. Ki ben Türk futbolunun bir mihenk taşıdır Fenerbahçe futbol takımı. Ben Fenerbahçeli değilim. Evet. Ama renk katıyor futbola. Futbolumuza renk katıyor. Hem taraftar bütünlüğüyle hem o renkleriyle renk katıyor. Yani Galatasaray nasıl katıyorsa, Beşiktaş nasıl katıyorsa, Trabzon nasıl katıyorsa Fenerbahçeli. Burada bir futbol aklı oluşması lazım. Ben biliyorum. Hayır kardeşim, bilmiyorsunuz. Futbolun içinden gelmek farklı bir şeydir. O soyunma odasında ağlamak, hüzünlenmek, üzüntüyü yaşamak, sevinci paylaşmak.

0: siz o çimsahanın kokusunu almak zorundasınız. Siz o çimsahada size yapılan haksızlıkları veya hakkı kafanızdan silip atamazsınız. Onları yaşamak zorundasınız. Başarı, başarısızlık futbolda iç içedir. Başarı da vardır, başarısızlık da vardır. Biraz evvel nasıl söylediniz İngiltere Premier Lig'de?
1: Evet.
0: Ve şimdi gene ligde Nottingham Forest takımı Premier Lig'de ses getiriyor. Dün gene seyrettim Aston Villa Liverpool maçı. Yenen takım Avrupa'ya gidecek ve Aston Villa takımı Liverpool gibi güçlü bir takımı yenerek ki takım oyunu, takım birlikteliğini orada yaşadım. Örnek diye bunu veriyorum sevgili Yüce.
1: Evet.
0: Ve Aston Villa takımı Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Dördüncü takım olarak. Yani bunları hiç görmüyoruz, hiç ders almıyoruz. Şimdi hakem olayları var. Yani hakemlerimiz de yani maalesef iyi değiller.
1: Evet.
0: Yani
1: evet.
0: Nasıl iyi değiller? İşte dün Çorum Spor maçında Ozan Çakır Bodrum maçında.
1: Evet.
0: İşte yerden top çocuklar sahaya top atıyorlar ikinci topu giden. Bunlar hiç yakışmıyor. Hiçbir yerde olmaması gereken olaylar. Ve oyunu durduruyorsunuz. 3 dakika ilave etmişsiniz 90+3'e. İlave etmişsiniz. Ama 90+3 oldu. 93. dakika oluyor maçı. Bitiriyorsunuz ve uzatmaya gidiyorsunuz. Ya orada durduruyorsunuz, koşup yürüyerek geliyor, hatta koşmadı da fazla. Yanlı tarafa girip hem temsilciye hem dördüncü hakeme söylerken onu hiç ilave etmeden gene Bodrumlu oyuncular itiraz ediyor. Ondan sonra Bodrumlu oyuncuları sarı kart. Yani bu hep beraber olacak bir çıkış olması gerekiyor. Bunun içinde bir fedakarlıklar gerekiyor. Bu fedakarlıkları kim yapacak? Başta futbolun içinde olan kişiler. Bu kim bunlar? Futbol yöneticileri. Kim bunlar? Teknik adam, antrenörler. Kim bunlar? Futbolcular. Kim bunlar? Menajerler. Kim bunlar? Hakemler. Yani kim bunlar? Medya mensupları. Hep beraber oturup ne bileyim 3 gün, 5 gün, 1 hafta oturup paneller yapmak, konuşmacıları dinlemek, buradan çıkarılacak olaylarla birlikte Türk futboluna bir yön vermemiz gerekir. Bu şekilde Türk futbolu bir adım öne gitmez. İşte Dünya Kupası'na gidiyoruz ama Avrupa'da ne Şampiyonlar Ligi'nde, ne UEFA Ligi'nde, ne Konfederasyon Ligi'nde, ne Konferans Ligi'nde hiçbir takımımız yok. Ve Arda Turan'ı ne diyoruz? Alıp sırtımızda taşımamız lazım. Başımızın üstüne çıkarmamız lazım. Bir Türk takım o zor şartlarda o takımı Shakhtar'ı yarı final oynatıyor ve o takımı Shakhtar'ı Ukrayna Ligi şampiyonu yapıyor. Bu da bize en çarpıcı bir örnek olarak da gösteriyoruz. Niye? Tam yetkili gitmiş. Tam kendini geliştirme zamanı yurt dışına gitmiş. Ki yurt dışında hem oynadığı takımlarda Atletico Madrid olsun, Barcelona takımı olsun, hem Türkiye'de Galatasaray takımı olsun, hem Manisa takımında oynadı. Buralarda da kendini yetiştirmiş ve çeşitli teknik adamlarla da çalışıp yurt içi ve yurt dışında onlardan da gerekli çıkarımları alarak yoluna bu şekilde devam ediyor. Bizim bunu çok iyi bir örnek alıp tüm teknik adam arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, antrenörlerin ders çıkarmaları lazım ve yollarına bu şekilde devam etmeleri gerekir. Ben Türk futbolunun gidişatını şu an itibariyle baktığım zaman iyi görmüyorum ama inşallah yanılırım. Seneye bunların hepsi ortadan kalkar ve bir kere kulüpler arasındaki o dostluk, barışı kurmak zorundayız. Çünkü isim vermeyeyim o kulüplerin. Bir kulüp sahaya çıkıyor kendisi adında, bilmem ne takımına ağza alınmayacak galis küfürler ediyor.
1: Evet.
0: Diğer takım ertesi hafta kendisi bu sefer olsa oradan onlara cevap. Bunlar hiç yakıştırmıyorum Türk futboluna, Türk insanına yakıştırmıyorum. Bunların bir an evvel önüne geçmemiz gerekir diye düşünüyorum.
1: Sayın Kıbrıs'a çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin, başarılar diliyorum.
0: Ben sizlere iyi yayınlar diliyorum sevgili Yüce, sevgili Özgüner. Tüm dinleyicilerimize sevgi, selam, saygılarımı iletiyorum. Güzel bir hafta sonu diliyorum herkese.
1: Sağ olun.
2: Sağ olun hocam.
1: Sevgili dinleyiciler, teknik direktör Celal Kıbrıs'la bizlerle birlikteydi.
3: Reklamlar.
4: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet tak

0: Sadece 900 TL. Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway EcoG otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
1: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 7 kilogramlık 46 yıkama Ariel toz deterjan çeşitleri 339 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye. Migros.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Opet doldur kazan.

0: Reklamlar.
1: Mesafeler dert değil. Yeter ki gönüller bir olsun. Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye. Detaylar için Kızılay.org.tr.
2: Spor gündemi devam ediyor.
3: Saatimiz 14.08'i gösteriyor. Bir kez daha hatırlatayım. Saat 17'ye dek sizlerle birlikte olacağız. 17'de ise sevgili dinleyiciler, Trendyol Süper Lig'de bugün saat 17'de Fatih Karagümrük Alanya Spor karşılaşması vardı. Bildiğiniz gibi geçen hafta ligden düşen takımlardan biriydi Fatih Karagümrük ve bugün Fatih Karagümrük Alanya Spor karşı karşıya gelecek. Diğer takım da Kayseri Spor'du. Bu bilgiyi de aktaralım. Yine Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan maçlarımızı yayınlamaya devam edeceğiz. Şimdi teknik direktörü konuştuk ama bu arada notlar da aldınız. Evet. Ben bu notları da dinleyicilerimizle paylaşmanızı isterim ki ben ayrıca bir soru soracağım. Tabii. Size.
4: Şimdi şöyle, ben uzun süreden beri bir analiz yapıyorum. Yani başarılı olan takımlar, yani sadece şampiyon olan değil, ligimizde, Süper Lig'de, birincilikte başarılı olan takımların şöyle bir analizini yaptım. İşte kaç tane teknik direktör değiştirmiş, kaç yönetim değişmiş, kaç futbolcu gelmiş gitmiş falan. Ve 3 tane temel nokta çıkardım. Dedim ki başarının sırrı, futbolda özellikle başarının sırrı, karar alma konusunda çabuk davranmak gerekiyor. Evet. Kulüp olarak bir konuda karar mı vereceksin? Çabuk davranacaksın. Ama bunu çabuk davranacağım diye eline yüzüne bulaştırmayacaksın.
3: Evet, ne diyelim? Aceleyle değil, tabii, akılla çabuk davran.
4: Uzun bir vadeye yayarak, yani bugünkü sorunu geçmişten de çözüm yollarını bulmuş, hazırlamış, karşılaştığı zaman onunla ilgili hemen çok pratik bir şekilde sonuca gidebilecek, kararları alabilecek bir yönetime sahip olmak lazım abi. Yani futbol aklıyla sadece yetmiyor. Futbol aklının yanında kendi kişisel zekalarını da kullanabilecek bir yönetim tarzı. Ama futbol kuralları içerisinde. Yani o camianın başarılı olabilmesi içinde. Birinci kuralı bu. İkinci kuralı da getirdiğin teknik direktöre önce inanacaksın abicim. İnanacaksın o adamın sana başarılı ve güveneceksin.
3: Evet.
4: Ve karar verme konusunda, saha içerisindeki karar verme, karar alma konusundaki yetkiyi tamamen ona bırakacaksın. Hı hı. Çünkü senden çok daha iyi bilir. Saha içerisinde futbolcular arasında bir anlaşmazlık mı var? Futbolcular arasında bir küslük mü var? Futbolcular arasında birbirini bir çekememezlik mi var? O benden daha fazla alıyor, o mu oynasın? Ben oynamak istemiyorum, antrenmana çıkmak istemiyorum konusunda en iyi çözüm yolunu iyi bir teknik adam, yani krizi çok iyi yönetebilecek bir teknik adam gerekiyor. Buna da senin önce o adama inanıp güvenmen lazım. Takımı öyle teslim etmen.

lazım. İkinci kriteri bu. Üçüncü kriteri de hani futbolun yazılı olmayan kuralları var. Hepimiz biliyoruz. Yani yazıya alınmamış ama kendi içerisinde birçok kuralları var. Bunlara sözsüz riayet edecek bir yönetim ve teknik ekip lazım. Yani o kurallara uyacak lazım. Nedir bunlar? Atıyorum, etik kurallardır. Nedir bunlar? Futbol içerisindeki hakemin saha içerisindeki bir takım tutum ve davranışları karşısında sürekli hakemle oynayıp kendini oyundan attırmamaktır. Nedir bunlar? Futbol içerisinde kötü giden, maçın içerisinde kötü giden bir gidişatı değiştirebilecek bir kaptanın olmasıdır. İyi bir kaptan seçeceksin. Saha içerisinde takımını da yönetecek bir maestro gibi. Saha kenarında o teknik direktörüyle de sürekli istişare halinde olacak, bakışarak ve hem saha içini yönetecek hem saha dışından gelecek teknik ve taktikleri de saha içerisinde arkadaşlarına aktaracak olacak. Yani bir de tabii şey vardır. Biraz önce de sen bahsettin şeyle konuşurken hocamla. Yani gerçekten ve gerçek anlamda baktığımız zaman düşünülmesi gereken noktalardan

0: müdahalesi, takıma müdahalesi, teknik adama müdahalesi. Bunlar yazılı olmayan kurallar. Bunlara uymayacaksın abi. Burada diyeceksin ki bizim kendi içimizdeki şeylerimizi, sorunlarımızı halledebilmemiz için biz bunu burada halledeceğiz. Oradan gelen talimatla değil. Oradan gelen baskıyla değil. Onlara boyun eğmeyeceksin. O yazılı olmayan kuralların hepsine de eksiksiz riayet edersin. Böyle bir kulüp başarılı olur. Bakıyorum şimdi başarılı olan kulüplerin istikrarlı bir yönetim gidiyor. Uzun süreli teknik adamlar gidiyor. İyi bir kadroyla uzun süre beraber oynamış futbolcular bir iki takviye ya en fazla bilemedin 3-4 takviye ile götürüyor. Ama sezonda 12 tane oyuncu alıyorsun. Bir takım 11 kişiden oluşuyor. Sen sıfırdan takım kuruyorsun. Ha o olmadı, tutmadı. Nasrettin Hoca'nın hesabı. Maya çalacaksın ki yoğurt
1: Niye
0: tutacak
1: tutarsın?
0: hesabı. O olmadı ne oluyor? Efendim bu sene olmadı. Seneye deneyeceğiz. Seneye sana bir şans veriyorlar. Senenin daha ilk 3-5 haftasında havlu atıyorsun. Peki oynattığın futbol, sistem, futbol aklı yok. Sen geleceğe de ümit vermiyorsun. Bu taraftar, o takım veya o yönetim senin neyine güvenecek abi? O zaman adam akıllı bir şekilde ciddi anlamda herkesin kendini yenilemesi lazım. Arda Turan'ın başarılarından bahsediyoruz. Arda Turan boya küpü müydü? Batırdık çıkardık.
1: Ve işin tuhaf tarafı, onu konuşmak isterim tabii her zaman. Şimdi Arda Turan'ı nereden seçiyorlar? Eyüpspor'daki teknik
0: Evet.
1: direktörlüğünden. Şimdi ya o kadar büyük başarılar elde etmiş değil ama Eyüpspor gibi bir takımı yönetirken görüyorlar. Bir hamlesi ne oluyor, ne
0: Sistemi
1: yapıyor?
0: ne, nasıl davranıyor değil mi?
1: Evet, yani futbolculuğuna değer vererek getirmiyorlar.
0: Tabii ki,
1: Teknik
0: kesinlikle.
1: direktör ve Eyüpspor'u şampiyon da yapmamış bu adam. Ve dikkat ederseniz ligde Avrupa Kupası'na da sokmamış Eyüpspor'u. Ama
0: Evet.
1: alıyorlar, demek ki bir değeri var. Peki şampiyon olan Okan Buruk'u niye götürmüyorlar?
0: Evet. Hem de 4 yıl üst üste.
1: Evet. Yani niye o zaman? Bizde o zaman bir sıkıntı var. Yani spor yazarlarımızda bir sıkıntı var.
0: Var.
1: İyi değerlendiremiyoruz.
0: Var.
1: Spor
0: Kesinlikle.
1: yorumcularımızda bir sıkıntı var. İyi
0: %100
1: değerlendiremiyoruz.
0: var.
1: Gazetecilerimizde bir sıkıntı var. İyi değerlendiremiyoruz. İyi not veremiyoruz. İyi ne diyeyim? Analiz yapamıyoruz.
0: Yüce Bey, sadece değerlendirmek değil. Onların görüp de bizim göremediğimiz o kadar çok şey var ki. Onlar dışarıdan baktığı zaman futbolu bilen o Avrupalılar içerideki sistemin ne olduğunu görüyorlar. Biz kendi içimizde
1: Büyük ihtimalle tabii.
0: kafamızı kuma gömmüşüz. 4 yıl üst üste şampiyon. İyi de hani bir reklam var. Diyor ki dükkanı açmışlar. Arada bir yerde kalmış. Diyor ki ya bu kadar harıl harıl çalışıyorlar günlerce diyor. Ama işte gelen giden yok diyor dükkanı. Hani kimse girip gitmiyor.
1: Evet.
0: Şimdi 4 yıl üst üste şampiyon yapmışsın ama bir tane teklif alamamışsın Avrupa'dan. Gelen giden yok
1: Evet.
0: abicim. Öbür tarafta Arda'nın Eyüpspor'daki bir başarısıyla alıp Shakhtar'a götürüyorlar. Orada Avrupa Kupalarında yarı final oynatıyor ve takımı şampiyon yapıyor.
1: Arda'yı bırakın, Faryoli'ye
0: Evet.
1: biz neler söyledik
0: Evet.
1: Faryoli'ye.
0: Evet.
1: Kaleci antrenöründen olur mu kardeşim?
0: Mourinho'ya söylemedik mi?
1: Tercümandan teknik direktör mü olur? Şimdi biri Real Madrid'e
0: Düşünün
1: gidiyor.
0: yani.
1: Biri de büyük ihtimalle İtalya'nın önemli
0: İşte
1: takımlarından
0: biz
1: birine
0: bu
1: gidiyor.
0: kafamızı kumdan çıkarmadıktan sonra göremeyiz hiçbir şeyi. Biz kafayı kuma sokmuşuz öyle değerlendiriyoruz.
1: Dediniz ki yöneticiler kararı çabuk verecek.
0: Evet.
1: Şimdi o zaman başka bir örneğe geçelim. Şimdi Fenerbahçe'de geçen sene Ali Koç'un yardımcılarından veya yöneticilerinden biriydi Acun Ilıcalı.
0: Evet.
1: Ve Hull City diye bir kulübü
0: Evet.
1: satın aldı. Championship'te ve yavaş yavaş da ne diyeyim Premier Lig'e çıkmak için bir ortam hazırladı ve artık son maç oldu ki orada da bazı sıkıntılar
0: Sıkıntılar
1: var, onu
0: var.
1: konuşuruz. Ama senelerdir oraya futbolcu alıyor, teknik direktör getiriyor. Şimdi belki de Premier Lig'e çıkacak takımı Hull City. Şimdi ilk kez bir Türk yönetici bir takımı satın alıyor ve Premier Lig'de takımı olacak ve 300 milyon avro büyük bir para girecek
0: Evet,
1: kasasına
0: evet.
1: Premier Lig'den. Şimdi peki Acun Ilıcalı geçen sene Fenerbahçe'de değil miydi?
0: Evet.
1: Peki Fenerbahçe'deyken niye böyle yönetemedi?
0: Çünkü tam yetkisi yoktu ve çok karışanı vardı. Fenerbahçe
1: Veya
0: çok başlı bir yönetimle gidiyordu.
1: başka bir şey daha söyleyeyim size. Şu anda Kayserispor'un geçen sene teknik direktörü olan Jakirović
0: Evet.
1: şu anda teknik direktörü. Birçok futbolcusu da kiralık. acaba biz zor zaman

0: zamanlarda mı doğru kararlar veriyoruz?
1: Yani her zaman
0: Ben bunu da
1: değil.
0: düşünüyorum.
1: Evet, ama her zaman değil. Doğru dediğiniz zaman zaman oluyor. Hani bir laf vardır, gerçekten sıkışmayınca, hani
0: Evet.
1: kul sıkışmayınca Allah yetişmez derler.
0: Evet.
1: Bunlar da sıkıntıya girmeden bir takım sıkıntılarda zoru göremiyorlar. Yani bir şekilde o zoru görüyorlar. Ondan sonra önlem almaya başlıyorlar, ama her zaman değil dediğim gibi.
0: Evet.
1: Bazen de o zorla çabalıyorlar. Daha doğrusu debelenmeye başlıyorlar ve iyice batıyorlar. Çünkü doğru karar alamıyorlar. Acun Ilıca'da da şöyle bir olay vardı. Acun takımın başında, yani yönetimde yer aldığı zaman hem futbol şubesinde hem de menajerlik biriminde ciddi anlamda Acun tamamen dışarıda kalmıştı.
0: Evet.
1: Evet, transferlerin birçoğuna etkisi oldu. İşte söyledi, getirtti falan filan. Mourinho'nun gelmesinde çok büyük etki etti.
0: Özellikle Talisca'nın gelmesinde
1: Evet,
0: etkisi çok
1: ondan
0: büyüktü.
1: sonra şimdi bazı şeyleri evet belli yere kadar yapıyorsunuz. Ama bizim ülkemizde şöyle bir şey var. Ben patronum. Yönetim
0: Evet.
1: bende. Benim dediğimi yapacaksın kardeşim. Öyle. Ama dikkat edin, siz yıllardır takip ediyorsunuz. Premier Lig'de olsun, İspanya'da, Almanya'da, hangi büyük ligde siz bir tane başkanın ön plana çıktığını gördünüz? Ben hiç görmedim. Tanımayız bile
0: Şöyle
1: çoğunu.
0: diyeyim, Bayern Münih'in başkanlığına Franz Beckenbauer geldiği zaman ancak
1: Bildik ki bir başkan var değil
0: bildik.
1: mi?
0: Evet, çünkü Beckenbauer'u da tanıdığımız için
1: Dünya futbolundan herkes tanır,
0: aynı
1: evet.
0: zamanda Almanya Futbol Federasyonu
1: Evet,
0: başkanıydı
1: evet,
0: ya da
1: evet.
0: sonra oldu. Şimdi onun dışında hiçbir kulübün başkanını ben
1: Diye
0: tanımıyorum.
1: ben de. Ama bizimkilere bakın. Teknik direktörü bilmiyorlar. Futbolcuları tanımıyorlar ama kulüp başkanları hep
0: Bir
1: ön
0: de
1: sıralarda.
0: Milan'ın başkanı Berlusconi.
1: Berlusconi
0: Ha,
1: artık onu
0: evet,
1: herkes
0: İtalya başbakanıydı.
1: İtalya'da. Ya onun dışında yok, yok gerçekten,
0: Evet.
1: ama bizde öyle değil, inanamazsınız. Ben bir dönem işte Fenerbahçe ile ilgili Ali Koç ilk başkan olduğunda geldi Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ben de hemen yanındaydım. Dedim ki başkan, o zaman ajansta çalışıyorum. Sizinle bir röportaj yapmak istiyorum dedim. Dedi ki hangi kurum? Dedim Anadolu Ajansı. Hah, olur dedi. Sizle yapalım. Bütün herkes sizden alsın. İlk sorduğum soru şuydu. Nasıl bir yönetim tarzı benimseyeceksiniz dedim. Nasıl bir başkanlık, aklınızdaki başkanlık? Yani direkt etki mi edeceksiniz? Yoksa futbolu gerçekten futbol ekibine mi bırakacaksınız? Siz sadece yönetim kısmı ile ilgileneceksiniz. Ve bunun yanında da size gelecek bir takım öneriler, bilmem teklifler konusunda da araştırıp, ekibinizde o işi bilenlerle araştırıp öyle mi karar vereceksiniz? Yani bir futbol aklı mı kullanacaksınız yoksa başkanlık otoritesini mi kullanacaksınız dediğimde başkan biziz dedi.
0: Ya.
1: Bir tek söz buydu.
0: Evet.
1: Başkan biziz. İşte böyle böyle olunca yapamazsınız. Yani eliniz
0: İşte
1: kolunuz bağlı.
0: Komoli'yi getirirsiniz, Koku'yu
1: Evet.
0: getirirsiniz. 5 sene oradan oraya sallanırsınız. Ardından düzene sokmaya çalıştığınız anda da ilk 5 sene heba olmuş olur.
1: Gidiyor, gitti. Bir daha da geri gelmiyor. Bakın, geçen sene gerçekten ciddi anlamda Fenerbahçe için herkes yeter yani dedi. Bu sefer artık adam akıllı bir şeyler yapılacak herhalde bu kulüp için. Saadettin Saran ilk geldiğinde soyunma odalarına kadar girdi.
0: Evet.
1: Herkes de içli dışlıydı. Ama yine bir eksiği vardı. Onun da bir eksiği vardı. Çok haşır neşirdi.
0: Şöyle bir şey diyeyim. Hani kulüp başkanlığı açısından konuşulduğu zaman, şimdi Süleyman Seba bildiğim kadarıyla, yani ben onu kitaplardan
1: Evet,
0: gördüm.
1: evet,
0: Süleyman
1: evet.
0: Seba Beşiktaş'ın Hakkı Baba'nın ardından, Baba
1: Evet.
0: Hakkı'nın ardından, Hakkı Yeten'in ardından gelen efsane futbolcularından biri.
1: Aynen öyle.
0: Ve kulüp başkanı oldu. Yani camianın içinden o soyunma odalarına girmiş çıkmış o futbolcuların ne istediğini bilen bir adamdı aynı zamanda. Ve Allah rahmet eylesin
1: Amin.
0: kulübe önemli başarılar
1: Çok büyük.
0: verdi.
1: Çok büyük.
0: Şimdi
1: Katkısı.
0: baktığımız zaman ben Aziz Yıldırım'ı da Fenerbahçe başkanlığı dönemini çok iyi inceledim. Güven Sazak döneminde hiç
1: Evet,
0: unutmuyorum
1: evet,
0: futbol
1: evet.
0: şubesi sorumlusuydu.
1: Aynen.
0: Şimdi o dönemde Fenerbahçe'de neler yapılmasını öğrendi. Ve Aziz Yıldırım hani kulüp başkanlığına geldiği zaman 98'in Şubat'ında geldiği zaman hiçbir şey bilmiyor değildi.
1: Değildi
0: O da
1: çok.
0: soyunma odalarını biliyor. Hangi arazide ne var onu
1: Çok
0: biliyordu.
1: güzel.
0: Şimdi Galatasaray'ında mesela Faruk Süren basketbolundan gelmiş bir
1: Geldi,
0: adam.
1: evet.
0: Ali Uras
1: Basketbol.
0: basketbolundan
1: Evet,
0: gelmiş bir
1: evet,
0: insan.
1: evet, evet.
0: Ondan sonra bunun gibi özellikle başkanlar bir yere getirdiler. Şimdi evet Sayın Ali Koç Fenerbahçe'de başkan olabilir. Sayın Acun Ilıcalı bir yerde başkan olabilir. Ama

0: Ya bir çıraklık dönemini yaşamıyorlar.
1: Kesinlikle. Bir de şöyle.
0: Para vermek çıraklık değildir.
1: Tabii. Biraz önce güzel bir örnekti aslında. Aziz Yıldırım futbol şube sorumluluğu yaparken
0: Tabii.
1: Gün Sazan yönetiminde
0: Evet.
1: nelere dikkat ediyordu biliyor musunuz? Yönetimin gözünden kaçan ama alt tarafta yaşanan o sorunların hepsini bizzat göbeğine gidip inceliyordu.
0: Evet.
1: Nereden kaynaklanıyor, neden oluyor birebir.
0: Çok çalışkan bir idareciydi.
1: Çok çok ve Fenerbahçe'yi gerçekten o stadıyla birlikte efsane Fenerbahçe'yi yaratan adamdır.
0: Evet.
1: Gerçekten öyledir. Yani bakıyorsunuz onun döneminde şampiyonluk yaşanmamış, şöyle olmuş, böyle
0: Onun
1: olmuş.
0: için de şu söyleyeyim lütfen. Genç jenerasyon belki hatırlamayabilir. Şimdi 98'in Şubat'ında başkan oldu.
1: Evet.
0: Başkan olduktan itibaren Fenerbahçe bir yükselişe geçti. Ta ki 2011 yılına kadar.
1: Aynen öyle.
0: Şimdi 98'den evvelki 20 senede Fenerbahçe iki defa şampiyon
1: Şampiyon,
0: olmuş.
1: doğru.
0: 98'den 2011'e kadar ilk kırılma. Çünkü 3 Temmuz Şike Kumpası
1: Tabii, doğru.
0: davası var. Şike Kumpası davasına kadar da 5 defa şampiyon olmuş.
1: Evet.
0: Şimdi 2011'den itibaren o sallantıda takım dağılmış, Aziz Yıldırım içeride, ardından Aykut Kocaman'la birlikte hamleler yapılmış.
1: Takım kurşunlanmış.
0: O 2015'te.
1: Neyse ya,
0: Hani
1: o da
0: o da
1: devamı o
0: onun
1: sürecin.
0: içinde.
1: Evet.
0: 2010 ya şimdi insanlar bir değerlendirme yaparken hani sapla samanı birbirine karıştırıyor.
1: Aynen öyle.
0: Şimdi
1: Doğru.
0: hangi şartlarda, hangi durumda, kadrosundan birçok oyuncu gitmişken mi, özellikle 2015'te
1: Evet.
0: şeyin dönemi, İsmail Kartal'ın dönemi,
1: Evet.
0: Rize'de liderseniz lider oluyorsunuz, aynı gece dönerken İstanbul'a kurşunlanıyorsunuz.
1: Hem de ne alaka?
0: Evet.
1: Yani bir futbol takımı Türkiye'nin Avrupa'ya da dünyada mal olmuş bir futbol takımına kurşun atılıyor. Niye? Terörle bir alakası yok.
0: Yok.
1: Hiçbir şeyle bir alakası. Niye kurşunluyorsun yani?
0: Hani şeyi gördük, kazaları gördük, uçak
1: Evet.
0: kazaları,
1: Olur.
0: Manchester
1: Evet.
0: City,
1: Evet.
0: İtalya'da büyük kulüpler,
1: Samsunspor'un mesela
0: evet,
1: otobüs
0: trafik
1: kazası.
0: kazası. Hani bunları gördük de kurşunlanmayı görmedik. Yani Aziz Yıldırım'ı değerlendirirken lütfen diğer olayları da oraya getirip değerlendirelim.
1: İşte Aziz Yıldırım bütün o olayların hepsini tek tek elekten geçirip, tek tek elekten geçirip karşılığında da bedelinin fazlasıyla ödeyerek o kulübe kazandırdıkları ve o değeri, o kattığı değeri kimse inkar etmez. Bugün Aziz Yıldırım kaç yaşında hala başkan olsun diye hala herkes çırpınıyorsa, o kulüp camiasının içerisindeki herkes Aziz Yıldırım'ın başkan olması, demin Celal Hoca da diyor ya, Aziz Başkan'ın diyor gerçekten ciddi anlamda diyor, o kulübe çok şey kazandıracağına inanıyorum. Çünkü o dönemi herkes yaşadı, gördü. Herkes yaşadı. Yani Fenerbahçe için yapmadığı şey yoktu. Fenerbahçe'nin iyiliğine, Fenerbahçe'nin geleceğine, Türk futboluna kazandırılacağı için yapmayacağı şey yoktu. Yani burada oturup da bir kulübü kötüleyerek götürmedi ki kulübünü.
0: Üstelik şöyle diyeyim, yani bütün parayı, yani bunun parasını kulüp ya da yöneticiler karşıladı.
1: Evet.
0: Yani devletin yaptığı statlar gibi değildi,
1: Tabii
0: spor
1: ki.
0: tesisleri gibi
1: Kesinlikle.
0: değildi. Hepsini bir şekilde
1: Cebinden
0: sponsorla,
1: koyduğu hiçbir parayı da geri almadı. Hiçbir parayı da ben kulübe bağışlıyorum dedi.
0: evet.
1: Yani şimdi bu başkanlık mı başkanlık? Çok güzel bir başkanlık. E peki burada farkı ne? Yani diğer başkanlardan farkı ne? Aziz Yıldırım da çok ön plandaydı. Evet, Aziz Yıldırım da sürekli
0: Hatalar olmadı mı? Hatalar
1: tabii.
0: oldu. Yani her insanın
1: Sürekli
0: hatalı.
1: medya önündeydi. Aziz Yıldırım da sürekli şeyle iç içeydi. Spor basınıyla iç içeydi, camiayla iç içeydi. Ama şöyle bir şey vardı. Zamanında taraftarları da yuhaladı, bilmem ne yaptı. Ama ona rağmen, her şeye rağmen, her şeye göğüs gerdi. Dedi ki, ben kulübün içinde bulunduğu durumu biliyorum. Buradan da çıkarmayı bir becereceğim dedi.
0: O
1: Yaptı mı?
0: kadar
1: Yaptı.
0: yaptı.
1: Çıkardı. E şimdi dönüyorsunuz, bakıyorsunuz. İki tane başkan değişmiş. Ali Koç gelmiş, Türkiye'nin sayılı iş adamlarından, saygın bir insan ve 5 yıl kalmış görevde. Sonra dönüyorsunuz, bakıyorsunuz döneminde hiçbir başarısı yok.
0: Ben onu şuna bağlıyorum Sayın Doğan. Futbolu bilmeyen insanlar, sporu bilmeyen insanlar, iş adamları olabilir her
1: Kesinlikle,
0: yerde. Ya
1: kesinlikle.
0: ben de seyirciyim. Ben de şu anda bir maçı izliyorum. Ben de seyirciyim. Siz de seyircisiniz. Ama futbolu bilmek, oralardan yetişmek ayrı bir şey.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi bazen mesela Mixon'da çıkan futbolcularla ve
0: Evet.
1: teknik ekiple röportaj yapılıyor. biz

0: işte göreve yeni başladığımız dönemlerde ben Migzon'a gidip yakalayıp röportaj yaptığım zaman yeni arkadaşlar, bizimle birlikte yeni başlamış arkadaşlar çoktu, derlerdi ki sen nereden biliyorsun buraları? Ben o soyunma odasından çıktığım
1: Tabii.
0: için benle burada röportaj yapılıyordu. Ben orayı biliyorum de diye söylüyordum. Şimdi hakikaten o işin içinden gelmek, o işi bilmek ayrı bir özellik taşıyor. Size bir şeyler katıyor çok ciddi anlamda. Ama sadece onun işin içinden gelmek de yetmiyor. Üstüne koymanız gerekiyor. Bir takım eksikleri ve yanlışları da düzelterek gitmeniz gerekiyor. O dönem, sizin orada bulunduğunuz dönem, bu taraftaki insanların yaptığı hataları orada o gözle görüyorsanız, onların içine girdiğiniz zaman da öbür taraftan o yanlışların aynısını siz yapmamanız gerekiyor ki diyeceksiniz ki evet, ben o yanlışı gördüm, ben yapmıyorum bak.
1: Evet.
0: Ben buradan ders çıkarmışım. Ama siz o yanlışı daha fazlasıyla devam ettiriyorsanız bir anlamınız yok. Hiçbir
1: Evet.
0: anlamınız yok.
1: Hani bir laf vardır. Gençler bilebilse, yaşlılar yapabilse.
0: Evet, değil mi?
1: Şimdi biz bunun değerini anlayamıyoruz. Bu sözün ne anlama geldiğini bilemiyoruz.
0: Kesinlikle. Bilmiyoruz ya da bilmemezden gelenler de var.
1: O ayrı
0: Bilmemezlikten
1: bir şey.
0: gelenler de var. Yani
1: Evet.
0: bildiği halde bilerek, hani insanlar yanlış yapar mı diyorsunuz? Yok canım, öyle şey mi olur diyor. Ama bilerek yanlış yapanlar var. Yani gerçekten yanlış bile bile yapıyor ve bunu da uyaran, söyleyen insanlar da o işin başındaki insanlar.
1: Evet.
0: Diyor ki bilerek yapılan yanlışların karşısındayız. Eğer bilerek yaptığını biliyorsun, niye izin veriyorsun?
1: Ben neye üzülüyorum biliyor musunuz? Hani dinleyicilerimize de bunu şey yapayım. Devletimizin, milletimizin, seyircilerimizin, taraftarlarımızın bu kadar katkılarıyla verilmiş paraların boş yerlere harcanmasına
0: En büyük,
1: üzülüyorum.
0: en büyük o üzüntüden de öte, inanır mısın? Bu
1: Yani
0: insanın yüreğini
1: çok büyük bir
0: parçalayacak bir
1: para,
0: şey,
1: çok büyük
0: kesinlikle.
1: bir para.
0: Ya ülkemizin ekonomik durumuna baktığımız zaman birçok insanımızın gerçekten dişinden tırnağından artırarak gelip orada o takıma destek vermek
1: Evet.
0: amacıyla oturup da izlediği, seyirci tribünlerinde izlediği karşılaşmada koyduğu paranın sen alıp da har vurup harman savurursan ve geriye de futbolla ilgili hiçbir dönüşümün olmazsa, ya yazıktan öte artık o. Yazıktan öte. Yani bu kınanacak bir şey ya. Çok büyük bir kınamayla kınanacak bir şey, ama neyi kınayacaksın, kimi kınayacaksın? Çünkü
1: Evet.
0: herkes aynı şekilde gidiyor. Bir düzen kurmuşlar. Yani buradaki sistemi oturtup buradaki sistemden daha iyi hale getirelim. Biz buradayken kötü yapıyorduk. Bak burada daha düzeltelim demiyor. Aynı sistem devam ediyor. Giden geleni aratıyor. Giden geleni aratıyor. Olmaması gereken şeylerle meşguller ve Türk futbolu bu şekilde gitmez, gidemez.
1: Evet.
0: Gidemez, gitmemeli yani. Biz burada ilk günden beri neyi konuşuyoruz? Altyapı, altyapı, altyapı, altyapı böyle mi olur ama? Altyapı böyle mi olur? Bakın yetiştirmişsiniz. U14'ten başlayın U19'a kadar, U21'e kadar. Bir sürü futbolcu yetişiyor. Ne oluyor bunlar? Yok. Yok, hiçbiri yok piyasada. Nerede bu çocuklar? Ne zaman değer kazanacak? Yok. E sen ne yapıyorsun? Gidiyorsun, buluyorsun dışarıdan. İşte Avrupa'nın ikinci, üçüncü kademe topçularına getirip dünyanın parasını veriyorsun. Sonra küme düşüyorsun.
1: Hayır, bütün kulüplerimizde bu. Şimdi reklama gideceğiz de. Bütün kulüplerimizde bu. Altyapıdaki futbolcularımıza emin olun, herhangi bir takımdan gelen yabancı futbolcu kadar değer vermiyoruz.
0: Hiç vermiyoruz. İnanın hiç vermiyoruz.
1: Ya ben
0: Hiç
1: gerçekten
0: vermiyoruz.
1: üzülüyorum. Mesela Demir Ege Beşiktaş'tan Braga'ya gitti. Braga'da Avrupa'da top oynuyor. Adamlar eğer sana orada top oynatıyorsa niye burada oynayamıyorsun
0: Ya
1: Beşiktaş'ta?
0: kimsenin kara kaşına, kara gözüne
1: Semih
0: hevesi değil ki
1: Kılıçsoy
0: Avrupalılar.
1: aynı şekilde. Ya niye yani? Benim anlamadığım nokta o. Biz niye kendi değerlerimizi burada değerlendiremiyoruz da Avrupalı orada
0: Çünkü
1: değerlendirebiliyor?
0: aklımızda hep şu var Yüce Bey, aklımızda hep şu var. Hazır olsun, hazır.
1: Evet.
0: Yani isim olsun. Tribüne oynuyoruz. İsim olsun.
1: Evet.
0: Ben oraya genç bir çocuğu çıkarırım, hata yaparsa tukaka bende kalır. Korkak, sistemini oturtamayan, ne yaptığını bilmeyen insanlar. Bunlar da futbolu bilmeyen, işte biraz önce dedik, futbolu
1: Evet.
0: bilmeyen.
1: Sevgili dinleyiciler, kısa bir reklam aramız var. Ardından tekrar birlikteyiz.
2: Reklamlar.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
7: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
2: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Fiber hızında hep evim. Havada karada çekerim.
7: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
8: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
9: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş kıvırcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
10: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
11: Reklamlar.
12: Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444-6080 ya da darulacize.gov.tr.
13: Spor gündemi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 14.35'i gösteriyor. Teknik yönetmen arkadaşlarımızın Adem Karaman ve Berkay Bigeç'in nöbetleri bitti. Vardiyaları sona erdi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ve Zafer Altay geldi. Kendisine kolaylıklar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, spor gündeminde birlikteyiz. Saatimiz 14.35'i gösteriyor demiştik. 17'ye kadar sizlerle birlikteyiz. 17'de ise Fatih Karagümrük Alanya Spor karşı karşıya gelecek. Bu maçı Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. Program ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sizlerle paylaşacağız. Ve şimdi birincilik diyoruz. Süper Lig'i konuştuk. Ülke futbolunu konuştuk. Aynı zamanda neler yapılması gerekti, bunları konuştuk ve birinciliği konuşacağız. Spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Sarıçoban.
14: Merhabalar Yücel Bey, kolay gelsin. Özgün Erdoğan'a da iyi yayınlar diliyorum. Güzel bir program alıyor. Hemen ilave edeyim, tabii Çorlu'yu 1947'den bahsettik. Güzel oldu ama Malatya Yeşilyurt'tan da söz etmek gerekiyor. Bildiğiniz gibi Malatya Yeşilyurt takımı Malatya'da tabii deprem sonrasında tabii büyük bir sıkıntı yaşandı. Malatya Spor amatör kümeye kadar düştü. İkinci grupta Bingöl Spor'la birlikte aynı grupta mücadele etmişti. Bingöl Spor, 12 Bingöl Spor doğrudan 60 puanla lige yükseldi. Ulaş Ulusan yönetiminde Bingöl Spor. Malatya Yeşilyurt takımı da playoff'ta önemli rakiplerle oynadı. Birinci turda Silivke, Mersin Silivke'yi 3-1 yendi ilk maçta. Rövanşta 1-1 berabere kaldı. İkinci tura yükseldi. İkinci turda da Erciyes, Kayseri Erciyes'te ilk maç 0-0. Rövanşta da 4-3 galip gelerek mutlu sona ulaştı. Bugün de final oynuyor. Üçüncü ligin ikinci grubunda ligi dördüncü bitirmişti normal ligi. Oynadığı 30 maçta 47 puan topladı. 13 galibiyet, 8 beraberlik, 9 yenilgi aldı. Esasta baktığımızda Malatya takımı tabii aynı Çorlu gibi iddialı bir takım Yeşilyurt, Malatya Yeşilyurt takımı. Bugün Ankara'da siz de söz ettiniz. Saat 17'de Eryaman'da zorlu bir mücadele. Tek maç kazanan ikinci lige merhaba diyecek. Diğer maçta bildiğiniz gibi yarın İstanbul'da oynanacak. O maçta da 52 Ordu Spor Ayvalık gücüyle mücadele edecek. Hem Ankara'da hem İstanbul'da spor severler hafta sonunu keyifli bir şekilde geçirmiş olacaklar.
1: Sayın Sarıçoban, bunu gerçekten daha sonra da konuşacaktık ama iyi oldu. Kısa bir giriş yaptınız. Özellikle yarın bunu daha detaylı konuşuruz.
14: Elbette.
1: Malatya Spor deyince, hani Malatya Yeşilyurt, Malatya Spor deyince Malatya Spor ilk birinci lige, o zaman Süper Lig, yani şu andaki Süper Lig, o zaman birinci ligdi, çıktı. Ben de İstanbul'dayım ve İstanbul'da Galatasaray ile oynuyor. Galatasaray Malatya Spor. Şimdi ikisinin de rengi sarı kırmızı.
14: Sarı kırmızı.
1: Ve ben Gümüşsuyu'ndan Dolmabahçe'ye iniyorum. Baktım her taraf sarı kırmızı. Ya dedim herhalde Galatasaraylılar çok fazla ilgi göstermiş bu maça. Şimdi evet, indikçe Galatasaray değil başka bir şey söyleniyor. Ama ben önce anlayamadım. Sonra bir baktım ki stadın yarısından fazlasını Malatya Sporlar doldurmuş. Yani evet. Malatya Spor'un da böyle bir gücü var, seyirci gücü var her yerde.
14: Elbet. Ankara'da da ben çok seyirci olacağını tahmin ediyorum. Çünkü yörede çok sayıda Malatyalı var. Bu nedenle keyifli bir türbün olacak. Centilmence geçmesini temin
1: evet,
14: ediyorum.
1: Evet.
14: Kim hak ediyorsa o çıksın.
1: Çok doğru. Sayın Sarıçoban, şimdi düne dönelim. Haftayı içine dönelim. Çorum ve Bodrum maçına dönelim. Ne oldu, ne bitti? Çorum neden tur atladı? Bodrum nerede kaybetti? İlk maçı 1-0 kazanmasına rağmen Çorum'a karşı tecrübe mi kazandı? Bodrum'a karşı tecrübe mi kazandı? Gençlik neden kaybetti?
14: Elbette yayınlarımıza söz ettik. Yaş ortalaması Bodrum'a göre Çorum takımının oldukça yüksek. Tabii genelde üst ligden gelen oyuncular baktığımızda Çorum takımında, Bodrum takımı böyle kendi bütçesiyle kurulan, ayağını yorgönle göre uzatan bir futbol takımımız. Sefer Yılmaz yönetiminde, Burhan Yaşar ikili yönetiminde esasında baktığımızda başarılı bir sezon geçirdiler. Sadece başarı işte birinci olmak değil. Önemli olan kulübün borç batağına itilmemesi, yeni futbolcular Türk futboluna kazandırılması, altyapıya önem verilmesi. Bodrum bir deniz sahili olmasına karşın, bir ilçe olmasına karşın altyapısına da çok önem veren bir kulübümüz, spor kulübümüz. Çorum Futbol Kulübü transfer yapan ve bir an önce lige çıkmak isteyen, çok büyük harcamalar yapan bir futbol takımımız baktığımızda, ki Çorum Futbol Takımı'nda tabii detaylara da bilgi vereceğim ama ilk maçta baktığımızda Bodrum'daki maçta bir yönde farkı kaçıran Bodrum Spor oldu. Şöyle ki maçın 22. dakikasında Seferi penaltı kaçırdı. Daha doğrusu kaleci Seyiç kurtardı penaltıyı 22. dakikada. Yine maç içerisinde Ali Habeşoğlu'nun direkten dönen bir topu var. Ama tabii ikinci yarıda Ali Aytemur'la golü buldu Bodrum takımı 1-0. Farklı bitecek bir maçı Bodrum evinde 1-0'la geçti. Ve rövanş için tabii dün Çorum'a gitti. Tabii Çorum'da tabii yayın içerisinde siz de söz ettiniz. İstenmeyen olaylar meydana geldi. İşte top toplayıcı çocuklarımızın Celal Kıbrıs hocam da bahsetti. İşte sahaya iki de böyle toplar atıldı. Hakem geldi, uyardı ama onları ilave etmedi. Başka bir tedbir de alınabilirdi ama bu tür şeyler aklıma şunu getirdi. Yıllar önce Özgüner Bey de iyi bilir. Siz de mutlaka aklınızda kalmıştır. Yıllar önce Konya'da bir Konyaspor Altay maçı oynanmıştı. Evet. Bir final maçı. Sahaya canlı tavuk atmışlardı. Ben çok iyi biliyorum. Yani bunlar görsellik açısından belki iyi olabilir ama bu futbolumuza hoş şeyler değil. Buna maç sonrasında da işte maç öncesinde de Bodrum kabilesine karşı yapılan ufak tefek işte taşlamalar, saldırılı oldu. Bunlar hoş bir şeydi. Futbol sonunda bir temaşa oyunu, böyle keyif veren bir oyun. Bunu böyle fanatizme döndürmek kimseye bir şey kazandırmaz. Baktığımızda rövanş maçında Çorum Futbol Kulübü çok zorlandı Bodrum karşısında. Ki nitekim işte bulduğu gol 81. dakikada Arda Şengül savunma oyuncusu çok güzel bir gol attı, nefis bir gol attı. Tabii bu skor 90 dakika sonunda yetmedi. Nedenine gelince ilk maçta 1-0 olduğu için uzatmalara geçirdi. Uzatmalarda da 99. dakikada Samu Diyo gerçekten müthiş bir gol attı. Yusuf'un kestiği ortada. Bir anda böyle Bodrum savunması, 4-5 kişi olmasına rağmen savunmada büyük bir hata yaptılar. Samu Diyo da orada deneyimini konuşurdu. İlk maçta da sportif sakatlığı nedeniyle oynamamıştı. Ve bu gol sonrasında uzatmalarla birlikte 2-0'la Çorum futbol takımı Bodrum'u evine gönderdi. Mutlu sona ulaştı. Tabii seyirci avantajı, sağ avantajı çok önemli. Tribünlerdeki destek çok önemli. Bu da tabii doğal olarak böyle az seyirci oynayan Bodrum'a da bir yönde baskı oldu. Ve Çorum futbol takımı zorlu mücadeleden galip gelmesini bildi. Yani üstünlük sağlamasını bildi. Ve finale adını yazdırdı. Söz ettik, Çorum'un yaş ortalaması 33. Kaleci Seyiç 37 yaşında. Piredi 36 yaşında baktığımızda. Bodrum takımı daha genç bir takım. Yaş ortalaması 24-25 civarında. Bu da şunu gösteriyor ki çok para harcayan futbol takımları elbet hedefe ulaşamıyor, yeri geliyor. Ama Çorum bir yönde avantajını kullandı. Zaten ilk maçta da, ilk tur maçında da Keçiören'i çok zor yenmişti 1-0. O maçta da işte Piredi penaltıdan golü atan isim olmuştu. Bu ikinci yarı finalde her iki maçta da üstünlük sağlamadı ama Çorum futbol takımı gol üstünlüğüyle diyelim mutlu sona ulaştı ve finalde Esenler Erol'le mücadele edecek. Bodrum takımını kutlamak lazım. Tekrar nedenine gelince, geçtiğimiz yıllarda da işte playoff'ta oynamıştı. Süper Lig'e yükselmişti. Bu dönemde buraya kadar getirdi. Esas da baktığımızda Sefer Hoca da maçtan sonra demecinde de söyledi. Takımından memnun olduğunu, genç, koşan, mücadele eden bir takım olduğunu ifade etti. Bu tarafta da baktığımızda Çorum Futbol Kulübü'nde de Uğur Uçar yönetiminde başarılı bir sezon geçirdiler. Çünkü bu kadar harcama, bu kadar imkan, bunun sonucu mutlaka ilk iki olmalıydı ama olmadı. İşte playoff'a kaldılar. Playoff'un son maçında da Esenler Erol ile, ligi üçüncü bitiren Esenler Erol ile gelecek hafta 24'ünde Konya'da saat 19'da karşı karşıya gelecek. Bu maç sonunda da bir takım daha Amespor ve Erzurumspor'dan sonra Süper Lig'e merhaba demiş olacak.
1: Peki nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Özellikle Esenler Erzurumspor Çorum maçında hani biz her hafta seyredemiyoruz bu iki takımı da. Evet, Çorum Futbol Kulübü'nü seyrettik biz ama siz bütün maçları da seyrediyorsunuz biliyorum. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz bu karşılaşmadan ve hangi takım daha avantajlı olur?
14: Final maçlarının favorisi olmuyor. Baktığımızda tekrar yaş dönecek olursak yaşlara, Esenler Erol'un da yaş ortalaması 28. Yani Çorum'un 33, Esenler Erol'un 28. Hamilton 36 yaşında, Kanga 35 yaşında. Baktığımızda Esenler Erol futbol takımı genel anlamda ligde yani başarılı oldu diyebiliriz. Yani şöyle başarılı oldu. Osman Özköy yönetiminde 38 maça çıktı. Ligde teknik direktör değiştirmeyen takımlar arasında. Genel anlamda baktığımızda 38 haftada 21 galibiyet, 11 beraberlik ve 74 puan ki avaraja kaçırdılar. Önemli bir puan 74 puan. Mutlu sona ulaştılar. Yani bir yönde çıkabilirlerdi ama son iki haftada hem Pendik maçı hem Sarıyer maçlarında kaybettiği puanlar yani böyle camiayı biraz üzdü. Ve bunun sonucunda da Osman Özköylü 38 maçın ardından görevini bıraktı. Geçtiğimiz haftalarda dile getirmiştik. Yine Osman Özgül'ün kadrosunda olan antrenörlerden Güray Gündoğdu takımın başında final maçına çıkacak. Genel anlamda baktığımızda işte Çorum futbol takımı da 4 tane teknik direktör değiştirmiş. Tahsin Tam 6 maça çıkmış. Çağdaş Çavuş 8 maça çıkmış. Hüseyin Eroğlu 11 maça çıkmış. Uğur Uçar 11 maç. Genel anlamda baktığımızda Uğur Uçar ligde 16 maçta 11 galibiyet almış. 3 beraberlik, 2 mağlubiyet almış. Uğur Uçar için de bu vizyon, yani Pendik Spor'dan sonra Çorum'daki istikrarlı gidişi bir avantaj elde etmiş oldu. Nedenine gelince böylesi yıldızlar topluluğunun olduğu bir takımı yönetmek, idare etmek kolay değil. Nedenine gelince hani bazen böyle olurlar. İşte sen koş, ben koşayım veya sen koşmadın, sen geriye gelmedin gibi olabilir. Ama genel anlamda baktığımızda dün ağır sahaya rağmen zaman zaman da yağmur da yağdı Çorum'da. Evet. Ona rağmen futbolcuların ayakta kalması önemli. Ama Esenler Erol takımında baktığımızda Ertuğrul gibi önemli bir kalecileri var. Yine baktığımızda Kanga gibi, Faye gibi, Recep Niyaz gibi, Çatakoviç gibi önemli bir golcüleri var. Hamilton gibi işte deneyimli oyuncular var. Tugay gibi yine orta sahada önemli oyuncular var. Mikail gibi önemli oyuncular var. Yani hazır kuvvetleri de yedekleri de işte Kayute gibi, Onur Ulaş gibi, Enes Alış gibi, Berat Luş gibi, Ömer Faruk Beyaz gibi çok önemli oyuncular var. Yani kadroları geniş bir kadro. Ama Çorum futbol takımında yaşlı takım, zaman zaman da giren oyuncuların da yaş ortalaması oldukça yüksek. Bu tür maçlar çok zorlu geçiyor. Neden zorlu geçiyor? Favorisi olmayan bir 90 dakika olacak. Çünkü bunun sürprizlerini hep geçtiğimiz yıllarda hep gördük. İşte Bodrum'un lige yükselmesi, Karagümrük'ün lige yükselmesi, Bandırma'nın iki kere direkten dönmesi, Süper Lig kapısından dönmesi. Bazen öyle bir şey oluyor ki seyirci baskısı bile ya bir yanda sonucu getirmiyor. Bir bakıyorsunuz tribünde seyircisi az olan futbol takımları mutlu sona ulaşıyor. Bu maçın favorisi yok ama kadro yapılanması, yıldız oyuncuların çokluğu Çorum'u işaret ediyor ama peş peşe maçlar oynadı. Bu da şimdi maç mı antrenman mı? Futbolcu için antrenman biraz daha kolay. Niye? Kendinizi yormazsınız. Kendinizi ona göre hazırlarsınız ama maç içerisinde hele hele uzatmaya kalırsa işte dün gördük kramplar giriyor. Yere yatıyorlar her iki takımın oyuncuları. Özellikle Çorum futbol takımında da oldu. Sportif sakatlık geçirdiklerini ileri sürüp sahaya bol sayıda sağlık görevlisi giriyor. Oyundan çalmalar başlıyor deyim yerindeyse. Ama buna karşın yine Çorum futbol takımı tabii zorlu bir mücadele olacak. Kim çıksın derseniz mutlaka Anadolu'da işte taraftar olan futbol takımlarının liglerde olması güzel bir olay. Ama sonuç itibariyle kim mutlu sona ulaşırsa bizlere düşen görev onları alkışlamak ve desteklemek, başarılar dilemek diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Ali İhsan Sarıçoban. Kolaylıklar diliyorum. Yarın tekrar görüşeceğiz. İyi günler.
14: Elbette ben de finaldeki tüm takımlara başarılar diliyorum. Sizlere de kolaylıklar diliyorum.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban bizlerle birlikteydi. Şimdi gerçekten çok önemli günlerden geçiyoruz. Finaller var. Türkiye Kupası finali de Antalya'da olacak ve Trabzonspor Konyaspor'la maç yapacak. Şimdi baktığımız zaman Avrupa Ligi'nde final İstanbul'da oynanıyor. Ve diğer finallerinde ta 4 ay 5 ay evvel oynanacak yer belli. Şimdi Türkiye Kupası'nda Antalya final oynanacak saha ve bakıyorsunuz bu belli. Ardından bu sahanın değiştirilmesi gerekli, Konya'ya yakın olduğunu söylüyorsunuz. Mesela Avrupa Ligi finali belki de Fenerbahçe finali oynayacaktı. Nottingham Forest'tır, odur budur. Şimdi o zaman UEFA yer mi değiştirecekti Fenerbahçe final oynasaydı? Şimdi biz Konyaspor'da buna cevap vermiş. Ya öncelikle hani federasyon, evet, kulüpler... Ya biz nereye doğru gidiyoruz? Yani finali ağzımızın tadıyla Antalya'da yapacağız. Konyaspor, Trabzonspor gerçekten hak ettiler bu sene. İki takım da. Konyaspor'un çıkışı da çok yüksek. Trabzonspor'un da. Ama bakıyorsunuz bir yer tartışmasından, finalin oynanacağı saha konusunda anlaşamamaktan itibaren polemik yaratmaya başlıyoruz. Neler söylemek istersin?
11: Saçma sapan bir şey. Yani böyle bir şey olur mu? Yani Konya şeye Antalya'ya çok yakınmış. Ya olabilir. Farklı bir il, farklı bir şey, şehir. Yani bu finaller aylar öncesinden belirlenmiyor mu? Belirleniyor. Evet. Peki Antalya Sporu farz etki veya Alanya Sporu final oynasaydı siz oradaki belirlediğiniz şeyi, evet, ne yapacaktınız?
1: Evet.
11: Ne yapacaktınız?
1: Kendi sahaları.
11: Ne yapacaktınız yani? O zaman hiçbir şey olmayacak, iddiası olmayacak, kupada yer almayacak bir il belirlemek lazım. Ya ikincilik takımlarının statlarından birini belirleyeceksiniz veya birincilikte.
1: Hani bir sene olmuştu, hatırlarsınız, Trabzonspor Fenerbahçe maçı Şanlıurfa'da oynanmıştı.
11: Evet, evet, evet, evet.
1: Hani ya, o zaman takımlar belli olduktan sonra final oynanacak sahayı seçeceksiniz.
11: Aynen öyle. Yani öyle bir planlama yapmak lazım. Şimdi hani köprüyü geçerken at değiştirilmez. Yani böyle bir şey olur mu? Şimdi sen orayı açıklamışsın ki kaldı ki bir alakası yok. Başka bir il.
1: Evet.
11: Yani Konya Antalya'ya yakınsa Antalya'dan Konya'dan bir sürü seyirci oraya akacak diye Trabzon'dan gitmeyecek mi? Antalya'da yaşayan Trabzonlu yok mu? Bir sürü var.
1: İstanbul'da, Ankara'da gördünüz. Gençler Birliği Trabzonspor, evet, maçını gördünüz. Gençler Birliği deplasmanda oynadı şahsen.
11: Aynen, yani onun için hiçbir şey fark etmiyor.
1: Evet.
11: Ya o bir bahane, o bir şeyin arkasında
1: sığınmaktır. Ya polemik sığınmaktır yaratılması, yani onun da marka değerini düşürüyoruz.
11: Ya işte düşünüyorsunuz yani Avrupa Kupası maçı, evet, güzel bir örnekti. Fenerbahçe finale çıksaydı ne yapacaktı?
1: Evet. Veya Beşiktaş.
11: UEFA ne yapacaktı? Yok kardeşim, olmaz.
1: Diyebilir mi? Diyebilir mi?
11: Hayatta. Yani olmaz mı diyecekti? Demeyecekti. Oynatacaktı maçı. Onun için yani artık bunları aşmak lazım. Ya bunlar çok basit şeyler. Bunlarla ne zaman kaybetmek lazım? Ne de orada bir gündem oluşturup onun arkasına insanları takıp başka yerlere sürüklemek lazım. Gerekmiyor. Bırakın futbol futbol gibi kalsın. Seyirci de ağız tadıyla maç izlesin. Antalya stadı çok güzel. Antalya seyircisi çok iyi. Oradaki her iki takımın taraftarı da gidip izleyecekse çok rahat bir şekilde bırakın izlesinler. Ve hak eden kazansın. Siz stat yerini değiştireceğinize siz o maçı yönetecek hakemleri seçin.
1: Evet.
11: Düzgün hakemler olsun.
1: Evet.
11: Tarafsız bir hakem olsun.

0: olsun. Yani
1: Gördüğünü çalan hakemler
0: finale
1: olsun.
0: yakışır, şaibe düşürmeyecek bir hakem olsun. Millet maçı izlediği zaman desin ki evet arkadaş bu takım hak etti kazandı ya.
1: Evet.
0: Herhangi bir şaibeye, herhangi bir şeye meydan vermeden, fırsat vermeden. E siz bunları bırakmışsınız. Stat orada mı oynasak, burada mı oynasak? Oraya yakın, buraya uzak. Öyle bir şey olur mu ya? Siz daha doğru işler yapın ya. Yapılması gereken şeyler var. Gerçekten yani hakikaten bak Dünya Kupası'na gidiyoruz Yüce Bey.
1: Evet.
0: Dünya Kupası bizim için çok büyük bir sınav olacak. Kaç yıl sonra? Kaç yıl sonra? Celal Hoca dedi ya, 14 tane lejyoner futbolcumuz var. Şimdi bu futbolcuların hepsi Avrupa'da kendilerine çok iyi yerler edinmiş. Çok başarılara, büyük başarılara imza atmış. Alkışlarla o ülkenin gazete, spor basınında manşetlerde yer alıyorlar. Bizim bu futbolcularımız acaba Dünya Kupası'nda ne yapacaklar ona bakalım. Bu futbolcuları Türkiye'ye kazandıracağı ne var ona bakalım. Bizim altyapıdan yeniden futbolcu yetiştireceğiz. Altyapımızı güçlendirmemiz lazım. Bu lejyonerler gittikten sonra biz sürekli Avrupa'dan futbolcu mu devşireceğiz kenara?
1: Evet,
0: Yani
1: evet, evet,
0: böyle mi olacak?
1: evet.
0: Evet doğru diyorsunuz.
1: Yani
0: Yani
1: şimdi
0: olacak gibi değil
1: Fenerbahçe'nin,
0: ya.
1: Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un altyapısından çıkan çocukların 100 çocuk varsa, 1000 çocuk varsa bir tane çıkıyor en fazla. Bir tane, iki
0: Evet,
1: tane.
0: evet,
1: Ama
0: evet.
1: Avrupa'da her ülkede Türk milli takımının altyapısını oluşturan futbolcular var.
0: Var.
1: Ay yıldızlı forma için. Eğer yabancı ülkeler kendi milli takımlarında kullanmazsa biz onu kapabiliyoruz, biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Hatta bir dönem kabul etmemeye de başlamışlardı. Yıldıray Baştürk'le 2002
0: Evet,
1: Dünya
0: evet,
1: Kupası'nda bir
0: evet,
1: sıkıntı
0: evet.
1: yaşanmıştı. Onun ardından Almanya'dan da futbolcular, gurbetçilerimiz gelmemeye başlamıştı. Şimdi o ayakları devam ediyor. Milli takıma doğru ayaklarıyla gelmeye başladılar. Onu da değerlendirelim. Yani biz gerçekten altyapıları da kapatalım bu kafayla
0: İşte
1: gidersek.
0: tam o noktaya geleceğim.
1: Evet.
0: Sebep o.
1: Evet.
0: Yani oraya masraf yapmayayım diyor. Zaten orada yetişiyor, hazır. Alıyoruz, oynatıyoruz diyor. Ben altyapıdan yetiştireceğim, bir sürü masraf edeceğim. Orada futbolcunun yetişmesi için hoca tutacağım. İşte saha tesis temin edeceğiz. Oraya zaman ayıracağız, oraya ücret vereceğiz bütün bunlara. İşte altyapıdaki futbolcular için yok fizyoterapistiydi, beslenme uzmanıydı,
1: Tabii.
0: doktoruydu. Hepsi
1: Kahvaltısından otel masrafına kadar.
0: Hepsini vereceğime ben hazır diyor. Alsın milli
1: Evet.
0: takım. Ben de hazır yetişmiş alırım. Kendi takımda oynatırım. Ama bu zihniyet bir yerde biter. Hani taşıma suyuyla değirmen ne kadar dönecek? Bir
1: Bu
0: yerde
1: kadar.
0: bitecek
1: Bu
0: yani o
1: kadar.
0: su. Değirmenin suyu bitecek yani. Onun için bir an önce dönmek lazım. Yani böyle hani evet şimdi hoşumuza gidiyor. Geliyor burada. Kenan çok güzel. Hakan çok harika. Orkun oynuyor çok güzel. Bakıyorsunuz gerçekten harikalar yaratıyorlar. Evet güzel. İlkay yaşı geçti oynayamıyor. Eğer öyle bir futbolcu yine lejyoner olarak bulup da yine getirebilirlerse o da çok güzel
1: Hele
0: olacak.
1: genç yaşında
0: He
1: gelebilseydi İlkay Gündoğan, yani böyle bir şey var mı?
0: yok ama şimdi
1: Kaybettik.
0: bakıyoruz işte böyle olacak ama eninde sonunda onlar tükenecek yani. Avrupa'da sürekli durmadan Türk futbolcuları yetişmiyor ki. Yetişmeyecek ya bir yerde.
1: Hatta çok önemli bir noktaya geldiniz. Şimdi Almanya'da bu çok konuşulmaya başlamıştı. Özellikle Yıldıray Baştürk'ün gelmesiyle Erdal Keser de
0: Evet.
1: Almanya'da oradaki altyapıdaki futbolcuları izleyip Türkiye'ye getiriyordu. Almanya'da bu gündem olmuştu. Ya biz yetiştiriyoruz, Türkiye'ye gidiyorlar.
0: Milli
1: Bu nasıl
0: takımı
1: bir şey?
0: evet
1: Milli
0: doğru.
1: takıma gidiyorlar, biz kaybediyoruz diye gündem olmuştu. Sanırım bu yine kesildi. Mesut Özil İlkay'dan
0: Evet,
1: sonra o
0: evet.
1: Alman milli takımında oynayınca, ama şimdi hızla bütün ülkelerden gelmeye başladı. Ve şimdi gelmeye başlayınca bir yerden sonra değerli futbolcuyu eğer biz kendi milli takımımıza alırsak, ki Kenan Yıldız böyle bir futbolcu,
0: Evet.
1: Almanya'da veya yurt dışında konuşulmaya da başlanır.
0: Başlanır. Şöyle de bir şey var şimdi. Bakıyor musunuz? Şimdi İtalya Dünya Kupası'na katılamamış.
1: Evet.
0: İtalya'da oynayan kaç tane futbolcumuz var? İki tane, üç tane futbolcumuz
1: Evet,
0: var.
1: evet.
0: Şimdi bu ne yapacak İtalya? Burada yetiştirdiği kendi futbolcusunu Türkiye alacak, göz mü yumacak? Bütün ülkeler artık yavaş yavaş bu konuda ciddi anlamda önlem almaya başlayacak. Sen ne yapacaksın? Döneceksin. Altyapıda da yok. Ne
1: Evet.
0: yapacağız? Hadi sen ben bizimle olan gideceğiz orada top mu oynayacağız yani?
1: İşte
0: Öyle bir
1: o
0: şey mi olur?
1: zaman başımızı ellerimizin arasını alıp iyice düşünmemiz gerekiyor.
0: Kesinlikle, kesinlikle geç kalmışız bile artık.
1: Çok geç
0: Bir
1: kaldık.
0: şekilde de yani geçmişe bakıyorsunuz ne topçular yetişmiş ya
1: Tabii.
0: altyapıdan. Yani bu takımın dünya üçüncüsü olan takımın iskeletine baktığınız zaman Allah'ını severseniz kaç tane lejyonerimiz vardı?
1: O zaman hiç yoktu
0: Evet
1: hemen
0: yani
1: hemen.
0: düşünebiliyor musunuz?
1: Evet.
0: Yani şimdi
1: Galatasaray'ın

0: UEFA
1: UEFA
0: Kupası
1: Kupası'nın
0: kazandığı
1: evet.
0: dönemde kaptanı altyapısından gelen bir oyuncuydu.
1: Evet.
0: Bülent
1: Bülent
0: Korkmaz.
1: Korkmaz. Evet. Yani şimdi bunlara ne
0: Yani
1: oldu? Ne
0: Hagi'ye,
1: oldu?
0: Popescu'ya, Taffarel'e kaptanlık yapıyordu.
1: Evet. Ne oldu yani? Ne oldu? Bitti mi?
0: Ya
1: Kurudu.
0: demin de konuştuk yani sayın dinleyiciler, programımızın başından beri konuşuyoruz. Türkiye'de futbolun bir yönetici ve yönetim zafiyeti var.
1: Kesinlikle bir vizyon zafiyeti var.
0: Evet.
1: Ona bakıp görecek, gördüğünü de gerçek anlamda değerlendirecek, işi bilip futbol aklıyla kendi aklını birleştirip doğru bir sistem kuracak adama ihtiyacımız var.
0: Evet.
1: Bunlar olmayınca olmuyor abi.
0: Ve ne diyeyim, zorda kaldığımız zaman bu hamleyi yapmamak da gerekli. O
1: Tabii.
0: zaman aceleye giriyor, başlıyoruz.
1: Tabii.
0: Acele işe.
1: Rahat bir şekilde çözeceksiniz ki hemen kararınızı verirken de diyeceksiniz ki kesin karardır bu. Geri dönüş olmayacak ama bize de zarar olmayacak bir karardır. O kıvama getirmek lazım. Önlemi baştan almak lazım. Şimdi duruyoruz duruyoruz. Yumurta deliğin ağzına geliyor. Hadi karar verelim. Süt batıyoruz. Ne oldu
0: Evet.
1: acaba? Niye battık? Sonra günlerce televizyonlarda tartışmıyor muyuz? Öyle
0: Tartışıyoruz.
1: oldu, böyle oldu, şöyle oldu. Hayır öyle olmadı işte. Sistemin yok. Sistem
0: Evet.
1: olmayınca böyle oluyor abicim. Sistemsizlik hep böyledir.
0: 2 dakikamız kaldı haber bültenine sevgili dinleyiciler. Bu arada Futbol Federasyonu yavaş yavaş kadın hakemleri maçlara atamaya
1: Evet.
0: başladı. Yani niye biz hani her şey bitti, evet şov olacak. Kadın hakemleri niye 5 hafta evvel çıkarmadık da maçın hakemi olarak
1: Evet.
0: şimdi çıkarıyoruz? Ben bunu gerçekten anlamıyorum.
1: Ya da
0: Gerçekten anlamıyorum.
1: anlaşılacak bir durumu yok ki. Yurt dışından hakem getirmedik maç yönetene.
0: Evet.
1: Zamanında doğru düz kadınları çıkarsaydık, tarafsız doğru bir şekilde maçları yöneten kadın hakemlerimiz olsaydı biz bu hale gelir miydik? Şimdi aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağı bakıyoruz 3 tane hakem. Bütün maçlar. O ya o yönetiyor ya o yönetiyor. Ne olacak? Yetiştir kardeşim. Elinde hakem varsa niye çıkarmıyorsun kadınları? Çıkar onlar da yararlansın. Türk futbolu da yararlansın. Onun için biz de her şeyde biraz önce
0: Ya
1: dedik ya.
0: kadınlar gününde çıkarırız,
1: Tabii.
0: ya işte lig
1: Şov,
0: bitince
1: şov ve
0: çıkarırız.
1: reklam. Başka bir şey değil. Şov ve reklam yapıyoruz. Bir şeye
0: Yazıklar olsun.
1: dayandıracağız.
0: Yazıklar olsun. Sevgili dinleyiciler, saatimiz 15'e yaklaşmakta. 15 haber bülteninin ardından yine sizlerle birlikte olacağız. Futbolu konuşacağız, voleybolu konuşacağız. Saat 17'ye dek sizlerle birlikte olacağız. Az sonra teknik direktör Adnan Şentürk, daha sonra da Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek bizlerle birlikte olacak. 16 haber bülteninden sonra da Okan Can, spor yazarı bizlerle birlikte olacak.
2: Saat 15.
3: Haberler.
2: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çocukları sanal ortamdaki tehditlerden korumak için ek tedbirlerin en kısa zamanda hayata geçeceğini vurguladı. İnternetin çocuklar için daha güvenli hale geleceğini belirtti. Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, aile ve gençlik fonundan 205 binden fazla gencin faydalandığını belirtti. Kazakistan temaslarının ardından Türkiye'ye dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde gençlik şölenine katılmak üzere Kocaeli'ye gidecek. Erdoğan, etkinliklerde gençlerle bir araya gelecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim sezonda öğrencilere müfredata uygun Türk Dünyası Tur Rehberi kitabının dağıtılacağını söyledi. Tekin, Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 29. Dönem Genel Kurulu'na katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Uluslararası Fetih Kupası'na katılımın her geçen gün arttığını söyledi. 3-7 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek yarışmalara 51 ülkeden 700'e aşkın sporcunun katılacağını belirtti. Osman Aşkınbak, Fetih Kupası basın toplantısında hitap etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı güvenli ve konforlu seyahat için yatırımlarına Tokat'ta bir yenisini daha ekliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 38 kilometrelik bölümü tamamlanan Tokat-Niksar yolu şantiyesinde inceleme yaptı. 49 kilometrelik projenin seyahat süresini 40 dakikadan 25 dakikaya ineceğini söyledi. Kurban Bayramı öncesi Ankara'daki kurban pazarlarında hareketlilik başladı. Türkiye'nin dört bir yanından getirilen sıkı denetimden geçmiş kurbanlıklar görücüye çıktı. Vatandaşlar tarım cebimde uygulaması sayesinde

de alacakları hayvanın özellikleri ve sağlık durumunu anında sorgulayabiliyor. Mersin'de yangınlarla mücadele kapsamında ormanlık alanlara girişler yasaklandı. 30 Ekim 2026 tarihine kadar Mersin'de ormanlara girilemeyecek. İstanbul Küçükçekmece'de yıkımı yapılan bina bir anda çöktü. Bitişikte bulunan ve zarar gören bina ise tedbir amaçlı tahliye edildi. İran, Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni mekanizmayı yakında duyuracak. Bu mekanizmadan ticari gemilerle İran'la işbirliği yapan gemilerin yararlanabileceği belirtiliyor. ABD ise Hürmüz Boğazı'ndaki akışın yaz sonunda başlayacağı görüşünde. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. Kalan işlerini bitireceklerini söyledi. İran'ın altyapısını 2 günde yok edebileceklerini belirtti. Amerikan basını da ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları başlatmak için hazırlık yaptığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Washington'ın İran'a savaş açarak Amerikan halkını büyük bir yükün altına soktuğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Çin'e gidiyor. Putin 19 Mayıs'ta Pekin'de olacak. Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi ele alınacak. Lübnan'da ateşkes 45 gün daha uzatıldı. Buna rağmen İsrail Lübnan'ı bombalamayı sürdürüyor. İşgal güçleri Lübnan'ın Sur kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Gazze şeridinde ateşkese rağmen soykırımcı İsrail'in saldırıları aralıksız sürüyor. Son saldırılarda Gazze kentini vuran İsrail unsurları 8 Filistinliyi daha katletti. Birleşmiş Milletler hem Gazze şeridinde hem de işgal altındaki Batı Şeria'da insani krizin derinleştiği uyarısında bulundu. Haberleri dinlediniz.

0: Altis. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway EcoG otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
1: Reklamlar.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.
4: Spor gündemi devam ediyor.
5: Saatimiz 15.08'i gösteriyor sevgili dinleyiciler ve yine futbolla devam ediyoruz sevgili dinleyiciler ve teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikte. Sayın Şentürk, hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk, merhabalar, kolaylıklar diliyorum sizlere.
5: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz çeşitli konularda konuştuk ama siz de bugün biraz erken almamızın nedeni de bugün önemli bir karşılaşma var Ankara'da. O maça gideceğim dediniz. Özellikle Çorlu Spor'la Yeşilyurt'un, Malatya Yeşilyurt'un karşılaşması. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz önce bu karşılaşmada?
6: Evet, bu playoff finalleri son derece heyecanlı olan maçlar. Dramatik anlar yaşanabiliyor. Bazen çok iyi futbol sergilenebiliyor. Bazen işlerinden çok yetenekli gençler öne çıkabiliyor. Onun için mutlaka izlenmesi gereken, hele hele Ankara'da olunca da buradan gitmesinin daha kolay olduğu, başka bir şehre gidip izlediğimiz zamanlar da oluyor bu tür maçları, ama hazır buradayken izleyelim istedik. Bence çok zor ve keyifli bir müsabaka olacak. Favorisinin olmadığı bir müsabaka. Zaten bu maçlarda çok favori olmuyor. Ama Yeşilyurt takımının şöyle bir performansı var. Onu özellikle söylemek isterim. İlk yarı bittiğinde 15 maç sonunda son 4 takımdan biriydi. Yani lig 15. hafta bitseydi küme düşerdi. Ancak Malatya'da Malatyalıların el ele vererek Malatya Spor'unda çok kötü gidişattan sonra Yeşilyurt takımına vermiş oldukları ağırlık, yoğunlaşma, takımın kadrosunu tamamen yenileyerek daha üstliklerden de oyuncu transferleriyle son derece güçlü bir kadro oluşturdular. İkinci yarı müsabakalarına çok kolay adapte olan bu kadro, yani yeni kadro, belki ilk yarıdan bir, bazen iki oyuncu ilk 11'de oynuyor, bazen hiç oynamadığı maçlar oluyordu. Ve bu takım 15 maçın 10'unu kazandı. Sanırım ikisini de berabere kaldı. Dolayısıyla çok iyi bir performansla düşme sınırının altındayken ligi 4. sırada bitirdi. Playoff'taki ön eleme müsabakalarında da başarılı olarak şu anda finale geldi. Artık oynaya oynaya da birlikteliğini daha iyi geliştirmiş bir takım ve oyun organizasyonu da oldukça iyi bir noktaya geldi. Güçlü bir takım görüntüsünde. Diğer taraftan Çorlu takımı da ligin son haftasına kadar şampiyonluk iddiası vardı. Hatta son dakikaya kadar şampiyon olabilirdi. Sadece bir puan geride kalarak ligi ikinci bitirdi. Böyle baktığımız zaman aslında iki takımın da çok iyi bir performans sergiledi. En azından bir ikinci yarılar var. Bu müsabakada bu anlamda, çok görsel anlamda da, heyecan anlamında da, iki kentin lige çıkma duygusunu yerine getirme mücadelesi anlamında da çok heyecan verici olacak diye düşünüyorum.
5: Şimdi bugün özellikle saat 20'de nakden yayınımız var dönüşümlü olarak. İki karşılaşma var. Bu iki karşılaşma Gaziantep Futbol Kulübü Başakşehir ve Samsun Spor Göztepe. Bu karşılaşmalar özellikle beşincilik için önemli bir karşılaşma. Artık ilk 4 sıra belli oldu. Beşincilik için nasıl bir mücadele bekliyorsunuz Göztepe-Başakşehir arasında?
6: Evet, şu anda sadece bir puan fark var aralarında ve son müsabakada alınacak sonuçlara göre her şey olabilir. Her ne kadar Avrupa'ya gitmeleri garanti olmasa da ki evet. Trabzonspor kupayı alırsa 5. devreye giriyor. Çünkü sezon başında UEFA'nın ülkemize bildirdiği ve açıklanan bir statü var. Türkiye'den 5 takım Avrupa Ligi'ne katılabilecek, Avrupa Kupalarına katılabilecek. Örneğin şu andaki durumda Trabzonspor Ligi 3. bitirmeyi garantilediği için eğer kupayı alırsa 5. takımda Avrupa Kupalarına, Konferans Ligi'ne gitme şansını elde edecek. Bu her iki takımı da heyecanlandırıyor mutlaka. Yani bunlara yakın olan Samsun Spor takımı vardı. Geçen hafta maçını kaybetmeseydi son haftaya o da bu iddiasını evet. taşımış olurdu. Baktığımız zaman Göztepe'de, Başakşehir'de ülkemizi Avrupa'da temsil etmekte başarılı olabilecek kulüpler. Bu kulüp yapısını uzun yıllardır ortaya koyan bir Başakşehir var. Hem Avrupa Ligi performansı açısından sürekli katılma ve oradaki deneyime sahip olma, ülkemizde şampiyonluk da yaşamış, Süper Lig birinciliğinin şampiyonluğunu da yaşamış bir ekip. Diğer tarafta da son yıllardaki istikrarı, kulüp yapısı, taraftarının takımıyla bütünleşmesi gibi çok önemli unsurları bünyesinde barındıran Göztepe'nin geçmişte de belki ismi farklıydı ama bir Avrupa Kupası'nda yarı

0: taraftar desteğiyle de daha farklı bir ambiyans yaratacağını düşünüyorum. Şu anda bir puanlık avantajı var. Son derece zor bir Samsunspor deplasmanı oynuyor. Ama Samsunspor'da yavaş yavaş gelecek senenin yapılanmasıyla ilgili açıklamalar yapıldı, başladı. Ve bunun kulüp içinde oyuncular üzerindeki etkisi çok olumlu olmayabilir. Örneğin birkaç oyuncusunun bugün itibariyle takımdan zeki birisi, takım kaptanı olmak üzere ayrılacağı açıklandı. Bütün bunların vereceği etki, psikoloji veya kendisiyle ilgili kararın henüz verilmediğini düşünen bazı oyuncuların bu maçta görev aldığında ortaya koyacağı performans, bütün bunlar bu maçın skorunu, gidişatını etkileyebilir. Ama şu var, Samsunspor taraftarının o yoğun ilgisinden biraz uzaklaştığını görüyoruz. Bunu Göztepe için şans olabilir. Fakat Göztepe'ye bir puan yetmeyecektir. Başakşehir çok güçlü kadrosuyla Antep'te, Gaziantep'e karşı üstünlük sağlayabilir. Ben her iki takım açısından da çok zor müsabaka olacağını ve her iki takımın da maçlarını kazanacağını düşünüyorum. Çünkü konsantrasyonun son haftalarda ortadan kalktığı, özellikle son haftada tatil moduna girildiği, oyuncuların valizlerini hazırladıktan sonra maça çıktıkları müsabakalarda çok başarılı olamadığını teknik adam olarak kendim başıma gelen birçok olaydan dolayı da hatırlıyorum. Bu mod iyi bir mod olmuyor ama hedefi olan takımlar son dakikaya kadar bu yüksek konsantrasyonu taşıyabiliyor. Bana kalırsa hem Göztepe Samsun'da hem de Başakşehir Antep'te maçlarını kazanmaya daha yakın taraflar ve bunun sonunda da Göztepe'nin Trabzonspor'un kupayı alması halinde Avrupa'ya gitme şansının biraz daha yüksek olduğunu düşünüyorum.
1: Özgün Erdoğan'ın da spor yazarı Özgün Erdoğan stüdyo konuğumuz. Kendisi size bir sorusu var, onu da tabii iletmek ister.
2: Adnan Hocam, kolay gelsin, başarılar diliyorum size. Şimdi sizin tabii bu üçüncü lig playoff final maçında izlemek istediğiniz, özellikle belirlediğiniz futbol veya futbolcular mı var? Bir de şunu soracağım, bir teknik direktör olarak bu tür maçları, özellikle playoff final maçlarını Futbol Federasyonu'nun scout ekibinden gözlemcilerin izlemesi gerekmez mi? Bu konuda neler düşünüyorsunuz?
0: Çok yerinde, doğru bir düşünceyle sorulmuş sorular. Aynı fikirdeyim. İzlenmeli. Herkes tarafından izlenmeli. Teknik adamlar özellikle izlemeli. Scouting bu maçları takip etmeli ve şunu da belirtmeliyim ki bunları sadece playoff finallerinde değil, bu ligleri daha önceden izleye gelinmeli. Belki cezası olan, belki sakatlı olan bazı oyuncular buralarda oynayamayacak. Onlar göz ardı edilmemeli. Dolayısıyla son yıllarda özellikle 3. ligden milli takıma kadar yükselen oyuncularımızın olması hasebiyle, yani Kerem, Barış Alper, İsmail Yüksek gibi oyuncuların hepsi 3-5 yıl önce 3. ligde oynarken bugün hem büyük takımlarımızda hem Avrupa'ya gitme potansiyeline sahip, gidip gelen de var, hem de milli takımımızın değişmez oyuncuları. Dolayısıyla o kadar yabana atılacak, göz ardı edilecek ligler değil. Özellikle bu sezon bahis durumları nedeniyle birçok oyuncunun ceza alması, daha genç oyuncuların devreye girmesi, altyapılardan bazı oyuncuların metazori, yani çok da istenen durumda değil ama zorunluluktan bu kadroların içine girmesi birçok yeteneğin ortaya çıkmasına neden oluyor. Biliyorsunuz ki bizde kulüpler transfer yasağı yaşadığında altyapılarına döner ve oradan oyuncuları oynatmak zorunda kalırlar ve o geçiş süresinde birçok oyuncu öne çıkar. Son yıllarda en çok bunu yaşayan takımlardan birisi yine gözümüzün önündeki Ankara Gücü'dür. Ve son 8-10 yılda Ankara Gücü'nden çok sayıda oyuncu üst liglere, hatta A milli takıma kadar yükselmiştir. Dolayısıyla bu maçlar izlenmeli. Benim de özellikle izlemek istediğimden ziyade bütün oyuncuları izlemek, bu final ortamındaki oyuncuların davranışlarını gözlemlemek ve evet, daha önceden aklımda kalan son halini görmek istediğim bazı oyuncuların olduğunu da söylemek isterim. Teknik adamlar zaten bu maçlara ilgi göstermek zorundadır. Eğer bu işi yapmaya devam ediyorsa bu oyunculardan yararlanmak, yapmıyorsa bile bu tür yetenekli oyuncuları bulundukları platformlarda, örneğin ben buradan dile getirebilmeliyim, birilerine bunu duyurabilmeliyim, benim böyle bir şansım varsa bu şansı bu gençlere ayak payanda olacak şekilde kullanmalıyım. Bunun için de bunları izleyip yeri geldiğinde bu isimlerden bahsetmek ve onları Türk futbolunda bir yere gelmelerinde yardımcı olmam gerekiyorsa bunu sonuna kadar yapmak arzusunda olduğumu da belirtmeliyim.
1: Sayın Şentürk, şimdi finale kalan, Türkiye Kupası'nda finale kalan takımlar da belli oldu. Trabzonspor ve Konyaspor. Bu maç nasıl bir

0: bir maç olur ki Konyaspor'un yükselen bir grafiği var. Fenerbahçe ve Trabzonspor'u, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eledi. Lig'de ise Trabzonspor'da Galatasaray'ı da yendi. Tam istim üstünde olan bir takım. Trabzonspor'da çok önemli işler yapan bir takım. Genç bir takım aynı zamanda. Nasıl bir final bekliyorsunuz Türkiye Kupası'nda? Biraz erken belki ama nasıl bir final
1: Evet.
0: bekliyorsunuz?
1: Yüce Bey, onun öncesinde ben radyomu açtım ve sizi dinledim son bölümde. Yani son 10-15 dakikanızı Yüce Bey'le, Özgün Arabey'le sizin konuşmanızı. Orada şöyle bir şey dikkatimi çekti. UEFA, FIFA bir yıl önceden finalin nerede oynanacağını
0: Evet.
1: açıklıyor. Ve şu anda buna itiraz etmenin çok yersiz olduğunu düşünüyoruz dediniz. Haklı bir eleştiri getirdiniz ki ben de böyle olduğu takdirde sizinle aynı fikirdeyim, ama ben siz konuşurken merak ettim ve internetten sizi de bilgilendireyim bu vesileyle.
0: Estağfurullah.
1: Bu açıklamanın ne zaman yapıldığını tespit etmek istedim. Bu açıklamanın yapıldığı tarih 29 Nisan. Yani yarı final takımları 5 Mayıs'ta oynadı. Yarı final maçlarından 6 gün önce açıklanmış maçların Antalya'da oynanacağı finalin.
0: Evet.
1: Bu şu demek. Yani burada Beşiktaş iç sahada Konya ile oynuyor. Beşiktaş buradan çıkar.
0: Evet.
1: Gençlerbirliği Trabzon'la
0: Trabzon
1: oynuyor.
0: çıkar.
1: Trabzon oradan çıkar. Final Antalya uygun olur. Turizm bölgesi, otel sorunu yok. Her iki takım da bir şekilde buraya uçakla vesaire ulaşabilir ve ortak bir alan olur diye planlanmış. İşte vizyon eksikliği, öngörüde sıkıntı, takımlarımıza güvenmeme, Konyaspor'un ortaya koyacağı performansa saygı duymama, hatta Gençlerbirliği bile eğer 3 gün sonra Trabzonspor'la, yani yarın çok önemli bir maçı olmasa, birkaç oyuncusunu daha riske etse belki Ankara'da finale kalan
0: Evet.
1: Gençlerbirliği olacaktı. Dolayısıyla takımlarımızın ortaya koyabileceği veya elde edebileceği performansa saygı duymadan belirlenmiş ve böyle olur, böyle olursa da uygun olur gibi alınmış bir karar. Yani müsabakadan 20 gün önce yaklaşık yer belli olması daha sonra başka takımların itiraz etmesine imkan tanıyabilir. Önce bunu belirtmek isterim.
0: Evet.
1: Yani bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Bunu sezonun başında final Antalya'da oynanacak dense,
0: Evet.
1: Antalyaspor için de ek bir motivasyon olur ve Antalyaspor da finale kalmak için belki
0: Nasıl?
1: biraz daha çaba sarf eder. Kendi kendine bu kupayı kazanabilmek için kimse de itiraz etmez. Onu söylemeliyim. Sorunuza gelince, Konyaspor takımı evet formda, Trabzonspor takımı maçlara iyi başlayamıyor. Büyük bir bölümünü, ben bunu sık sık bu konuşmalarımızda bahsediyorum, siz de tanık oluyorsunuzdur, maçın tamamını iyi oynayamıyor. Özellikle ilk yarılarını heba ediyor. Maçın bir bölümünde sıkıntı yaşadığında devreye giren oyuncuları var, ama Trabzonspor çok iyi bir noktaya gelmesine rağmen o istikrarlı gümbür gümbür oynayan bir takım görüntüsünü vermiyor. Yarınlarda olabilecek bir takım görüntüsü devam ediyor hala. Konyaspor'sa gücünün sonuna kadar doğru bir stratejiyle maçlara çıkıp Fenerbahçe'yi yelerken de, Trabzonspor'u, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı yenerken de bu stratejide en son ana kadar ayakta kalarak, son anda da olsa o hamleyi vurarak maçları kazanmaya, lehine çevirmeye çalışıyor. Kendi kapasitesini, gücünü doğru planlarla sahaya yansıtan bir takım. Dolayısıyla Trabzonspor için asla kolay olmayacak bir final maçı olacaktır. Konyaspor'un maçı kazanma ihtimali de Trabzonspor kadar vardır. Sadece Trabzonspor'un konsantrasyonunun en yüksekte olması gereken maç olarak, maçın tamamında gücünü ortaya koyduğunda çok deneyimli, usta, dünya çapında oyunculara da sahip olması ve bir plan dahilinde oynadığında etkili olan bir organizasyona da sahip olması Trabzonspor biraz daha şanslı kılabilir. Bunu söyleyebilirim, ama final maçları doğrusu birkaç hafta evvel Konya'daki maçın ilk yarısında Trabzonspor'u sürklase eden Konyaspor var ve aynı maçın ikinci yarısında bu kez Konyaspor'un sürklase olduğu olağanüstü pozisyona giren bir Trabzonspor var ki sonuçta 2-1 Konyaspor kazanmıştı. Her şeyin olabileceği, son derece heyecan verici bir müsabaka olacak görüntüsü veriyor doğrusu.
0: Şimdi hafta içinde Gençler Birliği Trabzonspor karşılaşmasını da izledik. Gençler Birliği'ni Metin Diyadin farklı bir şekilde sahaya çıkardı. Nasıl buldunuz Metin Diyadin'in sahaya çıkardığı 11'i ve ben orada böyle çok beğendiğim genç çocuklar da vardı, genç futbolcular da vardı. Keşke ligin başından beri oynatsaydı diye düşündüm Gençler Birliği teknik direktörleri.
1: Harika. İşte asıl söylenmesi gereken bu. Bence ihtiyacını doğru belirleyen bir teknik adam olarak kadro belirledi. Çünkü asıl ihtiyacı olan şey ligin son haftasında Trabzonspor'da Trabzonspor'u yenmek ya da oradan puan alıp diğer maçların sonuçlarına bakmak. Yani oradan en iyi sonuçta takımını kümede tutarak ayrılabilmek. Bu felsefede hareket edince oyuncularını yıpratmamak, rakip oyuncularla herhangi bir polemiğe girmeden onları o polemikten uzak tutarak maçta oynatmamak ve oynanacak maçın atmosferini bile kontrol ederek, yani oradaki heyecan, itiş kakış, ikili mücadele, sertlik gibi durumların ikinci maça yansıyacağından da kaygı duyarak tamamen gençlerin de ağırlıklı olduğu, iki stoperinin son derece genç olduğunu söyleyelim bir kere her şeyden önce. Gol atan kanat oyuncusunun son derece genç olduğunu söyleyelim. Bunlar 17-18 yaşında çocuklar. Yani 2008'li oyuncu, 2009'lu oyuncu, böyle baktığın zaman 16-17 yaşındaki gençler. Ve bunlarla oynadığı oyunla da koşan, mücadele eden, kolay teslim olmayan, karşısında da rakibini küçümseyen bir Trabzonspor görünce oyunu uzun süre kontrolünde de tutan, yani skor olarak da avantaj elde ederek devam eden bir Gençler Birliği izledik. Ama asıl sorulması gereken soru şu: ben Metin Diyadi'nin teknik adam olarak altyapılarda da çalışmış biri olduğunu çok yakından bildiğim için, evet, bu gençlere eğer sezonu devamlı Metin Diyadi'nle devam edilmiş olsa, araya girip çıkan teknik adamlar olmamış olsa, puanların biraz daha Gençler Birliği lehine gelişmesiyle de bu gençlerin bazılarına zaman zaman yer verebileceğine inanıyorum. İnanıyorum ki yani gelecek yıl ne olursa olsun bu gençlerden bazıları Metin Diyadi'nin de orada devam edeceğini düşünürsek mutlaka şans alacaktır. Bu da hem Gençler Birliği altyapısı için hem bu gençler için de büyük bir şans olacaktır. Bu fırsatlar oyunculara verilmeli. Gördük işte, fırsat verildiğinde ekstra bir gol atabilen, çok tecrübeli Onaçu'yla mücadele edebilen gencecik oyuncuların sahada aslan gibi durduğu, aslında çok da eksik olmadığı, oynadıkça daha da iyi olabileceği gerçeğini herkesin gözüne sokmuş oluyoruz böylece. Umarım teknik adamlarımız bu konuda biraz daha cesur olur.
0: Özellikle Sayın Şentürk, Gençler Birliği'nin golünü atan Erk Arda Aslan ne kadar pozisyona girdiyse hep isabetli vurdu. Ve gerçekten vuruşu kaleciyi görüyor ve kalecinin pozisyonuna göre boş taraflarını atmaya çalışıyor. Daha 16 ya da 17 yaşında. Türk futbolu için gerçekten büyük bir yetenek. Teknik direktörler bu futbolcuyu nasıl görmedi ya da göremedi? Yani ben bir maçta gördüm bu futbolcuyu. Son derecede kondisyonu iyi. Ama niye bu çocuğu A takımda oynatmadılar, onu düşünüyorum. Hani siz neler söylersiniz? Teknik direktör sizsiniz çünkü.
1: Şöyle söylerim, yani bir kere güven duymak gerekiyor. Siz o gence ne kadar güvenirseniz onun kendine güveni o kadar artacaktır. Yani gençlerin içinde bulunduğu durum gereği genç oyuncular sahaya sürmekte tereddüt ediyor. Oysa genç oyuncuların başka enerjileri vardır. Örneğin sizin bahsettiğiniz bu vuruş tekniği olmasa belki o sahaya çıkacak, çıktığında anlam kazanacak çok özelliği olmayacaktır. Ama bu, evet, özellik o kadar önemli bir özellik ki pozisyonu sonlandırabilme, bitirebilme, Gençler Birliği'nin ihtiyacı olan şeylerden biri.
0: Evet.
1: 8 maç üst üste gol atamayan bir Gençler Birliği vardı. Hatırlayın.
0: Evet, evet.
1: Dolayısıyla yani daha yakın zamanda. Dolayısıyla elbette ki ben şöyle bakıyorum bu olaya. Gençlere güvenmekle ilgili bir durum. Genç oyunculara güvendiğiniz zaman onun kendine güvenini arttırabilecek davranışları ve yaklaşımı, doğru iletişimi kurduğunuz zaman, eğer potansiyeli varsa, sadece genç olduğu için değil, potansiyelli genç oyuncunun artık yaşı yoktur, sahada performansı vardır. Dünya futbolunda bunun örnekleriyle karşılaşıyoruz. Futbolda yaş gerçeklik taşımaz. Yeteneğini sahaya doğru koyabilecek olgunluk ve beceridir önemli olan. Bazı futbolcular 17 yaşında da olgun olabilir. Lamine Yamal buna, evet, örnek. Arda Güler buna örnek. Yani önemli olan yaşı değil, o olgunluğu, o özgüveni sahaya yansıtma biçimidir. Ki bunun için de tabii ki teknik adamlar tarafından destek olunması gereken gençlerdir onlar.
0: Çok teşekkür ediyorum Sayın Şentürk. Yarın tekrar görüşeceğiz. Yine yorumlarınızı dinleyeceğiz. Kolaylıklar diliyorum. İyi günler.
1: Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
0: Sağ olun. Teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikteydi. Gerçekten çok beğendim ben Gençler Birliği'nin sahaya koyduğu futbolu. Trabzonspor gibi Süper Lig deneyimi olan bir takıma.

0: ne diyeyim, kök söktürdüler belli bir dakikaya kadar tecrübesiz olmalarına rağmen. 16-17 yaşında olan 2-3 futbolcu vardı. Ben çok beğendim.
1: Tabii takıma kişilik kazandırmak böyle oluyor. Yani siz Gençlerbirliği'nin kişiliğine uygun bir teknik adam getirirseniz onun için teknik adam önemli. Mesela Metin Diyar'ın yıllarca o takımda kaptanlık yaptı.
0: Evet.
1: Altyapılarda
0: Tabii,
1: oynadı.
0: tabii.
1: Altyapısında çalıştı. Şimdi bakıyorum gerçek anlamda Gençlerbirliği Türk futbolunu altyapıdan çok futbolcu
0: Tabii
1: kazandırmış.
0: ki.
1: Çok sadece futbolcu değil. Ben bir ara hatta rahmetli İlhan abiyle onun konuşmasını da yaptığımızda İlhan abi sen sadece futbolcu transfer etmiyorsun. Malzemeci transfer ediyorsun.
0: Evet.
1: Fizyoterapist,
0: Doğru. Kaleci
1: kaleci Van,
0: antrenörü.
1: tabii teknik direktör. Bunların hepsini transfer ettin sen dedim. Biz öyle yetiştirdik çocukları. O günler için yetiştirdik. Türk futboluna hizmet etsinler diye.
0: Doğru.
1: Burada bir altyapı ordusunu ben niye kurdum dedi. İşte böyle bir ordusu var aslında altyapı. Buna göz kapatırsanız, gözlerinizi yumarsanız zaten başarılı olamazsınız. Elinizde getirdiğiniz dediğimiz gibi hazır futbolcularla ne yapacak Gençlerbirliği? Bir şey yapamazsınız. Ve işte o çocuklar sırtlayacak bu takımı da ve geleceği de kurtaracaklar. Metin Diyadim bunu çok iyi bilen bir teknik adam. Ben gerçekten tebrik ediyorum. İzlerken de hakikaten insanın tüyleri diken diken oluyor. Bu gençler çok yakın bir gelecekte milli takımımıza hizmet
0: Evet.
1: edecekler. Çok yakın gelecekte büyük takımlarımızda forma giyecekler. Belki de Gençler Birliği'ne Türkiye Kupası'nı kazandıracak. Ligde çok iyi yerlere getirecek futbolcular. Bunlarla bir yere gelirsiniz. Yoksa yani hazır, doymuş bir adam size ne kadar verebilir? Hiçbir şey veremezsiniz. Onun için benim gözümdeki teknik adam böyle bir teknik adam olmalı.
0: Şöyle hani ben TRT'nin spikeriyim. Biz bir kamu yayıncısıyız. Onyekuru'dan çok daha
1: Evet.
0: yararlıydı. Gol atan Erk Arda.
1: Kesinlikle, kesinlikle ya, gördük zaten faydasını da.
0: Evet.
1: Oynadığı futbolu da gördük. Biraz önce dediniz ya girdiği pozisyonlarda nereye nasıl vuracağını biliyor. O
0: Çok,
1: yaştaki bir
0: çok
1: çocuk.
0: yetenekli.
1: Çünkü çok iyi yetiştirilmiş ama kendisi de çok yetenekli. Yani
0: Evet.
1: üstüne koymuş belli.
0: Evet.
1: Ondan yararlanmak lazım. Başka şansımız yok bizim. Bizim bu şekilde devam etmemiz lazım. Gençlerbirliği'nin özelliği o zaten. Adına Gençlerbirliği denmesinin de anlamı o.
0: Evet.
1: Gençlerden o kurulu bir takım, öyle bir birlik, o gençlerin oluşturduğu bir birlik, altyapısına çok önem verilen bir kulüp. Bence Metin Diyar'ın çok doğrusunu yapmış. Devam da eder kalırsa.
0: Şöyle ki 1982 yılında Ankara Üniversitesi'ni kazandığında geldim. O zaman özellikle Gençler Birliği ikinci ligden birinci lige çıkacaktı o
1: Evet.
0: zaman. Yani şu andaki Süper Lig ve o karşılaşmaya gitmiştik. Gençler Birliği Eskişehirspor
1: Spor,
0: maçına.
1: ne maçtı?
0: Orada oynuyordu Metin Diyadin
1: Evet.
0: de, Erkan da ve onun gibi genç futbolcular da.
1: Evet.
0: Hatta Mehmet diye de bir kaptanları
1: Vardı,
0: vardı.
1: evet.
0: Hiç unutmuyorum. İyi bir takımdı.
1: Daha sonra yardımcı antrenörlük de yaptı
0: Evet.
1: Mehmet Gençler Birliği'nde. Mehmet Hoca gerçekten hakikaten son derece benimsemişlerdi takımı.
0: Evet.
1: O kadar iyi bir ekip vardı ki Metin Diyadin'in kaptanlığını ben o takımda gördüğüm zaman o kulüpte büyük işler yapacağı çok netti ya. Ortadaydı
0: Evet.
1: yani.
0: Sahanın ne diyeyim, idare eden maestrosuydu.
1: Kesinlikle, kesinlikle öyle bir
0: Evet.
1: şey.
0: Şimdilik teşekkür ediyorum. Kısa bir reklam aramız var. Ardından tekrar birlikte olacağız sevgili dinleyiciler.
2: Reklamlar. Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Reklamlar.
3: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
4: Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444-6080 ya da darulacize.gov.tr.
5: Spor gündemi devam ediyor.
6: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 15.35'i gösteriyor. Şimdi voleybolu konuşacağız. Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek'le ve gerçekten önemli bir organizasyon var. Bu organizasyonu konuşacağız. Savaş Eskigülek, hoş geldiniz.
7: Merhabalar Yüce Bey, hoş buldum. Merhabalar Özgüner Bey.
8: Merhaba, merhaba.
6: Şimdi sizinle konuşmadan evvel dünyadaki voleybol dergilerinin kapaklarına baktım. Ziraat Bankart'ın gerçekten çok güzel analizleri var. Çok güzel bilgilerini vermişler. Hiç bizim gazetelerimize baktınız mı? Yani Avrupa'da önemli bir finale çıkıyor aslında. Yarı finale çıkıyor. Baktınız mı gerçekten? Hani siz tamam Voleybol Aktüel'de bunu yazıyorsunuz ama hani nasıl yazmışlar? Ben bakmadım fazla.
7: Şöyle söyleyeyim. Hani voleybolda mutlak surette hani kadınlarımızın başarıları birazcık daha erken başladığı için onlar birazcık daha yolu yaraladılar, evet, diyebilirim. Ama erkeklerde böylesine güzel bir başarı, böylesine güzel bir organizasyonda ikinci kez yer almak ve bu kez de turnuvanın favorisi gösteriliyor olan bir takımdan maalesef klasik anlamdaki geleneksel basınımızdaki olan yer birazcık az. Birazcıktan daha da fazla az. Şöyle söyleyeyim size, hani sağ olun sizler olmasanız bizler elimizden geldiği kadar gazetede, radyoda, televizyonda ve internet sitesindeki yazılarımızda yer vermesek, inancınız olsun çok fazla bir bilgi sahibi değil insanlarımız. Bugün Ziraat Bankart'ın tarihinde ilk kez karşılaşacağı bir rakip var. Yani bunca senedir Avrupa'ya gider gelir Ziraat Bankart ve ikisi de çok önemli bir aşamadan geldiler. Zaviyerçe bugünkü ilk karşılaşmada, yarı finaldeki karşılaşmasındaki rakibi Zaviyerçe daha şurada 6 gün önce şampiyonluğunu ilan etti.
6: Evet.
7: Aynı Ziraat Bankart gibi. Müthiş bir mücadele oldu. 5 maçlık seride 3-2 kazandılar. Ve görüyorsunuz Avrupa'nın en elit oyuncuları, dünyanın en önemli yıldızları diyebileceğimiz sporcuları bünyesinde barındıran Ziraat Bankart doğal olarak bu işi bilenler, Avrupa'daki otoriteler tarafından da turnuvanın Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna en büyük aday olarak gösterilen takımımızdan maalesef geleneksel basınımızın çok fazla bilgisi yok. İlgisi de yok diyebilirim, bilgisi de yok diyebilirim. Ancak şu da bir gerçek ki sizler sağ olsun maçları yayınlayacağınız TRT Spor Yıldız ekranlarından ve TRT Spor ekranlarından bu karşılaşmanın yayınlanacağının reklamlarını zaten yapıyorsunuz. Ancak şurası bir gerçek, beklediğiniz düzeyde bir ilginin olmadığını söyleyebilirim. Bununla birlikte hani iğneyi kendimize bir batıralım önce, çuvaldızı da başkasına batıralım. Bununla birlikte gerçekten inanılmaz bir ekiple çalışan, tamamı Türklerden oluşan, yani fizyoterapistinden direktörüne varana kadar tamamı Türklerden oluşan 10 kişilik bir kadroyla ve inanılmaz bir istikrar, nasıl söyleyeyim size, güven içerisinde sağlam adımlarla gelinen bu noktada maalesef Ziraat Bankası Spor Kulübü, Ziraat Bankası Spor Kulübü'nün de bazı eksikliklerinin de olduğunu söylemekte fayda var. Yani böylesine önemli bir başarı, haftada bir kez mail ile yollanan bir bültenle anlatılacak bir durum değil.
2: Evet.
7: Bunun için tabiri caizse davulu elinize alıp böyle vura vura bağırmamız lazımdı. Bakınız, ne bir basın daveti oldu, ne bir doğru düzgün bilgilendirme oldu, ne haber akışı oldu. Yani oraya gittiniz, SEV'den aldığımız bilgi, yani Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun sitesinden aldığımız bilgiler olmasa, sizin de takip ettiğiniz gibi yabancı kaynaklardan edindiğiniz bilgiler olmasa, maalesef sadece bir tane basın bülteni gönderildi. Yani bunlar doğru şeyler değil. Yani anlatmak istediğimiz şey şu ki, böylesine önemli ve ben yürekten de inanıyorum Ziraat Bankart'ın bu arada. Önce bugün, yarın da finali kazanacağına. Yürekten inanıyorum. Gerçekten çok iyi voleybol oynayan, Avrupa'nın en iyi voleybol oynayan takımı. Şu ana kadar oynadığı tüm karşılaşmaları kazanan, namalip bir şekilde yarı finale kadar gelmiş bir takım. İnşallah Vakıfbank gibi onlar da 8'de 8'de namalip bir şekilde şampiyon olacaklar. Vakıfbank 7. kez şampiyon oldu. Türkiye'ye 9. kez bu kupa gelmişti. Erkeklerde ise ilk defa kupa gelecek inşallah. İnşallah. Yani Halkbank'la birlikte gelmiş olduğunuz bir nokta var. Biliyorsunuz finalde evet. Kaybetmiştik Ankara'da. Evet. Ziraat Bankart yine bundan 3 sene önceydi yanılmıyorsam bu turnuvada 4. olmuştu. Ama bu sefer çok çok daha deneyimli, çok çok daha iyi bir kadro, çok çok daha iyi oynanan bir voleybolla Mustafa Kavaz ve arkadaşlarının bugün inşallah saat 21.30'dan itibaren başarılarını hep birlikte göreceğiz Serece Spor Yıldız ekranlarında.
6: Şimdi istersen rakibiyle Ziraat Bankart'ı biraz tartıya koyalım. Ve nasıl bir karşılaşma bekliyorsun ki ben özellikle Polonya gazetelerine ve spor dergilerine baktığımda tam sayfa yer alıyor. Ziraat Bankart'tan da çok önemli bir şekilde, güzel bir şekilde bahsediyorlar. Nasıl bir karşılaşma olur akşam özellikle TRT Spor Yıldız'da verecek bildiğim kadarıyla karşılaşmayı.
7: Doğru, doğru.
6: Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun Ziraat Bankart açısından?
7: Siz de baktığınız yere öyle güzel bir yere bakıyorsunuz ki Polonya zaten voleybol ülkesi.
6: Evet.
7: Zor sayfasını açtığınızda zaten tam sayfa voleybol haberleri geliyor biliyorsunuz. Ya muhteşem bir yerdir voleybol anlamında Polonya. Ve Polonya zaten dünya sıralamasında da ilk sıradadır erkeklerde. Şimdi böyle olunca da doğal olarak halkın ilgisi, sevgisi, beğenisi hep voleybol üzerine olduğu için ve de özellikle de erkek voleybol üzerine olduğu için Polonya'da şu anda inanılmaz bir heyecan var. 4 takımdan 2 tanesi Polonya takımı düşünecek olursunuz. Bu da çok önemli bir gösterge. Biz nasıl kadınlarda Vakıfbank ve Eczacıbaşı'nın gururunu yaşadıysak, Polonyalılarda şu anda Zawiercie ve Varşova takımlarının gururunu yaşıyorlar. Çok kısa bir süre önce geçtiğimiz senede yine Polonya'da yapılmış muhteşem ambiyans vardı Polonya'daki dörtlü finalde. Şimdi nasıl bir karşılaşma bekliyoruz? Şimdi Zawiercie yabana atılacak bir takım değil. Bogdanka Lubin gibi sadece Avrupa'da ve Polonya Ligi'nde şampiyon olmak üzere kurgulanmış Leon gibi inanılmaz bir transferi gerçekleştirmiş bir takımı 3-2 yenmek suretiyle Polonya'da şampiyonluk yaşadılar. Bir önceki senenin İtalya şampiyonu Civitanova'yı çeyrek finalde yendiler. Şimdi böyle olunca da insanların beklentisi, tabii hani voleybolla ilgili olan insanların beklentisi de muhteşem bir maç olacak. Çünkü 6'da 6 ile gelen bir Ziraat Bankart var. Ziraat Bankart'ta dünyaca tanınan önemli yıldızlar var. Nimir başlı başına zaten ilgi odağı. Kaptanı da takımımızın biliyorsunuz.
6: Evet.
7: Başlı başına bir ilgi odağı. Yani Sevin hemen hemen bütün Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun yayınlarında hep öne çıkan adamlardan bir tanesi, oyuncularımızdan bir tanesi. Milli oyuncularımız var. Klevane gibi bir oyuncumuz var. Murat Yenipazar gibi milli takımımızın kaptanı var. Yani Bedirhan Bülbül gibi inanılmaz dirençle orta oyuncumuz var. Liberomuz Berkay Bayraktar zaten milli takımımızın liberosu. Geriye çok da bir şey kalmıyor. Yani bugün muhteşem. Hani hep diyoruz ya erken final. Gerçekten erken final. Yani bu iki takımın finalde karşılaşabilecek olması çok çok daha büyük bir heyecan yaratırdı. Yazık olacak. Ne diyeyim, Zawiercie'ye. Gönlümüz finalde onlarla karşılaşmak isterdi. Ama biz hayırlısıyla geçelim inşallah Allah'ın izniyle de. Gerisi çok önemli değil. Şöyle söyleyeyim ben size. Yani yıldızlar geçidi. Her iki takımın da yıldızlar geçidi kadroları var. Set başına çok iyi ortalamayla servis atan iki takım. Ondan sonra Nibir gibi bir yıldızımız var. Pasör başlayıp pasör çaprazlığına geçmiş bir oyuncudur o da. Yani inanılmaz servis düellosu şeklinde geçecek. Zaten erkek voleybolu çok güç ve hız göstergesidir. Ama baktığımız zaman işte Fornal gibi Polonyalı bir smaçörün sezon içerisindeki etkisinden bahsetmiştik. Fransa'da iki kez olimpiyat şampiyonluğu yaşayan Trevor Cleveno gibi uluslararası yıldız var. Yani şöyle söyleyeyim, muhteşem bir akşam olacak. İşi gücü olan da bıraksın tabiri caizse 21.30'da TRT Spor Yıldız ekranlarının karşısında bu muhteşem voleybol ziyafetini seyretsin derim.
6: Özellikle ben Ziraat Bankart'ın baş antrenörünü çok beğeniyorum. Yıllardır hem de eski oyuncusu. Yıllardır da burada her maçında bir üstüne koyarak yürüyen bir baş antrenör. Bir Türk baş antrenörle de bu platforma çıkıyoruz aynı zamanda. Bu neyi ifade ediyor ve Mustafa Kavaz'la nereye kadar gider daha Ziraat Bankart?
7: Valla gidebileceği neresi varsa gitsin. İnşallah şu kupada finale çıksın da ülkemizi bir de Dünya Kulüpler Şampiyonası'na temsil etsin diye bir hedefimiz var. Çünkü şöyle söyleyeyim, Mustafa Kavaz oyunculuğunun ama fersah fersah üstüne çıkmış bir teknik direktörlük örneği gösteriyor. Her zaman söylediğimiz gibi burada istikrardan yana, güvenden yana, alışılmışın dışına çıkmayıp sürekli olarak kendini yenileyen, güncelleyen bir Ziraat Bankart, Ziraat Bankası Spor Kulübü yönetimiyle karşı karşıyayız. İnandılar, güvendiler. Kaldı ki dün gerçekleştirilen basın toplantısında da Mustafa Kavaz bundan bahsetti. Bu bir projeydi, projemize başladık. Dördüncü senenin sonunda gelmek istediğimiz yere gelebildik. Ama bundan sonra daha iyi şeyler hedefliyoruz ve durmadan üstüne koyarak çalışmaya devam edeceğiz şeklinde ifade etti. Sizin de sorunuza cevaben diyeyim buna, ben buna. Şöyle söyleyeyim, bu şekildeki önümüzdeki sene kadrosu da çok iyi olacak. Bakın göreceksiniz Ziraat Bankart'ın. Bu şekilde devam eder ve Mustafa Kavaz da inşallah hem erkek voleyboluna ülkemizin hem de Ziraat Bankası Spor Kulübü'nün müzesine bu kupayı getirmek suretiyle bundan sonra yapabileceği güzel işlerin bir nişanını koymuş olur diye düşünüyorum.
6: Peki evet, Ziraat Bankart bir karşılaşmaya çıkacak. Diğer karşılaşma nasıl ve kim daha şanslı? Eğer Ziraat Bankart tur atlarsa kimle karşı karşıya gelebilir?
7: Valla şimdi şöyle söyleyeyim Yüce Bey. Bu karşılaşmalar için, çünkü şöyle, İtalya'da önemli bir takım şeyden sonra Polonya'da Zawiercie'den sonra Varşova, bunlar da Avrupa'nın en büyüğü olmak üzere konumlandırılmış kurulmuş bir kadrosu var. Aynı şekilde Perugia'da İtalya voleybolunda şampiyonlukları olan, kupa şampiyonlukları olan, lig şampiyonlukları olan ve Avrupa'da tanınan, bilinen, şampiyonluk yaşamış takımlardan bir tanesi. Evet. Bu da bir şekilde erken final diyebiliriz. Ama benim gönlümde hakikaten Zawiercie ile finalde karşılaşmak vardı bu dörtlü finale giderken, çeyrek final karşılaşmaları oynanırken. Ama bu karşılaşmayı da, yani Perugia ve Varşova karşılaşması da TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak saat 18'de. Ve o karşılaşmayı da kaçırmamaları lazım. Ben buradan sanki Perugia'nın turu geçermiş gibi düşünüyorum açıkçası Yüce Bey.
6: Evet.
7: Peki, İtalyan takımı yani.
6: Evet. Peki şu anda voleybolda neler yapılıyor? Bu organizasyonun dışına çıkacak olursak neler var, neler yok? Hangi haberler daha ön planda voleybolda?
7: Şöyle söyleyeyim, artık dünyada kulüpler sezonunun son karşılaşması oynanacak. Son organizasyonun son karşılaşmaları oynanacak. Pazar günü saat 21'de başlayacak final karşılaşmasının bitimiyle birlikte artık milli takım sezonlarımız başlayacak. Siz de biliyorsunuz ki milli takım sezonlarımızda kadın ve erkeklerimiz üçer turnuvaya katılacaklar. Öncelikle ikinci etabına ev sahipliği yapacağımız Biennial var. Yani Milletler Ligi karşılaşması var. Ankara'da oynanacak. Milletler Ligi bittikten sonra Avrupa Şampiyonası var. Yine hem kadın hem erkek milli takımlarımız yer alacaklar. A milli takımlarımız yer alacaklar.

0: ve Avrupa Şampiyonası'nın ardından da Akdeniz Oyunları Şampiyonası var. Biliyorsunuz Akdeniz
1: evet.
0: Oyunları bizler için gerçekten zamanında hatırlıyorum ben İzmir'de oynadığımız bir final karşılaşması da vardı futbolda. Önemli karşılaşmalarımız da vardı. Plaj voleybolunda altın madalya kazanmışlığımız da vardı. İki kez Akdeniz Oyunları'nda. Dolayısıyla Akdeniz Oyunları Türkiye'miz için, voleybol için önemli bir şey. Ve daha çok A takım düzeyinden değil, hani hep bahsediyoruz ya B takım düzeyinden, ikinci A takımımız düzeyindeki oyuncularımızın sahne alacağı bir karşılaşma olacak. Bununla ilgili kadrolarımız yavaş yavaş açıklanmaya başladı. Kadrolarımızda erkeklerimizin gideceği Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'ndaki kadroları tamamen Akdeniz Oyunları da dahil olmak üzere kadrolar belirlendi. 30'un üzerinde bir oyuncu var. Şimdi kadınlarımızın kadrosu da geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bu epey bir sansasyon da yarattı aslında. Kaptan Eda Erdem'in yer almayacak olması birazcık şaşırttı insanları. Ama şöyle söyleyeyim, Kaptan Eda Erdem'in artık gelmiş olduğu yaş ve onu ekonomik kullanmamız bakımından da bence olumlu bir karardı. Kadromuz açıklandı. Kadroda ilk kez yer alan oyuncularımız da var. Ama genelde deneyimli oyuncularımızın ağırlıkta olduğu bir kadro var kadınlarda. Şöyle söyleyeyim, hazırlıklar başladı. Erkekler Antalya'da kamp yapıyorlar. Kızların kampı da İstanbul'da parça parça. Lig uzun olduğu için sonradan biraz dinlenmeler verildi. Sakatlıkları olanlar, ameliyatlı olanlar tedavilerine devam ederken peyderpey parça parça milli takım kadrosu oluşturuldu ve antrenmanlara başladı. Zaten önümüzdeki hafta yanılmıyorsam salı günü de bir basın günü olacak, medya günü olacak. Tamamıyla bütün takım kadro olarak fotoğrafta yer alacaklar İce Bey.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeğinize sağlık. Başarılar diliyoruz Ziraat Bankkart'a. Yorumlarınız için de bir kez daha teşekkür ediyorum.
0: Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum İce Bey.
1: Sağ
0: selamlar.
1: Olun. Teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler, Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek bizlerle birlikteydi. Voleybolu konuştuk. Özellikle Ziraat Bankkart bu önemli şampiyona öncesinde yorumları konuştuk. Biz evet Ankara gazetecisiyiz, özellikle spor camiası olarak. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce Halkbank çıkış yapmıştı, şimdi Ziraat Bankkart çıkıyor voleybolda, erkek voleybolunda. Ve finali vardı Halk Bankası'nın, finalde kaybetmişti. Bu kez Ziraat Bankkart yine oraları deniyor. Ankara voleybolu için neler söylemek istersiniz?
2: Valla Ankara voleybolda hani futbolda beklediğini pek bulamadı.
1: Evet. Basketbolda da bulamadı.
2: Evet, basketbolda da bir dönem belki Telekom'la bir çıkışı yakaladı. Hatta büyük kolej bazen o boşluğu doldurmaya çalıştı falan.
1: İstanbul Bankası Yenişehir döneminde onların bir çıkışı vardı.
2: Yenişehir'in bir çıkışı vardı ama voleybolda tam istikrarlı bir çıkış yakaladılar. Yani evet. Bir kere yapılanma çok iyiydi. Ve ciddi anlamda yatırım yapıldı. Her iki bankada erkek voleyboluna ciddi yatırımlar yapıldı. Kadrolar çok başarılı ve biraz önce Savaş Bey'in dediği gibi şöhretlerden oluşan, çok başarılı oyunculardan oluşan bir kadrosu var Ziraat Bank'ın. Halkbank da ondan altta kalır bir yanı yok. Tabii burada insan şunu düşünüyor. Diyorsunuz ki futbolda evet 3 büyük 4 büyük takımımız olduğu gibi at başı gidiyorlar. Her zaman zirve onların elinde ve zirvede oynuyorlar. Ama bakıyorsunuz basketbolda Fenerbahçe aynı şekilde başarısını gösteriyor. Kadın voleybolunda Fenerbahçe aynı şekilde başarısını gösteriyor. Ondan sonra dönüyorsunuz handbolde Beşiktaş aynı şekilde başarısını gösteriyor. Ama ben bakıyorum mesela Galatasaray'ın yani evet bir dönem başarısı vardı ama şimdi uzun süreden beri basketbolda yok. Voleybolda başarısı yok. Ama handbolda başarısı yok.
1: Ben
2: yok
1: canlı takım. Şahidiyim. Onu şöyle diyebiliriz. Erkek basketbolunda Ali Uras döneminde,
2: evet,
1: yanlış hatırlamıyorsam,
2: evet, doğru.
1: Ali Uras döneminde ligde ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda özellikle
2: evet.
1: Fenerbahçe ile bir kapışma içindelerdi. O dönemde bir çıkışı vardı.
2: Vardı.
1: Ama onun ardından ki basketbolun önemli armada takımlarından biridir
2: evet,
1: Galatasaray.
2: Evet, evet.
1: Erkek basketbolunda bir noktaya getiremedi şu anda. Mesela Ergin Ataman'la bir çıkış yapmaya çalıştı ama biraz

0: düşük kaldı o. Kadın basketbolunda
1: Evet.
0: hatırlarsanız Beşiktaş Fehmi Sadıkoğlu'yla birlikte bütün kupalara el koymuştu. Ardından Fehmi Sadıkoğlu'yla birlikte bazı futbol basketbolcular, kadın basketbolcular Galatasaray'a
1: Galatasaray'a geçti.
0: geçti.
1: Evet.
0: Ve üst üste şampiyonluklar gelmişti.
1: Doğru.
0: Ama ardından Fenerbahçe devreye girdikten sonra o da onun da üstüne gidilmedi. Fazla dikkat edilmedi. Destek verilmedi.
1: Yatırımlar hep futbola kaydı
0: Evet.
1: Galatasaray'da ondan. Galatasaray bir tek şeye noktalandı, odaklandı. O noktası ve odağı da futboldu. Futbolda da başarınız, yurt içerisindeki başarınız bir yere kadar takdir topluyor. Ondan sonra başlıyorsunuz. Hani Avrupa'da niye yoksunuz? Hani Avrupa'da bir başarımız niye yok? Neden olmasın diye söylüyorsunuz. Madem futbola yöneldiniz, bütün yatırımlar oraya gidiyor. O zaman adam akıllı bir yatırım yapmışsınız. Çok da iyi topçular almışsınız, futbolcular. Niye başarı gelmiyor? Burada bir eksiklik var ya da bir yanlış
0: Evet.
1: giden bir şeyler var. Ama ben bakıyorum, evet, bugün Ziraat Bankası'nın gerçekten oynayacağı maça bakıyorum. Yani tam gururlanacağımız bir maç. Ülkemiz için çok büyük bir puan kaynağı. Ülkemiz için, sporu için, gelecekteki olimpiyat düzenlemeniz için çok önemli adımlar atılıyor.
0: Ve erkek voleybolunda yani şurada 3-4 senedir bu yatırım
1: Kesinlikle,
0: yapılıyor.
1: evet.
0: Kulüp bazında değil, milli takım bazında.
1: Evet,
0: Kulüp
1: evet,
0: bazında
1: evet.
0: bir 15 sene var
1: Var, var,
0: Halk Bankası'nda.
1: evet.
0: Ama yani bir tek Halk Bankası ya da Ziraat
1: Ama
0: Bankası.
1: siz demin çok güzel bir noktaya değindiniz. Buna rağmen acaba Türk basınında ne kadar yer buldu Ziraat
0: Ben
1: Bankası?
0: size göstereyim. Muhteşem bir tam sayfa yapmışlar. Tam
1: Doğru.
0: sayfanın dörtte biri Ziraat Bankart'ın oyuncularına yer
1: Polonya'da değil
0: verilmiş.
1: mi?
0: Polonya'da.
1: Buyurun. Bizde neden yok? Bizde açıyoruz artık, lig bitti ya, bitti. Şampiyon belli, bitti. Düşecek bir takım kaldı. Bunun için
0: Evet.
1: mi bütün sayfalar, bütün
0: Bir
1: tartışmalar?
0: beşinci olan takım belli değil.
1: Yani sen burada Avrupa'da oynuyorsun ya. Yani erkek voleybolunda çok iyi bir noktaya gelmişsin. Avrupa'nın en iyi kupasında yarı final, final şeyin var, iddian var çok önemli bir
0: Evet,
1: şekilde.
0: evet.
1: Ve sen burada gözlerini kapamışsın. Hala biz futbolu konuşuyoruz. Hala futbol yazılıyor, çiziliyor. Açıyorsunuz. Ya Galatasaray kupasını aldı. Evet, güzel. Kaldırdı. Yazdınız manşet manşet. Bitti ya, artık dönün bu tarafa ya. Yarın öbürsü gün kadın voleybolumuz başlayacak milli takımlar düzeyinde.
0: Evet.
1: Peki ne yapacağız?
0: Haftaya Fenerbahçe'nin EuroLeague'de Fenerbahçe Beko'nun karşılaşması var Olympiakos'la.
1: Düşünün.
0: EuroLeague'in lig dönemini birinci bitiren takımla Atina'da oynayacak.
1: Kadın basketbolunun Dünya Kupası var mesela. Oraya kaldı milli takımımız. Bunlarla ilgili niye hiçbir yazış olmaz? Hiç niye bir haber olmaz? Yani tamam, oynarken yazdın, çizdin, bitti mi? Ya bir hazırlığını verin. Bir altyapısını hazırlayın. Seyircileri hazırlayın. Şimdi ben birçok kez şahit olmuşumdur çalıştığım dönemde de. Telefonlarıma bir sürü mesaj gelirdi ya da aranırdım. Ya acaba işte basketbolda, voleybolda, işte şu branşta bizim şampiyonluk maçı ne zaman veya işte yarı final maçı ne zaman, nerede oynanacak, hiç yok, haber yok. Yok yani. Eğer şurada, şu programda siz oraya yazıp da oradan bilgilendirmeseniz belki de hiç kimsenin haberi olmayacak. Bizi dinleyenler haberdar. Evet.
0: Evet.
1: Peki öbür? Yok. Ya böyle olmaz yani. Gerçekten içler acısı bir durum. Yani daha ne yapmak lazım ya? Daha ne yapmak lazım? Bakıyorsunuz kadın basketbolunda iki Türk takımımız final oynadı Avrupa'da ya. Bundan büyük bir gurur
0: Bütün
1: var mı ya?
0: kupalar, bütün kupalar Türklerin oldu.
1: Yani bundan daha büyük bir şey olur mu? Ve çıt yok. Bir haber yok ya. Bir tane haber okumadım ben. Açıyorsunuz gazetelere, hala Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon. Ya bitti, bitti, bitti.
0: Evet.
1: Yok yani. Bitti.
0: Ve işin tuhaf tarafı mesela Tekvando'da
1: Avrupa Şampiyonası'nda. Evet.
0: Servet Tazegül'ün
1: Sazegül, evet.
0: gelmesiyle birlikte bir yukarıya çıkış başladı Tekvando'da.
1: Evet.
0: Yeni bir ekol yaratıyor ki Servet Tazegül de bizim ilk olimpiyat şampiyonumuzdu.
1: Evet.
0: Ve gerçekten çok değerli bir sporcumuzdur. Başkanlığa geldi ve başkanlığıyla birlikte yeni bir hedef koydu. Yeni bir hedef ve Avrupa
1: Evet, evet,
0: şampiyonu oldu.
1: evet.
0: Avrupa şampiyonu oldu ve baktığınız zaman şu ana kadar Avrupa'da alınan madalyalarda en fazla madalya alan ülke konumuna geçtik
1: Evet,
0: yıllar
1: evet.
0: sonra. Hani bunları böyle 2-3 satır ben gördüm baktım emin olun 5 satır değildi.
1: Kesinlikle. Servet Tazegül'ü Ali Şahin, milli takımın
0: Evet.
1: hocasıydı. Metin başkanıydı. Evet. Onun

0: abisi. Ali Şahin bulmuş getirmiş ilk kez böyle kamptalar Ankara'da bir otelde. Telefon etti dedi ki böyle böyle burada kamptayız dedi. Genç bir arkadaş geldi dedi. Çok iyi dedi. Servet diye isminde.
1: Kıvır kıvır
0: Ha.
1: saçlarıyla.
0: Ondan sonra bir dedi şey yapar mısın abi bir görüşür müsün dedi röportaj. Tamam dedim geleyim. Gittik aldık şeyi. Servet'in antrenmanını izledim. Farkı ortaya çıkıyor. Bakıyorsunuz evet bizimkiler hakikaten Türk ırkı böyle dövüş sporlarına karşı çok başarılıyız.
1: Evet.
0: Gerçekten başarılıyız. Çok iyi mücadeleler var, çok iyi teknikler ama Servet'in tekniği çok başkaydı. Dedim ki Ali Şahin'e dedim ki Ali Hoca dedim Servet gözün aydın. Olimpiyat şampiyonu olur, dünya şampiyonu olur. Bu çocuk size çok büyük madalyalar kazandıracak dedim. Ben de öyle görüyorum dedi. Sonra tabii şampiyon olduktan sonra madalyasıyla ilk bizi ziyaret ettiler, geldiler. Ve Servet'in ta o yıllardan geleceği noktayı görmüştük biz. Ve bunu dediğiniz gibi ben haber yaptığım zaman ertesi gün acaba kaç gazetede görürüm dedim. Türkiye'nin tekvandodaki en büyük madalya umudu diye yazmıştık. Hiçbir gazetede yer almamıştı. Servet olimpiyat şampiyonu olduktan sonra da haberini ve fotoğrafını biz çektik, verdik. Baktım hani kaç gazetede, iki gazetede küçük küçük yer vermişler şöyle şu kadar şu kadar. O kadar üzülmüştük ki ya ne yapacağız peki biz? Ne olacak yani? Bu çocuklar
1: Evet.
0: şimdi Almanya adına o çocuk şampiyon olsaydı gidip Almanya'da izleseydiniz.
1: Tabii. O zaman da derdik Türk asıllı Alman
0: Ya
1: sporcu olimpiyat
0: evet.
1: şampiyonu oldu, değil
0: O
1: mi?
0: zaman da öyle
1: Evet.
0: diyecektik.
1: Şimdilik çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, saat 16'da haber bültenimiz var. Haber bülteninin ardından yine futbolu, yine sporu konuşacağız ve saat 17'ye dek sizlerle birlikte olacağız. 17'de ise Fatih Karagümrük Alanyaspor karşılaşması var ve saat 17'ye dek sizlerle birlikte olacağız.
2: Saat 16.
3: Haberler.
2: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocukları sanal ortamdaki tehditlerden korumak için ek tedbirlerin en kısa zamanda hayata geçeceğini vurguladı. İnternetin çocuklar için daha güvenli hale geleceğini belirtti. Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Aile ve Gençlik Fonu'ndan 205 binden fazla gencin faydalandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti Orta Asya basınında geniş yer buldu. Ziyaret, bölgesel dengeleri değiştiren stratejik hamle olarak yorumlandı. Türkiye'nin bölgede belirleyici aktör olduğuna da dikkat çekildi. Milli İstihbarat Teşkilatı Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten uluslararası ajan ağını çökertti. 4 ildeki eş zamanlı operasyonlarla 2 yabancı istihbarat servisine çalışan 9 kişi tespit edildi. Yakalanan şüpheli şebeke üyeleri tutuklandı. Operasyonla yabancı istihbarat servislerinin Türkiye'deki ağ yapısı ve stratejik hedefleri de ortaya çıkarıldı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri yarın hesaplara yatırılmaya başlanacak. Emeklilerin aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Kurban Bayramı öncesi Ankara'daki kurban pazarlarında hareketlilik başladı. Türkiye'nin dört bir yanından getirilen sıkı denetimden geçmiş kurbanlıklar görücüye çıktı. Vatandaşlar Tarım Cebimde uygulaması sayesinde alacakları hayvanın özellikleri ve sağlık durumunu anında sorgulayabiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'i Orta Doğu'daki krizi yaymaya çalıştığını vurguladı. Bölge ülkelerine birlik çağrısı yaptı. Kanlı oyunları bozmak için herkes kısa vadeli hesaplarını bir kenara bırakmalı dedi. Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO Liderler Zirvesi'nin ittifakın tarihinde kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın gündeminde Avrupa Birliği de vardı. İran, Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni mekanizmayı yakında duyuracak. Bu mekanizmadan ticari gemilerle İran'la işbirliği yapan gemilerin yararlanabileceği belirtiliyor. ABD ise Hürmüz Boğazı'ndaki akışın yaz sonunda başlayacağı görüşünde.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. Kalan işlerini bitireceklerini söyledi. İran'ın altyapısını 2 günde yok edebileceklerini belirtti. Amerikan basında ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları başlatmak için hazırlık yaptığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Washington'ın İran'a savaş açarak Amerikan halkını büyük bir yükün altına soktuğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Çin'e gidiyor. Putin 19 Mayıs'ta Pekin'de olacak. Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi ele alınacak. Lübnan'da ateşkes 45 gün daha uzatıldı. Buna rağmen İsrail Lübnan'ı bombalamayı sürdürüyor. İşgal güçleri Lübnan'ın Sur kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: Beko'ya. Seçili beyaz eşya, Ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Reklamlar.
4: Bulmamız gereken kayıp bir robot var. Ruzi nerede?
5: TRT ortak yapımı Kehribar ile Boncuk Kayıp Robot 22 Mayıs'ta sinemalarda.
6: Bağımlılık bireyin sağlığını, ailesini ve toplumun geleceğini tehdit eden ciddi bir sorundur.
7: Madde, alkol, ekran ve davranışsal bağımlılıklar önlenebilir ve tedavi edilebilir.
6: Unutma, doğru bilgi ve profesyonel destekle bağımlılığın üstesinden gelebilirsin.
8: Spor gündemi devam ediyor.
9: Efendim, son 55 dakika içine girdik spor gündemi programımızda ve yine biz spor yazarı Özgün Erdoğan'la birlikteyiz. Daha sonraki dakikalarda da spor yazarı Okan Can bizlere eşlik edecek. Şimdi Sayın Doğan, baktığımız zaman lig bitiyor. Bugün 34. hafta, evet. Ve yarın da sona erecek. Yavaş yavaş kadrolar izne gidiyor, milli takımlarına gidiyor ve kimi takımda başkanlık yarışı var, kimi takımda teknik direktör kararları var, ama bir şeyler yapılacak tabii. Kesinlikle. Ki ayın 11'inden sonra da Dünya Kupası ile ilgili programlar yapmaya başlayacağız. Bir sezonu ve yeni sezona başlangıcı nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani yeni sezon için

0: için yapılan çalışmalar
1: Evet.
0: anlamında.
1: Ya şu ana kadar baktığımız zaman yeni sezon için özellikle Süper Lig takımlarımızdan Samsunspor bir hamlesini gördük. Dört futbolcusuyla yolunu ayırdı. Bir de yardımcı antrenörüyle yolunu ayırdığını açıkladı. Bu şöyle olumludur. Biliyorsunuz hemen ayın 11'inde Dünya Kupası, işte bir aylık bir süre. Ondan sonra futbolcuların kısa bir izin dönemi olacak ve hemen hazırlıklar başlayacak. Çünkü Avrupa Kupası ön elemeleri falan var. Bu anlamda da kulüplerin çok hızlı ve planlı programlı çalışmaları gerekiyor. Hatta bunu çok önceden hazırlamış olmaları gerekiyor. Ellerinde bir şablon olması gerekiyor. Ama şu ana kadar gördüğüm kadarıyla kulüplerimizin henüz ses çıkmadığı gibi hala kaos içerisinde. Beşiktaş'ta olduğu gibi Sergen Yalçın gitsin mi, kalsın mı? Sergen Yalçın'dan sonra kim gelmesi lazım? Yönetim nasıl olacak? Bunlarla mı devam edecek? Hangi futbolcularla yola devam edilecek? Hepsi bir muamma. Oysa dediğim gibi geçen sezon ilk dönem, ilk yarıda 6, ikinci yarıda 6, 12 tane futbolcu takıma kazandırıldı, yapıldı. Olmadı, tutmadı. Efendim eksik olan bölgeler tespiti yapılmıştı, yapılmadı ortaya çıktı. Kazanmak ve kaybetmek üzerine kurulu bir sistemimiz var. İşte kazanırsanız başarılısınız, kaybederseniz başarısızsınız. Dolu dizgin gitmesini bekleyen bir taraftar kitlemiz var. Hiç kaybetmemesi gerekiyor. Kaybettiği anda size sırt dönüyorlar. Efendim tökezlememen gerekiyor. Oysa yani hangi alanda olursa olsun, sadece bir futbol için konuşmuyorum. Her alanda inişli çıkışlı zamanlarınız olur. Tek düze gidemezsiniz. Baştan başlayıp sonuna kadar götüremezsiniz. Bir yerde mutlaka fire vermeniz, yorulmanız, dinlenmeniz veya sekteye uğramanız gereken zamanlar olacaktır. İşte o zamanları tolere edecek hazırlığınız da olması lazım. Yani futbolu bir sezonu eğer planlarken, programlarken hepsini işin içine katacaksınız. Teknik ekibinizden masörünüze kadar, masörünüzden beslenme uzmanınıza, diyetisyeninize kadar hepsini tek tek hesaplayacaksınız. Sezonu kurgularken, sezona başlarken eksiksiz başlamayacaksınız. Tabii ki eksikleriniz olacak ama o eksikleri zaman içerisinde görüp giderecek o plan programınız da elinizde olması lazım. Ama bakıyorum bunların hiçbirisi şu ana kadar yok. Şampiyon olan takımımız ne yapıyor? Kupasını kaldırıyor, günlerce kutluyor. Ve o havayla devam ediyorsunuz. Oysa ben Galatasaray'ın yerinde olsam zaten geçen hafta şampiyonluğunu ilan ettin. Şimdi kupanı aldın. Hazırlıklarında zaten belli kadron var. O kadronun üzerine getireceksin. 3-4 tane koyman gerekiyor. Hocayla devam etmemesi gerektiğine kendileri karar verecekler. Onların bileceği iş. Öbür türlü de düşünüyorsunuz. İşte artık yani Türkiye'de yapacağını yapmışsın ya. 4 yıl üst üste şampiyon olmuşsun. Bir 5. yılı niye planlıyorsun? Senin artık 5. yıl planın Avrupa'da olması gerekiyor.
0: Mesela bunu Fatih Terim gerçekleştirmiş. 4
1: Evet.
0: yılın sonunda UEFA'da kupayı kaldırmıştı.
1: Evet.
0: Şimdi belli bir çalışmanın sonucuydu, belli bir projenin
1: Kesinlikle.
0: sonucuydu.
1: Kesinlikle.
0: Ama bunu 4 senede evet başarmışsın ama Avrupa'da bir noktaya gelememişsin.
1: Kesinlikle.
0: Bu kadar ki Fatih Terim'in elinde bu kadar parayı da teslim etmemişlerdi. Bu kadar para yoktu Türkiye'de futbol
1: Evet,
0: kulüplerinde. Ayrıca
1: yoktu.
0: da bunu konuşalım.
1: Kesinlikle, kesinlikle
0: Şimdi bu
1: yoktu.
0: kadar da para var, harcama var ama baktığınız zaman maalesef Avrupa'da bir arpa boyu yol
1: Bir
0: gidemiyorsunuz.
1: de Fatih Terim'in elinde kadroya baktığınız zaman hepsi çoğunluğu altyapısından çıkmış. Kendi
0: Tabii,
1: içinden
0: tabii.
1: yani yerli
0: Yabancı
1: futbolcular
0: sınırlaması
1: tabii
0: vardı.
1: vardı. Ve yabancı sınırlamasında düşünün Hacı'yı almış 36 yaşındaydı o zaman. İlk senesinde Hacı takıma hiçbir şey veremediği için ya bunu ne yapacaksınız? Bunu gönderin.
0: Popescu,
1: Evet öyle.
0: Taffarel.
1: Yani bunlarla yola çıkmıştı ve herkes dedi ki ya hayal kırıklığı yaşarlar. Çok ciddi anlamda sekteye uğrar bu takım. Başarısız olur demişti. Ve ona rağmen başarıyı. Şimdiki kadrosuna bakıyorum. Osimhen tek başına bir takım. Verdiğiniz para bütün takımın bedeli. Öbür taraftan Icardi gibi bir golcünüz var. Bakıyorsunuz Leroy Sané'yi almışsınız. İlkay'ı getirmişsiniz. Bunlar ne için getirdin? Sen Türkiye'de 4. şampiyonluğu kazanmak için mi getirdin? Avrupa'da belli bir noktaya gelmek için getirdin. Niye yapamıyorsun? Demek ki bir şeyleri doğru yapamıyorsun. Bir
0: Evet.
1: sistemi kuramıyorsun. Yani bir futbolcu üstüne oyun sistemini kuramazsın. Bir futbolcuya dönük bir takımın bütün sistemini bir futbolcuya dönük oynatamazsın. Sen Osimhen orada yırtıcı at topu Osimhen'e. Osimhen yırtsın, parçalasın, atsın gol. Ya öyle bir futbol yok. Yani evet baskıyı presi önde yapıyorsun ama önde yaptığın prese karşılık defansın da sağlam olması lazım arkada. Burada
0: Evet.
1: kaybettiğin toplar defans arkasına gittiği

zaman o senin kalende tehlike yaratmayacak tarzda önleyecek bir ekip kuracaksın. Defansta iş yok. Galatasaray'ın arkasına atılan her top tehlike yaratıyor. Sen bu durumda Avrupa'da nasıl bir başarı bekliyorsun? Bekleyemezsin.

0: teknik direktörlüğüne kimi getirirsen getir dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu oluyor da. Şöhretler, yedekten oyuncuyu sokuyorsun. Gelen oyuncu Türkiye'deki bütün takımların hepsinin fiyatına bedel bir oyuncu. Yedekten giriyor. Öyle bir takım çalıştırmak kolay. Okan'ın bu sene elinde Türkiye'de şampiyon olacak kadro çok rahattı zaten.
1: Evet.
0: Okan'ın bir katkı sunduğu, aman şu maçı da çevirdiğim dediği bir maç var mı? Yok. Öyle maçlarda kaybetti ki gerçekten şaşırdı herkes. Ya nasıl olur bu kadro? Öyle maçlarda yaşandı sorunlar ki gerçekten defanstan, yani bench'ten soktuğu oyunculardan katkı alamam dedi. Yeterli derinliğim yok dedi. Ona rağmen, derinliğim yok dediği takıma rağmen elinde bir sürü futbolcusu vardı. Ama belirli isimlere odaklandığı için, hep onları kullandığı için, onlar olmayınca kadro derinliğim yok. Ne demek yani? Senin kadronda 24 futbolcun varsa sen öbürlerini vitrin için mi orada oturtuyorsun? Ya vitrin diye mi alıyorsun?
1: Veya hazırlayamıyor musun?
0: Ha.
1: Veya planını yapamıyor
0: Yani
1: musun?
0: eksik noktalarında oynattığın bölgelerdeki bu futbolcular niye hazır değil?
1: Evet.
0: Yani teknik açıdan mı bir sıkıntı var? Futbolculardan bir sıkıntı var? Yoksa gerçekten kulüp içerisinde bir takım, benim sezon başından beri söylediğim Galatasaray, evet böyle gibi görünüyor ama Galatasaray'ın içerisinde ciddi anlamda kazan kaynıyor. Yani ben gördüğüm kadarıyla Galatasaray'da sıkıntılı dönemlerin üstü şampiyon olunca her zamanki gibi örtüldü. Her şey halının altına süpürüldü. Onlar çıkacak, orada kalmayacak. Onun için ciddi anlamda sezon öncesinde hazırlığını yapması gereken takımlarımızdan Samsun, Göztepe, Başakşehir, bunlar önümüzdeki sezonda, Beşiktaş'ın bir kere çok iyi yapması lazım. Ha, Trabzon'un da çok büyük bir çabaya gerek yok. Onlar da iyi bir planlamayla, bu seneki kadrosuyla seneye çok daha başarılı bir oyun sistemi ortaya koyabilirler. Çünkü Fatih Tekke başarılı bir hoca gibi görünüyor. Yaptığı hareketler, hamleler öyle yabana atılır gibi değil. Çünkü çok mütevazi bir kadro kurdu ve çok iyi bir şekilde ligi bitirdi. Şimdi
1: Evet.
0: bir de Türkiye Kupası'nı kazanırsa bence başarılı olmuş sayılır.
1: Şimdi yarın 4 karşılaşma, özellikle ligden düşecek son takımı belirleyecek maçlar.
0: Evet.
1: Fenerbahçe, Eyüpspor, Kasımpaşa, Galatasaray, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Antalyaspor, Kocaelispor. Ve Antalyaspor hafta arasında bir bildiri yayınladı. Ya dedi ki kulüplere ne olur hani ağırlığınızı bu maçlara verin. Bizim hani ölüm kalım demeyelim de düşme ya da kalma
0: Kalma.
1: maçımız.
0: Evet.
1: Şimdi böyle bir durumda. Şimdi Galatasaray dün tören yaptı. Şampiyonluk töreni. Şimdi
0: Evet.
1: oradan kaç futbolcu bu maçta oynayacak? Peki Kasımpaşa Galatasaray maçı. Kasımpaşa berabere kalırsa ikili averaja, üçlü averaja giriyor. Şimdi bir de şu var. Evet biz sahaya alkışlayarak Galatasaray'ı çıkaracağız. Evet ama Galatasaray'ın ağırlığını vermesi lazım. Fenerbahçe Eyüpspor. Fenerbahçe evet ligde ikinciliği garanti. Her şey belli olmuş ama Eyüpspor'la oynayacak. Belki de Eyüpspor'u yenerse Eyüpspor ligden düşecek.
0: Düşecek, evet.
1: Ve Antalyaspor kazanırsa kalacak. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Trabzonspor Gençlerbirliği. Gençlerbirliği Trabzonspor hafta içinde oynadı.
0: Kupada.
1: Acaba bu maça nasıl bir kadroyla çıkacak? Şimdi o kadar çok fazla değişkeni var ki hani ben Avrupa'da görüyorum son maça çıkıyor. Son maçta ligde kalma mücadelesi veren takımı yeniyor, düşürüyor ama alkışlanıyor.
0: Evet.
1: Şimdi böyle mi olacak? Bütün hücreleriyle bu maçta mücadele edecek mi bu takımlar? Yoksa hani tatile bu maç bitse de bavulum da hazır hani
0: Kafası başka yerde mi, değil
1: ya
0: mi?
1: yavaş yavaş da işte yurt dışına gidelim, tatile gidelim, gezelim, tozalım mı diyecekler.
0: Tabii ben ya yıllardır dediğim gibi 42 yıldır takip ederim ligleri. Ben daha hiçbir maçın, hiçbir sezonun, geçen hafta da ondan önceki hafta da söyledim, son haftaları, son 2 haftası özellikle hiçbir zaman Türkiye'de verimli geçmez. Çünkü kafalar başka yerdedir. Takımlar başka yerdedir. Hele ki Trabzon Gençlerbirliği maçı gibi bir maç varsa,
1: Evet.
0: kupada odaklanmış bir Trabzonspor, ligde kalma mücadelesi veren bir Gençlerbirliği ve ilk maçta rotasyonu Gençlerbirliği yapmış kadrosunda, çünkü lige ağırlık verecek, kupada rotasyonlu bir kadroyla çıkmış, kaybetmiş. İkinci maç lig maçı, ligde kalma maçı, bu sefer o maça Trabzonspor rotasyonlu çıkacak çünkü kupa finali var onun da.

0: Şimdi böyle bir atmosfer içerisinde bu düşüncelerle sahaya çıkıldığı zaman karşı takım ne kadar verimli olabilir? Olamaz. Yani çok fazla maça veremeyecek futbolcu kendini. Çok fazla asılmayacak. Sakatlık tehlikesi var. Sezon bitiyor. Niye sakatlanayım bu maçta?
1: Evet.
0: Hani ben kaybedersem bir şey kaybetmeyeceğim. Kazanırsam da bir şey kazanmayacağım. Zaten yerim belli. O zaman futbolcunun kafasında bu maçı bir an önce atlatayım, kazasız belasız çekeyim, tatilime gideyim olacak. Ama Gençler Birliği bütün gücünü vermek zorunda. Bütün gücüyle ortaya koyup maçı kazanmak zorunda ki rakiplerine de bakacak. Şimdi bu zihniyette Fenerbahçe öyle, Galatasaray öyle. Öbür taraftan bakıyorsunuz Trabzonspor da böyle.
1: Tabii.
0: Peki Antalya Kocaeli maçına bakıyorsunuz. Kocaeli'nin de hiçbir iddiası yok. Düşme tehlikesi yok.
1: Kocaelispor'un şöyle bir özelliği var. Kocaelispor son dakikaya kadar mücadele eden bir takım. Yani
0: Evet.
1: Selçuk İnan o mücadele gücünü veriyor. Yani izlediğimiz
0: Tabii.
1: maçlarda o var.
0: Şimdi o maçlarda mutlaka da ama bu son maçta bakın yarın izleyeceğiz. Onlarda da futbolcu mantalitesi aynı
1: Büyük
0: değişmiyor.
1: ihtimal olabilir.
0: Değişmeyecektir. Çünkü ya ben niye sakatlanayım? Çünkü karşı takım sert
1: Doğru. Bir
0: oynayacak.
1: de milli takıma
0: Tabii
1: gidiyor.
0: lig yani kümede kalmak için sert oynamak zorunda. Baskı yapmak zorunda. Bütün gücüyle oynamak zorunda. Sen daha rahat, daha sakin oynayacaksın. Bu ne yapabilir? İki türlü düşünebiliriz. Sakin oynamak takıma kazandırabilir. Öbür takım telaş ve panik içerisinde oynayacağı için, rakibe baskı yapacağı için, o baskıdan kurtulup da eğer öyle bir gol bulursa kontratakla o skoru o şekilde bitirebilir maçı. Ama öbür türlü rahat oynayacağı için de rakip takıma kuracağı baskıya tehlike bölgesindeki takımlar maçı kazanıp kendilerini bir can havliyle o bölgeden atıp en azından ligde kalmak isteyeceklerdir. Ama bunu tabii hepsi birden aynı şekilde yapacağı için o zaman avarajlar ortaya çıkacak. Hani kimin avarajı? Hepsi kazanırsa Antalya düşecek.
1: Evet.
0: Yapacak bir şansı yok.
1: Evet.
0: Ama öbürleri kaybeder. Antalya kazanırsa o zaman avarajlara bakılacak. Puanlar eşit olacak.
1: İkili, üçlü belki de.
0: Yani burada bana göre en şanslı şey takım Gençler Birliği. Gençler Birliği 31 puanda. Trabzon hafta sonunda oynayacağı Türkiye Kupası maçına büyük ihtimalle odaklanmış durumda. Kafalar orada. Bu maçta daha rotasyonlu bir kadroyla oynayacak. Oynamamış futbolcularına şans verecek. Öyle olduğu için de Gençler Birliği bu maçı alıp 34 puanla ligde kalır diye düşünüyorum. Fenerbahçe Galatasaray prestij maçı olacak. Büyük takım, şampiyon olmuş bir takım, ikinci olmuş bir takım. İkisi de Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Onun için belki hani rotasyonlu kadrolarıyla da çıksa rakiplerinden daha iyi bir kadro olacağı için kazanma şansları var. Rotasyondaki futbolcuların da son maçta kendilerini gösterme şansları var. Onun için o maçlar öyle olabilir ama ben Gençler Birliği'ni şanslı görüyorum. Antalya'nın da maçı kazanabileceğini düşünüyorum. Ama Eyüp'le Kasımpaşa'nın şansını pek görmüyorum. Çünkü ne de olsa Galatasaray Fenerbahçe adına yakışır bir futbol oynamak, göstermek ve yedek futbolcularının, rotasyondaki olan futbolcularının kendilerini de önümüzdeki sezon için hem kulüplerine hem taraftarına hem hocalarına ispatlamak için var gücüyle oynayacaklardır diye düşünüyorum.
1: Şimdi bir şeye baktığınız zaman bazı liglerde yavaş yavaş playoff, şampiyonluk, playout, ligde kalma mücadelelerini tekrardan lig bittikten sonra yapıyorlar.
0: Evet.
1: Şimdi İskoçya bu liglerden biri. Yunanistan bu liglerden biri. Belçika bu liglerden biri. Şimdi yavaş yavaş bu yayılmaya başladı. Playoff, playout gibi. Şimdi hani Antalyaspor'un burada bir çekincesi var ya son maç.
0: Evet.
1: Şimdi bu son maç olayını eğer bu playoff, şampiyonluk yükselme işte veya bunun gibi maçlar olduğu takdirde ki ben özellikle birinci ligdeki mücadeleyi çok beğeniyorum.
0: Evet.
1: Dişe diş mücadele, son ana kadar mücadele ve tempo ve heyecan yüksek. Şimdi buraya doğru da gidiş olabilir. Avrupa'da çünkü buna gidiliyor yavaş yavaş. Türkiye'de bu biraz erken mi lig olarak? Hani biraz daha mı evet düşünülebilir? Ama bir heyecan çünkü yavaş yavaş ilk iki takım veya işte üçüncü takım da bir yerden sonra geride kalıyor ve götürüyor. Ve ligin ne diyeyim heyecanı da biraz bir anlamda düşebiliyor.

0: Bu anlamda olabilir mi playoff ya da playout gibi terimler girebilir mi liglerimize?
1: Yani girerse güzel olur. Gerçekten iyi olur. Yani en azından lig devam ederken içerisinde yaşanan o kaotik durumdan da uzaklaşılmış olur gibi geliyor. Ama şu anda bizim o durumda olmadığımız görünüyor. Yani henüz o seviyede değiliz. Şu anda onu yapacaklarını düşünmüyorum. Ama yakın bir zamanda girebilir. Girmesi de güzel olur. Kafalar daha rahat. Lig
0: Evet.
1: bitmiş.
0: Hakemler daha rahat.
1: Herkes, evet, herkesin konumu yeri belli. Ona göre bir maç olur. Ona göre de takımlar yani bir final maçıymış gibi
0: Tabii,
1: çıkılır.
0: tabii.
1: Seyirci de ona göre gelir. Bir final havasında geçer ve daha güzel bir hava katar.
0: Hani şöyle bir şey var ya fikstürde, ya işte fikstürde bazı haftalar biraz daha zayıf takımla oynuyorsunuz, bazı haftalarda güçlü takımlarla oynuyorsunuz ama playoff şampiyonluk mücadelesine girdiğiniz zaman veya daha evvel yaptığımız gibi süper final olduğu zaman
1: Evet.
0: bütün maçlar çok yoğun ve denk güçlerle olacak.
1: Tabii. Hem denk güçlerle olacak dedim ki, hem de hakikaten seviyeyi yükseltir, yani kaliteyi de artırır. Futbolun kalitesini artırır, seyir zevkini artırır, takımların ortaya koyacağı performansı artırır, hepsini artırır. Ama tabii onun bir altyapısını, fizibilite çalışmasını yapıp ciddi bir
0: Onu
1: altyapı
0: düşünmemiz lazım
1: evet,
0: öncelikle.
1: evet,
0: Altyapıyı
1: evet.
0: değil, düşünmemiz lazım. Türk futbolu nereye giderse daha iyi olur. Nasıl katkıda bulunulur bu heyecanın yükseltilmesine veya sponsorların daha fazla gelmesine?
1: Tabii ki kesinlikle, ama işte onu düşünebilmek için de hani önceden bir düşünüp planlamayı da yapmak lazım. Biz düşünüyoruz, sadece düşüncede kalıyor. Birisi diyor ki, yok kardeşim, bu bizde tutmaz diyor. Aa, tamam, bırakıyorlar. Ya bir düşünün, bir de planlayın, yani yaparsak ne olur? Hani artısı eksisi ne olur? Bir de ona bakmak lazım ki eğer kazancınız çoksa, Türk futboluna büyük bir fayda gelecekse, buradan bir kazanç, küçücük de bir kazanç sağlayacaksanız denemekte fayda var.
0: Tabii.
1: O zaman planlayın. Ama sadece düşünce bazında bırakıp gidiyoruz.
0: Maalesef,
1: Düşündük
0: maalesef.
1: olmadı. Düşündük olmadı lafı çok acayip bir şey. Nereden olmadı, nasıl olmadı?
0: Maalesef. Sevgili dinleyiciler, saatimiz 16:26'yı gösteriyor ve şimdi bir reklam aramız var. Ardından tekrar birlikte olacağız.
2: Reklamlar.
3: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
4: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında domates salçasından, pirince, toz şekerden, una. Kaçırılmayacak ürünler.

Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi Fiat.com.tr'de.

0: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Reklamlar.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
2: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
1: Bir anlık heves, yıllarca pişmanlık olabilir.
2: Geleceğinizi riske atmayın.
3: Spor gündemi devam ediyor.
4: Saatimiz 16.29'u gösteriyor sevgili dinleyiciler. Bildiğiniz gibi Fatih Karagümrük Alanyaspor karşılaşması var saat 17'de. Saat 17'ye dek de sizlerle birlikte olacağız spor gündemi programımızda. Ve şimdi spor yazarı Okan Can telefon hattımızda. Okan Can hoş geldin.
5: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
4: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi evet, her şeyi konuşuyoruz da bir saat 13.15'ten itibaren Fenerbahçe'de başkanlık yarışını fazla konuşmadık bu saate yakın. Nasıl bir başkanlık yarışı geçiyor? Sen nasıl gözlüyorsun, gözlemliyorsun bu mücadeleyi?
5: Bence iki başkan daha çok sosyal medyaya yönelmiş durumda Yücel. Yani sosyal medyanın yani merkezde sosyal medyanın olduğu bir iletişim şekli var. Ben çok dikkatimi çekiyor. Çok ciddi bir hem medya yani hem yorumcu hem işte sosyal medya etkili hesaplar kendi arasında bir bölüm yaşamış. Hepsi birer başkanı destekliyor. Başkanlığının genelde vaatlerine baktığımızda bu vaatler aslında genelde sadece şampiyonluk ve futbol takımı üzerine kuruldu. Yani ben mesela hiçbir başkanın kulüple ilgili tam tarafında olduğunu çok anlayamadım. Yani Fenerbahçe taraftarı veya Fenerbahçeli hangi başkandan ne alacağını ben çok fazla bilmiyorlar. Genel olarak herkes çok iyi takım kuracaktığını altın. İki başkandan bahsediyoruz. Ben aslında bu seçimde daha fazla değişim, dönüşüm ve yenilenmenin öne çıkmasını beklerdim. Gelecek vadeden, gelecek hayali kurduran bir söylem olması gerektiğini düşünüyordum ama iki başkan da futbol. Aslında bu biraz kolaycılık, yani futbol takımı üzerine bir iletişim şekli dönüyor. Aziz Yıldırım biraz geçmiş yılların aynı isimler, aynı söylemler üzerine kurduğu bir iletişim şekli var. Hakan Safi ise biraz daha genç, dinamik, işte biraz daha güçlü bir bağlantı network ile gelmek istiyor. Yani biz bugün Milan'a gidip orada birkaç oyuncuyla görüştü veya Milan'la ilgili Milan'ın eski işte Maldini ismi çıktı. Başka teknik adam isimleri çıkıyor. O da biraz daha isim üzerinden gitmeye çalışıyor. Ama dediğim gibi ben Fenerbahçe Başkanlığı'nın biraz da aslında yeni bir soluk, yeni bir heyecan, bir şeyin yenisini sunmak zorunda olduklarını düşünüyorum. Yani yeni bir şey yok bu seçimde şu anda.
4: Okan Can, şöyle ki 2018'de Aziz Yıldırım kaybettiğinde Ali Koç her şeyi yeniden yapacağım diye ortaya çıkmıştı. Yeniden, evet yeniden bir şeyler denedi. Denedi diyorum, neden diyeceksin? Çünkü denediklerinin hepsinde değilse bile bir kısmında hüsrana uğradı Fenerbahçe taraftarı. Şimdi baktığın zaman hani yeniden mi harekete geçmek lazım yoksa farklı mı? Mesela Hakan Safi de daha evvel Aziz Yıldırım'da yönetici olan Metin Sipahioğlu'yla birlikte. Onun yanında işte yine Ali Koç'ta idareci olan bazı isimlerle birlikte. Şimdi anladığımız kadarıyla hani yine Aziz Yıldırım şunu da söylüyor. Diyor ki ben arkadaş bir sene mücadele edeceğim. Bir sene sonunda genç bir kuşağı bırakacağım. bu sözü de veriyor. Hani biraz daha taraftarda da çok sabırsızlık var, hemen şampiyonluk, yani öyle bir şey de olmaz aslında, bunun bilincinde de olması lazım taraftarında, ama sözler o taraftan veriliyor. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim, İtalya futbolu şu anda büyük bir çöküşte. İtalya futbolu yol arıyor. İtalya futbolu yol

0: ararken ne Avrupa'da finallerde ne Dünya Kupası'nda milli takımları var. Ne altyapılarda var. Şimdi İtalya futbolu yol ararken biz Fenerbahçe'ye bir İtalyan teknik direktör ya da sportif direktör getirdiğimiz zaman kendi ülkesinde bir şey yapamamış bir teknik direktörü ya da sportif direktörü Fenerbahçe'ye bir şey yapması için getiriyoruz. Ya bunu da sorgulamak lazım diye düşünüyorum.
1: Yani açıkçası şöyle bir durum var. Büyük bir kaos var. Yani ben mesela bu kaosu şöyle görüyorum. Mesela isim, yani Fenerbahçe teknik adamlığı üzerine çok fazla isim konuşuluyor ya.
0: Evet.
1: Yani Fenerbahçe'nin sorunu bir kişi girip çözecek bir durumda değil. Yani bir teknik adam Fenerbahçe'yi kurtaramaz. Yani bu çok önemli. Yani bir teknik adam, ya ben mesela Jorge Jesus'u beğenirim. Düzenleştirme adı çıktı ama Fenerbahçe bir organizasyon ihtiyacı var. Bu organizasyon nedir diye sorarsak, yani bu ofis çalışanlarından tutun da Samandır'daki görevliler, futbol transfer komitesi, oradaki futbol zekası, kadro mühendisliğinden tutun da takımla taraftar arasındaki iletişimi kuracak olan görevliler, yani çok geniş bir alan bu ve bu alanın organizasyonu nasıl yapılacağı, hangi bölümde hangi isimler olacak, kriz zamanları neler yapılacak, teknik adam geldiğinde bu teknik adama yardımcı olacak transfer komitesi, futbol aklı, futbol yapısı nasıl kurulacak? Yani işte bir teknik adam geldi, oyun oynattı, şampiyon olduktan öte kriz senaryoları yapılması gerekiyor gibi. Yani birçok detay var. Dolayısıyla ben yani mesela yani Guardiola'yı getirin böyle bir yapıda, böyle bir düzende başarılı olamaz. Yani onun arkasında ciddi bir ekip olması gerekiyor. Ben ofis çalışanları, arka ofis çalışanları, Samandır'daki görevliler, işte teknik ekip yapısı, ya bunun gibi çok fazla detay var. Fenerbahçe çok buna odaklanılmadığını düşünüyorum. Çok fazla isim üzerinden gidiliyor. Ya o açıdan baktığımızda gördüğünüz gibi mesela Aykut Kocaman, İsmail Kartal isimler öne çıkartılıyor. Ama bence sorun teknik adam sorunu Fenerbahçe'de. Mesela Aziz Yıldırım bir yıl gelip kalıp gideceğim demesi bile bence sorun. Yani Fenerbahçe'nin öyle bir geçişe ihtiyacı yok. Yani o bir yılda şampiyonluk olamaz, bir yılda kaybetmiş olacak Fenerbahçe mesela. Yani ben o söylemin bile çok doğru olduğunu düşünmüyorum.
0: Peki teknik direktör olarak yerli mi yabancı mı özellikle soruları var. Nasıl değerlendiriyorsun yerli yabancı konusundaki tercihi?
1: Yani diğer teknik adam dediğimizde iki isim var. Ya İsmail Kartal ya Aykut Kocaman, ama şimdi Abdullah Avcı diyenler de oluyor. Çok düşük, çok az sayıda insan olsa da. Ama tabii ki Aykut Kocaman ve İsmail Kartal varken Abdullah Avcı ismini çok ben kolay olacağını düşünmüyorum. Ama mesela bu iki isim de çalıştı geçmişte. Yani defalarca bu kulüpte görev yaptılar. Fırsat buldular. Ben İsmail Kartal'ın 2 yıl önceki geldiği dönemdeki transferleri, takım gücü, yani çok şanslı bir dönemde geldi İsmail Kartal. O dönem Fenerbahçe kadrosu iyi bir kadroydu. Ben açıkçası yerli teknik adamdan öte ya bir de futboldan uzaklar. Yani İsmail Kartal sadece Fenerbahçe teknik direktörü yapmak üzere bir kariyer inşası var sanki. Aykut Kocaman 5-6 yıl takım çalıştırmıyor. Ben açıkçası yabancı tarafında olanlardanım.
0: Yabancı da geldiğinde Türkiye'yi tanımıyor. İlk 6 ay Türkiye'yi tanıması için zaman veriyoruz. Ardından da puan farkı açılıyor ve şampiyonluğu kaybediyor. Hani
1: işte,
0: burada biraz
1: işte, problem o yani. Problem bir adamı Eylül'de getirip Ocak'ta şampiyon ol demek, işte Mayıs'ta şampiyon ol demek çok gerçekçi değil. Bu bir organizasyon işi. Yani Trisco'nun bu yıl yaşadıkları çok dramatik bir durumdu. Yani siz adamı Eylül'de getirdiniz, başkan değişiyor, başkan görevi bırakacağım diyor, transfer hataları var. Yani bu bir organizasyon işi. Ekibini doğru kurmak, yapılanmayı doğru yapmak, futbol sistemini, transfer ekibini, futbol aklını, zekasını ona göre planlamak gerekiyor. Bu böyle tek başına bir teknik adamla ilgili bir şey değil. Yabancı teknik adamın geleceği zaman bir oyuncu tercihi, bir oyuncu, yani mesela Leao, Milan'ın Rafael Leao ismi konuşuluyor ya.
0: Evet.
1: Yani onun transfer edilme durumu bile bana çok tuhaf geliyor. Çünkü şöyle, çok iyi oyuncu, ben çok beğendiğim bir oyuncu ama hani Fenerbahçe ihtiyacı olan oyuncu profili mi değil, daha çok hızlı kanat oyuncusu, Açık alanda etkili, set oyununda kapalı defansı gayet sorun yaşayabilir. Yani bunlar çok böyle

0: isim üzerinden, yani ezber transferler oluyor bir yerden sonra. İhtiyaç transferleri farklı. Yani mesela Kante, Gendouzi'nin aynı anda transfer edilmesi de çok doğru bir mesela model değildi. İhtiyaçlar orada kaçırıldı. Yani bunun gibi hatalar yapılıyor Fenerbahçe'de. Ben yabancı teknik adamın gelip bir, yani mesela Telesco bu sene kalabilirdi. Yani belli bir zaman, belli bir tecrübe, belli bir alan hakimiyetini sağlamıştı aslında sahada. Belli bir düzen kurabilirdi. Ben ama yabancı teknik adamın biraz da çeşitlilik yaratacak, biraz da organizasyon yapısını düzeltecek, biraz da oyun kodlarını iyi bilen, oyun sıcaklığı olan, yani Avrupa'da çalışmış, oyun sıcaklığı olan, futbol açısından sahada yaşayan bir teknik adamın gelmesini daha doğru buluyorum. Çünkü İsmail Kartal var, kocaman da tartışmanın göbeğinde kalan, tartışma yaratabilen ve enerji verecek durumda olan teknik adamlar değiller. Şu anda Fenerbahçe'nin yeni bir heyecanı, yeni bir enerji ihtiyacı var. Doğru isim öyle bulmak lazım. Yani olacak anında söylemiyorum. Yani Unai Emery'i getirebiliyorsan getirirsin. Yani böyle oyuncular, böyle teknik adamlar var. Glasner'i getirebiliyorsan getirirsin. Böyle teknik adamları alıp 2 yıl 3 yılını kapatabilirsin aslında. Yani bu açıdan ben yabancı teknik adamın biraz daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yoksa getirmiş olmak için bir yabancı teknik adamdan bahsetmiyorum.
1: Peki özellikle Fenerbahçe'de eksik gördüğün alanlar hangileri, özellikle oyuncu bazında?
0: Ya bir kere defansif açıdan çok ciddi oyunculara ihtiyacı var. Yani iki tane çok sağlam stoper ihtiyacı var. Hala bekte problemleri var. Ön alanda iyi bir, yani Gendouzi, Kante var ama önlerinde çok iyi bir 8 10 arası bir oyuncu ihtiyacı var. Forvet ihtiyacı var. Ki en önemlisi kanat oyuncusu yok Fenerbahçe'nin. Yani Fenerbahçe'nin gerçek kanat oyuncuya ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin çok ciddi oyuncu eksiklikleri var. Ama işte bunlar hepsi doğru adamla, doğru isimlerle olması gerekiyor. Yani mesela ben Roger Smith diyenler görüyorum. Mesela Roger Smith'in gittiği her yerde yönetimle kavga eden bir teknik adamdır. Yani böyle doğru isimleri bulabilmek, doğru isim üzerine tartışma yapmak daha değerli olur. Çok değerli hocalar var ama dediğim gibi onların getireceği oyuncuları alabilmek de önemli. Mesela Jesus'un ilk geldiği dönemdeki yaptığı transfer yanlışlarını hatırlayın. Bazı oyuncular neden geldiğini ben anlamamıştım. Yani demek istediğim de bu aslında Yücel. Yani bir teknik adamı getiriyorsunuz ama arkadaki o futbol yapısı, organizasyonu o kadar doğru olmadığı zaman, yani doğru olmadığı zaman yanlış oyuncular geliyor. Yani siz o yapıyı kurduğunuzda Jesus'un oynadığı oyuna göre doğru oyuncuyu getirmeniz gerekiyor. Veya Jesus'un orada bu oyuncuyu isterken güçlü ekibinizin orada ona göre bir aksiyon almasını sağlamanız lazım. O yüzden yani bu bir organizasyon işi. Ama Fenerbahçe'nin bence bir 6 tane net, yani hatta 8'e yakın bir oyuncu ihtiyacı var. Ama kadrosu çok şişik. Yani bir kere kanat oyuncuları yok. Defans problemi var. Kaleci problemi var. Kesin bir kaleci alacaklar. Çok zor Fenerbahçe'nin işi. Yani bu bir kadro mühendisliği ve de yeniden başlamak için bir zeka ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Bu zeka ve bu oyun bilgisi, futbol bilgisi olan bir adama ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Yani bakmayın bunu yani şu gelsin bu gelsinlik durumda değil Fenerbahçe. Bu bir mimari işi. Yani bir futbol mimarisini hayat geçmesi lazım. Yani bunun için bir mühendislik olması gerekiyor.
1: Peki Sayın Ali Koç Fenerbahçe başkanı olurken böyle bir mühendisliğin olabileceğini düşünüyor muydunuz? Yani başlarken Koç, 2018 5 Haziran.
0: Ya Ali Koç bize bu, yani futbol kamuoyuna takip edenlere, taraftarlarına, yorumcuları bizlere böyle bir vaatle geldi. Yani siz benim neler yapacağımı bilmiyorsunuz, hayal edemiyorsunuz gibi çok çok büyük bir vaatte bulundu. Futbol zekası, yani çok büyük araştırmalar yaptırdığını, beklentiyi çok yüksek tuttu. Ama yapamadığı gibi Ali Koç'un temel hatalarından biri şuydu. Ali Koç her yıl tekrar başlamaya çalıştı. Yani bunu Aziz Yıldırım denedi, olmadı. Mesela o da Vitor Pereira'yı getirdi. O da işte İsmail Kartal'ı getirdi. O da Ersun Yanal'ı getirdi. Dolayısıyla her seferinde tekrar yapboza geçti. Yani mesela ben o dönem Jesus'la devam edilebilseydi veya yani ikinci döneminde belki başka teknik adamlarla ilerleyebilseydi Galiba bildiğim kadarıyla Montella ile anlaşıp sonra vazgeçtiler. Montella belki o orada tercih edilebilseydi. Birçok orada kaçırılmış trenler vardı. Ali Koç'un bence temel problemi hatalı kriz zamanlarında hatalı kararlar vermesiydi. Ve Ali Koç biraz da çok fazla sağ dışında kaldı. Yani işte takımı toplayıp şey pardon taraftarı toplayıp statta ligden çekilmeyi konuştu. Sahaya genç oyuncuları çıkardı kupa maçında finalinde. İşte yani onun yönetim şekli biraz farklıydı. Bir de Ali Koç bence camia içerisinde yönetim açısından yalnız kaldı. Yani şöyle yalnız kaldı. Güçlü bir yönetim kurmadı kendine. Yani ya Yücel tek başına yapamazsınız. Arkanızda sonunuzu düzgün adamlar lazım. Network olan insanlar lazım. Kriz yönetimi bilen insanlar lazım. Bazı işleri bazı adamlar yapar. O işleri yapacak adamlar lazım. Ali Koç burada çok fazla yani o ve bir iki isim çok fazla medya önünde kaldı. Hatırlayın ben Ali Koç'un yönetiminde bir sürü adamın ismini hatırlamıyorum. Yani şu aklınıza kalan yok ama mesela Aziz Yıldırım yönetiminde her zaman o isimleri bilirsiniz. Yani işte Mahmut Uslu, Ömer Temelli, Nihat Özbağ, birçok isim. İşte Murat Özaydınlı gibi birçok isim hatırlarsınız. Ali Koç'ta bu tür isimler çok eksik kaldı. Ama dediğim gibi Ali Koç'un temel yanlışı hatalı kararları kriz zamanlarında verdi.
1: Mesela Jorge Jesus'la devam etmek dediniz. Jorge Jesus, evet, gidiyorsunuz Jorge Jesus'un soyunma odasına ve soyunma odasında futbolculara bağırırken Ali Koç'u görüyor. Diyor ki burası benim alanım, çıkın lütfen diyor. Çıkıyor. Ardından Ali Koç, evet 2 sene daha anlaşalım diyor. Şimdi yani bizde aslında şöyle bir şey var. Hani acemi nalbant gibiyiz. Yani kusura bakmayın da hani at üstünde öğrenmiyoruz. Atın nallarını yaparken değil, başka bir hayvanın üzerinde deniyoruz nalbantlığımızı. Yani sıkıntımız bu anladığım kadarıyla oralara gelen.
0: Adam çok bence güzel cevap vermiş. Yani adam benim alanım diyor. Yani ben işte bunu anlatmak istiyorum. Bu organizasyon işi. Yani o başkan oraya işte girmemesi gerektiği zamanlar var. Girdiği zamanlar olabilir. Anlaşırken buna göre anlaşmak, ekibi
1: Evet.
0: bağlantı, aradaki iletişimi sağlayacak adamların olması gerekiyor. O transferleri yaparken futbol komitesinin o yani siz bir orta saha oyuncusu istediğinizde o istekleri ona göre profilleri doğru profilleri seçen bir transfer komitesi gerekiyor. Teknik adamın orada alanını bilmesi gerekiyor. Ya yani bunlar hep böyle şey işleri, işte organizasyon işleri. Yani kurumsallaşma diye bir durum var ya işte buralarda gerekli oluyor.
1: Çok
0: Yani ben
1: teşekkür.
0: bu açıdan işte Ali Koç'un o acemiliği çok fazla gördük. Ama dediğim gibi ya işte bu Türkiye'de maalesef bu işler çok sağlıklı yürümüyor. Çok başkanlar çok yüz göz oluyorlar transfer zamanları teknik adamla veya oyuncularla. Bunu da söylemem lazım. Yani bu kadar yüz göz olmaya gerek yok.
1: Bir sistem kurmak lazım ama bunu kuramadık anladığımız kadarıyla. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Spor yazarı Okan Can bizlerle birlikteydi. Artık son 2-3 dakika içinde sizin ekleyecekleriniz var mı?
2: Tabii yani şimdi Okan Can'ın söylediklerine bakılırsa yabancı bir teknik adam ama sizin teziniz de çok doğru. Şimdi gelecek 6 ay zaten anca tanıyacak. Bu sene de gitmiş olacak o sezonu da kapatmışsın
1: Hakemi
2: sen.
1: bilmeyecek, oyuncuları bilmeyecek,
2: Tabii.
1: Erzurumspor nasıl oynar
2: Türk
1: bilmeyecek.
2: insanının ruhsal yapısını bilmeyecek, psikolojisini
1: Milli
2: bilmeyecek.
1: takımdan gelen oyuncuları kanalize edemeyecek. Anlatabiliyor muyum? O
2: Kış,
1: kadar çok
2: tabii kışın
1: kırmanı.
2: Erzurum'un iklimini bilmeyecek,
1: Evet.
2: orada nasıl maça
1: Evet.
2: çıkacağını bilmeyecek, Diyarbakır'da neyle karşılaşacağını bilmeyecek. Yani bunlar çok önemli şeyler. Onun için ben bu ilk etapta eğer tabii dediğiniz çok doğru kısa dönemde başarı bekleniyor. O zaman iyi bir yerli hoca bulmak lazım. Mesela Nuri Şahin aklındaki bir isim olabilir.
1: Evet.
2: Veya ne bileyim işte hem Konyaspor'un hem Rizespor'un hocalarından birisi yani ona benzer biri de olabilir. Ya da yine Aykut Kocaman da olabilir ki kulübün içinden gelen. Evet Aykut Hoca çalışmıyor 4 yıldır kulüp çalıştırmıyor diye Aykut Hoca işin dışında mı? Bugün
1: Öyle bir şey olabilir mi?
2: Celal Hoca ile konuşuyoruz. Kaç yıldır kulüp çalıştırmıyor. Her şeyi hala hakim. Yani
1: Aykut
2: elbette.
1: Kocaman'ı alıyorsunuz spor programlarında yorumcu olarak yorumlarını dinletiyorsunuz.
2: Tabii.
1: Dijital medyada yorumlarını dinletiyorsunuz. Türk futboluna hakim olmadığını düşünerek mi yapıyorsunuz yoksa olduğunu düşünerek mi yapıyorsunuz?
2: Kesinlikle. Çünkü O işin içinden gelmiş. Gördüğü her şeyi çok net bir şekilde anlatabilecek bir kapasitede Aykut Kocaman. Çok düzgün bir adamdır. Yani ben Aykut Hoca'nın Fenerbahçe'ye büyük faydalar sağlayacağını, hele bir de ekibini kendi istediği arkadaşlarından kurarsa başarı orada kaçınılmaz olur. Ben inanıyorum ona.
1: Şimdi aslında çok fazla konuşmak da lazım. Yani şimdi biz yeni, daha doğrusu gençlerimize eskiyi gösteremediğimiz için, eskiyi gösteremediğimizden dolayı sıkıntılar da yaşıyoruz. Futbolun iklimi nasıldır, ne yapılması
2: tabii,
1: gereklidir.
2: Tabii.
1: Bunu söyleyemiyoruz, bunu anlatamıyoruz. Halbuki burada çok büyük sıkıntılar var. İnsanlar sanıyor ki

0: Bunu anlatamıyoruz. Halbuki burada çok büyük sıkıntılar var. İnsanlar sanıyor ki bir iki tane yorumcunun söylediği doğru.
1: Çünkü öyle görüyor.
0: Ha, ama onlar o zaman ilkokula ya da ortaokula gidiyorlardı. Aykut Kocaman futbol oynarken.
1: Kesinlikle. Bir de yani tecrübe sadece yaşla ilgili bir şey değildir.
0: Evet.
1: Tecrübe yaşadığınız, o işin içerisinde
0: Evet.
1: kazandıklarınız, kaybettiklerinizin toplamıdır, yekünüdür. O yekünü ortaya koyup da oradan bir ders çıkarabiliyorsanız başarılısınız demektir.
0: Fatih Terim şu anda kaç aydır takım
1: Tabii canım.
0: çalıştırmıyor. Şimdi milli takımı verdiğiniz zaman çalıştıramayacak mı?
1: Ya yani kaç sefer geçmiş.

0: süresinde de eğer sistemin dışındaysa orada kendini sürekli yeniliyor zaten. O zaman zaten başarılı olur. Ona şans vermemek de çok büyük bir şans, yanlışlık olur. Yani sen hiç takım, olur mu öyle şey ya? Yani hani rahmetli Demirel'in bir lafı vardı. Demiş ki asfalt şey yapılmıyor, dökülmüyor, şey yapılmıyor. Nasıl olacak? Benzine zam geldi. Benzin vaadi de biz mi işte demek? Yani şimdi yani teknik adama görev verdiğinizde onun başarısız oldu. Bir verin bakalım ne yapacak
1: Evet,
0: yani.
1: evet.
0: Şans vermek lazım.
1: Özgün Erdoğan, çok teşekkür
0: Ben de
1: ediyoruz.
0: çok teşekkür ederim.
1: Kolaylıklar diliyoruz. Yarın tekrar birlikte
0: Görüşeceğiz,
1: olacağız.
0: evet.
1: Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikteydi. Bizler de artık yayınımızın sonuna geliyoruz. Yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenlerimiz önce Adem Karaman ve Berkay Bigeç'ti. Sonra Zafer Altay bizlerle birlikte oldu. Volkan arkadaşımız sonra bizlerle birlikteydi. Sunucunuz ben Yücer. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Esen kalın.

0: TRT Haber Merkezi sunar. Futbol Saati.
1: Sayın dinleyiciler, şimdi mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Korendon Alanya Spor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmasının naklen yayınına başlıyoruz.
2: Reklamlar.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
6: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel LED gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi Fiat.com.tr'de.

Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
3: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi easy versiyon fiyatına. 1 milyon 499 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
6: Ayçiçek yağının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-22 Mayıs tarihleri arasında Migros Ayçiçek yağı 5 litre köşeli pet 399 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
7: gelecek. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor.

0: sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
2: aşkına. Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerde sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Reklamlar.
5: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
6: İstanbul'a hoş geldiniz. Mutlu bir cumartesi günü diliyoruz. Karagümrük Alanya Spor maçının yayınıyla 17 maçı TRT Radyo 1'de sizlerle birlikteyiz. Yayın masasında sevgili Volkan Kahraman'la birlikte cumartesi keyfi, maç keyfini ligin son haftasında cumartesi mesaisi ve ilk karşılaşma yavaş yavaş Süper Lig'i tamamlarken Karagümrük Alanya Spor maçıyla İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda sizlerle birlikte olacağız. Evet, lig bitiyor. Koskoca bir sezon. Yarın akşam saatlerinde, gecenin belki de geceye varmadan 22 civarında bitecek ve Süper Lig'e hoşça kal diyeceğiz. Lige veda eden Karagümrük veda maçında bomboş tribünler önünde sessiz bir İstanbul akşam üstünde Alanya Spor karşısında ve Karagümrük Alanya Spor maçı birazdan maçın hakemi Oğuzhan Aksu'nun ilk düdüğüyle başlamış olacak. Gözler Oğuzhan Aksu'da, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda sezonun son buluşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Karagümrük Alanya Spor maçı başlıyor. Süper Lig'e geçtiğimiz hafta veda eden, son haftalarda özellikle son 10 haftadaki çıkışıyla umut tazeleyen ama teknik direktör Stanojević'in dediği gibi nefesinin yetmediği bir an olan kritik galibiyetlere imza atan Karagümrük, ligin yine flaş ekiplerinden biri, rahat ekiplerinden biri, iyi top oynayan ekiplerinden biri Alanya Spor maçıyla Süper Lig'e veda maçını yaşayacağız İstanbul'da. Maçın hakemi Oğuzhan Aksu, yardımcıları Selahattin Altay, Mücahit Adem Çelebi. Hakemlere de bu sezon çok yoruldular, çok tartışıldılar. Onlara da bu karşılaşmada başarılar diliyoruz. Evet, hemen takım kadrolarıyla başlarsak. Karagümrük'te kalede Furkan yer alacak. Savunmada Escaio, Braschi, Bartu, Çağatay. Onların hemen önünde Kınan Veiter, Berkay. Bir üçlü var. Larsson'un hemen arkasına Traore, Barış ve Anıl üçgeni. Önde de Golaya 23 numaralı formasıyla Barış olacak sezonun son maçında Karagümrük'te. Ve Alanya Spor Akdeniz ekibinde kalede bu akşam Victor oynuyor. Savunma üçlüsü sezon başından bu yana Alanya Spor'un da bir özelliği zaten. Üçlü savunma attı. Bir yana Aliti ve Lima üçlüsünü görüyoruz. Önlerinde Makuta ve Enes görev yapıyor. Ruan solda. Dercanay bugün sağ önde.

3-5 ekinin beşlisi gibi ama bugün 3-4-3 formatında. Dörtlünün sağında Hader Conay, o da sezon boyu Kosovalı oyuncu, kritik penaltı vuruşlarına ve zaman zaman da güzel gollere imza attı. Maestro Mechak Hwang'ın hemen arkasında Hwang, o da Alanyaspor'un ön tarafta gol ayağı olacak. Bir tarafta o Pereira, Alanyaspor misafir İstanbul'da. Diğer tarafta Karagümrük'le birlikte ligin ikinci yarısında flaş galibiyetler alan, özellikle bu statta Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında bir yön veren Karagümrük, ligin flaş galibiyetine imza atmıştı. Fenerbahçe'yi mağlup etmişti. Stanojević saha kenarında. Bakalım sezon sonunda bir ayrılık var mı yoksa kalacak mı? Aslında hafta içinde yaptığı bir demeçte, verdiği bir röportajda, evet veda ediyoruz ama seneye bu takımla daha iyi işler yapabiliriz mesajını da bir yandan verdi Sırp teknik adam Aleksandar Stanojević. 3 dakika İstanbul'da geride kaldı. Karagümrük 0, Alanyaspor 0. Sol kanattan Alanyaspor kendi yarı sahasında atak başlangıcı içinde Aliti ve Viana'nın paslaşması, sağ kanatta Ader Jonay kendi yarı sahasında topla buluştu. Çağatay'ın baskısını görünce Anıl'la birlikte tekrar Viana'ya dönüldü. Alanyaspor'da Viana, Aliti ve Lima üçgeni kendi arasında paslaştılar. Sol kanatta Enes'e gelmeden Escayo'nun baskısı, Enes topu tekrar kazanıyor, kaptırıyor. Alanyaspor'da Ruan yerde kalıyor. Karşı tribünlerin önünde orta saha çizgisine yakın bir noktada Escayo'nun yaptığı faul, serbest vuruş Alanyaspor'un karşı tribünlerin önünden ve sol kanattan. Karagümrük 17. sırada, lige veda ederken son maçını oynuyor. 33 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik, 20 mağlubiyet aldı. İstanbul ekibi 29 gol attı, 53 golü kalesinde gördü ve 27 puan topladı. Geçen hafta Kocaelispor'u 1-0 yenmesine rağmen üst sıralardaki sınırdan uzak kalacağı için lige veda etmiş oldu. Karagümrük takımı 27 puanda. Gençlerbirliği'ni 15. sırada görüyoruz. 31 puan, hani düşmenin hemen üstü olduğu için oradaki sınır 30'a kadar ulaşabiliyor. Bugün kazansa bile Karagümrük ve lige veda eden Kayserispor'la iki takımdan biri. Çağatay sol kanatta Anıl'ı topla buluşturdu. Anıl bir kez daha Çağatay'a, sol kanatta çizgide Makuta'nın baskısı, Çağatay Makuta mücadelesi, top dışarı çıktı diyor Oğuzhan Aksu ve taç atışı kendi sağ kanadından Alanyaspor'un oluyor. 5 dakika İstanbul'da geride kaldı. Karagümrük 0, Alanyaspor 0. TRT Radyo 1'de sizlerle birlikteyiz. Karagümrük 17. sırada dedik, lige veda etti. Alanyaspor 10. sırada. Belli bir noktadan sonra bir rahatlığa ulaştı. 33 maç oynadı. 7 galibiyeti var, 16 beraberliği var. Ligin şu ana kadar ve sezon boyuna da baktığımız zaman, ki öyle olacak, en çok berabere kalan takım, 16 beraberliği var. 10 mağlubiyet aldı Antalya ve Akdeniz ekibi. 40 gol attı, 39 gol yedi ve 37 puan topladı. Onlar da geçen haftaki Kayserispor galibiyetiyle artık o sınırdan çıkmış ve daha da rahat bir konuma gelmişlerdi. Kaleci Furkan'a gelen top, iki stoper Brasci ve Bartu yanında. Furkan şimdi sol kanada topu bırakıyor. Uzun bir top Alanyaspor yarı sahasına doğru. Anıl ve Lima mücadelesi, kazanan orada Berkay oldu şimdi. Berkay aldı, döndü. Sol kanattaydı, Larsson'a çıkardı. Larsson'dan sağ kanada derin ve uzun bir top, Enes karşılıyor Escayo'ya gelmeden önce. Escayo şimdi topu kazanıyor Alanyaspor yarı sahasına, Bartu ile oynuyor. Bartu kendi ekseni etrafında döndü. Bir kez sol kanatta Çağatay'ı buldu. Çağatay'dan Anıl'a, tekrar Çağatay geriye doğru oynuyor. Stoperleriyle paslaşma halinde Brasci ve bugün Kranevetter'i görüyoruz o noktada. Tekrar Karagümrük savunmasından Anıl sol kanatta, Çağatay hızla çıktı. Bir müdahale Aliti'den tutarak ve çekerek. Serbest vuruş Karagümrük'ün Alanyaspor yarı sahasında. Oğuzhan Aksu hemen o noktada Lima'yı
yanına çağırıyor. Sol kanat

Kanattan şey gibi çıktı, hızlı bir çıkış yaptı Çağatay. Çizgiye paralel bir noktada Aliti, Fidan Aliti tutarak ve çekerek rakibini Çağatay'ı durdurdu. Ve serbest vuruş sol kanattan Alanyaspor yarı sahasından taç çizgisinin 1 metre kadar içinden Karagümrük takımının galibiyetle lige veda etmek istiyor. Karagümrük vedayı böyle gerçekleştirmek istiyor. Alanyaspor da kazanıp puanını tabii ki 40 yapıp şöyle bir toplamda yuvarlak bir sayıya ulaşmak istiyor. Bartu'dan Berkay'a gelmişti ceza alanı içine uzun bir top. Ruan karşılıyor o topu. Escayo şimdi geriye doğru dönüyor. Orada Anıl'ı buluyor. Anıl'dan Berkay'a bir kez daha tekrar Anıl, Bartu üst üste paslaşmalar. Barış'tan ta geriye doğru top Brasci'ye kadar geldi. Brasci'den bir kez daha Anıl. Anıl uzun bir top sol kanada ayağı da kaydı yere düştü ve bu top doğrudan taca gitmiş oldu. Hem Stanojevic hem de Pereira ligin son maçı olmasına rağmen futbolun heyecanı ve güzelliği ve her zaman ön planda kazanmak iki teknik adam da oyuncularına talimatlar veriyor saha kenarından. 8 dakika Karagümrük 0 Alanyaspor 0. Şimdi Karagümrük hızlı çıktı. Traore yerde kalıyor. Viyana'nın önünden hızlı çıkıyor Maestro ile Alanyaspor. Karagümrük yarı sahasına girdi. Sol kanatta Enes de atağa destek veriyor. İçeride Meçak da var. Vankyo da var. Enes topu aldı karşı tribünlerin önünden. Maestro'ya bırakıyor. Maestro geriye doğru Viyana'ya. Viyana'dan Makuta, Makuta Lima'ya doğru. Lima Viyana ile paslaştı. Bir kez daha topu aldı. Şimdi Fidan Aliti, Lima Aliti paslaşmaları. Top bir kez daha Aliti'ye geldi. 9 dakika arkadaşlarına şöyle bir baktı. İki stoper Lima ve Aliti bir kez daha paslaşıyor. Kalecileri Victor'a kadar gelen bir top. Victor oyunu tekrar Aliti ile kuruyor. Ön tarafta Larsson'la Barış'la Karagümrük takımı bir baskı da oluşturmaya çalışıyor. Traore de o ekibe dahil. Victor oyunu başlatıyor şimdi uzun bir top. Karagümrük yarı sahasına kadar gelen top Braski'de. Braski'den Anıl'a. Anıl Braski ikilisi bugün savunmanın tam ortasında. Bartu onlara zaman zaman destek veriyor. Larsson, Traore, Makuta ve Maestro ikilisi topu kazandırmaya. Maestro hızlı bir şekilde Karagümrük yarı sahasına geldi. Ceza alanı dışı sert bir vuruş. Çeliyor bu topu Furkan. Bu topu çeliyor Furkan Bekleviç. Makuta kazandı. Maestro çıktı. Yarı sahayı şöyle bir kat etti. Ceza alanına girmeden yayın üstünden sağ tarafından sert vuruyor. Furkan sağ alt noktadan köşeye doğru gitmekte olan topu çeliyor ve kornere bırakıyor. Makuta da Maestro'yu tebrik ediyor. Makuta kazandı. Maestro'ya getirdi. Karşılaşmanın ilk tehlikeli hataydı 10. dakikada. Maestro yine sezon boyu ligin en çok konuşulan isimlerden biri oldu. İsimlerinden biri oldu orta sahalarda. Hader Jonay arkadaşlarına şöyle bir baktı. Köşe vuruşunu o kullanıyor. Hader Jonay orta ceza alanı içine Braski ceza alanı dışına çıkardı. Şimdi Ruan sert vuruyor üstten out. Ruan o da sezon boyu başarılı maçlar oynamıştı Alanyaspor adına. İki takım Türkiye Kupası'nda yıl başlangıcında karşı karşıya geldiler. Alanya'da Alanyaspor Karagümrük karşılaşması Türkiye Kupası gruplarında 2-2 berabere bitmişti. İkişer gol Ader Jonay'dan, ikişer gol Fofana'dan gelmişti. Yıl biterken ligin ilk yarısındaki maçı 21 Aralık 2025'te Alanya'daki mücadeleyi Alanyaspor Karagümrük karşısında 2-0 kazanmıştı. Vangio ve Güven'in attığı gollerle bugün Alanyaspor'da Ümit Aktağ'ı yedek olarak görüyoruz. Jamie öyle. Güven yedekler arasında ve bir efsanenin oğlu Görge Hacı'nın oğlu Yanis Hacı de yedekler arasında. Karagümrük'ün lige veda maçı dileriz yeniden başarılı olur ve yeniden Süper Lig'de buluşur. İstanbul'un ve Türk futbolunun köklü ekiplerinden Karagümrük. Şöyle bir baktığımız zaman aslında son haftalara doğru çok kritik ve çok önemli galibiyetler aldı Karagümrük. Geçen hafta Körfez'de Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmişlerdi. Bir hafta önce bu sahada Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ettiler. Beşiktaş

maçta 0-0 berabere kaldılar. Son 3 maçta 7 puan toplamışlardı. 18 Nisan'daki Eyüpspor yenilgisi belki biraz yönün değişmesine sebep oldu. Önemli bir kayıp oldu. Rizespor'u 5 Nisan'da bu sahada yine 2-1 mağlup ettiler. Karagümrük'ü 13, Fenerbahçe'yi 13 Mart'ta 2-0 mağlup ettiler. Yani Gaziantep'teki 1-1'lik beraberlik, lig ikinci yarısı başlarken Samsunspor beraberliği, önemli puanlar topladı Karagümrük takımı ama Stanojevic'in dediği gibi geçen hafta ne yazık ki bu puanlar Karagümrük için yetmemiş oldu ve ancak 27 puan toplayabilmişlerdi. 13 dakika İstanbul'da geride kaldı. Cumartesi gününün ilk mesaisi, cumartesinin açılış maçı, 17 mücadelesi ve sizlerle birlikteyiz. 0-0'lık beraberlik var. Bugün günün iki mücadelesi daha var. Saat 20'de Gaziantep'te Gaziantep Futbol Kulübü Başakşehir ve saat yine 20'de Samsun'da Samsunspor Göztepe. Önemli bir mücadele. Bu karşılaşmalarla birlikte bu takımlar da sezonu tamamlayacaklar. Bir beşincilik yarışı da çok fazlasıyla önem kazandı. Eğer ki Trabzonspor Türkiye Kupası'nı kazanırsa beşincilik önemli olacak Avrupa Kupalarına gitme yolunda. Ama Konyaspor'un da büyük bir iddiası var. Yeniden Konyaspor'da Avrupa Kupalarıyla buluşmak istiyor. Meşak sürükleri sağ kanat. Hader Conay orta. Enes topla buluştu. Sektirdi dizinden. Geriye doğru çıkardı. Ruan vuruyor savunma. Brasci Veska'yı uzaklaştırıyor. Alanyaspor bu kez sağ kanattan hızlı geldi. Hızlı çıkıyor, hızlı geliyor Alanyaspor, pozisyonda buluyor. 14 dakika, Karagümrük 0, Alanyaspor 0. Meşak getiriyor, Ader Conay sağ kanattan ortalıyor. Enes dizine çarpıyor o top. Biraz yön kaybediyor, Ruan'a geliyor, Ruan sol ayağıyla sert vuruyor ve savunma uzaklaştırıyor. Bir kontrol yapılıyor.

şampiyonluğuna ulaştı ve dün özel bir törenle de birlikte kupasını almış olduğu taraftarlarıyla büyük bir sevinç yaşadı. Galatasaray takımı üst üste dördüncü kez lig şampiyonu oldular. 96-2000 serisinden hemen sonra. Yarın da Kasımpaşa ile bir kapanış maçı yapacaklar. Kasımpaşa Galatasaray mücadelesi var. Yarın çok çok önemli bir gün. Yarın Süper Lig'den ne yazık ki diyelim düşecek üçüncü takım da belli olacak. Yarın 20'den itibaren bu maçların heyecanı var. Trabzonspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa Galatasaray, Fenerbahçe Eyüpspor, Antalyaspor, Kocaelispor. Antalyaspor mu, Eyüpspor mu, Kasımpaşa mı, Gençlerbirliği mi, kim veda edecek? Bunu hep birlikte görmüş olacağız. Ne yazık ki vedalar var. Futbolda da var. Kayserispor ve Karagümrük lige veda eden takımlardı. Şimdi bir üçüncü takım aranıyor Süper Lig'de. Esenler Erokspor, Çorumspor maçıyla da zaten Süper Lig'in yeni ismi, yeni takımı da 24 Mayıs'ta haftaya pazar günü belli olacak. Mayıs ayı zaten demek, Mayıs ayı demek finaller ayı ve finaller haftaları demek. İlk çeyrek tamamlandı. İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda sessiz bir günde, yine her zaman olduğu gibi üzülerek söylüyorum, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın sessizliği, seyircisizliği, ama Karagümrük'ün burayı bir ev sahibi olarak edinmesi, elinden geldiği kadar doldurmaya çalıştı Karagümrüklü taraftarlar. Uzak bir nokta ama yeteri kadar da büyük maçlar dışında dolmadı. Adercan köşe vuruşu, Alanyaspor'un sağ kanattan orta ceza alanı içine kafa vuruşu, Meşak bir ikinci hamle alanından geldi. Düşen top Enes Escayo, bir elle müdahale var mı yok mu? Enes'in itirazı, ofsayt bayrağı havada. Hiç itiraza gerek yok dedi Oğuzhan Aksu. Önce bir ofsayt tespitimiz var dedi. Adercan'ın ortaladığı an, Meşak'ın kafa vurduğu anda Makuta'nın pozisyonu sanırım offside olarak nitelendirildi. Ondan sonra Escayo'nun bir elle oynama durumu var gibi gözüküyor. Enes buna itiraz etti ama Alanyasporlu oyuncular, Oğuzhan Aksu önce bir offside bayrağı havaya kalktı diyerek elini kolunu havaya kaldırmış oldu. 17 dakika İstanbul'da Karagümrük 0, Alanyaspor 0. Karagümrük ve Alanyaspor'un 2025-2026 sezonuna veda mücadelesi. Bakalım nasıl bir skorla sonuçlanacak. Furkan Uzun oynuyor. Lima karşılıyor. Düşen top Bartu'da. O da sezonun önemli isimlerinden biri Karagümrük adına. Kritik oyunlar, kritik goller attı Bartu. Bartu'dan Barış'a, Barış'tan geriye doğru Anıl'a. Anıl Braski paslaşması. Şimdi top Krenewijter'de. Sağ kanat Escayo, bir ver kaç gelmedi, Lima karşılıyor, tekrar Escayo'da top, Traore aldı topu, Maestro karşısında Traore, sağ kanat bindirmesi, Escayo yerden orta, tam Berkay'a gelecekken müdahale, şimdi Larsson geriye doğru çıkardı, Bartu sert vuruyor, yandan out. 18. dakika, 0-0'lık beraberlik İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda. Onuncu sırada Alanyaspor, ligin en çok berabere kalan takımı, 16 beraberliği var. 7 galibiyeti var sadece. Alanyaspor'un koskoca sezonda 7 galibiyet Alanyaspor'dan. Evinde çok önemli skorlar alan, 4 büyüklere karşı önemli maçlar oynayan bir Alanyaspor. Şöyle bir galibiyetlerine baktığım zaman sezon boyu içinde bir Alanyaspor atağı da gelişecek. Bu arada gözümde orada Uruan. Karagümrük yarı sahasında Makuta ile onunla oynadı. Ondan sonra Maestro'ya, Maestro'dan Lima'ya. Şimdi Meçak gerilere kadar geldi. Bu topu Viyana aldı. Taç Karagümrük'ün sağ kanattan. Alanyaspor'un şöyle bir 7 galibiyetine baktığımız zaman 2-0'lık Beşiktaş galibiyeti, 2-1'lik Konyaspor galibiyeti deplasmanda var. Göztepe'yi evinde 1-0 mağlup etmiş Alanyaspor. Daha sonra beraberlikler serisi devam ediyor. Karagümrük'ü yıl biterken 2-0 mağlup ettiler. Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiler yine. Kocaelispor'u 5-0'la geçtiler. Başka bir galibiyet ve son olarak da Kayserispor'u 3-1 yendiler. 7 galibiyet aldı
Alanyaspor takımı

Lig'in en az galibiyet alan takımlarından biri. Kayserispor'un 5 galibiyeti var. Antalyaspor, Karagümrük ve Kasımpaşa ve Alanyaspor. 4 tane takımın 7'şer galibiyeti var. O takımlardan biri Alanyaspor. Ve 16'da beraberlik, tekrar belirtmem gerekirse. 20 dakika. Karagümrük 0, Alanyaspor 0. Adercan taç atışını kullandı. Geriye doğru oynadı Lima. Ondan Aliti'ye. Viyana, Aliti ve Lima üçlüsü Alanyaspor'da. Savunma üçgeni üçlüsü. Tekrar Aliti'den Bruno Viyana'ya. Viyana çizgide Enes'i buluyor. Ruan hareketleniyor. Pas istiyor. Escayo peşinde. Escayo'dan sıyrılmak istiyor. Çizgi üstündeki mücadele. Top hala Enes'te, baskı Traore'den gelince Viyana'ya dönüyor. Enes, Viyana şimdi kendi yarı sahasına, kendi yarı yuvarlağına şimdi girdi. Pas verecek bir arkadaşını ararken geriye doğru Aliti'yi gördü. Aliti sol ayağıyla uzun oynuyor. Kaptan o top Furkan'a kadar geliyor. Fidan Aliti uzun oynadı. Top kaleci, Karagümrük kalecisi Furkan'da. Şimdi Bartu savunmanın tam ortasında. Sağında Bratçı, solunda Anıl var. Anıl'la oynamayı tercih etti. Anıl yerden sol ayakla bir pas Barış'ı buldu. Barış'ın peşinde Makuta var. Barış hareketli. Makuta geliyor. Biraz da fiziğini kullanarak bu topu kazanıyor. Makuta Barış'ın hemen önünde. Makuta, Maestro ikilisi hızlı çıktı yine Alanyaspor. Top Ruan'a gelmeden Karagümrük savunmasının Bartu'yla müdahalesi. Tekrar Barış. Hader Jonay'ın önünden yatarak ve kayarak o topu kazanmıştı. Kaptırdı. Hader Jonay şimdi sağ kanatta Hwangyo'ya. Sol kanatta hareketlenen Enes. Alanyaspor yine bir açıldı. Hwangyo, Enes merkeze geldi. Çizgide Hader Jonay sevdiği noktada pası aldı. Ondan Meşak'a. Sağ kanatta, çizgide, köşe gönderine yakın bir noktada Meşak geriye doğru döndü Hader Jonay'a. Hader Jonay sol ayakla geriye doğru Aliti'ye. Aliti'den Bruno Viyana'ya. Alanyaspor tamamen yerleşti Karagümrük yarı sahasına. Maestro, Aliti, Lima. Tüm 3 stoperi de Karagümrük yarı sahasına. Aliti'den Lima'ya. Lima yerden bir pas alan Meşak. İçeride hareketlenen Ivankyo. Sağ çapraz. Ivankyo vuruyor, Furkan ayağıyla karşılıyor. Çağatay, Barış, Bartu'yla oyunu açıyor Karagümrük. Şimdi Traore, yakınında Larsson var. Enes'in müdahalesi. Traore tam yarı yuvarlağının önünde yerde kalıyor. Serbest vuruş Karagümrük'ün. İlk yarının tam ortası. 22 dakika geride kaldı. Karagümrük 0, Alanyaspor 0. Şimdi Berkay, Çağatay. Yine belirtiyorum, iki teknik adam da sezonun son maçı olmasına rağmen saha kenarında hem Stanojević hem Moya Pereira oyuncularına taktik veriyor, talimatlarını veriyor ve şu da önemli, ne kadar güzel tam profesyonellik, her maç çok önemli bizim için mesajı veriyor iki teknik adam. Orta sahada Maestro kafa vuruşu. Berkay'dan sekiyor Larsson. Larsson kafayla indiriyor. Bratçı'ya doğru, Bratçı uzun oynuyor Alanyaspor yarı sahasına doğru. Lima karşılıyor. O da gelişi güzel, topu uzaklaştırıyor. Karagümrük yarı sahasında top çıktı mı çıkmadı mı Çağatay'ın kontrolünde. Çizgi üzerinde top zıplaya hala çıkmadı ama Çağatay'a Meçak'ın yaptığı harekete faul diyor maçın hakemi. Tam çizgi üstünden Çağatay bu serbest vuruşu kullandı. Krenewijter, Brasci. Brasci sağ kanada uzun bir top Traore'ye. Viyana karşılıyor. Taç karşı tribünlerin önünden. Taç atışı Karagümrük'ün. 23 dakika bitti. 0-0'lık beraberlik. Brasci Anıl paslaşması. Anıl. Çizgide Çağatay. Onu görmedi. Geriye doğru kalecisi Furkan'ı buldu. Furkan da kalecisi kale sahasından çıkmış durumda, ceza alanının ön tarafında. Şöyle bir arkadaşlarına baktı. Topu dinlendirdi. Anıl'ı buldu. Anıl'dan Çağatay'a. Çağatay sol ayağıyla Barış'a, Barış'tan seken top. Larsson'da kalıyor. Larsson bu topu kazanıyor. Ruan'dan sağ kanada Escayo. Çizgiye paralel bir pas Traore'ye. Karşı tribünlerin önü sol ayağında Traore. Traore vuruyor Victor.
Çok güzel bir şut, güzel bir kurtarış. Dönen top Larsson'la Karagümrük'ün. Kaleyi bulan ilk şut Karagümrük adına. Barış'la Çağatay'a. Çağatay orta sol ayak ceza alanının içine Victor yumrukluyor ceza alanının dışına. Oyun devam ediyor. Berkay şimdi ceza alanının içine doğru. Geriye doğru çıkartılan top Barış açı aradı bulamadı. Sağ kanada bıraktı. Escayo topla buluştu. Karagümrük ablukası. Şimdi Kranavater. Sol kanada Çağatay. Baskı Meşak'tan geldi. Larsson, Meşak. Larsson topu kazanıyor, kazandırıyor. Lima. Bu topu uzaklaştırmak istedi. Taç Karagümrük'ün sol kanattan Alanyaspor yarı sahasının ilk metrelerinden. Traore sol ayak sert vuruş Victor çeliyor. Ahmet Traore güzel bir vuruş. Ve Victor'un kurtarışı. İlerlemiş yaşına rağmen Victor da yine sezon boyunda önemli maçlar, önemli kurtarışlar yaptı Paulo Victor. Şu an küçük de bir sakatlık geçiriyor. Brezilyalı kaleci 39 yaşında Al Rayyan'dan geldi Birleşik Arap Emirlikleri'nden. Al Ittifak Brezilya'da Grêmio Portekiz'de Maritimo tecrübesi var. Bir dönem Gaziantepspor kalesini de koruduğu Flamengo'da oynadı. Gaziantep'te 2016-2017 sezonunda görev yapmıştı. Paulo Victor uzun bir Brezilya'da Flamengo ve Grêmio tecrübesi de var. Victor şimdi toparlandı, ayağa kalkıyor ve oyun yeniden başlayacak. Süper Lig'e veda eden Karagümrük'te 40 puanla ligi tamamlamak isteyen Alanyaspor'un mücadelesi ve 26. dakika 0-0'lık beraberlikle geçildi. İstanbul'da Atatürk Olimpiyat maçında Süper Lig'e iki takım için sezona daha doğrusu veda mücadelesinde Çağatay orta sahanın kendi yarı sahasına bakan bölümde taç çizgisinden oyunu yeniden başlatıyor Bartu. Bartu'dan Braski. Escayo'yu gördü. Escayo çizgiye paralel pas Traore'ye. Traore'den Escayo'ya ondan Larsson'a. Larsson yerde kalıyor. Aliti'nin faulü. İsveçli oyuncu yerde kaldı. Serbest vuruş. Aliti'de Ozan Aksu bir küçük uyarı yaptı kaptana. Serbest vuruş Karagümrük hemen kullandı. Braski ve Anıl. Anıl şimdi sol ayak Alanyaspor yarı sahasına Barış'a bir top. Orada Lima karşıladı. Makuta Lima Maestro paslaşması. Makuta'da top. Geriye doğru Lima. Lima'dan Fidan Aliti. Bruno Viana. 3 stoper yine paslaştı. Baskı Traore'den geldi. Şimdi Fidan Aliti uzun mu oynayacak? Sol ayağına aldı topu yine arkadaşlarına şöyle bir baktı. Sağ içindeki yayılışına geriye doğru çıkardı Lima'ya. Lima'dan Ivan Kyo gerilere kadar geldi top aldı. Kendi yarı yuvarlağından bir kez daha Fidan Aliti'ye. Aliti tam merkezde ve oyunu kurma noktasında. Tüm sahayı gördü. Tüm sahaya şöyle bir baktı. Boşta olan arkadaşını bulamadı. Tekrar Bruno Viana'ya. Ondan sol kanatta Enes'e. Enes'ten Ruan'a. Ruan çizgide yerden bir pas Enes'e. Enes'in karşısına Escayo baskıda. Enes iki kişiden sıyrılma çabası. Braschi müdahale ediyor. Bartu ile bu topu kazanıyor. Escayo geriye doğru. Braschi uzun oynuyor. Traore'ye doğru. Bruno Viana'dan seken top. Larsson hızlı bir koşuyla Escayo'ya topu bırakmak istedi. Olmadı. Bruno Viana o koridoru kapattı. Şimdi Ruan bir ara pası gelmiyor Braschi. Escayo, Bartu, Larsson hızlı ve düzenli çıktı Karagümrük. Maestro'nun baskısı Larsson'dan Barış'a. Sol kanattan çizgiden Çağatay destek vermek istedi. Bartu geriye doğru Braschi. Tekrar Krenemeter ceza alanı içine uzun bir top Barış'ın önünden geçiyor. Victor kapanıyor bu topa sahip oluyor. 29 dakika.
İlk yarım saat geride kalmak üzere. Atatürk Olimpiyat stadında 0-0'lık beraberlik. Enes'e uzun bir top karşı tribünlerin önüne doğru. Karşılayan yine Escayo. Enes içeride hareketlenen Meşak. O sağ kanadı gördü, Ader Jonay'ı buldu. Ader Jonay karşısında Barış var. Ader Jonay geriye doğru dönüyor. Alito atağa katılıyor. Şimdi Makuta yerden bir pas. Meşak kaptırıyor. Larsson yine gerilere kadar geldi. Top kazandı. Barış hareketlenmek istedi. Meşak'ın müdahalesi. Topu kazanıyor. Maestro. Lima. Aliti. Yine 3 stoper paslaştı. Bruno Viana. Karagümrük yarı sahasına geçti. Geriye doğru döndü.

Baskı Barış'tan gelmişti. Karagümrük'ün bugün yedeklerine şöyle bir baktığımız zaman Babiska'yı görüyoruz. Yine önemli bir isimdi sezon için. Genç isimler Kaan Demir, Burhan Ersoy, Kerem Özmen, ligin sonu ve Süper Lig'e veda eden bir Karagümrük. Sağ kanatta Hwang Kyo, Alanyaspor. Topa daha çok sahip olan takım Maestro, Lima, ondan Aliti'ye, Aliti'den Bruno Viana'ya. Baskı Traore'den. Biraz önce sert ve önemli bir şutu vardı Traore'nin. Aliti, Lima, Aliti kendi yarı yuvarlağında oyun kurulsun diye son toplar Aliti'de. Hwang Kyo, şimdi Ruan, sol kanatta Enes. İçeride Adercunay ve Meçak var. Enes Adercunay'ı gördü. Ara pası Makuta'ya geçmiyor. Bartu orayı perdeliyor. Barış'la hızlı çıkmak istiyor şimdi Karagümrük. Larsson, Barış, Maestro'nun baskısı geriye doğru dönüyor. Kranevitter, Berkay, Maestro çok çalışkan geliyor yine bu topu kazanıyor ve Adercunay sağ kanatta Ruan'a bekle dedi. Geriye doğru döndü Makuta. Makuta'dan Aliti'ye. Aliti tam santra çizgisi üstünde pası Adercunay. Hareketlendi yine sağ kanat. Çizgine Meşak var. Meşak indi çizgiye. Orta cezanın içine top ağlara gidiyor. Top ağlara gidiyor. Gol Meşak. Elia Meşak. Adercunay'ın pası. Cezalının sağ tarafı sağ köşesi. Cezalanına girmeden. Orta şut karışım ama kaleye vurdu gibi bir his var içimden. Çok güzel bir gol. Furkan'ı mağlup veriyor 32. dakikada. Adercunay sağ kanat Melia Meşak sahanın bitimine çizgiye yakın bir noktadan, daha doğrusu sıfıra yakın bir noktadan sert bir orta kaleye doğru bir vuruş. Meşak'ın golü, güzel bir gol. Köşeye gidiyor ve Alanyaspor Meşak'ın golüyle Karagümrük karşısında İstanbul'da 1-0 öne geçiyor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ve çok güzel bir gole imza atıyor Meşak. Hani bazen deriz ya, kaleye mi vurdu, şut mu çekti, orta mı yaptı diye kaleye vurduğunu ben hissediyor ve gördüm. Meşak'ın golü Alanyaspor güzel bir golle İstanbul'da 32. dakikada Karagümrük karşısında 1-0 öne geçiyor. Karagümrük 0, Alanyaspor 1. Oyun yeniden başlıyor. Meşak'ın golü. Süper Lig özetlerinde programlarımızda ve bültenlerimizde izleyeceksiniz. Güzel bir gol. Şimdi Ruan'la geliyor Alanyaspor. Ruan indi bu kez çizgiye doğru. Furkan bu kez dikkatli. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Elia Meşak'ın golü. 29 yaşında ve Süper Lig'de 22 maçta 4. golüne ulaşıyor Elia Meşak. Karagümrük 0, Alanyaspor 1. Şimdi Karagümrük'te beraberlik çabaları. Kraneviter, Anıl kendi yarı sahasından çıktı, Çağatay. Çağatay çizgide geriye doğru Anıl'a. Anıl'dan Furkan'a. Furkan penaltı noktası üstündeydi. Bartu'yu gördü. Bartu'dan Barış'a. Anıl, Bartu, Kraneviter geldi. Kendi yarı sahasında Karagümrük'te topu aldı. Sağ kanatta Brascia'ya destek vermek istiyor ve atak hazırlığı içinde. Şimdi Escaio. Alanyaspor Meşak'ın golüyle Karagümrük karşısında 1-0 önde. Dakika 35. Çağatay sol ayağında Bartu'yu gördü. Bartu'dan Brasçı'ya. Brasçı da kalecisi Meşak'ın golün sahibinin baskısını görünce geriye doğru oynadı. Anıl, Bartu,

yarı sahasına geçti. Makutayla topu kazandı Alanyaspor. Maestro. Maestro ekseni etrafına şöyle bir döndü sağ kanatta. Bu kez Ruan'ı gördü. İçeride Meşak hareketlendi. Ruan sağ ayak orta Furkan. Topu kazandığı an Karagümrük orta sahasını çabuk hızlı paslarla geçiyor. Alanyaspor ve pozisyon bulmakta kolaylık sağlıyor bu durum onlara. Anıl. Anıl'dan Çağatay'a. Kendi yarı sahasında Çağatay. Şimdi Alanyaspor yarı sahasına geçti. Karşısında Adarcan'ı buldu. Yerden bir pas sol kanada Berkay çıkmadan bu topu kontrol etti. Lima karşısında Berkay. Şimdi ofsayt bayrağı havaya kalkıyor. 36. dakika. Karagümrük 0, Alanyaspor 1, gol Meşak. Ceza alanına girmeden sağ kanattan güzel bir gole imza attı Elia Meşak. Ve bu golle Alanyaspor Karagümrük karşısında 1-0 öne geçmiş oldu. ...37. dakika artık. Lima, Aliti, Bruno Viana paslaşmaları. Tekrar Lima. Geriye doğru Aliti ve kaleci Victor'a kadar gelen top. Karagümrük 0, Alanyaspor 1. Süper Lig'e veda mücadelesi, veda maçı Karagümrük için. Alanyaspor 37 puandaydı. Ligin en çok beraberlik alan takımı. Karagümrük bir yere kadar getirdi. Seri galibiyet de buldu 2 hafta üst üste. Özellikle Beşiktaş beraberliği, kendi sahasındaki Gençler Birliği galibiyeti, geçen hafta Körfez'deki Kocaeli galibiyeti 27 puana kadar taşıdı Stanojevic ve öğrencilerin ama bu onlara yetmedi. Stanojevic'in de dediği gibi nefesimiz yetmedi dedi lig için. Bakalım yeni sezonda yeniden Karagümrük Süper Lig'e dönüş sağlayabilecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ader Jonay sağ ayak uzun bir top Braşki. Savunmanın merkezinde topu kontrol etti Bartu. Bartu'dan Escaio'ya. Escaio'dan tekrar Braşi'ye. Karagümrük veda ederken tabii ki o klasik taraftarına puanla, galibiyetle veda etmek istiyor. En büyük dileği bu. Alanyaspor'da kazanıp 40 puanla ligi tamamlamak istiyor. Yani sonuçta herkes yine profesyonel bir şekilde kazanmak istiyor. Süper Lig'de düğüm yarın çözülecek. Bakalım Eyüpspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Antalyaspor arasındaki düşmeme mücadelesi nasıl sonuçlanacak? Süper Lig'e kim veda edecek? 34. haftada yarın 22 civarında bu soruların cevabını almış olacağız. Bruno Viana 39 dakika. Karagümrük 0 Alanyaspor 1. Maestro'dan geriye doğru Aliti'ye. Aliti'den Lima'ya. Lima. Ader Jonay gerilere kadar geldi. Pas istedi. Tekrar Aliti kaptan aldı topu. Yine rahat bir şekilde topu sürüyor. Baskı yok. Yerden bir pas Vankyo'ya. Vankyo işaret etti Ader Jonay'a doğru ama Aliti Lima'ya verdi. Lima'dan Meşaka golün sahibi Ader Jonay. Joao Pereira Alanyaspor teknik direktörü sanki saha içindeymiş gibi oynuyormuşçasına oyuncularıyla beraber maçı yaşıyor. Bunu görüyorum saha kenarında. Ader Jonay, Makuta, top Alanyaspor'da. Lima, Aliti biraz da çizgisini aştı. Kendi çıkmaması gereken koridoru dışına çıkınca yani dördüncü hakem de onu uyardı. Makuta yerden bir pas. Çağatay müdahale ediyor. Taç Alanyaspor'un hemen kullanıldı. Ader Jonay sağ kanattan sol kanada uzun bir top. Traore düşerken kontrol etti. Kaptırdı Maestro. Enes ara pası istedi olmadı. Bruno Viana hata katıldı. Şimdi Maestro.
Maalesef.

0: Kostroma Kutay'a döndü. Makuta'dan Aliti'ye. Aliti baskı Larsson'dan geldi. Şimdi Lima Adarjona yerden bir pas sağ kanada doğru. Meşak topla buluştu. Bartu'nun baskısı köşe vuruşu Alanyaspor'un. 40 dakika geride kaldı. Karagümrük 0, Alanyaspor 1. İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 17 mücadelesi. Cumartesi gününün ilk maçı. 20'de de iki maç var. Yine Radyo 1 dönüşümlü yayın sizlerle birlikte. Gaziantep Futbol Kulübü Başakşehir, Samsunspor Göztepe maçları var. Hader Jonay köşe gönderinde. Orta ceza alanının içine kafa vuruşu gelmiyor. Şimdi Aliti atağa katılan kaptan. Savunmaya çarpan top Muratçı müdahale ediyor. Taç karşı tribünlerin önünden sol kanattan Alanyaspor'un Aliti kontrol vuruş Berkay'a çarpıyor. O top köşe vuruşuna gidiyor. Aliti Ozan Aksu ile konuşuyor. Bir elle müdahale var mı yok mu diye. Oyun devam edecek. Taç atışıyla Enes'le Alanyaspor bu taç atışını Enes Ruhan'a mı bırakacak? Hayır, Enes kullanacak. Ceza alanı içine doğru Meşak'a doğru. Meşak geriye doğru Enes'e araya giren Traore. Çizgide top çıktı mı çıkmadı mı? Oyun devam ediyor. Braziçi, Escayo o kalabalıktan Karagümrük çıkardı bu topu. Traore. Yerden pas Henrik Larsson'a. Kaptırılan top. Meşak geriye doğru. Ader Jonay. Şimdi Maestro. Karagümrük yarı sahasında Bartu peşinde. Maestro geriye doğru döndü Lima'ya. Lima'dan Maestro'ya tekrar. Bu kez baskı Barış'tan geldi Maestro'ya. Bir kez daha Lima'ya döndü. Maestro. Hader Jonay. Maestro. Maestro hareketleniyor. Sağ kanat. Hader Jonay. Ceza alanının içi. Hader Jonay çizgide. Orta savunma. Anıl'a çarpan top. Taca gidiyor. Oğuzhan Aksu yine bir bekleyin diyor. Hader Jonay'ın ortasında. Çizgiden çıkmadan bir elle müdahale var mı yok mu? Anıl'ın bir müdahalesi var mı yok mu? İki eli de arkasına doğru kapalı ama yine de bir kontrol tamamlanıyor. Oyun yeniden başlıyor. Bir şey yok. Ader Jonay. Maestro. Ader Jonay. Lima ilk yarının son anları dakika 43. Karagümrük 0 Alanyaspor 1. Bruno Viana Makuta. Karagümrük yarı sahasında ama Kuta yerde kalıyor topu kaptırıyor. Granaviter, Traore, Sam Larsson hızlı çıktı. En solda Barış var. O geriye doğru. Şimdi Berkay. Sol kanatta atağa destek veren Çağatay. Sol kanatta orta. Herkes aşıyor. Out. İyi bir orta gelmedi Çağatay'dan. 43 dakika geride kalırken. Out atışını Victor Lima Aliti üçgeni yapacak. Victor topu Lima'ya bıraktı. Lima topu koydu. Out çizgisinin köşesine, kale vuruşunun köşesine oynadı Victor'la. Victor'dan bir kez daha Lima'ya. Çizgide Adarjonay. Baskı Barış'tan. Kazanan Barış. Barış kazanıyor, yerde kalıyor. Serbest vuruş Karagümrük'ün taç çizgisinin 1 metre kadar içinden, sol kanattan. Serbest vuruş kullanacak Karagümrük takımı. Serbest vuruş Karagümrük'ün 44 dakika. Bartu ve Çağatay topun başında. Tekli bir set Meşak. Ceza alanı dışına bir tekli set. Çağatay, Bartu hangisi kullanacak ilk yarının son anları? Bartu kullanıyor ceza alanı içine doğru. Savunma Dercan'a uzaklaştırıyor Berkay'ın sert vuruşu. Escayo'ya kadar gelen top. Escayo Anıl'a döndü. Şimdi Berkay bir kez daha Escayo kalecisi Furkan'a gidiyor. Furkan. Çağatay. 45 dakika bitmek üzere. Bartu. Sağ kanat Escaio. Traore'ye koşuluna uzun bir top. Alitinen sekmiyor. O da hiç riske girmiyor. Taç karşı tribünlerin önünden Karagümrük'ün. 45 dakika bitti. Meşak'ın 32. dakikada attığı gol var. Alanyaspor Karagümrük deplasmanı da 1-0 önde. Artı 1 geliyor. O süre başladı. Sağ kanat orta ceza alanı içine aşıyor Barış'ı. Çıkmadan yakalayan Çağatay. Sol ayak orta ceza alanı içine Bruno Viana. Çok soğukkanlı göğsüyle Victor'a bırakıyor. Alanyaspor savunması çok dikkatli. Victor şimdi ilk yarının son anlarında Lima ile oynuyor. Lima Aliti'yi kaptanını gördü. Her zaman olduğu gibi Aliti ceza yayının üstünde top Bruno Viana ile oynadı. Traore bir baskıya geldi. O hemen ayağından çıkardı Ruana. Ondan Enes'e Maestro Bruno Viana kalecisi Victor. Karagümrük 0 Alanyaspor 1. Lima, Dercunay, Makuta. Makuta baskı Barış ve Bartu'dan. Makuta yerde kalıyor. Serbest vuruş Alanyaspor'un. Ve ilk yarı bu kadar diyor Oğuzhan Aksu. Atatürk Olimpiyat Stadı 17 mücadelesi. Süper Lig'e veda eden Karagümrük ve Alanyaspor'un. Alanyaspor tabii daha üst sıralarda bitirmek istiyor. İlk yarı skoru 32. dakikada Meşak'ın attığı golle Karagümrük 0 Alanyaspor 1. İkinci yarıda Radyo 1'de yeniden birlikte olacağız.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
2: Reklamlar.
3: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil. Binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
4: aşkına. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
6: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Ay gaz diyorum, 100 oktan diyorum, ay gaz diyorum.
7: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Ay gaz diyorum. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
9: Paket peynirlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-18 Mayıs tarihleri arasında paket peynirlerde aynı ürünün ikincisinde %50 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
10: Migros, hepinize iyi gelecek.
11: Baby Mall'dan bayram kampanyası. 31 Mayıs'a kadar her 1000 TL harcamana anında 200 TL kazan. Detaylar babymall.com.tr'de.
12: Bebeğim için her şey baby.
13: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış Mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
14: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
2: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
3: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
4: Reklamlar. Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Reklamlar.
1: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
2: aşkına. Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerimizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 1850 mililitrelik Domestos çamaşır suyu çeşitleri 99 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye. Migros hepimize iyi
4: gelecek. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-18 Mayıs tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
5: gelecek. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.
8: Aman efendim, ne de güzel kurban.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig.
2: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
4: İstanbul'a tekrar hoş geldiniz. TRT Radyo 1'de sizlerle birlikteyiz. Karagümrük 0, Alanya Spor 1. İkinci yarı birazdan başlayacak. 32. dakikada Elyen Meşak'ın golüyle Alanya Spor Karagümrük karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamıştı ve ikinci yarı için sahada İki takımda yayın masasına sevgili Volkan Kahraman, sevgili Zafer Altay'la birlikteyiz yayın süresince ve bu yayınımızda cumartesi keyfini, maç keyfini birlikte yaşayacağız. Evet, Süper Lig'e geçtiğimiz hafta galibiyet alsa da veda eden, 27 puanda kalan Stanojevic ve Karagümrük Süper Lig'de veda maçında Alanya Spor karşısında ligin en çok berabere kalan takımı, 16 beraberliği olan Alanya Spor, 7 galibiyeti olan Alanyaspor'da 40 puan yapıp ligi yine orta sıralarda tamamlamak istiyor. 40 puanla Oğuzhan Aksu son kontrollerini yapıyor. Ekibiyle birlikte iki takım da sahada. Atatürk Olimpiyat Stadında sessiz bir akşamüstü, serin bir gün İstanbul'da ve yine şöyle bir baktığımız zaman basın tribünü etrafındaki seyirciler dışında 4'te 3'ünün boş olduğu bir akşam üstünü yaşıyoruz. Atatürk Olimpiyat Stadında son hazırlıklar. Karagümrük oyuna başlayacak. Aleksandr Stanojevic ve Joao Pereira yönetimindeki iki takım, uzun bir sezon, uzun bir maraton onlar için bitiyor. Bazen üzüleceğiz, bazen sevineceğiz. Futbolda bu da var. Karagümrük lige veda maçında ikinci yarıya başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Berkay stoperi Brasci ile oynadı. Brasci'den Anıl'a. Kendi yarı sahasında Karagümrük 32. dakikada Elia Meşak'ın golüyle Alanya Spor orta şut karışımı bir vuruştu ama bana öyle geldi ki kaleye vurulan bir şuttu. Sağ kanattan sıfıra yakın bir noktadan vuruşunu yaptı ve Furkan'ı mağlup etmişti. Meşak'ın bu güzel golüyle Alanya Spor ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ve Paulo Victor, Alanya Spor kalecisi, kendi ceza sahası içinde topla birlikte. Şimdi elini aldı, arkadaşlarına şöyle bir bakıyor. Cezaların içinde Lima Valiti var, sol ayağıyla oyunu kuruyor. Ruan'a, sol kanatta Bruno Viana, ondan Enes'e, baskı Traore'den geldi. Kazandırdı arkadaşlarına. Krana biter. Escaio, şimdi sen Larsson. Ara pası Barış'a. Hareketlenen Traore. Berkay sağ kanatta. Sen Larsson içeride. Berkay karşısında Bruno Viera var. O geriye doğru döndü. Escaio. Tekrar Berkay. Baskı Viana'dan gelince Berkay kendi yarı sahasına doğru topu sürükledi. Brasci'den Anıl'a kadar geldi top Karagümrük'te. Anıl geriye doğru Brasci. 47 dakika ikinci yarıda Karagümrük 0 Alanya Spor 1. Enes topu kazandı, kaybetti Alanya Spor adına. Escaio, şimdi Sam Larsson. Enes'ten sıyrıldı. Sam Larsson ara pası Berkay'a. Bir kez daha Sam Larsson, ondan Barış'a. Sam Larsson, Sam Larsson topu ağlara gidiyor. Karagümrük beraberlik golünü İsveçli oyuncusuyla buluyor. Gol Sam Larsson. Kendi kazandı. Kendi paslarıyla, arkadaşlarının da yardımıyla ceza alanına kadar girdi. Sam Larsson Berkay'la paslaştı. Berkay'ın topu pası, yardımına gelen Barış. Penaltı noktası üstünden Sam Larsson vuruyor. Victor'un üzerinden topu ağlara gönderiyor. Karagümrük adına 30. lig golü Karagümrük takımının İsveçli Sam Larsson'dan geliyor. Gol Sam Larsson. Karagümrük 1, Alanyaspor 1 oluyor ikinci yarının hemen başında. Bir kontrol var mı yok mu onu bekledi Oğuzhan Aksu, golü veriyor. Oyuna Hvankyo ile Alanyaspor yeniden başlıyor. İkinci yarının hemen başı. Gol Sam Larsson, Elia Meşak'ın golüne 48. dakikada cevap verdi Sam Larsson. Lima, Adelson Aydan Makuta'ya, baskı Barış'tan. Tekrar Lima, yerde kalan Adelson Ay serbest vuruş Alanyaspor'un. Adelson Ay serbest vuruş hemen kullanıyor. Sağ kanattan sol kanada Enes'e uzun bir top attı. Bu top taca kadar gitti. Alanyaspor biraz

Panik başladı ikinci yarıya. Kınan Eviter, Anıl, şimdi Brasci, sol kanat Çağatay. Çağatay'dan Berkay'a, o geriye doğru Anıl'a. Anıl'dan Brasci'ye. Kendi yarı sahasına Brasci, Escayo, Traore, Bruno Viana'nın baskısı. Taç, bir küçük elektriklenme orada. Enes, Escayo, Oa Pereira da orada. Oğuzhan Aksu o noktaya geldi. Herkesi bir sakinleştirdi ve Escayo ile taç atışı taç atışıyla Karagümrük oyuna başladı. Escayo, Bartu göğsüyle kontrol etti. Sol kanada uzun bir top. Saha bitiyor ve taç atışıyla oyun başlayacak Alanya Spor adına. Ligin ilk yarısında 21 Aralık'ta Alanya Spor Karagümrük'ü Hıvankyo ve Güven'in golleriyle 2-0 mağlup etmişti. Bu iki takım bir de Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geldiler gruplarda. Alanya'daki maç 2-2 berabere tamamlanmış. Alanya Spor'un gollerini Aderci Onay, Karagümrük'ün gollerini bugün kadroda olmayan Fofana atmıştı. İki takım lig tarihinde 13 kez karşı karşıya geldiler. Bu 14. randevu. Karagümrük'ün 1 galibiyeti, Alanya Spor'un 7 galibiyeti var. 5 maçla berabere bitmiş. Geride kalan 13 mücadelede Aderci Onay taç atışını kullanıyor. Meşak'a doğru. Meşak geriye doğru, Aderci Onay. Sağ ayak orta ceza alanı içine, Anıl. Şimdi Maestro. Bruno Viana. Ondan Lima'ya. Çizgide bir kez daha Aderci Onay pas bekliyor. Enes'e, ceza alanı için Enes. Sağ çapraz. Enes vuruyor. Direğe çarpıyor. Furkan. Bir offside bayrağı da kalkıyor Van Gogh için. Dima. Van Gogh'a uzun bir pas atıyor ceza alanının ön tarafına doğru. Van Gogh kontrol ediyor. Sağ çapraz vuruşu direkt Furkan çeliyor ama bir offside bayrağı da karşı tribünlerin önünden yardımcı hakemden havaya kalkmış oluyor. Oyun yeniden başlayacak. 51 dakika. İstanbul'da Karagümrük 1, Alanya Spor 1. Karagümrük 17. sırada ve 27 puan topladı şu ana kadar bu maç dışında. Özellikle son 3 maçtaki 7 puan çok kıymetliydi. Beşiktaş beraberliği, Gençler Birliği ve Kocaeli Spor galibiyetleri ama mücadele ettiği diğer rakiplerinin puan kazanımlarıyla birlikte Karagümrük 27 puana geçen hafta ulaşsa da Kayseri Spor'la birlikte lige veda eden takım oldu. Bir kontrol var. Oğuzhan Aksu beklemesini yaptı. Riva görüşmesi tamamlandı. Oyun yeniden başladı. Vidan Ariti. Ondan Enes'e. Enes'te kalesi Victor'a dönüyor. Victor sol ayağıyla ceza alanı dışına Ruan'a. Ruan'dan Bruno Viana'ya. Güçlü bir savunma Liman. Lima, Aliti ve Bruno Viana hattı Alanya Spor savunma üçlüsü. Tam da merkezde Aliti var. İlk toplar onda toplanıyor. Aderci Onay. Baskı Çağatay'dan geldi. Maestro düştü, kalktı, kazandı, kaybetti ve kaybetti o topu. Aliti yardımına geliyor, uzaklaştırıyor. Anıl'a kadar gelen top Karagümrük savunma derinliği içinde Brasci ile kalecisi Furkan'a ulaşıyor. Furkan'dan Anıl'a. Anıl yerden bir pas. Barış'la paslaşıyor. Kırana biter. Sol kanatta çizgide Çağatay. Çağatay'dan Anıl'a. Bartu, Manki onun baskısını görünce hemen bir hızlı dönüş yaptı. Uzun bir top. Sağ kanatta Escayo'nun hareketlendiğini gördü ama o uzun top Paulo Victor'a kadar geliyor. 53 dakika. Karagümrük 1, Alanya Spor 1. Süper Lig'de cumartesi mesaisi 17 maçı. Saat 20'de 2 maçın heyecanı var yine Radyo 1'de dönüşümlü yayında. Gaziantep Futbol Kulübü Başakşehir ve Samsun'da Samsun Spor Göztepe maçları var. Beşincilik yarışı için kritik iki mücadele. Beşinciliğin anlamı önemli olacak ama kupa finalinden sonra Avrupa kupalarına gitme yolunda eğer Trabzonspor Türkiye Kupası

Kupasını kazanırsa 5. olan takım Avrupa kupalarıyla buluşacak. Konyaspor kazandığı takdirde 5.lik bu anlamda bir işe yaramamış olacak. O yüzden ne olursa olsun Göztepe, Başakşehir ve Samsunspor arasında bir şöyle baktığım zaman sadece Göztepe ve Başakşehir arasında bir 5.lik mücadelesi var. Başakşehir Gaziantep deplasmanında, Göztepe Samsun deplasmanında mücadele edecek bu akşam saat 20'den itibaren. 54 dakikayı bulduk. İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 1-1'lik beraberlik. Vankyo elle oynadı. Serbest vuruş Karagümrük'ün. Alanyaspor yarı sahasında Kranaviter, Brasci topun başında. Tekli bir set. Ruhan uzaklaşıyor o noktadan. Kranaviter sol kanada. Çağatay'a uzun bir top. Sol ayağıyla Çağatay kontrol etti. Karşısında Adercunay'ı buldu. Çağatay geriye doğru çıkardı. Bartu'ya, Bartu yine sağ ayakla uzun bir top. Sağ kanada doğru. Escayo'dan önce Enes. Ondan Ruhan'a. Escayo bu topu tekrar kazanıyor. İkinci araya iyi başlayan ve golü bulan bir Karagümrük var. Bartu. Şimdi Çağatay. Bir kez daha Bartu. Alanya Spor yarı sahasında. Bartu geriye doğru. Brasci. Şimdi Brasci atağa katılıyor. Traore ayağının altından. Sekiyor bu top. Ve taca kadar gidiyor. Taç atışı Alanya Spor. Stanojevic'i gördük. Karagümrük teknik direktörü Traore ayağını altından kaçırdı. Biraz moral bozukluğu yaşadı ve hocası ona destek verdi hemen yanına gelerek. Vankyo. Enes yerde kalıyor. Traore'nin faulü. Serbest vuruş Alanya Spor'un. Bruno Viena.

ilk 15 dakika içinde Makuta ve Maestro ikilisi oyuna çok iyi başlamıştı. Ama sonrasında ikisi de biraz oyunun geçen dakikaları içinde pek de kendilerini gösteremediler. Aliti, Lima, Hader Jonay, Alanya Spor Karagümrük yarı sahasında. Elia Meşak, Alanya Spor'un golünün sahibi. Meşak ceza alanına girdi, geriye doğru çıkartıyor. Enes vuruyor. Kalenin bir metre kadar üstünden bu top avuta geliyor, gidiyor. Alanya Spor yine hızlı bir geliş yaptı. Elia Meşak sağ kanatta rakibinden sıyrıldı. Penaltı noktasına çıkardı bu topu. Enes gelişine. Vuruşu Enes Keskin. Direğin bir metre kadar üstünden avuta gitti. Furkan kale vuruşuyla Anıl ve Braski ile birlikte oyunu başlatacak. 57 dakika. Bir birlik beraberlik var Süper Lig'in son haftasına veda ediyor. Sezona veda ediyor iki takım. Bakalım nasıl bir skor ortaya çıkacak son maçlarında. Meşak taş atışını kullandı Aliti. Ondan Makuta'ya. Şimdi Maestro, atağa katılan Bruno Viana. Ondan Ivankio. Tekrar Viana. Çizgide Enes top istiyor yine Bruno Viana. Şu an için bu kanadı kontrol ediyor, organize ediyor Makuta'ya. Ondan Ivankio. Ivankio Enes birbirlerine bırakınca iki oyuncu o topta ben sizi beklemiyorum dedi ve taca doğru giden top Karagümrük taç atışıyla oyunu yeniden başlatıyor. Sanderson'dan seken top Traore. Maestro yerde kalıyor. O noktada Traore'nin bir müdahalesi var. Maestro biraz canı yandı. Kranaviter ve Braski'nin biraz itirazı. Enes Maestro'nun yanında. Maestro şimdi toparlanıyor. Ve ayağı da kalkmış oluyor. Serbest vuruşla oyun başlayacak Alanya Spor adına. Yarın akşam önemli bir lig akşamı, son hafta için Süper Lig'de lige ne yazık ki diyelim veda edecek üçüncü takım belli olacak. Kayseri Spor ve Karagümrük dışında yarın saat 17'de Kayseri Spor, Konya Spor sezona veda maçı iki takım için ve 20'de 4 maç var ki bu 4 maçın içinde 22 civarında maçlar bittiği anda bir takım Süper Lig'e veda etmiş olacak. Fenerbahçe, Eyüpspor, Kasımpaşa, Galatasaray, Antalyaspor, Kocaelispor ve Trabzonspor Gençlerbirliği maçlarından sonra yarın akşam da 20'den itibaren keyifli bir dönüşümlü radyo bir yayınımız olacak sizlerle birlikte. Bartu kendi yarı sahasına, kalecisi Furkan'a döndü. Furkan Enes'in baskısını görünce uzun oynuyor Traore'ye doğru, karşılayan Bruno Viana. Ondan Aliti, Aliti'nin uzaklaştırdığı top şık bir göğüs pası Bartu'dan Berkay'a. Ondan Çağatay'a, tekrar Bartu. Yerden bir pas Kınanaviter'e, tekrar Bartu. Üçgeni kurdular Berkay'la birlikte. Şimdi Barış, Berkay, baskı Meşak'tan. Bartu topla buluştu, tekrar Braşi'yi gördü, kaptanını. Braşi sağ kanatta çizgide Traore'yi buldu. Traore karşısına Enes'i aldı. Traore ayağından çıkardı topu Kranaviter'e. Ondan tekrar Braşi. Kranaviter çizgide Escaio. Tekrar Braşi. Bruno Viana'nın müdahalesi. Taç Karagümrük'ü. Bir saat geride kaldı. Karagümrük 1, Alanya Spor 1. Son yarım saat iki takım için. Furkan Bartu ile oynadı. Şimdi Braşi. Sanderson gerilere kadar geldi. Escaio kazandı bu topu. Escaio çizgide Çağatay bomboş. Şimdi onu görüyor Escaio. Escaio'nun karşısına Hader Jonay. Yerden bir pas. Barış'a kazandırmak istedi bu pası ama saha bitiyor ve taç oluyor. Alanya Spor taç atışıyla oyuna yeniden başlıyor. 32. dakikada Elia Meşak'ın golüyle Alanya Spor İstanbul'da 1-0 öne geçti. İkinci yarı başladı ve 47. dakikada İsveçli oyuncusuyla Sam Larsson'la Karagümrük

beraberlik golünü bulmuş olduğu bir birlik beraberlik var. Makuta, Adarjonay ve Lima. Ondan Aliti'ye. Aliti'den Bruno Viana. Şimdi Enes. Enes rakibinden sıyrılıyor. Kendi yarı sahasından uzun bir pas sağ kanada doğru Elian Meşak'a doğru. Meşak golün sahibi. Meşak sahayla bir pas Ruan'a. Ruan indirdi Enes'e. Şimdi tekrar Ruan. Ceza alanının içinde Van Kio var. Ruan sağ ayak. Adarjonay'a gelmeden önce Çağatay bu topu kazanıyor. Şimdi Sam Larsson. Krana Viter, Bartu, Karagümrük o kalabalıktan bu topu çıkarmak istiyor Çağatay. Şimdi Barış Berkay hareketlenmişti. Barış geriye doğru dönüyor Anıl. Anıl'dan Bartu. Şimdi Brasci. Kaptan Bartu ile oynadı. Baskırman Kyo'dan Escayo. Sağ kanatta çizgide. Tekrar merkeze Krana Viter'e. Maestro'nun baskısı vardı. Çağatay'ı gördü. Karagümrük sol kanatta. Karşı tribünlerin önü Alanya Spor yarı sahası. Şimdi Krana Viter. Uzun bir pas. Traore'ye doğru. Seken top. Escayo aldı. Düzeltti. Escayo. Victor kapanıyor. Alıp düzeltmesi. Kontrolü çok düzgün ve yerindeydi. Top yere inerken sol ayağıyla vuruşu biraz zayıf kaldı. Sol ayak plase uzak köşeye doğru penaltı noktası üzerinden bu top bayağı bir yavaş bir şekilde Victor'un rahat kontrol edebileceği bir anlamda Victor'a kadar gelmiş oldu. 63 dakika. Karagümrük 1, Alanya Spor 1, TRT Radyo 1'de cumartesi 17 maçının keyfiyle sizlerle birlikteyiz. Brasci kontrol ediyor tecrübeli kaptan. Tekrar Alanya Spor yarı sahasına uzun bir top. Sam Larsson kaptırıyor. Ona yapılan hareket faul Aliti tarafından. Tam Alanya Spor yarı sahasının ortası. Aliti Sam Larsson mücadelesi İsveçli golü sahibi Karagümrük adına yerde kalıyor. Karagümrük bir serbest vuruş kullanacak. Maçın 64. dakikasında Bartu ile birlikte. Bartu boşta olan bir arkadaşını gördü. Baktı, şöyle bir çevre kontrolü de yaptı. Henüz oyun henüz başlamadı. Bir oyuncu değişikliği Stanojevic'ten Karagümrük adına. Ahmet Traore oyundan çıkıyor ve Babiska oyuna giriyor Karagümrük'te. Kalan sürede Babiska görev yapacak Karagümrük adına. Ahmet Traore de böylelikle sezonu tamamlamış oluyor Karagümrük'te. Şimdi serbest vuruş kullanıldı. Sol kanat Barış indiriyor. Ceza alanının içine penaltı noktası üzerinde Lima bu topu uzaklaştırdı. Ruan'la çıkmak istiyor Alanya Spor. Ruan yarı sahayı kat etti. Gerilerden gelen Berkay'ın bir dokunuşu topu Karagümrük kazanıyor. Kaleci Furkan'a kadar gelen top Escayo'da kaldı. Escayo sağ kanatta bomboş. Pası Babiska'ya. Oyuna Traore'nin yerine girdi Babiska. Escayo geriye doğru Braski. Braski'den Furkan'a. Maestro ayak koydu, kazandı. Maestro Braski mücadelesi. Makut hata destek veriyor Maestro. Maestro alıyor, dönüyor Maestro. Yerden bir pas Ruan'a, o kasa kanatta çizgide Adarjonay'ı buldu. Adarjonay geriye doğru çıkardı. Ata Lima'da katıldı. Şimdi Ruan sağ kanatta Makuta'ya. Makuta ceza alanının içinde. Makuta söküyor topu. Makuta ortalıyor. Savunmaya çarpan top Skyon'un önüne geliyor. Çıkmadan kontrol ediyor. Uzaklaştırıyor. Babiska'ya geldiği anda iki kişinin baskısı. Meşak, Bruno Viana'nın ve Enes'in baskısı. Babiska yerde kalıyor. Serbest vuruş Karagümrük'ün. ...65 dakikayı geride bıraktık İstanbul'da. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Karagümrük 1, Alanya Spor 1. Berkay indirdi Barış.
Şimdi Berkay, Sam Larsson hata destek veriyor en uçtan. Berkay sağ kanatta karşısına Lima'yı aldı. Berkay yerden ceza alanın içine Maestro. Çok soğukkanlı bir şekilde topu kontrol etti. Enes'e kazandırdı. Enes'ten Maestro'ya. Maestro Makuta'yı gördü şimdi. Kendi yarı sahasından çıkmak üzere Alanya Spor. Sağ kanada uzun bir top. Elyan Meşak topu kazanıyor. Onun karşısına Anıl geliyor. Meşak ceza alanına sağ kanattan girmek üzere. Yerden bir vuruş. Bir ayak Furkan. Esin ayak uzatması sadece dokunabiliyor. Yeterli olmuyor. O top Furkan'a kadar geliyor. Alanya Spor'un bu sağ kanat organizasyonunda Brasci. Şimdi Escaio. Ondan Kraneviter. Bartu. Hazırlık pasları bitti. Karagümrük Alanya Spor yarı sahasına geçmek üzere. Bartu. Şimdi Sam Larsson. Alanya Spor yarı sahasına Sam Larsson kat etti. Babiska'yı buldu. Babiska cezanın içinde. Müdahale Enes'ten. Alit'i uzaklaştırdı bu topu. Makuta. Orta sahaların çabuk geçildiği bir 3-4 dakikayı yaşıyoruz her iki takım için. Şimdi Çağatay'la Karagümrük Alanya Spor yarı sahasında derken bir sakatlık mı var? Maçın hakemi Oğuzhan Aksu o noktaya gidiyor sanırım. O isim Babiska yerde. Biraz önce Enes'le girdiği ikili mücadelede yerde kalıyor. Ceza alanının içinde. Bir müdahale var mı yok mu, buna da bakılır mı diye de bakacağız. Enes Babiska mücadelesiydi. Babiska hala yerde. 68 dakikayı bulduk. Şimdi yavaş yavaş toparlanıyor. Maestro'nun da yardımıyla centilmen bir şekilde Maestro arkadaşını, rakibini yerden kaldırıyor. Oyun hakem atışıyla mı başlayacak? 68 dakika geride kaldı. 4'lü 3'lük dilim bitti. 1 birlik beraberlik. Oğuzhan Aksu bu pozisyon için bir bekleme anı. Riva Olimpiyat Stadı buluşması ve diyalog. Enes ve Babiska'nın pozisyonu için. Sam Larsson'un ara pası. Ceza alanı içinde biraz önce Enes ve Babiska'nın mücadelesi. Enes'in bir müdahalesi var. Babiska yerde kalıyor. Bu değerlendiriliyor. Bir konu olabilir. Oğuzhan Aksu bekleyişi sürüyor. Etrafından şöyle hafif bir ayrılın dedi. Babiska şimdi toparlandı, ayağa kalktı. Oyunun durduğu anlar, biraz önceki pozisyon takip ediliyor, inceleniyor. Stanojević ve Karagümrük teknik ekibi heyecanlı. Oa Pereira biraz düşünceli. Brasci ve Alit iki kaptan Oğuzhan Aksu'nun yanında. Bekleyiş devam ediyor. Bakalım nasıl bir karar çıkacak. Açılın diyor önünden Oğuzhan Aksu. Şimdi Makuta ile konuştu. Dördüncü hakemde iki teknik adamı da yerlerine davet etti. 70 dakikayı da bulduk. Ve çerçevesini çizdi. İzlemeye gidiyorum dedi. Evet, Oğuzhan Aksu VAR noktasına gidiyor. Bir tavsiye Riva'dan geliyor. Enes ve Babiska mücadelesinden sonra şimdi geldiği videonun başına, VAR noktasına. Enes ve Babiska mücadelesiydi ceza alanının içinde. Sağ ayağına bir müdahale var mı yok mu? Pozisyon penaltı mı değil mi? Oğuzhan Aksu izlemesini yapıyor. İki tarafında heyecanı. Babiska bu pozisyonda yerde kalmıştı. Bir sakatlık geçirdi. Oğuzhan Aksu izlemeyi tamamladı. Saha içine dönüyor. Yine bir açılın dedi herkese. Çerçevesini çiziyor. Penaltıya gidiyor. Karagümrük penaltı vuruşu kullanacak. 70. dakikada Enes ve Babiska'nın mücadelesiyle yaklaşık 3 dakika önce yerde kalan isim Babiska. Enes'in müdahalesi penaltı. Karar anıydı. Karar verildi. Tavsiye geldi. İzleme yapıldı ve Oğuzhan Aksu kararını da penaltı noktasını göstererek belirtiyor. Karagümrük 1, Alanya Spor 1 maçında ve penaltı anı. Karagümrük penaltı vuruşu kullanacak.
71. dakikada Paulo Victor, 39 yaş, tecrübesi ve dikkatli. İsveçli Sam Larsson topun başında beraberliği sağlayan isim. Sam Larsson, Paulo Victor buluşması. İşaret gelmek üzere. Makuta Paulo Victor'un yanına şöyle bir yaklaşıyor. Sağ dışına çıktı. Bu arada İbrahim Kaya oyunda, Alanyaspor'da Enes oyun dışı. İzzet oyuna giriyor. Makuta o noktayı tercih etmiş oyuncu değişikliğinde. Oradan çıkıyor. Bir isim daha, Görge Hacı'nın oğlu Yanis Hacı. Ivan Gyo'nun yerine oyuna giriyor. 3 değişiklik birden geliyor Pereira'dan. Penaltı vuruşunu Karagümrük kullanacak. 72. dakika. İsveçli ve Portekizli karşı karşıya. Sam Larsson ve Paulo Victor buluşması. İşaret geldi. Sam Larsson. Victor müdahale ediyor. Top ağlara gidiyor. Kalenin tam ortasına bir vuruş. Victor sahaya eliyle müdahale ediyor ama topu çıkartamıyor. Sam Larsson'un golüyle Karagümrük Alanyaspor karşısında 2-1 öne geçiyor. Gol Sam Larsson. Maçın başında, ikinci yarının başında beraberlik golünü atan Sam Larsson bir penaltı vuruşuyla Karagümrük'ü 2-1 öne geçiriyor. Ve Karagümrük yedek kulübesi, teknik ekip, az sayıdaki seyirci de belki lige veda ettiler ama galibiyetle ligi tamamlamak istiyor Karagümrük ve Alanyaspor karşısında 2-1 önde Karagümrük takımı. Meşak'la Alanyaspor öne geçti. İlk yarıyı bu skorla tamamladı, 1-0'lık skorla. İkinci yarı başladı. 47'de Sam Larsson beraberliği yakaladı. Attığı golle plasa bir vuruştu penaltı noktasının üzerinden. Ve ardından penaltı anı, 72. dakika, Sam Larsson Alanyaspor'u 2-1 öne geçirmiş oldu. Penaltı kararı verildikten sonra Doğa Pereira'dan 3 değişiklik geldi. Enes, Makuta ve Nwankyo oyundan çıktı. İzzet, Yanis Hacı ve İbrahim Kaya oyuna girdi ve oyunun son bölümü 74. dakika. İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadında Karagümrük 2, Alanyaspor 1. Aliti, Bruno Viana. Şimdi Alanyaspor 2-2'yi kovalayacak. Hızlı çıktı İzzet'le birlikte Alanyaspor. Yerde kalan bir isim var, serbest vuruş Alanyaspor'un, İbrahim yerde kaldı. Serbest vuruş Alanyaspor'un, Maestro kullandı, geriye doğru Bruno Viana. Ondan Yanis'e, tekrar Bruno Viana. Alan İzzet, geriye doğru Lima'ya. Lima'dan Meçak'a. Alanyaspor öne geçirmişti Elia Meşak. Şimdi Fidan Aliti, uzun bir top merkezden Adercona'ya doğru gelmiyor. Çağatay bu topu kontrol ediyor. Ondan Krane Viter'e. Tekrar top Lima'ya geliyor Alanyaspor savunmasına. 75 dakikayı bulduk. 2-1'lik üstünlük Karagümrük'ün. Adercona'y. Elia Meşak karşı tribünlerin önü sağ kanat. Geriye doğru çıkardı. Lima atağa katıldı. Ondan Adercona'ya. Yerden bir pas İzzet'e. Cezalının içinde Enes de var. Şimdi Meşak. Adercona'y. Cezalının dışı Bruno Viana atağa katılmış durumda. Ondan Yanis Hacı'ya. Yanis Hacı ayağından sekti. İbrahim cezalının dışı, sert bir vuruş üstten out. Karagümrük 2-1'lik üstünlük Alanyaspor karşısında. Son 3 maçtaki 7 puan, Beşiktaş beraberliği, İşler Birliği galibiyeti ve Kocaelispor galibiyeti. Geçtiğimiz hafta topladığı puanlar, 27'ye ulaştılar ama ligi kurtaramadılar ve 17. sırada lige veda ettiler. Çünkü 15. sıradaki Gençler Birliği sınırda ve puanı 31'di. En fazla Karagümrük 30 puana ulaşacaktı bu haftaki galibiyetle. O yüzden Süper Lig'e Kayserispor'la birlikte veda etti Karagümrük. Brasci'den Babiska'ya, penaltının sahibiydi Enes'le girdiği mücadelede. Şimdi İzzet. Merkezde İzzet, Makuta'nın yerine görev yapıyor.
Pinar Aliti, Lima. Tekrar kaptan Aliti topu aldı sol ayağına. Ondan Bruno Viana'ya. Viana'dan tekrar İzzet'e. İzzet ayağından biraz açtı. Kaptanın Aliti'yi gördü. Sağ kanatta çizgide Adercionay var. Lima Adercionay ile oynuyor. Adercionay yüzü Alanyaspor. Kendi takımının sahasına doğru dönüktü. Geriye doğru çıkardı Aliti'ye. Aliti'den İzzet'e. İzzet Maestro'yu görmedi. Aliti'yi gördü tekrar. Tekrar İzzet. İzzet pas verecek bir arkadaşını aradı. İbrahim'i buldu. Şimdi Adercionay o kalabalıktan çıktı. Topu kaptırdı. Alanyaspor Çağatay. Çizgide Meşak'ın baskısı. Top Lima'ya kadar geliyor. 77 dakika Karagümrük 2 Alanyaspor 1. Bir kez daha Aliti. Alanyaspor golden sonra topa yine fazla sahip olan takım. Aliti'den Lima. Lima baskı Barış'tan geldi. Geriye doğru döndü Bruno Viana. Bruno Viana'dan uzak noktadaki Lima'ya. Karagümrük presi ve baskısı sonuç verdi taç Karagümrük'ün. 78 dakikayı bulduk. 2-1'lik Karagümrük üstünlüğü. Şimdi Furkan Karagümrük yarı sahasında top. Furkan uzun oynuyor. Babiska'ya doğru ofsayt bayrağı da hemen havaya kalkıyor. Maestro, Alanyaspor şimdi sol kanatta. Maestro'dan İzzet'e, İzzet geriye doğru dönüyor. Bruno Viana, Sam Larsson'un baskısı. Bruno Viana kendi yarı sahasına dönmek zorunda kaldı. Şimdi önünü boşalttı. Bruno Viana uzun oynuyor bu kez. Uzun bir top. İbrahim'e gelmeden önce Brasci'ye bir müdahale var. Bu müdahale Karagümrük'e bir faul getiriyor. Serbest atış getiriyor Oğuzhan Aksu'nun işareti ve İbrahim Kaya da centilmen bir şekilde kaptanın Brasci'nin yanına gelerek ondan özür diliyor. Evet, Süper Lig'e veda etmişti. Süper Lig'i galibiyetle tamamlamak istiyor Karagümrük. Alanyaspor 37 puan toplamıştı. 40 yapıp puanını böyle tam bir sayıyla birlikte evine dönmek, sezonu bitirmek istiyordu. Şu ana kadar ligde 7 galibiyeti var Alanyaspor'un. Beraberliği çok fazla. 16 beraberliği var. Ligin sezon boyunda en çok berabere kalan takımı ve 10 mağlubiyeti var. 40 gol atıp 39 gol yemişti. Bu hesap şu an 41'e 41 eşitlik haline geldi. Berkay ceza alanı içine. Berkay vuruyor savunmadan dönüyor. Aliti uzaklaştırıyor. Uzun bir top. İbrahim kovalıyor. Yine Brasci. Ayağından sekti. İbrahim ceza alanında. İbrahim! Top ağlara gidiyor İbrahim Kaya. Bir itiraz. Bekleyin diyor Ozan Aksu. Ozan Aksu bekleyin diyor. Aliti'den uzun top. Brasci ve Anıl İbrahim'in hemen önündeydi. Onlardan seken top ceza alanının içine girdi İbrahim. Plasesi top ağlara gitti ama Ozan Aksu bir serbest vuruşu işaret ediyor. İbrahim önündeki Anıl'a yaptığı müdahaleden dolayı o müdahale ona çünkü avantaj kazandırıyor ve topu kazanmasını sağladı. 2-2'ye sevindi ama sevinci biraz kısa sürdü İbrahim Kaya'nın. Uzun bir toptu. Anıl'ın sakatlığı devam ediyor. Gol geçersiz diyor Ozan Aksu. 81. dakika. İbrahim Kaya'nın da biraz üzüntüsü. O Pereira son 10 dakikalık dilimde yine 4-5 oyuncusunu etrafına toplamış durumda. Onlara son talimatlarını veriyor. Güven, Yalçın ve Efecan oyuna girme hazırlığı içinde Alanyaspor'da. Maestro çıkıyor. O da sezonu tamamlıyor. Sezonun bir bölümünün çok konuşulan isimlerinden, orta sahalarından biri de Efecan. O da yılların tecrübesi Alanyaspor'da oyuna giriyor. Bir diğer isim
Güven Yalçın olacak. O da kritik maçlarda attığı gollerle adından söz ettirmişti Güven Yalçın. Çıkan isim Bruno Viera. Juan Pereira'dan böylelikle 5 değişiklik gelmiş oldu. 81 dakikayı bulurken Viera çıkıyor. Güven Yalçın 10 numaralı formasıyla oyuna giriyor. Bruno Viera da böylelikle sezonu tamamlamış oluyor. 2-1'lik Karagümrük üstünlüğü. 1-0 geriye düştüler ilk yarıda. İkinci yarıda Sam Larsson'un 2 golüyle Karagümrük öne geçti ve 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Furkan serbest vuruşu kullandı. Kaleciden kaleciye Paolo Victor'a kadar gelen top. Victor hemen oyunu eliyle kurdu Lima'ya. Lima kendi ceza alanının önünde. İlk baskı hemen Berkay'dan geldi. Geriye döndü Paolo Victor. Paolo Victor'dan Lima'ya. Lima çizgide Efecan'ı buldu sağ kanatta. Ondan Bartu. Karagümrük bu topu kazanıyor. Sam Larsson iki golün sahibi, kazandı ve kaybetti. Juan yani Saci, bu da sezon içinde önemli bir sakatlık yaşadı ve uzun süre göremedik. Juan'dan Lima'ya, Lima'dan Hader Jona'ya. 83 dakikayı bulduk Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbul'da. Şimdi İzzet. Alanya Spor 2-2'yi arıyor. Saat 20'de iki maçın heyecanı var. Beşincilik adına önemli maçlar. Gaziantep Futbol Kulübü, Başakşehir ve Samsun Spor Göztepe maçları. Efecan orta ceza alanı içine. Meşak indiriyor. Geriye doğru çıkardı. Güven sol ayağında. Güven pasını verdi tekrar Meşak'a. Meşak ön taraf hareketli Alanya Spor'da geriye doğru çıkartılan top. Lima bindirme Aderci Onay'dan geliyor. Sol ayak orta ceza alanı içine. Eskay'ı uzaklaştırıyor. Düşen top Lima ayağından sekiyor. Tekrar Efecan'a kazandırıyor. Efecan aldı döndü ceza alanının içine doğru ayaklardan seken top. Tekrar Efecan'da kaldı. Şimdi İzzet. Yerden bir pas Efecan. Efecan'dan geriye doğru. Hader Jonay orta ceza alanının içine Brasci'den sekiyor. Köşe vuruşu Alanya Spor'u. Dakika 84. 2-1'lik Karagümrük üstünlüğü. Hoa Pereira Alanya Spor teknik direktörü biraz sinirli. Bugün takımı belki de istenilen oyunu öne geçmesine rağmen sahada sergileyemedi diyebilir kendi kendine. Furkan Karagümrük'te kaleci sakatlık geçiriyor. Onun tedavisi yapılıyor. Köşe vuruşu kullanacak Alanya Spor. Saati işaret ediyor teknik ekip. Oyun çok durdu diye dördüncü hakeme bir takım istemler. Sanırım onlar da biz not alıyoruz mesajı veriyor Oa Pereira'ya. Köşe vuruşu Alanya Spor'un sol kanattan yani sadece sol ayağıyla orta yükseklik kazanan top. Kafa vuruşu Aliti'den önce savunmadan ceza alanının dışından Efecan. Çok sert vuruyor. Kalenin üstünden bu top out'a gidiyor. Son 5 dakika normal sürede. Furkan kale vuruşuyla oyunu başlatacak. 85 dakika bitti. Süper Lig'e iki takım içinde sezona veda maçı ama Karagümrük Süper Lig'e veda edecek. Alanya Spor seneye yeniden tabii ki Süper Lig'de yer almış olacak. Efecan, Hader Jonay, Güven'den önce Brasci savunma. Brasci yükseklik kazandırıyor topa. Kafa topu mücadelesi İzzet kazanıyor. Brasci bir kez daha Alanya Spor yarı sahasına gönderdiği top. En son Lima'da kalıyor. Lima'dan Paolo Victor'a. Baskı ön tarafta Berkay'dan geldi ve Sam Larsson'dan. Lima tekrar Paolo Victor. Ondan Aliti'ye. Aliti'den kalecisi Paolo Victor'a. 86 dakika Karagümrük 2 Alanya Spor 1. Paolo Victor kendi ceza alanının içinde Aliti'yi kaptanı görüyor. Ondan Ruan'a. Ruan Aliti'ye.
Ön tarafı Babiska Berkay ve Sam Larsson'la hareketli Karagümrük'ün güven kafayla aşırıyor. Çağatay'ın kademesi riske girmiyor. Karşı türbünlerin önünden taca bırakıyor. Taç atışı Alanyaspor'un hemen kullandılar. Efecan, Güven, Ader Jonay. Tekrar Efecan. Sağ kanada Efecan da girdikten sonra daha hareketli orası. Efecan. Bir ara pası geçmiyor Bartu'dan. Ondan Sam Larsson'a. Kazanan Karagümrük Babiska'yla. Sağ kanatta Ruan'ın baskısı. Babiska yerde kalıyor. Serbest vuruş. Karagümrük. Ruan'ın Babiska'ya faali. 2-1'lik Fatih Karagümrük üstünlüğü devam ediyor. Bakalım lige 3 seri galibiyetle mi veda edecek Karagümrük takımı? 2 hafta önce Gençler Birliği'ni 1-0 mağlup etmişlerdi. Geçtiğimiz hafta İzmit'te Kocaelispor'u 1-0'la geçtiler. Eğer bugün Alanyaspor maçını kazanırlarsa 3 başlık galibiyet serisiyle Süper Lig'e veda etmiş olacak Karagümrük. Çağatay 88 dakika İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda son dakikalar. Anıl sol ayak uzun bir vuruş Berkay'a doğru. Lima'ya gelen top Lima'dan Paolo Victor'a kalecisini Alanyaspor'da. Victor Aliti'yi gördü. Aliti'den Ruan'a. Ruan'dan İzzet'e. Makuta çıktıktan sonra merkezde İzzet var. O kaptırdı Berkay'a. Berkay'dan Babiska'ya. Babiska'dan sağ kanada. Aldı verdi Babiska. Ceza alanın içine girdi. Babiska. Babiska geriye doğru çıkardı. Sam Larsson'dan önce penaltı noktası üzerinde kademe Ader Jonay'dan. Çok önemli bir kademe. Şimdi Yanis Hacı. Sol kanat. Alanyaspor geliyor Meşak'la. İçeride İbrahim Kaya var. Meşak'tan Efecan'a. Efecan ceza yayının üstünde. Şimdi Güven Yalçın aldı, kontrol etti. Güven dönüp vuruşunu sol ayağıyla yaptı, savunmadan döndü. Şimdi İzzet, Meşak, İzzet ceza alanında. İzzet kontrol, İzzet, İzzet 4 kişinin arasında. Efecan da oraya geldi. Savunmadan sekti, Kramer uzaklaştırdı. Baskı Alanyaspor'dan Aliti vuruyor. Kaleci Furkan'da kalıyor top. Dakikalar 89 İstanbul'da. Aliti ceza alanı dışından sert vuruyor. Furkan iki hamlede bu topu kontrol ediyor. Son bölüm. Süper Lig'de iki takım da sezonu bitiriyor böylelikle. Çok uzun bir sezon. Anılarıyla, hatıralarıyla geride kalmış olacak iki takım için. Sağ kanattan Escaio taç atışını kullanacak. Karagümrük'te de iki değişiklik gelecek. Stanojević bunun hazırlığı içinde. Escaio taç atışını kullandı Babiska'ya. Müdahale Ruan'dan, taç yeniden Karagümrük'ün sağ kanattan. Ve iki isim Karagümrük'te yavaş yavaş oyuna girecek ama işaret henüz verilmedi. 90. dakikadayız. Karagümrük 2, Alanyaspor 1. Son anlar. Bakalım gülen taraf kim olacak? Son 4 maçta 10 puan toplamasıyla birlikte Karagümrük lige veda mı edecek? Alanyaspor 40 puanla mı veda edecek? Ya da maç berabere mi bitecek? Birkaç dakika içinde göreceğiz. Sam Larsson 2 golün sahibi oyundan çıkıyor. Fatih Kurucuk oyuna giriyor.

0: Karagümrük'te bir penaltı, bir plase vuruş. Bir diğer isim Barış Kalaycı oyundan çıkıyor. Tarık Buğra genç isim Karagümrük'te oyuna giriyor. 90 artılardayız. 90 dakika bitti. Artı 4 de geldi. Babiska kafayla yükseltti Aliti'ye doğru. Seken ve düşen top Alanyaspor'un. Ruan uzun oynuyor. Bartu karşılıyor. Taç Alanyaspor'un sol kanattan. 90 artı 1. Son bölüm. Artı 4 geldi. İlk dakika içindeyiz. Aliti, Lima. Lima hızla topu Alanyaspor Karagümrük yarı sahasına taşımak istiyor ya da bir uzun pas kullanacak. Lima arkadaşlarına baktı. Lima yanında İzzet var, onu düşünmedi. Lima şimdi İzzet'e verdi. İzzet, Efecan, ona gelmeden Bartu kademede, Aderci Onay. Geriye doğru dönüyor Lima. Lima'dan giden Aliti'ye baskı, Babiska'yı görünce tekrar Lima'yı buldu. Lima'dan Aderci Onay. Geriye doğru Lima. Ayağa net paslarla Karagümrük yarı sahasına yerleşmeye çalışıyor Alanyaspor. Sol kanattan taç. Sağ kanattan taç Alanyaspor'un. 90 artı 2. Şimdi kullandı Aderci Onay. Aliti. Ruan Karagümrük yarı sahasında. Sağ kanatta Lima. Sağ kanadı destekliyor. Lima'dan Aderci Onay'a. Efecan baskı altında. Şimdi Lima sağ ayak orta ceza alanı içine Güven'in topuğundan sekiyor. Babiska uzaklaştırıyor. Paulo Victor'a kadar gelen top, o da kalesini boşaltmış durumda artık. Victor'dan Aliti'ye. Aliti bir kez daha Karagümrük yarı sahasına gönderdi. İbrahim topla buluştu. İbrahim Brasci'den seken top Meşak'ın oldu. Elia Meşak. Brasci'den topu sakladı. Şimdi Ruan geriye doğru İzzet'e. Alanyaspor 2-2 arıyor. Ruan sol kanatta Meşak var. Şimdi Meşak'ta orta ceza alanı içine. Savunma bırakmadı Karagümrük'te. Düşen top Aderci Onay ile Alanyaspor'un. Lima sağ ayağında. Yerden pas Efecan'a. Üçgen Aderci Onay ile oluştu. Aderci Onay müdahale Çağatay'dan. Şimdi Fidan Aliti yine ceza alanının dışında. Şut denemedi bu kez. Ruan'ı gördü. Ruan'dan Meşak. Baska Eskayo'dan. 90 artı 3 bitmek üzere. Aliti, Lima. Aderci Onay, Karagümrük 2, Alanyaspor 1. Son 1 dakika. Aderci Onay yerden bir pas sağ kanada. Brasci müdahale ediyor. Serbest vuruş Alanyaspor'un oluyor. Korner noktasına yakın bir yerden karşı tribünlerin önü ve sağ kanattan. 90 artı 4. Sezona veda maçı her iki takım için, Karagümrük için Süper Lig'e veda maçı. Eğer kazanırlarsa Süper Lig'e son 4 maçta 10 galibiyet, 10 puan ve 3 galibiyet 1 beraberlikle veda etmiş olacak Karagümrük. Düşerken iyi bir seri diyelim. Ama bir gerçek var. Süper Lig'de yer almayacaklar bu sezon, önümüzdeki sezon. Serbest vuruş Alanyaspor'un. Aderci Onay ceza alanının içinde, 7 Alanyasporlu oyuncu. 90 artı 4 bitmek üzere. Alanyaspor 2-2 arıyor. Orta ceza alanının içine Lima yükseldi. Kafayla Brasci uzaklaştırdı. Şimdi İzzet bir kez daha Aderci Onay'ı gördü. Sağ kanatta ondan Efecan'a. Son bir şans arıyor Alanyaspor. Efecan sağ ayak orta ceza alanı içine, kafalardan seken top Furkan'da kalıyor. O da takımını rahatlatıyor Karagümrük kalecisi. 90 artı 4 bitiyor. Maç bu kadar diyor maçın hakemi Oğuzhan Aksu. Sezon bu kadar diyor. Karagümrük Süper Lig'e galibiyetle veda ediyor. Alanyaspor 37 puanda kalıyor. Maçın skoru Karagümrük 2, Alanyaspor 1. Bir sezonun sonu oluyor böylelikle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda diyelim. 20'de 2 maçın Radyo 1 dönüşümlü yayınıyla tekrar sizlerle birlikte olacağız. Güzel bir cumartesi akşamınız olsun. Hoşça kalın.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.

0: Reklamlar.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
2: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
3: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil. Binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.
4: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
2: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
8: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet tak.

0: Sadece 900 TL.
1: Reklamlar.

0: TRT Haber Merkezi sundu. Futbol Saati.
1: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Saat 19.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. 19 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan dönüşü iç ve dış gündemi değerlendirdi, önemli mesajlar verdi. MİT, uluslararası casusluk ağını çökertti. İran, Hürmüz Boğazı'ndaki yeni mekanizmayı yakında duyuracak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, jet yakıtı fiyatları nedeniyle uçuşlarda kesintiye gidebiliriz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukları korumak için ek tedbirlerin en kısa zamanda hayata geçirileceğini belirtti. Emeklilerin aylık ve bayram ikramiyeleri yarın yatırılmaya başlanıyor. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. İç ve dış gündeme dair önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez krizinin ana etkenlerinden birinin İsrail'in kışkırtmaları olduğunu tekrarladı. Kaosu bitirmek için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını belirten Erdoğan, sorunu bölge ülkelerinin birlikte çözebileceğini söyledi. Herkes kısa vadeli hesapları bir kenara bırakmalı dedi. Temmuz ayında Ankara'daki NATO zirvesinin ittifak tarihinde kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Türkiye olarak tehditlere karşı daha hazırlıklı bir NATO için üzerimize düşeni yapmaya hazırız ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin tam üyeliği konusunda yol ayrımına geldiğini vurguladı. Türkiye Avrupa Birliği için büyük bir fırsattır ve birlik bunu değerlendirmek konusunda tarihi bir karar vermek durumunda dedi. Terörsüz Türkiye süreci de Erdoğan'ın gündemindeydi. Biz kararlıyız, terörsüz Türkiye'yi istemeyenleri sevindirmeyeceğiz dedi. Hedefe bütün engellerin aşılarak mutlaka varılacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı CHP'den AK Parti katılımları da değerlendirdi. CHP yöneticilerince tehdit edilen, hakarete maruz kalan bazı arkadaşlar huzuru AK Parti'de bulmuşlardır dedi. Yeni katılımların olacağı mesajını da verdi. Yeni anayasa hazırlıklarının tamamlandığını belirten Cumhurbaşkanı, milletin ihtiyaç duyduğu hususların belirlendiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti Orta Asya basınında geniş yer buldu. Ziyaret bölgesel dengeleri değiştiren stratejik hamle olarak yorumlandı. Türkiye'nin bölgede belirleyici aktör olduğuna da dikkat çekildi. Basında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in Türkiye için kullandığı

0: Sağlandığı Avrupa ile Asya'yı bağlayan Altın Köprü tanımı öne çıkarıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten uluslararası ajan ağını çökertti. Dört ildeki eş zamanlı operasyonlarla iki yabancı istihbarat servisinde çalışan 9 kişi tespit edildi. Yakalananın şebeke üyeleri tutuklandı. Operasyonla yabancı istihbarat servislerinin Türkiye'deki ağ yapısı ve stratejik hedefleri de ortaya çıkarıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. Kalan işlerini bitireceklerini söyledi. İran'ın altyapısını 2 günde yok edebileceklerini belirten Donald Trump, İran'la ilgili askeri hedeflerinin %75'ini tamamladıklarını açıkladı. Trump, İran'a İsrail ve Körfez ülkelerine yardım etmek için saldırdıklarını söyledi. Amerikan basını da ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları başlatmak için hazırlık yaptığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de Washington yönetimine yüklendi. ABD'nin İran'a savaş açmayı tercih ederek Amerikan halkını büyük bir ekonomik yükün altına soktuğunu belirtti. Bunların hepsi önlenebilirdi ifadesini kullandı. Tahran yönetimi Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni düşmanlarına ev sahipliği yapmakla suçladı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da ABD ve İsrail'e karşı duruşu nedeniyle Papa 14. Leo'ya teşekkür etti. Pakistan'sa arabuluculuk çalışmalarını sürdürüyor. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gitti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Çin'e gidiyor. Putin 19 Mayıs'ta Pekin'de olacak. Uluslararası ve bölgesel konular görüşülecek. Putin ve Xi 2026-2027 Rusya ve Çin Eğitim Yılları etkinliğinin açılış törenine de katılacak. Ziyaret sırasında Rusya ve Çin arasında çeşitli alanlarda ortak bildiri ve ikili anlaşmaların imzalanması planlanıyor. Tahran-Washington hattındaki belirsizlik de Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim de sürüyor. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı'nda kurulması planlanan yeni mekanizmanın yakında duyurulacağını açıkladı. Bu mekanizmadan ticari gemilerle İran'la işbirliği yapan tarafların yararlanabileceğini ifade etti. Mekanizma kapsamında sunulan hizmetler için ücret tahsil edileceğini belirtti. Rotanın ABD, İsrail ve İran'a saldırılara destek veren ülkelere kapalı olacağı vurgulandı. ABD Enerji Bakanı Chris Wright ise yaz sonunda Hürmüz Boğazı'nda akışın başlayacağını öne sürdü. Küresel petrol krizi uçuşları etkiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tokat'ta Rusya, Ukrayna ve ABD, İsrail, İran savaşlarının akaryakıt maliyetlerinin artırdığına dikkati çekti. Türkiye'de uçuşlarda bazı kesintilere gidilebileceğini söyledi.
1: Kuzeyimizde Rusya, Ukrayna, güneyimizde ABD, İsrail, İran savaşı, elbette bunların ülkemize yansımaları da oluyor. Petrol fiyatları biliyorsunuz ciddi şekilde arttı ve petrol fiyatı %50-60 artmasına rağmen jet yakıtı fiyatları 2,5 kata yakın arttı ve uçuşlarda biraz sıkıntılar var ve bazı kesintilere gitmek zorunda kalacağız.
0: Lübnan'da ateşkes 45 gün daha uzatıldı. Buna rağmen İsrail Lübnan'ı bombalamayı sürdürüyor. İşgal güçleri Lübnan'ın Sur kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Ateşkese rağmen işgal güçlerinin saldırılarında Mart ayından bu yana 3000'e yakın kişi hayatını kaybetti. Gazze şeridinde ateşkese rağmen soykırımcı İsrail'in saldırıları aralıksız sürüyor. Son saldırılarda Gazze kentini vuran İsrail unsurları 8 Filistinliyi daha katletti. 45 kişi de yaralandı. Birleşmiş Milletler hem Gazze şeridinde hem de işgal altındaki Batı Şeria'da insani krizin derinleştiği uyarısında bulundu. Avusturya'da sanatçılar ve aktivistler İsrail'in Eurovizyon'a katılımını protesto etmek için alternatif sahne kurdu. Viyana'da düzenlenen etkinlikte şarkılarla Filistin'e destek

0: mesajları verildi. Gazze'deki insani duruma dikkat çekildi. İsrail şimdi de Eurovision'u öldürüyor denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocukları sanal ortamdaki tehditlerden korumak için ek tedbirlerin en kısa zamanda hayata geçeceğini vurguladı. İnternetin çocuklar için daha güvenli hale geleceğini belirtti. Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Aile ve Gençlik Fonu'ndan 205 binden fazla gencin faydalandığını belirtti. Cumhurbaşkanının gündemde ailenin güçlendirilmesine yönelik adımlar vardı. Biz bu kaleyi yıktırmayacağız dedi. Erdoğan yıllar önce yaptığı 3 çocuk çağrısını hatırlattı. Haksız eleştirilere maruz kaldık ama ikazımızın ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı dedi. Nüfus meselesinin Türkiye için hayati bir konu olduğunu vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli vatandaşların hayatın her alanında daha güçlü yer alması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Erişilebilirlik, engelli bireylerin güvenli bir hayat sürmesi için temel şart dedi. Bakan Göktaş, Madenler Engelsiz Yaşam Merkezi'nin temel atma töreninde konuştu.
1: Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında daha güçlü yer alması için hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Özellikle erişilebilirliği, engelli vatandaşlarımızın bağımsız ve güvenli bir hayat sürmelerinin temel şartı olarak görüyoruz. Kaldırımıyla, binasıyla, ulaşımıyla, eğitim imkanıyla, istihdam alanıyla erişilebilir şehirler kurmak medeniyet anlayışımızın bir tezahürüdür. Yeni Engelsiz Yaşam Merkezimiz, engelli kardeşlerimizin hayatına güç, ailelerimize güven, Ümraniye'ye çok değer katacak. Merkezimizde eğitim, rehabilitasyon, sosyal etkinlik, danışmanlık hizmetleriyle hem engelli bireylere hem de ailelere destek sağlanacak.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı güvenli ve konforlu seyahat için yatırımlarına Tokat'ta bir yenisini daha ekliyor. Bakan Abdülkadir Uraloğlu 38 kilometrelik bölümü tamamlanan Tokat-Niksar yolunun şantiyesinde inceledi. 49 kilometrelik projenin seyahat süresini 40 dakikadan 25 dakikaya indireceğini söyledi.
2: Tokat-Niksar yolumuzu 49 kilometre uzunluğunda 2 gidiş 2 geliş toplam 4 şeritli bütünlü sıcak karışım kaplamalı yol standardında projelendirdik. Bugüne kadar çok önemli aşamaları geride bıraktık. 38 kilometrelik bölümü bitirerek trafiğe açtık. Tokat-Niksar yolundaki

0: Tüm çalışmalarımızı ise 2027 yılının ortalarında tamamlamayı hedefliyoruz. Projemizin tamamlanmasıyla 54 kilometre olan mevcut yol 5 kilometre kısalarak seyahat süresini ortalama 40 dakikadan sadece 25 dakikaya indireceğiz. Zamandan 1.3 milyar lira, akaryakıttan da 200 milyon lira olmak üzere yıllık 1.5 milyar liralık bir tasarruf sağlamış olacağız.
1: Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 64 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 1021 şüpheli yakalandı, 319'u tutuklandı. Vatandaşları sosyal medya, oltalama siteleri ve mobil bankacılık üzerinden dolandıran şebekenin yaklaşık 48 milyar lira değerindeki para ve mal varlığına el konuldu. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri yarın hesaplara yatırılmaya başlanacak. Emeklilerin aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Kurban Bayramı öncesi Ankara'daki kurban pazarlarında hareketlilik başladı. Türkiye'nin dört bir yanından getirilen sıkı denetimden geçmiş kurbanlıklar görücüye çıktı. Vatandaşlar Tarım Cebimde uygulaması sayesinde alacakları hayvanın özellikleri ve sağlık durumunu anında sorgulayabiliyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan dönüşü iç ve dış gündemi değerlendirdi, önemli mesajlar verdi. MİT, uluslararası casusluk ağını çökertti. İran, Hürmüz Boğazı'ndaki yeni mekanizmayı yakında duyuracak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, jet yakıtı fiyatları nedeniyle uçuşlarda kesintiye gidebiliriz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukları korumak için ek tedbirlerin en kısa zamanda hayata geçirileceğini belirtti. Emeklilerin aylık ve bayram ikramiyeleri yarın yatırılmaya başlanıyor. Spor. Trendyol Süper Lig'de bugün 3 karşılaşmadan biri tamamlandı. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 2, Corendon Alanya Spor 1. Saat 20'de ise 2 mücadele oynanacak. Gaziantep Futbol Kulübü Rams Başakşehir'i, Samsun Spor'sa Göztepe'yi ağırlayacak. Fenerbahçe kaleci Tarık Çetin'le 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Tecrübeli eldiven bu sezon ligde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda birer maç olmak üzere toplam 4 mücadelede Sarı Lacivertli ekibin kalesini korudu. Erkekler Sev Şampiyonlar Ligi'nde dörtlü final zamanı temsilcimiz Ziraat Bankart Polonya ekibi Warta Zawiercie ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'daki mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. San Antonio Spurs yarı final serisinde Minnesota Timberwolves'u eleyerek Batı Konferansı finaline yükseldi. Genç

0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Adana ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Ankara, Balıkesir, Afyonkarahisar ve Samsun 12, İstanbul 16, İzmir, Manisa, Denizli ve Şanlıurfa 15, Bursa, Kahramanmaraş, Mardin ve Gaziantep 13, Antalya 18, Adana 17, Mersin 20, Sakarya, Edirne, Konya ve Zonguldak 14, Muğla, Uşak, Ordu ve Trabzon 11, Kütahya, Burdur, Isparta ve Rize 10, Erzurum ve Kars 3, Tunceli, Bingöl ve Van 7 derece.
1: Yol durumu.
0: Malatya Gölbaşı yolunun 0 ile 1. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde yaya üst geçidi yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerimizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
7: Aman efendim ne de güzel, kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Baby Mall'dan bayram kampanyası. 31 Mayıs'a kadar her 1000 TL harcamana anında 200 TL kazan. Detaylar babymall.com.tr'de.
1: Bebeğim için her şey. Baby Mall'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Reklamlar.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Solistlerden seçmeler.
1: Burası Radyo 1. Türkiye Radyoları 1. programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: TRT Haber Merkezi sunar. Futbol Saati.
1: Şimdi Gaziantep Futbol Kulübü, Rams Başakşehir Futbol Kulübü, Samsun Spor Göztepe arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmalarının dönüşümlü naklen yayınına başlıyoruz.
2: Reklamlar.
3: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
4: aşkına. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İlk görüşte aşk deyince, babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
2: Reklamlar.
5: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
6: Merhaba sevgili radyo dostlarımız, saatimiz 19.56'yı gösteriyor. Sizlerle birlikteyiz. Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. Programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda futbol saatinde ve sizlerle birlikteliğimizde teknik yönetmen arkadaşlarım Volkan Kahraman ve Zafer Altay ve sunucunuz ben Yüce Er sizlerle birlikte olacağız. Ve saat 20'de iki karşılaşma var sevgili dinleyiciler. Bir karşılaşma Samsun'da, Samsun Spor Göztepe karşılaşması. Diğeri de Gaziantep'te, Gaziantep Futbol Kulübü, Rams Başakşehir Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Bu iki karşılaşmanın naklen yayınını dönüşümlü olarak sizlerle paylaşacağız sevgili dinleyiciler. Şu ana kadar Trendyol Süper Lig'de 34. ve son haftada iki karşılaşma oynandı. Bu iki karşılaşmayla ilgili bilgileri aktarayım size. Çaykur Rizespor 2, Beşiktaş 2. Bu sonucun ardından Rizespor 41 puanla tamamladı ligi. Beşiktaş ise 60 puanla tamamladı. Ve bugün saat 17'de oynanan karşılaşmada ise Fatih Karagümrük Alanya Spor'u 2-1 mağlup etti ve puanını 30'a yükseltti. Karagümrük, Alanya Spor 37'de ve bildiğiniz gibi ligden düşen 2 kulüp var, 2 takım var. Fatih Karagümrük ve Kayseri Spor. Bir takım daha düşmek durumunda ve o da yarınki karşılaşmalarla belli olacak. Bu arada 1. Lig'den de 2 kulüp şu anda çıktı. Süper Lig'e Erzurumspor ve Ahmet sevgili dinleyiciler. Biz bu 2 karşılaşmadan önce Gaziantep'e gidelim. Gaziantep Futbol Kulübü, Rams Başakşehir Futbol Kulübü maçına gidelim ve sözü Tansu Polatkan'a bırakalım maç öncesi bilgiler için.
7: Değerli dinleyiciler, Gaziantep stadında yaklaşık 20 santigrat derece hava sıcaklığında başlayacak karşılaşmada 37 puanla 12. sırada bulunan Gaziantep Futbol Kulübü'nün rakibi Rams Başakşehir Futbol Kulübü. Gaziantep Futbol Kulübü kendi sahasında oynadığı 16 karşılaşmada 5 galibiyet, 5 beraberlik, 6 yenilgi ile sahadan ayrılmış ve 20 puan alabilmiş. Bu 20 puan alırken de deplasmanda 17 puanla puanını 37'ye getirmiş. Buna karşılık 6. sıradaki Rams Başakşehir'in 54 puanı var. Rams Başakşehir deplasmanda oynadığı 16 karşılaşmada 7 galibiyet, 3 beraberlik, 6 yenilgi ile sahadan ayrılmış. 23 gol atmış, 17 gol yemiş, 24 puana sahip ve deplasmanda aldığı 32 puanla da puanını 54'e yükseltmiş. Değerli dinleyiciler, karşılaşmayı Ömer Faruk Turtay yönetecek. Kemal Mavi ve Salih Burak yardımcı hakemler. Yusuf Adnan Kendircioğlu 4. hakem ve evet Ferhan Kestanlıoğlu VAR'da görev yapacak, VAR'da Kadir Sağlam olacak değerli dinleyiciler. Gaziantep'in kalesinde Burak oynayacak. Nazım Abena Mojakić savunma üçlüsünü oluşturacak. Sorescu, Gidado, Maxim, Rodriguez dörtlüsünün önünde de Kozlovski, Bayo ve Lungoyi görev yapacak değerli dinleyiciler. Ama bu sistem zamanla 3-5-2'ye dönebilir rakip takımın durumuna bağlı olarak. Rams Başakşehir Kulübü'nün kalesinde Muhammed oynayacak. Ömer Ali, Ba, Opoku ve Kazım Can dörtlüsünün önünde Kemen ve Crespo görev yaparken Feyzullahev, Şomurodov, Harit üçlüsünün önünde de Selke Gorarian oyuncusu olacak. Duarte sakat ve bugün forma giyemiyor. Bertuğ'un sakatlığı söz konusuydu ama yedekler listesinde yer alıyor. Buna karşılık Draguş, Tayyip Talha ve Mbakata da Gaziantep'in sakat futbolcuları arasında değerli dinleyiciler. İlerleyen dakikalarda yine sizlerle birlikte olmayı umut ederek sözü merkezdeki arkadaşıma bırakıyorum.
6: Çok teşekkür ediyorum Tansu Polatkan. Gaziantep Futbol Kulübü, Rams Başakşehir Futbol Kulübü maçında Tansu Polatkan'la birlikte olacağız. Kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz. Bir diğer karşılaşma Samsun'da demiştik. Ona geçmeden evvel Süper Lig'e çıkan iki takımı söylemiştik. Erzurumspor, Amed ve üçüncü takımsa Esenler Erokspor ve Çorum Futbol Kulübü arasında oynanacak karşılaşmanın ardından belli olacak olan son takımda üçüncü takım olarak Süper Lig'e yükselecek ve yarınki karşılaşmalardan sonra da Fatih Karagümrük ve Kayserispor'un ardından düşecek son takım belli olacak sevgili dinleyiciler. Şimdi Samsun Spor Göztepe maçına gidiyoruz. Söz Erdoğan Arıkan'da.
8: Teşekkürler Yücer. İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Samsun'da veda maçını oynuyor iki takım. Sezona veda edecekler ve bu vedayı da zorlu bir maçla yapacaklar. Bir yanda Samsun Spor, diğer yanda ise Göztepe ve sezonun belki de son önemli hedeflerinden birine varmaya çalışan bir takım. Göztepe bu akşam kazanmak isteyecek. Puan durumuna baktığımız zaman Göztepe 5. durumda ve Beşiktaş 4. sırada. Biliyorsunuz ülkemizden 4 takım, ilk 4 takım Avrupa kupalarına katılabiliyor. 4. takım Konferans Ligi'ne gidiyor. Üçüncü olacak takım Avrupa Ligi'ne katılırken diğer yanda da ilk iki takım Şampiyonlar Ligi ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele ediyor. Ama bu sene Trabzonspor'un kupada finale yükselmesi ve finalde Konyaspor'un rakibinin olması bir olasılığı daha gündeme getirdi. Eğer Trabzonspor kupayı alırsa ligde 5. olacak takım da Avrupa'ya, Konferans Ligi'ne gitme şansını yakalayacak. İşte bunun için iki aday var. O iki aday bu akşam bu maçlarda sahaya çıkıyor ve bu 90 dakikaların bitiminde hangi takımın daha avantajlı olacağını göreceğiz. Onlardan biri Göztepe. Samsun deplasmanında 5. durumda çıktı bu maça ve 55 puanı var. Diğeri ise az önce üstadımız Tansu Polatkan'ın da belirttiği gibi Başakşehir takımı. Başakşehir'in de 54 puanı var ve sayın seyirciler iki takımın arasındaki puan farkı

0: Bu akşam Samsun'da bu maçta Göztepe kazanırsa 5. sıraya oturacak ve Trabzonspor'un kupayı almasını bekleyecek. Bunun dışındaki olasılıklarda eğer Başakşehir ile Göztepe aynı puanda bitirir ya da Başakşehir Göztepe'yi geçerse Avrupa'ya gidecek takım Trabzonspor'un kupayı alması halinde Başakşehir olacak. Böyle bir akşamda sizlerle birlikteyiz ve Samsun'da artık veda maçı olduğu için biraz tribünler sessiz. Geçen yılın kupadaki flaş takımı, özellikle de Avrupa'da ülkemizi başarıyla temsil eden, Konferans Ligi'nde başarıdan başarıya koşan Samsunspor Avrupa hedefinin uzağında kaldı ve şimdi aynı hedefi yakalayabilmek için Göztepe Samsun'da kazanmak isteyecek. Maçın hakemi Ümit Öztürk ve artık ilk düdüğü bekliyoruz sayın dinleyiciler ve beyaz formayla oyun alanına geldi ev sahibi Samsunspor. Sarı formasıyla Göztepe'yi izliyoruz ve ilk düdük geliyor. Maça başlayan takım Samsunspor takımı topta taca doğru gidiyor ilk atakta. Bu akşam bir de veda akşamı. Samsunspor'dan 4 oyuncu gelecek sezon takımda yer almayacak. Zeki Yavru artık zaten çok deneyimli bir oyuncu. 4 sezon formasını giydiği Samsunspor'dan ayrılıyor. Soner Gönül aynı şekilde son maçını oynuyor. Ençam veda ediyor Samsun'a ve Türk futboluna gerçekten güzel izler bırakmıştı. Ve Şatka, Slovak oyuncu da bu akşam son kez kadroda. Şatka'nın sakatlığı var ve bu yüzden 11'e alınmadı. Ama geniş kadroda var ve veda için maç öncesinde o da hemen oyun alanının kenarına geldi. Bu 4 futbolcuya plaketler verildi ve güzel bir veda oldu Samsunspor açısından. Ve şimdi Samsunspor sol kanattan bir atak geliştirecek. Maçın ilk dakikalarındayız ve şimdi savunmasından çıkıyor Samsunspor takımı. 0-0 beraberlik ve ikinci dakikadayız Samsun'da.
1: Teşekkür ediyorum Erdoğan Arıkan ve Gaziantep Futbol Kulübü, Rams Başakşehir Futbol Kulübü maçına gidiyoruz. Söz Tansu Polatkan'da.
2: 5. dakika oynanıyor. Burada da 0-0'lık bir durum söz konusu ve Mujakić kademede topu karşılıyor. Sağ kanattan gelen atakta Feyzullayev'in ceza alanının içine gönderdiği topta kademedeydi. Ayağının içiyle topu kornere gönderdi ve sağ kanattan köşe vuruşuyla şimdi Rams Başakşehir Kulübü futbol takımı bir gol arayışı içinde olacak. Kale sahasının içinde bir yoğunluk söz konusu. Kaleci Burak dikkatli ve kale sahasının ön çizgisine gelen top ve o topa Crespo vuruyor ve kalenin çok üstünden top oyun alanının dışına giderken, bu arada Mujakić'in topla oynadığını iddia eden Başakşehir futbolcular var. Evet, bir yüksek top. Evet, o yüksek top ama o top kornere giderken daha önce bir faul beklentisi söz konusu. Yine Mujakić'te bana faul yapıldı diye işaret ediyor karşılaşmanın hakemine ama köşe vuruşu kararı verildi ve yine sağ kanattan Feyzullayev köşe vuruşunu kullanacak. Yine kaleden uzaklaşacak şekilde kale sahasının ön çizgisinin dışına doğru gelen bir top ve top filelere gidiyor ve 1-0 öne geçiyor karşılaşmanın. Hemen 7. dakikasının ilk saniyeleri ve Selke'nin golüyle 1-0 öne geçiyor. Selke bu takımın golcü futbolcularından biri değerli dinleyiciler. Daha önce takımına kazandırdığı 9 gol vardı ve bu 10. golü oldu. 6. dakikadaki bu golle 1-0 önde Rams Başakşehir Kulübü.
1: Sevgili dinleyiciler, Gaziantep Futbol Kulübü, Rams Başakşehir Futbol Kulübü maçında gol oldu Selke'nin attığı golle. Ve şimdi Samsunspor Göztepe maçına gidiyoruz. Söz Erdoğan Arıkan'da.
0: Ve Başakşehir şimdi avantajı yakaladı sayın dinleyiciler ve şu anki canlı puan durumuna göre ligde 5. sırada yer alacak takım Başakşehir olacak. Dolayısıyla da Rams Başakşehir böylelikle eğer Trabzonspor kupayı alırsa Avrupa Kupası'na giden takım olacak. Göztepe hata vardı az önce ama bir sonuç alamadı Göztepe ve Samsunspor geliyor şimdi. Orta ceza alanına Göztepe'de kademeye giren oyuncu Taha Altıkardeş tehlikeyi uzaklaştırdı ama Samsunsporlu oyuncular bir kez daha ileriye doğru gönderiyor şimdi ve top kalecide kalıyor. Lis topu aldıktan sonra kaptan Lis Polonya

Malatyalı oyuncusu kaptanı ve ileriye doğru uzun oynadı Göztepe takımında. İleride Janderson ve Joan hareketliydi. Topu Van Drongelen taca doğru gönderdi Hollandalı oyuncu. Ve şimdi sol kanattan taç atışını kullanacak Černý. Topu aldıktan sonra geriye doğru oynadı ama topu gönderdiği yerde Göztepe'li oyuncular yok ve top avuta doğru gidiyor. Şimdi kale vuruşuyla oyun devam edecek. İleriye doğru gönderme hazırlığında Okan Kocuk var şimdi. Okan Kocuk arkadaşlarının ileriye doğru çıkmalarını istedi. Paslaşarak kullandılar. Savunmanın en içinde Van Drongelen sağ kanada gönderdi Zeki Yavru. Zeki Yavru'dan ileriye doğru uzun bir vuruş ve orta alanın ortasında kontrol etti. Deniz sağ kanada doğru göndermek istedi, olmadı. Çok çabuk araya girdi Soner Gönül. Topu kontrol ettikten sonra sol kanatta çizgiye doğru bıraktı. Tekrar Soner topu aldıktan sonra daha da geriye Van Drongelen'e oynuyor. Van Drongelen kendi yarı alanında yan paslar yapıyor ve şimdi sağ kanada gönderilen top. Sağ kanatta hareketlenen oyuncu Samsun Spor takımında Elias topu aldı. Bakıyor arkadaşlarına şimdi ve orta alanın ortasına doğru Samsun Spor'da yeni bir atak başlangıcı ama top sekti. Yalçın Kayan araya girdi. Tekrar topu kazandırdı arkadaşlarına. Mondil Maji hareketlenince bir anda Taha Altıkardeş araya girdi ve topu taca gönderdi. Çok da riske girmedi sayın dinleyiciler. Sol kanattan gelişiyor şimdi atak. Taha Altıkardeş kafayla karşıladı. Atak devam edecek. Göztepe çıkıyor ama Göztepe çıkarken de top Antunes'ten sekti. Samsun Sporlu oyuncular da kaldı. Kendi yarı alanında kısa paslar Göztepe'den ve Holse geriye kadar gelmişti. Orta yuvarlağın içinden geriye Zeki Yavru'ya bıraktı. Zeki'den tekrar orta alana. Orta alanda eski bir Göztepe'li. Göztepe'den Samsun Spor'a transfer olan Yalçın Kayan topu almıştı. Bugün eski takımına karşı oynuyor ve sol kanada gönderilen top. Sol kanattan şimdi hareketlenen oyuncu o bölgede Encam vardı ama topu iyi kullanamadı Encam. Geriye doğru Van Drongelen'e gelen top bir kez daha orta alana gönderiliyor. Bu kez Holse kısa bir top olabilirdi. Zeki Yavru araya girdi ama kaptırdı Göztepe'li oyuncular. Bir kez daha baskı yaptılar, topu kazanmak istediler. Olmadı, top taca doğru gidiyor. Taç atışı kullanılacak şimdi ve Van Drongelen topu taca gönderdi. Biraz da panik halinde topu taca gönderdiler ve Černý şimdi topu aldı. Taç atışını kullanıyor Göztepe takımında. Černý ileriye doğru gönderdi. Topun düştüğü yerde Samsun Sporlu oyuncular var ve Samsun Spor takımı kendi yarı alanından çıkıyor. Sol kanada doğru gönderilen top Elias pasını vermişti ama çok çabuk geldi Göztepe'li oyuncular. 0-0'lık beraberlik devam ederken maçın 8. dakikasında şimdi kaleci Lis, kaptan Lis top topu aldıktan sonra arkadaşlarının ileriye doğru gitmelerini istedi. Çok uzun oynadı. Van Drongelen ve onunla birlikte Joan hareketlenmişti. Top kaleciye doğru geliyor ve Okan Kocuk topu aldıktan sonra orta alana doğru yükseklik kazandırdı. Mondil Maji onunla birlikte hareketlenen Heliton kafayı vurdu ve top sekti. Kolibali'ye gelmişti. Kolibali'den de sekiyor. Bu arada Yalçın bir sakatlık geçiriyor sayın dinleyiciler ve ayakkabısı da çıkmış Yalçın'ın ve şimdi Yalçın yavaş yavaş doğruluyor. Serbest vuruşta kullanılacak. Kolibali sahada uzun saçlarıyla dikkat çeken bir isim. Samsun Spor'un etkili Fransız oyuncusu bugün sağ kanatta oynuyor. Ve şimdi Samsun Spor Elias'le bir atak geliştiriyor. Elias ceza alanına girdi. Taha Altıkardeş karşıladı ama topun düştüğü yerde yine Samsun Sporlu oyuncular var. Encam geriye doğru bıraktı ve Holse'den daha geriye Van Drongelen'e. Van Drongelen topu aldıktan sonra bakıyor arkadaşlarına. Van Drongelen ve hemen solundaki arkadaşına gönderdi. Orada hareketlenen Diabate vardı. Diabate bir kez daha aldı. Bu arada Göztepe'nin rakip yarı alanda baskısı var ve giderek çoğalmaya başladı Göztepe'li oyuncular. Rakip yarı alanda ve topu da kazandılar. Orta alanın ortasında şimdi topu kontrol eden oyuncu Antunes. Antunes pasını verdi ama iyi bir pas olmadı bu. Encam tek top oynadı. Pasını Yalçın'a verdi. Yalçın bir çalım attıktan sonra geriye doğru taşımak zorunda kaldı ve sağ kanatta Kolibali'yi gördü. Kolibali'den tek top Holse'ye. Holse rakibinden iyi sıyrıldı. Bakıyor şimdi arkadaşlarına. Holse sağ kanada Kolibali'ye bir kez daha gönderdi. Samsun Spor rakip

yarı alanda. Koulibaly bir çalım bir çalım daha sol kanada doğru Enchan geldi. Şut şansı olabilir. Sol kanada gönderilen top ve Soner ortasını yapıyor ceza alanına. Kafayla karşılayan oyuncu Bokele oluyor. Üçlü bir savunmayla oynuyor Göztepe takımı ve Bokele tehlikeyi uzaklaştırdı. Holse ile gelişen Samsun Spor atağını izliyoruz bir kez daha. Hareketlenen oyuncu Koulibaly sol ayağını aldı. Koulibaly orta ceza alanına vuruş kaleciden döndü. Dönen top Muandil Maji ve bir kez daha Lis. Bir kez daha Lis Muandil Maji'nin vuruşundaki çok rahattı. Topu ağlara gönderebilirdi ama yattı. İki önemli kurtarış yaptı. Bir kalecinin karın kas

paslarının ne kadar önemli olduğunu da bu pozisyonda gördük. Çünkü ilk anda kurtardı. Ardından çabuk toparlandı. İkinci kurtarışı da yaptı. Ve gole izin vermedi kaleci Liz. Juan'la gelişen Göztepe hata. Savunmada Diabate ve Taç. Diabate ve Taç. Topu şimdi sol kanattan köşe bayrağına yakın bir yerden taç atışı olarak kullanacak Göztepe takımı. Bu arada az önceki pozisyonda gerçekten Samsunspor çok etkili geldi ve Liz iki pozisyonda bir sağına bir soluna gelen topa çok iyi müdahale etti ve gole izin vermedi. Göztepe kazanmak istiyor. Kazandığı takdirde hiçbir hesaba gerek kalmadan ligi 5. durumda bitirecek Göztepe takımı. Ama karşısında çok dişli bir Samsunspor buldu şu ana kadar. 11. dakikadayız ve uzun bir taç atışı. Janderson ceza alanına gönderdi. Drone gelen karşıladı. Koulibaly tekrar Janderson. Janderson ceza alanına bakıyor. Koulibaly karşısında sıyrılmak istedi. Koulibaly bırakmadı. Samsunspor oyuncular kazandılar ama kaptırdılar. Janderson içeriye doğru bıraktı. Antunes içeriye dönüyor. Şut şansı Taha'nın vuruşunda da top avuta doğru gidiyor. Taha altı kardeş uzaktan vuruşunu yaptı ve top avuta gitti. Kale vuruşuyla oyun tekrar hareketlendi. İleriye doğru gönderilen top Heliton karşılamıştı.

0: Fandron Gelen'e gönderiyor. Kendi yarı alanında Samsun Spor, orta yuvarlağın kendi yarı alanına bakan bölümünden şimdi rakip yarı alana geçti Samsun Sporlu oyuncular. Sağ kanatta çizgide Zeki Yavru. Zeki Yavru'dan tekrar Oysa ve tekrar en geriye oynanan top Fandron Gelen. İlk dakikalarda Samsun Spor daha etkili görünüyor ve şu ana kadar da pozisyon üreten takım Samsun Spor oldu. Zeki Yavru topu aldıktan sonra içeri bıraktı. Koulibaly bir çalım attı, orta yuvarlağın içine hareketlendi. Koulibaly bırakmak istemeyen Antunes. İkisinden de sıyrıldı. İki oyuncu gelmişti karşısına. Ardından yerde ve ilk hareketi, Juan'ın yaptığı hareketi faul olarak değerlendirdi karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk ve serbest vuruşu şimdi kullanacak Samsun Spor. Başlama vuruşunun yapıldığı noktaya yakın bir yerden, orta yuvarlağın içinden Samsun Spor rakip yarı alandan serbest vuruşu kullanma hazırlığında şimdi. Encham topu aldı Samsun Spor takımında. Bu arada Deniz yerde kalmıştı. Göztepe takımında az önceki pozisyonda Koulibaly ile girdiği ikili mücadelede. Serbest vuruşu kullandı Samsun Sporlu oyuncular. Sol kanada gönderilen top. Sol kanatta Encham kaptırıyor. Araya iyi girdi ve topu kazandı Göztepe'li oyuncular. Hareketlenen oyuncu Juan tam çizgide kontrol etmedi. Çünkü top Samsun Sporlu oyunculardan çıkıyordu ve bu yüzden de topu bıraktı. Ve top taca doğru gitti. Sayın dinleyiciler, tribünde genç Samsun Sporlu taraftarlar üstlerini çıkardılar ve artık yazın ilk izlenimini bize sunuyorlar. Yazın geldiğini de hissettiriyorlar Samsun'da. Arda Okan topu aldıktan sonra taç atışını kullanacak. Uzun taç atışları kullanabilen bir isim Arda Okan. Uzun kullandığı ceza alanına doğru indiriyor. Sekti top kafalardan. Sekti, Göztepe etkili geldi. Savunmasıyla birlikte geldi. Ama şimdi az adamla yakalanabilir. Ani atak şansı olacaktı. Olmadı. Araya Miroşi girdi. Topu karşıladıktan sonra da sol kanada bıraktı. Juan ortası ceza alanına. Ama pozisyon offside ve endirek serbest vuruşta oyun devam edecek. 14. dakikayı bitiriyoruz. 15. dakika 0-0'lık beraberlik sürüyor Samsun'da. Karşılıklı ataklar var. Zevkli, çekişmeli bir maç izliyoruz. Ve şimdi Zeki Yavru offside'dan doğan endirek serbest vuruşu kullanmak için Fandron Gelen'e bıraktı topu. Fandron Gelen'den sol kanada Encham'a. Encham'dan tekrar geriye Fandron Gelen. Fandron Gelen kontrol ettikten sonra bakıyor şimdi arkadaşlarına. Mondil Maji orta alandan geldi. Yalçın Kayan da orada. Yalçın topu aldıktan sonra Holse'ye. Holse'den Zeki Yavru'ya. Zeki Yavru'dan da tekrar Fandron Gelen'e. 15. dakikanın artık sonuna doğru gidiyoruz. Samsun'da 0-0'lık beraberlik devam ediyor.
1: Erdoğan Arıkan, teşekkür ediyoruz ve şimdi Gaziantep'e gidiyoruz. Gaziantep Futbol Kulübü Başakşehir Futbol Kulübü arasında oynanan karşılaşma için söz Tansu Polatkan'da.
2: 19. dakika oynanırken Rams Başakşehir Futbol Kulübü'nün 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Hatırlayacaksınız, Selke'nin attığı golle 1-0 öne geçmişti. Bir köşe vuruşu organizasyonuydu. Sağ kanattan Feyzullayev kale sahasının uzak köşesine yükseltti topu. Orada adeta Gaziantep Futbol Kulübü'nün savunma oyuncuları Selke'yi unutmuşlardı. Selke de kale sahasının yan çizgisiyle ön çizgisinin birleştiği yerden voleyle topu filelere gönderince Rams Başakşehir Futbol Kulübü 1-0 öne geçti ve şimdi bir ikinci gol şansı için Feyzullayev orta alanda Kemen'le paslaştı. Kemen döndü sol iç boşluğa, Crespo topla buluşan futbolcu, sol kanatta Harit. Harit kontrol ettikten sonra tekrar Crespo'ya döndü. Crespo yanına sokulan arkadaşına bırakıyor. Bir kez daha Kemen'e geldi top. Kemen de yine geriye doğru oynamaya başladı ve şimdi sağ kanatta Feyzullayev. Taç çizgisi üzerinde kontrol ettikten sonra Selke ile paslaştı. Selke geri oynadı. Kemen bir kez daha kontrol etti. Yine Selke sağ kanatta. Şimdi Crespo ceza alanının içine gönderecek topu ama ona yardımcı olan bir arkadaşı yok ve dönen top yine savunmadan sekip dönen top Kemen'e geldi. Kemen'den sol kanatta Crespo'ya, Crespo'dan Harit, Harit'ten Crespo. Crespo geri oynamayı tercih ediyor ve Opoko kontrol etti. Yerden bıraktı yine Crespo'ya. Sol iç boşluktan rakip yarı alanın ortasına gelen bir top. Şimdi bir gol pozisyonu. Kaleciyle karşı karşıya Selke. Kaleci Burak uzanıyor ve bu arada hakem penaltı noktasını gösteriyor değerli dinleyiciler. Burak'ın müdahalesiyle Selke yere düşürülüyor. Eliyle topa zamanında gidemedi kaleci Burak ve

0: Selke ona takıldı. Takıldı derken tabii ki kaleci Buruan bunda bir kastı olmayabilir ama topu kontrol etmek için yattığı zaman Selke'yi de düşürüyor ve karşılaşmanın hakemi Ömer Faruk Turtay hemen penaltı noktasını gösterdi ve şimdi bir kez daha önümüzdeki görüntüye geliyor. Evet, biz de gördüğümüz kadarıyla burada Selke'nin topla buluşmasına fırsat vermiyor. Aslında pasın şiddeti biraz fazlaydı. Burak o topa çıkmasaydı belki de bir penaltı kararı çıkmayabilirdi değerli dinleyiciler ama Burak da acele etti kalesini kontrol etmek için. Evet, Harit penaltı için hazırlık yapıyor ama bu arada topu bir başka arkadaşına bıraktı. Sanıyorum bu Selke olabilir. Evet, Burak, kaleci Burak yerinde. Ömer Faruk Turtay kaleciye son talimatını veriyor. Ve şimdi penaltı vuruşu için Şomurodov hazırlık yapan futbolcu değerli dinleyiciler. Şomurodov da takımın en golcü futbolcusu, 21 golü var. Gol krallığı yarışında da iddialı bir isim. Topun üzerine geliyor Şomurodov. Biraz durakladı. Şimdi vuruyor ve ters köşeye giden top. Kaleci Burak soluna yatıyor ve Şomurodov takımının ikinci golünü kazandırıyor. 22. dakika oynanıyor değerli dinleyiciler. Şomurodov önce durakladı. Kalecinin yatmasını bekledi. Ondan sonra da onun yattığı köşenin tersine topu filelere gönderince durum 2-0 oldu. Hatırlayacaksınız, önce Selke'nin golü, ardından Şomurodov'un golüyle Rams Başakşehir Futbol Kulübü Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 2-0 üstün durumda.
1: Tansu Polatkan, teşekkür ediyorum. Bu arada hatırlatma yapalım. Saat 17'de Fatih Karagümrük Alanyaspor karşılaşması oynanmıştı. Fatih Karagümrük Süper Lig'deki son karşılaşmasında 2-1 kazandı karşılaşmayı. 30 puanla tamamladı Fatih Karagümrük Süper Lig'deki sezonunu ve bildiğiniz gibi Fatih Karagümrük Kayserispor'la birinci lige düşen takımlardan biri ve Corendon Alanyaspor'da 37 puanla tamamladı ligi. Dün de Çaykur Rizespor Beşiktaş 2-2 berabere kalmıştı. Şimdi Samsun'a gidiyoruz. Söz Erdoğan Arıkan'da.
2: Teşekkürler Yüce. Her 0-0'lık beraberlik devam ediyor ama sizlerle birlikte olmadığımız dakikalarda 17. dakikada Bokele öyle bir pozisyonda topu dışarı attı ki bir yan toptu. Orta geldi ceza alanına ve kaleye yaklaşık 1 metre mesafeden düşerken vuruşunu yaptı, üstten avuta gönderdi. İnanılmaz bir an olarak şu ana kadar yaşadığımız en önemli gol pozisyonu olarak notlarımıza aldık biz de. 0-0'lık beraberlik devam ederken şimdi sağ kanattan bir Göztepe hata daha izliyoruz. Sizlerle birlikte olmadığımız dakikaların en önemli notları Göztepe'nin artık rakip yarı alana daha etkili gittiğiydi. Sayın dinleyiciler, Göztepe daha etkili geliyor. Şimdi orta ceza alanına sekti kafalardan. Ceza alanında Janderson vuruşunu yaptı ama savunmadan dönüyor ve şimdi top yükseklik kazandı. Bu dakikalarda sol kanada geçen Samsun Spor'da Koulibaly savunmasını geriye doğru yardımcı olarak geldi ve şimdi top da dışarıya doğru gidiyor ama daha önce orada Koulibaly ile Arda Okan'ın bir mücadelesi vardı. Hakem de topu serbest duruş olarak Göztepe'ye verdi. Topu aldı Göztepe'li oyuncular. Serbest duruş kullanılacak. Topun gerisinde Göztepe'de sayın dinleyiciler Antunes var. Antunes ceza alanına bakıyor. Şimdi arkadaşlarına baktı. Az önce de havadan çok etkili bir top göndermişti. Bu kez yerden Juan topla buluştu. Antunes'e bıraktı. Antunes ceza alanına giriyor ama Enchan topu aldı. Samsun Spor'un ani hata başlıyor şimdi. Sol kanada gönderilen top. Koulibaly tam çizgide kontrol etmek istedi. Orta yuvarlağın taç çizgisiyle birleştiği yere doğru düşüyor top ve Taca gidiyor. Taç atışını Göztepe kullanacak. Bu arada Yalçın Kayan bir sakatlık geçiriyor. Diğer yanda bir Göztepeli oyuncu yerde. Biz şimdilik sözü Tansu Polatkan'a bırakalım. Antunes'in de bir sorunu var. Ve sağlık görevlilerini oyun alanına davet etti Ümit Öztürk. Maçın 22. dakikası. Samsun Spor 0, Göztepe 0.
1: Erdoğan Arıkan, teşekkür ediyorum. Ve şimdi Gaziantep'teyiz ve söz Tansu Polatkan'da.
0: Burada da bir sakatlık anı, takımının ilk golünü atan Selke bir sakatlık geçirdi. Kaleci Burak'la o karşı karşıya kaldığı ve penaltı pozisyonunun ortaya çıktığı andan itibaren sekerek devam ediyordu. Ve şimdi sanıyorum oyuna devam edemeyecek. Çünkü kasığında bir problem oldu, sağlık görevlilerinin müdahalesinden onu anladım. Ve orada bir yırtılma söz konusu olabilir. Da Costa oyuna girecek. Bu da zorunlu bir değişiklik olacak Rams Başakşehir takımında. Da Costa da takımın golcü futbolcularından, değerli futbol severler. Da Costa da takımına kazandırdığı gollerle dikkat çeken bir futbolcu. Şimdi bir zorunlu değişikliğin ardından kale vuruşuyla oyun tekrar başladı ve sağ kanatta Ömer Ali yüksek bir top rakip yarı alana. O rakip yarı alana giden top Kemen'den döndü Crespo'ya. Crespo'dan Kemen'e tekrar savunmada. Şimdi Opoku. Önünde boş bir alan var ama topla gitmeyi tercih etmedi. Pas vermeyi tercih etti ve şimdi sol kanatta çizgide Harit top bekliyor. Ama Soresco onun gitmesine izin vermedi ve onun karşıladığı top şimdi Bayo'da. Bayo döndü, yanına sokulan Maxim'le paslaştı. Tekrar sağ kanattan bir hücum şansı. Ama topun kornere gitmesini bekliyor. Opoku koşamadı, topun peşinden gitmedi. Ve Soresco'nun getirdiği bu atakta şimdi Maxim, genellikle Gaziantep Futbol Kulübü'nde duran topları, serbest vuruş gibi, köşe vuruşu gibi bu duran topları Maxim kullanıyor. Şimdi Maxim kaleden uzaklaşacak şekilde bir falso verecek topa. Çünkü sağ ayağıyla sağ kanattan kaleden uzaklaşacak şekilde, evet, penaltı noktasına doğru yüksek bir top. O topa kafa vuran futbolcu, savunmasına yardımcı olan Crespo oldu. Crespo'dan gelen topu şimdi Rodriguez kazandı. Rodriguez hemen sol kanada döndü. Lungoy'un koşu yolunu atmak istiyor ama pasın şiddeti fazla olunca, ne açısı doğru ne zamanı doğru ve pasın şiddeti de fazla olunca top doğrudan taca çıkıyor. Şimdi sağ kanattan Ömer Ali taç atışıyla topu arkadaşlarına kazandıracak değerli dinleyiciler. 28. dakika oynanıyor. 7. dakikada Selke ve daha sonraki penaltı vuruşundan atılan golle 2-0 üstün durumda. Şimdi Rams Başakşehir Kulübü ve sol kanattan bir atak hazırlığı içinde. Harit sol kanatta orta çizgide topu kontrol etti. Yanına sokulan Kemen'e bıraktı. Kemen hücumu organize eden bir görüntü içinde değerli dinleyiciler. Diğer orta alandaki futbolculardan Crespo ile paslaştı. Crespo Feyzullah'a paslaşmasının ardından top savunmada Opoko'ya geldi. Opoko'dan sol kanatta şimdi Harit topu kontrol etti. Kemen'e verdi. Kemen top hangi arkadaşındaysa hemen ona sokularak organizasyonu yapmayı planlayan futbolcusu. Şimdi Bağ Kemen'le paslaştı. Tekrar Bağ. Bağ'dan orta alanda Crespo. Kemen uzun oynadı ama arkadaşı topu kontrol edemiyor. O Şomrodov'un kontrol edemediği top bir anda döndü. Bir karşı atak şekline geldi. Lungoy'u cezalarının yan çizgisinde ama ikili mücadeleyi kaybediyor. Crespo ile karşı karşıya gelmişti. Geriye oynamayı tercih etti Rodriguez'e. Rodriguez savunmasına döndü Mujakic'e. Mujakic'ten topu alan futbolcu Nazım. O da Sankarat'ta Kozlovski'nin elverişli durumda olduğunu gördü. Tekrar Nazım aldı topu. Nazım'dan orta alanda Gidado'ya, Gidado'dan Nazım'a. Nazım bir çelmeyle yere indiriliyor. Ve bu arada karşılaşmanın hakeme de bir sitemi var ama bu bir kırmızı kart gerektirecek şekilde tehlikeli ve rakibi sakatlayıcı bir faul değil. Onun için de hakem bir kontrolsüz faul olarak değerlendirmedi bunu. Serbest vuruş kararını verdi. Hemen serbest vuruş kullanıldı. Kozlovski sağ kanatta Soresco ile paslaştı. Tekrar Kozlovski aldı. Yerden oynadı Maxim'e. Maxim sağ kanatta taç çizgisine yakın bir yerde rakibiyle ikili mücadeleye girdi ama pas vermeyi tercih ettiği zaman da Kozlovski topu kontrol edemiyor ve taca çıkan topu sol kanattan şimdi Harit kullandı. Uzun göndermek istedi ama uzun gönderdiği top isabetli değil ve o isabetsiz top şimdi orta alanda yükseklik kazandırılan bu topu kazanan futbolcu da Gidado oldu. Gidado'dan yanına sokulan sol kanat savunucusu Mujakić, ondan kaleci Burak.

0: rakip yarı alana yükseltti topu. Çok yüksek bir top. Bayo rakibinden kurtardı topu. Cezalının yan çizgisinden içeri girecek ama vazgeçti. Topu hala onun kontrolünde, pas verebilecek arkadaşını arıyor. İki rakibini geçti ama topun kontrolünü kaybedince de o tehlikeyi uzaklaştıran futbolcu Ömer Ali oldu. Ömer Ali'den gelen top Kemen. Kemen'den sol kanatta Harit'te. Harit kontrol etti. Pas verebilecek arkadaşını arıyor. Yanına sokulan Şomurodov'u gördü. Şomurodov'dan sağ kanada tekrar Kemen. Bir kez daha Crespo. Crespo'dan topu alan Bağ. Bağ geriye döndü Crespo'ya. Bir kez daha Bağ aldı. Sağ iç boşlukta. Şimdi sağ kanada döndü. Çizgide topla buluşan futbolcu Feyzullayev. Tekrar top Bağ'a geldi. Bağ'dan orta alanda Kemen'e. Kemen'den Opoko. Savunma oyuncuları aralarında paslaştılar. Şimdi sol kanatta tekrar Opoku'ya dönüyor top. Harit geriye oynamayı tercih edince böylece kendi yarı alanında kaldı top. Şimdi Ömer Ali de artık rakibin baskısını görünce kaleci Muhammed'e döndü. Muhammed'den cezalının yan çizgisi üzerinde bekleyen Opoku. Ondan Kazımcan. Kazımcan'dan gelen topu Crespo kontrol ediyor. Kısa oynayacaktı. Kemen kendini göstermişti ama Crespo vazgeçti. Sol kanada dönecek. İsabetli değil ve Kozlovski'nin karşıladığı top Gaziantep Futbol Kulübü'nde sol kanattan taça çıkıyor ve taç atışını şimdi hemen Kazımcan kullandı Opoku'ya. Opoku kaleci Muhammed'e döndü. Muhammed topu kontrol ettikten sonra pas verebilecek arkadaşını arıyor. Tekrar sol kanada döndü. Sol kanatta taç çizgisine yakın bir noktada topu Kazımcan kontrol etmişti. Ona bir faul yapıldı. Hemen serbest vuruş kullanılacak. Serbest vuruş kullanıldı. Kemen topu kontrol etti. Bağ ile paslaştı. Bağ'dan sağ kanatta Ömer Ali pası isabetsiz. Karşılayan Kevin Rodriguez. Ondan gelen top Mujakić. Mujakić'ten Abena uzun oynayacaktı, vazgeçti. Yanına sokulan Nazım'la paslaştı. Nazım da kalecisi Burak'a döndü. Burak uzun oynuyor. Sağ kanada yükseltti. O kanatta topu karşılayan futbolcu Kazımcan yere indirdi Harit'e. Harit'ten Kemen aldı. Yine Kemen hücumu organize edecek ama pası isabetsiz. Abena karşılıyor. Abena'dan gelen topu Mujakić kontrol ettikten sonra sol kanattaki arkadaşına bıraktı. Sol kanattan şimdi Rodriguez hücuma çıkacak. Lungo'yu top bekliyor. Hala top Rodriguez'in kontrolünde. Şimdi Lungo'ya döndü. Lungo ceza alanına sokuluyor. Şut mesafesine girdi. Topun kontrolünü kaybetti. Topun kontrolünü kaybedince de hücum şansını da ortadan yok etti tabii bir bakıma ama tekrar bu defa Maxim'in kazandığı topla bir hücum şansı daha olacaktı ki bunlardan yararlanamadı Gaziantep Futbol Kulübü ve karşılaşmanın şu anda 34. dakikasında ilk saniyeler oynanırken Rams Başakşehir'in Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor.
1: Teşekkür ediyorum Tansu Polatkan ve şimdi Gaziantep'ten hemen Samsun'a gidiyoruz. Samsun'da Erdoğan Arıkan'da söz.
2: Teşekkürler Yücel. Samsun'da dalga dalga gelen Göztepe atakları var ama golü bulamadı Göztepe. Samsun Spor atak geliştiriyor ama Göztepe kadar etkili değil. Şunu söyleyebiliriz. Karşılıklı ataklar, güzel bir futbol, açık bir futbol sezonun veda maçına göre çok daha kaliteli bir mücadele izliyoruz diyebiliriz. Ve şimdi bir atak daha geliştirme çabasında Samsun Spor takımı. Göztepe kazandığı takdirde Avrupa kapısını aralayabileceğinin bilincinde ve Samsun da golü zaman zaman arıyor, ataklar geliştiriyor ama Samsun Spor'da ne kadar tehlikeli bir takım olduğunu şu ana kadar fazlasıyla gösterdi sayın dinleyiciler. Savunmanın ortasına doğru gelen topu Yalçın Kayan kontrol ettikten sonra sol kanada Enchamp'a gönderdi. Ondan Kolibali, Kolibali'den bir kez daha Enchamp, tekrar Enchamp Kolibali paslaşması ve Kolibali topu aldıktan sonra en geriye Diabate'ye. Diabate yanında Fandron gelen var, sakin dedi Fandron gelen ve şimdi orta alana doğru gönderilen top. Fandron gelen topu aldıktan sonra bakıyor arkadaşlarına. Kalecisine döndü Okan Koçuk. Okan Koçuk'tan ileriye doğru uzun bir vuruş savunmada. Heliton, Bokele var. Bokele kafayla karşıladı. İleriye doğru gönderdi. Juan geriye doğru açılan top. Bu arada Juan yerde bir sarı kart geliyor. Ona yapılan harekete bundan 3 dakika önce 28

8. dakikada Diabate sarı kart görmüştü ve Ümit Öztürk kartını şimdi bir kez daha kullanıyor. Şu an bu pozisyonda kartın renginin kırmızı olduğunu düşünüyor. Hayır, şu ana gösterilen bir kart bu. Aslında iki hareket var aynı pozisyonun içinde. Önce Zeki Yavru arkadan bir hareket yapıyor. Ardından Juan Yalçın Kaya'nın ayağına basıyor ve sarı kartı Juan'a gösterdi. Maçın hakemi Ümit Öztürk bu arada VAR'da da incelenecek pozisyon. Ama Juan aynı görüşte değil, ben bir şey yapmadım diyor. Faulü Ümit Öztürk Samsun Spor'a verdi. Zeki Yavru'nun hareketini değerlendirmedi ve şu anda sarı kart gören oyuncular arasına katılıyor. Zaten iki sarı kart var şu ana kadar. 28. dakikada Diabate ve 32. dakikada Juan sarı kartı gören oyunculardı. Oyun tekrar hareketleniyor. Fandron gelen topu aldı. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Fandron gelen topu aldıktan sonra geriye doğru çıkardı Diabate. Diabate önündeki boş alanı değerlendiriyor. Şimdi Diabate baktı arkadaş. Ençam'ı gördü. Ençam çizgide kontrol etti. Bir çalım atmak istedi ve sıyrıldı rakibinden. Pasını verdi sol kanada. Sol kanattan Diabate ileriye çıktı, geriye bıraktı Soner'e. Soner'den tekrar Ençam. Kaleye bakıyor Ençam. Sağ kanada döndü. Sağ kanatta Koulibaly. Ceza alanının yanındaki boşlukta. Sol ayağına çekti, geriye doğru oynuyor. Yalçın Kayan kontrol ettikten sonra bakıyor şimdi arkadaşlarına. Ençam var orada. Sol kanatta Soner Gönül. Ceza alanının ön çizgisiyle aynı hizadan tekrar geriye Ençam'a bir top çıkardı. Ençam da en geriye Zeki Yavru'ya oynuyor ve ata bu kez sağ kanattan deneyecek Samsun Spor takımı. Holse topu aldıktan sonra Yalçın'a. Yalçın kontrol etti, pasını verdi ama çok hızlı bir top ve tam köşe bayrağına yakın bir yerden taça doğru gidiyor ve taç atışı kullanılacak sayın dinleyiciler. Taç atışını kullanmak için Göztepe takımında şimdi Černý topu aldı. Černý arkadaşlarına bakıyor ve yanına sokulan hiçbir arkadaşı yok. O da uzun kullanma hazırlığında sayın dinleyiciler. Son haftaların başarılı takımı Samsun Spor daha iyi sonuçlar aldı. Göztepe'ye göre, rakibine göre son haftaları daha iyi geçirdi. Özellikle de son 5 maçından 4'ünü kazandı. Birinde kaybetti. O da geçen hafta Başakşehir'e kaybettiği maçtı sayın dinleyiciler. Samsun Spor takımının. Göztepe takımı ise son haftalarda beraberliklerle daha çok gündeme geldi ve o beraberliklerin ardından da geçen hafta Gaziantep Futbol Kulübü'nü yenmişti. Yani son 5 maçında 3 beraberlik, 2 galibiyet almış oldu Göztepe. Kolay kolay kaybetmeyen bir takım. Son yenilgisini Göztepe Galatasaray'a karşı almıştı ve son 8 haftadaki tek yenilgisi bu oldu Göztepe takımının. Janderson'un olduğu bölümde şimdi top Janderson. Juan'a doğru gönderdi. Juan kontrol, göğsüyle kontrol etti ama Diabate uzun ayaklarını hemen gösterdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı. Samsun Spor şimdi Elias'la geliyor. Rakibin üstüne Elias pasını verdi. Mondil Maji hemen yanında Koulibaly. Vuruşu sekti ve topu ağlara gidiyor. Gol! Koulibaly topu ağlara gönderiyor ve durum 1-0 oluyor. Koulibaly sağ kanat, sol kanattan gelişen atakta. Koulibaly sağ kanattan ceza alanına girdi. Soldan paslaşarak topu sağ kanada kadar getirdi Samsun Sporlu oyuncular ve Mondil Maji'nin pasında son olarak topla buluşan oyuncu Koulibaly oldu. Sol ayağının içiyle topun gelişine vuruşunu yaptı. Savunmadan da sekti top ve Lis şu ana kadar iki önemli kurtarış yapan Lis bu pozisyonda yerde yakalandı. Arkadaşından seken topta. Top da onun üzerinden filelere gitti. Ve durum şimdi 1-0 oluyor. Samsun Spor 1-0 üstünlüğü yakalıyor. Ev sahibi ekip. Samsun'da golün anonsu yapılıyor. Ve şu anda karşılaşmanın 37. dakikasında Samsun Spor takımı Koulibaly'nin attığı golle durumu 1-0 yaptı. Bu da tabii ki Göztepe için iyi bir haber değil. Avrupa Kupası'na katılmayı hedefleyen Göztepe şimdi bu maçı çevirmek zorunda. Çünkü
en yakın rakibi. Başakşehir'in deplasmanda 2-0 üstünlüğü var. Göztepe ise rakibi karşısında 1-0 yenik durumda. Kazandığı takdirde diğer

maçın skoru ne olursa olsun Göztepe 5.liği garantilemiş olarak dönecekti ama şimdi yenik durumda ve Başakşehir de önde. Dolayısıyla bir başka maç izleyebiliriz. Bundan sonraki dakikalarda daha hareketli, daha heyecanlı, Göztepe'nin daha çok atak yaptığı bir maç izleyebiliriz. Sonuçta sezonun son maçını oynuyor takımlar. Kaybedecek hiçbir şeyleri yok ve dolayısıyla da daha keyifli bir maç bekliyorum bundan sonraki dakikalarda. Dakika 38, Antunes geldi, topla buluştu, hemen geriye doğru çıkardı. Janderson Holse karşısında. Janderson ortasını yaptı, ters kanada doğru gelen top ama kafayla

0: Trabzonsporlu oyuncular çok çabuk oynadılar. Holse, ileride şimdi Elias. Elias ceza alanına girmek istiyor ama rakibini itiyor Elias. Faul yapıyor. Biraz da ben ne yaptım ki dercesine bir beden diliyle hakeme döndü ama yaptığı şey çok netti. Önce dirseğiyle itti, ardından ayakla çelmeyi taktı, rakibini düşürdü. Elias, Samsunspor takımında Hollandalı oyuncu. Ve şimdi serbest vuruşu kullanacak Lis, arkadaşlarının ileriye doğru gitmelerini bekliyor. Henüz kullanmadı ve şimdi Lis çok uzun oynuyor. Rakip ceza alanının ön bölümüne doğru indi. Van Drongelen kafayla karşıladı. Koulibaly'ye kazandırdı. Koulibaly tek top oynamak istedi, olmadı. Bokele'den döndü. Ardından da top şimdi Cerny'de kaldı. Cerny içeriye doğru oynuyor. Tek toplar Göztepe takımında ama savunmada Van Drongelen dikkatli. Koulibaly ile paslaştı. Holse Koulibaly paslaşması. Bir kez daha Koulibaly. Dört oyuncu arasından çıkamadı. Devam diyor hakem. Yerdeydi Koulibaly. Oyun devam ediyor ve orta alanın ortasında Deniz topu aldıktan sonra bakıyor şimdi arkadaşlarına. Tam başlama vuruşunun yapıldığı noktadan hemen solundaki arkadaşı Bokele'ye gönderdi. Bokele kontrol ettikten sonra ceza alanının ön çizgisine doğru bir top. Antunes yerdi. Hakeme baktı. Faul bekledi. Oyun devam etti. Samsunspor ani atak geliştiriyor şimdi. Enchan topu aldı. 3 oyuncu arasında geç kaldı. Biraz yavaş kaldı ama top yine Enchan'da. Yine olumlu kullanamadı. Bu akşam Samsunspor'da son maçını oynayan Enchan'ı biraz konsantre göremiyoruz. Oyun alanında bundan önceki haftalarda çok daha oyuna etki eden bir görüntüsü vardı. Enchan'ın Samsunsporlu oyuncular kazandılar. Elias ceza alanına giriyor. Elias rakibinin üstüne gitti. Elias pasını verdi ve hiç beklemediği bir top Enchan'ın ve topu dışarı atıyor Enchan. Elias aslında çok iyi düşündü. Hemen yanında hareketlenen Enchan'ı gördü ama Enchan çok da beklemiyordu. Bir de biraz kısa mesafeden biraz da sert bir pas oldu bu. Dolayısıyla Enchan ancak ayağını uzatabildi ama top avuta doğru gitti. 1-0 üstünlüğü devam ediyor sayın dinleyiciler Samsunspor takımının. Ve şimdi kendi yarı alanından çıkma çabasında Göztepe takımı ileriye doğru uzun oynadı. Kaleci Lis arkadaşlarını sık sık ileriye gönderiyor. Kale vuruşundan sonra paslaşarak çıkmayı tercih etmiyor Göztepe takımı. Orta alanın ortasında Deniz. Bir çalım attıktan sonra pasını sağ kanada gönderdi Juan. Juan'ın pasıyla Arda Okan. Arda Okan ceza alanının ortasını yaptı, korner. Soner Gönül'e çarpan top kornere gidiyor ve köşe vuruşuyla oyun devam edecek. 41. dakikadayız ve Samsunspor köşe vuruşu kullanmaya hazırlanıyor. Köşe vuruşunu kullanmak için şimdi Göztepe takımında Antunes topun gerisinde. Savunmadan Heliton'u görüyorum. Taha Altı Kardeş ve Bokele'de. Yani savunmanın üçlüsü rakip ceza alanı içinde penaltı noktasına çok yakın bir bölümde kümelendiler. Ve Antunes geliyor şimdi. Ortasını yaptı, sekti. Taha Altı Kardeş vuruşunu yaptı ama Muandil Maji de savunmasına yardımcı oluyor. Cerny'nin vuruşunda da çok kalabalık bir savunma ve Göztepe hata devam edecek. Arda Okan bir kez daha rakip yarı alana gönderdi. Elias topu taca bırakıyor. Penaltı noktasıyla aynı hizadan sağ kanattan şimdi taç atışını Göztepe takımı kullanacak. Uzun taç atışları kullanabilen bir isim Arda Okan yine gidiyor. Topu alıyor ve şimdi arkadaşlarının ceza alanı içindeki durumuna baktı ve uzun kullanma hazırlığında. Maçın 42. dakikasındayız. Samsunspor'un 1-0 üstünlüğü var. Arda Okan çok uzun indirdi ceza alanını. Hellington'dan sekti. Juan vuruyor ve kaleciye gelmedi top. Savunma dikkatli, tehlikeyi uzaklaştırdılar ve ardından da Samsunsporlu oyuncular topu en uç noktaya doğru gönderdiler. Karşılaşmada 42. dakika Samsunspor 1, Göztepe 0. Söz tekrar Yüce Er'de.
1: Teşekkür ediyorum Erdoğan Arıkan ve Gaziantep'e gidiyoruz. İlk 45 dakikayı sona erdireceğiz. Söz Tansu Polatkan'da.
2: 45+2 gösterildi. İlk yarının tamamlanması için oynanması gereken en az süre ve o 45+1'in içindeyiz değerli dinleyiciler. 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor Rams Başakşehir Kulübü'nün. 7. dakikada Selke, 22. dakikada Şomurodov'un penaltı vuruşundan attığı gollerle bu 2-0'lık üstünlüğü

0: İlk yarının artık son 1,5 dakikalık süresi içerisinde devam ediyor ve şimdi bir gol arayışından sonuç alamadı. Özellikle Lingo ile çok etkili olmaya çalışıyor sol kanattan Gaziantep Futbol Kulübü. İkili mücadelelerde rakiplerini geçiyor ama savunmada öylesine dikkatli ki Rams Başakşehirli futbolcular, özellikle kademede çok dikkatliler. Bir rakibinden kurtarırsa topu, ikincisi karşısında oluyor. Hem o dengeyi sağlıyor hem de birikmeyi sağlıyor. İki ve üçüncü savunma oyuncuları şimdi orta alandan geriye oynanan top Abena. Abena yerden oynadı. Onun yerden oynadığı topu Guidado kontrol etti. Sol kanatta Mujakić. Mujakić'ten Rodriguez. Rodriguez'den orta alana gelen top taca çıkıyor. Her iki futbolcu da hem Gaziantep'li futbolcu hem Kemen hem de Guidado tacın kendilerine ait olduğunu iddia ediyorlar. Karşılaşmanın yardımcı hakemi de taç atışını Gaziantep Futbol Kulübü kullanacak diye işaret edince bir taç atışı kullanıldı ve Ömer Faruk Turtay da ilk 45 dakikanın son düdüğünü çalınca 2-0'lık üstünlükle Rams Başakşehir soyunma odasına gidiyor.
1: Teşekkür ediyoruz Tansu Polatkan. Karşılaşmanın ikinci devresinde tekrar birlikte olacağız. Şimdi Samsun'a gidiyoruz. Söz Erdoğan Arıkan'da.
2: Teşekkürler Yücel. Karşılaşmanın artık ilk yarısında son anlardayız ve Samsun Spor ikinci golü arıyor. Muandil Maji vuruşunu yaptı. Topu avuta gönderdi. Muandil Maji bir golcüden bu golü atmasını daha çok bekledi Samsunlu taraftarlar. Çünkü oldukça uygun bir pozisyon yakalamıştı. Top önce sekti, ardından yükseklik kazandı. Düşerken vuruşunu yaptı topa ama kaleyi bulamadı Muandil Maji. 45. dakikanın içindeyiz ve Samsun Spor 1, Göztepe 0 sayın dinleyiciler. Sizlerle birlikte olmadığımız dakikalarda önemli bir pozisyon yaşamadık ve şimdi kaç duraklama dakikası oynanacağını da göreceğiz Samsun'da. Aslında oyunda çok fazla durmadı. Samsun'da iki takım da oynamak istedi ve keşke bütün takımlar sezonun son maçında oynadıkları iyi niyetle ve rahatlıkla oynasalar bütün sezonu o kadar güzel olur ki, birbirlerine karşı hem saygılılar hem de topun oyunda kalması için ellerinden geleni yapıyorlar ve bir duraklama dakikası oynanacak. Göztepe 1-0 yenik durumda, rakip yarı alanda baskı yapmak istiyor ve o baskı da şimdi sonuç verdi ama yine Göztepe'de iyi kullanamadı oyuncular bu atak şansını. Samsun Spor topu indiriyor yere ve Holse topu aldıktan sonra Zeki Yavru'ya, Zeki Yavru'dan tek top Kolibali bıraktı sağ kanada. Şimdi atak Yalçın'la gelişecek. Yalçın rakibinden sıyrılmak istiyor. Yardım bekledi. 3 oyuncu geldi Göztepe'den. 3 oyuncu arasından çıkmak üzere ama faul yaptı. Göztepe'li oyuncular eski takım arkadaşlarına ve Yalçın'a yapılan hareketten sonra da şimdi serbest vuruşta oyun devam edecek. Serbest vuruş sağ kanattan taç çizgisine yaklaşık 1 metre mesafeden ve orta yuvarlakla ceza alanının ön çizgisi arasında kalan bir hizadan kullanılacak derken Ümit Öztürk kullandırmadı ve ilk yarıyı bitirdi. İlk yarıda tek gol var. 36. dakikada Kolibali'nin attığı golle Samsun Spor ilk yarıyı 1-0 üstün tamamlıyor. Samsun Spor 1, Göztepe 0. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız. Söz Yüce Erdi.
1: Erdoğan Arıkan, teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Gaziantep Futbol Kulübü 0, Başakşehir Futbol Kulübü 2, ilk 45 dakikanın sonucu. Samsun Spor 1, Göztepe 0, ilk yarının sonucu. Karşılaşmaların ikinci devresinde tekrar birlikte olacağız.
3: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
4: Reklamlar.
5: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil. Binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
6: aşkına. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
3: aşkına. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamlar.
4: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
5: Bir kez daha merhaba sevgili radyo dostlarımız. Saatimiz 21.03'ü gösteriyor ve futbol saatinde sizlerle birlikteyiz. Teknik yönetmen arkadaşlarım Volkan Kahraman ve Zafer Altay ve sunucunuz ben Yücer. Sizlere iyi bir akşam diliyoruz. Bildiğiniz gibi Trendyol Süper Lig'de 34. ve son hafta oynanıyor ve dün oynanan karşılaşmayla başlamıştı. Rize'de Çaykur Rizespor Beşiktaş'ta 2-2 berabere kalmıştı. Bu karşılaşmanın sonrasında Çaykur Rizespor 41 puana yükselirken Beşiktaş 60 puana yükseldi sevgili dinleyiciler. Ve bugün saat 17'de Fatih Karagümrük, Corendon Alanya Spor karşı karşıya geldi. Ve Fatih Karagümrük karşılaşmayı 2-1 kazandı ve puanını 30'a yükseltti. Alanya Spor ise 37 puanda. Fatih Karagümrük biliyorsunuz geçen hafta ligden düşen takımlardan biriydi. Bu sene 3 takım düşecek ligden 1. lige. İlk takım Fatih Karagümrük olmuştu. Diğer takım da Kayserispor olmuştu. Bu bilgiyi de sizlere iletmek isterim sevgili dinleyiciler. Ve bugünse saat 20'de 2 karşılaşma vardı. Bildiğiniz gibi 5. sıra için mücadele eden 2 takımın maçı bu. Samsun Spor Göztepe ile oynuyor Samsun'da. Ve Samsun Spor bu maça çıkarken 48 puanla çıkarken Göztepe'de 55 puanla sahaya çıkmıştı. Ve Samsun Spor ilk 45 dakikayı 36. dakikada Kolibali'nin attığı golle 1-0 üstün tamamladı Göztepe karşısında. Bir diğer karşılaşma ise Gaziantep'teydi. Gaziantep Futbol Kulübü Rams Başakşehir Futbol Kulübü'nü konuk ediyor sevgili dinleyiciler. Bu maça çıkarken Gaziantep Futbol Kulübü'nün 37, Başakşehir'in ise 54 puanı vardı sevgili dinleyiciler. Ve bu maçın 6. dakikasında Selke, 21. dakikada Şomuradov'un penaltıdan attığı gollerle ilk 45 dakikayı Başakşehir Gaziantep'te Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 2-0 üstün tamamladı sevgili dinleyiciler. Ve yarınki programı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Saat 17'de Kayserispor Konyaspor karşı karşıya gelecek. 20'de ise ligden düşen son takımı belirlemek amacıyla 4 maç var. Fenerbahçe Eyüpspor, Kasımpaşa Galatasaray, Trabzonspor Gençlerbirliği ve Antalyaspor Kocaelispor karşı karşıya gelecek sevgili dinleyiciler ve bu karşılaşmaları da biz Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. Program ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan naklen yayınlayacağız. Şimdi Gaziantep'e gidiyoruz. Sözü Tansu Polatkan'a bırakıyoruz.
6: İkinci 45 dakika başladı değerli dinleyiciler. Hatırlayacaksınız Yüce Er'in de belirttiği gibi ilk 45 dakikayı Rams Başakşehir Futbol Kulübü 2-0 önde kapadı. Önce Selke'nin ardından penaltıdan Şomurodov'un attığı gollerle bu üstünlüğü elde etti. Ve şimdi bir sakatlık anı. Evet, yerde yatan bir futbolcu var. Gidado, Gaziantep futbolcu, Gaziantep Futbol Kulübü'nün futbolcusu Gidado bir sakatlık geçirdi ama kalktı, oyuna devam edebilecek. Bir ikili mücadelede rakibiyle Kazım Can'la çarpıştı. İkisi de yüksek topa sıçramışlardı. Biraz Gidado dengesiz düştü. Yani Kazım Can'ın bir hareketi yahut onu faul olarak değerlendirilecek bir hareketi yok. O biraz dengesiz düşünce kalktı, devam ediyor ve şimdi oyuna tekrar dahil olduktan sonra şimdi sol kanattan bir hücum hazırlığı ama pasın şiddeti fazla olunca Harit'in yetişebileceği bir top değil. Kaleci Burak topu kontrol ettikten sonra Mujakić'e verdi. Mujakić'ten Rodriguez. Rodriguez Lungoy paslaşmasında Lungoy öylesine bir faulle karşı karşıya kaldı ki taç çizgisinin dışına düştü ve şimdi o da yardımcı hakeme işaretleriyle bir beden deliğiyle niye bir sarı kart yok mu, niye hakeme bir işaret vermiyorsun der gibilerden sitem ettikten sonra serbest vuruş kullanıldı. Top savunmada Abena'ya geldi. Abena'dan Mujakić alıyor topu. Mujakić kontrol ettikten sonra kalecisine mi dönecekti? Hayır, dönmedi. Maxim'e verdi topu. Maxim'e de bir faul yapılınca şimdi serbest vuruşla oyun tekrar başlayacak. Feyzullayev faulü yapan futbolcu serbest vuruş için Mujaki hazırlık yaptıktan sonra şimdi orta alandan yine geriye oynanan bir top. Nazım sağ kanat savunucusuyla paslaştı Soresko ile. Tekrar Nazım. Orta alanda Gidado top kaybı ve şimdi ceza alanının ön çizgisinde kaybedilen bu top Rams Başakşehir için bir hücum şansı olacak. Crespo sol kanada döndü. Sol kanatta topla buluşan futbolcu Kazım Can ama topun kontrolünü kaybediyor. Daha sonra da Nazım'ın ona çarptırdığı top taca çıkınca taç atışıyla Gaziantep Futbol Kulübü oyunu tekrar başlatacak değerli dinleyiciler. Sağ kanattan taç atışını Soresko yaptı. Yanına sokulan Mujakić ile paslaştı. Tekrar Soresko ve şimdi Nazım topu uzaklaştırdı. Sol kanada uzun gönderdi. O sol kanatta topla buluşan futbolcu Rodriguez. Rodriguez Lungoy'u aradı ama ileri oynayamadı. Rams Başakşehir'in yoğun bir baskısı var ve bu baskıyı çözemedikleri için de şimdi kaleci Burak'ın uzun gönderdiği top bir an için bir gol pozisyonu olacak. Lungoy topla buluştu. Rakiplerinin arasından geçti. Şimdi bir gol pozisyonu olacak ama ceza alanı içindeki ikili mücadelede yerde yatan Gaziantep Futbol Kulübü futbolcusu bir penaltı beklentisi içinde ama karşılaşmanın hakemi de pozisyonu çok iyi süzdü. Bir gerek olmadığını, penaltı için bir hareket olmadığını tespit etti. Bu arada bir karşı atak şansından da yine Rams Başakşehir Futbol Kulübü yararlanamadı. Karşılıklı top kayıplarının ardından şimdi orta alandan tekrar bir hücum şansı Gaziantep Futbol Kulübü için. Sağ kanata topla buluşan futbolcu Soresko döndü yanına. Maxim'e. Maxim sol kanada yükseltti. Lungoy oradan kazandığı bütün toplarda ikili mücadelelerde rakiplerini geçti. Ama bu defa topun kontrolünü kaybetti. Daha sonra da o topa yetişen Ömer Ali topun kornere gitmesini

0: sağladı. İkinci yarıda 5 dakikalık süre geride kalırken ben sözü 2-0 Rams Başakşehir önde olarak devam ediyor. Onu hatırlatarak sözü merkezdeki arkadaşıma bırakıyorum.
1: Tansu Polatkan, çok teşekkür ediyoruz ve Samsun'a gidiyoruz. Söz Erdoğan Arıkan'da.
2: Teşekkürler Yücel. Samsun'da ikinci yarı yeni başladı. Burası yaklaşık 4 dakika geriden geliyor. Tansu Polatkan'ın anlattığı Gaziantep Futbol Kulübü Başakşehir maçına göre sayın dinleyiciler ve ikinci yarıya 1-0 üstün başladı. Samsun Spor ilk yarıyı 36. dakikada Kolibali'nin attığı golle 1-0 üstün tamamlamıştı ve ikinci yarıya iki takım da aynı 11'lerle geldi. Oyuncu değişikliği yok ve ikinci yarının ilk dakikalarındayız. 47. dakikanın içinde sağ kanattan Göztepe takımı şimdi bir taç atışı kullanacak. Taç atışını kullanmak için Arda Okan topu aldı. Arda Okan arkadaşlarına bakıyor şimdi. İleriye doğru uzun oynamak istedi ama hakem Ümit Öztürk çok ileridesin, daha geriden kullanacaksın taç atışını dedi. Arda Okan da geriye doğru çıktı. Teknik adamlara ayrılan bölüm vardır ya sayın dinleyiciler. Oraya kadar geldi. Oradan kullandı. Yine uzun kullandı ama Janderson'u bulamadı. Arkadaşına gönderemedi. Top avuta doğru gidiyor. Kale vuruşuyla oyun devam edecek. Okan Kocuk yanındaki arkadaşına bıraktı. Fandron gelen. Ondan Diabate. Diabate tek top Soner'le. Tekrar Diabate. Bu kez ortaya doğru döndü. Biraz hızlı bir top oldu. Araya girdi. Göztepe'li oyuncular kazandılar. Gol pozisyonu. Çapraz pozisyon. Okan Kocuk. Dönen top ama o topu da iyi değerlendiremiyor Deniz. Göztepe takımında sayın dinleyiciler, savunmada bir anda Olse'den seken top Göztepe için bir gol şansı oldu ama değerlendiremedi Göztepe'li oyuncular. Arda Okan şimdi bir kez daha gidiyor. Fandron gelen savunmada bırakmadı. Hata devam edecek Göztepe'nin. Göztepe hızlı başladı ikinci yarıya. Sol kanada gönderilen top Çerni bir çalım attıktan sonra ortasını yapmak istedi. Olmuyor ve Zeki Yavru topu taca gönderdi. Az önce savunmasından çıkarken bir hızlı top ve araya iyi giren Göztepe'li oyuncuları gördük. Çapraz pozisyonda Göztepe takımında çok önemli bir şansı değerlendiremedi. Az önceki atakta sayın dinleyiciler Janderson ceza alanına gönderilen bir top. Göztepe çok etkili bu dakikalarda. Sol kanada Antunes'ten bir top. Orta geliyor. Ceza alanına Arda Okan sekti. Çapraz pozisyon. Vuruş ve gol. Juan golü atıyor ve durum 1-1. Juan'ın attığı gol. Durum 1-1 oluyor. İkinci yarıya golle başlıyor Göztepe takımı. Sayın dinleyiciler 49. dakikada beraberlik golü Göztepe'nin golcüsü Juan.

golle durumu 1-1'e getirdi ve Juan Göztepe takımının en golcü oyuncusuydu sayın dinleyiciler. Bu maça kadar 11 gol atmıştı. Onu en yakından takip eden Janderson'un 6 golü vardı takımda. Ve Juan 12. golünü attı. Durumu 1-1 yaptı. Göztepe'nin kazanması gereken bir mücadele bu. 5. olup Avrupa şansını devam ettirebilmek açısından kritik bir gol. Ve durum şimdi 1-1 oluyor. Ama şu anki sonuçlara göre, canlı puan durumuna göre bu golde yetmeyecek sayın dinleyiciler. Göztepe'ye hala 5. durumda Başakşehir'i görüyoruz ve Başakşehir takımı 5. durumda. Şimdi gol VAR'da inceleniyor ve incelemenin ardından oyun tekrar hareketlenecek. Bu arada ceza alanında, Samsunspor ceza alanında bir de sakatlık vardı ve hakem Ümit Öztürk şimdi sağlık görevlilerini sakatlık için davet etti. VAR'da inceleniyor. Göztepe'li oyuncular ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Samsunsporlu oyuncular Diabate'ye faul yapıldığı düşüncesinde ve şimdi bu pozisyon incelenecek sayın dinleyiciler. VAR tarafından değerlendirilecek. Bakalım nasıl bir karar çıkacak. Biz de heyecanla bekliyoruz. Ama gördüğüm kadarıyla, pozisyonun tekrarını monitörde gördüğümüz kadarıyla çok fazla bir faullük hareket yok gibi görünüyor. Ancak Diabate bayağı bir sorun yaşadı aldığı darbeden sonra, ama darbe futbol oyun kuralları çerçevesinde gibi görünüyordu. Ama Ümit Öztürk'ü şimdi VAR hakemi monitöre izlemeye davet etti. Bakacağız şimdi sayın dinleyiciler, filelere giden top gol değeri kazanacak mı? Erkan Özdamar maçın VAR hakemi. Şimdi Ümit Öztürk pozisyonu inceliyor. Bakalım nasıl bir karar çıkacak? Bir elle oynama mı acaba? Arda Okan'ın eline çarpıyor mu top? Göreceğiz. Hakemin verdiği karar %100 yanlışsa çağırması gerekiyor VAR'ın. Evet, döndü Ümit Öztürk. Kararını açıklayacak. Ve gol değil diyor. Faul kararı veriyor. Faulle oyun devam edecek sayın dinleyiciler. Ceza alanı içinde Arda Okan'dan seken top. Arda Okan'ın müdahalesini faul olarak değerlendirdiler maçın hakemleri ve böylelikle de filelere giden top gol değeri kazanmadı. Ama inanın sayın dinleyiciler, şunu da söylemeden edemeyeceğim. Gerçekten defalarca monitörden izledikçe,

0: Golü var Göztepe'nin 49. dakikada sayın dinleyiciler. Şimdi Göztepe yeni bir atak geliştiriyor. Çapraz pozisyon ve top kornere doğru gidiyor. Juan'dan önce Fandron gelen araya girdi ve topu taca kornere gönderdi. Köşe vuruşuyla şimdi oyun devam edecek. Köşe vuruşunu kullanmak için Černý gidiyor sayın dinleyiciler. Ve Fandron gelen az önce çok hızlı hareket etmiş. Topu kornere göndermişti. Köşe vuruşu için hazırlığını devam ettiriyor Černý. Diğer yanda ceza alanına sokulan savunma oyuncularını özellikle görüyorum. Ta aldı kardeş. Heliton ve Bokele hareketli. Orta geldi ceza alanına. Heliton vuramadı. Sekti top. Atak devam edecek. Deniz topu aldıktan sonra Arda Okan'a bıraktı. Arda Okan döndü içeriye doğru. Şimdi hareketlenen oyuncu orada. Sol kanatta hareketlenen Juan Černý'ye bıraktı. Černý'den tekrar Juan'a. Juan ceza alanı için orta. Heliton dokunamıyor ve top avuta gidiyor. Aslında hiçbiri dokunamasa bile top doğrudan kaleye gidebilecek açıda geldi. Kale sahasının içine direği adeta sıyırarak avuta doğru gitti top. 55. dakikanın içindeyiz ve Samsunspor'un 1-0 üstünlüğü devam ederken savunmasından çıkıyor Samsunspor takımı. En geride Zeki Yavru tek top oynadı, ileriye doğru gönderdi. Şimdi Koulibaly ile paslaştı. Bir kez daha Koulibaly Zeki paslaşması. Zeki'de kaldı top. Zeki baskı yaptı Černý. Kazandı Göztepe. Deniz topu aldıktan sonra baktı arkadaşlarına. Tekrar sol kanada baktı. Sol kanada döndü. Ve o sol kanattan ileriye çıkan Bokele pasını veriyor Černý'ye. Černý'nin pasıyla Deniz. Deniz'den bir kez daha Černý'ye. Ama şunu söylemeliyim sayın dinleyiciler. Gerçekten Göztepe teknik direktörü Stanimir Stoylov böyle bir futbolu istemiyordur oyuncularından. Çünkü Deniz topu 3 kere aldı. Üçünde de aynı sıkışık alana arkadaşlarını oynadı. Ters kanada dönmeyi, oyunu açmayı düşünmedi. Bunu bir teknik adam tercihi olamaz. Ancak bir futbolcunun dar bakış açısı olabilir. Şimdi topla buluşan oyuncu Koulibaly ceza alanına bakıyor. Koulibaly pasını verdi. Holse çıkardı ortaya. Mondil Maji ama savunmada dikkatli Göztepe'li oyuncular tehlikeyi uzaklaştırdılar. İleriye doğru uzun mesafeli bir top. Topun düştüğü yerde hareketlenen Juan ama topu alamadı Juan. Top yine Samsunsporlu oyuncularda kaldı. Ve karşılaşmanın artık 56. dakikasındayız. Samsunspor 1, Göztepe 0.
1: Gaziantep'teyiz.
2: 59. dakikada Lungoy'un attığı golle Gaziantep Futbol Kulübü farkı 1'e indirdi değerli dinleyiciler. Sağ kanattan gelişen atakta ceza alanının içine Kozlovski'nin bıraktığı topu Lungoy'u filelere gönderiyor ve durum 2-1 oluyor. 2-1'lik üstünlüğü Rams Başakşehir'in ama Gaziantep Futbol Kulübü bundan sonraki dakikalarda bu golün moraliyle biraz daha rakip kalenin önünde olacak. İlk 45 dakikada da kaleci Muhammed'in 3 tane üst üste kurtardığı mutlak gollük şutlar vardı ki bunlar ikinci 45 dakikada biraz daha etkili olacak diye düşünüyorum. İki oyuncu değişikliği oluyor Rams Başakşehir takımında değerli dinleyiciler. Şimdi bunlardan biri Crespo oyundan alındı. Onur Ergün oyuna giriyor. Bir başka değişikliği de şimdi sizlere söyleyeceğim. Evet, Brnić oyuna girdi. Harit'in yerine Brnić oyunda. Böylece iki değişiklikle ikinci 45 dakikayı sürdürecek. Karşılaşmada teknik direktör Nuri Şahin daha önce de sakatlanan Selke yerine biliyorsunuz Da Costa oyuna girmişti. Şimdi sol kanattan yine Lungoy ile geliyor Gaziantep Futbol Kulübü. Rodriguez topla buluştu. Arapası Bayo. Tekrar Arapası. Gol pozisyonu. Gol pozisyonu ama çok yakın mesafeden. Yani kale sahasının ön çizgisiyle penaltı noktası arasından Rodriguez topu filelere göndermeyi başaramıyor. Aslında çok da elverişli bir durumdaydı ama topu kontrol edemedi. Önce sağ ayağına gelen topu sol ayağıyla vurmak isteyince tabii ki bir dengesiz vuruş oldu. O top da doğrudan avuta gidince bir beraberlik golü şansını değerlendiremedi Gaziantep Futbol Kulübü. Kaleci Muhammed'in kale vuruşuyla oyun tekrar başlayacak değerli dinleyiciler. Muhammed arkadaşlarının oyun alanı içindeki yerleşmelerini bekledikten sonra sol iç boşluğa doğru yükseltti topu. Orada topa kafa vuran

0: futbolcu. Son anda ikinci yarıda oyuna giren Onur Ergün oldu. Onur Ergün'den gelen topu da şimdi Kemen rakip yarı alana yükseltti ama ceza alanının ön çizgisine yakın bir yerde bir ikili mücadele. Bu arada yardımcı hakem de bayrağını kaldırmış, ofsayta işaret etmiştir. Çünkü Başakşehirli futbolcular bir faul beklentisi içindeydiler ama bir serbest vuruş, endirekt serbest vuruşla oyun tekrar başladı. Bu ofsayttan doğan endirekt serbest vuruştu. Lungo'yu yine zorluyor savunmayı ve özellikle sol kanatta topla buluştuğu bütün pozisyonlarda rakiplerini zor durumda bırakmıştı. Şimdi sağ kanattan taç atışıyla Ömer Ali oyunu tekrar başlatacak değerli dinleyiciler. Ömer Ali arkadaşlarına bakıyor. Yanına sokulan Kemen var. Ona atmadı. Bir başka sokulan arkadaşı Onur Ergün, ona da topu atmadı. Şimdi geri oynamayı tercih etti. Opoku da döndü kalecisi Muhammed'e. Muhammed ayağıyla kontrol ettikten sonra sol kanada gönderiyor. Orada Kazım Can tekrar döndü savunmada Bağ'a. Bağ topu kontrol etti. Riskli bir çalımla geçmek istiyor rakibini ama gelişi güzel vurduğu top rakip yarı alana gitti. Abena'dan döndü. Abena'dan dönen topu da Gidado kontrol ediyordu ki Ömer Faruk Turtay oyunu durdurdu. Abena'nın rakibine faul yaptığını tespit etti. Serbest vuruşla oyun tekrar başlayacak. İkili mücadelede evet Abena'nın faulünü gözledik ve şimdi serbest vuruşla oyun bir kez daha hareketlenecek değerli dinleyiciler ama bu arada yerde yatan bir Gaziantep'li futbolcu var. Sağlık görevlilerini henüz sahaya çağırmadı ama yerde yatan futbolcu pek kalkacağı benzemiyor. Sağlık görevlileri oyun alanına gelecek diye düşünüyorum. Evet, sağlık görevlileri oyun alanında, ben de sözü merkezdeki arkadaşım Yücel'e bırakıyorum.
1: Teşekkür ediyorum Tansu Polatkan ve Samsun'a gidiyoruz. Söz Erdoğan Arıkan'da.
2: Dakikadayız. Hatta şimdi 61. dakikaya girdik. Duygusal anlar yaşanıyor Samsun'da. Enchan bugün son kez forma giydi ve şu anda da oyundan alındı. Makumbo onun yerine oyun alanına giriyor ve bu arada oyun alanında da böylesine centilmen bir maçta futbolcular Makumbo oyuna girer girmez daha oyun hareketlenmeden sarı kart gördü. Denis'le Makumbo arasında ne olduğunu ben de görmedim sayın dinleyiciler. Ama bir anda sahanın karıştığını gördüm. Notlarımı alırken, oyuncu değişikliği notunu alırken daha Makumbo'nun oyuna girmesinden sonra oyun hareketlenmeden sarı kartı gördü Makumbo. Denis'le nasıl bir ikili mücadele oldu gerçekten? Neden böyle bir şey yaşandı anlamak zor ama iki futbolcu birbirine çok sert bir şekilde itiş kakış şeklinde girdiler. İkisi de sarı kart gördü sayın dinleyiciler ve şimdi oyun tekrar hareketlenecek. Enchan arkadaşlarıyla vedalaştı. Şu anda da oyun alanının kenarında Enchan tribünlere gitti. Tribünler Enchan'ı çağırdılar ve ona güzel bir veda alkışı göndermiş oldular. Vedasını yapmış oldu Enchan böylelikle. Samsun Spor sağ kanattan bir atak geliştirecek ama hızlı bir top ve dışarıya doğru gidiyor top sayın dinleyiciler. Az önceki pozisyonda Denis'te sarı kart görmüştü maçın 60. dakikasında. Şu ana kadar oyuncu değişikliği yapan tek takım Samsun Spor. Göztepe hata ama top kalecide. Okan Koçuk'ta kalıyor. Göztepe bir anda savunmanın gerisine doğru gönderdiği bir topla etkili oldu. Antunes değerlendiremedi. Kolibali topu alıyor. Kolibali 3 oyuncu arasından çıkmak istiyor Kolibali. Kaptırdı. Göztepe hatanı izliyoruz bir kez daha. Juan kaleye baktı. Ümit Öztürk oyunu durdurdu. Ümit Öztürk oyunu durduruyor. Juan tam pozisyona girmişti. Şut pozisyonundaydı. 3 oyuncu arasında gelen Düdük ve Makumbo yerdeydi. Ona yapılan hareketi biraz geç de olsa faul olarak değerlendirdi Ümit Öztürk. 1-0 Samsun Spor'un üstünlüğü devam ediyor. 63. dakikadayız. İleriye doğru Fandron gelenden bir top karşıladı Taha Altı Kardeş. Top taca çıktı ve taç atışını şimdi Samsun Spor takımı kullanacak. Ve bıraktı topu Taha Altı Kardeş. Bu karara tepki gösterdi.

verdi. Topun tahadan çıktığını belirtti Ümit Öztürk ama top şimdi Samsunsporlu oyuncularda ve kaleci Okan Koçuk'a kadar geldi. Okan'dan ileriye doğru gönderilen bir top Zeki Yavru'nun olduğu bölüm. Zeki'den taç çizgisi kenarındaki arkadaşı Kolibali'ye bir pas ama orta çizgiyle taç çizgisinin birleştiği yerden top taca çıkıyor ve taç atışıyla oyun devam edecek. Göztepe'de topu alan oyuncu Çerni oldu. Çerni şimdi topu aldı. Arkadaşlarına bakıyor, Tunuslu oyuncu henüz kullanmadı. Şimdi geriye doğru kullandı. En gerideki arkadaşını Bokele'yi gördü. Bokele'den de daha geriye kaleci Lise kadar gönderilen bir top. Lis uzun oynuyor. Savunmanın gerisine doğru düşürmek istedi ama topu düşürmedi orada. Şatka tehlikeyi uzaklaştırdı ve ardından da top yine Göztepe'li oyuncularda kaldı. Sol kanada gönderilen bir top. Sol kanattan yeni bir atağını izleyeceğiz Göztepe'nin. Geride, en geride Bokele topu aldıktan sonra uzun mesafeli iyi bir pas gönderdi. Çerni kontrol güzel. Çerni yerden kademeye giren oyuncu Van Drongelen. Sahanın en başarılı oyuncularından biri. Van Drongelen her zaman hep doğru yerde doğru müdahaleleri yapan bir isim. Dokundu ve topu taca doğru göndermiş oldu. Ama Bokele'nin Çerni'ye gönderdiği pas da gerçekten güzel bir pastı sayın dinleyiciler. Şimdi taç atışı kullanılacak ama ceza alanı içinde bir sorun var. Zeki Yavru sanıyorum kendini yere bıraktı. Hakem Ümit Öztürk yanına gitti. Zeki'nin bakalım devam edebilecek mi? Zeki 65. dakikadayız. Göztepe'li taraftarlar da takımlarını yalnız bırakmadılar. Taç atışı kullanıldı ve top avuta doğru gidiyor. Antunes vuruşunu yaptı. Top avuta gitti. Zeki Yavru hala tam olarak kalkabilmiş değil. Kendisini yokluyor şimdi. Adeles'in de bir çekme var mı yok mu? Devam edebilecek mi? Göreceğiz birazdan. Bakalım böylelikle Samsunspor takımı 3. oyuncu değişikliğine gidecek mi? Kaptan Zeki'nin sakatlığı ya da sakatlık durumu ne olacak? Biz de bekliyoruz. Şimdi ileriye doğru gönderme hazırlığında topu Okan Koçuk. Uzun oynadı. Kale vuruşunu çok uzun kullandı. Arda Okan karşıladı. Van Drongelen gelen topu bir kez daha rakip yarı alana gönderdi. Muandil Maji iki oyuncu arasından çıkamadı. Taha altı kardeş bırakmıyor. Deniz rakibinden sıyrıldı. Deniz iyi taşıyor. Hemen yanındaki arkadaşına bıraktı ve Antunes bir çalım atmak istedi. Olmadı. Antunes yerde ve hareket faul diyor hakem. Van Drongelen'in yaptığı hareketi faul olarak değerlendirdi. Ümit Öztürk ve Antunes'in düşürüldüğü yer kritik bir yer. Kaleyi hafif sol çaprazdan gören bir açı. Sol ayakla daha iyi vuruş yapılabilecek, kaleyi doğrudan hedef alınabilecek bir açı ve şimdi Göztepe bu serbest vuruşu kullanacak. Antunes topun gerisinde sanıyorum orta yapacak. Sağ ayaklı bir oyuncu Antunes ve ceza alanında savunma oyuncuları da yerlerini aldılar. Şunu da hemen belirtmeliyim, maçın ikinci yarısında yan toplarla oldukça etkili oldu Göztepe. Ama o yan toplar, ceza alanı içine gönderilen yan toplarda özellikle uzun boylu oyuncuları yeterince topla buluşamadı. Samsunspor takımı bu konuda biraz zayıf kaldı diyebiliriz. Vuramadılar onlar da toplara ve şimdi yine bir yan top. Antunes geliyor, ortasını yaptı, kafa vuruşu ve top avuta gidiyor. Bokele savunmadan geldi, yükseldi, kafa vuruşunu yaptı, topu avuta doğru gönderdi. Bokele kaleye doğru göndermek istedi, kale sahasının uzak köşesinde tam köşede yükseldi, kafa vuruşunu yaptı ama top avuta gitti Bokele'nin kafa vuruşunda. 68. dakikadayız ve Samsunspor iki oyuncu değişikliği daha yapıyor. Yunus Emre'yi görüyorum. Oyuna girecek sayın dinleyiciler. Samsunspor'un altyapısından yetişen bir isim Yunus Emre ve oyuna girme hazırlığında Enes Albak da oyuna girecek. Bakalım kimler çıkacak? Henüz görmedik kimlerin çıkacağını. Yunus Emre Çift ve Enes Albak oyuna girmek için hazır ve az önce sakatlık geçiren Zeki Yavru tüm stadın ayakta alkışları arasında oyundan çıkıyor şimdi. Zeki Yavru kaptanlık bandını Şatka'ya bırakmıştı ama oyun devam ediyor şimdi. Tekrar aldı Zeki.

0: İlginç. Oyuncu değişikliği yapılmadı. Zeki de bandı aldı tekrar Şatka'dan. Oyun devam ediyor. Bakalım ne zaman yapılacak oyuncu değişikliği. Ama Yunus Emre Çift'le Enes Albak hazırlık yapan oyunculardı. Arda Okan topu aldıktan sonra şimdi arkadaşlarına bakıyor Arda Okan. Ve araya doğru bırakılan top. Hareketlenen oyuncu sol kanatta. Şimdi Samsun Spor takımında hareketlenen Elias ama iyi bir orta gelmedi Elias'ten ve top Samsun Sporlu oyuncularda tekrar kalıyor. Kolibali kontrol ettikten sonra Kolibali bakıyor arkadaşlarına, Zeki Yavru yanında hareketliydi. Zeki Yavru topu alıyor. Orta alana yakın bir bölüm ve serbest vuruş kararı geldi. Makumbo yerdeki oyuncu ve şimdi oyuncu değişiklikleri yapılacak. Çok ilginç sayın dinleyiciler. Gerçekten Samsun Spor'un bu disiplinini de alkışlamak lazım. Az önce oyuncu değişikliği yapılamayınca Şatka'ya kaptanlık bandını takan Zeki 30 saniyeliğine oyun devam etmesine rağmen gitti o kaptanlık bandını aldı ve öyle devam etti. Şimdi oyuncu değişikliği için oyun durdu ve alkışlarla, büyük kaptana sevgilerle pankartları arasında Zeki Yavru oyundan çıkıyor sayın dinleyiciler. Bu arada Göztepe takımı da bir oyuncu değişikliği yaptı. Deniz oyundan çıktı. J oyuna giriyor. Bu da Göztepe'nin ilk değişikliği oldu. Alkışlarla, bütün stadın alkışları arasında Zeki Yavru oyun alanının kenarına geliyor. Yunus Emre Çift'e yerini bırakıyor. Sayın dinleyiciler, Samsun Spor'un altyapısından yetişen bir isim Yunus Emre Çift 55 numaralı formayı giyiyor. Samsun Spor'un plakasını ve Soner Gönül de yerini Enes Albak'a bırakıyor. 23 numaralı formasıyla Enes oyuna giriyor. 4 oyuncu değişikliği hakkını kullanmış olduğu böylelikle Samsun Spor takımı ve gerçekten çok güzel görüntüler var. Zeki Yavru'yu tribünler ayakta alkışladı. Zeki Yavru için veda akşamı. Gelecek sezon Samsun Spor'dan ayrılıyor Zeki Yavru ve tecrübeli oyuncu. Bakalım yoluna nasıl devam edecek, bunu da göreceğiz. Alt ligden, Samsun Spor'un TFF 1. Lig'deki kadrosundan gelip 2 sezon Süper Lig'de devam eden bir isim Zeki Yavru ve 4. sezonunu bitirdikten sonra Samsun Spor'a veda ediyor. Şu anda da oyun alanının kenarında Zeki Yavru bütün tribünleri dolaşıyor sayın dinleyiciler. 34 yaşında, tabii ki büyük bir futbol figürü futbolumuz için. Evet, agresifliğiyle bazen gergin anlarını da gördük Zeki Yavru'nun ama şunu söylemeliyim, hakemlerle yaptığımız sohbetlerde Zeki Yavru için hakemler Türkiye'de futbolu en iyi bilen, futbol kurallarını en iyi takip eden oyuncu olarak bahsederler hep. Ve şimdi Samsun Spor'dan bir atak izliyoruz. Muandil Maji kaleyi karşısına aldı ama şut şansını bulamadı. Döndü geriye doğru, bu kez sağ kanada gönderiyor. Orada Kolibali. Kolibali kontrol ettikten sonra Makumbo yanına geldi. Kolibali kendisi gitmeyi tercih etti. Attı çalımını, ortasını yaptı ama kademeye giriyor ve tehlikeyi uzaklaştırıyor Göztepe'li oyuncular. Kendi yarı alanından Juan'la çıkmak istiyor şimdi Göztepe. Hareket faul ve serbest vuruşla oyun devam edecek. 72. dakikayı bitiriyoruz artık ve Samsun'da Samsun Spor 1, Göztepe 0. Söz Yüce Erde.
1: Teşekkür ediyorum. Ben de sözü Tansu Polatkan'a bırakıyorum. Gaziantep'teyiz.
2: Gaziantep'te Rams Başakşehir Futbol Kulübü'nün 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor değerli dinleyiciler. Hatırlayacaksınız 2-0 öndeydi. Daha sonra Lungoy'un golüyle farkı 1'e indi ve şimdi sol kanattan bir köşe vuruşu kullanılacak. Rams Başakşehir bu köşe vuruşu için hazırlık yapıyor. Ceza alanının içinde özellikle kale sahasının içi oldukça hareketli. Fezullahev kavisli bir top kale sahasının ön çizgisine geldi. Savunmasına yardımcı olan Bayo topu kazandıktan sonra şimdi rakip yarı alana götürecek ama pası isabetsiz ve o topu kazanan Birniç hemen bir karşı atak başlattı. Şimdi sağ kanattan ceza alanına yükseltilen bir top, pasın şiddeti fazla ve top

0: doğrudan taca çıkıyor değerli dinleyiciler. Shomurodo o topu kazanıp hemen Da Costa'ya kazandırmak istemişti ama isabetli kullanamayınca top taca çıktı ve bir kez daha bu defa taç atışı Rams Başakşehir takımını, çünkü Gaziantep'li futbolcular bu taç atışından yararlanamadılar. Kazımcan taç atışını kullandı. Sol kanada uzun gönderdi ama Sorescu karşılıyor. Sorescu'nun karşıladığı topu Guidado rakip yarı alana gönderdi. Orada topu kontrol eden Ba biraz da eliyle topa temas edince hakem de oyunu durdurdu. Serbest vuruş kararını verdi. Sorescu kullandığı serbest vuruşu sağ kanattan sol kanada uzun bir top Mujakić. Orta çizgiye kadar sokuldu. Yerden oynadı Lungoyi'ye. Lungoyi dönemedi. Dönemedi ama top da Gaziantep Futbol Kulübü'nde kalırken Lungoyi'ye yapılan bir faul söz konusu ve bu faulün ardından serbest vuruş kullanılacak. Evet, Ömer Ali biraz dikkatsiz bir faul yaptı ve tabii ki bir sarı kart gerektirmeyen bir fauldü bu. Şimdi sol kanatta yine Lungoyi topla buluşacak ama top yüksek ve sıçrasa da o topa yetişemiyor. Ama arkadaşını alkışlayarak o güzel düşüncesini takdir ettiğini gösterdi ve şimdi kaleci Muhammed bir geri pasından aldığı topu arkadaşlarına kazandıracak. Sağ kanatta Ömer Ali kontrol etti, yere indirdikten sonra pası isabetsiz ama bir anda isabet buldu top ve şimdi sağ kanattan Feyzullayev süratle geliyor. Orta alana döndü Onur. Onur'dan sol kanatta Kazım. Kazım'dan şimdi Brnić cezalarının yan çizgisine sokuluyor. Kale çizgisine kadar indi, cezalarının ön çizgisine çıkardı. Cezalarının dışından sert bir şut, kaleci Burak yattı, kurtardı değerli dinleyiciler. Onur pası verdikten sonra hücuma bir katkıda bulundu ve cezalarının o penaltı yarı yuvarlağından onun dışından çok sert vurdu ama kaleci Burak da dikkatliydi. Topu kontrol etti. Bu arada Kazımcan hücuma çıkmak isterken topun kontrolünü kaybedince şimdi bir karşı atak şansı. Sol kanatta Lungoyi topla buluştu. Lungoyi rakibin üzerine gidiyor. Ömer Ali'den sıyrılırsa tehlike. İki rakibinden geçti ama en son Ba topu karşıladı ve Ba'nın karşıladığı top Kemen'de. Onun da pası isabetsiz ve o da Brnić'le anlaşamayınca top taca çıkıyor. Bu arada oyuncu değişikliği olacak. Ömer Faruk Turtay dördüncü hakeme bu değişikliğin yapılmasını istedi değerli dinleyiciler. Evet, bu arada Lungoyi Rams Başakşehir savunmasını en çok zorlayan futbolcuydu. Hatta bu pozisyonda da yere düştü. Düştü mü düşürüldü mü tartışılabilir ve o penaltı beklentisi içindeyken Guidado oyundan alındı. O gün oyuna giriyor. Evet, o gün 61 numaralı formasıyla o gün oyunda. Bir ikinci değişiklik, Lungoyi oyundan alınıyor. Ali Osman oyuna giriyor. Az önce de belirtmiştim, Ali Osman oyuna giriyor ama Lungoyi Gaziantep Futbol Kulübü'nün hücum gücüydü. Bu arada Ömer Ali bir sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında. Ben de sözü Yücel'e bırakıyorum.
1: Teşekkür ediyorum Tansu Polatkan. Artık maçların son 15 dakikaları yaklaşık olarak ve Samsun'a gidiyoruz. Söz Erdoğan Arıkan'da.
2: Teşekkürler Yücel. Fandron gelen sarı kart gördü ve çok kritik bir yerden şimdi serbest vuruş kullanacak. Göztepe takımı, Göztepe için bir beraberlik şansı diyebilirim. Gerçekten kritik bir yerden. Biz çok severiz böyle her noktaya, ceza alanının çevresinde olan her faule tehlikeli nokta deriz ama bu öyle değil sayın dinleyiciler. Öyle bir yerde serbest vuruş kararı geldi ki ceza yayıyla ceza alanının ön çizgisinin tam kesiştiği yere yaklaşık 15-20 santimetre mesafeden şimdi ceza alanının dışından serbest vuruş kullanılacak. Anderson çıkıyor. Bu arada Luis oyuna giriyor. Göztepe takımında sayın dinleyiciler ve Antunes de oyundan alındı. Antunes'in yerine de Uğur Kağan Yıldız oyuna giriyor. Böylelikle Göztepe'de iki değişiklik yapmış oluyor. Bakalım bu değişiklikler neler getirecek ve serbest vuruş kullanılacak sayın dinleyiciler. Kritik bir an ve 5 kişilik bir baraj kurdu Samsunsporlu oyuncular ve tamamen

maçı kapatma çabası içindeler. Serbest vuruşu kullanma hazırlığında Göztepe'li oyuncular. Göztepe'de Jefferson topun gerisinde. Jefferson kaleye doğru bakıyor. Oyuna sonradan girmişti. Vuruşunu yaptı. Barajdan döndü bir kez daha. Jefferson ve korner. Baraja çarptı ikinci vuruşta top ve kornere gitti. Jefferson 60. dakikada oyuna girmişti. Vuruşunu yaptı ve top da dışarıya doğru gidiyor baraja çarparak. Köşe vuruşu kullanılacak. Köşe vuruşu için hazırlıklar tamam ve ceza alanında yine büyük bir hareketlilik, büyük bir kalabalık ama ceza alanına gelen topu karşıladı Samsunsporlu oyuncular. Ardından da top orta alana gelirken bir faul, Arda Okan sarı kart görüyor. Arda Okan da sarı kart gören oyuncular arasına katılıyor maçın 79. dakikasında. Artık son 10 dakikaya girmek üzereyiz sayın dinleyiciler. Ve 1-0 Göztepe'nin üstünlüğü devam ediyor. Samsunspor'un üstünlüğü devam ediyor. Göztepe'nin atakları sürüyor ama Samsunspor takımı şu ana kadar gole izin vermedi. Şimdi bir Samsunspor atağı. Holse'nin vuruşu top dışarıda. Samsunspor'un aslında golcü ismi Holse, hücuma çok dönük, orta alandan belki de Süper Lig'de hücuma dönük en iyi oynayan oyunculardan biri Holse. Hücuma destek verdi bu kez. Kaleyi gördü, vuruşunu yaptı. Üstelik iyi kullandığı ayağıyla, sol ayağıyla vurdu ama top kaleyi bulmadı. Göztepe'den şimdi bir başka atak. Ceza alanına doğru gönderilen top. İyi geldi Göztepe. Şu an ceza alanında. Kaleci Okan Koçuk çıktı. Topu aldıktan sonra kalktı ve arkadaşlarının şimdi biraz uzaklaşmalarını bekledi. Önüne bıraktı. Göztepe'li oyuncuların baskısı var. Uzun oynadı. Muandil Maji kafayla aşırdı. Holse gidiyor. Orada hareketlendi ama topla buluşamadı. Holse değil. Samsunspor takımında orada ikinci sarı kart ve kırmızı kart çıkıyor. Sayın dinleyiciler, ikinci sarı kart değil. Heliton'un sarı kartı yok. Bariz gol şansı olarak değerlendirdi. Heliton'un bu pozisyonda rakibini Elayis'i düşürmesini sayın dinleyiciler, Heliton Elayis mücadelesinde bariz gol şansı olarak değerlendirdi. Oysa Elayis 3 oyuncu arasındaydı. 2 Göztepe'li oyuncunun, Arda Okan'ın ve Bokele'nin bu pozisyonda kapatma şansı olabilir miydi? Bu tabii ki değerlendirilebilecek bir şey. Hakem doğrudan kırmızı kart çıkardı Ümit Öztürk. Bakalım Erkan Özdamar nasıl bir karar verecek? Heliton'un faul yaptığı kesin. Rakibini itiyor. Üstelik yüzüne doğru bir darbeyle itiyor Heliton. Ama kırmızı kartı doğrudan çıkardığı için Ümit Öztürk şimdi inceleniyor. Ümit Öztürk Heliton'a dışarıya doğru çıkmasını işaret etti. Heliton incelemeyi bekliyor. Beden diliyle sanki iyi bir karar kendisi için. Olumlu bir karar gelmesini bekliyor VAR'dan ama benim anladığım kadarıyla Ümit Öztürk'ün beden dilinden de öyle bir kararın gelmesi şimdilik zor görünüyor. Ama Heliton çıkmadı. Biliyorsunuz futbolcular sahayı çevreleyen resmi alanın dışına çıkmadan oyun hareketlenemiyor. Kırmızı kart gören oyuncu o resmi alanın dışına çıkmadan oyun hareketlenemiyor. Heliton hala bekliyordu ama Ümit Öztürk şimdi VAR'dan da sana hayır yok dercesine bir işaret yaptı ve Heliton'u dışarıya gönderiyor. Karşılaşmanın 83. dakikasına girerken Göztepe 10 kişi kalıyor Heliton'un kırmızı kart görmesiyle. Sezonu galibiyetle kapatıp 5. sırada bitirip Trabzonspor'un 22 Mayıs'ta oynayacağı final maçında kazanmasını bekleyecekti Türkiye Kupası'nda Göztepe ama umduğunu bulamadı Samsun deplasmanında. Samsunspor'un 1-0 üstünlüğü var. Göztepe 10 kişi kaldı ve artık maçın 83. dakikasındayız. Dakikalar da tükeniyor ve moraller de bozuldu Göztepe takımında. Serbest vuruş kullanılacak. Holse geliyor. Holse vuruyor ve top kaleci. Liste kaldı. Liz çok doğru bir yerdeydi. Topu aldıktan sonra çok uzun oynadı. Juan hareketlendi. Ceza alanına giriyor şimdi Juan. Juan rakibine karşısına aldı. Makumbo karşısına.

0: aslında bir çalım attıktan sonra sol kanattan destek veren arkadaşı Černý'e bıraktı. Černý'nin pası çapraz pozisyon, Jefferson çekti, vurdu. Top taca doğru gidiyor. Kaleyi düşündü ama top taca gitti. Üstelik ceza alanının ön çizgisiyle aynı hizadan taça doğru gidiyor top. Ve şimdi taç atışıyla oyun devam edecek sayın dinleyiciler. Artık maçların son bölümüne doğru yaklaşıyoruz. Son şanslarını kullanmaya başladı. Çünkü Göztepe'ye galibiyet gerekiyor. Şu anki skorlara göre Gaziantep Futbol Kulübü karşısında Başakşehir'in 2-1 üstünlüğü var. Göztepe 1-0 yenik durumda. Göztepe kazandığı takdirde diğer maçın sonucu ne olursa olsun 5. sırada olacaktı. Avrupa hayalini devam ettirebilmek için. Ama yenik durumda giriyor son dakikalara ve oyunu çevirebilmek için, maçı çevirebilmek için sadece 6 dakikasının kaldığını da belirtmeliyim. 84. dakikadayız ve topu alan oyuncu şimdi Bokele savunmasına doğru geldi. Bokele değil, orada topla Makumbo oynuyordu. Makumbo topu aldıktan sonra baktı arkadaşlarına, sağ kanada gönderilen top ceza alanının içine. Bir orta, Elias topu iyi kontrol etti. Elias Samsun Spor atağını izliyoruz. Bir çalım, bir çalım daha ceza alanına girmek istiyor ama topu geriye doğru çıkarmak zorunda kaldı Elias ve orada gelen Makumbo. O daha da geriye oynuyor. En geride Şatka, yanında hareketlenen Fandrongelen. İki stoper paslaştı. Fandrongelen ileriye doğru uzun oynadı. İyi bir pas. Muandil Maji hareketlendi. Sırtı kaleye dönük. Muandil Maji oraya bıraktı. Vuruş ve gol. Muandil Maji araya bıraktı ve Elias golü atıyor. Durumu 2-0 yapıyor. Samsun Spor Göztepe karşısında, 10 kişi kalan rakibi karşısında maçın 85. dakikasında Elias'in attığı golle, Hollandalı oyuncunun golüyle durumu 2-0'a getiriyor ve artık iyice rahatlıyor. Savunmanın gerisine Muandil Maji'ye çok güzel bir pas geldi ve Muandil Maji de çok iyi bir ara pasıyla Elias'i gördü. Elias de tek vuruşta topu firelere gönderdi. Samsun Spor sezonu 3 puanla kapamak üzere sayın dinleyiciler. Elias'ten geldi gol. Samsun Spor takımında şu anda gol anons ediliyor. Varda da inceleniyor gol. Devre arasında gelmişti Elias. 16 maçın 9'unda 11 başladı. Bir gol, bir asisti vardı şu ana kadar ve şimdi ikinci golünü atmış oldu bu sezon. O gün Bayrak Arda Okan Kurtulan'ın yerine oyuna girdi. Göztepe takımı da böylelikle 5 oyuncu değişikliği hakkını kullanmış oldu maçın son anlarında. Artık karşılaşmanın 87. dakikası ve Samsun Spor çok rahat giriyor son dakikalara. Böylelikle eğer maçlar bu skorlarla biterse Samsun Spor ligi 7. sırada tamamlamış olacak. Yarın oynanacak maçların skorları ne olursa olsun. Göztepe 6. sırada bitirecek sayın dinleyiciler. 55 puanla. Samsun Spor 51 puanla tamamlayacak. Ve Başakşehir 57 puanla ligi 5. sırada tamamlayıp 22 Mayıs'ta oynanacak Türkiye Kupası finalini bekleyecek. O finalde Trabzonspor kazanırsa, kupayı alırsa Trabzonspor Avrupa Ligi'ne gidecek ve ligimizin 5.'si olacak takım da Konferans Ligi'ne katılma şansını yakalayacak. Yani o takım bu akşamki skorlardan sonra Başakşehir olacak. Eğer bir futbol mucizesi olmazsa maçın son 3 dakikasında. 88. dakikaya geldik. Samsun'da Samsunspor 2, Göztepe 0, söz Yüce Er'de.
1: Erdoğan Arıkan, teşekkür ediyorum. Artık Gaziantep'teki maçında son dakikaları içindeyiz. Söz Tansu Polatkan'da.
2: 90+4 gösterildi değerli dinleyiciler ve Rams Başakşehir Futbol Kulübü'nün 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Hatırlayacaksınız, Selke'nin golüyle 1-0 öne geçmişti. Şomurodov penaltı vuruşundan farkı 2'ye çıkardı. Ardından Lungoy'un golüyle Gaziantep Futbol Kulübü farkı 1'e indirmişti. Şimdi o artı 4'ün ikinci dakikasında ilk saniyeler oynanıyor ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün oyuncuları sürekli rakip yarı alanda oynuyorlar. Şimdi Abena ile atağa başlatacaklar. Abena sol kanada döndü. Sol kanatta Ali Osman. Onun pasıyla şimdi Melih uzun oynadı. Ceza alanına sokulmak isterken topun kontrolünü kaybediyor. Az önce oyuna girmişti o gün. O günün kaybettiği bu top ardından Rams Başakşehir'de top kaybediyor ve şimdi sağ kanatta topla buluşan futbolcu karşılıklı.
1: Samsun'dayız.
0: Samsun'da 3. gol sevinci ve Muandil Maji 3. golünü atıyor Samsun Spor takımının. Dakika 89 ve 3-0 oluyor ev sahibi takım. Özellikle rakibi Göztepe 10 kişi kaldıktan sonra iyice rahatladı ve Muandil Maji savunmanın gerisine çok iyi sarktı. Ve Elias, az önce golü atan Elias bu kez golün pasını veriyor. Muandil Maji geriden geliyor. Sağ ayağının üzeriyle, içiyle topu ağlara gönderiyor. Kaleci Lis'in solundan fileleri buluyor ve bu golle durum 3-0. Muandil Maji, Samsun Spor takımının en golcü oyuncularından biri sayın dinleyiciler. Ve Muandil Maji bu sezon 22 golle gol krallığının da iddialı oyuncularından ve 23 gole ulaşıyor ligimizde sayın dinleyiciler ve gol krallığında da iddialı bir konumda oluyor Muandil Maji sayın dinleyiciler ve oyun tekrar hareketleniyor. Filelere giden top gol değeri kazandı. Muandil Maji'nin ligde attığı gol az, toplamda bu sezon 22 gole ulaştı ama o kadar, ligdeki gol sayısı çok az. Bu yüzden de Samsun Spor'da tabii ki gol krallığında iddialı olamayacak Muandil Maji. 9 golü var ligde Muandil Maji'nin sayın dinleyiciler. Oyun tekrar hareketlendi ve burada artık 90+1 oynanıyor. Samsun'da da 90+4 oynanacak ve 3-0 Samsun Spor'un üstünlüğü var ve sözü tekrar Yüce Er'e bırakıyoruz şimdi.
1: Gaziantep'e gidiyoruz. Söz Tansu Polatkan'da.
2: 4. dakika artı 4'te 4. dakika ve bu son saniyeler artık. Ve bu arada Maxim sarı kart görüyor. Bir tartışma sonucu karşılaşmanın hakemiyle bir penaltı beklentisi içindeydiler. Aslında omuz omuza bir mücadelede Gaziantepli futbolcu yere düştü ama bu bir nizami şarj olarak değerlendirilebilir. Çünkü omuz omuza bir şarjdı ve bu arada Ömer Faruk Turtay maçın son düdüğünü çaldı ve Rams Başakşehir 2-1'lik galibiyetiyle puanını 57'ye çıkardı. Göztepe ile yer değiştirdiler. Böylece Rams Başakşehir ligi 5. sırada, Göztepe 6. sırada bitirecek değerli dinleyiciler ama ben sözü merkezdeki arkadaşım Yüce Er'e bırakıyorum.
1: Evet, Başakşehir Gaziantep'i Gaziantep'te mağlup etti 2-1 ve şimdi Samsun'a gidiyoruz. Samsun Spor Göztepe maçındayız. Söz Erdoğan Arıkan'da.
0: Teşekkürler Yüce Er. Artık maçın son bölümündeyiz ve futbolcular hep beraber aslında biraz oyundan da kopmuş durumdalar. Sezona veda dakikalarını yaşıyorlar. İki takım da ligi üst sıralarda bitirmenin mutluluğuyla sezonu kapatacaklar. Az önce Tansu Polatkan da belirtti. Başakşehir 5. Göztepe 6. Samsun Spor 7. sırada ligi tamamlayacak sayın dinleyiciler. Artık 3-0 Samsun Spor'un üstünlüğü var. Son anlarda karşılıklı atakları izliyoruz. Rakip kalelerde yaşanan pozisyonlar var ama gol gelmedi. Son dakikalarda Göztepe bu sezon çok fazla gol yiyen bir takım değildi biliyorsunuz. Ve Göztepe bu sezon Beşiktaş'tan 4 gol yedi. Galatasaray'dan kendi evinde 3 gol yedi. Kasımpaşa'yla 3-3 berabere kaldı. Bu 3 maçın dışında kalesinde 3 gol görmemişti. Son maçında deplasmanda biraz da 10 kişi kalmanın etkisiyle son bölümde çözüldü diyebiliriz. Son 10 dakikaya 1-0 yenik girmişti. 10 kişi kaldıktan sonra da maç 3-0'a geldi ve artık son dakikanın içindeyiz. Göztepe atağını izliyoruz. Top ağlara gitti ama

0: pozisyon öncesinde. Faul, Van Drongelen'e yapılan hareket faul olduğu için de oyun serbest vuruşta devam ediyor. Şimdi serbest vuruşu kullanacak Göztepe, Samsun Spor takımı sayın dinleyiciler. Sezonun sonu gelince biz de biraz oyundan koptuk. Arkadaşım Yücehir'e bırakacağım birazdan sözü, bizim için de veda dakikaları bunlar. Ve Samsun Spor sezon biterken belki de son bir gol atacak ve Lis kurtarıyor. Lis kurtarıyor. Son anda Kolibali'nin vuruşunda karşı karşıya pozisyonda gole izin vermedi Lis ve Göztepe atağını izliyoruz şimdi. Gerçekten oyun koptuktan sonra, oyun disiplini bittikten sonra o kadar güzel oldu ki futbol. Bir halı sahası maçı görüntüsü var şu anda Samsun'da ve Samsun Spor'dan bir başka atak. Muandil Maji hareketlendi. Oyun devam ediyor. Muandil Maji gole gidiyor. Muandil Maji bir çalım. Kaleciden de sıyrıldı. Muandil Maji top ağlarda. Yardımcı hakem kaldırdı bayrağını. Yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor. Muandil Maji ben offside değilim diyor. Ve bu da maçın son pozisyonu belki de. Değerlendirilecek pozisyon ama ben tekrarını gördüğümde biraz monitörden offside olduğunu düşünüyorum. Pozisyonun bakalım hakemler ne karar verecekler. Ben oyunun bundan sonra devam edeceğini de düşünmüyorum. 4 duraklama dakikası tamamlandı. Samsun Spor'un 3-0 üstünlüğü var Göztepe karşısında ve artık maçın son anlarındayız ve 90 dakika bitiyor. Pozisyon offside, firelere giden top gol değeri kazanmadı ve 90 dakikanın sonucu Samsun Spor 3 Göztepe 0 ve Göztepe 55 puanda kalıyor. Sayın dinleyiciler, Başakşehir 57 puanla beşinciliği yakalıyor. Avrupa şansı devam ediyor. Samsun Spor'da ligi artık 51 puanla tamamlıyor. Böylelikle sezona veda ediyoruz biz de. Şimdi sözü Yüce Er'e bırakalım ve cumartesinin vedasını Yüce Er yapacak.
1: Erdoğan Arıkan, teşekkür ediyorum. Ellerine emeğine sağlık. Tansu Polatkan'a da teşekkür ediyoruz. Ellerine emeğine sağlık. Sevgili dinleyiciler, Trendyol Süper Lig'de 34. ve son haftanın cumartesi günkü karşılaşmaları sona erdi. Samsun Spor 3, Göztepe 0. Samsun Spor 51 puana yükselirken Göztepe 55 puanda kaldı. Gaziantep Futbol Kulübü 1, Rams Başakşehir Futbol Kulübü 2. Böylece Başakşehir 57 puana yükselirken Gaziantep Futbol Kulübü 37 puanda kaldı. Ve bugün oynanan Fatih Karagümrük Korendon Alanyaspor maçını Karagümrük 2-1 kazandı. Bildiğiniz gibi Karagümrük Süper Lig'e veda eden takımlardan biri ve Karagümrük 30 puana yükseldi. Alanyaspor 37 puanla tamamladı ligi ve dün oynanan karşılaşmada da Çaykur Rizespor Beşiktaş'la 2-2 berabere kalmıştı. Ve bir yayınımızın daha sonuna geldik. Yarın tekrar birlikte olacağız. Tekrar görüşünceye dek teknik yönetmen arkadaşlarım Volkan Kahraman ve Zafer Altay ve sunucunuz ben Yüce Er. Hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Esen kalın.
2: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.
3: Reklamlar.
4: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklamlar.

TRT Haber merkezde sundu. Futbol Saati.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

1755 yılının Kasım ayıydı. Avrupa'nın en önemli kentlerinden biri olan Lizbon'da Azizler Günü kutlama hazırlıkları yapılıyordu. 1 Kasım sabahı saat 9.40'ı gösterdiğinde şehirde bir gümbürtü koptu sanki. Yer sarsılıyor, evler yıkılıyor, insanlar kendilerini sokağa atmaya çalışıyordu. Yıkıntı öyle şiddetliydi ki toz ve dumandan güneş görünmez olmuştu. Azizler Günü için evlerde ve kiliselerde yakılan mumlar devrilmiş, her yeri saran büyük bir yangın başlamıştı. Yangından kaçarak deniz kıyısına sığınan insanları bu sefer de boyu 5 metreyi bulan tsunami dalgaları bekliyordu. O güne dek görülen en büyük depremlerden biri yaşanmıştı ve nüfusu 200 bini geçen şehirde on binlerce insan hayatını kaybetmişti. Yüzyılların sonunda Lizbon, Afrika'dan Asya'ya ve Latin Amerika'ya uzanan sömürgeleriyle zengin bir imparatorluğun başkentiydi. Avrupa ülkelerinin çoğu gibi Portekiz'de mutlak monarşi ile yönetiliyordu. Kral ve aristokratlar, din adamları ve zengin tüccarlar rahat bir yaşam sürerken halk yoksulluk içindeydi. Depremle gelen yıkım Lizbon'da yoksul halkı daha da yoksul hale getirmişti. Din adamları bu büyük felaketin insanların günahkarlığına karşılık Tanrı'nın gazabı olduğunu söylüyor. Hatta halktan bazı kimseler bu felakete sebep oldukları için idam ediliyordu. Kralın şehri yeniden kurmakla görevlendirdiği José de Carvalho Melo ise başka türlü düşünüyordu. O ve ekibi öncelikle depremin nasıl gerçekleştiğini ve sonuçlarını anlayabilmek amacıyla araştırmalar yaptı, sonuçları analiz ederek yazılı hale getirdiler. Günümüz bilim insanlarına göre bu rapor, sismoloji biliminin temelini oluşturdu. Raporda yer alan bilgiler o gün yaşanan depremin şiddeti ve yıkıcılığı ile ilgili gelecekte ayrıntılı hesaplar yapılabilmesini sağladı. Bu verilere göre Lizbon depreminin büyüklüğü 8,5 ile 9 arasındaydı. Şehir yeniden kurulurken depreme yönelik ciddi tedbirler alındı. Bina duvarlarına sallanan fakat yıkılmayan esnek bir yapı yerleştirildi. Kafes sistemi adı verilen bu yöntem mühendislikte yeni bir yol açacaktı. Felaket durumunda insanların tahliyesini kolaylaştırmak için şehirde boş alanlar bırakıldı, cadde ve sokaklar genişletildi. Yıkılmış binalardan

çıkan taş bloklar yeni yapılan kaldırımlarda kullanıldı. Lisbon depremi çok farklı alanlarda büyük değişimlere yol açtı. Bütün Avrupa'da kilisenin mutlak gücü sorgulanarak özgür düşünce çağının başlamasının yolu açıldı. Portekiz'de köleliğin sona ermesi kararı depremden 6 yıl sonra alındı. Lisbon'a yeni köle getirilmesini yasaklayan karar ileriki yıllarda genişledi ve sömürge ülkelerdeki kölelik de kaldırıldı. Lisbon'u yeniden ayağa kaldıran devlet adamı José de Melo'nun onuruna Lisbon'da yapılan anıt ve onu çevreleyen meydan günümüzde şehrin önemli kavşaklarından birinde bulunuyor. Lisbon depreminin siyaset ve felsefe üzerindeki etkileri de büyük oldu. Alman düşünür Immanuel Kant depreme dair edinebildiği bütün bilgileri toplayarak makaleler yazdı. Bu yazılar depremi bilimsel bir temele oturtma girişimlerinin başlangıcı oldu. Kant'ın depreme yönelik iddiaları bilimsel açıdan doğru olmasa da depremin doğal sebeplere bağlı olabileceğini iddia etmesi önemliydi. Felaketi ve sonrasında tartışmaya açılan bağnaz bakış açısını eleştiren yazarlardan biri de Voltaire'di. Yazar o yıllarda kaleme aldığı ünlü eseri Candide adlı romanında Lisbon depremine de değindi. Romanın kahramanı Candide, bütün iyimserliğine karşın Lisbon depreminin ardından Engizisyon mahkemelerinin acımasızlığıyla ve yoksullukla yüzleşmek zorunda kalıyordu. Voltaire, depremin acılarını dile getirdiği ve bu acıyı Lisbon halkının günahkarlığına bağlayanları eleştirdiği uzun bir şiir de yazdı. Lisbon felaketi üzerine şiir başlıklı ağıttan seçtiğimiz bölümlerle son verelim bugün sözümüze. Ah talihsiz ölümlüler, ah şu acınası yer, ah korku içinde yaşayan tüm ölümlüler, dermansız acıları ebediyen sürüp giden ve hatalı filozoflar haykırarak her şey iyidir diyen. Hadi gelin de dikkatle seyredin bu korkunç yıkıntıları, küllerini şu talihsiz şehrin, şu döküntüleri, kalıntıları, birbirinin üstüne yığılmış şu kadınları ve çocukları, görün yeryüzünün parçalayıp yuttuğu şu yüz binlerce zavallıyı. Daha çok mu batmıştı ahlaksızlığa şimdi yok olan Lisbon, sefahat içinde yaşayan Londra'dan, Paris'ten? Lisbon yerle bir şimdi, oysa Paris'te dans ediyorlar. Huzurlu seyirciler, gözü pek ruhlar, enkazını seyrederek ölen kardeşlerinizin. Araştırırsınız nedenlerini huzur içinde fırtınaların. Oysa siz de aldığınızda düşman kaderin darbelerini, daha insancıl dökersiniz gözyaşınızı bizim gibi. Acımızın yoldaşları, sızlanmalarımızı hoş görün. Gurur diyorsunuz, baştan çıkarıcı şu gurur. İddia ediyorsunuz ki daha iyi olabilirdik biz kötüler. Gidin de soruşturun Tejo kıyılarından. Sorun ölenlere bu korkulu yerde kibir miydi bağıran, ey Tanrım bana yardım et diye. Ama her şey iyidir diyorsunuz ve her şey gerekli. Nasıl yani? Daha mı kötüydü tüm evren bu cehennem çukuru Lisbon'u yutmadan? Yakınır insan, acı çeker ve ölür. Doğan her şey tüketir son soluğu. Doğa dediğimiz şey o yıkım imparatorluğu. Şu zayıf bileşimi sinir ve kemiklerin, bu toz toprak karışımı, bu kan, birleştiğinden beri dağılmak için vardı ve bu hassas sinirlerin keskin duyarlılığı. Ölüm elçileri olan acılara gömülür, doğanın sesi bana öğretir işte bunu. Portekizli rock grubu Monspell'in 2017 yılında yayımladığı ve Lisbon depremini tema olarak seçtiği 1755 adlı albümden aynı adlı parçanın giriş bölümüyle veda ediyoruz bu akşam.

Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Değerli dinleyicilerimiz, Geniş Zaman programıyla huzurlarınızdayız. Bugün çok değerli bir konuğumuzu misafir ediyoruz. Kerkük Kültür Derneği Başkanı Doktor Şemsettin Küzeci. Kendisi hem Kerkük Türk Edebiyatı'nın önemli figürlerinden hem de Irak Türklerinin siyasi ve kültürel mücadelesinde de uzun yıllardır emek vermiş olan öncü şahsiyetlerden bir tanesi. Bugün kendisiyle Ankara Anlaşması'nın 100. yılı münasebetiyle Irak-Türkiye münasebetlerini ve Irak'ta Türkmenlerin geleceği üzerine konuşacağız. Irak Türklerinin bugünkü siyasi vaziyetleri, Irak'ta karşı karşıya kalmış olduğu temel problemler, temel sorunlar ve bunların Türkiye-Irak ilişkileri geleceğindeki faktörlerini değerlendireceğiz. Kıymetli hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Hoş buldunuz, o şeref bize aittir, teşekkür ederiz.
0: Sizi ağırlamak, sizi misafir etmek son derece güzel. İsterseniz Irak'taki Türk varlığının temelleri üzerine kısaca duralım birlikte konuda. Yani kaç yüzyıldır Irak'ta Türkler yaşıyor, Türkler var.
1: Evet.
0: Türklerin yaşadıkları bölgeler üzerine özellikle beylikler, Selçuklular ve Osmanlı mirası hakkında kısaca bilgi verirseniz memnun oluruz.
1: Evet, aslında Irak'ta Türkmen varlığı 54 Hicri 674 miladi yıllarına tekabül ediyor. O dönemlerde Orta Asya'dan Azerbaycan'dan akın Türkler Irak'a yerleşmişler. Özellikle de Basra şehrine yerleşmişler. Muaviye'nin ordusunda ilk etapta 2000 savaşçı, okçu yer almış ve ondan sonra kuzeye doğru yavaş yavaş ilerlemişler. O tarihlerden itibaren Irak'ta kurulan 6 Türk devletinde kurucu unsuru olarak Türkmenler her zaman kendilerini ispat etmeye çalışmışlar. Ancak geldikleri zaman sadece oklarıyla, silahlarıyla gelmemişler. Yanlarında dillerini, edebiyatlarını, urf adetlerini, kültürlerini, sanatlarını, müziklerini, her şeyini getirmişler. O yüzden de bugüne kadar Irak'ta dil açısından konuşma dilimiz bizim Azerbaycan şivesidir. Orta evet. Asya'dan geldikleri için ve resmi dilimiz de yani Türkçe olarak İstanbul Türkçesidir. Ha, onu sorarsanız İstanbul Türkçesi nasıl? Çünkü son 400 yılda 1534'ten 1918 yılları arasında Irak Osmanlı tarafından idare edilmiştir. 3 vilayet olarak. Kuzeyde Musul vilayeti, ortada Bağdat ve güneyde Basra. Musul vilayetine de bağlı Kerkük Sancağı, Musul Merkez ve Süleymaniye o dönemde de şehir.

0: Hızır olarak adı
1: Evet.
0: geçiyordu. Ve üç vilayete Osmanlı 400 yıl hakimiyetini sürdürdü. Ancak ne dillerine dokundu, ne edebiyatlarına, sanatlarına, tamamen herkesi serbest bıraktı.

0: varlık göstermektedirler. Mesela kuzeyde Musul vilayetinde bağlı Telafer.
1: Evet.
0: Telafer ilçesi İran'ın en büyük, hatta Orta Doğu'da en büyük ilçelerden
1: Evet.
0: birisidir ki
1: Evet.
0: bugüne kadar vilayet olmadı. Ve nüfusu 529 bin, tamamı da Türkmen. Ondan sonra Erbil şehri. Erbil'de 300 bin Türkmen vardır. Kerkük geliyor. Kerkük'ten önce Altınköprü kasabası vardır. Kerkük'ten sonra Bağdat'a doğru gidersen Teze Hurmatı, Tuz Hurmatı, 35 Türkmen Bayat Köyü ve oradan da Bağdat'a geldiğimiz zaman Bağdat'tan da yine Kerbela Necef'te bile Türkmenler yaşamaktadır. Ve Kutil İmara, meşhur Osmanlı dönemindeki
1: Tabii,
0: savaşta da
1: tabii.
0: orada hala Türk şehitliği vardır. Türkmen varlığı vardır. Ve 7 vilayette Irak'ta Türkmen varlığı şu anda devam etmektedir.
1: Hep itiraflı, bazen Arap kaynakları, bazen Arap tarihçileri ve siyasetçileri ve bazen de bölgedeki etkili Kürt siyasi gruplar Türkmenlerin nüfusunun tam olarak ortaya çıkmasına müsaade etmiyorlar veyahut da bu konuda yanlış yönlendirmeler var, manipülatif bilgiler var. Tarihsel verileri de göz önüne alarak siz bölgeye çok sık gidip gelen bir insansınız aynı zamanda. Irak'taki Türklerin nüfusu ne? Yani seçimleri etkileme potansiyelleri ve bu anlamıyla hangi baskıları nüfus bakımından seçimler sürecinde görüyorlar hocam?
0: Evet, Irak'ta gerçek nüfus sayımı ki bütün araştırmacılar ona itimat ediyorlar, güveniyorlar. 57 sayımıdır.
1: Evet.
0: 57 sayımı Irak'ta Türkmenlerin nüfusu %13.
1: Hı.
0: %13. 57'den diyelim ki 2003'e kadar yapılan bütün sayımlarda Türkmenlerin nüfusunu %2, %3 göstermeye çalışıyordu. O da nedir? Arabaş Partisi ile Saddam politikası Kerkük'teki Türkmen nüfusunu azaltmak, demografik yapıyı değiştirmek. Nitekim 1980'de demografik yapıyı değiştirmek üzere güneyden Arapları getirip Saddam Kerkük'te yerleştirdi. Her birine bir ev, bir araba ve vazife verince teşvik etti onları Kerkük'te kalmaları için. Ayrıca Kerkük'te de Türkmenlere uygulanan bazı yok etme politikası, sindirme politikası, soykırım politikalarına maruz kalıp Kerkük'ten güneye veya kuzeye gönderme politikası başladı. Özellikle de Kerkük Petrol Şirketi'nde
1: Hı.
0: çalışan Türkmenleri güneye gönderdiler. Atamaları, öğretmenleri, mamurları. O şekilde Arapları getirip yerlerine yerleştirmeye çalışıldı. Tabii ki %100 başarılı olmadı. O dönemde Irak-İran Savaşı başlayınca proje suya düştü. Ve 88'den sonra bir daha hakimiyetine sarılan Saddam iktidarı 90'da tekrar gündeme getirdi bu uygulamanı, Araplaştırma politikasını. Bu defa kuvvet meselesi çıktı Saddam için. Kuvvete girdiler. Yine ertelendi. Ve 2003'te de Saddam gittikten sonra artık Kerkük tartışmalı bölgelerden birisi olarak
1: Hı.
0: tarihe geçti. 2023 sonrası Paul Bremer Irak hakimi, Amerikalı Irak'ı işgal ettikten sonra geçici bir anayasa getirmişti yanında ama 2005'te o anayasanı genişleterek bir referandum sonucu anayasanı kabul ettirmeye çalıştılar ve bugüne kadar o anayasanın üzerine gidiyor. Ancak anayasada bazı maddeler vardır ki biraz önce bahsettiğim tartışmalı bölgelerle
1: Evet.
0: ilgili ki Kerkük de o tartışmalı bölgelerden birisidir. 140. maddeyi koydular anayasaya. 140. madde de Saddam dönemi mağdur olan Iraklılar, sadece Türkmenler, Kürtler değil, her
1: Tabii.
0: kim varsa Iraklı. Mesela Kerkük'ten güneye sürdürülmüş, vazifesinden ihraz
1: Hı.
0: edilmiş.
1: Evet.
0: Kürtler olsun, Türkmenler olsun arsası elinden almış. Buna dediler tartışmalı bölgeler. Bu da üç aşamadan oluşmaktaydı. Biri normallaştırma süreci. Ocağın 2007'nin ocağın başından Mart'a kadar 3 ay süre koydular. Ondan sonra normallaştırmadan sonra Arapça dedikleri tatbiye sayım yapılacaktır. Ona da 3 ay 4 ay süre verdiler. Üçüncü aşamada referandum. Referandumda dediler Kerkük'ün statüsünü Kerkük'tekiler karar vermesi lazım. Ama hangi Kerkükler? 57'den sonra Kerkük'e gelenler değil. Nüfusu 57'den önce olanlar.
1: Kerkin asli unsurları.
0: Asli
1: Uzun
0: unsurlar.
1: yıllardır 4-5 kuşaktır Kerkük'e yerleşmiş olan temel unsurlar.
0: Tabii ki Kürtler 2003'ten sonra Amerika'nın desteğiyle biraz parmakları, elleri, ayakları uzandı. Bütün devlet organları ellerindeydi. Kapı değiştirdiler, isim değiştirdiler, farklı farklı şeyler değiştirdiler. Ama yine de başarılı olamadı bu 140. madde. Neden?

0: olamadı. Çünkü normallaştırma sürecinde 41 bin dava kaydedildi. 3 ay süreyle o davalardan ancak 6 bin çözüldü. 35 bin sonuçsuz kaldı. Sonuçsuz kalınca bu defa ikinci maddeye geçilmedi. Niye normallaştırmayı yaptılar? Göç edenler gelsinler, herkes kendi memleketinde otursun. Kerkili olarak hesap edilsin. Sayıma katılacaktı. Ondan sonra referanduma katılacaktı. Ve 35 bin dava sonuçsuz kalınca şey de yapılmadı, sayım da yapılmadı, sonuçta da referandum da yapılmadı. Ve 140. madde yerinde kaldı. Ancak Kürtler burada onu hiç bugüne kadar hep savunmaktadırlar. 140. maddesini tef'il edelim, tekrar faaliyete geçirelim. Ama o iş öyle değil yani. 140. madde nasıl diğer doğarken vefat etti.
1: Doğarken ölmüş olan
0: Doğurtan
1: maddelerden
0: ölmüş bir
1: birisi.
0: maddedir ve bu mesele Kerkük meselesi bugüne kadar tartışmalı bölge olarak devam etmektedir.
1: Anayasada hala bu sorun devam
0: Hala
1: ediyor.
0: devam ediyor.
1: Bugün de yaşananları biraz Kerkük temelli göz önüne alalım değerli hocam. Ondan sonra
0: Evet.
1: Ankara Anlaşması'ndan günümüze 100 yılı birlikte değerlendirelim. Irak ve Türkiye ilişkileri özellikle Suriye-Türkiye münasebetleri açısından da önem taşıyor gayet tabii. Bugün ne oluyor Kerkük'te hocam? Bugünkü
0: Bugün
1: siyasal tablo ne? Hem Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi'nin başkanı, Kerkük valisi olarak dönüşümlü valilik sistemi içerisinde bir göreve getirdi. Tabii ki önem taşıyor ama bu 140. maddenin ortaya çıkartmış olduğu sorunları kökten çözmek durumunda değil. Bu sorun devam ediyor. Hem Kerkük itilaflı bölgeler içerisinde anılıyor hem de Kerkük'teki Türkmenlerin ya da Irak'taki Türkmenlerin sayısal çoğunluğun nüfus etkisi parlamentoya yeteri kadar yansımıyor. Bu iki durum beraber değerlendirsek bence en temel konulardan bir tanesi bu hocam.
0: Evet, nüfus şeyini
1: Tabii buyurun.
0: bitirmedim.
1: Tabii.
0: Nüfus tabii ki 57 sayımı en önemli sayımlardan birisi olarak %13 gösterdiler. Ama Saddam dönemi mesela 2003 öncesi İran nüfusu diyelim ki 18 milyonuydu
1: Evet.
0: veya 17 milyonuydu. Türkmenlerin nüfusu 2,5-3 milyonuydu.
1: Evet.
0: Şu anda İran genel nüfusu 46 milyon. Hala diyorlar Türkmen 3 milyondu.
1: Evet.
0: Tamam da 17-18 milyon iken 2,5-3 idi. Türkmenler 46 milyondu şu anda İran nüfusu. Türkmenler niye 2,5-3 kalsın? Ben bir araştırma yaptım. Orsam'da çalıştığım geçen yıllarda.
1: Evet.
0: İran'da Türkmen nüfusu yani 5 milyondan az değil. 5 milyondan az değil.
1: Ben de aynı
0: Özellikle
1: kanaatteyim.
0: de Musul vilayetinde Telafer 500 bindi. Kerkük yaklaşık 700 bin civarında Türkmen şu anda Kerkük'te yaşamaktadır. Ayrıca 35 Bayat köyü vardı, Tuz
1: Evet,
0: Hurmatı vardı,
1: evet.
0: Teze Hurmatı, Altın Köprü ve Bağdat, Kerbela, Necef bunları hepsine dikkate aldığımız zaman 5 milyon Türkmen'in nüfusu vardır Irak'ta. Ve şu andaki durum tabii 2003'ten bu tarafa Amerikalılar Kürtleri ödüllendirdi. Kerkük Vilayet Meclisi'nin çoğunluğunu Kürt'ten oluşturdu ve dolayısıyla da vali Kürt oldu. Ta 2017'ye kadar Kerkük vilayeti Kürtlerin kontrolündeydi. Aralarında değişim yaptılar. Birisi gitti, birisi geldi ama 2017'de artık Irak Federal Polisi'den Haşit Şabi Kerkük'e girip Kürtleri Kerkük'ten kuzeye sürdüler ve dolayısıyla da vali Kürt olarak atandı. Yardımcıydı, cumhuri devam etti valiliğe ta 2024'ün Şubat'ına kadar, 2024'ün Aralık'ına kadar ancak seçim yapıldı, mahalli seçimler. Bu defa vali seçilemedi. Çünkü uzlaşma gerçekleşmedi aralarında. Ne Arap'la Kürt'ün arasında, ne Türkmen, ne de Sünnilerin, Arap Sünnilerin. Ve dolayısıyla öyle kaldı. Ancak Bağdat'ta bir grup Sünni Araplardan, Taliban'ın grubu, Fındık Reşit Ütel, Reşit Ütel'inde oturup 8 kişi anlaşarak hükümeti kurdular ama Türkmenler devre dışı kaldı. Sünni Arapların bir kısmı devre dışı kaldı ve Kürtlerin Barzani grubu devre dışı kaldı. Bu hükümet bugüne kadar devam etti. Ancak o hükümette bir anlaşma varmış. Dönüşümlü vali.
1: Evet.
0: Dönüşümlü vali yani Kürtler 1,5 yıl yapacaklar, 1,5 yıl Araplar yapacaktı. Bir sene de Türkmenleri yapacaktı. Yılbaşı gelince 2026'nın yılbaşı direndiler Kürtler vermediler Türkmenlere valiliği. Ancak işte geçen ay bazı anlaşmalar ki uluslararası mahfillerde de girişimler bulundu. Mesela Türkiye, İran katkılarıyla Kerkük valisi Türkmen oldu. Son 100 yıldır Türkmen vali gelmemiştir. Arası

0: sırada vali yardımcıları, mesela şube müdürleri, genel müdürler Çerkik Devlet Dairesi'nde Türkmen'den oldu. Ama vali olarak Osmanlı'dan sonra zor günleri yaşadı Kerkük. İlk
1: Evet.
0: defa böyle bir vali gelip, ama o da şartlı olarak gelmiştir. Yani bizim Mehmet kardeşimiz bilirsin, o da Gazi
1: Tabii,
0: mezunu, Türk Dili
1: tabii.
0: Edebiyatı. Türkiye'de yetişmiş gençlerimizden birisidir.
1: Evet.
0: Zamanı çok kısıtlıdır. Yani 7 ay içerisinde Kerkük için, sadece Türkmenler için değil, bizim Türkmenler bir göreve geldikleri zaman objektif bakacaklar
1: Tabii.
0: bütün etnik
1: Hiç
0: gruplarla.
1: kimseyi ayırmayacaklar. Diğer valilerin yaptığından farklı olarak
0: Evet.
1: Kürt ya da Arapları ayırma şansına ayırmamalılar zaten tekrar.
0: Ayırmamalılar. O dolayısıyla da 7-8 ay bizim için çok az bir süredir.
1: Tabii.
0: Elimizden ne geldiği kadar valiye destek oluruz. Türkmenler, herkes birbirine destek olup başarılı bir şekilde olsun. Çünkü geleceğini düşünün. Gelecekte bu dönüşümlü sistem devam ederse elbette ki projeli, planlı, daha verimli bir şekilde

0: Türkmenlere devredildiği zaman vilayet o şekilde idare edilebilir diye düşünüyorum.
1: Çok önemli hocam. İnşallah bundan sonra daha kalıcı olur ve
0: Evet.
1: Bu dönüşümlü valilik sistemleri içerisinde farklı dönemlerde de yine Türkmen valilerin görev alması önem taşır. Hem Irak Türkmenleri bakımından hem de Irak'ın geleceği açısından, Irak'ın bugünkü toprak bütünlüğü açısından ve Irak-Türkiye münasebetleri açısından Ankara Anlaşması, yani 1926 tarihli, Haziran 1926
0: Evet.
1: tarihli Ankara Anlaşması büyük önem taşıyor. Ama hocam tabii 1926'ya gelinmeden önce biraz bu konu Birinci Dünya Savaşı şartlarının sonuçlarıyla da doğrudan bağlantılı. Lozan sonrası gelişmelerle doğrudan bağlantılı. İsterseniz biraz Birinci Dünya Savaşı şartlarında birkaç cümleyle Irak'ın pozisyonunu, Irak neden ehemmiyetliydi, önemliydi, tarihe merakınız olduğunu biliyorum. Ve yine bu anlamıyla Lozan sonrasında da Musul sorununun geriye bıraktığı izleri birlikte mütalaa edelim.
0: Evet,
1: Ankara Anlaşması'nın temellerini konuşmak
0: Birinci
1: bağlamında.
0: Dünya Savaşı sonrası tabii ki İngiliz Irak'ı işgal etti.
1: Evet.
0: Dolayısıyla da Osmanlı çekilmek zorunda kaldı. Ancak Musul meselesi orta yerde kaldı. Çünkü Lozan'da da anlaşılmadı. İkinci bir müzakere ertelendi. O müzakere birkaç girişimde bulunuldu. Ancak 5 Haziran 1926 Ankara Anlaşması Türkiye, İngiltere ve Irak arasında gerçekleşen bir önemli anlaşmadır. Çünkü bu olay mutlaka çözülmeliydi.
1: Evet.
0: Ve Türkiye Kerkük'ü, Musul'u bir bütün olarak Irak'a bıraktı. Bak, burada bir bütün olarak toprak bütünlüğünü savunma konusu şu anda Türkiye'nin, bu cümleden yola çıkarak Türkiye'nin Kerkük, Musul üzerinde ikinci kez hakkı doğuyor.
1: Evet.
0: Bir bütün olarak. Ha, o da neden bir bütün olarak söylüyorum? Çünkü 1991'den bugüne kadar Irak fiilen ikiye bölünmüş. Erbil, Süleymaniye, Dohuk vilayetleri federal Kürt bölgesi olarak 91'de adı öyle değildi, güvenlik bölgesiydi. 36. paralelin içinde kalan güvenlik bölgesiydi. Birleşmiş Milletler'in kararıyla bu üç vilayet güvenlik bölgesini aldılar, koridorunu aldılar ve 36 paralel içerisinde Birleşmiş Milletler, Amerika, işte İngiltere ve Türkiye tarafından o bölge idare edildi. Hatta o bölgenin de iki Kürt partinin arasında güvenliği sağlamak için o yetkini Türkiye'ye verdiler.
1: Evet.
0: Türkiye uzun bir süre orada barış izleme gücünü kurdu. Yetkisi de kendisindeydi. Hatta orada 1200 civarında Türkmenlerden oluşan, %90, %5 Hristiyanlardan oluşan, %5 de Arap ve Kürtlerden oluşan bir barış gücünü kurdu. O barış gücü 96'dan 2004'e kadar devam etti. Güvenlik bölgesi Amerika'nın, İngiltere'nin, Türkiye'nin kontrolündeydi. Yani o bölge fiilen 91'den bölündü. Ancak 2003'ten sonra tamamen bağımsızlığa doğru gitmeye çalıştılar ki anayasa, 2025 anayasası o hakkı da verdi onlara. Nedir? Orada bir madde vardır. 3 vilayet aralarında anlaşırsalar bir federe bölge tesis edebilirler.
1: Evet.
0: Bunlar da zaten 91'den
1: Tabii.
0: 2004'e kadar anayasa, 2005'e kadar anayasa referanduma gitmeyene kadar zaten bağımsızydılar. Ondan da sonra resmi olarak federe bölge ilan ettiler. Yani sözüm oraya geliyor, artık Irak ikiye bölünmüş vaziyettedir. Bir federe Kürt bölgesi, 3 vilayet, bir de 15 vilayet. Kerkük'ten yukarı çıkıyorsun, işte Kerkük, Salahaddin'i, Bağdat'ı, Kerbela, Necef, ta
1: Tabii.
0: Basra'ya kadar. Yani Irak ikiye bölünmüştür, ancak Türkiye 5 Haziran 1926 Ankara Anlaşması'nda o bir bütün olarak Irak'a bıraktığı Kerkük, Musul'u şu anda o konuyla ilgili zaman zaman Cumhurbaşkanımız bazı şeyleri gündeme getiriyor. Ha, diyor, ben söylemiyorum, tarih söylüyor
1: Çok
0: bunları.
1: önemli, evet hocam.
0: Ansızın bir gece gelebiliriz. Yani
1: Evet.
0: Kerkük, Musul'u almak için. Bunlar bizim için önemli konulardı.
1: Tabii.
0: Kerkük, Musul şu anda üzerinden 100 yıl geçmiş. Ancak Kerkük, Musul'un yeraltı zenginlikleri, kaynakları bugüne kadar ne Kerkük'teki ahaliye bir faydası olmuştur, ne de Irak halkına. Mesela 2003'ten bugüne kadar Kerkük petrolünü Federe Kürt bölgesi çıkarıp alıp Avrupa'ya satıyor. Ama merkezi hükümete de bir kuruş ödemiyor o
1: Evet,
0: gelirlerden.
1: evet.
0: Halbuki Irak anayasası Kürtlere %17, Irak'ın genel gelirinden taksis etti. %17. Ama Kürt bölgesi Irak'ın Kerkük'ün petrolünü %100 satıyor. %17'ni alıp gerisini Bağdat'a vermek yerine hiçbir kuruş vermiyor. Bağdat'tan Erbil arasındaki şu andaki problem de budur.
1: Evet.
0: Bağdat'tan Erbil arasındaki Sıkıntı bugüne kadar
1: Kolay
0: öyledir.
1: kolay da çözülemeyecek problemlerden bir
0: Biraz
1: tanesi.
0: zordur,
1: Evet, evet,
0: biraz
1: evet.
0: zordur.

0: Kürtler bazen bağımsızlığa doğru gidiyorlardı. İstediler de mesela 25 Eylül 2017'de bir referandum yaptılar.
1: Evet.
0: Her şeye rağmen,
1: Tabii.
0: Türkiye'ye rağmen,
1: İran'a rağmen, Irak Merkezi Hükümeti'ne.
0: Irak Merkezi Hükümet'e rağmen, ama ondan sonra ne oldu? Başarısız oldu. Barzani istifa ettirdiler Barzani'ye.
1: Evet.
0: Parti başkanı olarak kaldı ama hükümet başkanlığından istifa etti ve referandum sonuçlarını iptal etmek zorunda kaldı. Çünkü kendi anayasalarına göre, bizim Irak Anayasası 140. maddeye göre de normallaştırma gerçekleşmedi. Sahim gerçekleştirmedi ve referandum nasıl yapılacaktı? O diyor iki maddeyi es geçsin, yapalım biz referandumu.
1: Evet.
0: O yüzden olmadı ve bu sorun bugüne kadar devam ediyor. Yani Ankara Anlaşması da o tarihte yapıldı. Ancak bazı gölgede kalan maddeler vardır.
1: Evet.
0: Mesela Ankara Anlaşması 5 Haziran 1926'da yapıldığı zaman temel özellikleri vardı. Bir, taraflar. Taraflar mesela Türkiye, Birleşik Krallık, İngiltere ve Irak arasında
1: Evet.
0: gerçekleşti. Kerçük, Musul bir bütün olarak
1: Evet.
0: Misak-ı Milli sınırları içerisinde olduğunu, Atatürk bunu defalarca hem mecliste hem parlamento şeyde konuşmalarında dile getirmiştir. Yani Kerçük, Musul, Misak-ı Milli sınırlarımız dahilindedir. Bunu şuna hediye etmek herhangi kimsenin hakkısı yoktur. İleride biz bunu Türkiye'ye ilhak ettiririz.
1: Evet.
0: Yani bu konuşmalar hatta 30 Ocak'ta zannedersen 1923'te bir konuşmasında, hutbasında bunu gündeme getirmişti. Ancak bu konuşmalar bize 70'li yıllardan sonra
1: Tabii.
0: ulaştı.
1: Tabii.
0: Yani yaklaşık diyebilirim ki 40 yıl, 50 yıl gölgede kaldı bu konuşmalar. Hiç sızmadı basına veya kamuoyuna sızılmadı. Ama bunlar 70'ten sonra sızınca Kerçük Musul'un önemi ortaya yere çıktı. Ve ilginç bir olay vardır. Kerçük Musul anlaşması yapıldığı zaman Türkiye Musul'un petrolünden 25 yıllığına %10 hisse istedi ve kabul edildi. Yani Kerçük petrolünün 25 yıllığına kadar her yıl %10'u Türkiye'ye verilirdi. Ha, Türkiye bu parayı aldı. Ancak ne kadar aldı? 4 yıl aldı. 4 yıldan sonra ne yazık ki 500 bin isterlini karşılığında Türkiye hakkını feragat etti.
1: Evet.
0: 500 bin isterlini karşısında. İlginçtir ki o 4 yıl aldığı para da devletin hazinesine girmemiştir.
1: Evet.
0: Tamamen örtülü ödeneği ayrılmıştır. Ha, bu da bir soru işaretidir. Yani
1: Tabii.
0: bugün araştırmacılar arşiv şeylerini taradığımız zaman niye feragat etti 500 bin isterlini karşılığında? Halbuki 25 yıl senin hakkın vardır. Musul
1: Tabii.
0: petrolünün %10'unu alacaksın.
1: 500 bin sterlin büyük bir para değil. Yani
0: Ya,
1: bu oran söz konusu
0: belki de
1: olduğunda.
0: o dönem için büyük bir
1: Evet,
0: para
1: evet.
0: olabilirdi
1: Evet,
0: ama
1: tabii.
0: senin Musul'un petrolü önemlidir. Çünkü
1: Tabii.
0: Musul dediğimiz zaman sadece Musul'u kastetmiyoruz.
1: Tabii.
0: Musul bir vilayettir. İçinde Kerçük ve Süleymaniye var.
1: Tabii.
0: Hatta Atatürk konuşmasında deyip Kerçük'ü, Musul'u Süleymaniye'ye ilhak ettireceğiz biz.
1: Evet.
0: Ya, bu da çok önemlidir. Ve önemli de işte Lozan'da çözülmeyen Musul sorunu, Türkiye'nin o dönemdeki Şeyh Said
1: Sait
0: isyanı da
1: isyanıydı.
0: ortaya yere çıkınca Türkiye fazla ilgilenemedi bu
1: Evet.
0: konularla. İlgilenmeyince de o şekilde devam etti. Ve 5 Haziran'da imzalandıktan sonra parlamentoya gelir Ankara Anlaşması. 7 Haziran'da da parlamento onaylar onu. O şekilde tarihe not düşüldü. 7 Haziran'da imzalandıktan sonra yürürlüğe girdi. Ve Ankara Anlaşması bugün 100. yılını yaşamaktadır. Ha, bu 100 yıl içerisinde Kerçük Musul'un üzerinden neler geçti? Çok şeyler geçti.
1: Evet.
0: Özellikle de 1920'den 24'e kadar, mesela 26'da Ankara Anlaşması yapıldı ama 20'den 24 arasında, hatta 25 arasında da İngilizler Irak'ta Türkmenleri rahat bırakmadı.
1: Muhtemelen.
0: Özellikle de Musul'da,
1: Evet,
0: Kerçük'te.
1: evet.
0: 1920'de kaçakaç katliamını yaptı
1: Tabii.
0: Tel Afer'de.
1: Evet.
0: Ondan sonra 24'te Kerçük'te Kerçük katliamını yaptı. Ki diğer adı Livi katliamı,
1: Evet.
0: Ermeni katliamı. Ve Türkiye'de bunlara bakarak da bir an önce anlaşmanı imzalamak zorunda kaldı. Çünkü kan dökülmesini istemedi. Ha, bu da önemli faktörlerden
1: Doğru.
0: birisiydi. Ama bunu bugüne kadar bu ne basına yansımız ne de bir tarihçimiz bunları araştırıptı. Çünkü biz 1918'den sonra Irak'taki Türklerin uğradıkları katliamları incelediğimizde, araştırmalar yaptığımızda görüyoruz ki ilk katliamı İngilizler Türkmenlere yapıp Tel Afer'de, kaçakaç
1: Evet.
0: katliamı. Ondan sonra Kerçük'te yapıp, ondan sonra yine Kerçük'te 1946'da Gavrubağ
1: Evet.
0: katliamı. Ondan sonra işte

0: 59 Kerkük katliamı vesaire devam edipti. Ama katliamlar zinciri devam edipti. Irak'taki bütün hükümetler tarafından kurulan hükümetler Türkmenleri devre dışı bırakmaya çalışılmışlar. O da nedeni de işte Türkmenler Türkiye için çalışırlar, Türkiye ajansıdırlar, Türkiye casusudurlar, MİT, istihbarat yanlarıdır. Bu şekilde Türkmenlerin yüzlerce genci idam edildi, 20'ler sene hapiste yattılar, tutuklandılar. Ve bugüne kadar 2003'e kadar o politika ve AS Partisi'nin politikası olarak, Saddam'ın politikası olarak sindirme, yok etme, soykırım politikaları olarak tarihe geçti.
1: Evet hocam. Değerli dinleyicilerimiz, TRT Radyo 1'de Geniş Zaman programında Ankara Anlaşması'nın 100. yılını Doktor Şemsettin Küzeci ile değerlendirmeye devam ediyoruz. Hocam, anlaşmanın ayrıntıları hakkında duralım, çünkü aynı zamanda tarihe kayıt düşüyoruz. Belki de 100. yılında yapılan ilk programlardan, önemli programlardan birisi olacak TRT Radyo 1 aracılığıyla. Lütfen diğer hazırladığınız maddeler hakkında da ayrıntısını verirseniz bu anlaşmanın Türkiye açısından önemini, Irak Türkleri açısından önemini değerlendirmeye devam edelim.
0: Buyurun evet efendim. Bu madde tabii ki, bu anlaşma 18 maddeden tabii oluşmaktadır. Evet. Önemli maddeler diyelim, ortaya çıkan, gün yüzüne çıkan önemli maddelerden Musul Kerkük vilayeti Irak'a verilecektir.
1: Evet.
0: Ha, bir bütün Irak'a. Bak, bu bütün Irak'a ben her zaman altını çiziyorum. Çünkü anlaşma onu söylüyor.
1: Tabii.
0: Türkiye
1: üniter ve milli Irak.
0: Evet.
1: Ben Suriye ve Irak değerlendirmesi yaparken buna çok vurgu yapıyorum. Her zaman hukuka göre üniter devlet demek milli devlet demek değil değerli hocam. Yani evet. Üniter devletler içerisinde de federasyonlar olabiliyor. Üniter ve toprak bütünlüğünü korumuş olan milli devletler, evet.
0: Yani Ankara Anlaşması'nın ben 12 madde, önemli maddeler olarak vurgu yapmak istiyorum oraya. Birinci, Musul ve Kerkük vilayeti Irak'a verilecektir. Irak sınırı Milletler Cemiyeti'nin, yani şimdiki Birleşmiş Milletler'in 29 Ekim 1924 yılındaki aldığı kararla kesin olarak belirlenmiştir. Irak'ın sınırı Türkiye'den, İbrahim Halil'den başlıyor.
1: Evet.
0: Habur sınır
1: evet.
0: kapısından başlıyor. O şekilde Zap Nehri'nin uzantısı diye geçiyor. Üçüncü, yine Milletler Cemiyeti'nin sınır kararını iki devlet kabul ederek bozmamak için herhangi bir eylem hazırlığına girmeyecektir. Yani evet, herhangi bir ülke eylem hazırlığına girmeyecektir. Bunlar da maddelerin arasındadır. Türkiye-Irak arasında sınır Broksel hattının, Broksel hattı çizmiş olduğu iki
1: tabii
0: ülkenin arasındaki sınır vardır. Yani o itibar alacaktır. İki ülke de onu kabul etti. Türkiye, biraz önce de dedim, Türkiye Musul'dan elde ettiği petrolün %10'unu 25 yıllık süre boyunca alacaktır. Ancak 4 yıl aldıktan sonra 21 yıl hakkından feragat etmiştir. O da bugün soru işareti bırakıyor. Niye hakkından feragat etti Türkiye? 4 yıllık aldığı o bütçe niye örtülü ödeneğe geçti? Yani devletin bütçesine dahil edilmedi. Diğer bir madde ise, Irak hükümeti anlaşma imzalanana kadar kendi halkını, Türkiye lehine konuşmalara genel af tanıyacağını söyler. Bu da önemli bir maddedir.
1: Evet,
0: Türkiye-Irak dost devletler arasında yapılan suçların iadesi için görüşmeye karar verilmiştir. Anlaşmanın ikinci faslı yürürlüğe girdikten itibaren 10 sene müddetle yürürlükte kalacaktır.
1: Evet.
0: 10 sene.
1: Hı hı.
0: Ancak şu anda 100. yılıdır.
1: Tabii.
0: Herhangi bir,
1: yani bir aksi anlaşmaya da aksi hüküm konmadığı için yenilene devam etti bu tabak.
0: Bir 10 sene sonra taraflardan biri feshetme hakkına sahip olabilecektir.
1: Tabii.
0: Ama hiç gündeme gelmedi.
1: Gelmedi. Bu
0: hiç
1: bir
0: gündeme,
1: 100 yıllık bir Irak
0: 100 yıllık
1: Türkiye hudut anlaşması haline geldi Lozan'dan sonra. Irak Türkiye hududunu belirledi değil mi değerli hocam?
0: Tabii.
1: Aynı zamanda.
0: Maddelerin birisi de diri, taraflarca tasdik edilecek ve derhal Ankara'ya gönderilecektir.
1: Evet.
0: Büyük Millet Meclisi'nin onayı için. Ayrıca diri, Lozan Anlaşması'nda imza atan ülkelere de bu anlaşmanın bir sureti o ülkelere
1: tabii
0: acil bir şekilde verilecektir.
1: Sözün başında da ifade ettiğimiz gibi bu Lozan'ın tamamlanmayan hükümlerini bitiren bir madde olmuş oldu.
0: Evet. Ayrıca diri, 1936 yılında Irak ile Türkiye arasında 18 Temmuz 1936'da gününden itibaren 1926 Ankara Anlaşması'na getirilen bazı hükümler vardır.
1: Hı-hı.
0: Bir, sınır komisyonu 6 ayda bir toplanacaktır.
1: Evet.
0: Diyor. Ama bugüne kadar toplanmadı. Sınır konuları gözden geçirilecektir. Yani toplandıktan sonra gözden geçirilecektir. Herhangi bir vukuat var mı? Bir değişiklik var mı? Uluslararası hukuklara dayanarak bir şey var mı? Mesela delme veya bir olay. Anlaşmayı imzalanan sınır bölgeye diğer devletlere karşı olan propagandadan izin verilmeyecektir. Mesela Irak'tan Türkiye

0: yani sınırlarında. Üçüncü bir örgüt ülkelere karşı propaganda yaparsa izin verilmeyecek. Mesela bu madde delindi. PKK İran sınırında Türkiye'ye karşı eylem yapıyor vesaire. Yani bunlar önemli maddelerdir. Şeyden yani anlaşmanın neticesinde ortaya çıkan maddelerdir. Ve zannedersem Kerkük Musul üzerinde yapılan bu anlaşma 100. yılında mutlaka bir komisyon veya bir çalıştay, sadece sivil toplum kuruluşları değil, hatta Birleşmiş Milletler Komisyonu tarafından ele alınmalıdır. 100 sene içerisinde Kerkük Musul'un korumu neydi, ne oldu, ne olmadı, bu 18 maddeye göre gelişmeler nedir? Kerkük Musul şu anda bir taraftan Kürtler ilhak edip Kürdistan bölgesini ilan etmeye çalışırlar. Bir taraftan Irak hükümeti bunu kabul etmiyor. Türkiye kabul etmiyor. Hatta Birleşmiş Milletler de kabul etmiyor. Ve bu konuda bence daha fazla çalışmamız gerekir
1: Bu
0: inşallah.
1: anlaşmanın 100 yıl sonra da Irak Türkleri için hayırlar getirmesini, Irak Türklerinin müreffeh yaşamasına katkı sağlamasını, Irak ve Türkiye arasındaki kalıcı barışı tesis etmesini de temenni ediyoruz. Çok teşekkür ederim değerli
0: Ben
1: hocam.
0: teşekkür ederim.
1: Şeref verdiniz.
0: İşte
1: Çok ayrıntılı oldu, güzel
0: dinleyicilerimize bilgi
1: oldu.
0: verdik. Hem Irak'la
1: Tarihe not
0: ilgili,
1: düşen
0: hem
1: bir...
0: Türkmenlerle ilgili, hem de Ankara Anlaşması ile ilgili 100. yılında. İnşallah bundan sonra da farklı farklı konularda boyutları ele alıp dinleyicilerimizi aydınlatmaya çalışırız
1: Çok
0: inşallah.
1: teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli dinleyicilerimiz, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, montajda Necmiye Şahin, yapımcımız Yaşar Sarıhasanoğlu, ben Doktor Sinan Demirtürk. Hepinize hayırlı geceler diliyoruz.
2: Geniş zaman.

0: Bir roman, bir hikaye.
1: Sevgili dinleyenler, Abdülhak Şinasi Hisar'ın kaleme aldığı Çamlıca'daki Eniştemiz adlı romanı okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kitabı seslendiren Beyti Engin.

O zamanlarda emlak simsarı mı, muhabbet tellalı mı olduğu kestirilemeyen bir adamın Çamlıca'daki köşke bir sürü genç kızlar ve kadınlar taşıdığı ve deli eniştemizin onlarla köşküne kapandığı, güya evi temizletmek, eşyayı yerleştirmek veya yemek pişirtmek gibi bahanelerle bu kızlarla düşe kalka bir şehvet hayatı sürdüğü, başka kimseyle görüşmediği, sokağa bile çıkmadığı duyuluyordu. Vaktiyle kendisini ihmal eden komşular bile bu hale alakadar oluyorlardı. Bazı ihtiyarlar bütün hayatları boyunca aşınmış iradeleriyle artık kendilerine hakim olamazlar ve bütün hislerini açığa vuran ikinci bir nevi çocukluğa düşerler. Zaten duygularını hiçbir zaman adam akıllı gizleyememiş olan delişmen eniştemiz, ihtiyarlığın bu zaafına düşmeye herkesten ziyade mahkumdu. O, şimdi tam ihtiyarların daha toy gençlerle birleştikleri bir halis tarafsızlık ve hakikatseverlik devresine girmişti. Duyduklarımıza göre artık tamamen bir kadın delisi olmuştu. Komşularının ne diyeceklerini belki artık tamamen düşünemiyor, belki de artık hayattan hiçbir lütuf beklemediği için kısmen de ne derlerse desinler diye düşünüyordu. Komşular bazen gece yarılarında deli eniştemizin köşkünde perdeleri indirilmemiş pencereler önünden dalgın bir edayla elinde bir şamdan veya bir lamba tutarak geçtiğini, dolaştığını uzaktan hayal meyal seçerler. Deli Vamık Bey bu saatte acaba ne diye dolaşıyor, kim bilir derler ve şamdanını perdelere yakın veya lambasını çarpık tuttuğunu görerek bir yangın çıkarmasından korkarlarmış. ...24. Deli eniştemizin Tellal Hüseyin Efendi ile maceraları. Ömrümüz tesadüflerin verdiği malzemelerle yapılıdır. Hayatımıza tesirleri olanların hemen hepsi, yani sevdiklerimiz ve bize fenalık edenler de, bizi sevenler ve kendilerine bizim fenalık etmiş olduklarımız da hep böyle tesadüfen karşılaştıklarımızdır. Sevmek kabiliyeti ve ihtiyacı bizdedir. Fakat sevdiklerimizi tesadüfen buluruz. Mahallemizde, İşlerimizde, zevklerimizdeki komşularımızla hep tesadüfün yardımıyla tanışmış oluruz. Bütün bunlar mukadderatın yolumuza koyduğu fakat bize kalsa çok kere intihap etmeyeceğimiz insanlardır. Bunların içinde bazen bizim kayıtsızlığımız, mantıksızlığımız ve yorgunluğumuzdan istifade etmesini iyi bilenler çıkar. Bunlar yalnız kendi menfaatlerini güttüklerinden, bizim her türlü zaaflarımız ve kabahatlerimizden kendi hesaplarına göre faydalanarak her günkü münasebetlerimizi bizim mağlubiyetimiz ve kendi muzafferiyetleri haline korlar. Zaten bütün o devirde böyle için için istenilmeyenlere tahammül etmek adeti, her günkü idmanlarla adeta meşk edilen umumi bir teamüldü. Selamlıkta böyle tasvip edilmeyen uşaklarla sığıntılara, haremde böyle beğenilmeyen hizmetçilerle postlarını sermiş misafirlere uzun zaman tahammül edilirdi. Hatta hilesi sabit olan fakat alışmış olduğu için değiştirilmesi sıkıntılı gelen dükkanlarla alışverişe bile devam edilebilirdi. Herkesin para verdiği fakirler olduğu gibi ceremesini çektiği dükkanlarda bulunurdu. Herkes çektiğinin bir kısmını kendi etrafındakilerden çekerdi. Onlar için iş bir yere adeta zorla kapılanmak gibi bir şeydi. Ev sahibi bir kere "Ha şu bizim Hüseyin Efendi" diyecek olsun, artık kendisini çileden çıkartsa bile o yine bizim Hüseyin Efendi olmakta devam ederdi. O aralık Çamlıca'daki eniştemizin köşküne eski bir Çerkes esirci İsmail Efendi'nin oğlu emlak tellalı Hüseyin Efendi musallat olmuştu. Bu 35-40 yaşlarında kısa boylu, çiğ et gibi kıpkırmızı tenli, her biri bir sivilcenin üstüne konmuşa benzeyen kirpikli, içi irin dolu gibi bulanık ve ıslak gözlü, insafsız ve merhametsiz bakışlı, bir küfür gibi keskin ve zalim suratlı birisiydi. Bu yüzde tam bir hayasızlığın bir hayli irade kuvvetiyle birleştiği görülerek basit bir ömrün adiliklerinde zayi olan bu azmin, bu adamı ilk tesadüfte hileli şekavetlere sürükleyebileceği aşikar oluyordu. Deli eniştemizin Hüseyin Efendi'ye hiçbir itimadı yoktu. Onun en süfli menfaatinden başka hiçbir mülahaza ile hareket etmediğini bilirdi. Hiçbir sözüne ehemmiyet etmemek lazım geldiğine emindi. Biraz para için her türlü denaati yapabileceğine kaniydi. Gördüğü işi de alaturka, en adi bir hakaret kelimesiyle tasvir ediyordu.
Öyleyken bu adam kendisinin satılamayan köşkünde şimdi en çok rast gelinen ve zaten daima şikayet ettiği adamlarından biri olmuş ve artık o da köşkün kendisini kızdıran dertleri arasına geçmişti. Deli eniştemiz Hüseyin Efendi'nin azimli ve çirkin suratına, o hala acamadığından gördükçe sıkıldığı denklerine, kararlarına ve hayatının yapılması lazım gelen sair can sıkıcı işlerine olduğu kadar alışmış olmalıydı. Hem her zaman şiddetle ve hatta küfürle aleyhinde bulunuyor, hem de onun hayatında artık vazgeçemeyeceği bir rol oynadığı görülüyordu. Deli eniştemiz köşkünde artık hemen her gün rastlanan eşkıya suratlı tellal Hüseyin Efendi'ye aldanmaya ve ona sövüp saymaya muhtaçtı. Böylece o hileleri, yalanları ve kavgalarıyla hayatını doldurmaya yarıyordu. Tellal Hüseyin Efendi kendisini soymak azmi yüzünden okunarak köşke gelince deli eniştemizin işsizliği, zaafı, sıkıntısı, kararsızlığı, avunmak ihtiyacı, hele kadın düşkünlüğüyle karşılaşmış oluyordu. Onu aldatmak ve ondan istifade etmek için paçalarını ve kollarını sıvamış, hayasızlığı daha mühim müşkilatı bile yenecek bir atılganlıktaydı. Deli eniştemiz onu dinlerken içinden "bana yine meval okuyor" dedikten sonra belki istediği bu defa temin edilebilir diye de söylenerek ve söverek "Hüseyin Efendi yine katak

0: türlü istemem. Bu son tecrübedir. Ha, bak sana söyleyeyim. Sonra haber vermedin deme.
1: Gibi sözlerle hem kendisi hem onun için yeni bir denemeye razı oluyordu. Zira bu adamların ikisi de biri aldatır, diğeri aldanırken samimi huylarına uyuyorlardı. Hüseyin Efendi'nin kendine mahsus bir tutumla, ticari bir alışkanlıkla ve bir vasıta üslubiyle söylediği sözler, deli eniştemizin muazenesi bozuk muhayyelesinde tam bir tesir gösteriyor, ruhunda yeni bir ihtiyaç açıyor ve o derhal güzel bir yüz, gülen gözler tahayyül ediyordu. Tellal Hüseyin Efendi mesela,
0: "Bir görseniz yüzünde öyle güzel benleri var ki veya öyle büyük ela gözleri var ki yahut öyle güzel bir vücudu var ki" dermiş.
1: Ve deli eniştemiz hayalinde derhal beyaz yüz üstünde sıralanan benler, bir aşk havasında kendisine bakan ıslak menekşeler gibi gözler görür ve bunların sevdasına düşerek ille bulunup kendisine getirilmesini istermiş. Böylece onda birdenbire tutan kadın ihtiyaçları olur ve bunların tatminini eli altında hazır bulunan Tellal Hüseyin Efendi'ye havale eder ve onu ikindiye yakın bahsettiği kadını Somvapur'a mutlaka yetiştirmesi tembihiyle İstanbul'a yollarmış. Bugünler tetikte gelecek sevgiliyi bekler, ona heyecanla kapıyı kendisi açarmış. Fakat tahayyül edilmiş bir yüz ve gözlerle yakından karşılaşınca yadırgamamak ve hayalimizde canlanmış sevgiliyi bulmak her zaman mümkün olur mu? Deli eniştemiz umduğu yüzü, benleri, gözleri, hülyasında o kadar güzel, kıymetli ve müstesna bulurmuş ki, sonra akşam olup da Tellal Hüseyin Efendi'nin yanında eskimiş siyah çarşafı içinde alımsız, çelimsiz ve çalımsız bir kadının çekine çekine geldiğini görünce onu beğenmez, yüzündeki benleri göremez, kendisine bakmaktan kaçınan bakışlarla vaad olunan gözlere rast gelemez, muayilesinde tılsımlaşan vücuda hakikati bir defa daha benzetemezmiş. Kendisindeki hevesi uyandırmaya vesile olan bu kadınların arzusunu hiç tatmin etmediklerini, aşkının kendisine kaldığını ve onların bunu tahrik etmekle beraber hakikatte buna layık olmadıklarını görürmüş. Hiçbiri kendisine haklarında duyduğu aşkı duyuramaz, madem ki hiçbiri beklediğine benzemezmiş. O zaman deli eniştemiz büyük bir hayal inkisarıyla yine aldandığını anlayarak öfkeli fakat alışkın tecrübesiyle gelen kadın duymasın ve nafile yere kalbi kırılmasın diye onu bir müddet harem sofrasında yalnız bırakarak Tellal Hüseyin Efendi'yi selamlığa doğru bir kenara çeker ve kendisine
0: "Hani sen bana öyle güzel benleri var ki demiştin? Ayol bunun benleri güzel değil, yüzü çil içinde." Yahut da "Hani sen bana öyle güzel ela gözleri var ki demiştin? Ayol bunun gözleri ela değil, şehla." dermiş.
1: Bazen bu gelen kadınlar da kendine zevk verecek şeylere değil, bunların tam aksine kendisini çileden çıkaracak şeylere rast gelirmiş. Gelen bir kadın bir rol oynar fakat bunu da yanlış oynarmış. Razı fakat hain, saf dil fakat ahlaksız, kibirli fakat kirli, lafazan fakat manasız, hevesli fakat soğuk, çıplak fakat cansız olurmuş. Bazen yanında önce beğenmeden alıkoyduğu bir kadının hoşuna giden bir tarafını yahut bir huyunu keşfedermiş. Zira en sevimsiz ve çalımsız bir mahlukun vücudunda veya ruhunda görülmeye ve sevilmeye değer bir hususiyet, ya başlı başına güzel saçlar, ya kaçak tavırları gönlünüzü avlayan bakışlar, ya gençliğin neşesini parıldatan dişler, ya ince bir zevkle yontulmuş bacaklar, ya hoşunuza giden bir ses, yahut tasvibinizi kazanan bir telaffuz tadı veya rikkate dokunan bir insan inceliği bulunması mümkündür. Bazen bu gelenlerden birinin eskiden sevmiş olduğu bir kadını hatırlattığı olurmuş. O zaman deli eniştemiz bu yanındaki kadında eski bir sevgilisinin ellerini, saçlarını, vücudunu, havasını bularak, eski bir aşkın hazzına tekrar kavuşarak bunca zahmetlerinin bir mükafatına erer, ondan kendisine kalmış adetleri bu yeni kadınla tatbike kalkar, öyle ki eski bir münasebetine tam sadakatsizliğini tekrar ettiği bu anda sanki ona sadık kalıyor, sadakat gösteriyor gibi olarak büyük bir karışıklığa ve lezzetli bir cinnete düşerek güya geçmiş zamanları bir kalıba, bir vücuda inkılap edip kendisine o gözlerle baktığını

kendisini o vücutla kucakladığını, o ruhla sardığını duyar ve bu nadir dakikalarda mucize kabiliğinden eski zamanlardaki gibi mesut olurmuş. Bazen de beklenen sevgili gelince deli eniştemiz onu o kadar tahayyül etmiş ve hayalinde güzelleştirmiş olurmuş ki bu arzusunun şiddeti bir güneş ışığı gibi gelen kadının üstünü, yüzünü, gözlerini şaşası içinde parıldatır ve deli eniştemiz kendisinin hayalinde gördüğü güzel sevgilinin hakikaten yanına gelmiş olduğunu sanır ve ciddi bir vuslata ermiş gibi olurmuş.

Sevgili dinleyenler, Abdülhak Şinasi Hisar'ın kaleme aldığı Çamlıca'daki Eniştemiz adlı romanı okumaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kitabı seslendiren Beyti Engin.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. 23 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'nde düzenlenen bir gençlik şöleninde konuştu. Terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. İç ve dış gündeme dair önemli mesajlar verdi. Milli İstihbarat Teşkilatı Türkiye aleyhine istihbarat faaliyeti yürüten uluslararası ajan ağını çökertti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. Gazze şeridinde ateşkese rağmen soykırımcı İsrail'in saldırıları aralıksız sürüyor. Hamas Kassam Tugayları Komutanı İzzettin El-Haddad'ın İsrail saldırısında katledildiğini duyurdu. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Terörle mücadele için harcanan kaynaklar artık eğitime, bilime, üretime ve teknolojiye harcanacağını vurguladı. Bu ülkede artık anne yüreğine kor, ateşler düşmesin diyoruz dedi. Bugün her alanda yükselen bir Türkiye olduğuna dikkat çekti. Erdoğan, Kocaeli'nde düzenlenen bir gençlik şöleninde konuştu.
2: Sevgili gençler, terörsüz Türkiye hedefimizin menzilinde sizlerin huzuru ve esenliği var. Terörsüz bölge vizyonumuzu yine sizin için, sizlerin güvenli geleceği için hayata geçirmek istiyoruz. Bu ülkede artık annelerin yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz. Anne babalar çok çile çekti, çok acı çekti. Terörün tamamen devre dışı kaldığı yeni dönemde gençliğin eyvahı olmadığı gibi kimseye eyvallahı da olmayacak. Terörle mücadele için harcanan kaynaklar artık eğitime, bilime, üretime, istihdama, ulaştırmaya, teknolojiye harcansın istiyoruz. Hakkın, adaletin, huzurun adresi olan Türkiye sizin omuzlarınızda yükselecek. Dünya nasıl eski dünya değilse, Türkiye de eski Türkiye değil. Bugün her alanda yıldızı yükselen bir Türkiye var. Dünyada krizler yaşanırken dimdik ayakta duran bir Türkiye var. Masada sözü dinlenen, sahada gücü hissedilen bir Türkiye var.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

0: Erdoğan, Kazakistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. İç ve dış gündeme dair önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez krizinin ana etkenlerinden birinin İsrail'in kışkırtmaları olduğunu tekrarladı. Kaosu bitirmek için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını belirten Erdoğan, sorunu bölge ülkelerinin birlikte çözebileceğini söyledi. Herkes kısa vadeli hesapları bir kenara bırakmalı dedi. Temmuz ayında Ankara'daki NATO zirvesinin ittifak tarihinde kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Türkiye olarak tehditlere karşı daha hazırlıklı bir NATO için üzerimize düşeni yapmaya hazırız ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin tam üyeliği konusunda yol ayrımına geldiğini vurguladı. Türkiye Avrupa Birliği için büyük bir fırsattır ve birlik bunu değerlendirmek konusunda tarihi bir karar vermek durumunda dedi. Terörsüz Türkiye süreci de Erdoğan'ın gündemindeydi. Biz kararlıyız, terörsüz Türkiye'yi istemeyenleri sevindirmeyeceğiz dedi. Hedefe bütün engellerin aşılarak mutlaka varılacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı CHP'den AK Parti'ye katılımları da değerlendirdi. CHP yöneticilerince tehdit edilen, hakarete maruz kalan bazı arkadaşlar huzuru AK Parti'de bulmuşlardır dedi. Yeni katılımların olacağı mesajını da verdi. Yeni anayasa hazırlıklarının tamamlandığını belirten Cumhurbaşkanı, milletin ihtiyaç duyduğu hususların belirlendiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan toplumunun her platformda etkin ve saygın bir konuma sahip olduğunu söyledi. Erdoğan, Türk-Amerikan toplumu tarafından bu yıl 43.sü düzenlenen Türk Günü yürüyüşüne video mesaj gönderdi. Yürüyüş, Türk milletinin özgüveninin yansımasıdır dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Sakarya İl Kongresi'ne katıldığı Destici, terör örgütünün gölgesi altında hiç kimse benim devletime, ülkeme, milletime parmak sallayamaz dedi.
1: Terör ve şiddet olmadığı sürece, terörü ve şiddeti desteklemediği sürece her siyasi parti, her sivil toplum örgütü, her sendika, her topluluk, her fert düşüncesini açıklayabilir. Terör ve şiddet içermeyen, terörü ve şiddeti desteklemeyen her düşünceye saygıdır. Düşüncesini ifade edebilir. Ama terör ve şiddet, terör örgütünün gölgesi altında hiç kimse benim devletime, benim ülkeme, benim milletime parmak sallayamaz. O parmağı kırarız.
0: Mustafa Destici, çeteler ve suça sürüklenen çocuklar konusuna da değindi.
1: Bunlarla ilgili yapılacak iki tane şey var. Üç tane şeye gerek yok. Bir, yasa çıkacak. Bu suç işleyenler, çeteler tarafından kullanılanlar 18 yaş altı da olsa, akıl bali olmuşsa, yani 14 yaşını geçmişse büyükler gibi cezalandırılmalıdır. Birincisi budur. Yapılması gereken budur. Ama daha önemlisi nedir? Bataklığı kurutmaktır. Onun için de bu çetelerin kökünü kazımak gerekir.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye aleyhine istihbarat faaliyeti yürüten uluslararası ajan ağını çökertti. İki yabancı istihbarat servisine çalışan casusluk ağındaki 9 kişi tespit edildi. İki şüphelinin başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu belirlendi. Özel ekiplerle 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda casusluk ağının başındaki B.E. adlı şüpheli dahil 7 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. Operasyonla yabancı istihbarat servisinin Türkiye'deki ağ yapısı, iletişim protokolleri ve stratejik hedefleri de ortaya çıkarıldı. Elde edilen bilgilerle yabancı servislerin yöntemleri detaylı şekilde analiz edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'da bir dizi açılış gerçekleştirdi. İlk olarak tasarım beceri atölyelerinin açılış törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada yapay zekanın önemine değindi.
2: Yapay zekada bu önemli bir bileşen. teknoloji bizim için çok kritik bir alan. Bunun sayesinde inşallah Türkiye katma değer zincirinde yukarı çıkacak. Rekabet gücü artacak. Onun için bu bugünkü bu açılışı biz bu nedenle anlamlı ve önemli buluyoruz.
0: Bakan Şimşek'in ikinci durağı Devlet Tiyatroları sahnesinin açılışı oldu. Kurdele kesimi sırasında Batman'a dair önemli mesajlar verdi.
3: Batman gelişiyor ve kalkınıyor. Büyükşehir olma yolunda da bayağı hızla ilerliyor. Kültür, sanat çok önemli bir bileşen.
0: Bakan Şimşek, Hasankeyf'te Kadim Kentler Turizm Rotası tanıtımına da katıldı. Terörsüz Türkiye ile bölgenin büyümenin motoru olacağını söyledi. Türkiye'nin turizmde geldiği aşamaya değindi.
4: Geçen sene 64 milyonun üzerinde turist çektik ve 65 milyar doların üzerinde gelir elde ettik. Bölgemizde çıkan savaş turizm sektörünü etkilemesin diye 60 milyar liralık kredi garanti fonu üzerinden finansmana erişimi kolaylaştırıyoruz. Hizmet ihracatında vergi istisnasını %100'e çıkarttık.
0: Küresel petrol krizi uçuşları etkiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tokat'ta Rusya-Ukrayna ve ABD-İsrail-İran savaşlarının akaryakıt maliyetlerinin artırdığına dikkati çekti. Türkiye'de uçuşlarda bazı kesintilere gidilebileceğini söyledi.
5: Kuzeyimizde Rusya-Ukrayna, güneyimizde ABD-İsrail-İran savaşı, elbette bunların ülkemize yansımaları da oluyor. Petrol fiyatları biliyorsunuz ciddi şekilde arttı ve petrol fiyatı %50-60 artmasına rağmen jet yakıtı fiyatları 2,5 kata yakın arttı ve hava uçuşlarda biraz sıkıntılar var ve bazı kesintilere gitmek zorunda kalacağız.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim sezonunda öğrencilere müfredata uygun Türk Dünyası Tur Rehberi kitabının dağıtılacağını söyledi. Tekin, Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 29. Dönem Genel Kurulu'nda konuştu.
6: Eylül ayında çocuklarımıza ders kitaplarını masalara dağıtırken ailesiyle beraber, öğretmenleriyle beraber Türk dünyası turu yapmak isteyen öğrencilerimize bir kültür turu olması anlamında, rehberi olması anlamında bunu da hayata geçiriyoruz.
0: Bakan Tekin, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 29. Dönem Genel Kurulu toplantısına katıldı. Gündeminde Türkiye Marif Modeli vardı. Modelle çocukları çağın ihtiyaçlarına uygun bilgi, beceri ve erdemle donanmış bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı'nca yürütülen Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı da Bakan Tekin'in verdiği ilk dersle başladı.
6: Dijital mecralar öğrencilerimizin zihnine ve kalbine çok erken yaşlarda temas etmeye başladı. Okulun rehberlik sorumluluğu, iletişim dili, krizlere hazırlığı, güvenlik hassasiyeti her geçen gün daha da büyük bir dikkat ister hale geldi.
0: Milli Eğitim Bakanlığı okulların güvenliği ile ilgili olarak veli randevu sisteminin daha etkin yürütülmesine ilişkin kapsamlı çalışma başlattı. Bundan böyle okulda veli adına randevu oluşturulabilecek, velilerle çevrim içi de görüşme yapılabilecek, öğretmen veli görüşmelerinin konu başlıkları bakanlık tarafından takip edilebilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli vatandaşların hayatın her alanında daha güçlü yer alması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Erişilebilirlik, engelli bireylerin güvenli bir hayat sürmesi için temel şart dedi. Bakan Göktaş, Madenler Engelsiz Yaşam Merkezi'nin temel atma töreninde konuştu.
7: Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında daha güçlü yer alması için hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Özellikle erişilebilirliği, engelli vatandaşlarımızın bağımsız ve güvenli bir hayat sürmelerinin temel şartı olarak görüyoruz. Kaldırımıyla, binasıyla, ulaşımıyla, eğitim imkanıyla, istihdam

0: erişilebilir şehirler kurmak medeniyet anlayışımızın bir tezahürüdür. Yeni Engelsiz Yaşam Merkezimiz, engelli kardeşlerimizin hayatına güç, ailelerimize güven, Ümraniye'ye çok değer katacak. Merkezimizde eğitim, rehabilitasyon, sosyal etkinlik, danışmanlık hizmetleriyle hem engelli bireylere hem de ailelere destek sağlanacak.
1: Bu yılki hac ibadetinin başlamasına sayılı günler kaldı. Farklı coğrafyalardan 2 milyon hacı adayının kutsal topraklardaki heyecanlı bekleyişi sürüyor. Türkiye'den 85 bin hacı adayı da hac vazifesi için kutsal topraklarda olacak. Kafilelerin Mekke ve Medine'ye intikali sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. Kalan işlerini bitireceklerini söyledi, İran'ın altyapısını 2 günde yok edebileceklerini belirtti. Trump, Fransız basınına verdiği röportajda, eğer anlaşmaya varamazlarsa çok kötü bir dönem geçirecekler, anlaşmaya varmak çıkarlarına ifadelerini kullandı. İngiliz basını da Washington'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ni İran'ın Levant Adası'nı ele geçirmesi için teşvik ettiğini yazdı. Amerikan basını da ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları başlatmak için hazırlık yaptığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Washington'ın İran'a savaş açarak Amerikan halkını büyük bir yükün altına soktuğunu söyledi. Tahran yönetimi Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni düşmanlarına ev sahipliği yapmakla suçladı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da ABD ve İsrail'e karşı duruşu nedeniyle Papa 14. Leo'ya teşekkür etti. Pakistan ise arabuluculuk çalışmalarını sürdürüyor. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gitti. Nakvi'nin İranlı mevkidaşı İskender Mumin'le görüşmesinde bölgede barışın sağlanması ve bölgesel işbirliği konularının ele alındığı belirtildi. İran Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni mekanizmayı yakında duyuracak. Bu mekanizmadan ticari gemilerle İran'la işbirliği yapan tarafların yararlanabileceği belirtiliyor. Tahran yönetimi bazı Avrupa ülkelerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için izin istediğini de iddia etti. Görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Tayland'da ise İran'dan Hürmüz'de mahsur kalan 8 geminin güvenli geçişinin sağlanmasını istedi. Bölgede yaklaşık 2000 gemi ile 20 bin gemi personeli mahsur durumda. ABD Enerji Bakanı Chris Wright ise Hürmüz Boğazı'ndaki akışım yaz sonunda başlayacağını öne sürdü. ABD ordusu da Hürmüz Boğazı'nda devriye nöbetine devam ettiğini açıkladı.

0: yönelik açık bir saygısızlığı ve suç niteliğini bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi. Garantörlere ve arabulucu ülkelere acilen sorumluluk alma çağrısı yapıldı. Hamas, Kassam Tugayları Komutanı İzzettin El-Haddad'ın da İsrail saldırısında katledildiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler hem Gazze şeridinde hem de işgal altındaki Batı Şeria'da insani krizin derinleştiği uyarısında bulundu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'nde düzenlenen bir gençlik şöleninde konuştu. Terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. İç ve dış gündeme dair önemli mesajlar verdi. Milli İstihbarat Teşkilatı Türkiye aleyhine istihbarat faaliyeti yürüten uluslararası ajan ağını çökertti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. Gazze şeridinde ateşkese rağmen soykırımcı İsrail'in saldırıları aralıksız sürüyor. Hamas, Kassam Tugayları Komutanı İzzettin El-Haddad'ın İsrail saldırısında katledildiğini duyurdu. Spor. Trendyol Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma vardı. Sonuçlar şöyle. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 2, Korendon Alanya Spor 1, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Rams Başakşehir 2, Samsun Spor 3, Göztepe 0. Galatasaray'da bir dönem sona eriyor. Sarı Kırmızılıların Arjantinli yıldızı Icardi sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla taraftara veda etti. Fenerbahçe kaleci Tarık Çetin'le 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Tecrübeli eldiven bu sezon ligde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda birer maç olmak üzere toplam 4 mücadelede Sarı Lacivert'le ekibin kalesini korudu. San Antonio Spurs yarı final serisinde Minnesota Timberwolves'u eleyerek Batı Konferansı finaline yükseldi. Genç yıldızlarıyla dikkat çeken Spurs serinin 6. maçını 139-109 kazandı. San Antonio 4-2'lik galibiyetle Oklahoma City Thunder'ın rakibi oldu.
1: Hava durumu.
0: Yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Antalya merkez hariç, Batı Akdeniz, Karaman hariç İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Adana çevreleri, Mersin'in doğusu Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Sinop hariç Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Kırklareli çevreleri, İstanbul'un kuzey kesimleri, Balıkesir'in batısı ve Kütahya'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle olacak. Ankara, Afyonkarahisar, Samsun ve Diyarbakır 12, İstanbul 16, İzmir 15, Adana 17, Kahramanmaraş ve Gaziantep 13, Antalya 18, Bolu ve Trabzon 11, Erzurum 3, Malatya 8, Van 7 derece.
1: Yol durumu.
0: Isparta Beyşehir yolunun 29 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. İnebolu Kastamonu yolunun 26 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir. Denizcilere yerel bildirim numarası 403. Marmara Denizi. Yat ve yelken yarışları 24 Mayıs 2026 saat 10'dan saat 19'a kadar Kalamış Parkuru'nda

yapılacaktır. Denizcilere yerel bildiri numarası 495 İstanbul Boğazı. Yat ve yelken yarışları 19 Mayıs 2026 tarihi saat 11'den saat 17'ye kadar Çırağan Beykoz Parkuru'nda yapılacaktır. Denizcilere duyurulur.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de her cumartesi olduğu gibi Ankara Radyosu'nca hazırlanıp sunulan Gecenin İçinden başladı. Şu anda saatimiz 23.24'e doğru ilerliyor. Saat 1'e kadar canlı yayında sizinle birlikte olacağız. Programı Ömer Polat hazırladı. Teknik yapımcımız Zafer Altay ve mikrofonda ben Sevda Türkeri programımızın başında sizleri saygıyla, sevgiyle selam. Güzel bir gece geçirmenizi diliyoruz. Hem programımıza hem de Ankara'ya hoş geldiniz. Sevgili dinleyenler, bu gece programımızın birinci bölümünde gençlerdeki sınav ve başarı kaygısını konuşacağız. Konuğumuzsa psikiyatrist ve psikoterapist uzman doktor Emel Koyuncu Kütük olacak. Programımızın ikinci bölümünü yapay zeka ve iletişim konusuna ayırdık. Bu bölümde bu konuda çalışmaları olan Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Büşra Fadim Sarıkaya Tünalp konuğumuz olacak. Sorularımızı kendisine yönelteceğiz. Efendim, malumunuz önümüzdeki günlerde bayram tatili var. Tatil için plan yapan dinleyenlerimiz muhakkak vardır. Bu gece programımızın son bölümünde seyahat yazarı Melih Uslu telefon konuğumuz olacak. Bize Bozcaada ve Gökçeada'yı anlatacak. Tatile çıkacaklar için bir alternatif olabilir. Programımız geçmişten kalan bölümüyle sona erecek. Bu gece bu bölümde Türk sinemasının önemli isimlerinden Eşref Kolçak var. Efendim, az sonra konuklarımızı ağırlamaya başlayacağız. Öncesinde kısa bir müzik arası.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, yaklaşan sınav dönemiyle birlikte binlerce genç yoğun bir baskının altında yaşamaya başladı. Bir yanda başarı beklentisi, diğer yanda kimlik arayışı, yalnızlık, öfke, şiddet ve giderek büyüyen bir ruhsal yorgunluk. Bugün artık sadece başarılı birey yetiştirmeyi değil, aynı zamanda sağlıklı, vicdanlı ve duygusal olarak güçlü bireyler yetiştirebilmeyi de konuşuyoruz, tartışıyoruz. Bugün de programımızın birinci bölümünü az önce ifade ettiğimiz bütün bu konulara ayırdık ve şu anda değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Uzman doktor Sayın Emel Koyuncu Kütük, psikiyatrist ve psikoterapist şu anda stüdyomuzda bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz, iyi geceler diliyoruz.
1: Hoş bulduk. Ben de iyi geceler diliyorum. Davetiniz için çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz katılımınız için. Şimdi çocuklarımızı hem bedenen hem de ruhen sağlıklı bir biçimde geleceğe taşımak elbette hepimizin arzusu. Ama bunu ne kadar yerine getirebiliyoruz? Elbette bu konuda belki yapacak şeylerimiz var. Değişik bir çağda yaşıyoruz. Gençlerimizi, çocuklarımızı bu çağın içinde büyütmeye çalışıyoruz. Artık dijital bir alternatif dünya gerçek var hayatımızın içinde ve çocuklarımız bundan etkileniyorlar. Elbette bugün sınav kaygısından bahsedeceğiz ama belki konu konuşurken o noktaya da gelir. Geçmiş dönemde okullarda yaşanan bazı şiddet olayları vardı. Maalesef gündemimize geldi. Bu konuda da belki anne babalar olarak ya da toplum olarak yapacağımız şeyler var. Ama biz son yıllarda özellikle sizin gözlediğiniz gençlerin en çok yaşadığı içinde bulunduğumuz çağda problemler neler? Bunu konuşarak başlayalım programımıza.
1: Şöyle, aslında yapbozun birçok parçası var ama bir yerinden tutalım dilerseniz. Siz bu konuşmayı yaparken aklıma şu geldi. Türkiye'nin çok gözlü üniversitelerinden birinde çalışan bir hocamızla, iktisadi dar bilimlerde çalışan bir hocamızla bir Fransız Büyükelçiliğinde bir toplantıda denk geldik. Bana şey dedi, sizinle bir şey konuşabilir miyim dedi. Sizin sorduğunuz soruyu sordu. İlk binde kazanıyorlar üniversiteyi. Ama dedi çok büyük problemler var. Mesela mail atıyorlar. MRB, HCM diyorlar. Halbuki aslında çok yanlış bir ifade biçimi. Emojiler atıyorlar. Acil yanıt at diyorlar. Biz dedi birinci sınıfta akademiden çok nasıl konuşmaları gerektiğini öğretmeye çalışıyoruz.
0: Yani zeki çocuklar var elimizde. İnanılmaz zekiler. Ama başka alanlarda bir takım eksiklikleri var.
1: Sosyal iletişim becerileri, büyüğe saygı, kendini doğru ifade edebilme, bir öğretmenle nasıl konuşabileceğini bilme, kendini nasıl ifade edeceğini bilme. Şöyle söyledi, ben dedi böyle bir tedirgin oldum. Çünkü gerçekten tuhaf mailler geliyor. Hani acil yanıt ver ne demek? İşte MRB, HCM kısaltma ne demek? Hani gelip odaya kapıda beklemesi lazım. Kapıyı çalıp sorması lazım. Usul budur, normali budur. Ve ben dedi bunu kendi çocuğuma gösterdim. Bu mailleri değerlendirmesini rica ettim. Dedi ki anne bunlarda bir şey yok. O zaman eyvah yandık dedi.
0: Yani bir jenerasyon için normal ama başka bir jenerasyon için hiç normal olmayan.
1: Kesinlikle normal değil.
0: O zaman ne yapacağız değil mi? Temel sorun bu.
1: Evet. Kesinlikle. O yüzden

0: yüzden hani her şeyden önce rahmetli Doğan Cüceloğlu'nun, Allah rahmet eylesin, bu ülkenin gelmiş geçmiş bu alandaki en büyük isimlerinden bir
1: Evet.
0: tanesi, çok güzel bir sözü var. Hatta İletişim Donanımları kitabında çok vurgular. Akademik zeka hayattaki başarı %5 belirler. Duygusal zeka, sosyal zeka %95 belirler. Yurdum annesi, yurdum babası lütfen duygusal ve sosyal zekasına özen göster der.
1: Biz o %5'lik kısmı odaklanıyoruz biraz galiba. Bir
0: Biraz hayatta
1: eleştiri
0: kalma
1: yapalım kendimizi.
0: korkularından.
1: Evet.
0: Harika bir şey söylediniz. Ben biraz kaygılı bir ülkeyiz. Yani sınırlı mesleklerin önü açık. Çocuklar dünyaya geldiği andan itibaren onların 18 yaşına, 20 yaşına derne düşüyoruz. Anne babalara da bu anlamda haksız diyemeyiz. Kalabalık bir nüfus, sınırlı mesleklerin önü daha açık diye
1: Rekabet
0: düşünüyoruz.
1: ortamı
0: Bir
1: değil mi efendim?
0: rekabet ortamı var. Tabii çocukları aman yavrum işte öğretmen ol, doktor ol, mühendis ol. Bunlar ileride daha çok sana hayatın rahat yaşayabileceğin bir ortam sunabilir. Çocukların zihninde bunları nakşediyoruz ama o çocuklar büyüdüğü zaman harika meslekler icra edebiliyorlar ama odalarını toplamayı bilmiyorlar. Bize gelip şöyle anlatıyorlar. Çocuğum matematikten, fenden 100 alıyor doktor hanım. Ama odasını ben topluyorum, çöpünü ben atıyorum. Sosyalleşmiyor, dışarı çıkmıyor. Odasına yalnız zaman geçiriyor. Yani daha çok yine rahmetli Doğan Cüceloğlu'nun mış gibi yetişkinleri büyümeye başladı. Beden büyüyor, zeka büyüyor ama içleri büyümüyor. Yetişkin
1: Peki.
0: çocuklar olmaya başladılar.
1: Şimdi efendim anne babalar geliyor ve bu konularda bize şikayette bulunuyor dediniz. Ama o çocuğun büyüdüğü ortamda o ev. Şimdi o zaman çocuk kendi kendine mi bu hale geldi? Yani odasını toplamayan, sorumluluk almayan, toplum içinde nasıl davranmasını bilmeyen bir çocuk haline mi geldi kendi başına? Yoksa o noktada anne babanın yaptığı yanlış bir şey mi var? Bunu sormak lazım. O zaman da ebeveynlik kavramına gelmek lazım. Ne söylersiniz?
0: Şöyle, biz biraz yetişkin minyatürü gibi çocuk büyütüyoruz. Yani çocuk böyle her şeyi çok hızlı öğrenen bir varlıktır ya, böyle her şeyi merak eder. Biz o kocaman zekanın içinde biraz muhakeme yeteneği var zannediyoruz. Hani mesela eleştiriyi motivasyon zannediyoruz. Halbuki eleştirilen çocuk büyüdüğünde kusurlu hisseden bir çocuğa dönüşüyor aslında. Yani biraz bu konuda bence toplumun eğitilmesi gerekiyor. İnsanların çocuk dili öğrenmesi gerekiyor. Bence bu Latince öğrenmekten, Almanca, Fransızca, İngilizce öğrenmekten çok daha önemli. Aslında bu noktada insanları bilinçlendirmek gerekiyor. Ta ana rahmine bebek düştüğü andan itibaren gebe annenin, baba adayının bilinçlenmesi gerekiyor. Bebek dünyaya geldiğinde bence kadın doğum kliniklerinde çocuk psikologlarının olması gerekiyor. Gerekli bilinçlendirmeyi yapan. Aslında her şeyin temeli yine eğitime dayanıyor. Sadece büyüdüğü anne baba değil, büyüdüğü kültürle de değerlendirmek lazım.
1: Evet.
0: Yani evdeki büyük anneler, büyük babalar, neneler, hani çocuğun etkilendiği kocaman bir yapı var. Ama şu tabii ki gerçek, bebek dünyaya geldiği zaman onun kocaman bir duygusal hafızası var. John Locke şey der, boş bir tabeladır bebek beyni. İçinde bir buyulduğu ortamdaki tüm duyguları emer der. Aslında annelerin, babaların kendileri adına doğru şeyler yapmaları çocuklarını doğru yetiştirmeleri için yeterli. Onlar huzurlu olduklarında, çocuk dili bildiklerinde ve çocuğun gelişimine uygun önlemleri aldıkları zaman zaten çocuk sağlıklı bir yetişkin oluyor. Mesela bunu şöyle düşünmek lazım. Hani biz çocuklarımızı aşılarız değil mi bebekken? Bunun nedeni şudur. Mikroplara karşı kalıcı bağışıklık sağlamak. Mesela mikrop vücuda girdiği zaman o yüzü antijendir. Yani bize zarar veren. Hemen vücuda girdiği zaman biz aşı yoluyla onu vücuda alırız ve ne yapar? Vücut antikor üretmeye başlar. Bağışıklık hafızası kaydeder ve sonra mikrop vücuda gittiğinde dışarıda bırakır. Maruziyet çocuğu güçlendirir. Sorunlar da böyle. Yani çocuk büyürken yeterlilik duygusunu nasıl kazanır? Maruz kaldığı ve yönetebileceği engelleri onu baş başa bırakarak. Mesela ne yaparlar? 2 yaşında bezin değiştiremez ama çöpe atabilir. Büyüdükçe yavaş yavaş çantasını toparlayabilir. Çocuklar bunu yaptıkça bu dışarıdan görünen fiziksel bir eylem değil sadece. Bunun beyinde karşılığı var. Çocuk düşen bir nesneyi yerine koyduğu zaman yapabilirim duygusu kazanıyor.
1: Yani çocuğa sorumluluk vermek ve karşılaştığı
0: Yaşına uygun.
1: sorunları, yaşına
0: Kesinlikle.
1: uygun sorunları çözmek için onu
0: Alan tanımak.
1: evet yalnız bırakmak belki de
0: Sabırlı
1: evet.
0: olmak. Tabii mesela ne
1: Şimdi
0: yap?
1: anne baba olarak bizim refleksimiz değil mi? Onun önündeki bütün engelleri
0: Aynen
1: kaldırmak,
0: öyle.
1: her şeyi onun yerine yapmak değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Şimdi bunu özellikle ben konuşmaya çalışıyorum. Sınav kaygısı diye başladık ama şimdi çocuğu sınava gelinceye kadar nasıl büyüttüğümüz o sınav kaygısının olup olmadığını etkiliyor herhalde diye düşünüyorum. Bilemiyorum, bana katılır mısınız ama.
0: Kesinlikle söylediğiniz şey birebir doğru
1: Evet.
0: orantılı. Çünkü sınav kaygısı da yetersizlik ve değersizlik
1: Evet.
0: duygusunun devamı, hata yapabilirim korkularının devamı. Hatta burada şöyle birleştirirsek, sınav kaygısının içindeki kaygı kelimesine odaklanırsak, aslında çocuk orada ne yaşıyor? Kaygı dozunda sağlıklı bir duygudur. Hani korkudan farklı şu, siz dışarıya çıktığınızda mesela size zarar verecek bir varlık görürsünüz. Orada yaşadığınız duygu korkudur. Ama kaygı bizi koruyan, hayatta tutan bir duygudur. Biz bugün sizinle dışarı çıksak, karşıdan karşıya geçmeye kalksak, beynimiz bizi durdurur. Sağa bak, sola bak, dikkatli geç der. Biz güvenli bir şekilde geçeriz. Şu an biz sizinle ev ortamında olsak, ocakta bir yemek pişiyor olsa, bir saniye ben altını kapatacağım dersiniz. Yanmasın, vaktinde pişsin kaygısı var. Kaygı dozunda olduğunda bizi korur ve beynimiz bizim sadık köpeğimiz gibidir. Biz ona bir cümle kurduğumuz zaman beynimiz için gerçektir ve bizi korumaya çalışır. Sınav kaygısı şu demek. Sınav anında çocuğun iç sesi şunu söylüyor. Sen yapamayacaksın, hata yapacaksın. Senin bu annen baban sana bunca emek verdi. Bak, onları mahcup edeceksin. Konu komşu onları rezil edeceksin. Hem sen zaten yapamazsın ki. Sen zaten başarılı bir çocuk değilsin.
1: Peki bu iç ses çocuğun kendi iç sesi mi? Yoksa dışarıdan işte duyduğu bir şekilde satır aralarından algıladığı bir şeyin yansıması mı?
0: Büyürken ilk 6 yaş dediğimiz dönemde duygusal hafızamız annemizin babamızın duygularını emer. Şöyle ki, bir çocuk büyürken onu motive ettiğimizi zannederek, kızım bak Ayşe senden daha başarılı, Fatma senden daha başarılı dediğiniz zaman, duygusal hafıza büyüdüğü zaman bu iç sese dönüşür. Zaten annen baban yanılıyor olamaz ki, herkes senden başarılı diyen iç ses beyinde tehlike var komuta neden olur ve dolayısıyla çocuk sınav anında terler, çarpıntı hisseder, hava açlığı hisseder, iç sıkıntısı hisseder. Aslında günün sonunda kehanetini gerçekleştirebilir. Çünkü kutsallarından bu cümleyi duymuştur. Veya her şeyi onun yerine yaptığınız zaman, baş başa kaldığı engelleri yönetmediğinde zihin sen zaten yapamazsın ki duygusunu emer. Büyüdüğü zaman kitabı önüne aldığında iç ses der ki sen zaten yapamayacaksın. Bu sefer ne yapar? Bırakır. Bu sefer günün sonunda çalışmadığı için öğrenemez, kehanetini gerçekleştirmiş olur. Ertesi gün koskoca bir günü çöpe attığı için daha kötü hisseder. Bu kısır döngü bu şekilde devam eder. Ve günün sonunda gerçekten bir şey başaramamış olur. Halbuki zaten yeterince emek vermemiştir. Ama biz çocuğu onunla baş başa bıraksak, sabırlı olsak, o engeli geçmesine müsaade etsek, beyin bak yapabiliyorsun kodlar. Hani vardır ya, mesela İtalya'da restoranda bırakırlar 2 yaşındaki çocuğu. Böyle almaya çalışır spagettiyi, beceremez, sonra avuçlar, sonra tekrar dener. 10. çatalında yediği zaman beyin der ki vazgeçmezsen, elinden geleni yaparsan başarıya ulaşırsın. Dikkat edin, bizim ülkemizde yeterlilik duygusu en yüksek çocuklar vurdum duymaz anne baba çocukları. Aslında o da ayrı
1: yani
0: enteresan.
1: Yani toplum açısından aslında kabul edilmeyen bir ebeveynlik tarzı içinde yetiştirilmiş
0: çocuklar. Yeterlilik
1: çocuklar.
0: Açısından. Evet. Artı, çünkü gerçekten hiç umursamadığı için çocuğu umursamamaktan kaynaklı çok fazla engelle baş başa bırakıyor. Orada bir doğal seleksiyon var. Ya çocuk orada eleniyor, ya geçtiği her engelde güçleniyor. O çocuklarda değersizlik duygusu oluyor.
1: Evet, yani
0: ama
1: aslında
0: yeterlilik duyguları yüksek oluyor. Yani evet, böyle evlendiği zaman eşinin, benim kocam taşı sıksa suyunu çıkarır, İşte bizi aç bırakmaz, o iş olmasa bu işi yapar diyen, o yetenekleri olan bireylere dönüşebiliyorlar. Çünkü her maruz kaldığında beyin, her geçtiği engelde yapabilirim diye güçlendiği için, herhangi bir engelle karşılaştığında ben zaten bu engeli geçerim diyor.
1: Evet, şimdi efendim olması gerekeni anlatıyorsunuz, gözlemlerinizi biraz paylaşın bizimle. Yani şu dönemdeki anne babalık, sizin söylediğiniz ölçüde çocuğa sorumluluk duygusunu verebilen bir anne babalık mıdır? Yoksa çokça şunu konuşuyoruz, artık çok çocuk odaklı aileler olduğunu görüyoruz. Gerçekten helikopter çocuklar denen bir kavram var. Her alanda geliştirilmeye çalışılan, o kurstan o kursa taşınan ama anne ve babası tarafından her ihtiyacı karşılanan, herhangi bir zorlukla karşılaştığı zaman sorunları çözülen çocuklar. Gözleminiz nedir? Niye böyle bir anne babalık yaşıyoruz? Ya da gerçekten bu tespit doğru mu?
0: Çok güzel söylediniz. Bunu parçalara bölersek, örneğin çok hayatı boyunca ağır ihmalle büyümüş yetişkinler oluyor. Mesela kendi başına kalmış, düşe kalka büyümüş ama cengaver, becerikli, gerçekten iyi bir meslek sahibi olmuş. Mesela çok iyi esnaf olmuş. Diyor ki benim çocuğum benim çektiklerimi çekmesin. Yavrum bırak, ben çöpünü dökerim. Çantanı toplarım, sen dersin çalış. Benim böyle bir danışanım var. Şu anda çok iyi bir üniversitede makine mühendisliği okuyor. İlk 1000'de. akademik zeka inanılmaz. Çünkü okul 6 yaş sonrası ve dikkat edin okulda anne baba yok. Orada beyin her engeli kendisini geçtiğini gördü. Ve ben ona şunu söylüyorum. Ben sana diyorum 50 sayfalık bir İngilizce çeviri versem bana sabaha yapar mısın? Zihin kanıta göre hareket eder. Beyin diyor ki ben üniversite sınavını kazandım, okula tek başına geldim, matematiği tek başına verdim, fiziği tek başına kazandım. Üniversite sınavında çok zorlandığım oldu. Yaparım Emel Hanım diyor. Diyorum ki ben seni markete göndereceğim, bir ekmek alır mısın? Yapamam diyor. Diyorum ki
1: çok ilginç, evet.
0: İnanılmaz bir şey. Sana diyorum bir çay parası vereceğim. Bak öğretmenine ya da bir kız arkadaşı al demiyorum diyorum. Böyle yakın hissettiğin herhangi birine çay ikram et. Yapamam diyor. Çünkü orayı anne baba yönetmiş. Beynin ben bunu yönetebilirim diye bir kanıtı yok. Orada ya anne baba çok temkinli, kimseye güvenme demiş, hala duygusal hafıza o yaşta kalmış. Ya da bırak ben onu toplarım, bırak inanın üniversitede çok iyi bölüm kazanmış ayakkabısını annesi babası bağlayan danışanlarımız var. Sonra diyorlar ki keşke bu üniversitede bu bölüm kazanacağını tamirci olsaydı da sağlıklı sınırlarını bilen, hayır demesini bilen, duygusal olarak olgun, sosyalleşen bir genç olsaydı.
1: Yani aslında akademik başarıyla hayattaki başarı arasında bir uçurum var.
0: Kesinlikle. Ve ama şu var, tersi olsa, sosyal ve duygusal zekası yüksek olup akademik başarısı olmasa bir meslek sahibi olabilir, çok iyi kuaför olabilir. Biz deriz ki çok cengaver, çok disiplinli, sabahın köründe iş yerini açıyor, müşteriyle iletişimi harika.
1: Ya da yıkılsa da her zaman tekrar
0: yenisini
1: sıfırdan evet başlayabilir.
0: Aynen öyle. Ama diğeri bakıyorsunuz okula girdiği zaman derslerde harikalar yaratıyor ama asosyal, dışarı çıkmıyor, odasını toplamıyor, sosyalleşmekte zorlanıyor çünkü o tarafa yatırım yapmamışlar.
1: Evet.
0: Sadece dersin başında oturmuş, onun yerine herkesi bir her şeyi anne baba yapmış. Anne babanın hiçbir kötü niyeti yok. Çünkü
1: elbette,
0: duygusal kasların akademik kaslarla aynı anda büyüdüğünü zannediyorlar. O bedenle duygusal zekanın aynı anda büyüdüğünü zannediyoruz. Çünkü bize bu anlatılmıyor. Zaten çoğu öyle söylüyor. Ben bunu bilemedim diyor. Bunun bu sonuca neden olacağını düşünemedim diyor. O yüzden bununla çok fazla karşılaşıyoruz. Bir de diğer taraftan ekran var. Oyun oynamayı bilmeyen, yani sadece bir araya geldiğinde karşılıklı ellerine cep telefonu alıp ekrana bakan çocuklar var. Karşılıklı, hani vardır ya bizde, ben çok küçükken evimizde günler olurdu. Biz annemize yardım ederdik. İşte yemek yapardık, misafirlere bir şeyler dağıtırdık. Hala öyleyiz biz. Çocukken arkadaşlarımız da böyle ağırlardık. Ama şimdi baktığınız zaman çocuklar bir araya geldiğinde ellerine birer cep telefonu alıp bir kenarda oturuyorlar. Gerçekten oyun oynamayı, oyun kurmayı bilmiyorlar. Sohbet etmeyi bilmiyorlar. Bunlar bizim çocuklarımızda, bizim yeğenlerimizde dahil. Yani bakıldığı zaman daha tam gün okula giden, hani bizim zamanımızda olduğu gibi yarım gün giden, yarım gün evde sorumluluk alan, daha böyle kalabalık, ataerkil yapıda büyüyen
1: hayatın
0: çocuklar
1: içinde
0: değil de tabii. Hayatın içinde toprağa da toza da maruz kalan, konu komşuyla da sohbet eden, böyle herkesin kapısının açık olup birbirini
1: evet.
0: ağırladığı, insanların insanlar evimize gelebilir, biz insanlara gidebiliriz şeklinde büyüdüğü kültürden uzak, daha dört duvar içerisinde, daha sosyallikten uzak. Hani sosyallik dediğimiz şey şu. Mesela piyano kursuna gidiyor tek başına. İşte mesela ne bileyim bir yakındaki bir spor merkezinde yüzmeye gidip geliyor. Ama sokak oyunları yok. Sokağa çıkmıyor çocuklar. Sokakta zaman geçirmiyorlar. Düşüp kalkmıyorlar. Birlikte yeni oyunlar üretmiyorlar. Yani yeni ip oyunları, yeni top oyunları oynamıyorlar. O yüzden daha birbirinden uzak ve sadece üniversite başarısına ve hayatta kalmaya odaklanmış çocuklar yetişiyor.
1: Evet. Şimdi tekrar sınav kaygısına dönecek olursak ya da başarı arayışı diyelim, akademik başarı arayışından aslında söz ettik ve bunun toplumsal kaynaklarını da ifade ettiniz konuşmanızın içinde. Çocuklar bu sınav dönemini öyle bir yaşta yakalanıyorlar ki tam ergenlik dediğimiz, kendilerini aradıkları, toplumda var olma savaşı verdikleri, bir yandan bir arkadaş çevreleri var, o çevredeki bir kimlik inşası söz konusu, bir yandan az önce de sizin ifade ettiğiniz gibi aile içinde el üstünde tutulan, sorumluluk belki verilmeyen, belli alanları boş bırakılmış çocuklar. Tam da bu geçiş döneminin içinde bir de atlamaları gereken sınavlar var. Şimdi bu karmaşık bir denklem ya da soru diyelim, sorun. Nasıl çözeceğiz, altından nasıl kalkacağız? Özellikle yetiştirilme döneminde bir takım sıkıntılar yaşanmış, hatalar yapılmışsa.
0: Şöyle ergenlik dediğiniz, az önce çok güzel ifade ettiğiniz, çocuğun daha özerk hissetmek istediği bir dönem. Bu dönemde

0: cinsel kimlik özellikleri de belirgin hale geliyor. Boyu uzuyor ve artık gelecekte ondan beklentiler olduğunun farkında. Yani o bir rolün içine girecek ve aslında kaygılı, ergen, dışarıdan böyle çok aldırmaz, çok güçlü, böyle her an gardını almış gibi duran bir bireydir. Ama aslında küçücük bir erkek çocuğu, küçücük bir kız çocuğu taşır içinde. En ufak bir şeyde anne baba diye anne babaya sarılır. Bu dönemdeki en büyük çatışma şu: anne babalar şunu yapıyorlar. Onlar hayatları boyunca dikenler onların ayaklarını kanattı. Bir sürü travmayla karşı karşıya kaldılar. Hepsini bir biçimde çözüp yetişkin birey oldular. Şöyle bir bağ kuruyorlar: yavrum, ben o dikeni gördüm. Sen o yoldan geliyorsun ama oraya basma. Ama kendisi basarak güçlendiğini unutuyor. Ve çocuğun kendi uzantısı olmadığının, onun ayrı bir birey olduğunu farkında değil. Dolayısıyla bu ergenlik çağındaki çocukta şunu uyandırıyor: sadece çocukken değil, aslında her yaşta zihnimiz anne babaların hayallerinin içine sığmak istiyor. Anne babalar ergen çocuğunun üzerinde ne kadar güçlü olduğunu farkında değiller. Onlar bunu bize muayenede şöyle ifade ediyor: çocuk bizi takmıyor, bizi dinlemiyor doktor hanım. Biz mecbur kalmasak doktora gelmezdik. İletişim kuramıyoruz. Halbuki anne babanın kurduğu her cümle çocuğun ciğerine batıyor aslında. Çünkü onun hayalini gerçekleştirmek istiyor. Ama bir yandan sanki onun dediğini yaparsa değerli olacakmış gibi bireyselleşmeye çalışıyor ve gardını alıyor. Bu yüzden anne baba ile çocuk arasında çatışma yaşanıyor. Daha çok kız çocukla anne arasında yaşanıyor. Çünkü anne çocuğunun kendi hayatı, yaşadığı hayatı yaşamasından korkuyor. Kendisinden daha iyi bir hayat yaşamasını istiyor ama çocuğun duygularını anlamadığını farkında değil. Ona sürekli ne olması gerektiğini dikte ediyor. Kız çocuğu da alanı ele geçirmiş gibi hissedip gardını aldıkça anne kendini duyuramadığını düşünüyor. Bir çatışma başlıyor. Babalar da çoğunlukla bunu erkek çocuklarına yapıyorlar. Onlar da kendi gerçekleştiremediği hayallerini erkek çocuğun üzerine, aslında farkında olmadan onun iyiliğini düşünerek yıkıyorlar ama onun kendi kimliğini ele geçirdiğini fark edemiyorlar ve bir tartışma olmaya başlıyor. Yapmaları gereken şey çok basit: sadece anlamaya çalışmak ve sohbet etmek. Karşındakinin ebeveyn bir çocuk olduğunu unutmamalı. Onun sadece 17-18 yaşlarında olduğunu ve hayatta bir sürü şeyi henüz görmediğini bilmeli. Kaldı ki tam gün okula giden çocuklar doğal olarak daha az strese maruz kaldığı için bizim zamanımıza göre zaten daha geç büyüyorlar. Yapılması gereken şey sohbet etmek, çocuğun kendini tanımasına yardımcı olmak, buna aracılık etmek, çocuğun merak duygusunu gidermek için desteklemek, ilgi duyduğu bir meslek varsa, etrafta varsa o mesleği icra eden onunla tanıştırmak, çocuğun duygusuna, beklentilerine saygı göstermek, çabasını takdir etmek. Yani hani onun bir eksiğini göstereceği zaman bile şu cümleyi kurmak: oğlum, kızım, bak dün bunu yapmakta zorluk yaşıyordun, aferin sana. Bak, ciddi çaba gösterdin ve bu yol konuda yol kat ettin. Eleştirel dilden uzak, ben diliyle. Bak, bunu da yapabileceğini düşünüyorum. Çocukta şu mesaj uyanır: benim iyim görülüyor. Ama bizde şu oluyor: 20 soruluk bir testten 15 tane çözüyor. Biz çözemediği 5 taneye odaklanıyoruz. Sanki aferin dersek şımaracağız. Tam tersi. Çocuğumuza aferin, 15 soruyu başardın dediğinde çocuk daha çok motive olur ve daha çok başarılı olmak ister. Aslında sağlıklı iletişim, onun bu yaştaki duygusal dalgalanmaları anlamak, onunla zaman geçirmek. Hiçbir şey yapamıyorsak bile, çok böyle zor bir günde bile, akşam yemekte sohbet etmek bile çocuğa yeter. Bir çocuğa anne babanın verebileceği en büyük hediye onunla ilgilenmesi, onunla zaman geçirmesi, onu anlamaya çalışması ve onun sahip olduğu kendiliğe saygı duyup o yönde gelişimine imkan vermesi.
1: Evet. Şimdi sınava az bir zaman kaldı. Aslında anne babalara ne yapılması gerektiğini çok güzel ifade ettiniz. Ama hani bu kısa zaman içinde oturmuş bir ilişki şeklini, sizin az önce ifade ettiğiniz, tarif ettiğiniz ilişki şeklini kurmamış olabilir çocuğuyla. Geç mi kalmıştır efendim? Hemen yapılabilecek ne var? Bugünden yarına fark olamayabilir, çünkü dediğim gibi yıllardır alışılmış bir ilişki sürüyorsa çocukla anne baba arasında, bunu bir anda değiştirmek elbette mümkün değil. Ama yaklaşan bir sınav var, o sınava ilişkin çocuğun kaygısı var. Hani bugün hemen kısa süreçte neler yapılabilir?
0: Ebeveyn ve çocuk
1: Evet,
0: arasında
1: evet.
0: şöyle bir konuşma yapılabilir. Birincisi, sınav kavramı çocuğun zihninde sağlıklı bir yere oturtulmalı. Yani bu onun onurunu gösteren, haysiyetini gösteren bir kavram değil. Hayatın içinde sayısız sınav var. Bu sınav onlardan sadece bir tanesi. O yüzden sınav kavramına dair anne babanın yapacağı şey, onu zaten koşulsuz sevdiklerini göstermek. Bunun onun hayatında bir engel olup o engel sürecinde onun zorlandığı yerde yanında olduklarını göstermek.
1: Yani
0: Ve
1: şunu herhalde, özür diliyorum sözünüzü kestim ama hani baş

0: başarırsam sevileceğim algısı varsa çocukta, herhalde öncelikle ben en azından siz dinlerken bunu düşündüm. Belki onu hemen değiştirmek iyi olabilir çocuk açısından.
1: Burada şöyle söyleyeyim, anne baba eğer az önce söylediniz ya, helikopter çocuklar. Yani çocuk büyüdüğü ortamda başarılı olursam sevilirim mesajını aldıysa, burada konuşmaktan ziyade aslında anne babanın onu her koşulda sevdiğini söylemesi zaten inanılmaz kıymetli. Ama çocuk bu mesajı aldıysa, anne babayla ne kadar konuşsa da çocuk bunu kırmakta zorlanabiliyor. Çünkü anne babalar şöyle bir iletişim hatası yapabiliyorlar. Yavrum kazanmasan da olur. Tamam mı? Ben senin her daim yanındayım. Ama az önce dedik ya, kurulan cümleler değil, davranışlar ve kendi hayatımızda yaptıklarımız çocukların kodladıklarıdır. Eğer ben anne baba olarak hata yaptığımda kendim hatamı kabul etmiyorsam, kendimi yetersiz hissediyorsam, en ufak bir hata yaptığımda yaptığım o doğruları görmeyip eksiğe odaklanıyorsam, çocuk zihni zaten bunu emmiştir. Burada anne baba şununla yüzleşebilir. Ben kendi hayatımda biraz böyle büyüdüm ve hayatta zor kalmak zorunda kaldım. Biraz böyleyim ama yavrum ben seni her koşulda seviyorum ve lütfen sen bana kendi isteklerini ifade et, ben sana karşı destekleyici olacağım. Ama burada anne baba arasında, çocuk arasında bu iletişim kurulamıyorsa profesyonel destek alınabilir. Yani çocuğun bu dönemde anne babadan gelen her söylemi alanına girmek olarak algılaması ve bir çatışma söz konusuysa, bir meslek profesyoneliyle bağ kurması sağlanabilir. Kendini objektif bir ortamda bir psikoloğa ifade edebilir. Anne baba psikologla görüşme yaparak kendi çocuklarının haleti ruhiyesine hakim olup ondan da öneri alabilirler. Bu şekilde de yönetilebilir. Ama şöyle söyleyeyim, birlikte vakit geçirilen, yaptığı çaba desteklenen, herhangi bir şekilde eleştirilmeyen, olumsuz bir şey olduğu zaman yapıcı bir şekilde çözüme giren anne baba zaten bunu uyguladıkça çocuğa güven vermeye başlar.
0: Evet, aslında bunlar da çok kilit cümlelerdi. Şimdi konu çok güzel ama maalesef süremizin sonuna geldik. 30 saniyelik bir zamanımız kaldı. Aslında çok da güzel kapattınız. Kulağımızda o sözlerle size veda edelim. Çok teşekkür ediyoruz ve bütün öğrencilerimize, anne babalara başarılı bir sınav dönemi geçirmelerini dileyelim. Efendim, psikiyatrist ve psikoterapist uzman doktor Sayın Emel Koyuncu'yu ağırladık. Hem sınav ve başarı kaygısından konuştuk, hem de anne baba ve çocuklar ve gençler arasındaki ilişkilerden bahsettik. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. İyi geceler diliyoruz.
2: Aramızda mesafeler, arıyorsan oyun biter. Bugün olmaz, yarın çok geç. Yürümen gerek.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Ankara Radyosu'nca hazırlanıp sunulan Gecenin İçinden devam ediyor sevgili dinleyenler. Efendim, son yıllarda yapay zeka haber yazımından sosyal medya yönetimine, müşteri ilişkilerinden günlük sohbet dilimize kadar iletişimin pek çok alanında etkili olmaya başladı. Bugün algoritmalarla birlikte iletişim kurma biçimimiz de adeta yeniden şekilleniyor ve tabii aklımızda bazı sorular var. Yapay zeka iletişimi gerçekten kolaylaştırıyor mu? Yoksa bizi daha hızlı ama daha yüzeysel bir dünyaya mı sürüklüyor? İnsan sesiyle yapay ses arasındaki çizgi nerede başlıyor, nerede kayboluyor? Ve dijital çağda güven, samimiyet ve hakikat nasıl dönüşüyor? İşte bütün bu sorulara cevap ararken rehberlerimiz var. Onlardan biri de Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Sayın Büşra Fadim Sarıkaya Tünalp. Kendisini telefon hattımızda konuk olarak ağırlıyoruz. Efendim, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar Sevda Hanım, hoş buldum, iyi akşamlar diliyorum, sağ
0: çok
1: olun.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, yapay zeka artık hayatımızın her alanında çokça bahsettiğimiz, çokça tartıştığımız bir konu. Hala anlamaya çalışıyoruz ama iletişim üzerindeki etkisi elbette hayatın pek çok alanında çok belirleyici olmaya başladı. Yapay zeka iletişim ilişkisine baktığımız zaman bu alanda nasıl bir dönüşüm yaratıyor yapay zeka?
1: Bugün iletişim tarihinde çok önemli bir eşikteyiz. Yani bunu söylemek mümkün. Daha önce teknoloji iletişimi hızlandıran veya kolaylaştıran bir araçtı. Şimdi ise içerik üreten, aynı zamanda yorum yapan ve insanlarla etkileşime giren bir aktöre dönüştüğünü görebiliyoruz. Matbaanın bilgiyi çoğaltması ya da televizyonun kitleleri aynı anda etkilemesi gibi yapay zeka da artık iletişimin doğasını değiştiriyor Sevda Hanım. Çünkü ilk kez insan dışı sistemlerin insanlar adına konuşabildiğini ve ilişki kurabildiğini görüyoruz.
0: Evet, bu biraz korkutucu. Bu yönden de tartışılıyor gerçekten.
1: Evet.
0: Sizin özellikle bu yapay zeka tabanlı iletişim üzerine yaptığınız çalışmalar var.

0: var. Karakter yapay zekası üzerine. Buradan hareketle biraz daha konuyu derinleştirelim istiyoruz. Şimdi insanların bu tür yapay zeka ile iletişime geçmesi onlar açısından nasıl bir sonuç çıkarıyor? Gerçek ilişkilerin yerine konmaya başlanıyor mu bu yapay zeka uygulamaları? Tespitler nelerdir çalışmalarınızda?
1: Şöyle kısaca özetleyebiliriz. Bence aslında bu durum modern yalnızlık kültürüyle çok bağlantılı. Yani insanlar artık daha kalabalık ama daha yalnız bir hayat yaşıyor. Çok hızlı tüketiyoruz ve çok hızlı yaşıyoruz aslında gündelik hayatımızı. Yapay zeka uygulamaları ise sürekli erişilebilir durumda. Yani özellikle yargılamayan ve sabırla dinleyen bir dijital arkadaş sunuyor. Bu çok önemli. Çünkü artık gerçek hayatta gerçek arkadaşlarımız çok fazla meşgul olduğu için belki sabırla bizi dinleyemeyebilir ya da her an erişilebilir olmayabilir ya da yargılamadan bizi dinleyemeyebilir. Ama yapay zeka uygulamaları ise tam anlamıyla her an erişebilir, yargılamayan ve sabırla dinleyen bir dijital arkadaş sunduğu için de zaten çok rağbet görüyor. Bu yüzden insanlar duygusal bağda daha kolay kurabiliyor yapay zeka sistemleriyle. Ancak burada önemli olan şey şu, bunu unutmamak lazım. Yapay zeka bir ilişki hissi yaratıyor ama gerçek insan ilişkilerinin yerini tam anlamıyla dolduramıyor. Bunu da kullanıcılar zaman içerisinde zaten hissediyor ve fark ediyor.
0: Evet. Peki bu noktada şöyle bir tehlike var mı? Şimdi manipüle edilebilen sistemlerden de aynı zamanda bahsediyoruz herhalde, değil mi?
1: Tabii ki de.
0: Yani hackerlardan bahsediyoruz. Büyük sistemlere her şekilde nüfuz edebilen ve o sistemleri yönlendirebilen. Bu aynı şey bu tür ilişkilerde de söz konusu olabilmeli diye düşünüyoruz. O noktada neler bekliyor insanoğlunu?
1: Güven kavramı üzerine konuşacak olursak bence yapay zeka ve güven günümüzün ya da çağın en büyük sorunlarından biri. Yani çok büyük güven krizlerini yaratıyor söylemek mümkün. Çünkü iletişimde özellikle güven gördüğümüz şeyin gerçek olduğuna inanmakla ilgili. Siz de söylediniz. Hackerlar olur ya da deepfake'ler üretilen görseller olabilir. Eğer insanlar bir videonun ya da ses kaydının ya da haberin gerçek mi yapay mı olduğunu ayırt edemeyecek duruma gelirse zamanla herkes her şeye şüpheyle yaklaşmaya başlar. Bu da yalnızca medyayı değil aynı zamanda toplumsal güven duygusunu da etkiler ve olumsuz sonuçlar doğurur. Artık kişiler arası iletişimde ya da ilişki kurma düzeyimizde de güven eksikliği yani güven eksikliği duymaya başlarsak kişiler arası iletişim ya da ilişki kurma becerilerimiz de zayıflar. Bu da toplumsal boyutta bakıldığında olumsuz sonuçlar beraberinde getirir. Buna tabii ki de çok önem ve dikkat etmek gerekir.
0: Peki ediliyor mu efendim? Yani bu yönde çalışmalar var mı? Bunun farkında mıyız ya da?
1: Şöyle, bunun farkında olabilmek için okuryazarlığı seviyesi yüksek olması gerekiyor kişilerin ve kullanıcıların. Şimdi bu tabii ki kullanıcıdan kullanıcıya değişiyor. Farkındalık düzeyi yüksekse ve okuryazar durumu yüksekse tabii ki de farkında. Ama siz de biliyorsunuz ki yapay zeka sistemleri çok hızla gelişen sistemler. Yani daha iyi fake görüntüler oluşturabiliyorlar. Yani bunları ayırt etmek neredeyse mümkün değil. Özellikle ilk anda itibaren gördüğünüz o görüntünün gerçek mi, doğru mu, bunu gerçek mi ya da gerçek değil mi, bunu ayırt etmek çok mümkün olmuyor. O yüzden sorgulamak, double check yapmak, belki farklı kaynaklardan tekrar bu görüntüyü, içeriği ve benzeri aratmak bu bağlamda bizi koruyabilir. Bunu herkes yapıyor mu? Bilemiyorum. Herkes yapmıyor. Yapmama sebebini de anlayabiliyorum. Çünkü çok hızlı gelişen içerikler var. Yeni içerikler her saniyede, siz de biliyorsunuz, sosyal medya mecralarında saniyeler içerisinde yüzlerce yeni içerik karşımıza çıkabiliyor. Bunun hepsini kontrol etmek pek mümkün olmuyor. Ama etkilenmemek adına ya da yanlış yönlendirilmemek adına etkileyebileceğini düşündüğümüz içerikleri double check yapmakta fayda var.
0: Evet, özellikle deepfake görüntüler dediniz, yine insan sesini çok güzel taklit ediyor artık yapay zeka. Yani Türkçeyi kullanırken bazı uzun heceleri kısa söylediğinde anlaşılabiliyor. Örneğin
1: Evet.
0: yapay zekanın konuştuğu gerçekten enteresan bir çağda yaşıyoruz. Şimdi işin bir başka boyutu da sosyal medya ve yapay zeka. Tabii ki verilerin kişilerin kullanımının analiz edilmesi ve bu veri üzerinden kişilerin yönlendirilmesi de söz konusu. Bu alanda neler söylersiniz?
1: Şu, bu konu çok ciddi etik tartışmalar.

0: tartışmaları doğuruyor. Çünkü mesela artık sadece kullanıcı davranışlarını analiz etmek değil, sizin dediğiniz gibi insanların psikolojik durumlarını okuyup onları yönlendirmek haline geliyor. Örneğin öfkeli, yalnız ya da kaygılı bir kullanıcıya buna uygun içerikler sunmak, insanların kararlarını ve ruh hallerini manipüle etme riskini taşıyor. Bu yüzden önemli olan konu burada şeffaflık, veri güvenliği ve etik sınırlar. Ve bunlar tabii ki de tartışılması gerekiyor ve yasa yapıcılar tarafından tartışılması gerekiyor. Burada şeffaflık olması, veri güvenliğinin temin edilmesi ve etik sınırların çok açık bir şekilde sınırlandırılması ve gösteriliyor olması gerekir.
1: Hı hı. Ama bu alanda yine az önce ifade ettiğiniz sorun devam ediyor galiba. Yani alandaki gelişmeler çok hızlı, düzenlemeler arkadan ve yavaş bürokrasi içinde yapılıyor. Dolayısıyla bir eş zamanlı gidiş söz konusu olamıyor maalesef galiba.
0: Evet, çok doğru söylüyorsunuz. O yüzden son tüketicide kalıyor yine bütün iş. Yani biz tüketiciler olarak gerçekten bunun farkında olmamız gerekiyor ve kendimizi açık bir şekilde manipüle etmeyecek hale konumlandırmamız gerekiyor.
1: Peki efendim, özellikle yapay zeka ve sosyal medya söz konusu olduğunda, az önce ifade ettiğiniz sakıncalar göz önüne alındığında en çok hangi yaş grubu tehlikede diyelim ya da manipülasyona açık, tespitler var mı çalışmalarda?
0: Bununla ilgili çok açık tespitler yok ama özellikle genç nesile bakacak olursak, şimdi beni en çok düşündüren şey şu: genç nesil giderek daha fazla algoritmalarla büyüyor. Hepimiz biliyoruz yani, bizim yaş skalamıza baktığımız zaman biz algoritmalarla büyümedik ama genç nesil, gençler ve ergenler, bunlar daha çok algoritmalarla büyüyor. Eğer çocuklar ve gençler gerçek insan ilişkileri yerine sürekli bu yapay sistemlerle iletişim kurmaya devam ederse ya da kurarsa, sosyal becerileri değişir ve hatta zayıflar. Özellikle sabır, sorun çözme ve gerçek duygusal bağ kurma konusunda farklı bir kuşak ortaya çıkabilir. Bu yüzden de teknolojiyle insan ilişkisi arasındaki sağlıklı bir denge kurulması gerekiyor. Yine söylediğim gibi buradaki okuryazarlık, işte eğitim verilmesi, genç yaşlarda bunun farkındalığını yaratabilmek için çalışmaların yapılması özellikle önemlidir.
1: Evet, bir başka alan tabii ki dönüşen dijital gazetecilik, habercilik ve yapay zeka. Şimdi bu alanda neler söyleyeceksiniz? Çünkü o noktada da artık üretim süreçleri, tüketim süreçleri çok değişti. Farklı mecralarda yapılmaya başlandı gazetecilik. Burada nasıl bir dönüşüm söz konusu yapay zeka ışığında?
0: Bugün baktığımızda özellikle ekonomi, spor ve veri haberciliğinde yapay zeka sıklıkla kullanılıyor. Çünkü yapay zeka çok kısa sürede büyük veri analizleri yapıp haber metnini hızlıca üretebiliyor. Gelecekte rutin haberlerde de bence robot gazeteciler daha yaygın olabilir ama gazetecilik yalnızca bilgi aktarmak değil, sahaya gitmek, tanıklık etmek, özellikle etik karar vermek ve doğru sorular sormaktır. Bence bu sebepten dolayı insan gazetecinin rolü tamamen ortadan kalkacak gibi bir endişeye kapılmak doğru olmayacaktır. Daha çok paralel bir şekilde yapay zeka gazetecilikle birlikte dönüşüme uğrayacaktır demek daha doğru olacaktır
1: Peki,
0: diye düşünüyorum.
1: Peki bu alandaki riskler nelerdir? Özellikle etik riskler. Hep konuştuk konuşmamızın başından beri hangi alanlarda neler yaşanıyor diye. Bu alandaki sıkıntılar nedir?
0: İşte yapay zeka sistemlerinin insan gibi etik kararlar verebiliyor olmamasıyla alakalı. Yani şimdi yapay zekaya etik kodlar nasıl tanımlanır? Yani bu kime göre tanımlanacak? Yani kime göre etik kodlar oluşturulacak? Bunlar çok sıklıkla tartışılan ve riskleri beraberinde getiren sorular. Yani sizin dediğiniz gibi gelecekte etik anlamda yapay zekanın neyi etik bulup neyi etik dışı bulduğunu tespit etmek çok zor aslında. Çünkü buna uygun bir kod nasıl oluşturulacak? Bazı toplumlarda etik dışı olan bir şey başka toplumlar için etik dışı olmayabilir. Evrensel bir etikten bahsediyorsak, işte hangi evrensel etikten bahsedeceğiz? Bu tarz konular, hani çok daha işte insan sosyal varlığına hitap edecek olan etik davranışlar, norm ya da örf ve adet gibi kodlar çok bireysel ya da toplumsal ya da kültürel olduğu için tek bir kodlama yapmak mümkün olmayabilir. Yapay zeka kağıda kendine göre de etik ilkeler oluşturamayacağına göre bence en büyük riskler bunlardır.
1: Ve tabii herhalde dijital gazetecilikten söz ettiğimizde az önce ifade ettiğiniz o deepfake teknolojileri, yine algoritmaların ışığındaki

0: manipülasyonlar, belki editoryal bağımsızlığın ortadan kalkması gibi şeylerden de bahsedebiliriz herhalde, değil mi efendim?
1: Mutlaka tabii ki de. Yani o süzgeç, kimin süzgecinden geçecek o haberler mesela? Tamam, veriler doğru olabilir. Özellikle zaten o yüzden bugün ekonomi ya da işte daha çok sayısal veriler üzerine habercilikte yapay zeka kullanılıyor, ama sosyal ya da toplumsal haberlerde yapay zeka kullanılmıyor. Çünkü kimin filtresinden geçecek bu haberler? Yani bu içerikler kim tarafından kontrol edilecek? Bu çok önemli bir soru, evet.
0: Peki efendim, yaklaşık 2 dakikalık bir zamanımız kaldı Sayın Tünalp. Aslında
1: Tamam.
0: konuşmanızın tamamında ara ara ifade ettiniz ama ilerleyen süreçte yapay zeka bu yönde bu hızla gelişmeye devam ederse bir gün tamamen insanlar arasındaki iletişimin yerine geçebilir mi diye bir soru sorsam size, alanda da çalıştığınız için bir öngörünüz var mı? Nereye doğru gidecek bu süreç?
1: Şöyle söyleyebilirim. Yani çok tabii böyle karalar bağlamaya gerek yok. Öncelikle öyle başlayayım, ama bence en büyük dönüşüm yapay zekanın kişisel bir yardımcı olmaktan çıkıp dijital temsilciye dönüşmesi olacak. Yani insanlar adına e-posta yazan ya da atıyorum toplantıya katılan, pazarlık yapan, hatta sosyal medya yöneten yapay zeka sistemleri gündelik hayatın bir parçası olabilir. Tabii o noktada en büyük soru ya da en büyük tartışılması gereken konu da şu olacak: gerçek insan iletişimi nedir ve onu nasıl koruyacağız? Yani burada önemli olan insan makine iletişime yoğunlaşmak değil bence önümüzdeki süreç için. Bence gerçekten insan arası, yani kişiler arası insan insan iletişimine önem vermek çok önemli ve bunun nasıl korunabileceğine dair belki de çalışmaların yapılması önemli olacaktır. Çünkü bu süreçte dediğim gibi, yani baştan beri de konuşuyoruz, yapay zeka sistemleri insan gücüne nazaran belki de 100 kat daha hızlı gelişiyor ve dönüşüme uğruyor. Yani biz o hıza ayak uyduramıyoruz.
0: Erişemiyoruz, evet.
1: Evet, erişemiyoruz. O yüzden bizi biz yapan, yani insanı insan yapan ve en önemli ve en kutsal şey olan iletişim biçimlerimize bence sahip çıkmamız gerekiyor ve bu insan insan iletişiminin ne kadar değerli olduğunu anlamak ve bizden sonraki nesillere de aktarmamız gerekiyor.
0: Peki efendim, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Yaşayarak öğreneceğiz galiba bu
1: Evet.
0: süreç
1: Evet.
0: içinde başımıza gelenleri, gelecekleri. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
1: Ben
0: Türk-Alman
1: teşekkür ediyorum.
0: Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri Bölüm Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Büşra Fadim Sarıkaya Tünalp'le konuştuk. Yapay zeka ve iletişimi iyi geceler diliyoruz.
1: İyi geceler.

0: Gecenin içinden devam ediyor sevgili dinleyenler. Şu anda telefon hattımızda seyahat yazarı Melih Uslu bizimle birlikte. Sayın Uslu merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhaba efendim, hoş bulduk. İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi efendim önümüzde bir bayram tatili var.
1: Evet.
0: Tatilini şehirlerin dışında geçirmek isteyen dinleyenlerimiz planlarını yapmaya başladılar. Ama bugün sizden alternatif güzergahlar olabilecek yerlere ilişkin bilgiler de alacağız. İki güzel adayı anlatmanızı istiyoruz bize. Gökçeada ve Bozcaada. Belki buralara gitmeyi düşünen dinleyenlerimiz de olur bu sohbeti dinledikten sonra.
1: Evet efendim. Şimdi gerçekten önümüzde güzel bir tatil şansı var ve Türkiye'nin en büyük adası ve üçüncü büyük adası, yani Gökçeada ve Bozcaada. Yani öncelikle şunu söyleyeyim, adalılar dört gözle misafirlerini bekliyorlar. O kadar özenliler ki, abartmıyorum. Yani mesela Kaleköy'deki dostlar, ondan sonra Zeytinliköy'deki dostlar, Gökçeada'dan bahsediyorum. Bahçelerini o kadar güzel yapmışlar ki cennet bahçesi gibi.
0: Evet.
1: Sabunlarını hazırlamışlar. Masa örtülerini ütülemişler. Her şey çok özenli. Yani bu sene bilhassa çok dört dörtlük hazırlanmış uzun bir bayram tatili olacak. Sadece bayram tatili de değil. Sonrasında yani turizme gönül vermiş insanlar. Tabii ki eksikleri olabilir. Tabii ki aksayan bir takım şeyler olabilir. Fakat çok değerli insanlar var. Çok değerli aileler var. Ve itinayla hazırlanmışlar. Dört gözle insanları mutlu etmek için, onları tekrar adalarına davet etmek için, güzelliklerini göstermek için gerçekten çaba sarf ediyorlar.
0: Evet.
1: Biberiye kolonyaları yapmışlar. Portakal çiçeği kolonyaları yapmışlar.
0: Mis gibi
1: gelen
0: kokuyor efendim, değil mi?
1: Mis gibi
0: kokusu
1: kokuyor
0: buraya
1: ada,
0: geldi.
1: Gerçekten öyle. Yani ada şu anda nasıl diyeyim size, her yer girincik çiçekleriyle dolu. Papatya tarlaları, efendime söyleyeyim, sarı hardal otları, aklınıza gelen gelmeyen bir sürü çiçeklerle tepeler, dağcıklar diyeyim. Çok yüksek dağ yok adalarımızda ama ve çok güzel bir yeşillik var.
0: Evet.
1: Çok
0: bu
1: yağmur
0: arada
1: yağdı biliyorsunuz bu sene. Böyle bir de çok tatlı bir güneş çıktı birkaç günden beri. Denizin mavisiyle birlikte o yeşil birleştiği zaman, çiçeklerin rengi birleştiği zaman böyle pastoral bir tablo sanki karşınıza çıkıyor.
0: Evet. Şimdi efendim Gökçeada'dan bahsediyoruz. Zannediyorum artık sadece feribotla değil uçakla da adaya ulaşmak mümkün. Bunu dinleyenlerimize ifade edelim haberi olmayanlar için. Bu da güzel bir olanak oldu. Bunun dışında şimdi yerleşim yerlerinden bahsettiğiniz güzel kıyıları olduğunu biliyoruz. Adanın neresi?

0: Neler söylersiniz dinleyenlerimize?
1: Evet. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Hem Gökçeada'ya hem Bozcaada'ya feribotla gitmek bir kere çok zevkli. Çünkü nasıl diyeyim size? Mesela Gökçeada'ya yanaşırken ben ona hep şey diyorum. Adanın karşılama heyeti, yüzlerce martı sizi büyük bir koroyla, yani adaya böyle birkaç kilometre kala karşılamaya başlıyorlar. Feribotu takip ediyorlar. O kadar güzel sortiler yapıyorlar. Tabii ki onlara böyle simit, ne bileyim, yanlarında getirdikleri kurabiyeleri atanlar da var. Alışmış o martılar da. Bu anları yaşamak, onların işte videolarını, fotoğraflarını çekmek bir kere çok zevkli. Onu söyleyeyim. Ayrılırken de böyle adaya el sallayarak, işte feribotun denizin üzerinde bıraktığı o beyaz çizgiler, böyle giderek uzaklaşma, bir veda hali. Bunlar çok keyifli şeyler. Önceki yıllarda biliyorsunuz Gökçeada'da bir tane havalimanı var. Önceki yıllarda aslında aktif olarak kullanılıyordu. Şu anda sadece duyum almış durumdayız. Fakat tarifeli seferlere açılmış durumda değil. Sadece özel uçuşlar var şu anda. Yani bununla ilgili de bir güzel haber bekliyoruz. Benden çok aslında, yani biz seyahat yazarları, turist rehberlerinden daha çok bunu ada halkı aslında bekliyor. Çünkü dedim ya, yani turizme çok gönül vermiş insanlar var. Bunlar adaya ulaşımın artmasını bekliyorlar. Çünkü daha çok insanı adalarıyla tanıştırmak, daha nitelikli insanların gelmesini istiyorlar. Bu yüzden böyle bir heyecan da var.
0: Peki efendim, şimdi adayı gezmek isteyen dinleyenlerimiz için nasıl imkanlar mevcut? Buna bakalım. Turlar mı var? Arabamı kiralasınlar? Yönlendirebilir misiniz dinleyenlerimiz bu açıda?
1: Tabii ki. Şimdi Gökçeada biliyorsunuz dağlık bir ada. Yani %77'si dağlardan oluşan bir ada. Ve Gökçeada'nın üzerinde bir düzine kadar köy var. Bunların bir kısmı bir dönem Rum vatandaşlarımızın yaşadığı köyler aslında. Ve onların mimari dokusunu, geleneklerini devam ettiren köyler. Bu köylerin mesafeleri birbirinden uzak. Yani Gökçeada'yı yürüyerek gezmek pek mümkün değil. Yapılacak olan nedir? Tabii ki bir araç kiralamak çok doğru bir model. Fakat bunun için bütçeniz yoksa da adada çalışan, adanın merkezinde çalışan, işte mesela feribotla geldiniz şeye, Kuzun Limanı'nda indiniz. Orada bir takım acentalar mesela ada üzerinde ring seferler yapıyorlar. Böyle bir ayarlama yapabilirsiniz. Onun dışında çalışan dolmuşlar var farklı köyler arasında, ada merkezi arasında. Bu yöntem kullanılabilir. Bozcaada'da işiniz çok daha rahat. Bozcaada'da gezmesi çok keyifli.

0: Bu yöntem kullanılabilir. Bozcaada'da işiniz çok daha rahat. Bozcaada'da gezmesi çok keyifli. Gökçeada'dan çok farklı olarak yumuşak tepeler var Bozcaada'da. Çok güzel bir limana çıkıyorsunuz. Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un fethinden sadece birkaç yıl sonra yapılmış olan çok güzel bir kale sizi karşılıyor. Ve indiğiniz limanda hemen iki tane mahalle var. Türkiye'de köyü olmayan tek ilçedesiniz Bozcaada'da.
1: Evet.
0: Sadece iki tane mahalleden oluşuyor. Sağ taraftakine Rum Mahallesi deniliyor, geleneksel olarak tabii ki. Sol taraftakine Türk Mahallesi deniliyor. İki tane Osmanlı camisi var. Sokaklar o kadar güzel ki. Yani edebiyat kokuyor desem doğru olur. Resim tablolar gibi desem doğru olur.
1: Evet.
0: Her yönü estetik detaylarla örülü. Çiçeklerle, yani böyle saksılardan çiçekler fışkırıyor. Çok dost kediler var. İnsanlar size merhaba diyor. Mekanlar çok özenli. Çok güzel kafeler açılmış. Birbirinden güzel butik oteller var. Yani gitmek istemiyorsunuz adadan. Herhangi bir banka otursanız bile, bir çınar altı kahvesine otursanız bile bir terapi gibi. Yani denizin sesini dinlersiniz. Bir de şunu da söylemem lazım. Çok kez gözden kaçar. Martılar tabii çok şenlikli adada. Yani onların seslerini gün boyu duymak insanı, nasıl diyeyim, böyle zihinsel olarak arındırıyor. Unutuyorsunuz bir anda her şeyi. Onun dışında bir de Çınaraltı kahveleri var Bozcaada'da. Orada da böyle ada kargası dediğimiz küçük kargalar var. Bunlar mavi gözlü kargalar ve çok zeki hayvanlar. Yani bu bilimsel olarak söylenmiş bir şey. Normal kargalardan zeka seviyesi daha yüksek. Fakat bildiğimiz kargalardan daha az yaşıyorlar. Böyle de bir paradoks var. Mesela siz bir şey atıştırsanız hemen size geliyor, bakıyor size, işte hareketlerini izliyorsunuz. Ağaçların üzerinde bir koro oluşturuyorlar, topluca bağırıyorlar. Bütün bu sesleri dinlemek, yani adanın seslerini dinlemek, top oynayan çocukların seslerini duymak, bunların hepsi insanı yenileyen şeyler.
1: Evet.
0: O
1: Peki.
0: yüzden adalarımız çok iyi geliyor insana.
1: Efendim muhakkak öyle. Siz anlatırken biz dolaşıyoruz zihnimizde anlattığınız yerleri. Yaklaşık 1,5-2 dakikalık bir zamanımız var. Biraz plajlardan isterseniz bahsedelim dinleyenlerimize. Hava müsait olacak mı bilemiyorum ama yavaş yavaş artık deniz mevsimi de açılıyor.
0: Evet.
1: Elbette adalar sadece denizden ibaret değil ama insanlar için bunun da çok önemli olduğunu ifade etmek lazım. Hangi plajlar var
0: Çok
1: dinleyenlerimizin
0: doğru.
1: ziyaret edebileceği?
0: Şimdi bakın, bir kere adada olmak şunu kabul etmek demek. Doğanın kurallarına uygun yaşamak zorundasınız. Bugün mesela öğlen Bozcaada'da hava çok güzeldi. İnsanlar denize girdiler. Tabii şunu da bilmek lazım. Hem Gökçeada'nın hem Bozcaada'nın suyu serindir.
1: Evet.
0: Yani soğuk su sevenlere göre. Ağustos'ta bile serindir. Şu anda elbette ki serin. Fakat öğle sıcağında biraz da cesaretinizi toplarsanız tabii ki girebilirsiniz. Değişken havaya açık olmak lazım. Mesela öğlen epeyce güzel bir güneşli hava vardı, sıcaktı. Saat 4'ten sonra hava döndü ve bir anda rüzgarlı bir hava oldu. Yani denize girilmeyecek bir hava oldu. Bunları kabul ettiğinizde adanın dört bir yanında, yani adaların her iki adanın da dört bir yanında çok güzel koylar bulmak mümkün. Bozcaada'dan bir tane iskelenin oradaki dolmuşlardan bir tanesine biniyorsunuz. Adanın arka yüzüne geçiyorsunuz. Ayazma plajı da orada, Sulubahçe de orada. Birçok birbirinden güzel, güzel plajlar sizi orada bekliyor. Gökçeada da aynı şekilde rüzgar sörfü için olanaklar var. Bir de şunu da söylememiz lazım. Adanın kuzey doğusunda Türkiye'nin ilk sualtı milli parkı var.
1: Evet.
0: Ve dalışlar da başladı. Başlamak üzere diyelim daha doğrusu.
1: Bu
0: Dalgıç
1: açıdan da
0: arkadaşlarımız da
1: evet.
0: heyecanlılar ve suyun üzerinde gördüğümüz güzellikler kadar bir de suyun altında var.
1: Evet, bu da değerlendirilebilir. Efendim tabii daha uzun süreler konuşmak mümkün hem Gökçeada'yı hem Bozcaada'yı ama zamanımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz size efendim.
0: Ben teşekkür ediyorum bu vesileyle. Dinleyicilerimizin bayramını kutluyorum. Hem 19 Mayıs'ı hem de mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Ve her zamanki sloganımızla bitirmek istiyorum. Geceler seyahat hayalleri kurmak için doğru zamanlardır.
1: Teşekkür ediyoruz efendim. Seyahat yazarı Sayın Melih Uslu bizimle birlikteydi. Bozcaada ve Gökçeada'yı konuştuk.

0: Geçmişten kalan.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, bu gece geçmişten kalan bölümümüzde Türk sinemasının önemli isimlerinden Eşref Kolçak var. Şimdi 26 Mayıs 2019'da aramızdan ayrılan oyuncuya ait arşivimizde yer alan bir kayda kulak veriyoruz.
2: Bayanlar baylar, hepiniz hoş geldiniz. Atilla Revüsü için dansçı ve şarkıcı arkadaşları seçmeye başlıyoruz. Sayın yöneticilerimiz sizlere not verecekler. Ellerinizdeki numaraya göre buraya gelip kabiliyetinizi göstereceksiniz.
3: Eşref, hadi herkes girdi, geç kalıyoruz.
2: Kabul edilenlerin isimleri alınacaktır. Başarılar. Evet, bir numara. Dans mı, şarkı mı? Üç numara.
3: Burada.
2: Dans mı, şarkı mı?
3: Dans efendim.

0: Hayal öyle değil mi? Bunda iş var. Tamam oğlum. Dans grubuna girebilirsiniz. Adınız neydi?
1: Adım Eşref Kolçak.

Ne kadar güzel bir yer değil mi? Hele güneş ve denizle beraber olunca tadına doyum olmuyor. Burası küçük kumla. İstanbul'a biraz uzak. Çok çok yıllar

0: çalıştıktan sonra. Şimdi dinlenme zamanı.
1: Ah canım.
2: Sana çay getirdim.
0: Sağ olasın.
2: Sen dinlenemezsin Mehmetciğim. Sinema senin kanına canına işlemiş. Bana öyle geliyor ki şu anda bile sinemayla ilgili bir şeyler düşünüyorsun. Öyle
0: haklısın hanım, haklısın. Bakın ilginçti. Sanatla sinemayla uğraştığım 45 yıllık ya hayatım içinde birçok şeyin başını çeken, yolunu açan ilk ben oldum. Bunun da karakterime nereden yerleştiğini düşündükçe daha çocukluğuma kadar iniyor.
3: Köyümüzden okula giden çocuklardan biri bendim. Kasabaya okula giderken hep önde yürür, yol açardım karda. Arkadaşlarım bu izleri takip ederlerdi.
0: Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde yaşadıktan sonra ailece İstanbul'a göç ettik. Çocukluğumdan beri dansa meraklıydım. Dolayısıyla İstanbul'a geldikten sonra sanatla alakalı, özellikle dansla alakalı her şeyle alakadar oluyordum. Halk evlerinde folklor yapıyorduk, danslar ediyorduk. Ben bunun yanı sıra bütün Avrupa danslarının her çeşidini öğrendim. Tiyatroya girdim, operette çalıştım, ses tiyatrosunda. Orada tanıştığım Şinasi Özonuk ismindeki arkadaşım, şimdi rahmetli, bana bir filmde teklif etti oynamamı. Sene 1951. Kabul ettim, çalıştık. Bu rahatlıkla diyebilirim ki Türkiye'de gerçek anlamda yapılan ilk avantür filmdir. Gerçi ben 1947'de rahmetli Cahide Sonku'nun Fedakar Ana filminde onun oğlunu oynamak şerefine sahiptim. Fakat başrol oynadığım Affet Beni Allah'ım benim için hiçbir zaman unutulmayacak bir hatıra.
4: Eşref Kolçak, Affet Beni Allah'ım filminde çizdiği gözünü budaktan sakınmayan gururlu, dürüst halk çocuğu tipini daha sonraki filmlerinde yerli yerine oturtacaktı. Hareketliliği ince bedeninin esnekliğiyle birleşince ortaya yeri geldiğinde yumruklarıyla, yeri geldiğinde de silahıyla haklılığını kanıtlayan sırım gibi bir delikanlı çıkacak ve olayların içinde seyirciden biri gibi davranan bu tip gönülleri kazanmaya başlayacaktı. Eşref Kolçak'ın kişiliğinde kimliğini bulan, halktan biri olma özelliğini taşıyan ve sinemamız için yeni sayılan bu tip, kamera karşısında rol kesen zamanın tiyatro oyuncularının egemenliğini de yavaş yavaş kırmaya başlayacaktı. Eşref Kolçak'ın önemli rollerinden birini oynadığı Kanlarıyla Ödediler filmi polisiye melodramların bütün özelliklerini taşır. Eşref Kolçak filmde şehir hayatı içinde kadın yüzünden parçalanmanın eşiğine gelmiş bir ailenin inandıklarından ve namus anlayışından ödün vermeyen kararlı bir kişisini bütün gerçekliğiyle canlandırır.
5: Gelmemiş. Allah ferede bir aksilik çıkmasın.
4: Eşref Kolçak oyunculuk hayatında bir çıkış sayılacak Düşman Yolları Kesti filminde ise Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu'nun içlerine doğru bir yolculuğa çıkan Kuvayi Milliyeci tipiyle daha anlamlı bir rol üstlenir ve bütünüyle kendine özgü inandırıcı oyunculuğunun güzel örneklerinden birini sergileyerek dikkatleri üzerine çeker.
6: Silahımız, cephanemiz, askerimiz, kuvvetimiz az olabilir. Fakat kayalar gibi sarsılmaz, yatağına sığmaz, seller gibi taşan, serhatler aşan çelik imanımız, azmimiz, irademiz vardır. Var olun aslanlarım.
7: Yaşasın. Eşref Kolçak, çok sevdiğim, çok beğendiğim, gayet titizce çalışan, ben bir yönetmenken o da bir artist olarak uyum içinde çalışan bir arkadaşımızdı. Çok severim. Hala sevmekteyim. Hala çalışmakta. Eğer beğenilen bir sanatçı olmasa bugün çalışamazdı. O zamanlar gelir Muharrem abi. Burada bir tip yapıyorum ben. Geçen filmdeki tipten biraz daha güçlü olsun. Ne istiyorsan yaparım. Gayet canlı. Tehlikelerin içine at beni. Burada deniz var. Denizin içinde taşlar var. Felaket bir durum var. Eşref, başına bir felaket, kötü bir şey yok. Gel, zarar yok. Oyunumuzun icabı. O da varsa ona da tahammül ederim. Böyle titizlenir. Her eserinde, her rolünde ayrı bir aşama yapmak için elinden gelen her şeyi yapardı.
0: Oyuncunun oynadığı hiçbir rolü unuttuğunu sanmıyorum. Fakat öyle roller vardır ki oyuncu tarafından çok daha fazla sevilir. Ben de 1958 yılında çevirdiğim Bir Şoförün Gizli Defteri filmindeki rolümü çok çok seviyorum.
1: Arabam 63 model. Onunla kardeş gibiyiz. Birbirimizden katliyen kopamayız. Ben onu anlarım, o da beni. Birbirimizle konuşuruz yolda giderken. Her şeyle ben alakadar olurum. Motoruyla, karbüratörüyle, distribütörüyle. Ne de olsa 30 yıllık ehliyet sahibiyim. Ehliyet dedim de aklıma geldi. Çok güzel bir anım var. Yıl 1958. Bir Şoförün Gizli Defteri filmini yapmıştık. O zamanlar çok büyük sükse yapan bir filmdi. Şoför kardeşlerim beni öyle benimsediler ki her gördükleri yerde muhakkak ehliyetlerine imza atmamı istediler. Yolda, dağda, bayırda, sokakta, lokantada, nerede rastlarlarsa. Bu benim için çok güzel bir anı. Tahmin ediyorum onların içinde yaşayanlar da bu anıyı hala yaşıyorlardır.
4: 1950'li yıllarda sinemamız kamerasını bir yandan büyük kentin atmosferi içinde yaşama savaşı veren sıradan insana döndürürken, öte yandan da kırsal kesim insanı ve sorunlarını daha gerçekçi ele almaya çaba gösterdi.
8: Beraber gidelim üçümüz Zeynep abla.
4: İnsan ilişkilerini öne çıkarmaya, mekanları folklorik bir fon olmaktan kurtarıp insanla birlikte soluk alıp veren, işlek, canlı, yaşayan ve yaşanan ortamlara dönüştürmeye başladı.
9: O zaman hiç
4: doğal olarak küçükler ya da kişiler de bu ortamların gerçekliğini yansıtmayan iyi kötü klişesinden sıyrılmaya yönelip sıradan insan olmanın gerçeğini çizmeye başladılar. Eşref Kolçak'ın bu dönemde oynadığı önemli rollerden biri ise kan davası fonu önünde ayakta durma uğraşı veren küçük insanın anlatıldığı Erkek Ali filmindeki rolüdür.
10: Duymuyorum! Duymuyorum!
4: Benim için Eşref Kolçak, doğal, inandırıcı oyunculuğunun bir diğer güzel örneğini de Namus Uğruna filminde ortaya koyar. Mert, cesur, gerektiğinde kavgadan çekinmeyen tipini dürüstlük ve iyiliğiyle dengeleyen Eşref Kolçak, başlangıçta her zaman saf, saygılı, iyi, doğruya ve insanlara inanan, katlanmasını bilen bir delikanlıdır. Bu sabırlı kişiliğini kapsayan deri ceketi içindeki zayıf ince bedeni, kendisine ve çevresine yapılan haksızlıkları inanılmaz bir dayanıklılıkla emer ve zamanı geldiğinde bu cılız bedende biriken öfke önce gözlerinden fışkırır ve sonra silahındaki mermilerle bir ölüm aracı olur, patlar. Bir mülkiyet sorunu çerçevesinde aile ilişkilerinden ve şehirli insanın hayatından kesitler sunan Mekansız Kurtlar filminde Eşref Kolçak, psikolojik derinliği olan bir rolde olumsuz bir kişiliği o kendine özgü yorumuyla canlandırmıştır.
11: Kendi kendimle kaldığım zamanlar hep düşünmüşüm.
10: Ne yaptım ben Allah'ım?
11: Biri bana oyunculuk nedir diye sorsaydı ne cevap verirdim? Oyunculuk bir kişilik yaratma sanatı olduğuna göre herhalde önce yetenek gerekli. Tabii sonsuz bir gayret ve çalışma isteği olmadan olmaz. Sürekli insanları ve çevreyi hep gözlemek lazım. Sonra bilgilenmek, okumak ve uygulamaya çalışmak.
12: Bir eksiğimiz var mı?
1: Eksiğimiz sendin. Hadi otur bakalım.
12: Mersi. Hoş geldin Harun.
13: Hoş bulduk anneciğim. Sen de hoş geldin.
1: müzik çalışmaları nasıl gidiyor bakalım?
13: Fena değil. Beste çalışmaları var.
1: Yeni bir şeyler çıktı mı bari?
13: İşte yavaş yavaş baba, biliyorsun kolay olmuyor. Babamla pek çok ortak yönümüz vardır. Sanata olan tutku ve sevgimi ondan aldım. Onun oğlu olmak gerçekten gurur verici. İki arkadaş gibiyizdir. Pek çok şeyi paylaşırız.
11: Son zamanlarda televizyon dizilerinde daha çok oynamaya başladım. Deniz'in Kanı, Küçük Ağa, Osmancık, Çatallı Köyü gibi.
4: Eşref Kolçak, aramızdaki iyi, dürüst, sıradan insanın hayata sabırla katlanışının simgesi olarak görünürse de onu diğer insanlardan ayıran bir özelliğini hiç yitirmez. Her zaman olayların sonunda ölümü de göze alarak yeter diye haykırmasını hiçbir şey engelleyemez.
11: Yaşımın ilerlemesi, tecrübelerimin artmasıyla rollerime daha bir bilinçli yaklaşıyorum. Son oynadığım hanım filmindeki rolümün bende ayrı bir yeri var.
9: Hayırlı akşamlar Olcay Hanım. Kedinize deniz havası mı aldırıyorsunuz?
2: Ah Necip Kaptan, şakanıza hiç gülecek halim yok.
9: Ne oldu, bir derdiniz mi var?
2: Bütün evleri kapı kapı dolaştım. Kimse hanımı istemiyor.
9: Hangi hanım?
2: Hanım, benim hanım. Kedim yani.
9: Ya hanım demek bu kedi.

sinemaya neredeyse bir ömür vermiş oyuncu olarak sinemadan kopmama imkan yok. Çalışmalarım oldu mu bindiğim gibi doğru İstanbul'a. Geçenlerde iş dönüşü genç bir şoför arkadaşın arabasına bindim. Mahallemizin yerini tarif etmeye kalktım. Ha tabii dedi. Siz Eşref Kolçak'ın oturduğu sokağa gitmek istiyorsunuz. Sonra dikkatle dikiz aynasından baktı ve beni tanıdı. Ne kadar mutlu oldu, ne kadar sevindi anlatamam. Ona bizim filmleri seyrettiği çocukluğunu bir an yaşattım. Tıpkı binlerce, on binlerce insana yaşattığım gibi.

Sevgili dinleyenler, böylece programımızın sonuna geldik. Programı Ömer Polat hazırlamıştı. Zafer Altay ve Soner Abacı sesimizi size ulaştırdı. Ve mikrofon başında ben Sevda Türker'i Cuma günü buluşabilmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Müsaitseniz bekleriz. İyi haftalar.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'nde düzenlenen bir gençlik şöleninde konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Terörle mücadele için harcanan kaynakların artık eğitime, bilime, üretime ve teknolojiye harcanacağını vurguladı. Bu ülkede artık anne yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz, dedi. Bugün her alanda yükselen bir Türkiye olduğuna da dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin iç siyasete ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan

0: Erdoğan, CHP'den AK Parti'ye yeni katılımların olabileceği mesajını verdi. CHP'nin yolsuzluğun ve hırsızlığın merkezi haline geldiğini söyledi. CHP yöneticilerince tehdit edilen, baskı gören bazı arkadaşlar huzuru AK Parti'de buldular, dedi. Erdoğan, yeni anayasa ve terörsüz Türkiye hedefine ilişkinde kararlılık mesajı verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yıllar sonra eski görev yeri Bitlis'teydi. 2007 yılında kaymakamlık yaptığı Adil Cevaz'ı ziyaret eden Bakan Çiftçi, "Bugün hemşehriniz olarak aranızdayım. İçişleri Bakanlığı dönemimde de buraya gelmeye devam edeceğim," dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memleketi Batman'da 3 ayrı açılış programı gerçekleştirdi. Bölgenin turizm potansiyeline değinen Şimşek, Batman'ın büyük şehir olma yönünde hızla ilerlediğini kaydetti. Turizm sektörünün savaştan etkilenmemesi için sağlanan destekleri hatırlattı. Şimşek, Türkiye'nin yapay zeka alanındaki atılımlarına dikkat çekti. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplarına yatırılmaya başlanıyor. Emekli aylıkları aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyada bazı vatandaşlara seferberlik emri gönderdiği yönünde yapılan paylaşımlara ilişkin açıklama yayınladı. Açıklamada Yıldırım serisi seferberlik tatbikatlarının her yıl rutin olarak icra edildiğini vurguladı. Bu tatbikatlara görevlendirilen kişilerin sistemde kayıtlı telefon numarasına 15 Mayıs tarihinde bilgilendirme mesajı gönderildiğini ifade etti. Yurdun birçok yerinde olumsuz hava şartları hakim. Kars'ın Digor ilçesinde etkili olan fırtına çatılarda hasara yol açtı. Amasya'da taşkınlar ev ve tarım alanlarına zarar verdi. Erzurum Palandöken'de kar yağışı etkili oldu. Bu yılki hac ibadetinin başlamasına sayılı günler kaldı. Farklı coğrafyalardan 2 milyon hacı adayının kutsal topraklardaki heyecanlı bekleyişi sürüyor. Türkiye'den 85 bin hacı adayı da hac vazifesi için kutsal topraklarda olacak. Kafilelerin Mekke ve Medine'ye intikali sürüyor. Alman basını Türk savunma sanayinde son dönemde atılan adımları manşetlerine taşıdı. Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi, Türkiye silah ithal eden bir ülkeden silah ihracatçısını bir ülkeye dönüştü haberine yer verdi. Habere NATO'nun Türkiye'den alabileceği dersler manşeti atıldı. ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. Kalan işlerini bitireceklerini söyledi. İran'ın altyapısını 2 günde yok edebileceklerini belirtti. Amerikan basını da ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları başlatmak için hazırlık yaptığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Washington'un İran'a savaş açarak Amerikan halkını büyük bir yükün altına soktuğunu söyledi. İran, Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni mekanizmayı yakında duyuracak. Bu mekanizmadan ticari gemilerle İran'la işbirliği yapan tarafların yararlanabileceği belirtiliyor. Washington ise Hürmüz Boğazı'ndaki akışın yaz sonu başlayacağı görüşünde. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Radyo tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu.

uzun kuşları. Radyo için yazan Burhan Günel, yöneten Baykal Saran, efekt Cankut Ünal, teknik yapım İsmail Hemikli.

sanatçılar: Erol Çetin Tekindor, Güler Gökçen Hıdır, Ayşe Derya Baykal, Taner Cihan Ünal, Hasibe Beyhan Gönenç, Süleyman Ertan Savaşçı, Yıldız

0: Geliyorum. Geliyorum. Geliyorum dedim. Aa, ben de başkası sandım.
1: Neredesin ya?
0: Neredesin, var mı? Mutfaktan kapıya gelene kadar. Peki ne bu acele?
1: Bil bakalım ne?
0: Neyi bileyim?
1: Acele mi? Kapıyı kapa önce.
0: Ne oldu?
1: Almanya'ya gidiyorum.
0: Nereye, nereye?
1: Almanya'ya. Zerrin nerelerde? Zerrin! Zerrin!
0: Ay bir dakika Erol, ben çağırırım onu. Sen şu Almanya işini anlatsana. Nereden çıktı bu Almanya?
1: Nereden mi? Yahu unuttun mu? Ben yabancı dil sınavına girmemiş miydim?
0: Hayır, o geçen yıldı.
1: İşin iyisi bir yılda çıkar.
0: Yani sen şimdi sınavı kazandın, öyle mi?
1: Günaydın. Yemek hazır mı, yemek?
0: Hay Allah, birden öyle bir şey dedin ki ne olduğunu anlayamadım.
1: Şimdi anladın ama değil mi? 9 ay Frankfurt'ta kalacağım karıcığım. Tam 9 ay. Düşlerim gerçekleşiyor işte. Dönüşte artık bankada iyi bir yere verirler beni. Müdürlük verirler. Belki İstanbul'a, belki de başka bir yere. Ne oldu? Neden bakıp kaldın öyle?
0: Hiç. Birden sanki...
1: Sevinmedin mi?
0: Ay, hiç sevinmez olur muyum? Ama birden 9 ay deyince... 9 ay olduğuna göre biz de gideriz tabii.
1: Siz de mi?
0: Tabii. Hani götürmeyecek misin bizi?
1: Vallahi bak, bunu hiç düşünmemiştim. Ama neyse canım, onu da konuşuruz. Ayşe'nin yanında mı Zerrin?
0: Başka nerede olur canım, gidip çağırayım.
1: Sen sofrayı hazırla, ben çağırırım.
0: Ay, Hasibe Hanım evdedir şimdi. Sen gitmesen iyi olur.
1: Canı cehenneme Hasibe Hanım.
0: Hadi sen salata yap. Konuşup durma. Ayşe! Ayşe!
2: Efendim Güler abla.
0: Zerrin'i gönderir misin Ayşe? Babası geldi de.
2: Olur, getireyim.
1: Ayşe mi getirecekmiş Zerrin'i?
0: Her zamanki gibi, evet.
1: Bu kız da yani, görüşmesek olmaz mı?
0: Aa, ne oldu? Demin ben çağırayım diyordun. Şimdi de bu kız da yani diye söyleniyorsun. Eve geldiğinde yüzün gülüyor ama.
1: Sen saçmalamaya başladın yine.
0: Ne zaman gideceksin, hemen mi?
1: Bilmem, herhalde bir ay içinde gönderirler.
0: Dur ben açarım.
1: Ayşe geldiğine göre ben de bırakayım salata yapmayı. Biliyorum, o yapıverir nasıl olsa.
3: Babam nerede anne? Hani babam nerede?
0: Yavaş kızım, koşma. Girsene Ayşe.
4: Ben girmesem Güler abla şey ya.
0: Gir, hadi gir.
3: Babacığım.
1: Oh, babasının cici kızı. Git televizyonu aç, bakalım ne var.
3: Peki baba.
4: Hoş geldin Erol abi.
1: Sen de hoş geldin Ayşe. Geç bakalım mutfağa.
0: Aa, ne ayıp öyle. O ne biçim söz Erol?
1: Canım yapmadığı şey mi? Erol abisine bir salata yapacak Ayşe. Öyle değil mi?
4: Siz istedikten sonra.
0: Tamam, anlaşıldı. Gel bakalım Ayşe, biz mutfağa girelim. Bari sen de Zerrin'le ilgilen bu arada Erol. Hiç ses çıkarmadığına göre bir şeyler karıştırıyor galiba.
1: Olur, sen onu bana bırak. Sofrayı çabuk hazırlayın ha.
4: Erol abi bu akşam pek neşeli.
1: Marulları yıkamıştım ben Ayşe.
0: Sen artık ayak altında dolaşma lütfen.
1: Dolaşmam karıcığım, dolaşmam.
4: Ne oldu Güler abla? Sen neden sinirlisin?
0: Almanya'ya gidiyorum şu Erol abi.
4: Almanya'ya mı? Niçin? Çalışmaya mı yoksa?
0: Yok canım, banka gönderiyormuş.
4: Ya, demek gideceksiniz buradan. Demek bir daha...
0: Yok canım, biz değil, o gidecek.
4: Tek başına mı?
0: Ne bileyim, öyleymiş galiba. Daha tam olarak konuşmadık zaten.
4: Şimdi de bir Almanya çıktı ki önüne gelen oraya gitmek istiyor. Taner de hep Almanya, Almanya diye sayıklar durur. Şu sınavların sonucunu bir alsa. Ama askerliği var, gidemez ki.
0: Erol'unki başka tabii, görevle gidiyor o.
4: Doğru. Ne varsa okumakta varmış. Limon nerede Güler abla?
0: Sen onu götür, ben limonu getiririm Ayşe. Sana zahmet oluyor ama.
4: Ha, aşk olsun, bir salatanın zahmeti mi olurmuş?
1: Oldu mu Ayşe?
4: Evet. Gözün aydın Erol abi. Güler abla anlattı.
1: Teşekkür ederim. Oldu işte sonunda. Ne zamandır bekliyordum.
0: Geliyorum.
4: Taner gelmiştir. Beni çağıracaktır mutlaka. Ben kalkayım.
1: Olur mu öyle şey, burada yersin. Güler, söyle Taner'e o da burada yesin. Ayşe bizde yiyecek.
5: İyi akşamlar.
0: Hoş geldin Taner. Girsene içeriye.
4: Sen miydin?
5: Daha gelmeyecek misin?
4: Geliyorum canım, ne var?
0: Ne oldu Taner? Ayşe bizde yesiydi bu akşam.
5: Annem çağırıyor onu. Babam da geldi. Hadi git sen.
4: Hoşça kal Güler abla.
2: Allah'a ısmarladık Erol abi.
0: Güle güle Ayşe.
5: Birazdan şeyler gelecekmiş de.
0: Ya hayırlısı olsun. Söz kesilecek mi?
5: Bilmem. Annem bilir. O karar verir.
0: Neden böyle durgunsun Taner? Çoktandır görünmüyordun da. Hadi gel istersen. Bari sen bizimle ye.
5: Yok olmaz. Ben de gideyim.
0: Bir derdin mi var senin?
5: Yok bir şeyim.
0: Taner.
1: Gelmiyor musunuz Güler?
5: İyi geceler.
0: Bu çocuk da bir şeyler söylemek istiyor ama... bir anlayabilsem.
1: Güler.
0: Evet geliyorum.
1: Ne oldu? Neden kalmadı Ayşe?
0: Başlasaydın sen.
1: Öyle yaptım, karnım zil çalıyordu. Seninki uyudu kaldı.
0: Yorgunluktandır. Akşama kadar koşturup duruyor.
1: Bırak onu uyusun. Nasıl olsa birazdan uyanır, o zaman yedirirsin. Hadi karşıma geç şöyle bakalım. Taner miydi gelen?
0: Evet, ona da kal dedim ama istemedi. Ayşe'ye söz kesilecekmiş galiba. Taner'in de çok üzgün bir görünüşü vardı.
1: Bu yaşlarda erkek çocuklar öyle olur, aldırma. İçlerinden neler gelip geçtiğini kimse anlayamaz. Sen de fazla yakınlık gösterme ona, olur mu?
0: Anlayamadım. O da ne demekmiş?
1: İşte canım. Şu suyu uzatır mısın? Biliyor musun? Almanya'ya gider gitmez ne yapacağım? Bir sıkacağım kendimi, bir sıkacağım. Aldığım paranın ucundan 3 kuruş bile olsa kendim için ayırmayacağım. Gerisini... Bu habere sevinmedin sen, öyle değil mi?
0: Sevindim. Herkesin düşlediği bir şey bu. Hem herkesi göndermezler oraya.
1: Elbette, 40 yılda bir sınav açılır. Onda da kazanmak öyle zordur ki.
0: Aradan 1 yıl geçti. Tam unutmuşken göndermeleri de bu kadar uzun sürer mi acaba?
1: Biliyorum, sen bu işe sevinmedin.
0: Bu kaçıncı soruşun?
1: Ne bileyim, ama anlıyorum. Sizi götürmeyeceğimi söylediğim için böyle yapıyorsun. Bak güzelim, bak canım, şimdi dinle beni. Oraya sizi de götürürsem alacağım birkaç markı da harcayıp bitiririz. Oysa tek başıma gidersem para da biriktirebilirim. Çocuğumuzun geleceğini düşünmeliyiz. Bu bir fırsat. 9 ay kısa süre değil. Bir araba getirmeyi bile düşünüyorum.
0: Ama Erol...
1: Dinle canım, eğer araba getirip de onu burada satarsak şu kiracılıktan kurtuluruz belki, öyle değil mi? Hı?
0: Ama 9 ay bu, 9 ay. Sensiz burada ne yaparız?
1: Burada kalacağınızı kim söyledi?
0: Nasıl yani?
1: Sizi burada bırakır mıyım? İstanbul'a götüreceğim, annemin yanına. Kadıncağız zaten yalnız yaşıyor. Hiç olmazsa ben dönünceye kadar.
0: Sen ciddi mi söylüyorsun bunu?
1: Neden, olamaz mı?
0: Olup olmayacağını pekala biliyorsun.
1: Şu ışığı söndür.
0: Annenle bir arada oturamayacağımı bile bile bunu düşünmen.
1: Yavaş konuş, çocuğu uyandıracaksın. Peki niçin oturamayacak mısın? Hı? Bugüne kadar denedik mi hiç?
0: Denemeye gerek yok ki. Hele sen yanımızda olmadan bir arada kalmamız. Oh, bunu annen de istemez Erol. Benimle evlendin diye sana düşman olmuştu, unuttun mu?
1: Ama aradan yıllar geçti.
0: Çok zaman geçti sayılmaz.
1: Bu arada gidip geldik, o da gelip gitti.
0: Ama sensiz bir arada kalmadık.
1: Peki ne yapacağız öyleyse Güler? Hı?
0: Hiç. Sen gelene kadar burada kalırız. Ne yapalım? Madem birlikte olmamızı istemiyorsun, bizi bırakıyorsun.
1: Dönüp dönüp aynı şeyi söylüyorsun. Yok, burada kalamazsınız.
0: Nedenmiş o?
1: En başta güvenilir bir yer değil burası. Hele ben yokken bu Hasibe Hanım'ın evinde kiracı olarak kalmak.
0: Asıl neden bu mu?
1: Başka ne olsun? Gözüm arkada kalır benim Güler. Anlamıyor musun? Gençsin, güzelsin. 9 ay bu çevrede tek başına kalamazsın. Buradaki insanları beğenmiyorum.
0: Kimlermiş onlar? Açık konuş. Hasibe Hanım'ı söylüyorsan, onu ben de beğenmiyorum. Ama kızı Ayşe, kocası Süleyman Efendi, oğlu Taner...
1: Neyse neyse, kapatalım bu konuyu. Yarın erken kalkacağım, yapılacak işlerim var.
0: Söyle kimlermiş güvenmediklerin? Yoksa bana mı güvenmiyorsun?
1: Bırakalım ha? Dedim, lütfen.
0: Anladım, sen bana güvenmiyorsun Erol. Evet. Şimdi daha iyi anladım, bana güvenmiyorsun.
1: Sözü nereden aldın, nerelere getirdin? Niçin kalktın, nereye gidiyorsun?
0: Kanepede yatacağım.
1: Güler.

0: Yokluk etme lütfen. Sana güvenmediğimde nereden çıkardın? Gel hadi.
1: Hayır. Ben kaç yıllık karınım senin. Erkek diye seni gördüm. Seni bildim. Seni kabullendim. Belki arkadaşlıklarım oldu senden önce ama her zaman yerimi, sınırımı bildim. Hiç kimseye senin gibi yakınlık duymadım. Bütün bunları senin de bildiğini sanıyordum doğrusu ama...
0: Ben bir şey demedim ki Güler. Bütün bunları biliyorum elbette. Ama benim bilip de senin bilmediğin bazı şeyler vardır. Hele bu çevrede Hasibe Hanım gibiler varken. Hem sen Taner'e hiç dikkat ettin mi?
1: Nesine dikkat edecekmişim Taner'in?
0: Bakışlarına. Seninle konuşurken renkten renge giriyor. Daha bir günden bir güne sana abla demedi.
1: Demek sen bunlara dikkat ediyordun.
0: Gözünden kaçmıyor.
1: Öyle de olsa çocuğun içinde kötülük olduğunu nereden biliyorsun? Duygulu, temiz, biraz da ezik bir çocuk o. Ona abla gibi davranıyorum. Sense tutup bana neler
0: peki,
1: söylüyorsun.
0: Peki tamam, sözlerimi geri aldım. Hadi hadi şimdi kalk oradan.
1: Sözlerini geri almakla her şey bitti mi yani? O çocukların durumunu bir düşünsene sen. Ona bakarsan ben de Ayşe'nin sana ilgisinden dolayı pekala bir şeyler söyleyebilirim.
0: Ne diyebilirsin ki? Ayşe'yi ikide bir eve getiren sensin.
1: Sen evde olunca gelir o, bilmiyor musun? Her zaman gelmez. Acaba neden?

0: tamam bacaklarım Allah.
1: Ne o? Bacakların mı ağrıyor gene? Ne oğunup duruyorsun?
0: Ne edeyim oğunmayıp da. Gayrı her yanım veriştirmeye başladı. Gözlerim sulanır, kaşınır. Bacaklarım ağrır, sızlar.
2: Baba, istersen bugün de kahveye ben gideyim ha? İster misin?
1: Ne o, baban kıymete mi bindi?
2: İlk mi gidiyorum anne?
1: Sürekli bir iş tutsan da öyle göstersen evlatlığını. Ama işte gözün yok senin.
2: Onu da yapacağım elbet.
3: Hele şu sınavın sonucunu bir alsın.
1: Alsa ne olacak ha? Kolay mı bu zamanda onun okuması? Simit satsa bundan iyi, bundan iyi.
0: Uğraşma.

0: kahvede çalıştığımı söylemeyin diye diretiyor. Böyle çalışmak mı olurmuş? Meramı senin gönlünü almak.
1: Ben gidiyorum.
2: Daha çayını bitirmedin ama oğlum.
1: Doydum baba.
2: Bir şey yemedin ki oğlum.
0: Canım sana ne? Elbet karnını doyuracak bir yer bulur kendine. Şu Erol denilen adamın evine uğrasın bir. Oha. Bak o güler neler yedirir ona neler.
3: Anne.
0: Ne var kız, ne konuşuyorsun?
2: Ya sabah sabah şu çocuklara haşlamasan olmaz mı ha? O da sofradan aç kalktı işte.
0: Merak etme, az sonra tıkınır o. Sen kendine bak. Başımızda iki tane hazır yiyece. Biri sokaklarda dolaşır, birinin dili nah pabuç gibi. Gene tutturdu biliyor musun?
2: Varma üstüne kızın. Gönül onun.
0: Sözde benim. Kızı kendi başına bırakırsan ya davulcuya varır ya zurnacıya.
2: Sen de kasaba veriyorsun.
0: Beğenemedin mi? Nesi varmış kasap Yusuf'un?
2: Tövbe yarabbim bu kadın ya.
0: Ben bir kere he dedim. Bu kız da he demek zorunda. O güler denilen yok mu o güler? Ah ah ah ah. Ne varsa onun başının altından çıkıyor. Ama az kaldı, dur hele sen dur. Hele bir çıkıp gitsin onlar. Yusuf'umu aldın mı burnumun dibine?
2: Anlamadım. Ne demekmiş o?
0: Seninki Almanya'ya gidiyormuş.
2: Kim? Erol Bey mi?
0: Aman, beyliği bassın onun. Erol Bey'miş. Evet, o gidiyor. Karısı da sözde burada kalacakmış. Tabii burada barındırırsa.
2: Ne yapacaksın? Yoksa kocan gitti diye çıkaracak mısın kadıncağızı?
0: Elbette. Ben o eve kızımla damadımı oturtacağım.
2: Yahu sen evden adam çıkartmayı kolay mı sanıyorsun?
0: Görürsün bakalım.
2: Kızı da evlendirdin. Oldu bitti öyle mi?
0: Oldu bitti tabii.
2: Bu inadın birimizin başını yiyecek ama dur bakalım kimin. Ya çıkmayız derlerse evden?
0: Ben işimi bilirim. Adamsa o Erol Bey denen karısını bizim oğlana bırakıp gitmez. Ya şaşırdın değil mi?
2: Sen delirdin mi be kadın? O ne biçim laf?
0: Biçimi miçimi ortada. Oğlanın halinden anlamıyor musun? Neden hep düşünür? Neden sokağa çıkarken giyinir, kuşanır, aynanın karşısından ayrılmaz? Neden senin yerine çalışmaya gittiğinde Taner kahveye gitti, kimseye söylemeyin ha diye sıkı sıkı tembihler? Ha?
2: Senin on parmağında yağlı kara var kadın. Seninle konuşulmaz.
0: Dur. Bacak. Az daha otur hele. Otur. Gitme. Dur. Daha söyleyeceklerim var.
2: Bu evde oturup seninle konuşulmaz. Ayşe. Hadi eyvallah kızım.
4: Güle güle baba. Sen annemin söylediklerini aldırma.
0: Kız, sen bizi mi dinliyorsun?
4: Ne diye dinleyecekmişim? Konuşman sokaktan duyuluyordu. Bak anne, beni dinle. Erol abi için, Güler abla için söylediklerini ben duymamış olayım. Ama sığır gözlü kasapla evleneceğimi sanıyorsan yanılıyorsun. Ölürüm de onunla evlenmem. Bunu kafana iyice sok.
0: Ben he dedikten sonra sen cık diyeceksin öyle mi? Sen de kasap Yusuf yerine o çulsuz katiple evleneceğini sanıyorsan avucunu yala.
4: Görürüz bakalım kimin dediği olacak.
0: Ne yaparsın? Kaçar mısın ona? Ha? Cevap ver bana. Hadi beni düşünmüyorsun, evimizi düşünmüyorsun, babanı da mı düşünmüyorsun ha? 3 gün iyi, 5 gün hasta adam. Daha ne kadar çalışabilir sanıyorsun? Ondan başka evde çalışacak kim var?
4: Zorda kalırsak ben de çalışırım. Hem babam ne dedi? Kızın gönlüne karışma demedi mi?
0: Onun içini sen bana sor, bana. Aslında o da istiyor Yusuf'la evlenmeni. Onu 3 güveysi alacağız. Sonra da baban çalışmayacak, anladın mı?
4: Ölürüm de varmam Yusuf kasaba.
0: Nankör, vicdansız. Allah'ım Allah'ım, ne biçim evlatlar verdin bana Allah'ım.
4: Yalan söylüyorsun, babam da razı değil. Evlenmeyeceğim işte onunla.
0: Şimdi senin de babanın da senin de, senin gözü kör olmayacak seni.

0: gelsin ama.
1: Gelecek kızım, o da gelecek. Hadi git sen odana. Hadi gir canım içeriye.
2: Yapılacak bir şeyler varsa yardım edeyim.
1: Aa, bitirdim bütün işleri. Sen geç şöyle otur bakayım. Hayrola Ayşe? Gene bir şey mi oldu?
2: Olmadığı gün yok gibi abla. Gene o konu. Senden saklım gizlim yok. Her şeyi biliyorsun. Ben o adamla evlenemem. Ölümü göze alırım da gene evlenemem. Hem o adamı annemden başka kimse istemiyor ki evde. Ama annem tutturmuş.
1: Biliyorum canım, biliyorum. Yoksa sevdiğin başka biri mi var? Hı? Varsa onu da saklamazsın benden. Anlatırsın değil mi?
2: Var. Hep anlatmak istedim sana. Ama utandım. Hem de...
1: Evet, hem de?
2: Erol abiye söylersin diye çekindim.
1: Söylesem ne olurdu ki Ayşe?
2: Duyarsa bir daha yüzüne hiç bakamam.
1: Anlayamadım. Peki peki, hiç sözünü etmem. Sen bana anlat bakalım, kimmiş bu?
2: Erol abinin çalıştığı bankada Osman adında biri var.
1: Bak sen.
2: İşte o. Küçük bir memur. Erol abiye söylemeyeceksin değil mi? Osman da sakın Erol Bey işitmesin demişti de.
1: İyi. Peki kasaptan önce neden gelip seni istemedi?
2: Biz gelecek yılı düşünüyorduk. Sonra annemden de çekiniyorduk. Annem ne yapsın onu? Alt tarafı küçük bir memur. Kazandığı para bize bile zor yeter. Ama kasap...
1: Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz?
2: Ben de seninle bu konuyu konuşmak istiyordum Güler abla. Ne yapayım dersin?
1: Sana ne söyleyebilirim canım? Desem desem... Ya aklının ya da yüreğinin peşinden git diyebilirim. Ama en iyisi ikisinin birleşmesidir. İnsan iş olsun diye evlenirse... Kendini çabuk eskitir Ayşe.
2: Eskitmek mi? Ne eskimesi abla? Bir şey anlayamadım.
1: Yani şunu demek istiyorum. Beni ve başkalarını bırak. Önce kendi yüreğinin sesini dinle. Evleneceğin insanla bir arada yaşamayı mutlaka iştenlikle istemelisin. Sonra geri dönmek çok zor olur. Yüreğinde sevinçle uçuşan kuşlar birden hüzün kuşlarına döner.
2: Hiç duymamıştım bu hüzün kuşlarını.
1: Yani yüreğinin sesi demek istedim. Yüreğindeki çırpınmalar.
2: Peki ne yapmalıyım Güler abla? Sen bana onu söyle.
1: Söyledim ya Ayşe.

0: Hoş geldin Erol Bey.
1: Sağ ol Hasip Hanım.
0: Zerrin bizde. İstersen sesleneyim de gelsin.
1: İyi olur.
0: Ayşe, kız Ayşe. Güler Hanım da eve dönmedi daha. Çocuğu bize bırakıp bir yere gittiydi.
1: Güler yok mu evde?
0: Benim bildiğim evde değil. Ama belki de dönmüştür sonra. Kız, Ayşe, Zerrin'i getir. Belki de alışverişe çıkmıştır.
1: Allah Allah. Birlikte çıkacaktık onu.
0: Bugün eve erken geldin Erol Bey. Evin erkeği erken saatte çıkıp geldi mi? Nelerle karşılaşır evinde, nelerle? Kim bilir? İnsanlık hali. Belki de çarşıya pazara hazırlıyordur kendini. Sen Almanya'ya gidince her iş ona düşecek. Sahiden onu burada mı bırakacaksın Erol Bey?
1: Neden sordun?
0: Neden olacak, ev için.
1: Yoksa evden çıkmamızı mı istiyorsun?
0: Değil mi ya Erol Bey? Kızı evlendireceğiz.
1: Bakalım, zamanı gelsin de düşünürüz.
2: Babacığım, babacığım.
1: Kız bu halin ne senin ha?
3: Kaşla göz arasında mürekkep şişesini açmış Erol abi. O kadar temizledim ama olmadı yine de.
1: Seni yaramaz seni. Demek Ayşe ablanı üzdün.
2: Yok, üzmedim. Mürekkebi döktüm.
3: Bir daha yapmaz babası. Şişenin kapağı gevşekmiş.
1: Zarar yok, annesi gelince üstünü değiştirir artık. Sahi Güler nereye gitti biliyor musun Ayşe?
3: Bir yere gitmedi, evde.
0: Evde mi? Kız bir araç çıktıydı yani.
3: Ne zaman çıktı anne?
0: Daha ne zaman diyor.
1: Hadi Ayşe ablana bir öpücük ver de gidelim kızım.
2: Ayşe abla.
3: Canım benim. Annemin kusuruna bakmayın Erol abi.
1: Artık alıştık Ayşe. Sen onu bırak da Taner nerelerde ha? Onu çoktandır görmedim.
3: Amcamgil'de kalıyor. 3 gecedir eve uğramadı.
1: Neden?
2: Baba gidelim.
1: Gideceğiz kızım, biraz dur.

0: Eve neden uğramıyor Ayşe?
1: Annemin yüzünden. Zaten sessiz, içine kapanık bir çocuk. Annem de öyle yapınca...
0: Görürsen benim aradığımı söyle, olmaz mı? Onunla olur, konuşmak istiyorum.
1: Olur Erol abi. Belki sizinle konuşursa açılır. Onun bir derdi var ama ben anlayamadım.
0: Anlarız bakalım.

0: Hadi Erol'cuğum, gel canım, seni içeriye götüreyim. Sabah işe gideceksin.
1: Güler, Güler, seni seviyorum Güler. Sen benim her şeyimsin. Sen benim Güler.
0: Tabii canım, öyleyim. Hadi gel, seni götüreyim. Omuzuma yaslan şöyle. Tamam işte. Hadi bakalım, gidiyoruz. Ne yaptınız Erol abiyle?
2: Hiç, yemek yedik.
0: Başka?
2: Boş ver, önemli değil.
0: Daha başka neler konuştunuz? Anlatmayacak mısın?
2: Neler mi konuştuk? Üniversite sınavları, Erol abinin Almanya yolculuğu, buna benzer şeyler.
0: Benimle açık konuşamaz mısın? Sana neler sordu? Amacı neymiş? Anlat bana bunları. Biz seninle kardeşiz. Ama aynı zamanda arkadaş da olabilmeliyiz.
2: Abla, çok yalnızım. Kendimi tanıyacak durumda değilim.
0: Benim duygulu kardeşim, efendi kardeşim. Bana açılmayacak mısın?
2: Üsteleme lütfen.
0: Hadi anlat. Aramızda kalacak. Birini seviyorsun değil mi? Söyle bana. Kim bu? İnsan birini sevebilir. Ayıp değil ya. Yoksa annem gibi mi düşüneceğimi sanıyorsun? Annem zavallının biri. Kendisi yaşamamış, bizi de engellemek istiyor.
2: Bırak, sözünü etme onun.
0: Demek yalnızsın öyle mi? Ya ben? Ben ne güne duruyorum?
2: Öyle mutsuz, öyle umutsuzum ki bazen ölmeyi bile düşünüyorum.
0: Ama neden?
2: Herkesin her şeyi var. Bense neyim ben ha? Bir hiç. Varlığımla yokluğum arasında fark var mı? Yok, bir gölgeyim sanki.
3: Ah, işte geldim. Yatırıncaya kadar akla karıyı seçtim. Kocaman adam bir işte mi çocuk kesiliyor? Ne dersiniz? Daha oturalım mı? Yoksa yatalım mı çocuklar?
0: Sen bilirsin Güler abla. Oh, benim uykum geldi. Siz oturun.
2: Sen de kalsana bizimle.
0: Ben yatacağım. Ay, hadi hoşça kalın.
3: İyi geceler canım.
2: Ben de biraz sonra geleceğim.
3: Oh, çiçek kokusunu duyuyor musun bak? Havayı böyle içine doldur. Kokla. Sen de duyacaksın.
2: Evet öyle. Gerçekten çok güzel bir gece bu. Hele sen buradayken. Uyudu mu?
3: Kim? Ha, Erol mu? Çoktan. Fazla içince böyle olur. Ha, sahi. Neler konuştunuz onunla?
2: Almanya'yı anlattı. Çok seviniyor. Sonra Zerrin'i anlattı. Seni de konuştuk.
3: Beni mi?
2: Evet. Günlerdir benimle konuşmak istiyormuş ama bulamamış beni.
3: Tabii bulamaz. Hiç görünmez oldun. Sanki bize dargınsın.
2: Size dargınlık mı? Hele sana. Darılıp kırılabilir miyim sanıyorsun? Elimden gelir mi bu? Gelip her gün sizi görsem bile çok sürmeyecek artık.
3: Neden?
2: İstanbul'a gidiyormuşsunuz. Buna bu akşam karar verdiğini de söyledi. Daha önce kararsızmış ama şimdi...
3: Şimdi kararlı öyle mi? Başka ne söyledi sana? Ne sordu?
2: Sana karşı neler hissettiğimi sormak istedi. Anladım.
3: Ne söyledin peki?
2: O benim ablamdır dedim. Benim ablamdır.
3: Taner? Taner ne oldu?
2: Hiç. Gözüme gece sineklerinden biri kaçtı herhalde.

0: Herkes, bütün sokak uyuyor. Şu bekçi düdükleri de o olmasa, yeryüzünde yalnızca ikimiz varız sanacığım.
1: Başkaları da var.
0: Evet öyle. Bir gün senin de yakınların olacak. Bir

0: Evin olacak. Bugünleri hatırladıkça güleceksin.
1: Ben hiç evlenmeyeceğim.
0: Sen öyle san. Günün birinde kendine cici bir kız bulacaksın. Onu çok seveceksin. Ama önce hayatını kazanmalısın. Öğrenimini bitirmelisin.
1: Artık okul da yok. Almanya'ya işçi yazılacağım. Oraya gidemezsem başka bir yer olur artık. Uzak bir yer. Çok uzaklara gitmek istiyorum. Tanıdığım kimsenin olmadığı bir yere.
0: Neden yavrum? Tanıdıkların sana ne kötülük ettiler?
1: Kimse kötülük etmedi. Hiç kimse. Annem bile. Ama ben iyi değilim. Dünyam daraldı. Soluk alamıyorum. Kendimden kurtulamıyorum.
0: Ama neden bu?
1: Bilmiyorum. Hiçbir çıkış yolu da bulamıyorum. Aslında uzaklara gitsem de durum yine değişmeyecek galiba.
0: Çocuksun daha. Üstelik seni delikanlı bile saymam Taner. Gereğinden fazla duygulusun. Sevgiyi zamansız yaşıyorsun. Ters bir insanda tanıdın. Keşke başka birini seçseydin. Kendine uygun birini.
1: Ben dünyanın en iyi insanını seçtim. Ama
0: İlk sevgiler birbirine çok benzer. Bak sana ne anlatacağım.
1: Ne?
0: Çok yıllar önce, lisedeyken bir arkadaşım vardı. Ona çok benziyorsun. Oh, ne zamandır bu türlü şeyleri düşünmüyordum.
1: Anlatma istemiyorsan.
0: Yo, bilmeni istiyorum.
1: Hadi anlat öyleyse, susma.
0: O da gitmişti. Şimdi nerede, ne yapıyor bilmiyorum. Bazen tıpkı ona andırıyorsun. Bir yanın da ona benziyor. Çocuksu bakışların mı, sessizliğin mi, neyin bilemiyorum ama gideceğini söylüyorsun. Bu bir düş bile olsa iyi değil. Senin nerede olduğunu, ne yaptığını bilmek istiyorum yavrum. Okullar bitirmelisin, mutlu olmalısın. Her zaman iyi olmalısın. Bilmem anlatabiliyor muyum? Bir yere gitmeni istemiyorum.
1: Ama asıl gidecek olan sensin. Ve artık hiçbir zaman buralarda olmayacaksın. Sen gidince her şey bitecek. Her şey.
0: Yanılıyorsun canım. Ben her zaman burada olacağım. Senin ne yaptığını göreceğim. İyi olursan sevineceğim. İnan bana.
1: Bir inanabilsem. Düşlemesi bile güzel olurdu.
0: İnanmalısın. Bu tür duygular, böyle karamsarlıklar sana hiç yakışmıyor. Yaşına uygun değil. Yüzüne uygun değil. Bak, dünya ne kadar güzel. Seninle beraberiz. İki insan, konuşuyoruz. İki arkadaş gibiyiz. Dostuz biz, dost.
1: Dost muyuz? Sahi mi?
0: Elbette canım.
1: Gittiğin yere mektup yazsam.
0: Elbette yazarsın. Zerrin de seni çok sever, bilmez misin?
1: Bilirim, hepiniz seversiniz beni. Hepiniz. Ama ben kendimi anlatamıyorum.
0: Seni çok iyi anlıyorum Taner. İlk gençlik duyguları bunlar. Herkes yaşar, herkes yaşamıştır. Gelip geçer. Ama geçmeyen şeyler var. Dostluk, arkadaşlık, sevgi.
1: Beni anlamıyorsun. Anlamıyorsun.
0: Anlıyorum canım. Bizim buradan gitmemiz iyi olacak galiba. Çünkü sen yetinmeyi bilecek yaşta değilsin. Benimle aynı havayı solumak sana yetmiyor.
1: Gidin tabii. Tadınız kaçmasın. Kendi yangınımı kendim söndürürüm ben. Hadi, iyi geceler. Geç oldu. Artık yatmalısın.
0: Sen de git uyu oğlum.
1: Gidip sahilde dolaşacağım. Denizi koklayacağım.
0: Bu saatte mi?
1: Evet. Sahilde kaç gece sabahladım sen bilmezsin. Bu gece de ötekilere benziyor. Aydınlık bir yaz gecesi.
0: Beni üzüyorsun ama Taner.
1: İyi geceler.
0: Sözden anlamaz bir çocuk gibi. Sanki benim oğlum. Sanki annesiyim.

0: Demek gidiyorsunuz Güler abla. İnanamıyorum, hala inanamıyorum. Size öyle alışmıştım ki. Üstelik bu kadar kısa sürede toparlandınız, gidiyorsunuz. Hiç değilse önceden hazırlıklı olabilseydik, kendimizi alıştırsaydık daha iyi olurdu. Bu kadar şaşırmazdık.
1: Evet, birden karar verdik. Ama böyle gerekiyordu. Erol'un 10 gün içinde Almanya'ya gitmesini istiyorlar.

0: Biz de nasıl olsa gidecektik zaten.
1: Çok üzülüyorum. Yerinizi nasıl dolduracağız bilmem. Dostluğunuzu çok arayacağım Güler abla. Hele Zerrin'i öyle çok özleyeceğim ki.
0: Ben de üzgünüm Ayşe. Ama ne yapalım, hayat böyle. İnsanların bir şeylerin peşinden koşmaları kaçınılmaz bir şey. Ben de sizleri arayacağım. Hiçbirinizi unutmayacağım.
2: Unutursun. İstanbul'a gidiyorsunuz. Büyük şehirler buralara benzemez herhalde. Nasıl olsa Erol abi de dönüşte terfi edip oraya atanacakmış. Eskisi gibi İstanbul'da olursunuz yine.
1: Orayı bir görebilseydim. İstanbul'u çok merak ediyorum. Birinde rüyama bile girdi.
0: Bana gelirsiniz işte. İkiniz bir olup gelirsiniz çocuklar. Ne güzel olur ama, öyle değil mi? Hem nasıl olsa mektuplaşacağız.
2: Zaten ben Almanya'ya gidebilirsem oradan geçeceğim, uğrarım. Görürüz bakalım nasıl yermiş şu İstanbul.
0: Gel tabii, ne zaman istersen gel. Sen de öyle Ayşe. Evim sizlere her zaman açık olacak.
3: Güler! Güler, gelip şu çocuğu ayak altından alsana. O boş odaya girmiş, bizi izliyorsun. Bir şeyleri ucundan tutsan, bize yardım etsen olmaz mı? Hiçbir şey yapamazsan çocukla ilgilen.
0: Yorulmuştum, biraz dinleniyordum. Geliyorum, peki peki.
1: Erol abiyi de çok özleyeceğim. Onu gördükçe aynı yerde çalışan Osman'ı görür gibi oluyordum. Onun için yolunu gözlüyordum sabah akşam. Osman da onun yüzünü görmüştür diye bakıyordum yüzüne.
2: Ne mırıldanıp duruyorsun?
1: Hiç.
2: Gidip çocuğu sen alsaydın ya, her zaman kucağından düşürmezdin.
1: Seninle baş başa kalmak istedim.
2: Neden?
1: Konuşmak için.
2: Ne konuşacağız?
1: Kendini böyle kapıp koyvermen hiç iyi değil. Hem gidip neden dolaşmıyorsun her günkü gibi? Eşyaların kamyona dolduruluşunu izleme koşuna mı gidiyor? Ben bile çok üzülüyorum sanki.
2: Bırak beni, kendine dert etme.
1: Taner.
2: Abla.
1: Konuş gülüm, söyle. Anlat içinden geçenleri.
2: İyi ki yanımda sen varsın. Şu bomboş odaya bak. Bir zamanlar burada onlar yaşıyordu. Bir süre sonra da başkaları yaşayacak.
4: Bu boş odada durmuş ne vıdı vıdı ediyorsunuz bak.
1: Bir şey yapmıyoruz anne. Eşyaların kamyona yüklenişine bakıyorduk.
4: Daha konuşuyorsun.
1: Ne var bunda be anne?
4: Ölünün körü var. Başka işin yok mu kız senin? Senin gözü kör olmayasıca seni. Bir de peşin sıra seyirtecek sığırtmaç ister sana.
1: Bulaşıkları yıkadım, odaları süpürdüm. Babamın kirli gömleklerini de yıkadım.
4: Ararsan iş her zaman bulunur. Ya sen? Sen ne duruyorsun burada bakalım? Boynunu bükmüş kurbanlık koyunlar gibi ne bakıyorsun öyle?
2: Sana ne? Yoksa seni rahatsız mı ettim?
1: Karışma ona anne, ne olur.
4: İçi kan ağlıyor değil mi? Senin için kan ağlarken ben göbek atıyorum göbek. Ya aslanı oğlum benim. Çıkarırım onları dedim, size inanmadınız. Bakın işte nasıl gidiyorlar.
1: İyi iyi, aferin sana. Pek de yakışıyor anne. Konuşmasan olmaz.
2: Bırak konuşsun bakalım.
4: Hem oğlumu hem de evimi kurtardım ellerinden. Damadım da gelip bu eve oturdu muydu? Aman haşlanmış et kokularını duyar gibiyim.
1: Hava alırsın hava.
2: Sen bizi yitirdin de farkında değilsin anne.
1: Sen git de biraz dolaş, hadi benim gülüm.
4: Dolaş.

0: Merhaba. Bak geldim işte. İzin verir misin, içeri girebilir miyim?
1: Aa, gir tabii, gir hadi. Ay öyle şaşırdım ki ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Bu ne sürpriz böyle? Hiç beklemiyordum. Daha sonra geleceksin sanıyordum.
0: Yazmadım sana. Haber verseydim tadı kaçardı. Seni şaşırtamazdım. Birkaç gün sonra değil de işte bugün geldim. Şaşırdın mı?
1: Ay gerçekten çok şaşırttın beni. Yalnızca erken gelmenle değil tabii. Böyle duruşunla, sesinle, bakışınla şaşırttın.
0: Demek yeni eviniz burası. Artık rahatsındır. Kaynana dırdırından uzak.
1: Evet haklısın. İnsanın kendi evi rahat oluyor. Bir yıl boyunca az zorluk çekmedim. Ama Erol Almanya'dan döndükten sonra her şey düzeldi. Hepsini unuttum bile.
0: İyi iyi, aman öyle olsun. Sevindim. Nasıl? Ben de değişmişim değil mi?
1: Çok.
0: Bıraktığın günkü gibi değilim.
1: Bunları uzun uzun konuşuruz. Sen şimdi salona otur. Üzerimi değiştireyim. Az sonra gelirim. Bak seni yeğenimle de tanıştıracağım. Ne güzel rastlantı. O da burada. Yıldız. Yıldız.
2: Efendim.
1: Bak. Bak kim geldi. Hani sana hep sözünü ederdim ya Taner. Bu da yeğenim Yıldız.
0: Tanıştığımıza memnun oldum.
1: Ben de. Ütüyü bitirdin mi?
2: Az kaldı teyze.
1: Ben tamamlarım. Hadi siz oturup konuşun biraz.
2: Sen otursaydın burada teyze ben...
1: Yo. Ben 5 dakikada bitiririm ütüyü. Bıyık sana çok yakışmış Taner. Artık kocaman bir erkek olmuşsun.
0: Sağ ol, utandırıyorsun beni. Sen görmeyeli epey değiştim. Bıyık da onlardan biri.
1: Sevinçten ne yapacağımı, ne söyleyeceğimi şaşırdım. Dur azıcık konuşayım da öyle gideyim içeri.
2: Teyze ütüyü ben yapardım.
1: Sen otur, acelesi yok. Birazdan yaparım ben. Nasılsın? İyi misin? Yine karamsar mısın eskisi gibi yoksa? Bak bunu çok rahat soruyorum çünkü...
0: Çünkü iyi olduğumu görüyorsun değil mi? İyiyim. Dedim ya, değiştim. Kendime güven duymaya başladım. Sıkıntılarım biraz uzun sürdü ama sonunda yendim hepsini.
1: Çok iyi, çok sevindim.
0: Yaşamayı çok seviyorum. Bak buraya geldim, yine karşılaştık.
1: Tabii ya, her şey güzel. Bak, içeriye bile gidemiyorum. Her şey güzel. Geride kalan kötü günler bile.
0: Evet öyle. Hadi git içeriye de işini tamamla.
1: Ay şimdi gelirim.
0: Teyzenizin sizin gibi bir yeğeni olduğunu bilmiyordum.
1: Ama ben sizi biliyordum.
0: Ona ne kadar benziyorsunuz. Hele gözleriniz tıpkı onunkiler.
1: Biraz benzerim ona, evet.
0: Sizi işinizden alıkoydum galiba.
1: Aa, önemli değil. Zaten az bir şey kalmıştı. Teyzemi işittiniz. Benim yarım bıraktığımı tamamlayacak. Akşama bir yakınımızın düğününe gideceğiz de giyeceklerimizi ütülüyordum. Ya siz, siz İstanbul'a neden geldiniz? İş için falan mı?
0: Verilmiş bir sözüm vardı, onun için geldim. Aslında İzmir'e gideceğim. 2 yıldır üniversiteye girmek için uğraştım. Sonunda sınavdan iyi haber geldi. Gazetecilik yüksek okulunu kazandım. Konuya yakınlık duyuyorum, bakalım sonu neye varacak.
1: Ah çok iyi. Şimdilerde insanın istediği okula girebilmesi öyle zor ki. Ne mutlu size. Sevdiğiniz bir okula gideceksiniz. Örneğin ben bu yıl liseyi bitirdim. Ama hiçbir okula puan tutturamadım.
0: Evet, gelecek yıl başarırsınız, üzülmeyin.
1: Yo, üzülmek değil de işte. Böyle olsaydı. İşte geldim. Ütü de bitti çabucak.
2: Sağ ol teyze.
1: Sen de sağ ol. Zaten bitirmişsin. Bana pek bir şey kalmamış.
0: Hiç değişmemişsin.
1: Sağ ol Taner. Bak bu çok iyi bir haber. Ben de yaşlandım diye üzülüyordum. Demek yaşlanmamışım. Anlat bakalım. Ablan ne yapıyor?
0: Sana yazdıktı biliyorsun. Sevdiği adama kaçtıktan sonra aradan 3 ay geçti geçmedi. Sizin çıktığınız eve taşındılar. Yakında doğum yapacak.
1: Annen ne yaptı annen? Ayşe'ye dargın mı hala?
0: Yok canım, ana değil mi? Unuttu her şeyi. Şimdi doğacak torununu düşünüyor. Bazen de benimle uğraşıyor.
1: Senden ne istiyormuş?
0: Beni bir akrabalık.

0: Akraba kızıyla evlendirmek istiyor. Hemen değil tabii. Önce nişanlanacakmışız. Sonra da ben okulumu bitirince...
1: İyi ya işte.
0: İyi olur mu hiç? Ben nasıl birini aradığımı çok iyi biliyorum. Hem annemin amacı başka. Neymiş? Kızın babası varlıklıymış. Beni okuturmuş. Okuyamasam bile bana dükkan açarmış. İstemedim tabii. Hem zaten bakalım kız beni beğenecek mi? Ailesi olur diyecek mi? İşte bu yüzden çekişip duruyoruz annemle.
1: Nasıl da konuşmaya daldık.
0: Konuşmayalı çok oldu da ondan.
1: Aç mısın?
0: Yok değilim. Öyle sevindim ki aç olsam bile yiyemem.
1: Olsun olsun yersin, yoldan geldim. Yıldız, sofrayı hazırlar mısın canım? Taner'le birlikte biz de bir şeyler yiyelim.
2: Peki teyze.
0: Zerrin nerede? Evde yok galiba.
1: Düğüne gideceğiz diye babaannesine göndermiştim.
0: Demek onu göremeyeceğim.
1: Yarın görürsün.
0: Ben yarın burada olmayacağım ki.
1: Gitme, akşama kal. Bizimle düğüne gelirsin. Sonra da burada yatarsın.
0: Gideyim, bu akşam yola çıkacağım. İzmir için bilet almam gerek.
2: Neden bir gün daha kalmıyorsunuz?
0: İzmir'e gitmeliyim. Hem sıkılırım. Güler abla bilir, sıkılgan biriyim.
1: Bizi yabancı mı sayıyorsun? Aşk olsun sana. Bu gece bizde kalırsın, yarın gece de İzmir'e yola çıkarsın. Kaçmıyor ya İzmir. Hem kalırsan Erol'la Zerrin de görürsün. Erol gittiğini işitince çok üzülecek.
0: Sahi üzülür mü?
1: Elbette, seni çok sever o. Senin için her zaman iyi şeyler söyler. Bizde kalıyorsun, düğüne de geliyorsun. Tamam mı? Düğünde dans edersiniz Yıldız'la. Nasıl, yalnız mı kalsın kızcağız?
0: Ben dans bilmem ki.
2: Öğrenirsiniz canım, zor bir şey değil ki.
0: Öyle yakınlık gösteriyorsunuz ki kalmamak ayıp olacak galiba.
1: Çok sevindim.
0: Ama şimdi gidip biraz dolaşayım olmaz mı? Akşama doğru dönerim.
1: Peki git. Ama en geç saat 6'da burada ol. Yemeğe bekleyeceğiz, tamam mı? Erol da o zamana kadar gelmiş olur.
0: Hadi hoşça kalın öyleyse.
1: Dur seni geçireyim.
2: Güle güle.
0: Yıldız sana ne kadar benziyor. İnanılacak gibi değil.
1: Bizimle kalmanı biraz da bu nedenle istedim.
0: Sağ ol. Çok iyisin. Çok incesin. Ama sen hiçbir zaman...
1: İncelik değil benimki. Mutlu olmanı istiyorum, hepsi bu. Her şey yaşanır, her şeye yeniden başlanır. Yeniden başlamanı görmek istiyorum.
0: Bir gün başlayacağım.
1: Elbette başlayacaksın. Hatta belki başladın bile.
0: Öyle.
1: Bak, bugün yepyeni, çok güzel, beklenmedik bir gün.
0: Ben bekliyordum. Hadi, hoşça kal.
1: Peki canım, hadi git artık. Unutma, saat 6'da burada olacaksın. Başka bir yerde takılıp kalma sakın.
0: Tam zamanında gelirim. Başka kimsem yok. Elbette dönüp buraya geleceğim.

Burhan Günel'in radyo için yazdığı Hüzün Kuşları adlı oyunu dinlediniz. Yöneten Baykal Saran, efekt Cankut Ünal. Oynayan sanatçılar: Erol Çetin Tekindor, Güler Gökçen Kıdır, Ayşe Derya Baykal, Taner Cihan Ünal, Hasibe Beyhan Gönenç, Süleyman Ertan Savaşçı, Yıldız Gülseren Devor, Zerrin Işık Şimşek.

5 dakika. Zaman hızla akıyor. Hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim. Nereye gitsem bugün? Elinize ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızla da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Yoğun geçirdiğim bir dönemin sonrasında kendime iyilik yapıp bir gün hediye ediyorum. Evet evet, yanlış duymadınız. Kendime bir günü hediye edip dinlenerek, saatleri hissederek yavaş yavaş geçiriyorum. Yine hediye bir zaman dilimi yaşıyorum. Sabah erken saatlerden itibaren kitap okumaya başladım. Bu ara batıl inançlarla ilgili kitapları okuyorum. Bir yerlere iliştirdiğim nazar boncukları ve başıma gelmesini istemediğim bir olayı duyunca tahtaya vurmam batıl inançlarımdan bazıları. Neye dayanıyor bu batıl inançlarımın kökeni diye sorarak çıktım yola. Hazırsanız sorumuzun cevabını birlikte bulalım. Batıl inançların kökeni kesin olarak bilinmemekle birlikte pagan inancına dayandırılıyor. Paganizmi, dünyayı doğa dinlerine dayandıran, metaları, doğa figürleri ve doğa olayları olan çok tanrılı bir inanış sistemi diye tanımlayabiliriz. Geçmişte doğruluğu ve çıkış nedeni bilimsel yetersizlikten ötürü kanıtlanamamış doğa olayları bir inanış ve bir işaret olarak görülmüş. Pagan inancının yanında batıl inançlara Orta Çağ döneminde kilisenin baskıları da etki etmiş. Dilerseniz şimdi de sıkça karşılaştığımız bazı batıl inançların ortaya çıkış hikayelerine bir göz atalım. İlk olarak herhangi bir kötü olayın başımıza gelme ihtimaline karşı tahtaya vurma batıl inancıyla başlayalım. Tahtaya vurma inancı, meşe ağacının yüksekliği ve sağlamlığından dolayı bazı güçlere sahip olduğu düşüncesiyle ortaya çıkmış. Milattan önce 2000'li yıllarda Kuzey Amerika yerlilerinde, sonra da Ege'de, Helen uygarlığında görülen bu batıl inanç, dünyanın iki farklı noktasında birbirinden bağımsız olarak halk arasında yerleşmiş. Her iki kültür de meşe ağacına çok sık yıldırım düştüğünü gözlemlemiş. Amerika yerlileri meşenin Tanrı'nın yıldırımla yeryüzüne inip üzerinde oturduğu yer olduğuna, Helenlerse yıldırım tanrısı olduğuna inanmışlar. Kuzey Amerikalılar meşe ağacının köklerine vurarak başlarına gelebilecek olumsuzluklara karşı Tanrı'yla temasa geçtiklerine inanmışlar. Orta Çağ'da ise tahtaya vurma batıl inancı Hazreti İsa'nın tahta bir çarmıha gerilmesiyle ilişkilendirilmiş. Sıkça karşılaştığımız bir başka batıl inanç da kara kedi görmenin uğursuzluk getireceği inancı. Kediler milattan önce 3000'li yıllarda Mısır'da kutsal sayılıyormuş ve özellikle siyah dişi kediler tanrıça olarak kabul ediliyormuş. Orta Çağ'da büyü ve cadı inancının yayıldığı dönemde büyücülerin sıklıkla siyah kedilerinin olması kara kedinin uğursuzluk getireceği inancını yaygınlaştırmış. Kediler İslam dininin önem verdiği hayvanların başında gelir. Peygamber Efendimizin cübbesinin eteğinde uyuyan bir kediyi uyandırmamak için cübbesini kestiği rivayet edilir. Bu kara kedinin uğursuzluk getireceğine inanmamamız için yeterli bir sebep bence. Yine merdiven altından geçmek de, merdivenin duvarla birleştiği noktada oluşan üçgenin Mısır'da ve Hristiyanlık'ta kutsal olarak görülmesinden dolayı geçen kişiye uğursuzluk getireceği inancıyla bağdaştırılmış. Aynanın kırılmasının uğursuzluk getireceği de çok eski batıl inançlardan biri. Aynadan önce göl, deniz gibi parlak yüzeylerde yansımalarına bakan insanlar suyun dalgalanmasını felaket olarak yorumlamışlar. Ardından Mısırlılar ve Yunanlılar metalleri ayna olarak kullanmış ve oradaki yansımayı ruhlar olarak kabul etmiş. Bu inanışta aynanın kırılmasını ruhun vücuttan ayrılması olarak yorumlamış. Gerçeklikle hiçbir alakası olmayan batıl inançların bazılarının hikayesi böyle. Ben bugünden itibaren batıl inançlarımdan kurtulmaya çalışacağım. Size de tavsiye ederim. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Arif ve Sinan'dan da teknik destek almayı unutmadık. Seyyare ile beraber seyir defterini bugün Feyza tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.

0: Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444-6080 ya da darulacize.gov.tr.
1: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Gülden Özel.
2: Konuşuyoruz ama nasıl konuşuyoruz?
3: Eğer bana imkan ve olanak tanırsanız çok güzel konuşacağım.
2: Örneğin mesela ne gibi kişisel ya da şahsi onur ve haysiyetinizi ayaklar altına almayan ayrıntı ve detaylardan söz edebilirsiniz?
3: Öncelikle ilke ve prensiplerimden başlayarak bu programda konuşmak isterim sizinle.
2: Direk ve temennilerinizi de sunacak mısınız?
3: Kısaca özetleyeceğim.
2: Peki en sonunda teşekkür ve şükranlarınız olacak mı?
3: Teşekkür ve şükran tabii ki sunarım ama çoğul eki getirmeden de yapabilirim sanıyorum.
2: Nüans farkı olacak mı bütün bunlarda?
3: %100 olacak. Olmazsa hem nüanssız hem farksız kalabiliriz.
2: Önlem ve tedbirleri alalım mı bu arada?
3: Hadi başlayalım o zaman alarak. Örneğin mesela nasıl başlıyoruz?
2: Şimdi dinleyenlerimiz, radyo başındakiler birdenbire sıraladığımız bu sözcükleri işitince neler söylüyor Gülden'le Hafize dediler. Biz farkında olmadan eş anlamlı olup da pekiştirmek için güçle, kuvvetle söylediğimizi daha da anlamlı hale getirecek, etkili hale getirecek düşüncesiyle sıraladığımız bu sözleri söylerken ne duruma düşüyorsak o duruma düştük.
3: Aslında çok anlamı güçlendirdiğimizi düşünüyoruz belki. Çok kuvvetlendirdiğini, güçlendirdiğini ve kuvvetlendirdiğini düşünüyoruz.
2: Evet.
3: Çok güçlü, kuvvetli insanlarla bir arada olmak, konuşurken de bu gücü ve kuvveti sözcüklere yansıtmak işte böyle bir şey. Güzel konuştuğunu zanneden insanların pek çoğunda böyle bir durumla karşı karşıya kalabiliriz dinlerken. Konuşurken fark etmeyebilir insanlar ama eş anlamlı sözcükler birlikte kullanıldığında hem anlamı gereksiz yere kavranmasını zorlaştırarak ortaya koymaya çalıştığımız bir konuşma biçimiyle kavranılsın istiyoruz. Hem de tam ve net anlaşılmak istiyoruz. Burada da problem karşımıza çıkıyor. Açık seçik gibi bir ikilem değil çünkü söylediğimiz. Açık seçik başka bir şey. Birlikte kullanılması gerekir. Ama programımızın başından beri kullandığımız söz grupları yan yana gelince işi sevimsiz hale getiriyor.
2: Söz kalabalığı oluyor.
3: Evet.
2: Gereksiz bir söz kalabalığı. Bunun sebebi de aslında örneğin meselayı birlikte kullanırken örneğinin Türkçe bir sözcük olması, meselanın Osmanlı Türkçesinden alıntı bir söz olması, verdiğimiz örneklerdeki pek çok iki sözcükten biri Türkçe, ikincisi Arapça, Osmanlı Türkçesinden geliyor. Örneğini kullandıktan sonra onun yerine daha önce kullandığımız mesela da hemen bilinçaltından ulaşıyor dilimizin ucuna ve meselayı peşine ekleyiveriyoruz. İkisi aynı anlamda.
3: Evet, imkan ve olanak da öyle. İster imkan deyin, ister olanak ama birini tercih edin. Olanak söyleniyorsa peşinden imkan gelmiyor ama imkan deyince, imkan dedikten sonra peşinden hemen olanak sözcüğü de geliveriyor. İkisi de aynı anlamda.
2: İlgi ve alaka, ilgi ve alakanıza muhtaç derken olduğu gibi aynı anlamları içeriyor iki sözcükte ve biz bunların peş peşe söyleyince söz kalabalığı yapıyoruz az önce de ifade ettiğimiz gibi. Kişisel Türkçesi, şahsi, Arapça kökenli hali. Onur Türkçesi, haysiyet, Arapça kökenli, eş anlamlısı. Ayrıntı ve detay eşleşmesinde, ilke ve prensipte de Fransızcadan aldığımız Batı kökenli söyleyişler var. Bir de Türkçe olup da kullandığın kısaca özetlemek hali var. Aslında özetlemek, kısaca anlatmak demek zaten. İçinde evet, bir kısaltma var. Özetin anlamı bu. Farkında olmadan biz ikisini birlikte kullanıyoruz gereksiz yere.
3: Bir de tabii en çok kullanılan ve çoğu zaman da doğru olduğu düşünülen

0: insanları rahatsız etmeyen bir nüans farkı var. Nüans sözcüğü de Fransızca, nüans söyleyişi de çok müziği hoş bir sözcük. Ama farkı da eklediğimiz zaman ikisi aynı anlama geliyor. Onu önce vurgulayalım. Nüans da zaten ince ayrım, fark demek. Ya nüansı kullanalım ya farkı kullanalım. Nüans da yerleşti dilimize çünkü. İkisinden birini tercih edebiliriz. Teşekkürle şükran kısmı da yine aynı biçimde. Teşekkür ederiz demek hatta zor geliyor. Eğer mutlaka yanına bir sözcük getirilecekse etmek fiiliyle kullanılması gereken bir sözcük teşekkür. Ama teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum demeyi tercih ediyor pek çok kişi.
1: Tıpkı önlem ve tedbirin bir arada söylenmesi gibi.
0: Evet.
1: Hepsi birbirimizi doğru anlamamız, doğru ifade etmemiz kendimizi ve sonuçta doğru anlaşmamız için.
0: Yani sağlıklı iletişim için.
2: Konuşuyoruz.

0: Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ömer Korkmaz, teknik yönetmen Gülsen Kızıler, yapımda Özlem Demir'le kültürümüzün izinde Yunus'un dilinde yürüttüğümüz İrfan Meclisi programımıza hoş geldiniz. Değerli dostlar, geçen haftalarda kendisini dinlemiş olduğumuz, kendisiyle müşerref olduğumuz bu stüdyoda Bulgaristan asıllı, Bulgaristan Türklerinden İngiltereli, Liverpoollu İsmail İsaoğlu'nu konuk etmiştik. Çok güzel bir sohbet olmuştu. Daha çok onun özel hayatı, kendisinin yetişmesi, İngiltere'ye yerleşmesi, nasıl bir iş adamı oldu, iş hayatına nasıl atıldı, bunları konuşmuştuk. Ama bugün daha çok İngiltere üzerine sohbet etmek istiyoruz. Kendisi tekrar konuğumuz. İsmail Hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şimdi hocam, sizin hayatınız gerçekten çok renkli. Geçen programda dinleyicilerimiz de eminim çok memnun olmuşlardır sizin hayatınızı öğrenmekten. Ancak radyosunu ilk defa açanlar da olabilir. Dolayısıyla bir iki cümle sizin sesinizden, nerelisiniz, ne mezunusunuz, İngiltere'ye ne zaman gittiniz, onlara başlayalım, sonra konuya girelim.
1: Yani bizim ilk programı birkaç cümlede, ben Bulgaristan doğumluyum. Bulgaristan'da üniversite okudum ve sonra İngiltere'ye geçtim. Yani bu bir saatlik programı bu cümlenin içinde toparladık.
0: Önce şunu söyleyeyim. Sizin Bulgaristan'da olmanız önemli bizim için. Bulgaristan Türklerindensiniz. Ama bir şey söylemediniz. Geçen programda söylemiştiniz. Siz Filibelisiniz.
1: Evet.
0: Filibe Osmanlı tarihinde bizim için çok önemlidir. Filibe Osmanlı'ya çok değerli aydınlar, alimler, şeyhler yetiştirmiş bir şehirdir. Dolayısıyla Filibeli olmak da bir ayrıcalıktır. Yani siz çok köklü, derin bir yapının torunlarısınız. Yani önemli alimlerin, önemli aydınların yetiştiği Filibe'nin çocuğusunuz. Yani sizin Liverpool'da olmanız, biraz sonra Liverpool'a gireceğiz. Aslında ana damar, ana kök Filibeli olmak.
1: Evet hocam. Elhamdülillah. Yani bu Allah'ın bir lütfudur. Tabii ki dünyanın değişik yerlerinde Allah bizleri bu hayata getiriyor. Ve üç tane şey zaten insan derler ya, seçemez. Bir doğduğu yeri, ikincisi ailesini ve üçüncüsü nasıl bir insan olduğunu. Yani Türk müdür, Fransız mıdır, İngiliz midir fark etmez. Önemli olan Allah'a bu kalp dönsün yani. Bu üç şey ama biz seçemeyiz. Geri
0: Doğru.
1: Kalan her şeyi seçiyoruz.
0: Ama şu var, ben eskiden bunlar üzere çok fazla durmazdım. Sonra şimdi konuda belki konuşacağız. İngilizlerin sülaleler üzerinde çok ciddi araştırmalar yaptığını, böyle kaliteli, zeki, başarılı ailelerin çocukların da zamanla başarılı olma ihtimalinin yüksek olduğunu, genlerden bunları çalışmışlar. O ailelere çok fazla önem veriyorlar. Mesela aşiret liderlerinin çocuklarını alıp eğitiyorlar. Çünkü bu çocuk ileride kesin aşiret lideri olacak. 2-2-4 yani. Tamam mı? Dolayısıyla Filibeli derken tabii orada Deli Ormanlıları da hatırlamak lazım. Deli Orman da çok önemli. Deli Orman'da yetişen gençlerin hemen hemen büyük bir kısmı Osmanlı'da saraya alınıyor. Ve koruma olarak, asker olarak, general olarak yetiştiriliyor. Yani oralardan getiriliyor.

0: İstanbul'da eğitiliyor ve Osmanlı ordusuna komutan oluyorlar. Çünkü deli ormanlar çok uzun boylu oluyor ve iri yapılı oluyorlar. Ben gittiğim yerinde gördüm, hala deli ormanlar iri yapılı yani. Dolayısıyla Filibe aydınları temsil ediyor, zihni temsil ediyor, entelektüelizmi temsil ediyor, elitleri temsil ediyor ama deli ormanlar da güvenliği temsil ediyor.
1: Daha deli başlıları
0: Daha
1: tesir ediyor. Daha böyle güçlü
0: güçlüler.
1: olan, güçlü.
0: Evet. Evet, size dönecek olursak hocam, İngiltere'ye gittik ve İngiltere'de işte çeşitli yerlerde yaşadık. Nottingham'da bulundunuz, tarlalarda çalıştınız, ırgatlık yaptınız, çiçek topladınız, dost devşirdiniz çiçeklerin yanında. Araba yıkadınız, sonunda Liverpool'a geçtiniz. Liverpool'da artık yavaş yavaş kendi işinizi kurmaya başladınız ve iş adamı hayatınız başladı. İlk defa Liverpool'da namaz kılmaya başladınız, bir camide etkilenmeye başladınız.
1: Nottingham'da onu kıldım.
0: Nottingham'da başladınız ama şeyde olgunlaştı diyelim,
1: Orada
0: Liverpool'da
1: olgunlaştı.
0: gelişti.
1: Evet.
0: Güzel. Şimdi biz Liverpool sonrası, ya ben size Liverpool sporu sormayacağım. Liverpool sporla fazla ilgilenmediğinizi biliyorum ama eğer ilginiz varsa onu da anlatabilirsiniz.
1: Sahabe spor benim
0: Sahabe
1: ilgilendiğim
0: sporu mu
1: şey.
0: istiyorsunuz?
1: Evet,
0: O da
1: sahabe
0: güzel.
1: sporu tutuyorum ben.
0: Tamam, o da güzel. Sahabe çok güzel futbol oynardı, haklısın.
1: Elhamdülillah.
0: Bütün dünyayı yendiklerine göre hep şampiyon olurlardı. O da
1: Elhamdülillah.
0: güzel bir espri oldu. Şimdi bize Liverpool'da iş hayatına nasıl başladınız? Neler yapıyorsunuz? Kısaca ondan bahsettin. Sonra size İngiltere'deki Müslümanlar, İngiltere'deki Türkler, bunları girmeye başlayacağız. Yani artık sizin özelliğinizden çıkıp daha çok İngiltere üzerine konuşmak istiyoruz. Nasıl oldu iş hayatı?
1: Yani iş hayatı nasıl oldu? Ben Allah için o benim çalıştığım garson işini bıraktım, size söyledim geçen konuştuğumuzda. Ve o zaman yani hayatımın en zor durumunu yaşamıştım. İlk defa yani ben kiramı ödeyemezdim. Yani ödeyemezdim.
0: Ödeyemez hale geldin.
1: Ödeyemez hale geldim. Neden? Çünkü bıraktım bu işi. Alkolle fazla çalışmak istemiyordum. Ve Allah'a dua ediyordum. Dedim ya Rabbim, ben bu işi senin için bıraktım. Lütfen sen benim yolumu açık et ve bana rızkımı helal kıl dedim. Ve o andan yani subhanallah Rabbim öyle bir yolu açtı ki yani iş adamı oldum, müteahhit oldum, iş yerlerim oldu. Yani hayatımda hiç rakamını duymayan param oldu. Elhamdülillah böyle yani çok bir yerlere gittik. Ve sonra çocuklarım oldu. Ve çocuklarım olduğunda 6 sene önce aynı zamanda ben gelişirken Liverpool'daki 17-18 tane cami var. Onların ya tadilatını ya da tamamıyla inşaatını, bazı camilere danışmanlık, her camide nasıl bir inşaat işi olduysa, ne yaptıysa ben onlara bir yardımda bulundum. Ya onları ben inşaat ettim benim şirketimle ya da onların tadilatını ben yaptım, yardımcı oldum. Allah bana bunu nasip etti yani. Hiçbir cami yok ki ben hani dokunmayayım buna Liverpool bölgesinde. Ve bazı camileri de şahsiyen ben açtım yani. Ben onların pazarlığını yaptım, vakıflaştırdık, onları yaptık, onları Diyanet'in üzerine birisini yazdırdık. Tabii ki bunda çok güzel bir şey var. Burada ümmeti Muhammed'e yardım etmek isteyen, hizmet etmek isteyen bir kimse, bazı insanlar tarikatları var, cemaatleri var. Ben her zaman ne istediğim yapayım. Her zaman böyle bir natural bir zon yapmak istedim. Herkesin gelebileceği yer.
0: Doğal bir çevre olsun,
1: Doğal yani.
0: herkes gelsin.
1: Ha mesela Diyanet'in gibi. Mesela Diyanet'in camisi var. Efendim bütün cemaatler oraya gelebilir. Bütün tarikatlar oraya gelebilir. Selefisi de, Sufisi de, Vahabisi de kim olursa işte gelsin orada beraber ibadet yapsınlar. Biz birlik olalım diye. Sırf birlik olalım diye. Küçük farklarımızı yana bırakıp birlik olalım. Neden? Çünkü biz birlik olmadıkça hiçbir zaman biz güçlü olmayacağız.
0: Eyvallah. Bir şey duymuştum. Bunu sizden mi duydum? Eğer sizden duymuşsam tekrar edebilir misiniz diyeceğim. Yoksa bu nasıl gelişiyor? Bir iş adamı İngiltere'de, mesela bir bölgede Müslümanlar var ama ellerinde paraları yok cami yapacak. O iş adamı gidiyor, diyor ki Müslümanlarla buluşuyor. Ben sizin caminizi yapayım diyor. Bir tane cami derneği kurun. Cami derneği para toplayarak yavaş yavaş oradan parayı bana ödersiniz sonra diyor. Ve o iş adamı o camiyi yaptırıyor, bitiriyor. Cami derneği para toplayarak yavaş yavaş o adamın da borcunu ödemiş oluyorlar. Hem bölge insanı hızlı bir camiye kavuşmuş oluyor, aynı zamanda iş adamı iş yapmış oluyor. Sizden mi duymuştum, başkasından mı diyordum, hatırlamıyorum.
1: Evet, benim yakın bir arkadaşım iki camiyi öyle yaptı. Yani aldı onları, pazarlığını yaptı. Camiyi buldu, camiyi tadilat yaptı elhamdülillah. Ve sonra dedi insanlara topladıkça para bana bu sadece maliyet fiyatını geriye döndürün.
0: Yani yapılabiliyor böyle bir şey. Çok güzel.
1: Evet, yapılabiliyor böyle bir
0: Peki
1: şey.
0: merak ettim. Siz Liverpool'da mesela 16'da camiden bahsettiniz. Bunlar sıfırdan yapılmış camiler mi? Bir kısmı kiliseden falan mı dönüştürülüyor? Ve kiliselerden satın mı alıyorsunuz?
1: Tabii ki İngiltere üzerinde çoğu kilise döndürüldü. O kadar büyük ki artık dediler ki kilise şey etmesin diye, kiliseler
0: Bitmesin.
1: bitmesin diye yani durdurulun bu proje.

0: Çünkü bütün kiliseler alınıp İslam şiddetli bir şekilde
1: Hızlı bir
0: artıyor.
1: şekilde.
0: Hızlı bir şekilde yani. Maşallah tebarakallah yani. İnsanlar uyanmaya başlıyor yani. Görmeye başlıyor. Doğruları görmeye başlıyor insanlar. Ve İngilizler kendileri kapıya geliyorlar. Caminin kapısına geliyor der, ben Müslüman olmak istiyorum.
1: Hadi ya.
0: Tabii kendileri her gün sanırım ki her 5 dakikada mı her 10 dakikada mı birisi Müslüman oluyor yani. Düşünebilir misiniz? Öyle bir şeyler var yani. Ben de onlara yardımcı oluyorum. Gruplar var. Hani yardımcı oluyor böyle insanlara. Ve ondan sonra da yardımcı oluyor. Çünkü bu insanlar İslam'ı aldıktan sonra yani böyle bir boşluğa düşüyorlar. Çünkü ailesi onu istemiyor, reddediyor. Arkadaşlar onu reddediyor. Başka yerden, her yerden dışlanıyor. Bu adam yapayalnız kalıyor. Bazılarını tehdit ediyorlar. Aileleri tehdit ediyorlar onları. Öldürecekler,
1: Ama
0: deş edecekler.
1: enteresan yani bu genç veya o kişi bunları göze alarak Müslüman oluyor yani. Yani o da biliyor dışlanacağını aslında.
0: Tabii.
1: Ben şeyi tanıdım. Tony Blair eski İngiltere Başbakanı'nın yeğeni, baldızı daha doğrusu Müslüman olmuş. Şu anda İstanbul'da yaşıyor.
0: Evet,
1: Ve
0: Üsküdar'da biliyorum.
1: evet iyi de bir Müslüman. Ve çok da aktif bir Müslüman. O Filistin, Gazze meselesi üzerinden etkilenmiş. O sonra Müslüman olmuş. Yani en iyi örneklerden bir tanesi. Çok örnek var da İngiltere'de. Şeyi merak ediyorum. Liverpool'da 16 tane cami var dediğinize göre Liverpool'un nüfusu ne kadar? Hep bugün Liverpool'u konuşalım istersen. Liverpool'un nüfusu ne kadar yaklaşık?
0: Liverpool'un nüfusu yaklaşık sanırım ki 400 bin.
1: 400 bin. 16 tane cami, 400 binlik bir nüfusta çok
0: Ya,
1: fazla sayılır.
0: yok bizim Müslümanlar 60 bin.
1: 60 bin. Ama 16 tane cami olması bayağı iyi.
0: 18 tane.
1: 18 tane.
0: 17 ya da 18, evet.
1: 18 cami. Peki bu 60 bin Müslüman hangi ülkelerden genelde ağırlıklı olarak ve hangi ülkelerde temsil? Mesela siz Türkiye'de
0: Sanırım
1: Türksünüz.
0: ki 80 değişik milletten.
1: 80 değişik milletten
0: Tabii.
1: 60 bin Müslüman var.
0: Tabii. Çok
1: Ha.
0: diverse. Yani çok
1: Çok
0: değişik.
1: renkli, çok
0: Çok
1: çeşitli.
0: renkli. Evet. Çok çeşitli. Bir de camide görsen mesela Merkez Camii'de görsen yani bazen diyorlar birisi Sudan'dan, birisi Somali'den, birisi Afrika'nın başka
1: Ha.
0: bölgesinden, Asya'dan, her yerden, bütün kıtalardan, bütün dünyadan insanlar var orada. Yani
1: Şey
0: muhteşem.
1: gibisiniz. Yani siz sanki hac ve umrede gibisiniz yani. Sürekli olarak milletler topluluğu.
0: Çok,
1: İngiliz
0: evet.
1: Müslüman milletler topluluğunu kurmuşsunuz yani.
0: Evet.
1: Gibi.
0: Evet. Evet. Yani
1: Liverpool Müslüman Topluluklar
0: yani
1: Birliği.
0: işte hocam yani subhanallah Müslüman olmak böyle bir şeydi yani. Koskocaman bir ailenin bir parçası olmak. Müslüman ailesi. Nereye de gitsen kimin böyle ailesi var ki? Yani bir İngiliz müftedi bunu çok güzel demiş. Demişti benim ailemde, yakınlarımda benim 10 kişi 20 kişi vardı. Şimdi der milyonlarca ailem oldu der. Nereye
1: İki
0: de gitsem
1: milyarlık bir ailem oldu.
0: 2 milyarlık bir ailem, nereye de gitsem dedi. Yani ailem var ya, Türkiye'ye gideyim, Afrika'ya gideyim der. Ailem her yerde var.
1: Doğru.
0: Subhanallah.
1: Doğru.
0: Yani Müslüman olmak yani çok şuurlu bir işti yani. Öyle yaşayabilmek de muhteşem bir şeydir yani. Bu aileden olmak yani
1: Ben
0: insana
1: bu tip
0: zevk veriyor.
1: renkli çeşitli kültürlerden oluşan Müslümanlarla bir arada olmanın en büyük avantajının şu olduğuna inanıyorum. Asla ırkçılık yapma şansınız yok. 80 tane millet var diyorsun. Neyin ırkçılığını yapacaksın? Zaten topu topu 60 binsin. 400 bin içerisinde, iki büyük İngiltere'nin içerisinde. Dolayısıyla tek şansın var bir Sudanlıya sarılmak, bir Zenciye, bir Beyaza, bir Malezyalıya, bir Endonezyalıya sarılmak. Kardeşler topluluğu oluşturmak ve güç olmak değil mi yani? Yani
0: Elhamdülillah.
1: onun için yani o toplulukların yani bu arada farklı renklerde bir araya gelen Müslümanların en büyük belki avantajı ırkçılık yapma şansın yok. Yani tam böyle Allah Resulü'nün Medine'de oluşturulduğu İslam toplumuna benziyor.
0: Sallallahu aleyhi ve
1: İşte
0: sellem.
1: Süheybi Rumi bir tarafta, Selmani Farisi bir tarafta, Farsı, Rumu, Arabı, Habeşisi, Habeşisi ayrı bir şey, Afrikalısı yani. Hepsinden bir ümmet oluşturuyor. Siz aslında Liverpool İslam ümmetini oluşturuyorsunuz yani farkında mısınız yani?
0: Elhamdülillah. Elhamdülillah yani.
1: Böyle güzel anekdotlar var mı aklınızda kalmış böyle Liverpool'da böyle Müslümanlara yaşadığınız
0: Tabii
1: hatıra?
0: ki değişik değişik şeyler, değişik değişik kültürlerden, değişik insanlarla bir araya geldin mi? Onların kültürü başka, değişik olabilir biraz. Ama muhteşem şey olan ki hepimiz La ilahe illallah Muhammeden Resulullah'ın Allah'ın huzuruna toplanıyoruz. Hepimiz bir sırada duruyoruz. Zengini de, fakiri de, zencisi de, Türk'ü de, Fransız'ı da, İtalyan'ı da fark etmez. Hepimiz bir sırada duruyoruz. Yani üstünlük takvadadır yani. Üstünlük sıra başında değil yani. Hangisi kim hangi şeyde olacak? Yani baksana nasıl, hangi başka nerede böyle bir şey var yani? İslam öyle bir adalet kuruyor ki hepimiz bir sıraya, istersen dünyanın en zengini ol, istersen dünyanın en fakiri ol. Aynı sırada Allah'ın önünde duruyorsun.
1: Biz
0: Subhanallah. Muhteşem kılan işi budur yani.
1: bizim bir kavramımız var, cami protokolü. cami

0: Protokolü demek şu demek, ilk gelen en ön safta durur. Mesela senin Türk olman, Arap olman, Habeşli olman, Seyit olman senin en ön safa geçmeni gerektirmez. Ne zaman geldiysen safına gelir oturursun.
1: Eyvallah.
0: En son gelmişsen caminin arka kapısında oturursun,
1: O
0: namazını
1: kadar.
0: orada kılarsın.
1: O kadar.
0: Bu da cami protokolü diyoruz. Eğer uygulanabilirse tabii yani. Ne kadar güzel değil mi?
1: Çok güzel.
0: Yani çok sevap almak istiyorsan erken git kardeşim. En ön safa istiyorsan erken git. Ama milletini yara yara en ön safa geçemezsin.
1: Yani bazı uyanıklıklar var, yaparlar bazı camilerde.
0: Yanlış
1: Yani
0: yaparlar.
1: giderler böyle anahtarlarını ya da tespihini yana koyarlar. Kim burada? Benim arkadaşım. Nerede arkadaşın? Evinde geliyor. Ya evinde arkadaşına sen yer mi koyuyorsun? Bu
0: Bu cami protokolüne ters bir şey.
1: otel mi rezervasyon yapıyorsun yani sen? Ne bu yani? İlk gelen şeyi kapar yani.
0: Sevabı kapar.
1: Yani sevabı kapar. Daha geç gelen daha geç sevapları kapar.
0: Şimdi sen turizmci olduğun için örnekler hep turizmden veriyorsun. Farkında mısın?
1: Subhanallah,
0: Niye?
1: subhanallah.
0: Otel rezervasyonu falan. Biraz
1: Evet.
0: organizasyon, biraz rezervasyon.
1: Olabilir, olabilir. Şimdi
0: Hatırlıyor
1: size
0: musun? Son sohbetimizde ben inovasyon demiştim. Sen de ne demiştin?
1: sizin yaptığınız Kur'an'da Kur'an-ı Kerim'i nasıl öğrettirmek, kolay bir şekilde nasıl öğrettirmek bir kitap yapmışsınız. Muhteşem bir
0: Eyvallah.
1: kitabı. Gerçekten
0: Evet.
1: çok beğendim bu kitabı hocam. Allah sizden razı olsun.
0: Eyvallah.
1: Ama oradaki yaptığınız inovasyon metodu nasıl yaparsınız bunu? O inovasyon hayatımıza muhteşem bir dekorasyon getirebilir yani.
0: Eyvallah.
1: Onu
0: Ama iyi bir
1: takip
0: dekorasyon
1: edersek.
0: olması için organizasyon şart diyoruz yani. Şimdi Liverpool Müslümanları dedik, çok renkli dedik, çok güzel. Genelde İngiltere'de ağırlıklı olarak Hindistanlı, Pakistanlı Müslümanlar oluyor. Sizin Liverpool'da Pakistanlılar var mı?
1: Tabii ki. Pakistanlı,
0: Yani
1: Hindistanlı.
0: çoğunluk hangi ülkeden Liverpool Müslümanları?
1: Liverpool Müslümanların çoğunluk Yemen.

0: Aa, çok ilginç. Yani Yemenliler birinci sırada.
1: Tabii.
0: Bunu ilk defa duyuyorum. Çok enteresan. Sonra Somaliler.
1: Sonra Somaliler, sonra diğerler.
0: Sonra diğerleri yani.
1: Ha, Bangladeş, Pakistan, Hindistan.
0: Şey oluyor mu? Böyle bir zaman zaman bu Müslüman toplum arasında pek negatif şeyleri konuşmak istemem ama gerginlik olduğu oluyor mu camide? Mesela fikri ayrılık şu bu falan filan.
1: Tabii ki.
0: İnsan olduğu yerde olur.
1: Tabii ki insan olduğu yerde olur. Yani o kültürler değişiklik olur, siyaset değişiklikleri olur. Yani insanlar bu şeylere
0: Bazen aynı
1: odaklanıyor.
0: ülkenin vatandaşları arasında bile oluyor.
1: Tabii ki,
0: Bırakın
1: tabii ki.
0: farklı ülkelere değil mi?
1: Tabii ki bazen bana diyor bir arkadaş, ya sen haberleri izlemedin mi? Ben derim, ben 1500 sene önce neredeyse yazılmış haberleri izlemeye çalışıyorum. Çünkü senin baktığın haberlerde ne kadar yanlış ne kadar doğru bilinmez ama benim baktığım haberler %100 doğru ve onlar her gün güncel. Her gün onlar yani
0: Eyvah.
1: aktif bir şekilde yani.
0: Evet, oraya örnek alıyorum, dinliyorum.
1: İşte bizim Kur'an ve sünnet. Oradan haberi al. Kur'an'dan haberi al. Peygamberimizin hayatından haberi
0: Doğru,
1: al.
0: doğru.
1: Ve o hiçbir zaman değişmeyecek ve seni sadece mertebe mertebe yükseltirebilir bu şey yani. Doğru
0: Doğru söylüyorsun.
1: kullanırsan.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Yani elimizde var, düşün bak. Elimizde bizim altın var ama onu urda gibi kullanıyoruz. Yani urda şey gibi kullanıyoruz. Bazen anlamıyoruz elimizde olan güzelliği, yani bu İslam
0: Doğru.
1: dinimiz.
0: Hintliler, Pakistanlılar var dediniz. Peki Liverpool'da Türkler var mı? Türkiye'den gelmiş insanlar var mı? Sizin dışınızdan. Siz gerçi Bulgaristan'a gitmesiniz ama Liverpool Türkleri diyebileceğimiz bir topluluk var
1: Evet, var. Var.
0: mı?
1: Liverpool Türkleri de var orada elhamdülillah. Pek fazla değildirler ama böyle belki bir 200 tane aile var. Bulgaristan'dan 300 tane aile var. Türkiye'den 200 tane belki olabilir.
0: Kıbrıs'tan varlardır
1: 200-300.
0: muhtemelen.
1: 300. Kıbrıs'tan, Liverpool'dan karşılamadım.
0: Onlar daha çok Londra'da falan yaşıyorlar.
1: Londra'da var. Evet,
0: Evet.
1: Kıbrıslı Londra'da var ama Liverpool'da daha görmedim.
0: Peki şeyi merak ediyorum. Siz mesela İslami yaşayan bir ailesiniz ve Liverpool'da yaşıyorsunuz. İngiltere eğitim sistemi içerisinde çocuklarınızı nasıl koruyorsunuz? Çünkü zaman zaman kültürel çatışmalar olabiliyordur eğitim sisteminde. Çocuklarınızı nasıl eğitiyorsunuz? Bildiğim kadarıyla hafta sonu camilerde eğitim oluyor. Weekend school diyorlar bildiğim kadarıyla ona. Weekend diye. Hafta sonu yani haftalık eğitimler. Siz yani şahsınız olarak söylemiyorum bunu. Genel olarak Müslümanlar Liverpool'da çocuklarına nasıl İslami bir eğitim veriyorlar?
1: Şimdi siz farkına varmadan başka bir yere geçtik. Benim hayatımda çok özel bir yere şu anda bastınız.
0: Eyvallah.
1: Yani ben çocuklarımı Liverpool'da sadece bir tane Müslüman kreş var. İslami kreş yani böyle. Ve o kreşte benim çocuklarımı ben oraya gönderdim. Ve çocuklar artık o kreşi bitirince ben gördüm ki Müslüman okulu yok orada. O zaman farkına vardım.
0: Liverpool'da Müslümanların
1: Liverpool'da
0: açtığı okullar yok.
1: okulu yok. Ha, İmam
0: Okulu yok.
1: Hatip gibi böyle bir okul yok.
0: He.
1: Ben dedim Subhanallah. Ve 2 sene boyunca ben bütün insanları, liderleri Liverpool'da tanıyorum. Ve onların gittim, onların yanına dedim. Ya böyle böyle dedim, biz bir okul açalım. Ve bu liderler bana 2 sene boyunca hep inşallah, inşallah diyorlar ama bir hareket olmadı. Ve en sonunda Allah Kur'an'da ne der? Euzubillahimineşşeytanirracim. Vettakullah ve yuallimukumullah. Sadakallahu. Ne diyor? Siz Allah'a takva sahibi olun. Yani Allah'a samimi olun. Allah size her şeyi öğrettirecek.
0: Doğru.
1: Yani ben o zaman kendimi bir hesaba çektim, dedim. Demek ki ben sadece benim üzerimde samimiyetime çalışacağım. Samimi olduğum için de Allah bana öğrettirecek ne istiyorsam. Ne kadar kolay bir sistem ya. Demek ben sadece ben başka bir şeye bağlı değilim. Ben kendime bağlıyım. Ben samimiyetimi check-up yapacağım. Samimi olursam da Allah bana öğrettirecek. 2 sene sonra gittim bunlara, dedim. Ben okul başlattırıyorum. Yani şimdiye kadar ne diyordum?
0: Okul açıyorum.
1: Lütfen gelin okul açalım. Bu sefer gittim, dedim ben okul açmak istiyorum. Yardımcı olun bana, ne yapayım? Onlar da bana yön vermeye başladılar bana. Ve o yön verdiler. Ve başladım camilerde anket toplamaya, insanlardan dedim siz değil mi, gelin imzayı atın, gösterelim ki bizim ihtiyacımız var. Bir grup topladım etrafa ve bazı insanlar diyordu ya senin işin ne var ya, sen müteahhitsin,
0: Para
1: evdesin.
0: kazanıyorsun, hiçbir sorunun yok.
1: Sen yani eğitime ne yöneliyorsun yani, sen inşaatçı birisin yani, sen inşaattan anlıyorsun, eğitim bambaşka bir şey. Ama ben tabii ki bakmadım onların söylediklerine. Güzel bir deyim var der, eğer havlayan köpeğe durursan taş atmaya, erişmek istediğin yere erişemeyeceksin. O yüzden bırak örsün köpekler ne kadar örerseler. Sen devam et yoluna kardeşim. Bizim misyonumuz var. Biz sona ereceğiz Allah'ın izniyle. Ve ne oldu sonra? 2 sene mücadeleden sonra ne oldu? Devlet bize onay verdi. 35 milyon poundluk yeni bir tane kız okulu, ortaokulu, İmam Hatip açılacak sıfırdan. Ve devlet bunu

0: maaşlarını her şeyini verecek Müslüman okulu.
1: Ha.
0: Ha.
1: Maşallah.
0: 800 tane kızımız okuyacak orada Allah'ın izniyle. Şimdi bekliyoruz ruh açılsın. Sonra da bir sene aldılar onlar belediye bize yer verene kadar. Şimdi artık yer verildi. Yani sabitleşti hangi yeri bize verecekler. Ve şimdi açılacak. Ben şimdi biraz geriye döndüreyim yeri. Ne oldu ya? Hani ben inşaatçıydım. Nasıl şey etti? Yani ne demek istiyorum burada? Ve dinleyicilerimize de çok özel bir mesaj ulaştırmak istiyorum. Kardeşlerim, siz Allah'a karşı samimi olun. Siz her gün sorun kendinize. Ben samimi miyim, değil miyim? Allah size gerisini öğretecek. Siz sadece samimiliğinizin üzerinde çalışın ve kendinize her gün 10 defa, 20 defa bu soruyu sorun. Namaza durdum, ben niye bu namaza duruyorum? Ya Rabbim ben senin için bu namaza duruyorum. Sabah namaza kalkıyorum, ya bu zorluklardan ben senin için geçiyorum. Soğuktur, sıcaktır, bilmem nedir. Ya Rabbim ben bu şeyleri senin için yapıyorum. Kendine sor. Ben bu sadakayı neden vereceğim? Kendimi göstermek için mi benim arkadaşlarım yanında? Senin için mi ya Rabbim? Senin rızanı kazanmak için mi? Yani ne yaparsan yap.
1: Veya da ticareti Allah
0: Sor
1: için mi
0: kendine.
1: yapıyorsun?
0: Sor kendine. Sen neden ben bu işi yapıyorum? Allah için yaparsan onu. Bak bakalım Allah senin nasıl yolunu açar. Yani bak insanların geldiği. İnsanlar bakıyor. Ah, bu inşaatçı ne yapacak? Ne yapacak? Allah'ın izniyle de bak 35 milyonluk okul açacak. 800 tane kız okuyacak orada. Ne yapacak? Bir şey yapmayacak. Ha. Yani bu benim için özel bir şey değil. Bu benim yerimde olan herkes bu şekilde yapan. Yani bu sonuçlara erecek. Çünkü Rabbim yani adildir, herkese veriyor. Rabbim en cömerttir.
1: Doğru.
0: Elhamdülillah. Ve bu kararı alır almaz. Ben dedim ne yapacağız şimdi? Bizim ne yok? Kreş daha bir tane lazım bize. İlkokul lazım bize, anaokul. Bir de orta okul erkekler için. Bunlar bize lazım. Ve bunu da bir tane güzel bir yer buldum. Dedim burada yapacağız bunu Allah'ın izniyle. İsmail çok acele ediyorsun. Bir bekle ere, bir bekle, bir dur. Bu açılsın ilk önce, o zaman başkasını yap. Derim kardeşlerim, şimdiye kadar siz uyumuşsunuz zaten. Neden devam edelim uyumaya? Ama bekle biraz, yoruldu biraz. Yorulduk, yapamıyoruz. Ne yoruldun kardeşim? Uyudun şimdiye kadar. Hareket lazım. Çocuklarımıza böyle bir mekan lazım. Bizim bu mesuliyetimiz. Bize Allah soracak, siz çocuklarınıza ne yaptınız? Siz dininizi korumak için ne yaptınız? Çocuklarınızın gelecek nesilli imanını korumak için ne yaptınız? Allah sana sordu mu ne cevap vereceksin?
1: Evet.
0: Ve bu şekilde de şu andaki kuruyoruz hocam. Bu okulu, onu vakıf yapmak istiyoruz. Özel okulu olacak inşallah. İçinde kreş, ilkokul ve ortaokul erkek okulu olacak Allah'ın izniyle. Şu anda bu prosedürdeyiz. Bir yer var. O yeri 2 senedir kiralıyoruz. Allah nasip ederse onu satın alacağız. Satın alacağız ve inşallah bizim öyle bir vakfımız olacak. Vakıf gibi onu çalıştıracağız. Osmanlı misali. Nasıl Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce

0: İnşallah kazandığı paralardan böyle büyük hizmetler verecek Allah'ın izniyle.
1: Evet. Peki şeyi merak ediyorum. Diğer şehirlerdeki Müslümanların açmış olduğu okullarla falan görüşüyor musun? Onların çalışmaları nasıl gidiyor? Liverpool'da tamam siz yeni bir okul açıyorsunuz ama eminim diğer şehirlerde mesela Birmingham'da, Londra'da Müslümanların okulları falan vardır. Onlar
0: Maşallah.
1: var mı o tip
0: Var.
1: okullar?
0: Neredeyse
1: Biraz
0: 170 tane okul var.
1: 170 tane İslami okul var
0: İslami okul var İngiltere'de. Tabii ki.
1: Resmi bu devletin tanıdığı özel okul yani.
0: Evet. Ve tabii ki ne yaptılar şimdi geçen seneden beri? Geçen seneden beri, Ocak ayından beri bütün özel okullara KDV koydular. KDV koydular hocam.
1: Anladım.
0: Ve şu anda Müslümanların işi daha da zorlaştı. Çünkü %20 vergi ödeyecekler üstüne. Yani düşünün bakın siz 10.000 TL ödüyordunuz. Şimdi 12.000 TL ödeyeceksiniz. Yani bu da tabii
1: Bu da
0: ki
1: öğrencinin şeyine yani bu parasına binecek, ailelere binecek.
0: aileye binecek. Aileye bindikçe bazı aileler bunun üzerinden kalkamıyor tabii ki.
1: Onları da alıp devlet okullarına verecekler çocuklarına.
0: Devlet okullarına verecek, fabrikaya verecekler çocuklarını.
1: Eyvallah.
0: Evet, ve biz de ne yapmak istiyoruz burada? Allah'ın izniyle şimdi bu birinci okulu Liverpool'da açar açmaz Allah'ın izniyle ben başka bir tane organizasyon yaptım, vakıf. Global İlim Vakfı. Bütün dünyada baktım yok böyle bir iş. İlim Vakfı, ilime özel bir vakıf yok ve ben Global İlim Vakfı bütün dünyada çalışacak ve inşallah inşallah Allah'ın izniyle elimizden geldiği kadar binadır, iştir vakıflaştırıcız ve o vakıfları lokal okullara yardımcı olacak. Ve böyle bir sistem yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurduğu sistemi yeniden biz
1: Eyvallah.
0: canlandırmak istiyoruz. Bu vakıflar bunlara destek versinler ki biz okullarımızı kaybetmeyelim Allah'ın izniyle.
1: Kiliseye bağlı okullar var, özel okullar var bildiğim kadarıyla İngiltere'de çok miktarda
0: Tabii.
1: kilise. Onlar da %20 vergi ödeyecekler mi?
0: Tabii ki.
1: Hepsini ödeyecekler.
0: Evet. Yahudiler de,
1: Hepsi ödeyecek.
0: Hristiyanlar da yani bütün özel okullar hepsi ödeyecekler.
1: Anladım. Bu aslında şey anlamına geliyor. İngiltere ekonomisinde biraz sıkıntılar var demektir. Çünkü aslında özel okullar devletin yükünü alan okullardır. Bu özel okul
0: Yani
1: çok tartışmalı bir konudur her yerde
0: tabii
1: ama
0: ki.
1: Mesela bu çocuklar devletin okulunda okusalardı bir sürü masraf yapacaklardı. Devlet bunlara hoca tayin edecekti bir sürü özel sektör yani vakıflar, dernekler bu okulu açıyor ve devletin yükünü alıyorlar ama devlet bir de onlardan vergi alıyor. Yani bu çok tartışmalı bir konu ama demek ki böyle.
0: Yani biz devletin işini yapıyor özel okullar. Aynı zamanda devlet bunlardan da KDV alıyor.
1: Eyvallah.
0: Neden acaba? Allahu alem.
1: Tamam. Şimdi İngiltere'de çok başarılı okullar var. Başarılı kolejler var. Ben hep şeyi merak ederim. Yani bunların başarılarının sırrı nerede yani? Siz eğitimle ilgileniyorsunuz biliyorum. Sıradan bir insan değilsiniz. Sadece inşaatçı değilsiniz. İnşaat sizin belki de kaygıların arasında en sonu. Yani okula hizmet etmek için inşaat yapıyorsunuz. Böyle söyleyeyim
0: İnşallah.
1: yani. İnşallah öyledir. İngiltere'de çok başarılı okullar da var aynı zamanda. Kolejler var. Bunlardan bir tanesi bizim bildiğimiz işte Eton College. Ondan sonra King's College gibi kolejler var. Bize şeyden bahsetme imkanınız olabilir mi? Yani bu okulların başarılarının sırrı nerede? Niye başarılı bu okullar? Disiplinlerinden dolayı mı? Derslerin azlığından dolayı mı? Derslerin çokluğundan dolayı mı? Devlet destekli olduğu için mi? Veya zaten alırken öğrencileri çok kaliteli aldıkları için mi? Eğitimle ilgilendiğinize göre bunlarla ilgilenmiş olabilirsiniz. Biraz araştırmış olabilirsiniz diye soruyorum.
0: Bu sorduğunuz yani Eton Okulu İngiltere'de Londra'ya gittiğimde benim bir head teacher yani direktör, okul direktörü
1: Okul
0: onunla
1: müdürü.
0: okul müdürü onunla görüştüğümde ona sordum nerede bu Harrow School'du, Harrow Eton yani bunlar bir numara bütün dünyada. Nerede bunlar dedi. O da dedi burada yakında 10 dakika uzakta dedim beni götürür müsün diyorum bunları görmek istiyorum. Ve gittik okula baktım kampüsü böyle mesela muhteşem yapmışlar.
1: Ha. Eton
0: Yani
1: Koleji'nden bahsediyorsunuz.
0: Harrow.
1: Haro.
0: Harrow öyle şey onlar aynı yani.
1: Aynısı.
0: Aynı şeylerden. Ha, Harrow baktım bu dünyadaki bir numara. Yani insanlar orayı çocuklarını gönderiyorlar ve dehşet para harcıyorlar. Yani bu bir senede yüzlerce bin pound harcıyorlar yani. Çok pahalı orada. Ve ne yapıyorlar orada hocam? Orada mesela çocukların sporları. Bir baktığında hangi sporları yaparlar? Sünnet sporları yaparlar. At binişi mesela. Bu polo mesela nereden gelmiş? Polo oynamak var ya böyle golf gibi bir oyun. Atın üzerinde. Yani atın üzerinde hareket yapabilmek için değişik harekete böyle bir top vuruyorlar ya elinle.
1: Onu at üzerinde mi oynuyorlar?
0: Tabii ki. At üzerinde oynuyorlar onu.
1: Ha.
0: Orada oynuyorlar.

0: Onu mesela.
1: Ha.
0: Sonra yüzmek yapıyorlar. İsabet okla
1: Ok
0: atıyorlar.
1: atıyorlar ha.
0: Ha, başka bu sporlar yapıyorlar. Bak demek ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini uyguluyorlar. Onlardan, oradan liderler çıkıyorlar. Aynı zamanda eğitimi çok yüksek derecede öğretmenler, metodolojiyi anlayan insanlar. Bir şeyi bilmekle bir şeyin eğitimi bambaşka, farklı şeyler yani. Belki sen bir şey bilebilirsin ama onu öğretmen için, eğitim yapman için muhteşem bir şey. Siz bana dün maşallah tebarakallah muhteşem bir şey verdiniz. Size 3 dakikada 12 tane kelime öğrettireyim mi demiştiniz ha Arapçada. Nasıl
1: Evet.
0: öğrettirdiniz o kelimeleri?
1: Güzel.
0: Size dediniz çok kolay. Size iddiaya girelim. Kronometrenizi açın. 3 dakikada size 12 tane söz öğretireceğim. Ve nasıl öğrettirdiniz o? E işte bak buna metodoloji derler.
1: Doğru.
0: Tebak gördünüz mü? Sizin inovasyonunuz bizim dekorasyonumuz. Maşallah tebarakallah.
1: Eyvallah.
0: Nasıl yapıyor bu işi?
1: Hı.
0: Allah size tabii ki bu kabiliyeti vermiş. Her şey Allah'tan. Ne der Rahman suresinde? Ve kulle yevmin huve fî şe'en.
1: Ya.
0: Every day. Yani her gün Allah veriyor yani.
1: Eyvallah.
0: Bize izin verin, devam edelim, şey edelim. Bu birincisi. İkincisi tam kilisenin yanında kampüs. Kilise ortada neredeyse böyle kampüs etrafında çok eski bir kilise. Kampüs etrafta yani her zaman onların dine bağlılıkları.
1: Unutmayın sözünüzü. Ben İngiltere'de birkaç kere gittim. İngiltere'de okumadım ama Oxford Üniversitesi'ne gidinceye kadar İngiliz toplumunun, kültürünün kiliseyle bu kadar iç içe olduğunu hiç bilmiyordum.
0: Yan yana.
1: Yani
0: Okul
1: hayır,
0: nerede?
1: Oxford tam bir kilise gibi çalışıyor. Oxford Üniversitesi'ne bir konuşma için gitmiştim ben. Konuşmadan sonra, programlardan sonra bizi orada bir rehber Oxford Üniversitesi'ni gezdirdi. Oxford Üniversitesi'nin bütün duvarlarında kilise, papazların, azizlerin şeyleri var, heykelleri var. Ve kadın öyle bir gururla, evet, anlatıyordu ki işte bunlar bizim büyüklerimiz, biz bunların talebeleriyiz, biz bunların müritleriyiz. Nerede konuşuyor bunu? Oxford Üniversitesi'nde konuşuyor.
0: Ha.
1: Ben oraya gidinceye kadar, hatta birisi bunu bana anlatsaydı çok zor inanırdım ama kendi gözlerimle gördüm. Dolayısıyla İngiliz toplumunun böyle bir özelliği var. Eton'a dönmeden önce bir hikaye, daha doğrusu bir tecrübeyi daha paylaşmak istiyorum. Yemenli çok değerli bir dostum vardı. Allah rahmet eylesin, vefat etti. Yemen'de teknoloji üniversitesini kurmuş birisi. Çok akıllı bir insan. Böyle 1,5 metrelik bir adam ama çok zeki bir adamdı. Dedi ki ben çocuğumu Amerika'da okutacağım liseyi dedi. Dedim ya niye yani? Çocuğunu niye Amerika'da okutuyorsun? Dedi ki orada bir tecrübe var dedi. Nedir o tecrübe dedim. Sivil bir okul dedi. Sivil bir lise. Ama dedi disiplini askeri bir disipline yetiştiriyorlar çocuklar dedi. Bizim ülkemizde böyle okullar yok dedi. Sivil okul ama disiplin tamamen askeri. Askeride yatma, kalkma saatleri belli, yeme içme saatleri belli, ders çalışma saatleri, her şey böyle saate ayarlanmış. Wow dedim, bu çok önemli bir şey. Şimdi İngiltere'de bu tip disiplinli okullar var mı? Onu merak ediyorum yani.
0: Tabii ki hocam size dediğim gibi şeyle bakın.
1: Sünnete uygun dediniz, zaten anlaşıldı yani.
0: Yani bak ne demek istiyorum. Bak İngilizler yani çok uyanık bir insanlar. Ne yapıyorlar? Bizim dinimizde değerleri uyguluyorlar. Uyguladıkları için Allah adil olduğu için onları yükseltiriyor.
1: Bu kadar.
0: O kadar basit. Biz ne yapıyoruz? Biz kullanmıyoruz. Bu sünnettir diyoruz. Bu tamamdır diyoruz. Bu cami içindir diyoruz. Bu bizim hayat. Ne demek? Ne konuşuyorsun kardeşim sen? İslam hayat tarzı.
1: Doğru.
0: İslam böyle camide uygulanacak bir şey değil.
1: Doğru.
0: Bayramda, hutbede ya da konuşulacak bir şey değil. İslam hayat, hayat tarzı. Her saniye senin hayatında Yemen'den başlat, ticaret yapıncaya kadar her şeyde İslam var kardeşim. Hayat tarzı en muhteşem hayat tarzıdır bu.
1: Evet.
0: Allah'a şükürler olsun. Ne yapıyorlar? Onlar güzel ahlaklı. Ahlakları çok güzel. Yani böyle insanlara çok iyi davranıyorlar. Ahlaken. Ve
1: Muamelat. Biz ona muamelat diyoruz.
0: muamelat ahlakı güzel Rabbim bunları veriyor.

0: Bizim ahlakımız nasıl? Nasıl davranıyoruz biz insanlara birbirimize? Nasıl davranıyoruz? İstanbul'da çık yola bak, insanlar ne oluyor? Nasıl sabırlı vatandaşlarımız var burada maşallah. Bir saniye dursan trafik lampası da sarı yandığında başlıyorlar kornalara basmaya.
1: Evet.
0: Yani
1: Niye
0: sabır...
1: ya? Ne demek ya? İngiltere'de kornaya basmıyorlar mı?
0: Korna basmıyorlar tabii ki
1: Ciddi
0: insan.
1: misin?
0: Neden basınlar ki insanlar korna? Gel gör. İnsanlar gidiyor. Tabii ki hani bazı
1: Bir
0: ancak böyle...
1: dakika. İngiltere'deki arabaların kornası mı yok yani?
0: İngiltere'deki arabaların kornası var ama insanlar daha sabırlı yani.
1: He.
0: Ha,
1: Niye
0: evet.
1: sabır dersi mi alıyorlar?
0: Sabır dersi almıyorlar. Yani ahlakını bizimkiler burada Allah onlara inşallah sabır versin. Yani biz güzel yapmak istiyoruz. Bizim burada İstanbul'a bir sürü turistimiz geliyor. Ya kardeşlerim, ben size hepinize sesleniyorum. Öyle davranın ki yandan birisi sizi gördüğünde desin maşallah ya İslam işte budur. Siz İslam'ın elçilerisiniz yani büyük elçilerisiniz. Hepiniz bir elçisiniz. Öyle bir şekilde arabanızı sürün, öyle bir şekilde ticaretinizi yapın ki sizinle irtibata geçen birisi görsünler İslam'ın gerçek karakterini, İslam'ın gerçek yüzünü görsünler.
1: Evet.
0: Yani hepimiz mesulüz bu şey için. Kimse yani bundan çıkmayacak ondan sonra. Hepimiz mesulüz. O yüzden herkes gayret etsin, en iyi şekilde İslam'ı göstersin. Geri döneyim Harova hocam.
1: Haro biraz anlatın bize.
0: Ha.
1: Evet.
0: Karo geri döneyim. Biz oraya gittik. Bana gösterdi bunu.
1: He.
0: Anlattırdı da yolda bu şeyleri. Nasıl
1: Evet. Ne anlattı
0: disiplinli bir
1: size? Nasıl
0: şekilde.
1: anlattı?
0: Yani anlattırdığım şeyleri. Kilise orada var.
1: He.
0: Yani dini bağlantılar var. Efendim spor. Bir de yüksek eğitim metodoloji. Çok yüksek bir seviyede nasıl anlattıracağım bir şeyi. Çocuklara nasıl interaktif yapacağını. Sadece böyle zorla çocuğa bildiremesin bir şey yani.
1: Doğru.
0: Nasıl onu
1: Nasıl sevdireceksin?
0: sevdireceksin. Ha? Ve ben böyle basamaklardan çıkardım tam kilisenin karşısında. Ukardan bir adam gördüm ki çocukla geliyor aşağı. Baktım bu bizimkilerden Pakistanlı baktım bir tanesi. Dedim selamun aleyküm. Şimdi o da şaştı. Sen nereden der Müslüman olduğunu bilirsin selamun aleyküm. Ben dedim anladım böyle hissettirdim.
1: Tamam.
0: Adam diyor biz burada yaşıyoruz. Siz de nereden geliyorsunuz? Şimdi bana anlattırıyorlar. Bu iki tane öğretmen benimle bir öğretmen vardı Liverpool'dan. Bir tane de Londra'daki. Ve bana dediler bana anlattırıyorlar ki bunlar dünyanın en iyi okulları. En iyi. Dünyada bu okuldan daha ileride bir okul yok. Ve bana bu Pakistanlı adam sordu siz de nereden geldiniz? Ben derim Liverpool'dan geldim derim. Dünyanın ikinci en iyi okulunu görmek için. Çünkü derim en iyisini biz Liverpool'da açarız inşallah. Bizim öğretmenler böyle baktılar şaş baş kaldılar. Der biz bu adama şimdiye kadar en iyisini anlattırıyoruz. Derim abi bizimkisi derim inşallah derim en iyisi olacak. Derim bu
1: Eyvallah.
0: ikinci en iyisi olacak. Yani böyle bir şeyle bakmalıyız ileriye Allah'ın
1: Tamam.
0: izniyle. Ve orada eğitim sistemi hocam, eğitim sistemi metodoloji. Yani metodolojiyi yeniden bizim öğrenmemiz lazım. Şu anda bizim elimizde bir sürü şey var.
1: Anladım.
0: AI var, ChatGPT var, bir sürü
1: Metaverse var.
0: YouTube var, Metaverse var. İşte bir sürü yol öğrenebilirsin metodolojiyi.
1: Haro Koleji'ndeki yetkililerle görüştünüz mü sonra?
0: Yok görüşmedik.
1: He.
0: Dışarıdan baktık.
1: O Pakistanlı size ne anlattı sonra? Herhangi bir şey anlattı mı?
0: Pakistanlı o zonda yaşıyor.
1: O
0: O
1: bölgede.
0: bölgede yaşıyor. Heh.
1: He.
0: O kadar
1: Evet.
0: yani.
1: Peki başka ne öğrendin orada? Haro'yu ziyaret ne istifade ettin orada? Mimari gördün, merkez, kilise, eğitim, metodoloji.
0: Ne gördüm? En büyük öğrendiğim şey ki te bak insanlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine göre yapıyorlar işleri. En güzel insanları yetiştiriyorlar.
1: Eyvallah.
0: Bunu gördüm. En büyük çıkış oradan budur. Yani
1: Eyvallah.
0: tam metodolojiyi sevdirerek. Mesela benim Kur'an öğretmenim Şeyh Ali Kur'an'ı bana nasıl sevdir? Ben önceden İslam'a başlamadan önce 12 sene önce mesela pratik etmeye, namaz kılmaya
1: Evet.
0: bana Elif harfini gösterse ben bilmiyordum Elif olduğunu. Bilmiyordum. Yani
1: Eyvallah.
0: o öğrettirdi. Hala da benim öğretmenim ama büyük bir sabırla, büyük bir şefkatle ben onu yani kendimden daha fazla seviyorum hocamı. O kadar yani sevdirdi. Neden? Çünkü metodoloji. Metodoloji yani bazen nasıl davranacağını
1: Dayatmadı
0: çocuklar.
1: size. Size sürekli
0: Ha.
1: sevdirerek
0: Hep
1: öğretti.
0: sevdirerek, hep sevdirerek.
1: Evet.
0: Bu da çok büyük bir kabiliyet. Allah bu
1: Evet.
0: kabiliyeti bütün öğretmenlerimize nasip etsin burada Türkiye'de ve
1: Evet.
0: bütün dünyada. Amin.
1: Amin. Ben İngiltere'ye gidince şok olduğum bir şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Belki onun üzerine konuşmak isterseniz. Oxford'u ziyaretten sonra Cambridge Üniversitesi'ni ziyarete gittim. Cambridge içerisinde Cambridge İslami Kolej var. Onun başında Hakim Murat
0: Evet.
1: var. Onunla görüştük. Onun açmış olduğu İslami Kolej'in başında Bangladeşli bir arkadaş vardı. Fakat orada bir şey yapmışlar. İngiltere'de bana verilen rakamı söylüyorum. İrili ufaklı, büyük küçük

0: 600'den fazla medrese olduğunu söylediler. Pakistanlılar, Hindistanlılar ve Bangladeşlilerin açtığı 600'e yakın medrese var dediler. Bildiğiniz o Hindistan, Pakistan'daki medreseleri olduğu gibi taşımışlar oraya aynı tecrübeyi. Fakat bu tecrübe hiç değişiklik yapmadan taşıdıkları için İngiltere toplumunda entegrasyon sorunu yaşıyorlar biraz. Kapalı devre çalışıyorlar. Hakim Murat bir yıllık rehabilitasyon programı yapmış. Ve sosyal bilimlerden 16 madde seçerek bir yıl içerisinde 16 tane dersi bunlara veriyor. Belli saatlerde. Ve buradan mezun oldukları zaman bir yıl orada kalıyorlar. Burayı bitirdikleri zaman bunlar topluma daha iyi entegre oluyorlar ve gittikleri yerlerde önceden okumuş oldukları bilgileri İngilizce daha iyi anlatabiliyorlar. Bu konuda bir bilginiz var mı? En azından İngiltere medreseleriyle ilgili artılarıyla eksileri bir pedagojik formasyon açısından söylüyorum. Eğitim açısından söylemek istediğim bir şey var mı?
1: Maalesef yani bazı güzel durumlar var tabii ki ama maalesef bazı kötü durumlar da var. Çünkü öğretmenler mesela bazıları hafız olabilir ama onların metodolojisi yok. Ya da metodolojisi eskiden
0: Pedagojik formasyon eğitimi almamış.
1: almamışlar. Almadıkları için de yani bazı zorluklar olabilir. O zorluklar da çocukları geriye tepki ediyor tabii ki.
0: Anladım.
1: Çocuklar geriye tepki ediyor. Ama elhamdülillah bazılarına da çoğuna da inşallah güzel tepki veriyor. Bu 600 medrese dediğiniz yani böyle İslami okul şeklinde değil.
0: Yok, İslam
1: Onlar
0: okulu değil.
1: cumartesi pazar şeklinde oluyor ya da okul sonrası 1 saat 2 saat oluyor.
0: Full time medeseler de var ama.
1: Full time medreseler de var tabii ki ama o çok daha küçük onların sayısı yani. Çok düşük onların
0: Sayıları
1: sayısı.
0: düşük ama büyük medeseler var.
1: Büyük medreseler
0: Bazı okullarda tam da onu
1: İmam
0: söyleyecektim.
1: Hatip gibi yani böyle
0: Yani
1: ama daha alim.
0: özel okul devletin vermiş olduğu bütün dersleri veriyorlar, yerine getiriyorlar. Belki yarım günde onu bitiriyorlar. Geri kalan şeyde de o Pakistan Hindistan'daki medrese sistemi de aynen uyguluyorlar. Ben diyorum full boy mu ne bir medresesi var
1: Evet,
0: mı?
1: bunlar yatılı okullar.
0: Yatılı okullar. Ha.
1: Ha, yatılı okullar
0: Ve
1: var.
0: bu
1: Öyle.
0: okulların da İngiltere eğitim sistemi içerisinde çok başarılı olduğunu da duydum. Yani derece yapmış okullar var bunlar içerisinde. Yani aslında medrese ve kolej. Ve çok başarılı olduklarına dair bir şeyler duymuştum. Hatta İngiltere'de ulusal sınavlar falan olduğunu söylediler. Üniversiteye girişlerde falan filan. Orada çok başarılı olmuşlar. Hara o kadar oldular mı onu bilemem ama başarılı olduklarını söylediler bana.
1: Tabii ki hocam bakın yine samimiyete döner. Samimi bir şekilde sen işini yaptın mı medrese olsun, inşaat olsun Allah subhanahu teala yolunu açar. Ve
0: Eyvallah.
1: böyle samimi öğretmenler var ki onun başları samimi bir insanlarsa Allah yollarını açar bu insanların ve onlara başarılar veriyor yani.
0: Evet. Şeyi
1: Yani
0: merak.
1: kazancının formülü nedir hocam? Kazancının formülü İslam'dır. Bitti.
0: Kazancın formu ne demek o?
1: İstiyorsan herhangi bir şey kazanasın hayatta.
0: He.
1: İslam'ı uyguluyorsun, kazanıyorsun. Çok basit.
0: Nasıl yani? Neyini uyguluyorsun İslam'ı yani?
1: İslam'ı hayat şekli dedik ya.
0: He.
1: Yaşıyorsun. Uygulayarak onu kazanıyorsun. Bak okul olsun.
0: Bir itiraz yapabilir miyim sana?
1: Tabii
0: Belki
1: ki.
0: dinleyiciler bana kızacak ama eminim birçok dinleyicinin aklına da gelmiş olabilir. Öyle diyorsun da İslam'ı en iyi yaşayan insanların çoğu fakir. Bunu nasıl izah edeceksin?
1: Hocam zengin olmak da ben görürüm bir sürü zenginin çocukları mesela.
0: Maddi zenginlikten ve fakirlikten bahsediyoruz.
1: Tabii maddi. Ben de maddi
0: Maddi
1: söylüyorum.
0: zenginlik ve fakirlikten. Evet.
1: Ha, maddi zenginlik. Yani parası olan, parası olmayan.
0: Heh,
1: Ha,
0: ondan bahsediyoruz.
1: parası olan, parası
0: Buyurun.
1: olmayan. Nasıl hocam? Bazı insanlara, yani ben size sorayım. Pırlanta bilirsin ya, pırlanta. Çok pahalı bir taş.
0: Elmas falan pırlanta taşları
1: Nereden
0: evet.
1: çıkarırlar o pırlantayı? Nasıl zorluklarla çıkarırlar yerin dibinden o pırlantayı? Altını nasıl zorluklarla çıkarırlar? Kaç tane prosedürden gider onu eleyesin diye, o güzel çıksın diye.
0: Doğru.
1: Yani zorluklardan geçer. Ne der Rabbim? Fe inne me'al usri yusra, inne me'al usri yusra. Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır, her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Te bak benim eskiden benim zorluğum maddiydi. Şimdi benim zorluğum yani başka değil mi?
0: Eyvallah.
1: Ha, eskiden bir zorluk vardı, o zorluk geçti şimdi başka. Yani bizi lekad halaknel insane fi kebet. Allah zorluk içine yarattırmış bizi diyor zaten. Yani bu dünyayı
0: Sürekli mücadele içinde olacaksınız.
1: tabii ki rahatlık diyarı değil ki burası. Cennette rahatlanacaksın. Ama cennet içinde cenneti kazanman lazım. Burası zorluk diyarı. Burada zaten bir zorluk bitecek, başka zorluğa gireceksin. Bir zorluk bitecek, öbürsüne gireceksin. Allah bu şekilde senin mertebini
0: Yani şunu mu
1: yerleştiriyor.
0: demek istiyorsunuz?
1: Ama
0: Siz
1: maddi olarak bir şey söyleyeyim size. Maddi olarak bazı insanları Allah parayla test eder, sınar. Bazı insanları parasız bıraktığında sınar. Yani Rabbim biliyor senin ne kaldırabileceğini. Rabbim biliyor sana şimdi mesela bir senin oğlun baba ben dünyanın en hızlı arabasını almak istiyorum mesela. Haydi tok diyelim bizimkiler. En hızlı arabasını almak istiyorum. Bizim şirketler ileriye çıksın inşallah bizimle.

0: Ama o arabayı alırsa adam ikinci günü kaza yapacak, ölecek. Rabbim bildiği için bunu, rahmetinden sana vermiyor bunu. Bazı insanlar kaldırabilir, bazı insanlar kaldıramaz o şeyi. Yani bunu böyle bakmak gerekmiyor hocam. Ve inşallah size insanlar kızmıyor. Çünkü çoğu insanın kafasında böyle sorular var. Ama o soruları sormaktan utanıyorlar. Sorun kardeşim. Dinde utanılacak bir şey yoktur. Sorun, istediğiniz soruyu sorun. Gidin uzmanına sorun. Hocaya sorun. Utanılacak bir şey yoktur. Bırakmayın onu içinizde. Çünkü içinizde şeytan bizim arkadaşımız maalesef. Yani düşmanımız aslında, ama biz onu arkadaş gibi kabul ediyoruz ara sıra. Çünkü daha hoşumuza gidiyor onları dinlemek. Sorun hocaya. Sorun hocaya, hiç utanmayın. Ve o şeyi kafanızdan çıkarın. Çünkü şeyin de büyütüyor, büyütüyor, büyütüyor, seni patlattırıyor, bitiriyor.
1: Ya bir şey söyleyebilir miyim size?
0: Evet.
1: Sen şeytana bile arkadaş gözüyle baktığına göre senin şeytanı kesin Müslümanlaşmıştır yani.
0: Allahu Ekber. Allahu Ekber. Yani o pişman zaten. Allah ona bir müddet vermiş. O çok pişman.
1: Şimdi
0: Şeytan çok pişman. Keşke yani...
1: sen onun yolundan çıktın, Müslümanlaştın, namaz
0: Ya, elhamdülillah. Allah şükürler olsun.
1: kılıyorsun.
0: Ama o bırakmıyor yine peşimizi yani.
1: Eyvallah, eyvallah.
0: Aduv mubin.
1: Değil
0: Yani
1: mi? Apaçık düşman.
0: apaçık bir düşman Allah söylüyor.
1: Eyvallah, eyvallah. Şeyi merak ediyorum. Böyle bazen bizim ülkemizde bile yapmadığımız bazı hareketler görüyoruz İngiltere'de. Mesela bayramlarda, seyranlarda, özel günlerde, Ramazanlarda Londra'daki otobüslerin yüzlerine, senarlarında böyle hadisler yazılıyor. İslami söylemler oluyor. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Nasıl oluyor bu işler?
0: Bu çok güzel oluyor ama tabii ki,
1: Kazanmak için muhtemelen Müslümanları.
0: tabii ki bir de hatırlattırmak için yani insan,
1: Yani
0: efendim.
1: sözler zaten iyi vatandaş olmaya yönelik, iyi insan olmaya yönelik, ama son tarihte Profet Muhammed de yazıyor orada yani. Hazreti Peygamber ismi de yazılıyor. Yani mesela bizde
0: Tabii.
1: böyle bir şey yazılsa hemen işte politize edilir, işte bu nasıl oluyor falan diye tartışma olur. Ama Londra'da böyle bir tartışma olmuyor.
0: Olmuyor işte, bak Müslüman olmayan bir devlette böyle bir şey olmuyor. Neden? Çünkü insanlar orada çok iyi anlayışlı. Ben orada mesela hocam bazen gittiğimiz yerlerde namaz kılacak yer yok. Tabii ki yağmur yağmazsa dışarıda kılabilirsin, parkta mesela. Ben kiliseye giriyorum bazen. Diyorum burada namaz kılabilir miyim? Kılarım. Bakarım bir hangi put olmasın karşımda benim, böyle şey heykel olmasın. Bir köşeye girerim, kıbleyi bulurum. Ya da önüme bir şey, sandalye alırım, böyle şey derim. Ceketimi yere atıp namazımı kılarım yani. İnsanlar çok anlayışlı. Çok anlayışlı insanlar.
1: Anladım.
0: Yani ele Hristiyanlar olsunlar yani. Anlayışlı insanlar, senin dinine anlayış gösteriyorlar. Müslüman olmayanlar bile sana dinine anlayış gösteriyorlar. Adam namaz kılmıyor, sana bütün namaz kılacak şeyleri hazırlıyor. Ben okula gittim, koleje gittim. Elektrik mühendisi oldum aslında, bunu size söylemedim. Ben aslında elektrik mühendisiyim. İngiltere'de başka bir tane diploma yaptım. 3 sene elektrik
1: Onu
0: mühendisi oldum.
1: söylemediniz. Sadece biz sizi turizmci
0: Şimdi artık mühendis olarak da bilebilirsiniz.
1: biliyorduk.
0: Elhamdülillah. Ve ne oldu hocam? Bana direktörü, kolejin direktörü geldi, dedim ben istiyorum namaz kılayım. Koskocaman 700-800 kişilik kolejden kimse ben namaz kılıyorum. Bütün öğrencilerden. Aldı beni, özel güvenlikle götürdüler. Bana böyle bir oda gösterdiler. Dediler bu size uygun mu İsmail? Kılarsınız namazınızı. Ben dedim evet uygun. Buyurun güvenliğimize siz söyleyin, istediğiniz zaman sizi açsın. Kış günü zaten 3 kere 4 kere ona kapıyı açtırırım. Çünkü 4 vakit namaz kılarım orada. Aç kardeşim, aç kardeşim. Eğer 1 saat namaz, namaz, namaz, namaz. Adamın belki kafası daha geçti. Derim istersen ver anahtarı, ben açayım gidip seni çağırmayayım artık. Öyle yani, bak nasıl anlayış. Koskocaman okuldan seni aldı götürdü. Burada bizim Müslümanlar çalıştırıyor işi. Adam diyor ya namazımı kılayım 5 dakika. Gel şimdi ya, beton gelecek. Gel şimdi, müşteri burada, bilmem ne burada. Ya kardeşim hadi değerlerimizi yeniden bir check-up'a geçirelim yani. Bizim değerlerimiz Müslüman gibi, bırak adam farzını kılsın. Ama çalışan da gidip de orada teravih namazı, dur ben eski kazalarımı da kılayım değil. Gideceksin farzını 5 dakika kılacaksın. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Git devam et işine.
1: Değil
0: Yani
1: mi?
0: sen de bundan avantaj alma yani. Gitti aslaman beni saldı şimdi, yarım saat adam baktın 8 saatten 4 saat sen namaz kılıyorsun kardeşim. Hadi git işine, dedi camide kal. Yani bunu balanslı yapmalıyız yani iki tarafta.
1: Dengeli gitmek lazım.
0: Dengeli lazım.
1: Yani bana şeyi hatırlattınız. Yani bence bizde olay olmuştu. İngiltere'de normalleşmiş bu işler. İstanbul'da büyük bir kar afeti olmuştu. Kar afetinde bir haham da zor durumda kalmış. O haham, Yahudi haham bir camiye sığınmıştı. Camide ona çok ilgi gösterdiler, ilgilendiler. Sonra medyada onu konuştu o haham. Çok memnuniyetini ifade etmişti. Aslında bu tip insani olaylar paylaşıldıkça, güzellikler paylaşıldıkça ne oluyor? İnsanların aslında vicdanları da yumuşuyor, vicdanları da gelişiyor, vicdanları da daha merhametli hale geliyor ve daha huzur, daha çok fazla

0: barış oluyor aslında, değil mi, toplumlarda?
1: Tabii. Tabii
0: Evet.
1: ki bizim içimizdeki zaten doğal olarak, yani biz, Allah bizi iyi yarattırmış. İyilik yapalım, insanlara bakalım ama biz bu iyi hisleri değiştiriyoruz.
0: Doğru.
1: Başka şeylerden örnek alarak. Ama inşallah bizim içimizde, herkesin içinde iyilik var. Ben ne
0: Kesinlikle.
1: diyorum benim dinleyicilere? İnşallah herkes bugünden itibaren, şu andan itibaren niyet edin inşallah hepiniz ki içinizdeki iyilikleri daha iyiye çıkarmak için, dışarıya çıkarmak için yani. Her gün bir güzel bir şey yapın. Her gün bir şey yapın. En azından bunun niyetini yapın ki daha iyi vatandaş olasınız, daha iyi anne baba olasınız, komşu olasınız, daha iyi çalışan olasınız, daha iyisi olasınız. Ne olursa olsun daha iyisi olasınız.
0: İsmail kardeş.
1: Allah nasip etsin.
0: İsmail kardeşim, seni dinleyenler şu anda kendilerini çok iyi hissetmeye başlamışlardır eminim.
1: Amin.
0: Ama şimdi programdan sonra bana diyecekler ki, ya İsmail Bey'in telefon alabilir miyiz? Bize manevi danışmanlık yapabilir mi? İngiltere'den gelsin, bize manevi danışmanlık yapsın diyebilirler yani.
1: Satabilirim telefonu hocam. Market fiyatından satayım.
0: Vereyim numaraları diyorsun.
1: Ha, numarasını
0: Numara
1: istiyorsun. Tamam
0: isteyecekler.
1: işte. Telefonu dediniz alayım ben de
0: O
1: derim.
0: telefonu
1: Tamam.
0: istemiyoruz, numarasını istiyoruz. Evet, Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun.
0: İsmail kardeşim, çok teşekkür ederim.
1: Zevk benimdi yani.
0: Yani çok verimli bir program oldu tekrar. Her defasında yeni şeyler öğreniyoruz. Liverpool Spor'un yanında Liverpool'daki Müslümanların durumlarını da öğrenmiş olduk. Liverpool'da 18 tane cami olduğunu öğrendik. Ayrıca Liverpool'da 80 ayrı milletten diyelim oluşan, 60 bin kişiden oluşan bir Müslüman topluluk olduğunu öğrenmiş olduk sizden. Harrow Koleji'nin İngiltere'nin en iyi kolejlerinden birisi olduğunu öğrendik. Kiliseyle kolejlerin yan yana olduğunu, kilisenin asla kilise değerlerini diğer eğitim sisteminden uzaklaştırmadığını öğrenmiş olduk. Yani kısaca çok istifade ettik, çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık.
1: Allah sizden razı olsun.
0: Türkiye'ye geldikçe sizi bekleriz.
1: İnşallah.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederim.
0: Ayağınıza
1: Allah razı
0: sağlık.
1: olsun.
0: Çok hep böyle yüzünüzde gülücükler hiç eksik olmasın.
1: Amin.
0: Gönlünüzde iman, kalbinizde iman. Tamam.
1: Amin.
0: Çok sağ olun, var olun. Aziz dostlar, gördüğünüz gibi İsmail Bey son derece renkli ve güzel bir dost. İnşallah başka programlarda sizlerle onu buluşturmaya devam ederiz. Türkiye'ye geldikçe Liverpool'u konuşmaya, İngiltere'yi konuşmaya, dünyayı konuşmaya, ileride açacağı okulun değerlerini konuşmaya devam edeceğiz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bu saate kadar bizi dinlediniz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla efendim.
2: İrfan Meclisi.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Yalnız değilsiniz.
1: Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin son yıllarda ortaya çıkan türlerinden biri de dijital şiddet, yani sanal, siber ya da teknolojik şiddettir. Dijital şiddet, yasalarda suç olarak tanımlanan fiillerin dijital ya da teknolojik araçlar aracılığıyla uygulanması olarak tanımlanabilir. Bir kişiye sürekli mesaj atmak, telefonla arayarak rahatsız etmek, sosyal medya üzerinden gözetlemek, alay etmek, aşağılamak, tehdit etmek dijital şiddete örnek olarak gösterilebilir. Cinsel içerikli mesajlaşmanın paylaşılması ya da paylaşmakla tehdit etmek, ısrarlı takipçilik, daha önce çekilen görüntülerin paylaşılmasıyla tehdit etmek, sosyal medyada hakaret ve linç de diğer teknolojik şiddet biçimleridir. Dijital şiddet kişileri itibar kaybına, iş kaybına, hatta intihara bile sürükleyebilen ağır bir şiddet türüdür. Dijital şiddet, psikolojik şiddeti zaten içermektedir. Peşi sıra fiziksel ve ekonomik şiddete de sebep olabilir. Israrlı takip, dijital şiddetin en çok rastlanan türlerinden biridir. Dijital yollarla cinsel taciz, kişinin huzur ve sükununu bozma, tehdit, hakaret gibi her türlü teknolojik şiddet suçtur ve cezası vardır. Dijital şiddet suçunu tanıdığınız biri işliyorsa, kişinin sizinle iletişim kurmasını yasaklatabilir, uzaklaştırma kararı aldırtabilirsiniz. Çevrimiçi şiddet uygulayan kişileri engelleyebilir, dijital olarak mümkün olan her türlü uzaklaştırma yolunu kullanabilirsiniz. Şiddet içeren mesaj ve görsellerin ekran fotoğrafı, ses ve görüntü içerikleri saklanmalıdır. Çünkü mahkeme sürecinde delil olarak kullanılabilir. Dijital şiddetin ifade özgürlüğünü kısıtlama, nefret söylemi, tehdit, özel hayatın gizliliğinin ihlali gibi hak ve özgürlüklere müdahaleye karşılık hapis cezası, güvenlik tedbiri ve adli para cezası gibi karşılıkları vardır. Dijital şiddete uğrayanlar siber suçlarla mücadele daire başkanlığına ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunabilir. Unutmayın, evde, sokakta, iş yerinde, okulda, siyasi ve toplumsal yaşamda yalnız değilsiniz.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Saat 3.
4: Haberler.
5: İyi geceler sayın dinleyiciler. Ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Erdoğan, Kocaeli'nde düzenlenen bir gençlik şöleninde konuştu. Terörle mücadele için ayrılan kaynakların artık eğitime, bilime, üretime ve teknolojiye harcanacağını vurguladı. Bu ülkede artık anne yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz, dedi. ABD'nin New York şehrinde Türk rüzgarları esiyor. 43. Türk Günü yürüyüşü öncesi dünyaca ünlü finans merkezi Wall Street'te bayrak çekme töreni düzenlendi. Yürüyüşe katılan Türkler gurur ve sevinci bir arada yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan toplumunun her platformda etkin ve saygın bir konuma sahip olduğunu söyledi. Erdoğan, Türk-Amerikan toplumu tarafından bu yıl 43.sü düzenlenen Türk Günü yürüyüşüne özel video mesaj gönderdi. Türk Günü yürüyüşü milletin özgüveninin yansımasıdır, dedi. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği